0: Bırakı Konya'nın miyasını bulmuş bir karlı gecede şeyde Antep'te bir Diyarbakır'da kalıyor, kütüphaneye gidiyor. Orada rastlıyor, peşine düşüyor. Sonra burada Fatih'in kütüphanesi, saraydaki kütüphanesinde kitabı buluyor. Kitabın bazı sayfadan çalındığını görüyor. Onun peşine düşüyor. Gidiyor onların parça parça onları buluyor. Fakat üstünde Mısırlı bilim adamı, Arap bilim adamı, şu bilim adamı. Yani insanların o bilim adamı, bu bilim adamı olmasıyla ölçülecek bir şey değil mi? Yani biz şimdi Türk olsa ya da başka birisi olsa ne fark eder? İnancı ne olsa bizim için ne fark eder o zaman? Işığın altında oturuyoruz. O ışığı üreten insan da benim inancım der. Aynı inançtan değilim. Demek ki onu üretmeyeceğim. Yok değil. Ve bunu çocuklarımıza aktarmıyoruz mesela. Şu kolumdaki saat kurmalı. Gramofon da kurmalıydı. Duvar saatleri de kurmalıydı. Mekanik teknoloji, iki çark, yanında bir dişli zembereğini kuruyorsun. Gramofon da öyleydi. Ve dönüyordu, çalışıyordu, gidiyordu hala. Üç gün önce, 30 sene önce pilli saatler çıktı. Ondan sonra bilmem ne saatler çıktı. Ama o ilk teknoloji, mekanik teknoloji değişmedi. O çocuklar oyuncakları kırılınca açarlardı tenekeyi. Pense mense elleriyle kendileri yapar kapatırlardı. Dünyada en iyi oyuncakları Almanlarla Japonlar yaptılar çocuklarına. Büyük koleksiyonlar var, 10 binleri aşan çeşitleri. Ve o çocuklar sonra ülkelerine nasıl teşekkür etti biliyor musun? Ülkelerine otomotiv sanayinin devleri yaparak. Yani oyuncağın, kitabın, öykünün, oyunların, sokak oyunlarının, geçmişteki deyimlerin, atasözlerinin, şiirlerin, öykülerin, masalların bir çocuğun gelişimindeki yeri öyle okulla ölçülemez. Okulda bir mesleği öğrenirsin, verilen dersleri öğrenirsin ama sen bunları ezberci biriysen belleğinden ezberlenip sınıfları geçebilirsin. Ama ezberci değil de öğrenen biriysen bir şeyler kazanırsın. Sonra soruna başka bir yanıtım daha var orada. Söz arasında bir belirledin bir soru. Şimdi bizim çocuk dergiciliğine bakışımız o kadar eski ki düşünebiliyor musun? 1897'de Mustafa Kemal'in Selanik'te okuduğu bir dergi var. Ve aynı dönemde çocuk bahçesi diye, aile diye, yanlış söylemeyeyim isimlerini, 3 dergi diye haber. Bu 3 dergilerinden birinde Ali Ulvi Ölöve, bu dağ başında roman almış Mars'ını yazan adam, diyor ki Atatürk'le aynı dönemde doğmuş Mustafa Kemal'e. Diyor ki benim şiirlerimin çıktığı zaman Mustafa Kemal de matematik sorularını çözüyordu diyor. Bazıları kabul ediyor, bazıları diyor ki o Mustafa Kemal başka bir Mustafa Kemal daha var diyor. Önemli değil kim oldu ama 1897'de ortaokul öğrencileri
1: bir dergi takip ediyorlar.
0: Evet, aynen öyle. Ve 3 tane dergi, orada Selanik'te 3 dergi çıkarken Türkiye'de de çocuk bahçesi falan diye 3 dergi daha çıkıyor. Ve bizim geleneğimizde çocuk dergiciliği bir hafta çıkmış, kapanmış, bir ay sürmüş, 6 ay yüzlerce bir, yani hatta diyorlar ki ekleri koysak binlerce de çıkar diyorlar. Bizde böyle bir gelenek var, çocuk dergiciliği geleneği. Ve bir dönemde burada sadece tercüman çocukla milliyet çocuk varken 30 bin kişinin yaşadığı Balkanlar'da hem 2 gazetenin çocuk eki, hı hı, hem her 3 ayrı yaş grubuna göre hedeflenmiş 3 tane dergi çıkıyor. Yani demek ki çocukların böyle bir gereksinimi var. Yani ben böyle dolmalıyım, bir şeyler öğrenmeliyim diye. Ama şimdi bütün bunlar kenara gitti. Teknoloji.
1: Şimdi peki, evet, yani geçmiş dönemde çocukların bilime olan, edebiyata olan, eğlenceye, mizaha olan ihtiyaçlarını, evet, karşılayan bir şeydi çocuk dergileri. Evet. Onun yerine

0: ikame edilmiş neler var? Yani derginin yerini neler aldı ve dergi tekrar hayat bulabilir mi, okuyabilir mi? Biraz bunu sadece dergi olarak da sormuyorum size. Biraz zaman algımızın, zamanla ilişkimizin de değiştiğini düşünüyorum zihinsel olarak. Yani bir yetişkinin de sadece çocukların, gençlerin değil, yetişkinlerin de bugün kendi başlarına, kendilerine ait bir zaman diliminde, mesela bir saat, bir buçuk saat sakince bir yerde oturmak, düşünmek veya okumak biraz lüks gibi olmaya başladı sanki. Bundan yakınan insanları da görüyorum çevremde. Zamanla ilişkimiz biraz okur-yazarlık meselesinde ilgimizi, ilişkimizi zayıflattı mı? Ne dersiniz?
1: Şimdi şu yaklaşımlar, şu tür yaklaşımlar bazı zaman yararlı olmasının yanı sıra bazı zaman da zararı da yanında getiriyor. Kindle'lar çıktı, okuyorsun, ekrandan okuyorsun kitabı. Bir telefon çıkmıştı, kayboldu, Sacem diye. Fransızların telefonuydu. Ben çok meraklıydım, Milliyet'teydim o zaman, yayın yönetmeniydim. Bu telefondan edinmiştim. Prompter'ı vardı bu telefonun. İstediğin karakterde, karakteri seçip sevdiğin karaktere göre yazını okuyordun. 1500 sayfa yazın diyorluk bir kitabı alabiliyordu. Ve prompter de yürüyordu. Gözlüğünü unuttuysan puntoları büyütebiliyordun. Sonra o telefon, yani Türkiye'de böyle bir ara satıcıydı, kayboldu gitti. Ayrı telefonlar çıktı. Şimdi telefonlar İletişim aracı olarak geldi. Konuşuyoruz, ediyoruz. Sonra kolaylık olsun diye mesaj gönderme çıktı. Sonra kolaylık olsun diye not tutmak için defter yerine oturdu.
0: Evet.
1: Palm diye bir şey vardı. Tutuyordun defter. Onu da kullanmıştım ben. Yazıyordun. Hatta şiir yazıyordum üstünde. Sonra şu kadar printer'ı vardı. Gönderiyordun, kağıt olarak çıkıyordu. Not dosyana koyuyordun filan böyle hali. Tabii zaman içinde pek çok gereksinimi karşılamak için bir sürü şey oldu. Telefon numarası ezberlememeye başladı. Herkes en azından 30 tane falan telefon numarasını ezberleyebilirdi. Bunlar gitti. O gitti, bu gitti. Navigasyona döndü, şuna döndü, buna döndü. Yol gösteriyor, seni şuraya götürüyor falan. Buraya kadar iyi. Gıybet kelimesi yeniden doğdu. Kim nerede, ne yapıyor, nereye gitti bilmem ne. Satış pazarlamanın aracı oldu. Reklamı yapılan, ucuz reklamlar yapılan, herkese gönderebildiğin bir şey oldu. İnsanlar kendileriyle ilgilerini, sorunlarını eskiden anlatırdı ona buna. Şimdi buraya koyduğu zaman bütün mahalleye nereye gittiğini, ne yaptığını, nerede eğlendiğini, hatta dün akşam ne yemediklerini söylüyor. Tamam mı? Bu arada kitap, kitapçıdan alınırdı. Kitapçıyla konuşurdun, sana önerisi olurdu. Çok satıyor derdi, ilgini çekerdi, neden derdim filan. Kitapçılar kültürlü adamlardı, okurlardı kitapları ya da okurların onu anlattıklarını başkalarına satarlardı. Kitapçılar gitti, internet üstünden satışlarla her şeyi almaya, satmaya başladım. Bu arada yeni bir sistem çıktı. Motorlu müfreze. Onlar işte her şeyi götüren, getiren kart.
0: Müfreze çok güzelmiş.
1: Tabii. Ondan sonra götüren her şeyi taşıyan insanlar oldu. Ama bu arada bayanlar değil, sadece erkekler de başta. Şu anda yolda yürüyorum, Paris'teyim. Bakın Edirne'ye geldim. Siz daha önce binareyi görmüş müydünüz? 3 tane yolu var onun. İşte orada. Bakın şu anda karşınızdayım filan. Filan gibi. Narsizm birden hortladı. Yunan mitolojisindeki Nergis hikayesi, bir suya gidip bakıp güzelliğine hayran olan kadının, ya bir tür şey bu. Yani psikolojik hastalık haline geldi. Şimdi herkes kendini övüp anlatıyor, şunu yaptım, bunu yaptım, ben şuyum. Farkında olmadan okullara gidiyorum ben, öğretmenler diyor ki hocam koydu, aileler de görsün çocuklarımıza birlikte. Bazıları da ki sakın benim çocuğumu koyma diyor, tamam. Koyuyorsun resmi, ondan sonra birisi sana ammada geziyorsun sen ya diyor filan. Bak diyor işte şeyler, Zeynepler bu.

0: da şeye işte Bodrum'a gitmişler, Urla'dalarmış falan diye. Herkes herkesi biliyor. İşte bir mütecessislik var, bir tecessüs var, bir mütecessislik var. Bir de yani gereksiz şeyleri meraklanan insanlar sınıfı da yani kişilik kaybasını oldurdu. E bu arada çocukları sokaktan alıp bilgisayar oyunlarını getirdiler. Bilgisayar oyunlarının %80'i şiddet, gerilim, korku aksiyona bağlı. Her konuşmada söylerim. Ve onun içinde ben baş parmak çocukları diye bir şey yazdım. Yani baş parmak çocuklar. Kitabımın adı bu, baş parmak çocuklar. Baş parmak çocuklar iki baş parmağıyla okuldan döndükten sonra evdeki dolaptan ya sandviçin meyvesini alıp yanına da bir meyve suyu ya da herhangi bir suyu işte alıp koyup oturup 3 saat orada bir şeyi öldürüyor, bir şeyi çalışıyor. Şimdi şöyle oyunlar var. Bir oyun vardı, isimlerini vermeyeceğim. Orada Yeniçerileri öldürüyorsun İstanbul'da ve Roma'da. Bir oyun var, çok ünlü bir denizcimizi öldürüyorsun, Turgut Reis'i. Korsan diye, çocuk bilmiyor bunları. Başka biri var, Çanakkale'de İngiliz askeri oluyorsun, Türk askerini öldürüyorsun. Sonra Türk askeri olup İngiliz askerini öldürüyorsun. Böyle de oyun var. Ve bunlar görünen kahramanların öldürmesi. Belki bundan sonra bu tip şeyler pek çıkmayacak çünkü tepki olduğu için. Mesela işte bazı oyunların isimlerini vermiyorum. Onlar yasaklanıyor. İçi günde kötü şey var. Çocuk bana okulda diyor. Ben soruyorum sen şunu oynuyor musun? Senin haberin yok mu diyor. O yasaklandı diyor bana göre. Sonra başka biri arkadan bağırıyor. Diyor ki yok içindeki ayıp şeyleri çıkarmışlar oynayabiliriz diye. Bak 700 kişilik, 600 kişilik bir okulda bu isimleri ben hepsini biliyorum. Yani okurunun ne oynadığını, ne okuduğunu bilmezsen iyi bir çocuk yazarı, iyi bir gençlik yazarı olamaz. Onunla birlikte yaşamalısın, onunla aynı duyumları sen de tatmalısın ve yanlışları ona taşımaya çaba göstermelisin. Yoksa ben bir makasal yazdım, öykü yazdım, bir şiir yazdım bu çocuklara işte okusun falan. Eğer modaları takip edersen çok kitap satarsın bak. Hani şu günlükleri, bu günlükleri, bunlar filan gibi. Ya, anladın mı? Çok satabilirsin. Dünyada çocuklarda meteorolojiye karşı bir sevgi her zaman olmuştur. Bizde işte Ergenekon'dan iki kurdun çıkması, hı hı. Aynı iki kurdun gelmesi Roma Romulus'ta hemen birbirine benziyor. Yunanların işte çok tanrılı dönemdeki mitolojileri filan, insanlar bunu severler. Ama sonunda bütün bu pazarda, bu kavga, bu şeyde, bu çocuklara ürün satanlar arasında birileri bir şey yakaladı. Ne yakaladı? İngilizler Harry Potter yakaladı. Harry Potter ne? Bir mitoloji. Ama yazılmış bir mitoloji. Yeni bir mitoloji ve bitmiyor, sürekli sürüyor. Ve o yüzden de o 300 sayfalı, 400 sayfalı kitapları çocuklar severek okuyorlar. Ben çok onun lehinde değil de aleyhinde yazı yazmıştım. Sonunda birisi bana mektup yazdı. Kıskanç herif dedi. Sen aynısını sen böyle şeyler yazamıyorsun diye kıskançlığından yazıyorsun bunlar dedi. Sonra kulaklar için nasıl Mehmet Yakup Yılmaz dedi ki abi sen fazla eleştirme dedi. Gazeteyi de aslatmaya başlayacağız falan deyince ben de şey yaptım. Ara verdim onlara.
1: Son birkaç dakikamızın içindeyiz.
0: Çabuk sizinle geçti mi 45 dakika?
1: Çok hızlı bir biçimde geçti. Su gibi aktı gerçekten zaman. Daha saatlerce konuşabiliriz, evet. Onun farkındayım ama. Eminim izleyenlerimiz şunu düşünüyorlardır. Bereketli bir ömürle biz karşı karşıyayız.
0: İnşallah.
1: Bu özel bir yetenek mi? Bu üzerine düşünülmüş bir şey mi? Bu bir çabalama mı? Bu bir disiplin tarzı mı? Siz nasıl geçirdiniz? Nasıl biriktirdiniz? Ne yapmak istediniz?
0: Şimdi bak, annem öğretmendi. Babam Toprak Basülür ofisinde müdürdü. Babamlar yörüktü, annemler Çelebi ailesiydi. İki ayrı kültür. Onların da masalları var, bunların da masalları var. Sonra bunların ikisinin memur olması pek çok yer.

0: Nerede yürüye tayin edilmemizden geçiyor. Yani Sarıkamış'ta ilkokul 1'e başladım, Ereğli'de 2 okudum, Karapınar'da 3 okudum, 5'e geldim filan. Tokat'a gittik, Artova'ya gittik, ne bileyim Bedirli'de kalmışız. Sonra Uzunköprü'ye gittik, Uzunköprü'de ben Kabataş Lisesi'ne yatılı öğrenci geldim filan. Pek çok dili, pek çok lehçeyi, pek çok konuşma tarzını belliyorsun. Bir de babam da annem de aslında bu yerel kültürle ilgili, halk kültürüyle ilgili çok doluydular. Çok önemli bir özellikleri vardı. Bizim yani ne diyeyim bir Somya büyüklüğünde sandığımız vardı. Onun içi kitap doluydu. Annemin dayısı, büyük dayısı, annemin dayısı benim büyük dayım. Veled Çelebi İzbudak Konya Mevlana Türbesi'nin son postu işiniydi. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da Kastamonu'dan ve Tokat'tan şey oldu. Ömer Asım Aksoy'un ona gönderdiği dil kitaplarını anneme gönderirdi o hediyelere. Bizde iyi bir kütüphane vardı. Annemin okul kitaplarını bile saklarım ben şimdi. İlk okuduğum kitap Bayacı'nın Penguenlerini saklarım. Yani bunlar ve 3-5 yaşında değil ilkokul 2'de bizim evde küçük güvercin kitaplar vardı. Bunlar Namık Kemal, Şair Eşref, Hazreti Muhammed, Mevlana, ondan sonra Süleyman Nazif, ya ben Rıza Tevfik. Ben bunları okudum ve ezberledim. Bizim evde bir gelenek vardı. Sofraya mı oturuldu? Babam bir şiir okur. Annem han duvarlarını okur. Hikmet amcam 35 yaş şiirini okur. Ailedeki daha fertler, kız kardeşim bir şeyler okur. Bir gün babam dedi ki, ya sen kocaman adam oldun, kız kardeşin okuyor. İlkokul 2 ya da 3'teyim. Sen de dedi Ömer Bedrettin Uşaklıgil'den, Başaklar'dan, Kundan onu okuyacaksın dedi ve ezberledim ben onu. Böyle bir gelenek vardı, edebiyata yatkınlık vardı. Mandolin dersleri almıştık. Hatta beni mandolini çalamıyor diye hoca dersten çıkardı. Sonra lise yıllarımda ben Fikret Kızılok'la arkadaştım. Kabataş Lisesi'nde. Sonra ben profesyonel müzisyen oldum, rock müzisyeni oldum. Yani siz böyle hatta bir sürü şey sinema öncesinde konserlerimiz falan olan bir grubumuz vardı. Sonra ama baktım ki benim alanım başka. Ben yetişkinler için şiirler yazarak başladım. Hatta onları çıkarmadım. Çıkaracağım yani bu dünyadan gitmeden, gider ayak demeden. Onun için bizim açtığımız kültürle her gün yeni bir şey öğrenmek zorundasın. Her gün yeni bir şey öğrenmek zorundasın. Ve bir eğitimin olabilir ama insanın bir yazılımı olduğuna inanıyorum ben. Yani bunu kader diye bağlayabilirsin, dine bağlayabilirsin, o öyle değil. Yazılım. Bugün sülükle tanışıyorsun, dereye giriyorsun. Aradan bir zaman geçiyor. Ayağı kırılmış bir atmacanı tamir eden, iyileştiren bir amcayı görüyorsun. Ve onun elinde tutarken bir deri eldiven koyman gerektiğini biliyorsun. Onu atıyorsun, gitmiyor. Kız kardeşim sapanla dama köfte atıyordu. O da oraya eriyor. Biz Uzunköprü'den, Karapınar'dan ayrılıp olduğumuzda ayrılırken o atmaca bizimle beraber Yarma diye bir yer vardı. Oraya kadar uçarak geldi, sonra geri döndü. Bizi kaybedeceğim tabiyle. Öyküsünü yazacağım bunu diye düşündüm. Notlarım var ama yazamadım. İşte bütün bu bilgiler, bu düşündüğün şeyleri birileri okur geçer. Ben onların hepsini belleğimde biriktirdim. Onun için hep şunu söylerim. Bir yaşamın içinde bir biyografin var senin. Doğduğun günden, büyüdüğün, geldiğin yaşa kadar. Bir de okuduklarından, öğrendiklerinden, duyduklarından oluşan bir biyografin var. İşte bir her şeyi hazırlayan bu iki şey.
1: Cömertlik aslında yaşatılması zor bir erdem.
0: Pardon.
1: Estağfurullah. Ama hayatın güzelliğinin ve bilginin cömertliği en zoru. Çünkü siz edindiniz fakat çok cömert davrandınız. Bu sınırlı zamanımızda cömertçe bizimle çok, güzellikleri çok paylaştınız.
0: Zeynepciğim çok naziksin. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: ediyorum. Ayağınıza sağlık. Hiç doyamadık Ama yeniden görüşelim, çok
0: İnşallah isteriz. İnşallah diyelim.

0: peki. Sağ ol.
1: Değerli izleyenler, misafirimiz Yalvaç abi olarak tanıdığımız Yalvaç Ural'dı. Gazeteci yazar Yalvaç Ural'a sizlerin huzurunda da bir kere daha teşekkür ediyorum ve size de çok teşekkür ediyorum. Yeni bir bölümde yine bir başka kıymetli misafirle tekrar karşınızda oluncaya dek hoşça kalın.

Her yol bir yere çıkar ama bazı yollar vardır ki bir ülkenin geleceğine açılır. Sadece şehirleri değil, hayatları, umutları, ekonomiyi birbirine bağlar. Tıpkı Kuzey Marmara Otoyolu gibi. İstanbul'un hızla büyüyen nüfusu, artan araç trafiği, Marmara bölgesinin sanayi yükü derken yollar yetmez olmuştu. İstanbul'u çevreleyen, şehir içini rahatlatan dev sanayi ve lojistik hatlarını birbirine bağlayan modern, güvenli ve hızlı bir otoyol gerekiyor. Tüm bu gereksinimlerle 2013 yılında temelleri atılan Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'dan başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kat ederek 443 kilometrelik dev bir ulaşım hattına dönüştü. Bu, Türkiye'nin sanayi damarlarını açan, ticareti hızlandıran, şehirleri birbirine daha hızlı ve güvenli ulaştıran bir adımdı. Ama bu sadece bir yol değildi. Bu eser Türkiye'nin mühendislik ve teknoloji alanında geldiği noktayı gösteren bir simgeydi de aynı zamanda. Proje kapsamında 8 adet tünel inşa edildi. Birçok viyadük, köprü, menfez ve bağlantı yolu bu projeye eklendi. Amaç çok netti. İstanbul'un trafiğini rahatlatmak, ağır yük taşıyan araçları şehir içinden çekmek, Marmara'nın sanayisine ve ihracatına hız kazandırmak ve bu hedeflere ulaşıldı. 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş olarak tasarlanan yol sanayi ve liman bölgelerine kesintisiz ve hızlı bir şekilde ulaştı. Bu sayede trafik akışı hızlandı, yakıt ve zaman tasarrufu sağlandı. Kaza oranları azaldı. Kuzey Marmara, Türkiye'nin mega projeleriyle entegre edilerek dev bir ulaşım ağına dönüştürüldü. Bu entegrasyon Türkiye'yi tam anlamıyla bir lojistik üs haline getirdi. Akıllı ulaşım sistemleri, meteorolojik uyarılar ve güvenlik kameralarıyla yolun her santimetresi izlenir ve yönetilir hale getirildi. Hem hızlı hem de güvenli bir yol inşa edildi. Ekonomik etkisi ise tartışmasız büyük. Sadece ulaşım değil, sanayi, ihracat, turizm gibi sektörlerde de büyük bir canlılık yarattı. Proje sürecinde binlerce kişiye istihdam sağlandı. Yapıldığı bölgelere ekonomik değer kattı. Böylece Kuzey Marmara Otoyolu geleceğin Türkiye'sine bir yol açtı.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarih severler. An ve zamana hoş geldiniz. Ben Özgen Reyhan Güler. Bu akşam yine tarihin koridorlarında dolaşacağız ve bilinmeyen olayların ayrıntılarını konuşuyor olacağız. Bu akşam an ve zamanda tarihin en büyük dönüşümlerinden birini konuşuyor olacağız. İzini süreceğiz. Otomobilin tarihi. Otomobilin doğuşundan günümüze serüvenini ele alacağız. Elbette bilinmeyenleri, çarpıcı gerçekleri kıymetli konuğumla beraber konuşuyor olacağız. Hemen sizinle tanıştırmak istiyorum. 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Hakan Tan Hocam bizlerle. Sayın Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz umarım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şeref verdiniz. Bu ilginç konuyu sizinle konuşacağız bu akşam. Gerçekten aklımıza gelmezdi. Otomobilin tarihi ne kadar geniş olabilir diye. Günümüz dünyasında vazgeçemediğimiz otomobillerin doğuşundan günümüze olan serüvenini sizinle beraber konuşacağız. Hemen kitabınızı da ben takdim etmek istiyorum. Çünkü tarih severler kitabımız Gürültülü Canavar. Gerçekten öyle mi acaba? Biz otomobil diyoruz, siz gürültülü canavar demişsiniz. Doktor Hakan Tan hocamın Kronik Yayınları'ndan çıkan kitabı bize elbette çok şey anlatıyor. Otomobilin Osmanlı İmparatorluğu'ndaki şaşırtıcı ve çoğu zaman bilinmeyen hikayesini bize aktarıyor. Tekrar çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu güzel kitap için referans kitabımız sizin kitabınız oldu.
1: Çok sağ olun.
0: Gerçekten içinde çok enteresan anekdotlar var. Dediğim gibi hemen başlayalım isterseniz. Gürültülü canavar, biz otomobil diyoruz, siz gürültülü canavar diyorsunuz. İsminden başlayalım kitabı. Neden gürültülü canavar?
1: Evet, teşekkür ederim. Aslında biraz da merak edilen bir konu. Gürültülü canavar adı nasıl ortaya çıktı, nasıl kitabın ana başlığı oldu? Aslında gürültülü canavar Avrupa'da basında otomobilin ilk çıktığı dönemlerde ortaya çıkan bir benzetme. Çünkü günümüzden baktığımız zaman şu anda biz her gün kullandığımız, her gün bindiğimiz, evlerimizde dahi kafamızı pencereden çıkardığımız zaman sokaklarda gördüğümüz sessiz, sakin, konforlu bir ulaşım aracı. Ancak elbette ilk ortaya çıktığında durum bundan çok daha farklıydı. İnsanlar için bilinmeyen bir makinaydı otomobil. Çünkü yüzyıllardır devam eden alışkanlıkları vardı insanların. Genellikle yaya olarak ya da atlarla birlikte seyahat etme kültürü. Ama bir anda karşılarında atsız, herhangi bir hayvan tarafından çekilmeyen, ancak kendi gücüyle hareket edebilen ama bunu yaparken de çok fazla ses, duman ve gürültü çıkaran bir icat, bir makine. Bu ilk insanlar karşılaştıkları zaman genellikle ona gürültülü canavar, yani kendilerinin hem korktuğu hem merak ettiği, sadece insanlar da değil hayvanların ürktüğü bir makine ortaya çıkıyor. Bir anda sokaklarda böyle bir makine görüyorlar. Bir insan yardımı olmadan, hayvan gücü olmadan hareket eden. Tabii burada otomobilin motorunun çıkarmış olduğu ses kadar, o dönemde ilk dönemlerdeki lastiklerin, tekerlerin günümüz kadar gelişmiş olmaması, daha önceki at arabalarından ya da bisiklet tekerlerinden uyarlanma bir teker mekanizması, lastik mekanizması üzerinde devam eden yolculuk esnasında, bunlar da tabii ki bir gürültüye sebep oluyor. Bu nedenle biz aslında kitapta sadece teknik detaylarıyla otomobilden bahsetmek istemedim. Daha çok toplumun, insanların bir arayış içerisinde onunla karşılaştıkları zaman neler ortaya çıktı, neler hissettiler, bunu da vurgulamak istediğimiz için sevgili editörüm Ali Kaan Cerit Bey ile birlikte bu ismin çok daha güzel ifade edebileceğini düşündük. Tabii farklı isimlendirmeler de var ilk ortaya çıktığında. Şeytan arabası, homurtulu canavar, gürültülü canavar bunların en yaygınıydı. Biz de bu şekilde gürültülü canavar olarak kitabın ana başlığını tercih ettik.
0: Şeytan arabası dediniz.
1: Evet, evet.
0: Tabii insanlar için korkutucu olsa
1: kesinlikle
0: gerek o yüzden. İlk tepkileri
1: tabii ki önce şaşkınlık,
0: evet,
1: ve korku. Çünkü alıştıkları düzeni değiştiren bir cihaz var, bir yeni makine var karşılarında. İnsanlar özellikle Avrupa'da ve Amerika kıtasında daha fazla kırsal hayat yaygın, mesafeler birbirine daha uzak, yeni keşfedilmiş ve yeni şehirleşmeye başlamış bir kıta olduğu için orada insanların tüm geçim kaynağı aslında hayvanlar. Tüm yaşamları çiftçilik ve hayvancılık üzerine devam eden. Ama bu tırnak içerisinde gürültülü canavarımız ortaya çıktığı zaman hayvanlar ve özellikle atlar çok fazla korkmaya başlıyor. Ne olduğunu bilmiyorlar, nasıl hareket ettiğini çözemiyorlar. Bunun için yani bunun akıl almaz bir şekilde hareket ettiği ve şeytan icadı, şeytan arabası olduğu yönünde bir tepkiler ortaya çıkıyor. Tabii bunun daha farklı yansımalarını da görüyoruz ilerleyen aşamalarda biz.
0: Hocam tabii hayvan ve at gücünden sonra böyle bir makineye geçiş elbette bizi her zaman olduğu gibi sanayi devrimine götürüyor.
1: Evet.
0: Sanayi devriminin olmasıyla beraber değil mi ilk otomobil gerçekleşiyor? Yani buhar gücü, makineler vesaire yeni üretim anlayışını hemen tetikliyor mu sanayi devriminden hemen sonra?
1: Tabii yani tarihteki hiçbir olay bir anda ortaya çıkmıyor, siz de takdir edersiniz ki. Bu yavaş yavaş aşamalar halinde devam ediyor. İnsanların burada sanayi devrimi öncesindeki ulaşım alışkanlıkları genellikle yaya olarak, yani insanların bacaklarının, dizlerinin dermanı yettiği yere kadar dünyaları geniş esasında. Ama onun haricinde tabii burada bir tekerleğin icadı çok önemli. Atın evcilleştirilmesi olayı çok büyük bir kırılma noktası oluyor. Sanayi devrimine geldiğimiz zaman da buhar gücünün keşfedilmesiyle birlikte makineleşmeye başlıyor ve artık insanlar çok eski dönemlerde atlarla birlikte seyahat etmeye başlıyorlar. Atın üzerinde uzak mesafeleri kendilerine daha yakın kılmaya başlıyorlar. Atla beraber farklı kültürleri tanımaya başlıyorlar. Artık uzak mesafelere daha rahat seyahat edebiliyorlar çünkü. Tekerleğin icadı da çok ilginç. Tabii tekerleğin icadı da bir anda ortaya çıkan bir şey değil. Aslında insanlığın ortak miraslarından, ortak icatlarından birisi tekerlek. Çünkü çok farklı coğrafyalarda, farklı formlarda, şekillerde tekerleği görebiliyoruz. Bugünden baktığımız zaman kaynaklar bize tekerleğin icadını M.Ö. 2000, hatta bazı kaynaklar 4000. yıla kadar götürmemize imkan sağlıyor. Tekerlekle birlikte artık ticaret de değişmeye başlıyor. Çünkü insanlar ürettikleri ürünleri daha fazla miktarda satmak için daha uzak bölgelere götürebiliyorlar. Buradaki değişim hem atın evcilleştirilmesi hem tekerleğin icadıyla birlikte ikisinin bir araya gelmesiyle olağanüstü bir hal alıyor. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. Günümüzde biz çok alışığız teknolojileri çok hızlı tüketmeye. Çünkü bir yıl önce kullandığımız bir cihaz belki hemen eskiyor, yeni bir modeli çıkıyor. Bu otomobiller için de hakeza aynı. Ama o dönemde bunun gibi icatlar, yenilikler çok daha yavaş ilerliyor. Yani orta çağdaki bir insanın kullandığı ulaşım aracıyla at ve at arabaları, türevleri, bundan birkaç yüzyıl önce kullanılan ulaşım alanındaki imkanlar aynı. Yani bir değişiklik olmadığını görüyoruz temel prensip anlamında. Bir anda olmuyor ama sanayi devrimi bir kırılma noktası getiriyor elbette. Çünkü sanayi devrimiyle beraber artık makineye duyulan ihtiyaç artmaya başlıyor. Sanayi devrimi de bir anda ortaya çıkmıyor. Yüzyıllardır biriken bir deneyim ve tecrübenin ürünü olarak ortaya çıkıyor ama insanların bir noktada atlarla, at arabalarıyla seyahat etmeleri insanların aslında sadece ulaşım biçimlerini değil zihinsel dünyalarını da değiştirdiğini görüyoruz.
0: Çok haklısınız. Kesin.
1: Yani mesafe kavramı ve uzaklık kavramı değişiyor. Bunun yanı sıra bir de işin içine hız kavramı giriyor. Daha hızlı nasıl hareket edebiliriz? Bu nasıl mümkün olabilir? Sanayi devrimiyle birlikte işte bu aslında kendi kendine hareket edebilen bir araç mümkün olabilir mi? Bu düşünce ortaya çıkmaya başlıyor. Orta çağdan itibaren bu düşünceyi dile getiren, bunun üzerine kafa yoran kişileri görebiliyoruz. En bildiğimiz örneklerden birisi mesela Leonardo da Vinci. Tam anlamıyla bir Rönesans insanı olan Da Vinci, baktığımız zaman ressamlık kimliğiyle öne çıkmış bir isim. Ancak çok farklı alanlarda da eserler veren, üreten birisi, mekanik alanında, anatomi alanında olsun. Ve o dönemde askeri amaçlarla tasarladığı bir araç var. Kendi kendine gidebilen bir araç. Herhangi bir hayvan ya da insan gücüne ihtiyaç duymadan ilerleyebilir mi, yapılabilir mi tarzında. Bu düşünceler aslında insanın daha hızlı ilerlemesi, daha hayvan gücüne ihtiyaç duymadan bir makinenin üzerinde ilerleyebilmesi, uzakları daha yakın edebilmesi fikrini getiriyor. Sanayi devrimiyle birlikte de bu düşünce biraz daha şekillenmiş oluyor. Tabii sanayi devrimi dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen yer Britanya. Hı hı. Neden Britanya'da ortaya çıktı sanayi devrimi sorusu da tarihçiler arasında çok tartışılan bir konu. Aslında bundan çok kısa zaman önce bunun çok basit bir cevabı verilmekteydi. Daha çok genel itibariyle Batı merkezli tarih yazıcılığında Batı'nın daha yenilikçi olduğu, yeniliklere daha açık olduğu ve bu anlamıyla zaten bu tarz icatların Batı'da çıkmasının doğal olduğu, dünyanın diğer kalan kesiminden daha önde olduğu düşünülüyordu. Ama Pomeranz gibi tarihçilerle birlikte bu düşünce farklılaşmaya başladı. Çünkü biliyoruz ki İngiltere'deki

0: aynı dönemdeki durumla, mevcut koşullarla, üretim biçimleri, ekonomik faaliyetler doğudaki bazı bölgelerde, gelişmiş alanlarda, özellikle Çin'in bazı bölgelerinde hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. Yani Britanya ya da batıdaki insanların doğudaki insanlardan bir farkı yok. Daha yenilikçi değiller, üretim anlamında daha iyi değiller. Bunun örneklerini doğuda da görmeye başlıyoruz. Ve doğudaki bu üretim biçimleri, tabii Britanya'da sanayi devriminin ortaya çıkması birçok farklı faktörün bir araya gelmesiyle oluyor. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi elbette iş gücünün çok pahalı olması Britanya'da. Sanayileşme, buhar gücünün kullanılmaya başlaması, makineleşme, buharın, suyun ısıtılıp buharlaştırılması ve o basınçla bir mekanik enerjinin elde edilebilmesi, özellikle tekstil sanayisinde, yün eğermesinde kullanılmasıyla beraber bu farklı alanlara taşınmaya başlıyor. Ve tabii İngiltere'de ortaya çıkması, farklı koşullar, az önce ifade ettiğim gibi iş gücünün çok pahalı olması. Çünkü iş gücü pahalı olduğu zaman sizin mevcut işleri bir makineye yaptırmanız ve insan faktörünü olabildiğince azaltmanız anlamına geliyor. Bu anlamda baktığımız zaman Britanya'nın su kaynaklarına çok yakın olması, bir ada ülkesi, devleti olması ve nehir kaynaklarının bulunması, bununla ilgili ekonomik yatırımların yine ortaya konulması Britanya'yı daha ön plana çıkartabiliyor. Buhar gücünde de James Watt'tan önce de buhar gücü biliniyordu. Buna dair bilgilerimiz mevcut. Ancak daha verimli kullanımının sağlanması onunla birlikte oluyor. Ve daha sonrasında bu buhar gücü ulaşımda nasıl kullanılabilir? Bu sorunun cevabını aramaya başlıyorlar. Öncelikle kömür yataklarında, kömürlerin taşınmasında kullanılan bir demir yolu ortaya çıkıyor. Demir yolunda buharlı trenlerle birlikte ulaşım artık makinelerin gücüyle daha rahat bir şekilde yapılabiliyor ve çok daha fazla ürün taşınabiliyorlar. Bunun haricinde yine buhar gücünün denizlerde kullanılmaya başladığını görüyoruz. Buharlı gemiler ortaya çıkıyor ki bu da insanlık tarihi için çok önemli olaylardan, kırılma noktalarından birisi. Çünkü eskiden denizlerde seyahat etmek zordu çünkü iklim koşullarına bağlıydınız, hava durumuna bağlıydınız. Rüzgarın ne kadar şiddetle estiği, ne taraftan estiği sizin gideceğiniz yeri belirliyordu. Ama buharlı gemilerle birlikte artık siz bu faktörleri olabildiğince minimize etmeye başladınız. Ve artık planlı bir rota oluşturabilir hale geldi insanlar, evet, buharlı gemilerle birlikte. Bu da neyi getirdi? Daha planlanabilir bir dünya, bir ulaşım,
1: kontrol
0: ticaret.
1: Kontrol insanlarda.
0: Kesinlikle kontrol yavaş yavaş insanlara geçmeye başladı. Bu anlamda trenler çok önemliydi insanların ulaşım anlamında. Ancak insan için yeterli değildi. Neden? Çünkü tren raylara bağımlı bir sistem üzerinde kurulu makina. Raylar sizi nereye götürürse oraya gidebilirsiniz. Ancak bunun daha farklı bir yolu olmalıydı. İstenilen zamanda, istenilen yere gidebilmek mümkün olabilir mi? İşte bu buhar gücü zamanla otomobillere uygulanmaya başladı. Ve otomobillerin ilk örneklerine baktığımız zaman buharlı otomobilleri görüyoruz.
1: Hocam, şimdi hemen göstermek istiyorum. Tabii. Tabii bugün o elektrikli, sessiz, istediğimiz zaman koltuğunu sıcak, istediğimiz zaman soğuk yapabildiğimiz, evet, otomobilleri düşündüğümüzde şimdi göstereceğim fotoğraf gerçekten çok ilkel gelebilir ama bu ilk motorlu taşıtma oluyor.
0: Evet, ilk örneklerinden, evet, birisi.
1: Mucidi kimdir?
0: Aslına baktığımız zaman bu kendi kendine hareket eden otomobilin 1769'da Fransız subayı ve mühendis Cugnot tarafından keşfedildiğini, buharla hareket eden bir sistem. 1769'da bunu yapıyor.
1: Bu buharlı otomobil.
0: Evet, bu daha farklı.
1: Ha, okay.
0: Bu sonraki dönem örneklerinden, tamam, bir tanesi. Bu bahsettiğim Cugnot'un ortaya koymuş olduğu model tamamen şöyle hayal edebilirsiniz. İki arkada tekeri var, bir tane önde var, ve öndeki tekerin önünde kocaman bir su kazanı var. O su kazanını kömürle ısıtıyorlar suyu ve su ısındıkça buhar gücü ve basınçla beraber hareket mekanizması getiriyor. Ama tabii bugünden baktığımız zaman yani düşünün üç tekerlekli bir bisiklet, önünde kocaman bir kazan. Şu anda az önce ifade ettiğiniz gibi biz çok alıştık tabii ki direkt kontağa çevirip artık kontak anahtarı da birçok otomobilde yok, düğmeye basıp

0: sarak çalıştırıyoruz arabaları ama o dönemde suyun ısınmasını bekleyeceksiniz. Kömür, onu tutuşturacaksınız, su ısınacak, basınç ortaya çıkacak ve bu şekilde hareket edecek. İlk örneklerine baktığımız zaman çok kullanışlı değil. Ama zaten insanların o dönemde ilk örneklerinde bugün bizim aradığımız kriterleri beklemiyorlar. Güvenlik kaygısı ya da konfor kaygısı yok. Kendi kendine hareket edebilsin, o gücü üretebilsin. Bu onlar için yeterli. Bu anlamda Cugnot'un 1769'daki bu icadı, Fardier adını verdiği otomobili çok önemli bir örnek. Daha sonrasında 1805'te yine biz görüyoruz Amerika'da buharlı bir araç. Bu tam anlamıyla otomobil değil aslında, liman temizliğinde kullanılan bir araç. Tekerlekleri de ona göre uygun bir şekilde getirilmiş. Bu karada da gidebiliyor, denizde de gidebilen bir araç. Ancak çok fazla kullanımı mümkün olmuyor. Çünkü o denizde gitmeye, limanların temizliğinde kullanmaya uygun tekerlek yapısı karayollarına oldukça büyük zarar veriyor. Bu nedenle bunun kullanımı yasaklanıyor. Ancak daha sonraki dönemlerde biz buharlı aracın çok fazla uzun ömürlü olmadığını görüyoruz. Çünkü çok kullanışlı değil, çok verimli değil. Evet, kendi kendine hareket edebiliyor. Ancak bu hem ağır, hantal, hem yavaş, hem yakıt ikmali yapmanız lazım, suyu ısıtmanız lazım, su azaldığı zaman suyu takviye etmeniz lazım, kömürü yine aynı şekilde kullanılmak lazım. Ama insanlar bir hayalin peşinden giderken bunu başarıyorlar ve insanların hayali teknolojiden çok daha önde ilerliyor.
1: Kesinlikle, iyi ki.
0: Evet. Buharlı otomobilin keşfiyle birlikte artık insan kendi kendine hareket eden aracı buldu. Ama bu defa farklı bir soru ortaya çıktı. Bu araç nasıl küçültülebilir? Nasıl günlük kullanıma uygun hale getirilebilir? Farklı yakıt türleriyle çalışabilir mi? Farklı bir enerji kaynağı olabilir mi? Burada da karşımıza elektrikli otomobiller çıkıyor.
1: Elektrikli otomobiller.
0: Kesinlikle, evet.
1: İlk otomobil elektrikli otomobil.
0: Buharlı otomobillerin ardından evet, elektrikli
1: ilk
0: otomobiller.
1: İlk gelişmiş otomobil diyelim. Yani tarihteki evet, aslında ilk motorlu otomobil,
0: evet.
1: Elektrikli otomobil.
0: Elektrikli otomobil.
1: Bugün biz elektrikli otomobili yeni geçtik zannediyorduk hocam.
0: Evet.
1: Birkaç yıl oldu.
0: Günümüzde çok yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı.
1: Carl Benz mi mucidi? Yoksa
0: daha öncesinde?
1: Daha öncesinde
0: Carl Benz'den önce elektrikli, yani buhar gücünün çok fazla kullanımı uygun olmadığı için farklı bir güç olarak elektrikli otomobil denemeleri yapılıyor ve kullanılıyor da. Yani Londra'da özellikle toplu taşımada kullanmaya başlıyorlar. Ancak elektrikli otomobile karşı da biraz buharlı otomobile gelen eleştiriler elektrikli otomobile de geliyor. Buharlı otomobilde genellikle buhar kazanlarının patlama riskinden çok bahsedilirdi. İnsanlar bu anlamda bir hayati tehlike oluşturabilmesi. Tarihi kanıtlar çok fazla bunun mümkün olmadığını gösterse de ancak farklı bir enerjiyle nasıl hareket edebilir? Bunu da elektrikle buluyorlar. Elektrikli otomobil üretiliyor, kullanılıyor ve Amerika'da da oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanıyor. Londra'da dediğim gibi toplu taşımada elektrikli otomobiller kullanılıyor. Ve elektrikli otomobilleri insanları tanıtırken çok daha sessiz, çok daha konforlu, enerji anlamında çok daha verimli olduğu noktasında tezler var. Ancak elektrikli otomobillerin ömrü de çok uzun sürmüyor. Genel itibariyle gelen olumsuz eleştirilere baktığımız zaman o dönemdeki elektrikli otomobillerin ulaşım menzili 30-40 kilometreyi geçmiyor. Hmm. Yani her 30-40 kilometrede bir bataryasını şarj etmeniz, elektriğe bağlamanız gerekiyor. Bu da o dönemin teknolojisiyle her yere bu istasyonların kurulmasını pek mümkün kılmıyor. Diğer taraftan çok ağır araçlar, o bataryanın ağırlığıyla birlikte çok fazla hız yapamıyorlar. Bir de elektrikli otomobillere getirilen bir eleştiride daha çok kadın aracı olduğu.
1: Kadın aracı.
0: Kadınlara daha uygun olduğu. Çünkü otomobil ilk çıktığı zaman erkeklerle özdeşleşiyor. Erkeklerle birlikte gücün, gürültünün bir sembolü olarak daha sessiz, sakin, naif bir araç kadınların daha çok ilgisini çekiyor ve bu tarzda bir eleştiriyle birlikte elektrikli otomobilin çok da uygun olmadığı, özellikle tabii ki teknik eksiklikler burada ön plana

0: ana çıkıyor. Ama toplum içerisinde konuşulan konulardan birisi de, eleştirilerden birisi de elbette bu.
1: Çok enteresan bilgiymiş. Elektrikli, daha sessiz, kompakt, naif bir aracın kadına yakıştırılıp alıcısı olmadan tedaviden kalkması gibi yani. Ama o da

0: nasıl anmalıyız? Bugünkü gerçekten teknolojiye getirmiş olan en önemli isimlerden bir tanesi mi yoksa yanlış mı biliyoruz?
1: Çok haklısınız. En önemli isimlerden, ön plana çıkan isimlerden. Tabii ki tek kişinin bir anda tüm sistemi kurmasıyla, bir icat etmesiyle ortaya çıkan bir şey değil otomobil. Yani onlarca yıllık deneme yanılmalarla ortaya çıkan bir ürün şu anda bizim kullandığımız otomobiller. O dönemde de aynı şekilde çok fazla otomobille ilgili, otomobilin motoruyla ilgili özellikle içten yanmalı motorun ortaya çıkması noktasında çalışmalar yürüten mucitler var, mühendisler var. Ancak Carl Benz bunlardan ayrılıyor. Hangi yönle ayrılıyor? Daha öncesinde az önce gösterdiğiniz modellerden biri de öyle. Daha çok bisiklet formuna, yani bisiklete bir motor ekleyerek o bisikletin kendi kendine harekete geçmesi noktasında çalışmalar yapılabiliyor. Ve otomobillerin ilk örneklerine ya da otomobil üzerinde çalışan kişilere baktığımız zaman daha çok bisiklet üretimi alanından geldiklerini görüyoruz. Çünkü bisikletin o insana vermiş olduğu hareket özgürlüğü, hatta koşu ayakkabısı benzetmesi de yapılıyor bisiklete. İnsanları daha özgür kılması, daha hızlı ulaşım sağlaması, daha sonrasında o üretilen içten yanmalı motorların bisiklete monte edilmesi ve bu sayede hareket gücünü almalarıyla birlikte daha çok üç tekerlekli araçlara bunun montajı yapılıyor. Ancak Carl Benz'i burada ayıran özellik o otomobilin teknik formunu ve motoru geliştirmiş olduğu içten yanmalı motoru bir bütün olarak kabul ediyor. Bir bütün olarak görüyor. Farklı bir yapıya kavuşturmaya başlıyor. Bu anlamda çok önemli. 1886 yılında patentini alıyor. Motorwagen diye bir isimle birlikte. Bunun patentini alıyor. Tabii ki oldukça zor aşamalardan geçildiğini biliyoruz. Farklı denemeler, yanılmalar bunları yapıyor. İlk yaptığı zaman beğenmiyor. Çok stabil çalışmıyor
0: Bu
1: motor.
0: arada Carl Benz mühendis.
1: Evet.
0: Mesleği mühendis.
1: Tabii. İlk yaptığı motor çok verimli çalışmıyor. Onun üzerine tekrar revizyonlar yapıyor, düzeltiyor ve bunun patentini almayı başarıyor Motorwagen'ın.
0: Tabii otomobil tarihinde sadece mühendisler değil, az önce
1: Kesinlikle.
0: söylediğim gibi yakın çevresi de etkili olmuş. Bartha Benz'in meşhur bir yolculuğundan
1: Evet.
0: bahsediyorsunuz. Nedir o?
1: Bartha Benz, Carl Benz'in eşi. Aslında otomobili bir tek bir form biçiminde bulan, dönüştüren Carl Benz olsa da bu otomobilin günlük hayatta kullanılabilir bir makine olduğunu topluma ispat eden eşi Bertha Benz. Bir gün kendisi bu Carl Benz'in yapmış olduğu motor wagon'la birlikte iki çocuğunu da alarak şafak vakti seyahate çıkıyor. Annesine gidiyor. Mannheim'dan Pforzheim'a yaklaşık 100 kilometrelik bir mesafeyi iki çocuğuyla birlikte kat etmeye çalışıyor. Yolda tabii çok fazla engellerle karşılaşıyor. Motorun durması, yakıtının bitmesi, bu yakıtı bir eczaneden sağlaması, hatta ilk yakıt istasyonu olarak anılıyor. Oradaki bir maddeyle birlikte yakıt ikmali yapıyor. Ama yokuşlarda zorlanıyor, çocuklar arabayı itiyor. Ancak bu 100 kilometrelik mesafeyi kat etmeyi başarıyor. Ve gittiği zaman da bir telgrafla haber veriyor. Başarılı bir yolculuk geçirdiğini, çocuklarıyla beraber annesinin yanına vardığını, tüm sorunları hallettiğini, ancak bazı eksiklikler gördüğünü arabada, motor gücünün çok yeterli olmadığı, özellikle yokuşlarda biraz daha güçlü olması gerektiği, vites sistemine bir eklem yapılabilir diye bunları eşine iletiyor ve bu sayede otomobilin günlük hayatta sadece teknik olarak üzerinde çalışılan bir garajda üzerine sürekli kafa yorulan bir alet değil, günlük hayatta da kullanılabilirliğini ispat eden kişidir. Bu anlamda oldukça önemli. Daha sonrasında 1888'de bu yolculuğunu yapıyor. 1889'da hemen yeni iyileştirmelerle birlikte daha iyi bir hale kavuşturuluyor otomobil Carl Benz tarafından ve sonrasında Paris'teki Dünya Sergisi'nde sergileniyor ve o yolculuk esnasında insanların şaşkın bakışları, bir kadın, iki çocuk tanımlayamadıkları bir cisimle hareket ediyorlar. İnsanların da yardımlarıyla, desteğiyle ilk otomobil yolculuğunu tamamlamış oluyor aslında. bu anlamda oldukça önemli. Sadece mühendis

0: Mühendislerin değil, mühendislerin yanında onların eşinin de çok büyük katkı verdiğini görüyoruz. Burada Henry Ford örneğinde de yine eşi çok fazla katkı veriyor. Çünkü onun sürekli deneme yanılmalarında pes etmemesi gerektiğini
1: Çok güzel.
0: ve iyi bir ürün ortaya çıkarabileceğine olan inancını her zaman hissettiriyor.
1: Hocam, tabii siz şu ana kadar bunları anlatana kadar sanayi devriminden sonra bir genel olarak yaygın kanıyı söylüyorum. Arabanın Henry Ford'la yükselişe geçtiği,
0: Evet.
1: hatta icat olduğu gibi bir
0: Evet.
1: algı vardı. Şimdiye kadar o kadar büyük aşamalardan geçtiğini anlattınız ki bu algıyı kırmış
0: Evet.
1: olduk bir kere, bilmeyenlerden bir tanesi. Tabii, peki ama Henry Ford da çok önemli
0: Kesinlikle
1: elbette.
0: öyle.
1: Neyi değiştiriyor Henry Ford?
0: Henry Ford aslında az önce ifade ettiğiniz gibi otomobilin mucidi gibi belki biliniyor. Ancak Henry Ford'un başarmış olduğu şey çok daha farklı. Carl Benz otomobil için bir kapı açtıysa, Henry Ford milyonlarca kişinin o kapıdan geçebilmesine imkan sağladı. Kendi ürettiği otomobillerle ve bu otomobil üretim sistemini değiştirerek, seri üretim sistemine geçerek aslında otomobili daha ulaşılabilir kıldı. Çünkü ilk dönemlerde bir teknolojik cihazın ortaya çıkması hem maliyet anlamında hem de toplumların onu kabul etmesi noktasında oldukça zor ve ulaşılabilir olmuyor çoğu zaman.
1: Yani zenginlerin alabildiği bir şey
0: Kesinlikle
1: pahalı
0: öyle.
1: oluyor.
0: Evet, zenginlerin oyuncağıydı aslında otomobil ilk çıktığında. Henry Ford bunu sıradan vatandaşların da kullanılabileceği bir model üzerinde çalıştı. Bunu da seri üretim sistemini kendisi bulmadı. Daha önceki dönemlerde de seri üretim yapılıyordu ancak artık otomobiller her işçinin bir otomobil üzerinde çalıştığı bir sistemle değil, otomobil işçinin önüne geliyor bantlardan. Herkes belki bir civatasını sıkıyor, belki bir farını, lambasını, belki lastiğini takıyor. Artık çok daha seri bir şekilde otomobil üretme noktasında bir gelişim sağladı 1913 yılında ve ondan sonra otomobil sayısı çok daha artmaya başladı. 1911'lerde Amerika'da 85 bin otomobili olduğunu biliyoruz. 9 yıl sonra 1920'lerde bu sayı 1 milyonu geçiyor. Henry Ford'un kurmuş olduğu bu seri üretim sistemiyle, bu sistemi daha doğrusu otomobil teknolojisine, üretimine uygulamasıyla birlikte Henry Ford çok daha hızlı otomobil üretmeye imkan sağlıyor. Tabii hızlı ürettiğiniz zaman daha ucuza satabiliyorsunuz otomobili. Otomobilin fiyatı ucuzluyor. Ve aynı zamanda Henry Ford işçilerine 5 dolar gibi o dönem için oldukça yüksek bir maaş veriyor. Buradaki amaç hem teknik ekibi memnun etmek, çalışan işçileri hem deneyimli işçileri aynı işi yapmaya devam etmesini sağlamak hem de onlara yüksek maaş vererek ürettikleri otomobili sadece zenginlerin değil kendilerinin de alıp kullanabilmesini sağlıyor. Bu sayede otomobil fabrikasında çalışan işçiler de almış olduğu maaşlarla birlikte otomobil satın alabilir hale geliyorlar. Ve otomobilin hızlanması, yayılması çok daha etkili olmuş oluyor. Henry Ford bu anlamda bir önce aslında.
1: Henry Ford'un o seri üretim ve tüketim çılgınlığı dönemindeki bu yaklaşımına çok başka literatürlerde rastladığım eleştiriler de var hocam. Yani işçilere tüketim, sadece çalışan değil, mesela hafta sonu tatilinin yaygınlaşmasında Henry Ford'un bu seri üretimle beraber işçileri yüreklendirerek, işte
0: Evet.
1: ceplerine para vererek,
0: Kesinlikle.
1: harcamalarına da aynı zamanda
0: Evet.
1: teşvik edecek bu modeli geliştirdiğini
0: Kesinlikle.
1: okumuştum.
0: Evet.
1: Birçok aslında şeye öne ayak alıyor. Yani otomobil sadece bir ulaşım
0: Kesinlikle
1: aracından
0: değil.
1: ziyade hocam, ekonomik, sosyal, kültürel, o gündelik hayatta şehirleri de değiştiren, ekonomiyi değiştiren, toplumun kültürünü değiştiren bir
0: Evet.
1: araç haline geliyor, değil mi aynı
0: Tabii
1: zamanda?
0: kesinlikle öyle. Aslında bu trenlerle birlikte başlatabiliriz, buharlı trenlerle. Yani buharlı trenlerin ortaya çıkması, rayların döşenmeye başlaması ve insanların trenlerle seyahat etmesi insanlardaki zaman algısını değiştirmeye başlıyor. İnsanların mekan algısı değişmeye başlıyor. Ve insanlarda, Özgen Hanım, dakiklik algısı ortaya çıkıyor. Çünkü tren bir istasyonda belirli bir saatte kalkacak ve o saate uymak zorundasınız. Ve istasyonların çevresinde yeni bir şehir, şehirleşme ile beraber oradaki farklı iş gücü başlıyor. Otomobil de tam anlamıyla bunu yapıyor aslında. Otomobille birlikte toplum değişiyor, şehirler değişiyor. Otomobile uygun şehir tasarımları, şehir planlaması, yollar,
1: tabii
0: yine
1: yollar
0: aynı şekilde. Ve onunla birlikte insanların yürüyebileceği ayrı yollar. Çünkü eskiden yolların hakimi yayalardı. Ama otomobille birlikte artık yollar otomobiller için var olmaya başladı ve onların gidişine, ilerlemesine uygun bir zemin haline geldi. Ekonomi tabii ki sadece otomobil üretmekle, harekete geçirmekle bitmiyor. Bunun yedek parçası, tamiri, yakıt ihtiyacı ve birçok unsur beraberinde geliyor. Toplumu değiştirdiğini görüyoruz. Toplum daha hareket özgürlüğü kazanmış oluyor. Ve bu anlamda toplumsal çok fazla yönleri var. Çok etkilerinin olduğunu biliyoruz bu anlamda.
1: Çok önemli bir şey söylediniz aslında. Dakiklik zamanla olan ilişkimizi değiştiriyor.
0: Kesinlikle.
1: Bir icat. Çok gündelik hayatımızı.
0: Evet.
1: İnanılmaz. Peki hocam, tabii dünya otomobille tanışırken Osmanlı Devleti'ne de çokça yer vermişsiniz
0: tabii.
1: Kitabınızda. Osmanlı Devleti bu gelişmeyi nasıl takip ediyor?
0: Osmanlı Devleti tabii bu teknolojik gelişmelerden haberdar. Yani dünyadaki gelişmeleri, teknolojik gelişmeleri çok yakından izliyor. Osmanlı modernleşmesi diye tabir ettiğimiz dönemde özellikle Avrupa'daki yeniliklerin Osmanlı'da uygulanabilir hale gelmesini ilk örneklerini biz askeri alanda görüyoruz. Çünkü insanların baktığımız zaman devletler nazarında öncelikle birbirleriyle rekabet edebilmek için orduya ihtiyaçları var ve askeri sistemlerini daha ileri seviyeye getirme ihtiyacı hissediyorlar. Osmanlı Devleti de Avrupa'daki gelişmeleri, özellikle askeri alandaki gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Ancak bazı durumlarda uygulanması gecikebiliyor. Teknik eleman eksikliği nedeniyle yurt dışından yine teknik eleman getirilebiliyor. Ancak bu dönemde otomobiller Osmanlı tarafından tanınıyor, biliniyor. Özellikle Sultan II. Abdülhamid'in bu anlamda çok meraklı birisi olduğunu biliyoruz.
1: Sultanlar haberdar mı bu gelişmelerde?
0: Kesinlikle.
1: Özellikle takip ediyorlar mı?
0: Tabii özellikle takip ediyor. Çünkü kendisinin bu mekanik işlere çok meraklı bir yapısı olduğunu biliyoruz. Kendi sarayında, Yıldız Sarayı'nda daktilolar, saatler, hatta bir hocamızın, Serkan Yazıcı hocamızın da Sultan'ın Saatçileri diye bir kitabı var. Sultan Abdülhamid'in saat merakını ele alır. Zaman kavramıyla beraber değerlendirir. Bu anlamda yeni üretilen ürünlere, teknolojik cihazlara çok meraklı olduğunu biliyoruz ve bunları takip ediyor. Avrupa'daki örnekleri hakkında broşürler, yayınlar istiyor. Yurt dışındaki sefirleri aracılığıyla fikir alıyor. Bunların hepsini takip ettiğini biliyoruz. Yani Osmanlı habersiz değil otomobilin varlığından. Elbette haberdar. Ve Abdülhamid de bu noktada ilk adımı atanlardan bir tanesi aslında.
1: Bunları daha detaylı konuşmak
0: Elbette.
1: İstiyorum. Kısa bir aradan sonra izin verirseniz. Değerli tarih severler, bir otomobil dünyayı nasıl değiştirir? Doktor Hakan Tan hocam bize anlatıyor. Gerçekten çok çarpıcı anekdotlarla. Şimdi kısa bir aramız olacak müsaadenizle. Ardından tekrar buradayız.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24.

0: An ve zamana devam ediyoruz değerli tarihseverler. Bir otomobilin dünyayı nasıl değiştirdiğini konuşuyoruz. 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Hakan Tan hocamla beraber. Bugün elbette vazgeçemediğimiz araçlardan bir tanesi otomobil. Elimiz ayağımız hiçbir yerden bir yere
1: kesinlikle
0: gidemiyoruz.
1: Öyle, evet.
0: Ya da toplu taşıma, her şey. Tarihte bunun hangi serüvenlerden geçtiğini çarpıcı örneklerle de öğrenmek çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Kaldığımız yerden devam edelim hocam. Osmanlı'ya gelişini konuşuyorduk. Elbette Osmanlı sultanları da dünyadaki gelişmelere yatkın ve meraklı bir şekilde izliyor dediniz. Osmanlı topraklarına ilk otomobiller ne zaman geliyor?
1: Evet,
0: Bu konu hakkında ne biliyoruz?
1: Osmanlı'ya ilk ne zaman otomobil geldiği meselesi, Batı literatüründe özellikle gazetelerde çıkan haberler bu konuda biraz eleştirel. Sultanların teknolojiye karşı, özellikle otomobile karşı mesafeli yaklaştığını söyleyen, bunu eleştiren Amerikan ve Avrupa'daki gazete haberlerine rastlıyoruz. Ve çoğu yerde, özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Osmanlı'da otomobilin bulunmadığı noktasında bazı eleştiriler var. Ancak biliyoruz ki 1913 yılında Mahmut Şevket Paşa suikasti, otomobilinde uğradığı bir silahlı saldırı sonucunda vefat ediyor. En bilinen örneği bu.
0: Şunu göstereyim. Mahmut Şevket Paşa ve otomobili bu.
1: Evet.
0: Yıl kaç dediniz?
1: 1913.
0: 1913.
1: Yani Birinci Dünya Savaşı öncesinde elbette otomobiller Osmanlı topraklarında var ve biliniyor. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ancak otomobille Osmanlı devleti, toplumu tanıştı demek çok doğru değil. Ve daha önceki dönemlerde elbette otomobilin Osmanlı'da yayılması 2. Meşrutiyet sonrasında, 1908 sonrasında daha yaygınlık kazanıyor. Ama onun öncesinde de otomobili Osmanlı coğrafyasında görüyoruz farklı yerlerinde. Tabii Osmanlı coğrafyası çok geniş bir alana sahip. Ancak farklı bölgelerinde, farklı yerlerde otomobille karşılaşıyor. Elbette başkentte, Dersaadet İstanbul'da da otomobille karşılaşılan durumlar var.
0: 1895 yılında İstanbul'da ilk otomobilin görüldüğü iddiası var. Doğru mu?
1: Evet. Genellikle otomobille ilgili yazılanlarda bu iddia tekrarlanıyor. 1895 yılında Fenerbahçe'de bir otomobilin görüldüğü, otomobil içerisinde kadınların ve kızların olduğu şeklinde bir iddia var. Genellikle tekrarlanan bilgiler arasında. Ancak yapmış olduğum çalışmalarda bunun tam da gerçeği yansıtmadığını göstermeye çalıştım. Çünkü 1895 yılı biraz Osmanlı'nın otomobilde buluşması için erken tarih gelmişti bana. Çünkü arşiv vesikalarında 1903'leri, 1904-5'leri görebiliyoruz ama 1895 yılı biraz erken. Burada şöyle bir nüans var. Hüseyin Avni Şan da 1970'te ilk otomobiller diye bir yazı kaleme alıyor. 3-4 sayfalık bir yazı ve bu iddiasını orada dile getiriyor. Ve bu iddianın temelinde Refik Halit Karay'ın anlattığı ve kendisinin ilk otomobilleri 1895 yılında İstanbul'da gördüğünü iddia ediyor. Ancak Refik Halit Karay'ın bu eserine baktığımız zaman Hüseyin Avni Şanlı'nın dediğinden biraz daha farklı bir manzarayla karşılaşıyoruz. Çünkü Refik Halit Karay bu yazısında şunu ifade ediyor. Fransız Illustration dergisinin 40 senelik nüshalarına bakıyorum. Ve burada ünlü Fransız ressam Sabatier'in bir otomobil tablosu var.
0: Hemen göstereyim. Şu tablodur. Yönetmenimden rica edeyim. Biraz ani hareketlerle rica ettim ama buyurunuz.
1: Evet, bu tablodan bahsediyor aslında Refik Halit Karay ve bu tabloyu bize tasvir ediyor. Diyor ki 40 senelik bu derginin, Illustration derginin nüshalarına göz atıyorum ve otomobille ilgili bir tablo var Fransız ressam Sabatier'e ait. Gelin siz de benimle birlikte seyredin deyip tamamen görseldeki manzarayı tarif etmeye başlıyor. Bir otomobil, zar zor otomobile benzetilen bir araç.
0: Evet.
1: İçerisinde kadınların ve kızların olduğu, kürk giydikleri,
0: gözlük taktıkları.
1: Gözlük taktıkları, tabii rüzgardan korunmak için saatte 20 kilometre hızla giden, insanların o dönem için, insanlar için çok hızlı bir sürat. Rüzgardan korunmak için gözlük taktıkları, kürk giydikleri bir fotoğraftan bahsediyor. Daha sonrasında da kendisi, ben de otomobili İstanbul'da Fenerbahçe taraflarında gördüm diye anlatmaya devam ediyor ama ikisi farklı sahne. Hüseyin Avni Şan'da ise bu iki manzarayı bir araya getirip Refik Halit Karay'ın ilk otomobilleri 1895 yılında İstanbul'da gördüğü gibi bir yanılgıya düşüyor. Aslında tarif ettiği şey tamamen ünlü Fransız ressam Sabatier'in sizin de göstermiş olduğunuz tablosunun bir tasviri. Oradaki tablodaki kişiler ve otomobil bir anda İstanbul'un merkezinde seyahat eden, hatta Basralı mebus bir kişinin kızları olarak karşımıza çıkıyor. Hurma Kralı da diye de bilinen Zübeyirzade diye bir ismin kızları olduğundan bahsediliyor. Ancak 1895 yılı tekrar eden bir bilgi olmasına rağmen Refik Halit Karay'ın tam anlatımına baktığımız zaman aslında bir tablodan ibaret olduğunu görüyoruz.
0: Evet. Hocam, Osmanlı'ya ilk araba geldiğinde hani ilk yarıda söylediniz ya şeytan arabası diye. Acaba yine o gözle mi bakılmış? Gürültülü canavar diye mi bakılmış? Bu şeytan arabası, şeytan icadı olarak mı bakılmış? Onlar ne demiş?
1: Aslında Osmanlı'ya ilk girişi 1904'lü yıllarda reji idaresinin sipariş etmiş olduğu otomobille oluyor ve gümrükte karşılaşıyorlar. Gümrüğe gelen 3 adet sandık var. Bu sandıkların her zamanki gelen ürünlerden biraz daha farklı olduğu ama ne olduğu da bilinemiyor gümrük görevlileri tarafından. Daha sonrasında
0: nasıl sandık hocam? Demonte gelmiyor araba değil mi?
1: Demonte geliyor.
0: Demonte geliyor.
1: 3 sandık içerisinde demonte bir şekilde bunu getiriyorlar. Fransız vapuruyla, Messager Maritime vapuruyla birlikte İstanbul gümrüğüne geliyor otomobiller. Sandığı açıyorlar, içinden bilmedikleri bir makineye ait parçalar. Ne olduğunu sandığın sahibine sordukları zaman bir otomobil olduğunu, reji idaresi tarafından sipariş edildiğini görüyorlar, öğreniyorlar. Ama sorun burada başlıyor. Gümrük memurları çok şaşırıyor, şaşkınlar. Karşılarında yeni bir cihaz var. Adı bile yok. Ne diyeceğiz, nasıl adlandıracağız ve gümrük tarifesinde nereye koyacağız biz bunu? Hangi gümrük tarifesine göre işlem yapacağız? Bunun için hemen üst makamları bilgilendiriyorlar. Ve bu sayede aslında Osmanlı gümrüğe gelen reji idaresinin siparişi bir otomobille tanışması oluyor. Ve tabii bunun nasıl adlandırılacağı konuşuluyor. Bu adlandırma meselesi Osmanlı'ya özgü değil. Az önce ilk bölümde de ifade ettik. Farklı isimlerle, farklı tanımlamalarla, benzetmelerle ifade ediliyor otomobil. Osmanlılarda zatül hareke, kendi kendine hareket eden bir araç olduğu için zatül hareke terimini kullanıyorlar. Daha sonrasında tabii ki yeni icatlar, yeni teknolojik buluşlar girdiği yere, eve, ülkeye, devlete kendi kültürüyle ve isimlendirmesiyle geliyor. Daha sonrasında otomobil, araba, atsız araba gibi farklı isimlerle isimlendirildiğini görüyoruz. Ama ilk tecrübe gümrüklerde karşılaşılan, 3 sandık içerisinde gelen bir otomobille birlikte oluyor. Tabii gümrük memurlarının büyük şaşkınlığı içerisinde.
0: Evet. Tabii onlar temkinli yaklaşmış. Görenler de temkinli yaklaşıyor. Sultanlar da temkinli yaklaşıyor galiba.
1: Elbette. Ancak burada sultanın çok daha öncesinde otomobille tanışma hikayesi var. Dilerseniz onu da konuşabiliriz Abdülhamit bahsederken. Gümrük memurları tabii şaşırıyor ama devlet olarak üst mevkiler artık nasıl işlem yapılması gerektiği ya da gümrükten bu otomobilin, sandıklar içerisinde yer alan otomobilin kabul edilip edilmeyeceği Osmanlı ülkesine bir tartışma konusu oluyor. Yani otomobilden habersiz değiller, haberdarlar ve bu sandık içinde gelen malzemelerin otomobile ait olduğunu anladıktan sonra makamlar konuşmaya başlıyorlar ve bunun

0: Osmanlı coğrafyasına kabul edilip edilmeyeceği, gümrükten geçişine izin verilip verilmeyeceği meselesi tartışılıyor. Farklı görüşler ortaya atılıyor. Ancak bu görüşlerde Osmanlı ülkesinin, özellikle İstanbul'un, yolların, şehirlerin, sokakların bu yeni icada uygun olmadığı gerekçesiyle, aynı zamanda bu yeni icadın Osmanlı gümrüğüne gelmesi ve izin verilmesi, Osmanlı coğrafyasına girişine izin verilmesinin daha sonraki taleplere de yol açabileceği endişesiyle ve otomobillerin sayısının hızla artabileceği endişesiyle bu sandıklar kabul edilmeden, gümrüklerden geçmeden geri iade ediliyor.
1: Yani yasaklanıyor. Ya.
0: Yasak, evet, çok merak edilen ve çok tartışılan
1: O
0: bir konu.
1: tam onu söyleyeceğim.
0: Evet.
1: Acaba yasaklandı demek doğru mu değil mi? Çünkü literatürde bir başka ifadeler de var. Yani ikinci Abdülhamit otomobili yasakladı toptan diyenler de var. Aslında mesele daha karmaşık sizin anlatımınızda.
0: Evet.
1: Yani yasaklamaktan ziyade bir altyapı eksikliği anladığım
0: Evet,
1: kadarıyla.
0: temkinli bir yaklaşım demek belki daha doğru olabilir. Ama özellikle bazı yazarların bunu batıdaki kamuoyunda da görüyoruz. O dönemin gazetelerinde sultanın otomobillere karşı çok dirençli davrandığı, otomobili Osmanlı ülkesine sokmadığı ve pek çok Avrupa'daki kralların, prens prenseslerin otomobili kullanmasına rağmen hala otomobil kullanmayan son sultanın Sultan II. Abdülhamit olduğuna dair çok fazla haberler var. Ancak diğer taraftan İstanbul'daki yabancı gazetelerin muhabirlerinin de vermiş olduğu bilgiler var. Sultanın aslında teknolojik cihazlara çok meraklı olduğu ve bunları sarayında görmek istediği, kullanmak istediğini anlatan yine haberlere de rastlıyoruz. Bu anlamda 1888 yılında Sultan II. Abdülhamid'in elektrikli otomobil siparişi var. 1888 yılında. Yani az önce de ifade etmiştik, ilk bölümde konuşmuştuk. Bunların broşürlerini, tanıtımlarını ya da Avrupa'daki Osmanlı sefirleri vasıtasıyla oradaki gelişmelerden haberdar olduğunu biliyoruz. Ve 1888 yılında bir otomobil tecrübesi var Yıldız Sarayı'nda. Yani bu anlamda bakıldığı zaman Sultan'ın otomobili yasaklaması tam anlamıyla bunu söylemek doğru olmayacağını düşünüyorum. Tabi bazı yazarlar, Sermet Muhtar Alus gibi yazarlar, Sultan II. Abdülhamid'in otomobilden hiç hoşlanmadığı, hatta bunun yasak, memnu bir silah gibi, bir bomba gibi Osmanlı ülkesine girişinin yasaklandığına dair yazılar yazdıklarını biliyoruz. Ancak arşiv belgelerinde karşılaştığımız otomobil siparişleri, özellikle Sultan II. Abdülhamit tarafından verilen, bu düşünceyi çok doğrulamıyor. Kendi sarayında gördüğünü biliyoruz. O otomobille karşılaştığını ve ilk tecrübesini Yıldız Sarayı'nda gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bu anlamda asıl mesele daha karışık esasında. Yani Osmanlı ülkesi otomobile ne kadar hazır?
1: Evet.
0: Mesele biraz da bu.
1: Sizin burada çok güzel bir ifadeniz var, demişsiniz ki saray bir izleyici olmanın ötesinde yeniliğin anlamını, sınırlarını ve risklerini de belirleyen bir merkezdi. Bu
0: Kesinlikle
1: yüzden
0: evet.
1: temkinliydi ve o altyapı ile ilgili ulaşım araçlarının işte o günün dünyasına
0: Evet.
1: hazır olup olmadığını, belki halkının da hazır olup
0: Kesinlikle
1: olmadığını
0: tabii ki.
1: sinyallerini alan bir karar merciydi. Halk acaba nasıl karşılayacak bir
0: Tabii
1: taraftan?
0: halk anlamında da oldukça şaşırtıcı ama Sultan II. Abdülhamid'in yasakladı mı? 1888'de bir dediğim gibi otomobil siparişi var. 1889'da var. Daha sonrasında tekrarlanan otomobil siparişleri var. Ve kendisinin mekanik cihazlara, teknolojik cihazlara merakını da az önce ifade etmiştik. Hatta 1888'deki siparişte İngiltere'den sipariş ediliyor elektrikli otomobiller. Elektrikli otomobille birlikte bir de elektrikli sandal siparişi var.
1: Sandal.
0: Sandal, evet. Yıldız Sarayı'ndaki yapay gölde kullanmak üzere İngiltere'den elektrikli bir sandal da sipariş ediliyor. Sandal getirtiliyor. Bunu Yıldız Sarayı'ndaki yapay gölde kullanıyor. uzun süre. Daha sonrasında atıl bir vaziyette kalıyor ve mühendishaneye devrediliyor. Oradaki öğrencilerin onun üzerinde çalışması ve eğitim alması amaçlanıyor. Yani yeniliklere karşı duran değil, yenilikleri sarayında görmek, tecrübe etmek isteyen bir padişah karşımıza çıkıyor. Tabii yasaklandığı bazı bölgeler var. Özellikle adalar mesela. Büyükada'da kesinlikle otomobil kullanımı yasak. Buna müsaade edilmiyor. Çünkü oranın kendi yapısının otomobile uygun olmayacağı, çok fazla kazalarla karşılaşabileceği ihtimaliyle birlikte o bölgede kesinlikle izin verilmiyor. Ancak Osmanlı ülkesine çok fazla transit geçiş için izin isteyen, otomobil getirmek isteyen kişilerin olduğunu biliyoruz. Ve bunlara da müsaade ediliyor. Yani tam anlamıyla Osmanlı ülkesine kesinlikle otomobiller giremezdi diyemiyoruz. Çünkü özellikle İstanbul'daki yabancı ülkelerin elçileri, görevlileri, memurları, oralarda görev yapan memurlar, Osmanlı'ya, İstanbul'a otomobil getirme talepleri var. Çok fazla taleple karşılaşıyoruz bu anlamda. Bu taleplerden çoğu reddediliyor. Çünkü burada hem şehrin otomobile uygun olmadığı, mevcut yolların, koşulların otomobile uygun olmadığı, kazaların kaçınılmaz olacağı ve izin verilmesi halinde bu sayının giderek artacağı ve şöyle düşünün, bugün hayatımızda çok sıradan aslında otomobil. Hepimiz kullanıyoruz ve trafik kuralları da aynı şekilde. Ama o dönemde henüz otomobile dair bir düzenleme yok, yasal bir düzenleme yok. Herhangi bir kural yok. Bunların düzenlenmesi zaman alacağı için zaman zaman gümrüğe gelen otomobillerin geri iade edildiğini şahit oluyoruz. Ancak Avrupa'dan seyahat eden, Osmanlı coğrafyasında otomobile seyahat etmek isteyen çok fazla ziyaretçiye de rastlıyoruz. Özellikle Osmanlı'nın son yüzyılında Avrupalı seyyahların çok sık Osmanlı ülkesini ziyaret ettiklerini biliyoruz. Ve otomobilin Avrupa'da yaygınlaşmaya başlamasıyla beraber oradaki zengin kişilerin, otomobil tutkunlarının, doğudaki yolların, koşulların otomobil için uygun olup olmadığını araştırmak amacıyla böyle uzun yolculuklara çıktığını biliyoruz. Mesela İngiliz zenginlerinden Jefferson bir gün yardımcısıyla beraber yola çıkıyor ve Edirne taraflarından İstanbul'a giriş yapıyor. Ancak kontrol noktasında duramadığı için, durdurulamadığı için kim olduğu anlaşılamıyor. Hangi amaçla Osmanlı coğrafyasına geldiği anlaşılamıyor. Kimlik tespiti yapılamıyor haliyle ve hemen bir olağanüstü durum yaşanıyor adeta. Çünkü bilinmez bir şey Osmanlı sınırlarından geçti, kontrol edilemedi, kimlikleri belirlenemedi. Hemen üst makamlara bilgi veriliyor ve en sonunda Pera Palace Oteli'nde kaldıkları anlaşılıyor. Esasında tüm izinler alınmış, Osmanlı yetkilileri haberdar ama bir kontrol noktasından hızlı geçmeleri ve orada kimlik tespitlerinin yapılamaması insanlarda bir korku ve endişe yaratıyor. Bunun gibi örnekleri çoğaltmamız çok mümkün. Yine aynı şekilde İtalyan devletinin bir memuru Atina'dan İstanbul'a tayin olduktan sonra Atina'da kullanmış olduğu otomobili getirmek istiyor İstanbul'da. İtalya'ya gönderemiyorum diyor, belgede kendisi anlatıyor. Bir tanıdığım yok. İstanbul'a getirmem lazım. İstanbul'da kullanmayacağım ben bunu İstanbul'da. Sadece bir yerde, bir garajda, kapalı bir alanda muhafaza edeceğim diyor. Ve yetkilileri bu şekilde artık konsolosluk yetkilileri ikna ediyor. Otomobilin kullanılmayacağını, çünkü bir örnek teşkil edecek ve henüz hazır olmayan yol koşullarında o otomobilin örnek teşkil etmemesi için sadece alınıp İstanbul'a gümrükten geçirilip bir yerde muhafazasına izin veriliyor. Ama Osmanlı'da yol konusu tabii ki çok farklı bir konu ve otomobillerin geçişine uygun yol maalesef mevcut değil.
1: Hocam şimdi çok şey konuştuk, karışmasın diye tekrar tabii sormak istiyorum. İlk otomobil kullanan sultan kim? 2. Abdülhamit mi?
0: 2. Abdülhamid'in Yıldız Sarayı'nda bir tecrübesi var.
1: İlk o yani. İlk, ikinci Abdülhamit sarayda direksiyon başına geçiyor. Osmanlı'da bunu mu söyleyebiliriz?
0: Direksiyon başına geçmiyor. Kendisi aslında o gösteriyi seyrediyor. Almanya'dan getirilen otomobiller bir mühendisle birlikte geliyor. Mühendis Blum'la birlikte bir otomobil geliyor Yıldız Sarayı'na. Ve bahçesinde otomobilin hem saray halkına, saray çalışanlarına, orada bulunan kişilere tanıtılması ve otomobilin bir denenmesi, bir tecrübe edilmesi isteniyor. Sultan da sarayın penceresinden izliyor. Mühendis Blum direksiyon başına geçiyor. Ancak gösterinin biraz daha hareketlenmesi için, ilgi çekici olması için birkaç devlet görevlisini de otomobile davet ediyor. Ancak herkes çekiniyor. Otomobile binmekten kaçınıyorlar ve kimseyi otomobile bindiremiyor. Sultanın sabırsızlandığını gördükten sonra kendisi artık çalıştırmaya karar veriyor. Arabayı çalıştırıyor ama çok büyük, yüksek bir homurtuyla, adeta bir canavarın homurtusu gibiydi diye anlatıyorlar. Böyle bir önce araba tekliyor, tam anlamıyla çalışmıyor. Büyük bir gürültü, bir duman ortaya çıkıyor. Ve daha sonrasında mühendis otomobili kontrol altına almayı başarıyor. Saray bahçesinde gezmeye başlıyor. Artık insanlar da o korkularını yenmişler. Tekrar bir araya toplanmışlar. Otomobili izlemeye başlıyorlar. Ve sultan da bu gösteriyi seyrediyor. Ancak kendisi bilmiyor. Ancak daha sonrasında elbette kullandığını biliyoruz. Ve tabii devlet kurumlarının da bu otomobili kullandığını biliyoruz. Pek çok devlet kurumunda, teşkilatta bu otomobiller kullanılmaya başlanıyor daha sonrasında.
1: Tabii yine kitabınızdan alıntıyla 1899 yılında iki adet elektrikli otomobil siparişi de gündeme gelmiş oluyor. Fakat İstanbul'a gelen seçkin misafirleri gezdirmek amacıyla, değil mi?
0: Evet.
1: Artık yaygınlaşmaya başlıyor.
0: Özellikle 1899'da iki adet elektrikli otomobil siparişi tekrar sultan tarafından veriliyor. Buradaki de niyetinin hem cumaya gitmek için kullanacak, cuma selamlığında, hem de İstanbul'a gelen seçkin misafirlerini ağırlamak, onları İstanbul'u gezdirmek için kullanmayı düşündüğü iki tane de otomobil siparişini o tarihlerde görüyoruz. Yine elektrikli otomobil o dönemde kullanıldığı için.
1: Evet. Tabii bugün bile zorlanıyoruz İstanbul sokaklarında otomobil kullanmaktan. Evet. Mesela ilk kaza, acaba öncelikle şunu sorayım. Kazaya gelmeden önce otomobilin halk arasında, artık yolların tamamlanıp ya da altyapının yapılıp halkta yaygınlaştırılması gerekiyor. Bu süreç ne kadar sürüyor hocam?
0: Bu Osmanlı özelinde bakarsak çok daha uzun sürüyor. Yani Avrupa'da da yine çok kadim şehirler olduğu için otomobilin şehirlere uygun hale getirilmesi oldukça zaman alıyor. Amerika bu anlamda çok daha şanslı. İlk örneklerini Henry Ford'la beraber orada yaygınlaşmaya başlaması. Çünkü şehir Avrupa'daki gibi çok eski olmadığı için sokakları, yolları otomobile uygun hale getirebiliyorlar. Ve Amerika'daki batıya doğru yayılması, şehirleri otomobile uygun şekilde planlanabilir olması mümkün olabiliyor. Ancak Avrupa'da ve Osmanlı özelinde bu çok mümkün değil maalesef. Osmanlı için de otomobiller artık yavaş yavaş Osmanlı coğrafyasına girmeye başlıyor ama oldukça yüksek fiyatları nedeniyle, kullanım zorluğu nedeniyle halk arasında çok yayılamıyor. Öncelikle daha farklı bir zümre arasında, daha maddi anlamda gücü yeten kişiler arasında yayıldığını görüyoruz. Ama Osmanlı'da özellikle yolların tek hakimi yayalar. Yani İstanbul en eski dönemlerden itibaren kesinlikle bir yaya şehri. Hatta kaldırımlar bile yok, çünkü yollar, yani yayaların hakim olduğu bir alan olduğu için kaldırıma dahi ihtiyaç duyulmuyor. Ama tabii Tanzimat'la birlikte, Tanzimat dönemi olarak adlandırdığımız dönemle birlikte Osmanlı Devleti'nde modern yol çalışmaları başlıyor. Yolların Avrupa'daki standartlara uygun hale getirilmesi, belirli ölçülerde, uzunluklarda, genişliklerde yapılması yönünde çalışmalar var. Ancak bunlar tabii ki Tanzimat'ın ilan döneminden sonra devletin de içinde bulunduğu ekonomik, siyasi koşullarla birlikte her zaman çok hızlı ilerleyen çalışmalar değil. Birçok yerde yarım kaldığını yol çalışmalarını görüyoruz. İstanbul için özellikle çok daha zor orada bir çalışma gerçekleştirmek. Ve İstanbul tam anlamıyla otomobile uygun bir yol sunamıyor. Özellikle İstanbul hakkında seyyahların anlattıklarından öğrendiğimiz kadarıyla Osmanlı'nın belgeleri de, kendi belgeleri de bu düşünceyi destekliyor. Genellikle sokakların oldukça dar. Neredeyse sokakta iki elinizi iki yana açtığınız zaman evlere dokunabileceğiniz oranda dar sokaklar, çoğu çıkmaz sokaklar, bayırlı, yokuş, eğri büğrü diye Osmanlı vesikalarında da geçen, yabancı seyyahların da çok fazla Osmanlı Devleti'ne gelen hemen hemen her seyyahın mutlaka bahsettiği konudur Osmanlı'daki yolların mevcut hali. Hiç ulaşıma uygun olmayan, oldukça zor ilerlenen, yağmur yağdığı zaman çamur ve bataklığa dönüşen yollardan bahsederler ki Osmanlı kendisi de bu belgelerde açıkça görüyoruz aslında yolların halini. 1865'te büyük bir İstanbul'da yangın var, Hocapaşa yangını. Mesela orada yangının sonrasında yazılan raporlarda uçsuz bucaksız ama çıkmaz sokaklarla dolu eğri büğrü yollar nedeniyle yangının çok hızlı yayıldığı, sokakta evlerin birbirine çok bitişik ve yakın olduğu, itfaiye hizmetlerinin o anlamda verimli bir şekilde çalışamadığı, o sokaklara giremediği ve otomobillere de uygun olmadığı aslında çok söylenen bir şey. Bu nedenle İstanbul'a otomobillerin girmeye başlamasıyla beraber Beyoğlu'nda özellikle daha kalabalık bir semt olduğu için orası, otomobil kazalarının yaşandığını görüyoruz ve insanları bir korku almaya başlıyor. Tabii 1902'de Yunan kralının oğlu da bir otomobil kazasında vefat ediyor, ölüyor. Osmanlı'da bu haber çok hızlı yayılıyor. Hem Avrupa kamuoyunda hem Osmanlı gazetelerinde.
1: İlk otomobil kazası o mudur?
0: İlk otomobil kazası aslında ilk bölümde anlattığımız ilk buharlı otomobil denemesi vardı. Cugnot'un 1769'da. İlk otomobil kazası olarak o vesikalarda geçer. Daha çok karşılaşıyoruz. Cugnot o buharlı aracını deneme sürüşleri esnasında bir duvara çarptığı söylenir, ifade edilir, kaynaklarda yazılıdır. Ve otomobil aslında doğmasıyla beraber, o kendi kendine hareket eden aracın doğuşuyla beraber ilk kazanın da hayatımıza girmesi noktasında oraya referans verilir. Ama bu 1902 yılındaki otomobil kazası, Yunan kralının oğlunun vefat etmesi, hem Osmanlı'ya yakın bir coğrafyada olması, evet, hem Osmanlı'nın otomobillere izin verecek miyiz, vermeyecek miyiz, hazır mıyız, değil miyiz endişesi, tartışmalarının ve endişelerinin ortasında böyle bir kazanın olması ve kamuoyunda büyük yankı uyandırması elbette Osmanlı yetkililerinin de temkinli davranmaya ittiğini biliyoruz, görüyoruz.
1: Muhakkak. Siz az önce hocam anlatırken itfaiye dediniz ya,
0: evet,
1: göstermek istiyorum ben de. İstanbul itfaiyesi için planlanan araçlar zannediyorum değil mi?
0: Evet,
1: Londra'dan
0: evet,
1: getirilen
0: evet,
1: araçlar da bunlar.
0: Evet, İstanbul özellikle itfaiyesi devletin hizmetinde ve o büyük yangınlarla boğuşan İstanbul'da itfaiye hizmetlerinin daha hızlı ve daha iyi işlevsel hale getirilmesi için Londra'dan sipariş edilen itfaiyeler. Öncelikle bunların katalogları, özellikleri, ne kadar su taşıyabildikleri, ne kadar hızla yol alabildiklerine dair bilgiler isteniyor oradaki sefirlerden ve bu bilgiler vasıtasıyla Osmanlı sokaklarına, Osmanlı topraklarına uygun olup olmadığı, kullanılıp kullanılamayacağı gerekli değerlendirmeler sonrasında bunların siparişleri veriliyor. 1908 sonrasında ait bir fotoğraf. Evet.
1: Hocam tabii modern hayata geçişte, modern hayatın içinde kurallar var.
0: Kesinlikle.
1: Osmanlı'da yaygınlaştıktan sonra otomobil bugün hayatımızın bir parçası, mesela trafik kuralları Osmanlı döneminde nasıl ortaya çıktı?
0: Osmanlı döneminden önce tabii ki Osmanlı'daki uygulamalar, Özgen Hanım, dünyadaki uygulamalardan kopuk değil. Zaten teknolojinin, bu otomobil teknolojisinin doğduğu yer Avrupa, yayılmaya başladığı ve dünyaya hüküm kurduğu yer Amerika. Yani doğuş itibariyle Avrupalı olsa da büyüme ve gelişme anlamında bir Amerikalı bir teknolojik cihazdan, bir makineden bahsediyoruz. Osmanlı'daki uygulamaların da dünyadaki uygulamalardan kopuk olmadığını görüyoruz. Trafik kuralları için de bu geçerli. Avrupa'da otomobiller yaygınlaşmaya başladıktan sonra özellikle İngiltere'de bazı kurallar ortaya çıkmaya başlıyor. Buharlı otomobillerle birlikte ilk bölümde konuştuğumuz o buharlı otomobillerle toplu taşımaların yapılması, kullanılmaya başlaması Londra-Cambridge hattında özellikle bununla birlikte endişeler tabii ki halk arasında da yayılmaya başlıyor. Ve çok ilginçtir, 1865 yılında İngiltere'de bir yasa çıkıyor. İlk kurallardan birisi olduğunu söylememiz mümkün. Kırmızı bayrak yasası.
1: Kırmızı bayrak.
0: Evet, bu İngiltere'de 1865 yılında ortaya çıkan bu yasayla birlikte buharlı otomobillerin İngiltere'de kullanımına çok mesafeli yaklaşmaya başlıyorlar. Şehir içindeki hızı yaklaşık 2 mille sınırlandırılıyor. Şehir dışında 4 mile kadar ancak hız yapabilecekleri ifade ediliyor. Ancak bu yasanın adının geldiği Kırmızı Bayrak Yasası ilginç bir olay. Bu araçların şehir içinde kullanılırken önünde bir insanın yürümesi gerektiği ve elinde de insanlara otomobilin geldiğini haberdar eden bir kırmızı bayrak taşıması gerektiği kabul ediliyor.
1: Yani hayat kolaylaşırken bu çok zor bir
0: zorlaştırıyorsunuz. Evet, kendi kendine hareket eden otomobil fikrini üretiyorsunuz. Evet. Bununla birlikte yaşamaya başlıyorsunuz. Ancak önünden bir insan yürümesi gerekiyor. İşte İngiltere'de çok fazla gelişememesi, çok yaygınlık kazanmaması diğer ülkelerle kıyasla bu tür kısıtlamaların ve yasakların, düzenlemelerin ardından oluyor.
1: Yani ilk hız sınırı bu.
0: Evet,
1: tarihte.
0: Evet, söylememiz mümkün. Okay. Onun haricinde yine orada trafik ışıklarına dair örnekleri görmeye başlıyoruz.
1: Şurada gördüm, hemen göstereyim tekrardan yönetmenimden de rica edeyim. William Potts tarafından geliştirilen ilk kırmızı, sarı, yeşil trafik lambası,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, evet. Bir polis memuru tarafından geliştiriliyor.
1: Şu an kullandığımız sistemin aynısı hocam. Hiç değişmemiş.
0: Evet,
1: sanki.
0: Şu anki kullandığımız sisteme benzer. Bu yine William Potts tarafından geliştirilen bir sistem. Kırmızı, yeşil ve sarı renklerinin kullanılması. Ancak bundan önce tabii ki daha farklı tecrübeler var. Bu ışıklı ikaz sistemleri ilk olarak tren yollarında kullanılmaya başlanıyor. Daha öncesinde deniz fenerlerinde yine ışıklı ikaz sistemlerini görüyoruz. Çok daha eski tarihlerden itibaren bunlar kullanılıyor. Ve trafik ışıklarına gelene kadar, bu yapıya kavuşana kadar birçok tecrübeyle aslında. Öncelikle insanların bir polis memurunun diyebiliriz. İnsanları uyarıcı el hareketleriyle trafiği düzenlediğini görüyoruz Avrupa'da. Osmanlı örneğinde de buna benzer örnekleri görmek mümkün. Daha sonrasında bazı gaz lambalarıyla birlikte trafik ışıklarının yapıldığı, insanlara durması gerektiği yeri, ilerlemesi gerektiği zamanı ifade eden trafik ışıklarını görüyoruz. Ancak İngiltere'de bazı gaz lambalarında yaşanan sıkıntı ve patlama, bir polis memurunun bu nedenle patlama sonucunda ölmesi, bunun çok güvenli olmadığını ve farklı bir sisteme geçilmesi gerektiğini, işte William Potts'la birlikte geliştirilen sistem daha günümüze yakın bir sistem. Trafik ışıkları bu sayede gündeme girmeye başlıyor. Osmanlı özelinde değerlendirecek olursak, özellikle trafik levhalarının Birinci Dünya Savaşı esnasında daha kullanılabilir hale geldiğini, yaygınlık kazandığını söylememiz mümkün. Özellikle mütareke döneminde ve işgal döneminde İngilizlerin otomobil trafiğini, otomobil sayılarını ve güvenlik açısından denetleme çabalarının bir getirisi olarak trafik levhalarını kullanılmaya başladığını görüyoruz. Ama tabii ki trafik kurallarıyla ilgili farklı meselelerde her zaman Osmanlı'nın gündeminde, dünyanın gündeminde olduğu gibi. Bunlardan bir tanesi otomobillerin plakalandırılması.
1: Yine, ne zaman hocam?
0: İlk örnekleri çıktığı andan itibaren aslında bu bir tartışma konusu. Yani bir kazaya karışması durumunda bu otomobili nasıl kimliklendireceğiz, nasıl tanıyacağız? Ya da otomobili kullanan kişiyi nasıl tanıyacağız? Bununla ilgili otomobilleri daha güvenli nasıl bir yapıya kavuşturabiliriz? Bunun peşinde bu düşüncenin bir yansıması olarak ortaya çıkan bir durum, plakalandırılması. Yine aynı şekilde fren lambalarının konulması, yani duracağı zaman aracın insanlara ve varsa arkasından gelen araçlara bir ikaz uyarısı olarak
1: daha güvenli hale getirmek.
0: Tabii.
1: Hem sistemi.
0: Evet. Yani içten yanmalı motorların artık otomobilleşmeye başlamasıyla beraber, kullanılmaya ve yaygınlık kazanmaya başlamasıyla beraber nasıl daha güvenli hale getirebiliriz? Hem bu otomobille seyahat eden kişiler için hem de toplumdaki diğer kişiler için, sokaktaki insanlar için de nasıl güvenli hale getirebiliriz? Bunun peşinde artık kafa yormaya, fikirler üretmeye, güvenlik önlemleri almaya başladıklarını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi mesela günümüzde de otomobilleri işte çeşidine göre, kullanım amacına göre farklı tarihlerde bir kontrole, muayeneye sokuyoruz. Yine Osmanlı döneminde de dünyadaki örneklerinden hareketle otomobilleri mutlaka belirli periyotlarla, belirli aralıklarla muayene edilmesi, çalışmayan bir aksamının olup olmadığı, eğer varsa bunun düzeltilmesi noktasında bir öneri. Osmanlı Devleti tabii ki otomobillerin yaygınlaşmasıyla beraber burada birçok önlemi almak durumunda kalıyor. Avrupa'daki örnekleri takip ediyor, izliyor. Oradaki sefirleri aracılığıyla oradaki yeni kuralları, yeni uygulamaları konuşmaya başlıyor. Ve kendisi de özellikle yurt dışındaki uzmanlardan görüş istiyor. Daha nasıl güvenli hale getirebiliriz? Bu anlamda aldıkları bir raporda mutlaka otomobillerin aydınlatma sisteminin bulunması, bir plaka, bir kimliklendirme o dönemde, hı hı, kimliklendirme olarak adlandırılıyor daha çok, bir numara verilmesi otomobile, yani plaka olarak, kimliklendirme olarak, çalışmayan aksamının bulunmaması, mutlaka periyodik olarak kontrol edilmeleri ve bu şekilde daha güvenli bir yolculuğun sağlanabileceği noktasında Osmanlı Devleti de tabii ki bu anlamda adımlar atmaya başlıyor. Ama bunların dünyadan kopuk örnekler olmadığını, dünyadaki evet, örneklerin uygulanması,
1: takip edilerek
0: varsa yani özel şartlar, o şartlara uygun yeni düzenlemelerin getirilmesi gerektiği noktasında Osmanlı çalışmaları var elbette.
1: Hocam ehliyet peki? Kullanan kişinin ehliyeti, bugün ehliyetsiz kullanamayız.
0: Evet, bugün ehliyetsiz kullanamıyoruz.
1: O zaman var mıymış?
0: O dönemde de yine ehliyet çalışmaları mevcut. Az önce ifade ettiğimiz gibi aslında otomobillerin tanınması, yani plaka sistemi, numara verilmesi sistemi, bir otomobili nasıl tanıyacağız? Bir suça karışmış olabilir, bir kazaya karışmış olabilir, bir ceza yazılması gereken durum ortaya çıkmış olabilir. Otomobillerin tanımlanması için nasıl bir numaralandırma sistemi başladıysa o dönemde, bu defa şoförlerin de bir sürücü kimlik kartına, ehliyete sahip olması gerektiği Avrupa'da konuşulan ve uygulamaya konulan konulardan bir tanesi. Çünkü günümüzde artık neredeyse önerilen bir şey değil ama sürücüsüz arabalardan bahsediyoruz. Yani şu anda belki bizlerin kullandığı araçlar da birçok fonksiyonu yerine getirip kendi kendine hareket edebiliyor aslında. Tam anlamıyla kendi kendine hareket edebiliyor sürücüye ihtiyaç duymadan. O dönemdeki araçlar tabii ki bu kadar yani konfor ve teknolojik anlamında donanımlı değil. Kullanması oldukça zor. İşin ehli olanlar tarafından kullanılması meselesi Avrupa'da çok tartışılıyor ve şoförlerin belirli imtihanlara, belirli özelliklere sahip olması isteniliyor. Osmanlı Devleti'nde de yine otomobil kazalarının yaşanmasının ardından gündeme gelen konulardan bir tanesi bu oluyor. Evet, otomobilleri daha güvenli hale getirebiliriz. Sokakları daha güvenli hale getirebiliriz. Bu hem yayaların bilinçlenmesiyle, otomobile bir alışkanlık kazanmasıyla hem de otomobillere dair trafik düzenlemeleriyle. Ama şoförlere ne yapacağız? Otomobil kazalarının nedenleri olarak Osmanlı vesikalarında naehil kimseler tarafından kullanılan araçlar, yani ehil olmayan kişiler direksiyon başına geçtiği için kazalar yaşanıyor. Eğer şoförlüğü bir meslek haline getirebilirsek, belirli kurallar dahilinde onlara ehliyet verebilirsek, sınavlara tabi tutuluyorlar, belirli yaş kriterleri yine konuluyor ve ehil kimseler tarafından, ehliyetli kimseler tarafından otomobillerin kullanılmasıyla birlikte artık daha güvenli bir sürüş deneyimi planlamaya başladıklarını
1: şoförlük
0: görüyoruz.
1: Şoförlük de bir meslek oluyor o zaman.
0: Kesinlikle bir meslek haline geliyor. Yani herkesin direksiyon başına geçebileceği bir şey değil. Özel olarak o mesleği yapan, o işi yapan kişilerin ve belirli şartları yerine getirmesi noktasında o artık direksiyon başına geçebilir. Özellikle kamu kurumlarında, devlet kurumlarında bunu görüyoruz. Osmanlı Polis Teşkilatı'nda kendilerinin yayınlamış oldukları bir nizamname. Çünkü bu düzenlemeler de artık Osmanlı'da konuşulur hale geliyor ve belirli düzenlemeler, belirli trafik kuralları ortaya çıkmaya başlıyor. Cumhuriyet döneminde 1925'te böyle bir genel bir nizamname var. Ama onun öncesinde 1913-14'lü yıllarda polis teşkilatı kendi teşkilatı bünyesinde kullandıkları arabalar, otomobiller için bir nizamname yayınlıyor. Ve orada da otomobili kullanan kişiyi, yani otomobil şoförünü bir meslek olarak adlandırıyor. Artık bir meslek sahibi, şoförlük diye bir meslek var ve otomobilleri o şoförden başkasının kullanması pek mümkün olmuyor. Her emniyet teşkilatının kullandığı otomobillerde her şoföre bir otomobil emanet ediliyor. Onun kullandığı otomobilden sorumlu tutulması, gerekli şartları sağlaması noktasında şoförlüğüne devam etmesi, aracın bakım işlemlerini de aynı zamanda mümkün mertebe yapabilmesi. Yani şoförlük günümüzde belki biz sadece direksiyon başına geçip trafikte yol alma becerimiz var ve buna dair bir takım unsurları, gereklilikleri yerine getirerek ehliyet sahibi oluyoruz ama o dönemdeki şoförlük mesleği günümüzden daha da farklı bir anlam ifade ediyor. Çünkü otomobili tanımak sadece kullanmak değil, teknik bazı ayrıntıları bilmek, gerektiği yerde müdahale edebilmek ve o sorunu çözme noktasında da şoförlük tam bir meslek haline geliyor. Emniyetteki yayınlanan nizamnamede şoförlerin bu anlamda oldukça donanımlı, gerekli yeterlilikleri yerine getiren kişiler tarafından seçildikleri, eğitildiklerini biliyoruz ve buna dair nizamnamenin maddeleri de mevcut. Tabii Birinci Dünya Savaşı esnasında, savaş dönemlerinde şoförlük çok daha önemli bir yere ulaşmaya başlıyor. Çünkü savaş döneminde otomobilden faydalanılması ve otomobillerin gerçekten çok hızlı bir şekilde mevcut yükü ya da kişileri taşıyabilmesi, güvenli bir şekilde aynı zamanda taşıyabilmesi, herhangi bir arıza durumunda, tamirat noktasında da yine aynı şekilde şoförün müdahale edebilmesi noktasında oldukça önemli. Bu noktadan baktığımız zaman da şoförlük Osmanlı döneminde de belirli şartları sağlayabilen, belirli bir yaşı geçmiş kişiler tarafından alınabilen ve otomobilin hem kumanda edilmesi direksiyon başında hem de otomobilin genel itibariyle tamiratından ve bakımlarından sorumlu kişi olarak görüyoruz şoförlüğü.
1: Evet. Bir taraftan da hocam, Birinci Dünya Savaşı itibariyle oraya gelindiğinde otomobil artık sadece sivil bir uğraş ya da şoförlerin kullandığı, ehil kişilerin kullandığı günlük hayattaki bir araç olmaktan çıkıyor. Ordunun otomobili oluyor. Yani Osmanlı ordusu otomobilden yararlanmaya da başlıyor. Doğru mu?
0: Çok
1: bu
0: doğru.
1: Gelişme nasıl?
0: Evet, çok doğru. Artık savaşla birlikte otomobillerden yararlanılmaya başlanıyor. Yani o yüzyıllardır devam eden atlarla birlikte taşınması malzemelerin artık otomobille birlikte otomobillere uyarlanmaya başlıyor. Ve otomobil olarak konuşuyoruz ama genel bir ifade olarak otomobili söylüyoruz burada. Tabii otomobil için kamyonlar da bunun içerisinde. Yani yük taşıyan araçlar, yolcu taşıyan araçlar, yine aynı şekilde Osmanlı'da mesela Yalova'daki kaplıcalara yolcu taşımakla sorumlu bir şoför ve bir aracın olduğunu, sipariş edildiğini biliyoruz. Bu anlamda toplu taşıma da gelişiyor ama savaş dönemindeki durum çok daha farklı. Burada savaş döneminde otomobillerden çok fazla yararlanılmaya ve faydalanılmaya başlanıyor. Özellikle Henry Ford'un o seri üretimle birlikte çok fazla sayıda otomobil üretebilmesi, savaşın da başlamasıyla beraber Avrupa'daki devletlerin ordularında çok büyük miktarlarda hem otomobillerin hem de kamyonların, yani yük taşımakta kullanılan kamyonların geliştiğini, kullanıldığını ve çokça satın alındığını görüyoruz. Ve belki de otomobilin bu kadar hızlı yayılması ve kabul görmesinden bir nedeni de bu savaşlarda duyulan ihtiyaç,
1: evet,
0: ve gereklilik. Bu anlamda Osmanlı ordusu da Birinci Dünya Savaşı'nda otomobillerden faydalanıyor. Ancak ülke içerisindeki otomobil sayısı oldukça sınırlı. Yani Birinci Dünya Savaşı yıllarında ülke genelinde 500 tane otomobilin olduğu kayıtlarda mevcut. Bunun 300 tanesinin İstanbul'da bulunduğu. Tabii savaş döneminde bu otomobillerin orduya dahil edilmesiyle ilgili emirler çıkıyor. Sivil araçlar da artık ordunun hizmetinde kullanılmaya başlanıyor. Ve burada büyük

0: şekilde devam ettirilmesi gerektiği söyleniyor. Ancak eldeki imkanlarla da mevcut ülke içindeki kamyonlardan, otomobillerden orduya hemen takviye yapılıyor. Yine müttefiklerden otomobil siparişleri, kamyon siparişleri veriliyor. Onlardan bir yardım bekleniyor. Bu tabii çok mümkün olmuyor savaş döneminde. Eldeki imkanlarla Osmanlı Devleti savaşın yükünü biraz da otomobiller üzerinden, kamyonlar üzerinden atmak istiyor. Bu anlamda 2-3 ton yük taşıyabilen bir otomobil neredeyse binlerce beygirin yapabileceği işi yapıyor.
1: Tabii.
0: Yani bu açıdan bakıldığı
1: Büyük bir
0: zaman
1: konfor savaş ortamı için.
0: kesinlikle öyle, oldukça büyük bir yeri olduğunu söyleyebiliriz savaşlarda.
1: Hocam, tabii otomobilin yaygınlaşması sadece erkeklerin hayatını değiştirmiyor. Ben de fena şoför değilim. Ben de iyi
0: Evet.
1: şoförümdür. Kadınların hayatını da yani değiştiriyor ve kadınların otomobille ilişkisi de
0: Tabii tabii
1: bir
0: tabii.
1: yerde başlıyor. Nasıl başlıyor? İlk kadın sürücü kim mesela?
0: Aslında
1: Hangi dönem?
0: evet, yani Bertha Benz işte o meşhur yolculuğunu anlattık.
1: Evet.
0: İlk kadın
1: İlk
0: sürücü
1: kadın
0: olarak
1: ona
0: tabii
1: diyebiliyoruz.
0: onu bu şekilde isimlendirebiliriz. Çünkü yeni üretilmiş, yeni icat edilmiş, yeni geliştirilmeye başlanmış bir otomobille 100 kilometrelik bir mesafeyi çok uzun zamanda kat ediyor. Ama yine de o yolculuğu yapıyor. Ufak tefek aksaklıkların üstesinden gelebiliyor. Ve
1: Şehir trafiğinde artık hani örneğin.
0: Şehir trafiğinde tabii Osmanlı özelinde de daha sonrasında da çok yaygınlaşmaya başlıyor. Mesela 1907'lerde otomobil yarışları düzenlenmeye başlıyor. Mısır'da piramitlerin gölgesinde otomobil yarışları, bunlar Avrupa'dan getirilen Mısır'a
1: Evet, konuşurken onu
0: evet
1: bulmak
0: görsellerde
1: istiyorum.
0: mevcuttu. Yarışmalar yapılıyor. Orada çok yüksek beygir gücüne sahip otomobillerle düşük beygir gücüne sahip otomobiller bir arada. Buradaki tabii amaç üstünlük sağlamak değil ama otomobillerin yaygınlaşmasına katkı sağlamak üzere bir organizasyon. Orada da mesela kadın şoförleri görüyoruz. Kadın yarış şoförlerini görüyoruz. Yine İngiltere'de 108 yaşındaki bir kadının otomobillerin yaygınlaşmasıyla beraber otomobillere merak salması, mutlaka denemek, tecrübe etmek istemesi ve ona özel hazırlanan bir otomobille seyahat ettiğini görüyoruz yine. 108 yaşındaki bir kişi, bir kadın da yine kadın şoför olarak direksiyon başına geçiyor. Diğer taraftan,
1: Tarihte en yaşlı kadın şoför.
0: evet,
1: İki, ikisi
0: 108
1: birden.
0: yaşında, evet, ikisi birden. Yine Osmanlı örneğine baktığımız zaman Osmanlı'da da kadınların direksiyon başına geçtiğini görüyoruz, biliyoruz. 1930'larda Muammer Hanım ilk taksi şoförlüğü yapıyor. Yine Turing noktasında yarışlarda yer alan kadınlar var. Özellikle edebi metinlerde, daha önceki sayfalarda belki.
1: Evet, hocam konuşurken bir taraftan Mısır piramitlerinin
0: Evet, Mısır
1: oradaki
0: piramitleri.
1: yarış görselini arıyorum
0: Evet,
1: kitapta.
0: o otomobilin
1: Bu çok güzel. Evet.
0: gelişmesiyle birlikte oldukça enteresan müsabakalar gerçekleştiriliyor, yarışmalar gerçekleştiriliyor. Pekin'den başlayıp Paris'te son bulan araçların belirli yerlerde okyanusta gemilerle seyahat ettirildiği ve karaya çıktıkları zaman yine kendi güçleriyle hareket ettikleri
1: Evet, şurada
0: yarışlar.
1: yine yönetmenimden rica edeyim. Aslında biraz öndeymiş, o yüzden bulamadım. Piramitlerin gölgesinde otomobil turnuvası.
0: Evet.
1: Mısır piramitlerinin orada
0: Orada
1: otomobillerle yarış
0: otomobillerle
1: yapılıyor.
0: yarış yapıyorlar. Buradaki az önce ifade ettiğim gibi yani araçların birbirine üstünlük sağlaması değil ama orada otomobilin yaygınlaştığını, otomobillerin faydalı işlerde kullanıldığını, günlük yaşamda kullanılabildiğini göstermesi açısından oldukça önemli.
1: Bu turnuvada kadınlar var mıydı?
0: Kadınlar da var.
1: Değil
0: Kadın
1: mi?
0: evet. Kadın yarışmacılar da var orada. Kadın şoförler de var. Yine kadınların bu anlamda çok fazla ön plana çıktıklarını, otomobilde artık sadece yolculuk yapan değil, yolculuğa yön veren kişi olduklarını görüyoruz. Osmanlı metinlerinde de daha çok edebi metinlerde de görebiliyoruz. Kadınlar şoför olursa gibi başlıklı yazılarla kadınların şoförlüğü zaman zaman eleştiriliyor. Zaman zaman kadınların daha hızlıca araba kullandıkları, daha iyi erkeklerden daha iyi bu işi yaptıkları, farklı meslekleri yapan kadınların olduğu gibi şoförlük mesleğini neden yapamasın diye destekleyici yazılara çok fazla.

0: rastlıyoruz. Bir taraftan tabii ki eleştirel yazılarda, yine edebi metinlerde karşımıza çıkıyor. Yani kadınların artık hareket gücünü ve özgürlüğünü kazandığı, biz erkeklere ihtiyaç duymadan her yere gidebildiklerine dair yine yazılarda
1: itirazlar da var
0: elbette.
1: Hocam, Gürültülü Canavar kitabımızdan bugün referans kitabımız sizin kitabınızda ve çok keyifli. Hem okuması çok keyifli bu arada.
0: Teşekkür ederim.
1: İçinde inanılmaz çarpıcı anekdotlar var. Bizim burada konuşabildiğimiz sadece bir kısmı.
0: Evet.
1: Merak eden seyircilerimiz mutlaka edinmeli bence içindeki anekdotlar için. Birkaç dakikamız kaldı, sınırlı vaktimiz. Birkaç cümleyle özetlersek, özellikle kitabımızdan hareketle otomobil Osmanlı ya da dünya hayatında tam olarak neyi değiştirdi sizce?
0: Aslında tamamen insanların yaşamlarını değiştirdi. Hız algılarını değiştirdi, mekan algılarını değiştirdi. Şehirleri değiştirdi, yaşam ritimlerini değiştirdi. İnsanları daha özgür kılmaya başladı. Evet, daha önceki teknolojik tecrübelerle, buharlı gemilerle, demir yollarıyla insanlar hızlanmaya başlamıştı. Az önce ifade ettik, dakiklik algısı gelişmeye başlamıştı ama otomobille ilgili artık raylara bağımlı kalmadan istediğiniz yere, istediğiniz zamanda gidebileceğini gördü insanoğlu. Ve elbette daha farklı alanlarda da otomobilin kullanılması, tarımda otomobillerin kullanılması, traktörlerin üretilmeye başlaması, tarımsal üretimi daha verimli ve daha kolay hale getirmesi, artık insanın kas gücüne ihtiyacının biraz daha azaltarak mekanik gücü, yakıtlarla birlikte bunun sağlanması, üretimi de elbette daha verimli hale getirdi. Farklı alanlarda kullanılabildiğini, işte itfaiye örneği ya da hasta taşıma, savaşlarda özellikle çok büyük bir kolaylık ve konfor sunuyor insanlara. Çünkü oradaki yaralanan askerlerin sağlıklı bir şekilde müdahale edilebilmesi, taşınabilmesi, tarım alanında kullanılabilmesi, toplu taşımaların gelişmesi artık insanların hayatlarını çok daha kolaylaştırdı.
1: Aslında bizi özgürleştirdi.
0: Kesinlikle özgürleştirdi.
1: Özgürleştirdi. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Çok güzel, keyifli bir programdı.
0: Çok sağ olun.
1: Hakikaten araba, otomobil, özür dilerim, otomobil üzerine hiç bu kadar düşünmemiştik zannediyorum daha
0: teşekkür
1: önce.
0: Teşekkür ederim.
1: Siz gürültülü canavar demişsiniz, evet, ama bu canavar bizim hayatımızı gerçekten
0: şu
1: çok
0: değiştirdi. Şu anda vazgeçilmez parçaları.
1: Gerçekten öyle. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Katılımınız için şeref verdiniz. Çok güzel bir programdı.
0: Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür
1: severler.
0: Ederim.
1: Tarihten günümüze otomobilin macerasını konuştuk bilinmeyenleriyle beraber. Teşekkür ediyoruz bu akşam bizleri bu saate kadar yalnız bırakmadınız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar an ve zamanda olacağız. İyi geceler diliyorum.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmiştim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden

0: o nasıldır? İnşallah nasip olur.
1: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsn-i Hatt'a takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
0: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim. Kazada kimse bilmez. Ha, daha ileri vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır. Ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
1: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsn-i Hatt'ın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
2: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El Fatiha.
1: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
0: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki, son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: önümüzde bir kitap serisi var. Peki kitabınların ya da konusu ne?
1: Yazmış olduğum bir kitap serisi var. Bilim insanlarına anlatmış olduğum bir seri. Karakterimizin adı Gülşen. Gülşen apartman, bir aile apartmanında yaşayan, gündelik sorulara ve sorunlara kafa yoran, meraklı, bir o kadar da kendine özgüveni olan bir çocuk. Gülşen'in yanında afacan bir kardeşi ve takılmaktan çok da hoşlandığı bir ablası var. Ama Gülşen'in anahtarı, mentoru dediğimiz dayısı, bir kitap kurdu olan dayısı var. Dayımız Gülşen'in işte her çocuk gibi gündelik yaşam içerisinde sorabileceği sorulardan yola çıkarak bizi tarihin derinliklerine, bilim insanının azmine götürüyor. Bir diğer kitabım ise Ormanın Gizemi. Ormanın Gizemi'nde meraklı, daha doğrusu kış uykusunda uyanmış telaşlı bir sincapın hikayesini anlatıyorum. Sincaplar kış uykusuna yatmadan önce yiyeceklerini tabiri caizse bir yerlere zulalarlar uyandıktan sonra bulabilmek için. Fakat bizim kahramanımız Unutkan Muri yiyeceklerini bir türlü bulamıyor ormanın içerisinde. Toprağın altında yaşayan, çünkü toprağı sürekli eşelediği için toprağın altında yaşayan hayvanlarla karşılaşıyor. Farklı fıtratta olan ve onlardan yardım istiyor. Fakat bir türlü yiyeceklerini bulamıyor. Ta ki muhteşem doğanın döngüsü ona bir sürpriz şeklinde bir ormanın oluşumunu görene kadar diyebiliriz.
0: Hem seri için soruyorum, hı hı, hem de bu kış uykusundan uyanıp geçmiş aylarda bir yerlere gömmüş olduğu nevalesini bulmaya çalışan kahramanımız için soruyorum. Hangi yaş grubu için yazdınız?
1: Seri ilkokul, yani okumaya yeni geçmiş çocuklar 6-9 yaş arasına çok rahatlıkla hitap eden bir seri. Ama resimli kitabımız daha böyle küçük yaş gruplarına, tabii yine birinci sınıfa geçmiş çocuklara da hitap edebilir. Yeni yeni okumaya söken çocuklar için de keyifli bir okuma serüveni olabilir ama daha ziyade resimli çocuk kitaplarının velileriyle, çocukların anne babalarıyla okuyabileceği bir kitap olduğunu söyleyebilirim.
0: Yaş grubunu söyledik ama yani okurun zevki bakımından, ilgisi bakımından başka kriterler de var. O yüzden soruyorum ki bu kitabı kimler okumalı ve sizin için bunu yazmak neden gerekliydi?
1: Bilim serisini yazarken aslında düşündüğüm şey şuydu. Biz bilim insanlarını böyle ulaşılmaz dehalar olarak görüyoruz. Bilim serisinde yapmak istediğim şey de ulaşılmaz bir deha olmasındansa bilim insanları.

0: insanların aslında bizim gibi hayatı kolaylaştırmak için azmeden, çabalayan insanlar olarak göstermek istedim. Çocuklara da burada zaten işte düşün, hayal et, çok soru sor ve işte sorularının peşinden git, azmet demek istiyorum. Sincap Muri'de ise orada yani Muri'nin unutkanlığı aslında bir hatasından kaynaklı hayatında bir anda güzellikler, bir orman mucizesiyle karşılaşıyor. Çocuklara vermek istediğim mesaj orada şuydu. Hatalarımız bazen bizim işte hatalarımız olsa bile bazen güzel sonuçlar doğurabilir. Bunları fark etmelerini istedim. O yüzden de düşünen, aslında neden ve nasıl sorusunu soran tüm çocuklara, hoş tüm çocuklar neden ve nasıl sorusunu sorarlar eğer biz onları köreltmez isek, tüm çocuklara hitap ettiğini söyleyebilirim kitaplarımın.
1: Bu yolculuk esnasında sizin bir yazar olarak rehberiniz kendi çocukluğunuz mu, çocuk kimliği şimdiki çocuklar mı, yoksa uzmanlar mı?
0: Şöyle, ben bir öğretmenim aslında. Şimdi tabii ki kendi insan, işte kendi bildiğini yazar zaten. Hem öğretmen kimliğimle çocuklarla bu kadar haşır neşir olmanın verdiği etki, annelik ve kendi çocuğumu büyütürken gözlemlediğim pek çok şey. Kendi çocukluk anılarım, yani hepsini harmanlayarak yürüttüğümüz bir süreç olduğunu düşünüyorum ben bunu.
1: Vermek istediğiniz, anlatmak istediğiniz şeyler var. Özellikle bunu bilim serisi içinde soruyorum ben. Ama netice itibariyle bunu bir kurguya, kurmacaya dönüştürüyorsunuz. Ve onların da zevk alabileceği, okur kimliklerini geliştirebilecekleri bir sürece eşlik etmiş oluyorsunuz. Siz yazım esnasında onun akışıyla ilgili kendinizi nerede buluyorsunuz? Tam olarak her şeyi hesap edebiliyor musunuz? Yoksa onun sizi alıp götürdüğü, sürüklediği ayıp gerçekten iyi bir yere getirdi beni ve akıp gidiyor kendi halinde, takılayım bari peşine dediğiniz bir nokta oluyor mu?
0: Olmuyor ya. Ben böyle çok kontrollü ve planlı bir insanım aslında. Yani tamamen olmuyor demek de belki doğru değil ama yani çok kontrol bende olması gerekiyor. Yani bilim serisinde de Muri'de de aynı şekilde. Bilim serisinde Gülşen'in sorduğu sorular bir şekilde bilim insanına götürecekti. Bunu ben biliyorum. İşte Muri yiyeceklerini bulamadığı için bir şekilde orman oluşacaktı. Bunu da biliyorum. Neticesinde ben biliyorum. Ama bu birazcık da böyle kendini gerçekleştiren kehanet gibi aslına bakarsanız. Yani yazar yazıyı sürüklüyor ama yazı da işte böyle yazara farklı pencereler açıyor diyebiliriz. Böyle kendi kuyruğunu ısıran yılan misali. Böyle bir döngü gibi aslına bakarsanız.
1: Benim yazar konuklarıma yönelttiğim bir soru da kendi metinlerine yabancılaşma konusu. İş elden çıktıktan sonra, iki kapak arasına girdikten sonra, hatta belki üzerinden aylar geçtikten sonra elinize aldığınızda bir yazar olarak, evet ben yazmıştım ama tabii her sayfasını, her satırını, her kelimesini birebir hatırlayabilmek mümkün olmayacağından belki yazar orada kendi kendine yaptığı küçük sürprizleri köşelerde bulabilir. Hı hı. Kontrollü bir yazar olduğunuzu söylediniz ama enteresan olan tarafı şu, siz filtresiz bir okurla karşı karşıya gelen bir yazarsınız aynı zamanda. Çocukların verdiği karşılığı da onlardan okuyan birisiniz. Onların vermiş olduğu reaksiyon bir yazar olarak, eğitimci olarak, bir insan olarak ne hissettiriyor?
0: Ya şöyle, çok yabancılaşamıyorum açıkçası aslında kitaplar ama yine de tabii işte bir kitabı uzun bir süre okumayınca burada da böyle bir şey vardı diye hatırladım oluyor zaman zaman, itiraf etmek gerekirse. Çünkü her şeyi böyle bir ezber şeklinde yüklemiyoruz zihnimize. Evet, çocuklara okuduğumuz zaman hakikaten çocuklar acımasızlar da bir o kadar da. Yani çok böyle filtresiz oldukları için pat diye sorular sorabiliyorlar. Yani kitaba dair yorumlarını filtrelemeden, beğenip beğenmediğini bile hiç o filtreye takılmadan ifade edebiliyorlar. Ama yine de ben onların o masumane ve o hallerini, filtresiz hallerini seviyorum. Yani safiyane insan kısmını hatırlatıyor bana. Yine de güzel ve keyifli geliyor her türlü. Çocuklara bir şeyler yapmak, çocuklarla bir şeyler

0: yapmak ve yine de onların yorumlarına bırakmak çok güzel bence.
1: Kendi içinde doğurganlığı, üretkenliği olan bir şey mi bu? Yoksa anlatacağımı anlattım mı diyorsunuz? Çocuk edebiyatıyla bundan sonraki yol yürüyüşünüz nereye çıkaracak acaba sizi?
0: Doğurganlığı olan bir şey bence. Çünkü bazen işte hakikaten işte çocuklarla iç içe olunca hem okulda da etkinliklerde de bazen yeni aydınlanmalar yaşıyorum. İşte çocukların söylediği şeyler zaten bir ilham kaynağı olabiliyor hakikaten. O yüzden de çocukların söylediği şeylerle yeni şeyler doğuyor, yerinde kalmıyor diyebilirim.
1: Peki yazdıklarınız dışında sizin bir okur olarak zevk aldığınız türler hangileri?
0: Ben okumayı seviyorum zaten. Yani kurgu dışı da, kurgu dışı da okurum her türlü. Felsefi metinler okumaktan hoşlanırım açıkçası. Ama işte hikaye, roman, kurguda hikaye ve roman okumayı da severim. Fantastik ya da işte büyülü gerçeklik okumak beni heyecanlandırır. Çünkü gerçekliğin böyle sınırlarını zorlayan, hayal gücünün bir süzgeç gibi kullanan anlatılar beni heyecanlandırır. Onları okumayı çok severim açıkçası.
1: Okur zevkinin en tatlı taraflarına geldik o halde. Şu aşamada o zaman şöyle bir şey gelsin. Bu farklı türler içinde kendinizi kaybettiğiniz, sevdiğiniz şeyleri başkalarına tavsiye eder misiniz? Yani bir okur olarak çok lezzet aldınız, çok büyük bir zevk duydunuz. Bunu başkalarıyla paylaşma heyecanını da duyar mısınız? Yoksa o sizin artık kendi özgün ve belki de hatta biraz kıskançlıkla korumanız gereken bir şey midir?
0: Hiç öyle değil. Ben zaten böyle heyecanlı da bir tipim. Böyle paylaşmaktan da zevk alırım. Okuduğum pek çok metni eğer o heyecanı yaşadıysam hemen paylaşmak isterim. Etrafımdaki insanlarla da çocuklarla da eğer bir çocuk edebiyatı ürünüyse hemen paylaşmak ve okumak isterim. Okuduğum bir kitapta da bazen şey olur, sonunu bile beklemeden eğer kitabı okuyan başka biri varsa etrafımda sonuna dair sorular bile sorarım. Yani ne olduğunu kendim okumadan bile merak eder ve bulmaya çalışırım açıkçası.

0: Bir kitabı yeni tanışıp ilk defa okumanın heyecanı mı, çok sevilen bir kitabın birden fazla okumanın getirdiği tanışıklık hissiyle duyulan zevk mi?
1: Çok güzel bir soru. Yani aslında ilk kez okumak çok daha keyifli. Ama defaten okuduğunuzda da her seferinde farklı bir zevk alıyorsunuz ve görmediğiniz bir sürü şey görmüş oluyorsunuz. Karar veremeyeceğim ama galiba ilk okuma zevki daha iyidir benim için diye düşünüyorum.
0: Keşif alanlarınız neler? Yeni çıkanları, yeni yazılanları ya da yeni olmasa da sizin için yeni olacak olanları kitapçılarda mı bulursunuz, internet sitelerinde mi bulursunuz yoksa arkadaş, dost, yazar tavsiyesiyle mi edinirsiniz?
1: Şöyle, yani hepimiz için kolaylaştırıcı bir alan olduğu için ilk başta tabii ki internet sitelerinde şöyle bir araştırmaya başlarım. Ama kitap, yani kütüphane gezmek ya da işte kitapçı gezmeyi de çok severim. Fakat yine de kitaplarımı alırken ya da işte araştırırken internet üzerinden alırım. Fakat tavsiyelere de kulak veririm ben. Yani hani verilen tavsiyeler doğrultusunda internet üzerinden araştırmalar yapar. Keşiflerimi ona göre yaparım açıkçası. Zaten bir işinde bir algoritması olduğu için gayri ihtiyari önünüze keşfedeceğiniz bir sürü alanda çıkmış oluyor.
0: Kitaplığınızda evet ilk heyecanı olan merakınızı ifade ettiniz ama kitaplığınızda o tekrar tekrar okumaktan zevk aldığınız eserler, akla gelenler, yazar olabilir, kitap olabilir. Dönüp dönüp bakılan o kişi ve o eser.
1: Şöyle, burada Mevlana İdris'i anmadan asla geçemeyeceğim açıkçası. Çünkü onu okurken inanılmaz heyecanlanıyorum. Yani çocukların kendi zihnini çocuklara yansıtması

0: Fevkalade bir şey geliyor açıkçası. Onun da bir sözü var ya işte, çocukları yetişkinlerin sıkıcı dünyasından uzak tutmalıyız diyor. Çok hoşuma gidiyor bu sözü. Hakikaten tam da öyle. Yani çocuklar işte hayal etsinler, sorgulasınlar istiyor o da. Zaten onun kitaplarında da işte uçan eşekler, işte dondurma yiyen bulutlardan falan bahsediyor. Hayal gücü bu kadar muhteşem olan bir insanın kitaplarını okumak bana çok keyif veriyor. Yani okuyan herkese de, tüm çocuklara ve büyüklere de aynı zevki yaşatacağını düşünüyorum açıkçası. Yani şaşırtıyor ve düşündürüyor. Çok muhteşem gerçekten. Mevlana İdris'i en başa koyabilirim bu anlamda. Onun dışında Michael Ende diyebilirim. İşte Bitmeyecek Öykü, Momo. O da tam bir şeyi anlatırken hayal gücü süzgecinden geçirmek gerekir diyor zaten. Tam böyle hayal kurmayı da teşvik ediyor. Merkezde benim bu olduğu için belki de. Onu söyleyebilirim. Ursula Le Guin'in de Yer Deniz serisinden bahsetmeden edemeyeceğim. Yine orada Yer Deniz serisinde Ursula Le Guin işte bir şeyin ismini biliyorsanız ona hükmedersiniz diyor. Bu böyle bir kuramı, bunu daha doğrusu bir kuram olarak kullanması gerçekten çok fevkalade geliyor. Çünkü dille olan, insanın dille olan ilişkisini anlamlandırmada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Nitekim bu mitolojide de geçen bir kavram, işte bir şeyin, bir insanın, bir hayvanın ismini bilirseniz ona hükmedersiniz diyor. İşte bilmek ve anlamanın ehemmiyetini, ayrımını kavratıyor diye düşünüyorum bize.
1: Önce okur olarak, ardından yazar olarak ikiye ayıracağım. İlk kısmında okur kimliğinizle ilgili. Karaköy, Eminönü, Taksim, Mecidiyeköy meydanlarının kalabalığı da olsa hiç fark etmez, okurum mu? Yoksa lütfen beni bana bırakın, odamda yalnız kalmak istiyorum çünkü kitap okuyacağım mı?
0: Bu çok Halit ruhiyesine göre insanın değişen bir şey aslında. Her yerde okurum ama okuduğum kitabın türüne göre de bu değişir açıkçası. Fakat yine de beni rahat bırakın, ben kitap okuyorum kısmını tercih ederim.
1: Peki günün saatleri açısından bir tercih var mı? Yine kimileri için gece çok daha verimli ve bereketli olurken kimi sabahın erken saatlerini tercih edebilir ya da fark etmiyor diyen de çıkabilir. Siz hangisisiniz?
0: Benim için fark ediyor. Yani bu yazma için de okuma için de fark ediyor. Ayırabiliyorum da. Yine az evvel de söylediğim gibi türlerine göre çok fark ediyor okuduğum şeyi ya da işte yazdığım, üzerine çalıştığım bir şeyse. Ama ben kesinlikle gündüz insanıyım. Ya gece benim için bir dinlenme olmalı. Yani gece kitap okuyorsam da dinlenmek için okuyorumdur. Yani artık böyle kafam dinginleşsin ve dinleneyim, rahatlayayım diye okuyorumdur. Ama bir şey üzerine çalışacaksam ve bunun üzerine bir okuma yapıyorsam da kesinlikle gündüz insanıyımdır. Çünkü o akan rutin içerisinde yani hani bir şeyler yapıyor olmak daha verimli geliyor. Ama gece dinlenmek içindir gibi geliyor bana ya. Yani o yüzden gececi değilim ben. Kesinlikle gündüzcüyüm.
1: Günün teknolojik gelişmeleri okur davranışlarını da etkileyen bir hale dönüşebiliyor. O bütün değişimin içinde okurun alışkanlıkları, kitapla, okunacak şeyle ya da ilgisi, ilişkisi değişebiliyor. Yine de okurluk alışkanlığı günün bu kadar hızlı teknolojik gelişmelerine maruz kalmadan çocukluk, gençlik geçirilmişse eski alışkanlıkları devam ettirmek nispeten kolay. Yani bir kitap okuru tekrar gidip kitapçıdan kitabını alabilir, internetten sipariş edebilir ve okur. Çünkü zihninin, ruhunun buna bir alışkanlığı, bununla ilgili bir egzersizi vardır. Ama zaman başka, çağ başka. Şimdi çocuklar başka bir dünyaya doğmuş gibi. Onları kitapla buluşturmak ve bu ilişkiyi kurmak nasıl mümkün olabilir, olabiliyor?
0: Yani şöyle, ben zaten kendim de geleneksel bir insanım. Yani kitabı elime almaktan hoşlanırım. Ama çağımızda çocukların bunu Yani böyle çok da kabul görmüyor açıkçası. Ben çocuklara işte bol bol kitap okuyup kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışıyorum kendimce, kendi öğrencilerime de. Fakat orada yani bir ses, yani uyaran, farklı uyaranlar olmadığı sürece o alışkanlığı vermek ya da işte kitabın içine çekmek çok zor gerçekten. O yüzden bu sesli kitapların hayatımıza girmesi bence iyi oldu diye de düşünüyorum. Yani işte bu kadar şey, uyaran olarak görsel uyaran çok fazla olması zaman zaman olumsuzluk oluştursa da sanırım sesli kitaplarla çocukları işte yani kitap okumak ayrı bir zevk, evet. Ama sesli kitaplarla da bunu verebiliriz diye düşünüyorum açıkçası.
1: Bir yazar için, bir editör için zorlaşıyor mu hayat, yoksa kendi imkanlarını doğurdukça yeni fırsatlar heyecana mı sebep oluyor? Hangisi baskın, heyecan mı, stres mi?
0: Heyecan baskın ama stres olmasa da o heyecanı yaşatmıyor galiba. Çünkü o stresle birlikte bir tetikleyici oluyor. Günümüzde gerçekten stres aslında pek çok şeyi bize yaptıran, zaman zaman demoralize olmamıza da sebep olan bir şey olsa da stres bir şey gibi, yani büyük bir baskı gibi, bir noktadan sonra da o heyecanı çevirebiliriz herhalde stres kaynaklı. Yani stresi çok iyi bir şeymiş gibi gösterdim bir anda ama tabii ki heyecan ön planda. Ama stres de kaçınılmaz diyebilirim açıkçası.
1: Doğrudan kitap tavsiyesi olarak değil ama kendinizi mutlu hissetmek, güvende hissetmek, rahat hissetmek için neredeyse iltica ettiğiniz o kitap hangisi?
0: Bitmeyecek Öykü galiba ya. Michael Endy'nin Bitmeyecek Öykü kitabı diyebilirim sanırım.
1: Okuduklarınızı, yazdıklarınızı sizin elinizden çıktıktan sonra da konuşmayı, anlatmayı, paylaşmayı sever misiniz?
0: Severim. Zaten hani dedim ya, çok heyecanlı da bir tipim. Yazdıktan sonra yazım aşamasında da etrafımdaki, yani özellikle yakın olduklarıma hemen böyle paylaşıp bunu yazdım falan diye o heyecanı onlarla paylaşmak isterim. Okuduklarımı da paylaşırım. Kendi yazdıklarımı da hakeza yazma sürecindeyken çok yakınlarımla direkt paylaşarak o heyecanı yaşamaya ve onlara da yaşatmaya çalışırım tabii ki.
1: Pekala, şu aralar içinden geçmekte olduğunuz tünel hangisi? Yaptım, ettim ve gözlemliyorum mu, yoksa önümde daha yazılacak ve yapılacak şunlar var tüneli mi?
0: Ya bir kez bir yola girdikten sonra yaptım, ettim ve bittim olmuyor sanırım. Ya bu benim, bana da biraz ters geliyor. Bir de çok zevkli ve keyifli de bir şey açıkçası. O yüzden yaptım, ettim mümkün değil. Yapacağım, önümüzde yapacak daha çok şey var diye düşünüyorum. İnşallah layıkıyla da yaparız.

Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken

İttifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24.

0: Ağır Hafta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Bugün çok mutluyum çünkü çok uzun zamandan beri konuk almayı düşündüğüm ve bugüne nasip olan kıymetli Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün Ağır Hafta Sorular'da. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi kıymetli Cevdet Bey, genelde Ağır Hafta Sorular'da olduğumuz için ilk soruyu hemen soruyorum. Diyorum ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ağır Hafta mı?
1: Evet. Şöyle cevap vereyim. Hayatta olmak demek Ağır Hafta olmak demek.
0: Evet.
1: Hayat her zaman net çizgiler sunmuyor size. Gri alanlar çok fazla. Dolayısıyla hepimiz aslında her yeni güne uyandığımızda yeni şartlarla, yeni tercih yapılması gereken durumlarla, kafamızı karıştıran farklı ortamlarla karşı karşıyayız. Çözmemiz gereken sorunlarla karşı karşıyayız. Bu anlamda hepimiz araftayız. Arafta sorusuna nasıl cevap vereceğimiz konusunda bile araftayız.
0: Yani süper. Evet.
1: Dolayısıyla bu bir insanlık hali belki. Ama bir taraftan da tabii bunu söylerken şunu kastetmiyorum. Sabitelerimiz yok, sınırlar yok anlamında söylemiyorum. Onlar da var tabii. Onlarla birlikte zaten arafta olabiliyorsunuz. Yani belli sınırlar, belli sabiteler var şüphesiz hayatta. Ama bu aynı zamanda işte o gri alanları, belirsizlikleri, tercih zorunluluklarını, kesin olmayan ortamları beraberinde getiriyor. Dolayısıyla ben de bu anlamda araftayım tabii.
0: Süper. Şimdi Cevdet Bey, şöyle söylesem, çocukluktan bugüne kadar bir rutininiz sizi

0: başarıya götüren, şu andaki o diplomatik kariyerinize sizi taşıyan bir rutininiz var mı? Ya bu çocuklukta da benim özelliğimdi dediğiniz.
1: Yani bunu belki dışarıdan gözlemleyenlerin yorumlaması daha doğru olabilir ama...
0: Bir başarı hikayesine oradan geçeceğim. Evet.
1: Biraz disiplin diyelim. Çalışma, disiplin. Aşırı çalışma değil bakın. Sürekli bir iş yapma. Bir de yoğunlaşma diyebilirim. Yani hakikaten önümde olan işe yoğunlaşan biriyim ben. O anda başka şeyleri pek düşünmem. Sonra başka bir iş çıkar, ona yoğunlaşırım filan. Onu becerebiliyorum galiba. Yani ya farklı konulara, farklı meselelere yoğunlaşma yeteneğim var diyeyim. Öyle bir Allah vergisi bir şeyim var. Bu da bana bir şey getirdi. Eğitim hayatında özellikle bir avantaj getirdi diye düşünüyorum. Çok böyle gece gündüz çalışmayla ilgili bir şey değil söyledi. Ama düzenli, disiplinli çalışma, takip etme, gereğini yerine getirme, yani yeterli düzeyde yapma, o konularda da bir disiplinim olduğunu, bir çalışma azmim olduğunu söyleyebilirim.
0: Yani çocukluğunuzu güzel yaşadınız.
1: Evet. Bingöl'de yaşadım doğrusu. Lise mezuniyetine kadar Bingöl'de okudum ben. İşte mahalle okul, devlet okullarında okumuş oldum. Evimize de yakın oldu genelde okullar filan. Yürüyerek gidip geldiğimiz okullardı. Dolayısıyla şikayetçi olamam doğrusu.
0: Ya başarı gerçekten bu başlık altında konuşursam. Çünkü Cevdet Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın o kariyerine baktığımız zaman muhteşem böyle dizilmiş bir başarı hikayesi görüyoruz. Siz de söylediniz işte konsantrasyon, yoğunlaşma. Ama bir o kadar da aslında şimdi Bingöl'de yaşayan bir çocuğun ODTÜ'ye uzanan, oradan işte Amerika'ya uzanan, oradan tekrar yani akademiden bürokrasiye geçiş. Bunların hepsini böyle eziplersek, toparlarsak Sayın Bakanım. Buradaki yani zordu ama şu sayede onu tutunup buralara kadar gelebildim diyebileceğiniz o tek şey ne?
1: Şöyle söyleyeyim Esra Hanım. Ben planlama teşkilatında uzun yıllar çalıştım DPT'de. Dolayısıyla bir planlamacı geçmişim var. Ama hayatın o kadar planlanabilir bir şey olmadığını da düşünüyorum doğrusu. Planlamanın çok gerekli olduğuna inanıyorum. Kişiler içinde, firmalar içinde, devletler içinde planlama önemli. İçinde bulunduğunuz durumu görmek, hedefler koymak, buna sizi götürecek yolları, yöntemleri tartışmak önemli. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Hiçbir plan böyle harfiyen yerine getirilmiyor. Hayat çok daha karmaşık ve dinamik. Dolayısıyla yani ben şu hedefleri koydum, başardım şeyinin ötesinde hazır olma hali bence daha önemli.
0: Çok güzel.
1: Yani kendinizi olabilecek farklı imkanlara hazırlamak önemli diye düşünüyorum. O imkanlar gelir mi gelmez mi o sizin kontrolünüzün dışında. Yani bir kontrol
0: yani bir
1: edebildiğiniz
0: aslında değil mi?
1: Öyle. Bir yani bir kontrol edebildiğiniz alan var. Tabiri caizse gücünüzün iyi kötü yettiği bir alan. Ondan sorumlusunuz diye düşünüyorum ben. Oranın gereğini yaparsanız bazı kapılar açılıyor. Siz tahmin ettiğiniz, edemediğiniz. Dolayısıyla önemli olan bence o alana yoğunlaşmak, kontrol edebildiğiniz, gücünüzün yettiği alana yoğunlaşmak. Orada yapmanız gerekeni yapmak. Gerisine de kendinizi hazırlamak sadece. O sizin kontrolünüzde değil. Yani bu noktalara gelebilmem, işte belli makamlar, belli mevkiler, bunlar hani benim kontrolümde gelişen meseleler değil aslında.
0: Ama bir azim vardı değil mi?
1: Elbette. Yani şimdi eski alimlerin bir sözü var. Bu çok hoşuma gider. Aramakla bulunmaz ama bulanlar hep arayanlardı derler.
0: Süper. Bizim durumumuz açıklanıyor.
1: Özü bu bence. Evet. Siz bir çaba göstereceksiniz, arayacaksınız, uğraşacaksınız. Sonuçta bu sizi bir yerlere götürür zaten. Belli kapılar açar, belli yerlere gidersiniz. Dolayısıyla ben de böyle bakıyorum doğrusu.
0: Son, ilk gurbet diyelim.
1: Evet.
0: İlk gurbet. Ben mesela merak ediyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ilk gurbet esnasında hissettikleri mesela oradan çıkış. Aslında mücadelenin başladığı...
1: Doğru.
0: Zaman.
1: Zordu benim için doğrusu. Evet. Yani dediğim gibi lise mezuniyetine kadar Bingöl'de yaşadım. Biraz erken yaşta okula başladım ben. Deprem yaşadık Bingöl'de. 71 depremi. Dolayısıyla

0: Ki de biraz erken yaşta okula gönderdiler beni. Ablam bir yıl geç gitti, ben bir yıl erken
1: Siz bir yıl erken.
0: öyle bir okula başlamış olduk. Dolayısıyla genç 1983'te Ankara'ya geldim. Geliş o geliş yani. Ondan sonra işte okul, bürokrasi, siyaset hep Ankara'da geçti. 40 küsür yıldır Ankara'dayım. İlk geldiğimde tabii çok etkilendim. Yani hiç daha önce gurbet yaşamamıştım doğrusu. İlk defa kısa süreli hani ziyaretler falan olmuştu ama ilk defa bir gurbet yaşadım doğrusu. Memleketi o tarihlerde çok çok özledim. Bu epey bir zaman aldı alışmam yani. Bu Ankara ortamına, okul ortamına. Hatta nereden geldim buralara gibi şeylerim de oldu kendi içimde. Ama sonra
1: Sonra
0: insan alışan bir
1: özlemler.
0: varlık. Alışan bir varlık. Daha sonra zaman içinde biraz daha hani normalleşti. O zamanlar tabii bu kadar iletişim, ulaşım imkanları da
1: Yok.
0: yoktu
1: Ne
0: tabii.
1: yapıyordunuz mesela? Annenizi
0: Yani ODTÜ'de yurtta kaldım ben.
1: özlediğinizde.
0: 5 yıl boyunca ikinci yurtta. Aynı yatakta, aynı ranzada diyelim. 5 yıl boyunca. ODTÜ'nün içindedir yurtlar. İşte telefon şey yapardık. İşte ankesörlü telefon vardı o zaman. Birçok öğrenci kuyrukta falan size sıra geldiğinde arayabiliyorsunuz ankesörlü telefonla. Bugünkü gibi şey imkanları yok
1: İmkanlar
0: tabii.
1: yok,
0: Cep
1: evet.
0: telefonları şunlar bunlar. Dolayısıyla daha az iletişim imkanının olduğu bir ortam. İşte arada tabii Bingöl'e gidip gelirdim ama o tarihlerde yine 16 saat falan sürerdi otobüsle. Memlekete gitmek Ankara'dan. İşte bugünkü gibi hava yolları falan bu kadar
1: Yok.
0: böyle şey imkanlar yoktu. Yollarda daha şeydi, sorunluydu diyelim. Dolayısıyla ulaşım, iletişim imkanları daha kısıtlıydı. Ama arada gider gelirdim tabii. Yani o özlemi dindirmek için gittiğimde de müthiş mutlu olurdum tabii.
1: Ne güzel.
0: Biraz da o yüzden ilk geldiğimde ODTÜ'de hazırlık okudum ben. Daha fazla ders çalıştım yani. O gurbet şeyini diyelim,
1: Oraya
0: duygusunu
1: yönlendirdiniz o duyguyu.
0: bastırmaya
1: Evet.
0: dönük belki oraya yönlendirmiş oldum. İşte kitap okuma, ders çalışma vesaire. Öyle.
1: Evet, aslında bu sorulardan çok uzaklaşmayacağım ama şimdi çok merak edilen başlıklar var Sayın Bakanım. Özellikle NATO zirvesi
0: Evet.
1: çok konuşuluyor. Şimdi aslında şöyle başlasak desek ki NATO'nun 1-0 dönemini soğuk savaş, işte 2-0 dönemini savunma sistemi. Bu arada Türkiye'nin arabuluculuk ve müzakere misyonunu da göz önünde bulundurarak bu soruyu soracağım. Şimdi 3-0'lık döneminde şöyle nitelendirebilir miyiz? Yani soğuk savaş, soğuk savunma sisteminden sıcak barış dönemine evrildiğini söyleyebilir miyiz sürecin?
0: Keşke öyle olsa tabii, sıcak barış olsa. Ondan emin değilim açıkçası.
1: Burada aslında
0: Dünyanın,
1: Türkiye'nin misyonu da
0: yani
1: çok önemli.
0: Türkiye'nin
1: Evet.
0: misyonu daha önemli. Şöyle söyleyeyim, NATO tabii dediğiniz gibi Soğuk Savaş döneminde şekillendi. Soğuk Savaş bitince kendine yeni öncelikler aradı. Bugün geldiğimiz noktada en önemli tartışma Transatlantik dediğimiz ABD-Avrupa tartışması. İşte Sayın Trump biliyorsunuz bundan bir iki yıl önce çok şey çıkışlar yaptı. Yani Avrupa sorumluluklarını yerine getirmiyor. Bu yükü artık biz Amerika olarak tek başımıza taşımayacağız. Herkes üzerine düşeni yapsın gibi bir çıkışı oldu. Ardından da NATO zirvelerinde yeni hedefler kondu. Milli gelirin %5'i kadar savunmaya harcama yapma hedefi 2035 yılına kadar. Bu da yeni bir dünyaya işaret ediyor tabii Esra Hanım. Güvenlik risklerinin yeniden yükseldiği aslında, jeopolitik gerilimlerin yeniden arttığı bir dünya. Soğuk Savaş bittiğinde bir barış dönemi olacak. İşte artık medeniyetlerin sonu gibi şeyler, Fukuyama'nın biliyoruz tarihin sonu gibi tartışmalar vardı. Bunun pek böyle olmadığını gördük. Dünyada güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemdeyiz. Hem ekonomik hem siyasi olarak dünyanın bir geçiş sürecindeyiz aslında. Ve henüz yeni yapı tam oluşmuş değil. Mevcut uluslararası kurumların, kuralların zayıfladığı, çatışmaların arttığı, belirsizliklerin, risklerin yükseldiği bir dönemdeyiz.
1: Tabii.
0: Bu risklerden NATO da payını alıyor. Bir ara NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti gibi sözler de duyduk biliyorsunuz
1: Evet.
0: Fransa'dan vesaire. Ama bu son NATO toplantısı bunun pek böyle olmadığını gösterdi. Yani NATO bir anlamda bu yeniden bir toparlanma görüntüsü çizdi Ankara toplantısıyla Avrupa ülkeleri son dönemde gerçekten savunmaya ciddi bir şekilde önem vermeye başladılar.
1: Doğru.
0: Hem SAFE dediğimiz bir programla Avrupa Birliği 800 milyar avroluk bir ortak bütçe oluşturdu. Hı-hı. Bir taraftan da tek tek ülkeler harcamalarını arttırmaya başladılar. Hı-hı. Dolayısıyla Ankara aslında bir merkez oldu bu transatlantik geriliminde. Ve dikkat ederseniz kavgasız gürültüsüz biten bir NATO oldu bu.
1: Evet.
0: Daha önce Avrupa ile Amerika'nın çok daha sert tartışmalar yaşadığı NATO'lar gördük. Bu NATO'da bu tür beklentiler yine vardı. Özellikle İran ile ABD savaşında Avrupa bazı ülkelerin pozisyonlarından da kaynaklanan.
1: Evet.
0: Ama bu pek yaşanmadı. Ankara hakikaten bir sükunet ortamı sağladı. NATO'nun toplanabildiğini gösterdi. Bu başlı başına bir başarı bu ortamda. Yani bütün liderlerin katılması, Sayın Trump biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız olmasa, Türkiye olmasa belki de katılmazdım dedi bu toplantılara. Bu tür söylemlerin olduğu bir ortamda gerçekleşti NATO ve son derece başarılı oldu. Hem organizasyon itibarıyla hem de içerik itibarıyla.
1: Evet.
0: Yeniden işte bu Avrupa-ABD dengesinin kurulduğu bir NATO oldu diyebiliriz. Avrupa sütununun giderek güçleneceği artık net bir şekilde görüldü. Avrupa NATO'da Amerika kadar şu anda olmasa da o yönde ilerleyen, yükü neredeyse yarı yarıya paylaşacak bir hedefle yoluna devam eden bir konumda. Bu bizi de çok ilgilendiren bir durum malum. Avrupa çok daha yakın bir coğrafya. Diğer taraftan savunma sanayinin yükselişini gördük bu NATO toplantısında. İlk defa savunma sanayi forumu NATO'nun formal resmi toplantılarının bir parçası haline geldi. Ben de orada gidip bir konuşma yaptım. NATO Genel Sekreteri, çeşitli yetkililer geldiler. Bu da Türkiye açısından büyük bir avantaj doğrusu. Çünkü Esra Hanım biz bu yola çok erken çıktık. Ya yani Avrupa tabiri caizse yeni uyanıyor. Ama Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın net siyasi iradesiyle yola çok erken çıktı. 2000'lerin başında çıktı. Hı hı. Ve şu anda o yola erken çıkmanın avantajını yaşıyoruz. İşte ordumuzun envanterine giren ürünlerin %80'inden fazla bir yerlilik oranımız var. Dünyada 11. ihracatçı konumdayız. Ve yakın bir gelecekte ilk 10'a gireceğiz. Hı hı. Türkiye olarak. 10 milyar doları aşmıştık geçen yıl. Bu sene son 12 aylık döneme bakarsanız 11 milyar doların üzerinde bir ihracatımız var. Bunun yanı sıra bence en önemli unsurlardan biri şu, genç bir nüfusumuz var. 100 bin civarında bir istihdamımız var. Ortalama yaşı çalışanların 34. Şimdi batıya bakıyorsunuz 50'nin üzerinde ortalama yaş. Dolayısıyla gelecek bizim, gelecek Türkiye'nin.
1: İnşallah.
0: Bunun da ne kadar takdir edildiğini ve önemsendiğini bu NATO zirvesinde bir kez daha görmüş olduk. Ukrayna meselesi yine burada
1: gündemdeydi.
0: Önemli bir gündemdi. İşte Sayın Zelenski de buradaydı biliyorsunuz. Görüşmeleri oldu. Tabii NATO toplantısına katılmadı o asıl ana toplantı. 32 devlet arasında
1: evet.
0: yapılan bir toplantı. Ama işte yemek var, yan etkinlikler var vesaire, ikili görüşmeler var. NATO toplantısı dediğimiz o ana toplantının dışında birçok unsuru içeriyor. Oralarda farklı ülkelerden devlet başkanları da davet edilebiliyor. Burada yine Ankara zirvesinde 70 milyar avroluk bir destek çıktı şeye Ukrayna'ya. Bu da önemli. NATO'nun Ukrayna'ya desteği teyit edilmiş oldu. Bu da tabii Rusya-Ukrayna savaşı artık 5. yılına girdi. 4 yılı geçti. Ne olacak ne bitecek göreceğiz tabii. Ama NATO ile Ukrayna arasındaki güçlü bağı da görmüş olduk bu vesileyle. Yani böyle önemli içeriklerin tartışıldığı bir toplantıydı. Ama bir taraftan da Türkiye müthiş bir organizasyon yaptı.
1: Evet.
0: Yani bizzat NATO Genel Sekreteri Sayın Rutte'nin bana söylediği bir sözü ifade edeyim burada. Savunma Sanayi Forumu'na birlikte katılmıştık. Bir sonraki ülkenin işi çok zor dedi. Çıtayı çok yükseğe koydunuz. Hakikaten burada teşekkür edilmesi gereken çok kişi var. İşte Cumhurbaşkanımızın özel kalem müdürü Hasan Doğan Bey'den Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne, güvenlik birimlerinden ulaştırma ile ilgili çalışma yapanlara, birçok kurumun, birçok kişinin büyük katkısıyla çok

güzel, çok iyi organize edilmiş bir toplantı oldu diyebilirim. Hı-hı. Ben uzun yıllar Kalkınma Bakanlığı yaptım. Kalkınmayı şöyle tarif ederdim ben o zaman. Bir hedef için bir toplum iyi organize olabiliyorsa o kalkınmış bir toplumdur. Yani

0: Temmuz'da ikili ülkeler arası resmi ziyaret görüşmeler yapıldı. 8'inde de NATO toplantıları yapıldı. O toplantı da tabii çok başarılı bir şekilde geçti. Çok önemli mesajlar verildi. Bütün bunlarla Türkiye'nin alnının akıyla diyelim bir NATO zirvesini gerçekleştirdiğini söyleyebilirim. Yalnız bu sene başka zirvelerimiz de var. Ben zirveler yılı diyorum bu yıla doğrusu. Antalya'yı geçirdik, diplomasi forumunu, başka toplantılar oldu ama önümüzdeki dönem Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi var. Diğer taraftan COP31, yani 100 bin kişiden fazla misafir beklediğimiz bir Kasım ayında Antalya'da yapılacak zirve, Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı diyoruz. Dünyanın çevre meselelerinin yine Türkiye'de tartışıldığını göreceğiz. Yani gerek Antalya Diplomasi Forumu, gerek bu zirveler Türkiye'nin merkez bir ülke olma vasfını bence çok daha belirgin bir şekilde ortaya koyuyor. Dünyanın meseleleri, hem güvenlik meseleleri, hem diplomasi meseleleri, hem çevre meseleleri bu yıl Türkiye'de tartışılıyor. Bu da inanıyorum ki bütün vatandaşlarımıza gurur verici bir tablo.
1: Kesinlikle öyle. Cedit Bey, aslında şöyle, NATO zirvesi sonunda katılımcı devlet başkanlarının isimlerinin yazılı olduğu Türk yapımı bir silah hediye edildi. Şimdi bazı devlet başkanları bu hediyeleri ülkelerine sokamadılar. Ya bu planlı bir hareket miydi? Yani silah hediye etmenin bir anlamı var mı?
0: Yani sonuçta NATO bir güvenlik teşkilatı tabii herhalde.
1: Evet, aslında orada
0: muhtemelen güvenlik teşkilatı olduğu için böyle düşünmüştür diye inanıyorum. Bazı ülkelerin iç mevzuatları gereği götüremediklerine dair bir şeyim var benim. Bir bilgim var. Dolayısıyla yani bu kendi iç mevzuatları gereği yapamamış olan ülkeler var. Ama esas itibariyle bir güvenlik zirvesi. Dolayısıyla onunla bağlantılı bir hediye
1: olması
0: diye.
1: Bir mesaj içeriyor.
0: Ama başka şeyler de var. Bir taraftan da işte kalemler, defterler,
1: sümenler. Evet. O ayrıntı sümenler. Da çok dikkat çekti. Evet.
0: Ya bayıldılar hakikaten gelen. Bir taraftan da tabii külliye. Yani külliyenin ne kadar önemli bir rol üstlendiğini gördük bu zirvede. İyi ki böyle bir külliyemiz var. Kütüphanesiyle, sergi salonlarıyla, toplantı salonlarıyla. Başka türlü Ankara'da böyle bir zirveyi icra etmek çok zor olurdu diye düşünüyorum. Gelen tüm misafirlerimiz de hayran kaldılar doğrusu. Beğenilerini de çok açık bir şekilde ifade ettiler.
1: Kalem ayrıntısı da çok konuşuldu çünkü yani.
0: Doğru, doğru. Evet. Değişik böyle güzel kalemler de masalarda gördük. Geleneksel motiflerimizi yansıtan işte defterler, sümenler, yani en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir zirve oldu. Son derece başarılı geçti. Bunu biz söylemiyoruz. Gelen liderler kendileri çeşitli vesilelerle ifade ettiler. Sadece liderler değil, basın mensupları, destek personel, herkes gerçekten çok memnun ayrıldı. Ben farklı ortamları da bir miktar görme imkanı buldum. Mesela basın mensuplarına da çok iyi bir ortam hazırlandı. İşte ikramlardan tutun, çalışma mekanlarına varıncaya kadar gayet güzel bir zirve yaşadık. Kazasız belasız son derece başarılı bir zirve oldu.
1: Maşallah. Trump yaptırımların kaldırılması ve F-35'lerin Türkiye'ye verilmesi konusunda olumlu fakat muallak ifadeler kullandı. Sürecin nasıl ilerleyeceğini öngörüyorsunuz? Yani bu Türkiye F-35 uçaklarının üretim hattına yeniden dahil olacak mı sizce?
0: Şimdi ben savunma sanayi forumunda yaptığım konuşmada şunu çok açık bir şekilde ifade ettim. Şunu söyledim, yani müttefikler arasında yaptırım olmaz. Müttefikler arasında ticari kısıtlama olamaz. Maalesef Türkiye bunlarla karşı karşıya kaldı Esra Hanım. Açık veya örtülü, bazen açık bazen örtülü yaptırımlarla, engellemelerle karşı karşıya kaldı.
1: Evet.
0: Ama bunun bir taraftan olumlu bir yansıması da oldu. Kötü komşu ev sahibi yapar derler. Kötü ev sahibi şey yapar. Dolayısıyla Türkiye bu sıkıntılara karşı ne yaptı? Kendi gücünü daha fazla kullandı ve belli bir yere geldi. Bize eskiden kısıtlama uygulayan ülkelere şimdi ihracat yapar hale geldik. Paramızla verip alamadığımız ürünleri şimdi biz başkalarına parası mukabilinde satar hale geldik. Bu tarafını da unutmayalım.
1: Tabii.
0: Ama bir yandan da elbette bizim de ihtiyaç duyduğumuz

0: en azından belli bir süre bir takım konularda ilerleme sağlayıncaya kadar ihtiyaç duyduğumuz ürünleri almamız önemli. Bu çerçevede bu yaptırımlar gerçekten hiçbir şekilde izah edilemez. Olmaması gereken şeyler, siz müttefik olduğunuzu söylüyorsunuz, aynı çatı altındasınız. Müttefik dediğiniz ülkeyi zor duruma düşürücü tavır alıyorsunuz. Yani bu hakikaten ittifak ruhuyla uyuşmayan bir yaklaşım, bağdaşmayan bir yaklaşım. Sayın Trump da çok doğrudan konuşan bir insan belli konularda ve bunu çok net söyledi. Biz dostlarımıza yaptırım yapamayız dedi. Dolayısıyla oradaki siyasi irade bence çok net, yani Trump yönetiminde. Bunda tabii Sayın Cumhurbaşkanımız da kurduğu ilişkinin ben yine önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hakikaten çok uyumlu bir yaklaşım sergiliyor. Çok saygı duyuyor Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bunu da defalarca ifade etti. Dolayısıyla orada çok kendisi zaten net bir şekilde siyasi iradesini ortaya koydu. Bundan sonraki süreci hep birlikte takip edeceğiz ama artık top Amerikan yönetiminde diyelim. Onlar mutlaka bu konuda gereğini yapacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizi izleyin dedi. Gazeteciler bu soruyu.
1: Bizi izlemeye devam edin.
0: Bizi izlemeye devam edin dedi. Dolayısıyla burada bir gelişme olacaktır mutlaka.
1: Burada Mülhem, Türkiye ve dünyayı nasıl bir savunma politikası bekliyor?
0: Harcamalar artıyor. Bu tabii hayra alamet mi, onu takdirinize bırakıyorum. Yani niye bu kadar fazla artıyor dünyada savunma harcaması? Riskler yükseliyor. Çatışma riskleri yükseliyor. Hem bölgesel düzeyde hem küresel düzeyde. Dolayısıyla böyle dönemler başkalarının merhametine veya uluslararası kurumlara, kurallara güvenerek hareket edebileceğiniz dönemler değil. Böyle bir lüksünüz yok. Yani tabiri caizse hangi yapı içinde olursanız olun, sonuçta her koyun kendi bacağından asılıyor. Kendi gücünüzü mutlaka tahkim etmeniz gerekiyor. Böyle bir anlayışla hareket etmeniz lazım. Türkiye'de uzun bir zamandır aslında bu yönde hareket ediyor. Elbette ikili, bölgesel, küresel birçok ittifak, ilişki içinde olabilirsiniz. Bunlar da olması gereken şeyler. Ama nihayetinde son raddeye geldiğinde kendi gücünüze güvenmek durumundasınız. Bu da savunma sanayini gerektiriyor. Savunma sanayi Esra Hanım sadece güvenlikle ilgili bir mesele değil bana göre. Bağımsız dış politika izleyecekseniz bir savunma sanayiniz olmak zorunda. Başkalarının size sağladığı enstrümanlarla güvenliğinizi sağlıyorsanız bağımsız bir dış politika izleyemezsiniz. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında savunma sanayine yaptığı bu yatırım aynı zamanda bağımsızlık iddiasıyla, bağımsız dış politika iddiasıyla da yakından ilişkili. Bağımsızlık derken izolasyonu kastetmiyorum. Ama kendi kararınızı verip bu süreçlere dahil olma anlamında söylüyorum. Türkiye çok şükür bu noktada
1: bağımsızlığın müstakil güç olmak.
0: Şimdi bir kağıt üzerinde bağımsızlık var. Hani bu Birleşmiş Milletler'e üye bütün ülkeler bağımsız, müstakil devlet. Değil mi? Hukuken böyle. Ama bir de reel bağımsızlık diye bir şey var. Fiilen bağımsız hareket edebiliyor musunuz? Kendi kararınızı verebiliyor musunuz? İşte bu gerçek anlamda bağımsızlık. Bunun için de mutlaka bir savunma sanayinizin olması gerekiyor. Son bir unsurunu söyleyeyim savunma sanayinin. O da refah etkisi. Ülkelerin kalkınma tarihine baktığınız zaman savunma sanayinde teknolojik yetkinlikler elde eden ülkeler bir süre sonra bunu sivil endüstrilere aktarıyorlar ve topyekün ekonominin teknolojik seviyesi yükseliyor. Dolayısıyla bu savunma sanayinde yaptıklarımız bizim aynı zamanda bilgi ve teknoloji tabanlı katma değeri yüksek bir ekonomik yapı inşa etmek ve bunu da sosyal refaha dönüştürmek açısından da son derece kıymetli.
1: Şimdi aslında yine bu çok özür dilerim böyle NATO ile ilgili biraz uzatıyorum çünkü herkesin çok merak ettiği bir NATO zirvesinden sonra aslında ilk çıktığınız yayın olması sebebiyle Sayın Bakanım bu anlamda sizi zorluyor olabilirim, lütfen bağışlayın. Lakin bu aslında işte bu kalem gibi işte bu hediye edilen silahlar gibi çok konuşulan da bir şey oldu aslında, çok da tartışıldı, sosyal medyada da çok gördük. Mehter Marşı.
0: Evet.
1: Ve Yeniçeri modeliyle. Bunun da bir özel anlamı var mıydı?
0: Yani tabii ki var. Tabii ki var. Yani bence devletimizin ne kadar köklü bir devlet olduğunu, ordumuzun ne kadar köklü bir ordu olduğunu, ülkemizin ne kadar önemli bir medeniyet

0: tüm bugünkü temsilcisi olduğunu gösteren, özgüvenimizi, kimliğimizi ifade eden güzel bir organizasyon oldu. Tabii ki geçmişe takılıp kalmıyoruz.
1: Tabii.
0: Ama geçmişimizi bilmeden de ne bugünü anlayabiliriz ne de geleceğe yürüyebiliriz. O geçmişinizi ortaya koyduğunuz zaman saygınlığınız da artıyor aslında. Yani geçmişini inkar eden, geçmişiyle bağı olmayan, hani nevzuhur derler ya, nevzuhur toplumlara, ülkelere kimse çok fazla saygı da duymuyor açıkçası. Ama köklü bir geçmişi olan, bir birikimi olan bir ülkeyseniz bu daha büyük bir saygınlık uyandırıyor. Ki bizim de çok şükür böyle bir medeniyetimiz var, geçmişimiz var. Onu da bu vesileyle yansıtmış olduk.
1: Yani daha özün gürleşmesi diyebiliriz.
0: Öyle diyebilirsiniz, evet. Doğru.
1: Aslında NATO zirvesi olurken Amerika'nın İran'a saldırıları devam etti. Gazze'de katliam var ve soykırım devam ediyor.
0: Maalesef.
1: Türkiye'nin Gazze konusundaki hassasiyeti çok aşikarken bu anlamda başkanlar seviyesinde bu konu, yani Gazze meselesi gündeme geldi.
0: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Gazze konusunu en gür şekilde, tabii, her tür platformda, her vesileyle dile getiren bir lider. Hı. O yüzden de zaten İsrail yönetiminin neler söylediğini hep birlikte görüyorsunuz. Filistinlilerin bakışını, ifadelerini de herkes görüyor gerçekten. Biz her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Her şart altında bunu yaptık. Cumhurbaşkanımızın bütün siyasi kariyeri, hayatı bakıldığında bu davayla çok yakından ilgili. Dolayısıyla bizim politikamız burada çok net Esra Hanım. Biz iki devletli bir çözümden yanayız. Kendi ayakları üstünde durabilen, yaşama imkanı olan bir Filistin devleti kuruluncaya kadar bu mücadelemizi de sürdüreceğiz. Her türlü diplomatik ortamda Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Dışişleri Bakanımız, diğer kurumlarımız, bütün imkanlarımızla bunu yapıyoruz. İşte insani yardımlardan tutun, diplomatik girişimlere, birçok boyutuyla bu süreçlerin içinde Türkiye ve olmaya da devam edecek. Bunun kimlerde rahatsızlık oluşturduğunu da görüyoruz. Kimlerde memnuniyet oluşturduğunu da görüyoruz. Bazen iç siyaset malzemesi yapılabiliyor bu işler. Ben o durumlarda şunu söylüyorum. Lütfen bu konuyu Filistinlilere sorun. Yani Türkiye'nin duruşunu, anlamını, neler yaptığını en iyi Filistinliler biliyor diye ifade ediyorum. Çok şükür bu anlamda çok düzgün bir kariyerimiz var. Ve soykırım konusunda da en net tavır koyan, ismini koyan bu konunun her ortamda dile getiren Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti. Bu konuyu da ısrarla dile getirmeye devam edeceğiz. Çünkü zalimlerin en çok korktuğu şey hakikattir. Hakikatin aydınlığıdır. Bunu örtmek için de her türlü çaba içine girdiklerini görüyorsunuz. Biz ısrarla hakikatin yanında, insani değerlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak burada şunun da altını çizmemiz lazım. Bu sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin veya Müslümanların meselesi değil. Bir insani meseleyle karşı karşıyayız. Bir insanlık ittifakından bahsediyoruz. Ben bunun da geliştiğini görüyorum doğrusu. Belki yönetimlerde kısmen görüyoruz. İşte Filistin devletini tanıyanlar oldu, farklı çıkış yapanlar oldu, hepsini gördük. Ama bir taraftan da bir dip dalganın geldiğine inanıyorum ben.
1: Yani insani anlamda
0: bu yaşananlar, bütün o iletişim kanallarıyla, manipülasyonlarla üstü örtülmeye çalışılsa da bu yaşananları bütün insanlık gördü. Dolayısıyla insanlık şunun da farkına vardı bence. Bilimsel, teknolojik ilerlemeler her şey demek değil. Bunu adaletle, merhametle, hukukla birleştirmediğiniz zaman hiçbir anlam ifade etmiyor. Sadece daha büyük katliamlar, daha büyük yıkımlar oluşturmanıza zemin hazırlıyor. Dolayısıyla biz elbette bilimde, teknolojide ilerleyeceğiz ama bunu merhametle, adaletle, ahlakla birleştirerek yapmak durumundayız. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz. Hem güçlü olacağız hem haklı olacağız. Sadece güçlü olmak hiçbir anlam ifade etmiyor. Ama haklı olup güçsüz olduğunuzda da işte birçok zulme engel olamıyorsunuz. Dolayısıyla ideal olan hem güçlü olmak hem de haklı olmak. Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu pozisyonu her ortamda ifade ettiğini ve tavrıyla, politikalarıyla ortaya koyduğunu söyleyebilirim.
1: Aslında şu mu Sayın Bakanım? Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'den bu anlamdaki Gazze insanlık ve merhamet çağrısının dışında gerçekten şu anda öncülük ediyor konusunun dışında liderler seviyesinde de aslında konuşulmasını sağlayan sebep oldu da diyebiliriz.
0: Kesinlikle. Yani Cumhurbaşkanımız bu konuda dediğim gibi hemen her fırsatta, her platformda bu konuyu dile getiren, ikili görüşmelerinde, çok taraflı ortamlarda bu konunun her zaman altını çizen ve tavrımızı net bir şekilde, gür bir sesle ortaya koyan bir lider.
1: Evet, şimdi asıl zor sorular ama işte zor sorulara geçmeden Sayın Bakanım. Bir reklam aramız var. Biraz dinlendireceğiz sizi. Tabii. Reklam aramızdan sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la muhteşem sohbetimize devam edeceğiz. Hadi bakalım.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Arap'ta Sorular programımız devam ediyor. Kim var programımızda? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Çok özür dilerim. Şimdi asıl zor soru demişken aslında herkesin merak ettiği Sayın Bakanım, evet, soru. Ekonominin olgusu algıya ne zaman yansır? Yani dünya zirvesine oturan, çağını şumul işler yapan bir Türkiye'nin başarısını ekonomide ne zaman görürüz sorusu. Çünkü aynı başarıyı, idealizmi ekonomiye yansıtıldığı zamanı herkes çok merak ediyor. Sizden ne bakıyorsunuz?
3: Şöyle, şimdi ekonomiyi tartışırken yine dünyanın halinden başlamamız lazım.
2: Evet.
3: Nasıl ki güvenliği tartışırken öyle yapıyorsak, ekonomi de öyle aslında. Son 5-6 yıldır, yani bu pandemiyle başlayan yeni bir süreç var dünyada. Pandemi bütün ekonomileri derinden etkiledi. Bir rakam söyleyecek olursam, mesela bizim sanayimiz pandemi öncesine göre 100 ise pandemi öncesi, şu anda 130 kapasite olarak. Ama Avrupa'da bazı ülkeler henüz %100'e bile gelemediler. Yani o kadar ciddi bir tahribat oluşturdu ki bunu henüz telafi edememiş ülkeler var. Böyle bir dönemdeyiz. Dünyadaki büyüme oranı, dünyadaki ticaretin gelişme oranı tarihsel ortalamaların oldukça altında. O eski liberal küresel ekonomik ortam artık yok. Ülkeler korumacı hale gelmiş durumda. İşte tarife savaşları vesaire. Bunları hep biliyoruz. Dolayısıyla birincisi bu. Dünyanın farklı bir ekonomik konjonktüründeyiz. Başarıyı ekonomide ölçerken İki şeyle ölçmek lazım bence. Dünyayla mukayese etmek lazım ülkeleri. Bir de geçmişleriyle mukayese etmek lazım. Her ikisiyle de mukayese ettiğimizde Türkiye ekonomisinin bugün geldiği durum hakikaten önemli bir seviye. Bazen işte eski Türkiye'de şöyleydi, böyleydi diye algı oluşturmaya çalışanlar var. Ama rakamlar bunu söylemiyor. 2002 yılında sadece 238 milyar dolarlık bir ekonomimiz vardı bizim. Yani bir yılda bütün toplumun ürettiği mal ve hizmetlerin değeri 238 milyar dolardı. Geçen sene bu 1.6 trilyon dolar seviyesini buldu. Bu sene bunun da üzerine çıkacağız inşallah. Türkiye ihracatıyla, turizmiyle, bütün farklı sektörleriyle farklı bir ölçüye geldi. Ama son yıllarda bazı sorunlar da yaşadık, sorunları da görmemiz lazım. Bir deprem gerçeği yaşadı Türkiye. Diğer ülkelere ilave olarak tarihimizin en büyük afetini yaşadık Esra Hanım. Bunu unutuyoruz. Depremlerde o ilk sıcak zamanlar genelde medyanın, kamuoyunun ilgisini çeker. O zaman sabahtan akşama kadar konuşulur. Ama ekonomik olarak bakarsanız en ağır yük o sıcak saatler geçtikten sonra başlıyor.
2: Evet.
3: İşte sadece konut yapmak değil, yolları yeniden inşa ediyorsunuz, şehir altyapılarını, organize sanayi bölgelerini, hastaneleri, okulları, parkları, bir 11 tane il neredeyse yeniden inşa edildi.
2: Doğru.
3: 450 bin konut sadece bu konut tarafı.

0: yollar, okullar, hastaneler 100 milyar dolara yakın ekstra bir yükle Türkiye karşı karşıya kaldı. Çok şükür bunun altından da alnımızın akıyla çıktık. Yani böyle bir istikrarlı yönetim olmasa, liderlik olmasa öyle her ülkenin harcı değil gerçekten. Bu büyük, en gelişmiş dediğimiz ekonomileri bile sarsacak bir yükü Türkiye Cumhuriyeti kaldırdı. Ve artık aşağı yukarı toparlandık diyebiliriz. Bu iki faktöre ilave olarak bir de biz bölgemizde savaşlar yaşadık Esra Hanım. İsrail'in işte Gazze'deki soykırımından az önce bahsettik. İran-Amerika savaşları geçen yıl, İran-Amerika-İsrail hem geçen yıl hem bu yıl bütün bölgemizi etkiledi. İşte Hürmüz'ün kapatılması, enerji fiyatlarından tutun ticarete, savaşlar sadece insani maliyetler üretmedi. Çevresel ve ekonomik maliyetler de üretti. Bölgemiz için ve tüm küresel ortam için. Dolayısıyla bu ortam içinde ekonomiyi değerlendirmemiz lazım. Türkiye reel ekonomide fena bir durumda değil. Bu sene mal ve hizmet ihracatımız ilk defa 400 milyar doları aşacak inşallah. Sadece mal ihracatımız işte şu anda 270 milyar, geçen yıl itibariyle 273 milyar doların üzerinde. Bu sene daha fazla olacak. Bütün bu küresel şartlara rağmen. Ama bir de hizmet ihracatımız var. Turizm gelirimiz geçen sene sadece 65 milyar dolar oldu. Mal ve hizmetleri topladığımızda 400 milyar doların üzerinde bir ihracattan bahsediyoruz. Bakın 238 milyar dolarlık bir ekonomiden sadece ihracatı 400 milyar doların üzerinde olan bir ekonomiye gelmiş durumdayız. Ha, bizim sorunumuz ne? Enflasyon. Yani finansal taraftaki sorunlar, bazı finansal dengesizlikler. Bu konuda da bir programımız var, orta vadeli programımız var. Bunun farklı sütunları var. İşte para politikası kısmı var, maliye politikası kısmı var, yapısal dönüşümler kısmı var, arz yönlü tedbirler kısımları var. Ve bunu da bütüncül bir çerçevede sürdürüyoruz. Bazen dışsal faktörler programımızı bir miktar geciktiriyor. Bunun farkındayız. İşte İran-ABD savaşı bunun çok somut bir örneği. Bir anda biz programı yaparken işte 60-65 dolardan bahsediliyordu petrolün varil fiyatı olarak. Bir anda bu 100 dolarların üstüne fırladı. Şimdi bu sizin kontrol edebileceğiniz bir şey değil. Ama ben hep şunun altını çizerim Esra Hanım. Asıl olan programınızdır. Sizin bir programınız varsa, onu kararlı bir şekilde uyguluyorsanız, er veya geç hedefinize ulaşırsınız. Dışsal faktörler bir miktar geciktirebilir, bir miktar olumsuz etkileyebilir. Bazen de olumlu sürprizler olur. Biz pek görmedik maalesef ama son yıllarda. Bazen de olumlu sürprizler olur. Evet. Ama bunlar dediğim gibi geçicidir, belli bir etkide bulunurlar. Siz programınızı ısrarla uyguladığınız zaman mutlaka sonuç alırsınız. Nitekim bizim bu programımızda baktığınızda işte 2023 yılında 75'lere kadar çıkmıştı enflasyon. Bu geldiğimiz noktada %32'lere kadar düşmüş durumda. Bu savaşın etkisine rağmen, savaş olmasa bugün 30'un altından bahsediyor olacaktık. Maalesef savaş bir miktar büyümeyi ve enflasyonu olumsuz etkiledi. Buna rağmen biz ısrarla tabii bu mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu etkileri sınırlamak için eşel mobil sistemi getirdik. Şeyle ilgili, benzinle, mazotla ilgili ve yükün önemli bir kısmını bütçeden biz karşıladık. Yani daha az zarar versin diye. Ama bunun da tabii bir maliyeti var. Bu geçici etkileri sınırlamaya çalıştık. Şimdi inşallah tabii temenni ederiz ki bu ateşkes kalıcı barışa dönüşsün. Maalesef zaman zaman çok kırılgan olduğunu da görüyoruz bu ateşkesin. Ama Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm gücümüzle, tüm diplomatik imkanlarımızla barış için bir uğraş içindeyiz, gayret içindeyiz. Öncelikle savaş çıkmasın diye uğraştık. Şimdi de barış olsun diye, müzakere edilerek sorunlar çözülsün diye uğraşıyoruz. Ekonomik politikamızı da bu çerçevede kararlı bir şekilde uyguluyoruz, uygulamaya devam edeceğiz. Burada hassas bazı sektörlerimiz var. Onun da farkındayız. Daha çok emek yoğun sektörler. Hani bu tekstil, mobilya, işte deri gibi daha emek yoğun sektörler biraz daha bu ortamın ne diyelim, stresini yaşayan sektörler. Buralara özel olarak da bir takım seçici destekler geliştiriyoruz. Yani o genel düzelme sürecini gözetirken, ona devam ettirirken asıl olan o. Yani toplam genel ortamı, finansal ortamı iyileştirmek. Bir yandan o gayret içindeyiz. Bir yandan da bu gerçekleşinceye kadar selektif dediğimiz, seçici dediğimiz programlarla hassas sektörleri, kesimleri destekliyoruz. Örneğin ihracatçılar bugün %24 faizle para kullanabiliyorlar. Reeskont kredisi diyoruz. Onlara bu şekilde destek oluyoruz. Esnafımıza %50'sini biz finanse ediyoruz faizinin devlet olarak. Piyasa faizinden kullandırmıyoruz. Evet. Veya çiftçinin faizinin %70'ini yine devlet olarak biz üstleniyoruz. Buna benzer farklı bu hassas sektörlerde çalışan başına 3500 lira destek vermeye başladık. Yeter ki istihdamı koruyun dedik, biz çalışan başına 3500 destek vereceğiz. Bunlar örnek olarak söylüyorum. Dolayısıyla selektif dediğimiz bazda bu hassas sektörlerimizi de desteklemeye devam ediyoruz. Normalde bu yaz döneminde biz çok daha iyi bir tablo bekliyorduk doğrusu.
1: Temmuz geçen için yıl, değil miydi? Evet. Öyle bir açıklamamız olmuştu.
0: Geçen yıl tarımda çok talihsiz yine bir yıl yaşadık. Evet. Hem don hem kuraklık oldu geçen yıl. İki şey aynı anda gerçekleşti. Dolayısıyla üretimimiz düştü, fiyatlar yükseldi. Bu sene tam tersi bir etki var. Çok şükür çok bereketli bir yıl geçirdik. Bunun gıda fiyatları üzerinde mutlaka etkisi olacaktır. Gıda ve konut bizim için en kritik iki kalem. Sosyal açıdan da çok önemli kalemler. Daha iyi bir tablo bekliyoruz bu anlamda. Ve buna dönük politikalarımız da var. Arz yönlü politikalar dediğimiz. İsterseniz ona da bir miktar girebilirim. 4-5 konu bizim için önemli bu arz yönlü politikalarda. Birincisi gıda. Gıda üretimini arttırmak durumundayız. Bunun da yolu sulama yatırımlarını, suyun verimli kullanıldığı yatırımları arttırmak ve planlı tarımı geliştirmek. Bu yönde politikalar uyguluyoruz. Normalde bütçemizde tasarruf tedbirlerimiz var. Birçok alanı çok dikkatli kontrol ediyoruz ama sulama yatırımlarına ayrıcalıklı bir destek sunuyoruz. Gıda üretimini arttırmak için ayrıca gıda komitemiz birçok unsuruyla bu konuya bakıyor. İkincisi konut. Konutta da toplumun %28'i aşağı yukarı kira ödüyor. Ve kiralar gerçekten metropollerde en temel problem. Bu noktada da tarihimizin en büyük sosyal konut programını başlattık. 500 bin sosyal konut. 15 bin tane de şey olacak biliyorsunuz, kiralık sosyal konut olacak. Evet. O da yeni bir model gibi İstanbul'da denenecek. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 2+1 daha, yani bugünkü nüfus demografik yapımızla da daha uyumlu. Enerjiyi iyi kullanan, afetlere dayanıklı, aynı zamanda daha erişilebilir, finansal olarak satın alınabilir konutlar üretiyoruz. Kuralar çekildi. İlk teslimatlar da gelecek yılın başından itibaren başlıyor. Dolayısıyla sosyal konuta büyük önem veriyoruz. Bunu sürdüreceğiz. Arzı arttırarak fiyatların dengelenmesine katkıda bulunacağız. Üçüncü alanımız enerji. Enerjide ithalata bağımlıyız maalesef. Dolayısıyla bunu azaltmak için gayret ediyoruz. Bir yandan petrol, doğalgaz aramaları yapıyoruz. Bir yandan enerjiyi daha verimli kullanmak için çalışmalarımız var. Ve yenilenebilir enerjide büyük bir dönüşüm sağlıyoruz. Güneş, rüzgar vesaire. Nükleere de inşallah yakında nükleer enerjiden de istifade eden bir ülke olacağız. Dördüncü arz yönlü alanımız ulaştırma. Burada da demir yollarını önceliklendirmiş durumdayız. Demir yollarında da limanları üretim alanlarına bağlayan iltisak hatları dediğimiz hatları önceliklendirdik. Dolayısıyla sanayimizin rekabet gücünü arttırmak, maliyetlerini düşürmek için demir yolları yatırımlarına, üretim alanlarını limanlara bağlayan yatırımlara öncelik vermiş durumdayız. Bir beşinci alan var, o bence en kritik alan. O da insan kaynakları. İşte mesleki eğitim, bu geçiş süreçlerini daha rahat çalışan kesimlerin yaşaması. Burada da eğitim sisteminden işkur politikalarına kadar farklı politikalarla destek oluyoruz. Yani çok boyutlu bir programımız var. Bütüncül bir programımız var. Zaman zaman dışsal faktörler istemediğimiz etkiler oluştursa da programımızın sonuçlar verdiğini görüyoruz. Temel mallarda şu anda enflasyon %17.4'e kadar düşmüş durumda. Yani genel ortalama 32 ama temel mallar 17.4'e kadar düşmüş durumda. Ortalamayı yukarı çeken hizmet alanı daha çok. İşte bu kira, restoran, eğitim gibi kalemler. Aslında eğitimde de Esra Hanım toplumun %10'unu ilgilendiriyor ama şey etkisi yüksek, algı etkisi yüksek. İşte özel okullar vesaire. Normalde devlet okulları parasız. Hani üniversiteler dahil olmak üzere. Orada bir problem yok. Ama özel okula gönderenlerin çok yüksek ücretlerle karşılaştığını görüyoruz. Ona da bir kural getirdik geçen sene YÖK'le birlikte çalışarak. Daha makul gitmesi için. O maalesef yukarıya çekiyor enflasyonu. Toplumun %10'unu ilgilendiriyor ama manşet enflasyon dediğimiz enflasyonu da yukarı çekiyor. Bir diğer unsur az önce bahsettiğim kira konusu. İşte restoranlar, hizmet sektöründeki konular. Bunlar daha yapışkan. Bütün dünyada da böyledir. Hizmet biraz geriden gelir. Ama burada da bir kırılma var. %40'ın altına düştü buradaki seviyede. Zaman içinde buranın daha iyileştiğini göreceğiz. Fakat en önemli unsur şu, beklentiler.
1: Evet, bu çok önemli.
0: Beklentiler. Ya ekonomi dediğimiz sadece mekanik rakamlar falan değil. Sosyal medya burada maalesef bize hiç yardımcı olmuyor. Sürekli bir şekilde kötümserlik pompalayan, beklentileri bozucu bir eğilim var. Bu dünyada da tartışılıyor. Dünyada da var bu. Beklenti çok önemli. Sosyal bilimlerde kendini gerçekleştiren kehanet diye bir kavram var. Yani dünyanın en sağlam bankacılık sistemine sahip olun. Yarın bankalar batacak diye herkes inanırsa gerçekten batar bankalar. Herkes gider parasını çekmeye batar. Dolayısıyla beklentilerin iyileşmesi çok önemli. Burada da bir kademeli bir iyileşme görüyoruz. Henüz tam arzu ettiğimiz yerde olduğumuzu söyleyemem. Hane halkları biraz daha yüksek. İşletmeler biraz ortada. Piyasa yapıcılar dediğimiz bu işleri daha reel takip edenler bizim hedeflere daha yakın beklentiler sergiliyorlar. İşte bu beklentilerdeki iyileşmeyi de hızlandırabilirsek önümüzdeki süreçlerde ben bu mücadeleden yine başarıyla çıkacağımıza inanıyorum. Elbette kolay değil. Elbette bunun bir takım maliyetleri oluyor. Hiçbir program maliyetsiz değil. Ama şunu bilmemiz lazım. Enflasyonu düşürmek sürdürülebilir büyüme ve sosyal adalet açısından çok önemli. İstikrarlı bir ortamda sürdürülebilir bir büyüme sağlayacaksınız ki kalıcı sosyal refah artışı olsun. Yoksa popülist politikalarla muhalefetin yaptığını görüyoruz. Popülist politikalarla, gündelik polemiklerle ekonomiyi bir yere taşıyamazsınız. Ve ekonomiyi sağlam, sağlıklı geliştiremediğiniz sürece sosyal refahı da kalıcı arttıramazsınız. Gündelik bir takım şeyler yaparsınız, sonra acısı çok daha kötü bir şekilde çıkar. Dolayısıyla burada asıl olan sağlıklı ekonomi politikaları izlemek ve bunların getirdiği gelişimi de sosyal refah olarak toplumun tüm kesimlerine yaymak.
1: Anladım. Ya mesela Cedit Bey, şöyle bir durum var. Bir örnek de, yani çok spesifik de olabilir ama mesela turizmci kurun çıkmasını istiyor. İthalatçı kuru çıkmasını istiyor. Yani böyle aslında burada bir araf var.
0: Nasıl bir
1: ekonomi modeliyle bu işin içinden çıkılması
0: dengeli planlı. Dengeli bir model. Biz de onu öngörüyoruz. Yani mesela tüketimle yatırım dengesi var Esra Hanım. Tüketim çok önemli tabii. Refah demek sonuçta, gidip bir şeyler tüketiyorsa insanlar. Ama aşırı tükettiğiniz zaman tasarruf oranlarınız çok düşerse bu sefer de gelecek tüketiminizi tehlikeye atıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yatırımlarınızı azaltıyorsunuz. Ve yatırımları devam ettirmek istiyorsanız dışarıdan başka ülkelerin tasarruflarını kullanarak tüketim yapmak zorunda kalıyorsunuz. O da cari açık demek. Dolayısıyla burada asıl olan denge. Yani cari açığınızı da yönetilebilir seviyede tutmak, bütçe açığınızı da yönetilebilir seviyelerde tutmak, o üretim-yatırım dengenizi korumak. Biz de bu çerçevede oluşturduk programımızı aslında. Dengeli bir büyümeyi öngörüyoruz. Büyümenin kompozisyonu dediğimiz bir şey var. Büyümenin bileşenleri var. Yani sadece tüketerek de bir süre büyürsünüz ama az önce bahsettiğim gibi cari açığınız artar.

0: artar. Onu finanse etmek için borçlanırsınız. Borçlu bir ülke haline gelirsiniz dışarıya. Bunun sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalırsınız. Hı hı. Asıl olan dengeli büyümektir. İç taleple dış talebi dengeleyen, tüketimle yatırımı dengeleyen bir anlayışla gitmek. O yüzden Cumhurbaşkanımızın yatırım, üretim, ihracat ve istihdam vurgusu çok önemli. Hı hı. Yani biz mutlaka elbette tüketeceğiz ama bir taraftan da yarına yatırım yapmak durumundayız. Tasarruflarımızı belli bir seviyede tutup bunu da yatırımlara, üretken yatırımlara kanalize etmek durumundayız. Ve verimlilik artışı sağlamak durumundayız. Verimlilik artışı sağladığınız zaman bu bir süre sonra sağlıklı bir şekilde ücretlerin artışına yansıyor. O da sosyal refaha yansıyor. Bu anlamda AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın son derece gerçekçi, ayakları yere basan, sağlıklı politikalarla planlı, programlı hareket ettiğini söylemek isterim. Yani muhalefet, sosyal medya her türlü algıyı yapmaya çalışabilirler. İşte hiçbir karşılığı olmayan vaatler havada uçuşabilir. Ama halkımız tarihten de biliyor. Yaşayanlar en azından geçmiş Türkiye'nin tecrübelerini bilenler veya okuyanlar şunu gayet iyi biliyorlar. Bu popülist politikaların altı boş, sadece sloganik politikaların ülkeye büyük bedeller ödettiğini hep birlikte biliyoruz. Bu tuzağa düşmemeliyiz. Elbette soru, bu şu anlama gelmiyor. Yani sorunlar yok, işte hiç uğraşmamız gereken mesele yok anlamında söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Oralarda da elbette duyarlı olacağız. İşte sanayimizde diyelim bir problem varsa ona yönelik elbette ilave politikalar geliştireceğiz. Belli bir toplumsal kesimimizin bir talebi varsa bütün imkanlarımızla onunla ilgili çalışmalar yapacağız. Ama asıl olan dediğim gibi tüm 86 milyonun bu beklentilerine dengeli bir şekilde belli bir adaletli, dengeli bir anlayışla cevap verebilmek. Hı
1: hı. Aslında Cevdet Bey, konuşmanın başında söylediğiniz zaman barınma hani konusunda yani büyük şehirlerde yaşayan kamu personeli gerçekten çok zorlanıyor. Evet, dünya genelinde. Bugün New York'ta da böyle, Londra'da da böyle ama bir taraftan hani galiba şu, halka da bir şey söylemek gerekiyor. Evet, söylüyoruz ama ne zaman yansıyacağı hususunda çok haklı bir beklenti içerisinde halkımızda. Bu anlamda galiba anlatabilmek mi işin içine giriyor?
0: O da önemli. İletişim bu işin tabii ki büyük bir parçası. Bunu da elbette daha etkili bir şekilde yapmak durumundayız. Metropoller dediğiniz gibi daha çok etkileniyor bu süreçlerden. Az önce bahsettim konuttan. Yani %28 toplumumuzun maalesef kira ödemek zorunda. Evet. Dolayısıyla o kiralar, bunu ödemeye gücü yeten, geliri yüksek olan bir kesim de vardır bunun içinde. Onu tabii ayırarak söylüyorum ama ciddi bir nüfus da buradan etkileniyor. Dolayısıyla burada mutlaka ev sahipliğini arttırmamız gerekiyor. Kiraların düşmesi için arzı arttırmamız gerekiyor. Bir örnek vermek gerekirse deprem bölgesi. Bakın deprem bölgesinde deprem sonrası çok yükselmişti kiralar. Bu konutlar teslim edildikçe hızlı bir şekilde bu kiraların düştüğünü gördük. Şu anda çok daha düşük seviyede mesela deprem bölgesinde bu sorundan daha az bahsedilir hale geldi. Aynı şeyi işte bizim metropollerimizde daha fazla yapmamız gerekiyor. Kitlesel üretim, yani sosyal konut üretimi ama. Böyle farklı konut tiplerinden bahsetmiyorum. Parası olan istediği gibi konut yapsın, ona bir şey demiyorum. Ama biz kamu politikası olarak sosyal konutu desteklemek zorundayız. Bir taraftan da kamu görevlilerinde lojmanlarımız var biliyorsunuz. Lojmanları da artık yeni bir anlayışla, daha esnek bir anlayışla, daha çok insana hizmet eder bir anlayışla sağlamak durumundayız. Bunun gayreti içindeyiz. Bunlar tabii bir anda gerçekleşmiyor. Biraz zaman alıyor. Bir planlamanız, ihale süreçleri, yapım süreçleri. Ama bunu formüle etmiş durumdayız. 500 bin konut hiç azımsanacak bir rakam değil gerçekten. Bizim şu anki hane halkı büyüklüğümüz de 3 civarı Esra Hanım. Yani eskisi gibi kalabalık aileler kalmadı. Aslında ben toplumumuza da burada seslenmek istiyorum doğrusu. Evet, yani lüzumsuz yere çok büyük evler alıp hem yatırım maliyeti hem işletme maliyeti hem de yoruyoruz kendimizi. Daha fonksiyonel, daha iyi iç dizaynı yapılmış, daha düşük maliyetli konutlar inşa edebiliriz. Ve bu da bizim tasarruf

0: oranımızı yükseltir, toplumumuzun refahına aslında olumlu katkıda bulunur. Birçoğumuzun evlerinde hiç kullanmadığımız odalar var belki. Veya işte çok çok az kullanılan odalar var ama bunların işte eşyası, ısıtması, bakımı vesaire bütün hepsi aslında ekonomik bir maliyet. Sadece aileler için değil, tüm aslında ekonomi için bir maliyet. İşte şimdi bizim bu sosyal konut anlayışıyla ben daha sağlıklı bir yapılanmanın, daha tasarruflu bir yapılanmanın oluşacağına da inanıyorum. Biz kalkınmakta olan bir ülkeyiz, gelişmekte olan bir ülkeyiz. Beklentilerimiz çok yükseldi, onun farkındayım. Biraz da bu AK Parti hükümetinin, Cumhur İttifakı hükümetinin, tabii, hükümetlerinin bir başarısı. Eskiden çok başarı gibi görünen şeyler şimdi artık hani harcı alem zaten bir olması gerekir.
1: Değil mi?
0: Alışkanlık gibi işte, diyelim ki duble yol. Yani zaten olmalıydı ve hastaneler zaten böyle olur diyor insanlar. Halbuki yoktu bunlar. Yani şimdi beklenti çıtası da epey yükseldi doğrusu. İşte otomobil sahipliği mesela, bakın her yıl 1 milyondan fazla insan otomobil satın alıyor. İşte konut satın alanlar var. Yurt dışında tatil yapanlar var. Yani imkanı olan bir kesim de var mutlaka ama buna erişemeyen, bunu yapamayan toplumsal kesimler de var. Dolayısıyla bizim beklenti çıtasını daha sağlıklı bir yere koymamız lazım. Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Epey bir mesafe aldık, doğru, ama henüz tam arzu ettiğimiz noktada da değiliz. İşte Türkiye yüzyılı diyoruz.
1: Tabii.
0: Türkiye yüzyılında hedefimiz işte o Süper Lig mi diyelim, oraya ulaşmak. Şöyle bir rakamsal olarak anlatayım bunu. AK Parti iktidara geldiği yıl bizim kişi başına gelirimizin, Avrupa Birliği kişi başına gelirinin oranı 1/3 civarındaydı Esra Hanım. %30'lardaydı yani. Hı hı. İşte 33, 34 neyse. Şu anda %70'e yakınız. Yani o kişi başına ortalamada 1/3'den 2/3'e gelmişiz. Ha, henüz %100'e gelmedik. Bunun da farkında olmamız lazım. Yani Avrupa ortalamasının %100'üne henüz ulaşamadık. Dolayısıyla şimdi ulaşamadan aynısını yaşayalım dersek bu doğru olmaz. İşte ekonomimizi büyüteceğiz, teknolojik seviyemizi yükselteceğiz, savunma sanayindeki başarımızı, sağlık endüstrilerinde de, enerji ekipmanlarında da, makinalarda da, başka alanlarda da başaracağız. Yapay zeka gibi yeni teknolojileri bütün üretim süreçlerinde daha etkin kullanacağız. Verimliliğimizi, katma değerimizi yükselteceğiz ve hak edilmiş bir şekilde de refahımızı arttıracağız kalıcı bir şekilde.
1: Aslında şöyle mi? Yani bu mali türbülanstan diyelim, tabiri caiz olursa, mesela ne zaman çıkılır sorusu da şöyle genişletsek. Galiba insanlar, halk bir zaman istiyor. Yani evet. Burada bir zaman öngörebiliyor muyuz? Bir şey verebiliyor muyuz?
0: Yani bu sene normalde işte 20'lere doğru gidecektik. Bizim planımız oydu doğrusu. O zaman hakikaten çok daha rahatlamış olacaktık. Ama savaştan dolayı bu saptı. Merkez Bankamız da yeni tahminler ortaya koydu. Şimdi yani ben gelecek yıl için 20'nin altında bir yere doğru gitmenin önemli bir hedef olduğunu düşünüyorum. 2027 için 20'lerin altına doğru gidecektir. Bu da büyük oranda rahatlatacaktır ama asıl hedefimiz tabii ki tek hane. Tek haneli rakamlara yeniden ulaşmak. Ama 20'nin altına geldiği zaman gündelik hayatımızda zaten birçok alanda bunu çok daha somut görmüş olacağız. Temel mallarda görüyoruz aslında, işte otomobilde, beyaz eşyada vesaire. Birçok malda artık eskisi gibi artmıyor Esra Hanım. Yani o eski dönemler gibi artmıyor. Ama işte bu hizmetlerde az önce bahsettiğim gibi buradaki şeyi hissetmemiz daha çok işte bu 20'lerin altına geldiğinde daha net bir şekilde hissedeceğiz diye inanıyorum.
1: İnşallah güzel olur diyelim ama işte asıl konu Cevdet Bey, 15 Temmuz meselesine, evet, böyle iyi gireceğim ama çünkü
0: yaklaştı,
1: kısalmaya başladı, o yüzden önemli konuyu sizinle konuşmak için vakit kaybetmek istemedim. Şimdi aslında 15 Temmuz darbe girişimini bir vesayetin ürünü olarak, evet, okuduk. Bugün geldiğimiz noktada vesayetlerin sonlandığı noktada benzer girişimlerin olmayacağını söyleyebilir miyiz?
0: Şimdi şöyle Esra Hanım, her zaman uyanık olmakta fayda var. Hı.

0: hiç olmayacak diye düşünmek bu anlamda bizi rehavete itmemeli.
1: Evet.
0: Mutlaka bir pay bırakıp uyanık olmamızda fayda var. Evet. Ama şunu da söylememiz lazım. 15 Temmuz aslında 60'taki askeri darbenin açtığı parantezi kapattı diyebiliriz. Yani bir darbeler tarihimiz var maalesef. Vesayet odakları. Her darbenin kendine göre farklı bir takım renkleri, aktörleri, üslupları filan ama sonuçta özü aynı. Dediğiniz gibi halkın seçtiklerine, milli iradeye karşı vesayetçi bir takım odakların ve özellikle de dışarıyla da bağlantılı, sadece içeriden değil, içerideki yapılar ve dışarıyla bağlantılı bir şekilde bu milli iradeye karşı bir kalkışma ve kendi tasarımını diyelim topluma dayatma. Bu anlamda vesayetin büyük bir darbe yediğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Hı. Özellikle 15 Temmuz sonrası yeni hükümet sisteminin oluşması, sivil iradeyi tahkim edici bir takım reformların yapılması, bunlar tabii bir daha böyle bir şey yaşanmasın adına önemli kararlar, önemli adımlar, çok şey yapıldı. Ama yine de dediğim gibi rehavete kapılmamakta fayda var. İhtiyatı her zaman elde tutmakta fayda var. Demokrasi her zaman korumamız gereken bir unsur. Yani artık bir şey olmaz diye bakmak bu anlamda doğru değil. Uyanık olmamız lazım, rehavete kapılmamamız lazım. Ama şunu da bilmeliyiz ki Türkiye bu imtihandan başarıyla çıktı. Vesayetçi yapıları tasfiye etti, büyük oranda tasfiye etti. Daha anayasada yapılması gerekenler var, başka işler var ama bir kritik eşiği aşmış oldu Türkiye. O darbeler parantezini bana göre kapatmış oldu. İnşallah bir daha böyle hain, ihanet girişimleriyle karşı karşıya kalmayız.
1: Aslında şöyle Cedit Bey, ben bugün sosyal medyada, şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. 15 Temmuz'un en genç şehidi 17 yaşında Mahir Ayabak. Mahir, ben sevgili annesi Mutever Ayabak.
0: Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum.
1: Rahmet dileyelim. Onu da programda ağırlamıştım. O şöyle demişti bana. Yani öyle bir aşkla evden çıkmış ki, yani beni görüp dayanamayacağını hissederek yani vedalaşmadan gitti. Şimdi bugün aynı anneyi bir meclis üyesinde, bir Bahçeli Evler galiba, öyle yanlış değil, evet öyle hatırlıyorum, CHP'li meclis üyeleri bu annenin yüzüne karşı işte tiyatro diyebiliyorlar. O zaman şöyle sormak lazım: gerçekleştirseydiniz darbe diyecektiniz. Evet. Gerçekleştiremediğiniz için tiyatro diyorsunuz.
0: Evet.
1: Şimdi bu anneye bunu söyleyebilen bir zihniyetle gerçekten hani vicdanı ya da anlayışı aramak, hele ki şu en acılı anma zamanlarında, çok güzel bir şey söylediniz. Hani acıyı yaşadığımız anda herkes o acıya koşar. O yüzden ben hep şunu söylüyorum. Yani acıyı tazeyken herkesin, evet, ama üzerinden zaman geçtiğinde sadece sahibine kalıyor. Evet. O yüzden bu anlamda bu tiyatro deme anlayışsızlığını, vicdansızlığını da bence gerçekten insanlara da anlatmak gerekiyor.
0: Doğru,
1: diye düşünüyorum.
0: Doğru. Gayet güzel ifade ettiniz doğrusu. Ben de %100 katılıyorum. Hı. Dediğiniz gibi şehitlerimize rahmet diliyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Her şeyden önce onlara dediğiniz gibi bir hakaret. Ateş düştüğü yeri yakıyor gerçekten. Yani o gece en büyük ihanet girişimlerinden biriyle karşı karşıya kaldık tarihimizin. Asker üniforması giymiş, vatandaşın vergileriyle silahı alınan, üniforması alınan insanlar, teröristler vatandaşın başına bomba yağdırdılar. Meclisimize, külliyemize. Hı hı. Dolayısıyla yani bunu tiyatro olarak nitelendirmek hiçbir şekilde kabul edilemez bir yaklaşım.
1: Orada amaç neydi Sayın Bakanım? Yani meclisin bombalanması sizce ne anlama geliyordu?
0: Bence şu anlama geliyor. Bunlar milli iradenin sembolleri. Meclis yasama organı. Bütün partiler var. Hani yanlış anlamayın, ben sadece AK Parti'den bütün milletin aslında iradesinin tecelli ettiği kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi. Külliye ise yürütmede milli iradenin tecelli ettiği makam. Cumhurbaşkanlığı makamı. Ya ikisi de aslında milli iradenin tecelli ettiği kurumlar. Bu aslında darbecilerin zihniyetini de açığa vuruyor. Kime düşman olduklarını, yani milli irade düşmanlığı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla ben şöyle söylüyorum Esra Hanım. Bütün darbeler gayrimillidir. Milli iradeyi hedef alırlar ve esas olarak kırmaya çalıştıkları milletin bu gücüdür, iradesidir. Dolayısıyla bu tesadüfen seçilmiş hedefler değil bunlar. Meclisin seçilmesi, düşman askerleri bile değil mi savaşırken bazı şeylere hani saygı gösterirler. Bu bir meclis binasına, belli bir tarihi binaya. Bunlar onu bile yapmadılar gerçekten. Yani milli irade düşmanlıklarının ne kadar üst seviyede olduğunu, milletin değerlerine karşı düşmanlıklarının ne kadar üst seviyede olduğunu gösteren çok sembolik ve son derece dikkatle değerlendirilmesi gereken saldırılar bunlar. Bu nedenle şunu da söyleyeyim. 60 darbesinden 15 Temmuz'a kadar işte arkalarındaki belli güçlerle hareket ettiklerini, milli olmayan bir takım arka planla hareket ettiklerini de bu eylemler çok net bir şekilde gösteriyor.
1: Aslında evet 15 Temmuz'un temelleri 27 Mayıs'ta atıldı malum. Vesayetin kurumsallaştığı ve gerçekten kurumların gücünün halkın üzerinde olduğu bir sistem inşa edilmişti. Şimdi bunu anayasayla bugüne kadar getirdiler. Bu anlamda yeni anayasa galiba işte çok büyük bir önem arz ediyor. Hemen soralım ve ne zaman yeni anayasaya kavuşacağız?
0: Öyle Esra Hanım, bu konuda bütün partilerin seçim beyannamelerinde bu taahhüt var baktığınız zaman. AK Parti de uzun yıllardır bu taahhüdü ortaya koyan bir parti. Cumhur İttifakı'nın da Milliyetçi Hareket Partisi olsun, diğer unsurları olsun, onlar da bunu ifade ediyorlar. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir hazırlığı da oldu biliyorsunuz. Biz de uzun süredir hazırlıklar yapıyoruz. Yani şunu görmemiz lazım, tabii 12 Eylül'den sonra, askeri bir darbeden sonra yapılmış ve kabul ettirilmiş bir anayasayla yaşıyoruz. Bu başlı başına bir ayıp bizim için, bir utanç aslında. Yani biz dünyada darbe sonrası yapılmış bir anayasayla yaşamak zorunda değiliz artık. Bu utançtan her şeyden önce kurtulmamız lazım. Sivil, demokratik bir usulle yapılmış bir anayasa, içeriğinden bağımsız söylüyorum. Yani milletin yaptığı bir anayasa, sivil, demokratik ortamda yapılmış bir anayasa başlı başına kıymetli diye inanıyorum. Diğer taraftan çok sayıda değişiklik olmuş olsa bile anayasamızda, hala o vesayetçi dönemden kalma bir takım artıklar var, bir takım unsurlar var. Bir de çeşitli zamanlarda bu değişiklikler yapıldığı için iç tutarsızlıklar, yani ifade biçimlerinden tutun içeriye kadar bazı tutarsızlıklar var. Bunların giderilmesi önemli. Ama her şeyden önemlisi bence sadece geçmişle ilgili değil. Yani bu işin geçmiş kısmı söyledim. Bir de gelecek var. Yani yeni bir döneme giriyoruz. Az önce tartıştık. Dünya farklı bir yere doğru gidiyor. Biz iddialı bir ülke olacaksak, gelecek perspektifli bir yeni anayasa, sivil, demokratik anayasayı da ortaya koymak durumundayız. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin insanlığa söyleyeceği sözleri, duruşu da bu anayasayla ortaya koymak durumundayız. Az önce bahsettiğim o güç merkezli dünyaya karşı hem gücünü koruyan hem de prensiplerini, değerlerini ortaya koyan bir millet olarak duruşumuzu göstereceğimiz. Bir taraftan da yeni teknolojiler, işte yapay zeka, değişen bir dünya var. Bunun da hukukunun altyapısını oluşturan bir gelecek perspektifli ve gençlerin fikirleriyle de şekillenmiş bir anayasa perspektifine ihtiyacımız var. Yalnız bunu sadece AK Parti, sadece Cumhur İttifakı yapamaz. Bizim işte bu biliyorsunuz belli bir çoğunluk gerektiriyor mecliste. Dolayısıyla biz hep şu çağrıyı yapıyoruz muhalefete. Gelin bu ülke hepimizin, bu millet hepimizin olabilecek en geniş mutabakatı sağlayalım. Oturalım mecliste, bu işin asıl yeri meclis. Ha, partiler mutfaklarında çalışırlar. Politikalar üretirler, bakış açıları, teklifler geliştirirler. Ama sonuçta bunun yeri, kurulacağı masa meclis. Gelin diyoruz, meclisimizde oturalım. Aksayan tarafları hep birlikte tartışalım. Uzun yıllardır bu tartışmayı yapıyor Türkiye. Meslek kuruluşlarından, akademik dünyaya, sivil topluma, herkesten gelen bu verilerle ülkemize bu yeni anayasayı, sivil, demokratik anayasayı, gelecek odaklı bir anayasayı milletimizde kavuşturalım istiyoruz. Biz bu iddiamızdan vazgeçmiş değiliz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız benim başkanlığımda bir grup oluşturmuştu. Biz 20'nin üzerinde toplantı yaptık.

0: tartışma, kendi içimizde, mutfağımızda bu tartışmaları sürdürüyoruz. Gönül ister ki ana muhalefet başta olmak üzere diğer tüm partiler de gelsinler, oturup hep birlikte konuşarak, tek taraflı değil bu iş yani. Tabii. Sadece bir partinin bakış açısıyla olacak iş değil. En geniş mutabakatla milletimize hak ettiği bu anayasayı kavuşturalım istiyoruz. Hı. Türkiye bunu da başaracaktır. Er veya geç başaracaktır. Hı.
1: Aslında yine böyle sormadan edemeyeceğim sorulardan bir tanesi terörsüz Türkiye süreci.
0: Evet.
1: Çok önemli. Aslında siz de diyorsunuz ki aslında terörsüz Türkiye demek, terörsüz bölge demek.
0: Doğru.
1: Bu anlamdaki dengeleri de söylüyorsunuz. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı da bu anlamda çok önemli. Şu aşamayı bir başlayın, konuşmak istiyorum. Çünkü herkese çok merak ediyor. Bu süreç nasıl gidiyor? Nasıl yansıyacak? Bölgeye nasıl yansıyacak? Neler oluyor hususu? Ki sahayı da çok iyi bilen bir siyasi büyüksünüz. Bu anlamda ne diyebilirsiniz?
0: Şimdi terörsüz Türkiye'nin ana çerçevesine baktığınız zaman, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge, aslında Türkiye yüzyılı vizyon. Türkiye yüzyılı vizyonunu Cumhurbaşkanımız ortaya koyarken birçok boyutunun yanında kardeşliğin, huzurun, birliğin yüzyılı olarak ortaya koydu. Hı. İç cephemizi güçlendirmemiz gerektiğinin her vesileyle altını çizdi.
1: Evet.
0: Bu çerçevede de Sayın Bahçeli tarihi bir çıkış yaptı. Tabiri caizse ezberleri bozdu hakikaten. Siyasi bir hesap yapmadan, ülkenin geleceği için, yani siyasi getirisi götürüsü diye bakmadan, ülkemizin geleceği için doğru olan neyse onu yapalım anlamında bir cesur çıkışlar yaptı ve bu sürece büyük bir ivme katmış oldu. Daha sonra biliyorsunuz terör örgütünün kurucusu kendi örgütüne kendinizi feshedin çağrısı yaptı. Örgüt de buna olumlu cevaplar verdi. Dolayısıyla süreç aşama aşama bu noktalara gelmiş oldu. En son meclisimizde bir komisyon kuruldu. Hmm. Bir grup hariç bütün grupların ortak bir komisyonu oldu.
1: Evet.
0: Bu da yani tebrik etmek istiyorum ben hakikaten bütün katkıda bulunanları. İyi bir örnek oldu. Her demokrasilerde tabii ki tartışmalar olur partiler arasında. Farklı bakış açıları, aksi takdirde bir tane parti olurdu. Ama bir taraftan da milli konularda, hayatı konularda da partilerin bir araya gelip ortak bir tutum sergilemesi gerekiyor. İşte buna güzel bir örnek oldu. İyi bir rapor çıktı.
1: Şu anda
0: çıktı.
1: O şekilde bir şey var değil mi?
0: Şu ana kadar öyle geldi. Bunu da hepimiz hakikaten takdir ediyoruz. Meclis Başkanımızın başkanlığında gerçekten çok olgun, çok iyi bir süreç işledi ve bir rapor çıktı. Şu anda geldiğimiz nokta artık kritik bir aşama. Yani bu aşamada artık bir kanuni düzenleme hususu gündemimizde. Hı. Bu kanuni düzenlemeyle birlikte terör örgütünün kendini feshettiğini söyleyen terör örgütünün silahları tamamen bırakması, bu illegal diyebileceğimiz yapılanmaları tasfiye etmesi söz konusu ve buna karşı da devletimizin, meclisimizin yine gönül ister ki tabii tüm partilerin katkısıyla bir düzenleme ortaya koyması. Bu konularda da belli bir aşamaya gelinmiş durumda. Meclisimiz kapanmadan bu yönde bir yasanın çıkarılması yönünde büyük bir gayret var. Çalışmalar var. İnanıyorum ki meclisimizde bu ilgili komisyonlarda mutlaka ele alınacak ve belli bir çerçevede sonuçlandırılacaktır. Burada asıl olan Türkiye'nin bu terör belasından kalıcı bir şekilde kurtulması. Bugüne kadar bakın bu mütevazı bir yani ihtiyatlı bir hesaplama. Tabii ki can kayıplarının hesabı olmaz. Yani yanlış anlamayın şehitlerimize tekrar tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. O en büyük kayıp o hesaba gelmez. Ama ekonomik kayıplara baktığınız zaman 2 trilyon doların üzerinde bir kayıptan bahsediyoruz. Türkiye'nin ayaklarına vurmuş bir prangadan bahsediyoruz. Bu yükünden kurtulmuş bir Türkiye, terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge çok daha hızlı bir şekilde kalkınma sürecinin gelişeceği, demokratik standartları yükseltmek için de çok daha elverişli bir atmosferin oluşacağı bir Türkiye demek. Şimdi güvenlik endişelerinin olduğu yerde ister istemez bu tartışma alanı daralıyor Esra Hanım. Ama güvenlik endişelerinin kalktığı, özgüvenin arttığı bir ortamda demokratik gelişim içinde, demokratik standartların yükselmesi içinde çok daha elverişli.

verişli bir atmosferin, ortamın oluşacağını söyleyebilirim. Ama önce tabii bu silahlardan, terörden, güvenlik endişelerinden herkesin kurtulması lazım. Bu süreçte de herkesin üslubuna çok dikkat etmesi lazım. Bu işler yine mekanik işler değil.

0: dikkat edilmesi gereken unsurlar olabilir. Bütün bunlarla birlikte ben Türkiye'nin bunu artık başaracağına inanıyorum. Buna da herkesin katkıda bulunması gerektiğine inanıyorum. Bu yüklerinden kurtulmuş bir Türkiye, bölgesinde de küresel düzeyde de çok daha etkili bir aktör haline gelmiş olacaktır.
1: Şimdi Cevdet Bey, şöyle sorsam, bu soru benim için önemli. Şeyi de merak ediyorum, hani sizin mesela çocukluktan bugüne bakışınıza tekrar dönersek mesela. Şimdi Bingöl'de doğan, doğmuş bir çocuksunuz. Mütevazi bir ailede doğmuşsunuz. Şimdi oradaki işte çocuk Cevdet Yılmaz'a gözünden şu zamana baksanız. Yani o zamanlardaki hayata bakan bir çocuk için o coğrafyada ne anlam ifade ediyor şimdiki şu barış süreci?
0: Yani çok çok büyük bir anlam ifade ediyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Terörün en büyük zararı doğuya, güneydoğuya oldu. Hem can kaybı anlamında hem de kalkınma anlamında. Çok büyük bedeller ödedi orada yaşayan insanlar. Yani görüşü ne olursa olsun, yani fikri, partisi, bilmem nesi ne olursa olsun, en büyük bedeli aslında doğuda, güneydoğuda yaşayan insanımız ödedi. Yaylalarını kullanamadı, yatırım gitmedi o bölgeye. Tam aksine oradaki sermaye başka yerlere gidip yatırım yapmak durumunda kaldı. İşsizlik arttı, turizm olmadı vesaire. Dolayısıyla en büyük maliyeti o bölge ödedi. Tüm Türkiye ödedi şüphesiz. Ama en büyük maliyeti Doğu Güneydoğu bölgesi ödedi. Şimdi terörün kalktığı bir ortamda da tam tersine en büyük fayda aslında Doğu Güneydoğu'da yaşayan insanımız olacak. Oradaki illerimiz uzun zamandır kullanmadıkları potansiyeli harekete geçirecekler. Çok daha hızlı, Türkiye ortalamasından daha yüksek bir hızla büyüyecekler. Yeni yatırım fırsatları oluşacak. Yeni istihdam, yeni ticaret imkanları oluşacak. Hele terörsüz bölgeyle birlikte, bakın bu kalkınma yolu, Irak'tan geçecek, Hicaz demiryolu, Suriye, Zengezur koridoru, bütün bunlarla birlikte Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Türkiye muazzam bir coğrafyaya sahip. Ama uzun zamandır bu güvenlik meseleleri yüzünden, anlamsız kısıtlamalar yüzünden ve yeterli olmayan bazı altyapılar yüzünden bu potansiyeli kullanamıyorduk. Şimdi onu kullanmış olacağız. 86 milyon bu faydayı göreceğiz. Ama bir taraftan da Doğu Güneydoğu dediğim gibi çok daha faydalanacak. Yalnız şu farkla sadece, yıkmak kolay ama yapmak zaman alıyor Esra Hanım. Dolayısıyla olumsuz etkiler çok daha kısa sürede gerçekleşiyor. Olumlu etkiler biraz daha zamana yayılmış bir şekilde ortaya çıkıyor ama mutlaka bunu görüyorsunuz. Şimdiden görmeye başladık. Bakın Mardin'e gidin, turizmi, Diyarbakır'ın şu anki ortamına bakın, Gaziantep'e bakın, Urfa'ya bakın. Yani birçok yıl şimdiden bunun faydalarını görüyor ama kalıcı bir güvenli ortam oluştuğu zaman bu çok daha ilave faydalar getirecektir o bölgeye. Dolayısıyla o bölgenin çocukları da çok daha güvenli bir ortamda, emin bir ortamda, geleceğe çok daha umutla baktıkları bir ortamda yetişme imkanına kavuşmuş olacaklardır. Ben hep şunun altını çiziyorum. Son olarak şunu söyleyeyim. Cumhuriyetle ilgili çok tartışmalar var. Hani ideolojik tartışmalar, şunlar bunlar. Ama ben ne anlıyorum diye baktığımda kendi hayatıma. Cumhuriyet dediğimiz aslında fırsat eşitliği. Hangi bölgede doğmuş olursanız olun, hangi sosyoekonomik arka plandan gelirseniz olun, ailenizin durumu ne olursa olsun, hangi etnik gruptan, mezhepten, kimlikten geliyor olursanız olun, bu toplumda ben çalışırsam, uğraşırsam belli bir yere gelirim diye inanıyorsa çocuklarımız, gençlerimiz, işte Cumhuriyet amacına ulaşmış demektir. Ben öyle görüyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten böyle programımızın böyle sonuna geldik diyelim.
0: Epeyce bir sohbet ettik. Teşekkür ediyoruz izleyenlerimize de.
1: Gerçekten. Buradan bir şey söylemek istiyorum. Sevgili Muhittin Hocam, Muhittin Şimşek. Kendisini de ağırlamıştım tabii programda. O sizinle alakalı böyle sizi tanıyan dostlarınızdan böyle güzel spot cümleler almıştım. O da şöyle söylemişti. Yarın ve ayarın takdir ettiği bir isim. Evet. Galiba barış dediğimiz zaman, barış dili dediğimiz zaman şu dilden çok müstani değil. Aslında bu dilden bahsediyorum. O yüzden galiba barış dilini, dil çok konusunda önemli. Da biraz. Çünkü son zamanlarda çok

0: Çok da görüyoruz. Çok kısa onu da değineceğim ama insanların inançlarından, kılıklarından, kıyafetlerinden, her ne olursa olsun çok fazla tahkir edildiği bir ortamdayız. Bu anlamda galiba yine sizin biraz önce söylediğiniz şeylere çok özdeşleşecek bir şey söylemiş olduk.
1: Farklılıklarımızla birlikte yaşamak zorundayız. Birbirimizi bir şeylere benzetmek durumunda değiliz, zorlamak durumunda değiliz. Neyse insanlar, ben şuna inanıyorum, bir insan inandığı gibi yaşamıyorsa yani o topluma bir fayda da üretemez zaten. Neye inanıyorsa, nasıl inanıyorsa o inancını rahat bir şekilde kimliğini ifade edebilmeli, yaşayabilmeli. Bu bir pozitif veya negatif bir şeye yol açmamalı. Eşit vatandaşlık temelinde bütün insanların farklılıklara saygı gösterdiği bir ortamda yaşamayı becermek durumundayız. Bizim atalarımız bunu başarmış aslında. Çok yüzyıllar boyunca, bırakın farklı mezhepleri, etnik kimlikleri, farklı dinlerle aynı coğrafyayı, aynı şehirleri yüzyıllarca paylaşmış bizim atalarımız. Bizim de bugünkü dünyada bunu başarmamız lazım. Bazen okumuş olmak, işte çok bilmiş olmak ön yargıları kıramıyor maalesef. Daha farklı katı kalıplar da oluşturabiliyor. Hiç olmadık bir takım tavırlar da oluşturabiliyor. Bilginin yanına mutlaka bu diğer unsurları da katmak zorundayız. Ötekileştirmememiz lazım. Ayrımcılık yapmamamız lazım. Hor, hakir görmememiz lazım. Ve bunun da bize de yapılmasına müsaade etmememiz lazım. Başkalarına da yapılmaması lazım. Bu genel anlayış toplumda hakim olursa ben birçok meselenin çok daha rahat çözüleceğine inanıyorum. Ki toplumun çoğunun da böyle düşündüğüne inanıyorum. Belki sesi daha çok çıkanlar var. İşte bu bir takım kimlikler, kimlik siyaseti yapanlar var. Ben hep şunu söyledim hayatım boyunca. Kimliklere sonuna kadar saygı duyalım. Ama kimliklerin istismar edilmesine, polemik konusu yapılmasına, kimlikler üzerinden araçsallaştırarak siyaset yapılmasına da karşı duruş sergileyelim. Herkesin kimliği başımızın tacı. Ama o kimlikleri birileri araçsallaştırıp toplumumuzda kutuplaşma oluşturmasın, gerilim oluşturmasın, hepimize bedel ödetecek çatışmaların tohumları atılmasın. Biz yüzyıllardır bu birlikte yaşama tecrübesine sahibiz. Türkiye yüzyılında da bunu güçlendirerek devam ettireceğiz inşallah.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Beni kırmadığınız için gerçekten benim için çok kıymetli.
1: İzleyenlere de hayırlı geceler diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı geceler diliyoruz. Evet, 24 TV izleyicileri, sizleri seviyoruz. Programımızın sonuna geldik. Kim vardı programımızda? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bey'le. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi. Çok doğal sohbetimizi gerçekleştirdik. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yaşarsak, Rabbim nasip ederse, buralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler diliyorum. Eyvallah diyorum.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini...

24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Günaydın. Saatler 7'yi gösteriyor. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör sabah başlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ın pek çok şehrine yeni saldırılar düzenledi. ABD'nin saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran'ın Bender Abbas, Sirik ve Jaskent ile Keşm adasında yeni patlama sesleri duyuldu. Centcom, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırma kapasitesini zayıflatmak amacıyla yeni saldırılar başlattığını duyurdu. CENTCOM'un açıklamasında bu saldırıların gerçekleştirilmesi talimatının İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla ABD Başkanı Donald Trump tarafından verildiği vurgulandı. Son ABD saldırılarının Tahran yönetimini sivil gemilere yönelik saldırılarından sorumlu tutma amacını taşıdığını vurgulandı. Röportaj veren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu öne sürdü. Dün gece onları fena halde patlattık. İranlılar çok kötü ve hasta insanlar. Dün anlaşmayı kabul ettiler. Sonra da bir gemiye saldırdılar açıklamasını yaptı. İran Devlet Televizyonu ise ABD saldırılarını doğrulayarak Keşm Adası'yla Sirik ve Bender Abbas şehirleri başta olmak üzere birçok bölgede patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. İran basını ABD'nin devam eden saldırılarına karşılık İran ordusunun bölgedeki düşman üslerine yönelik geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırıları başlattığını duyurdu. Öte yandan Bahreyn'de de İran misillemesi nedeniyle sirenler çalarken yetkililer halka güvenli bölgelere gitmeleri çağrısında bulundu. Ürdün'ün başkenti Amman'da ise uçuşların askıya alındığı belirtildi.

0: Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent dahil 19 isim gözaltına alındı efendim. Peki suçlamalar neler? Dernek binasındaki aramalar tamamlandı mı? Ve hangi isimler gözaltında? Detayları şimdi 24 ekibinden Ada Kahriman aktaracak. Hemen Ada'ya dönelim. Ada günaydın, merhaba. Nedir elindeki notlar?
1: Büşra Mutlu, 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi bu soruşturma kapsamında. 19 şüpheli gözaltına alındı. Birinin yurt dışında, birinin il dışında, dördünün firari ve birinin tutuklu olduğu tespit ediliyor. Toplamda 19 şüpheli gözaltına alınıyor. Tabii Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent hakkında gözaltı kararı veriliyor. Kendisi dün yurt dışına çıkmaya çalışıyor. Kendisi hakkında zaten yurt dışı yasağı verilmiş. Daha sonra buradan havalimanından dönüyor, evine doğru gidiyor, telefonlarını kapatıyor. İzmir'e doğru yola çıkıyor ve Bursa'da gözaltına alınıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Haluk Levent. Kendisi hakkında bazı suçlamalar var. Dernekler Kanunu'na muhalefet suçlaması, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, örgüt üyeliği gibi suçlamalar kapsamında Haluk Levent gözaltına alınıyor. Tabii hakkında gözaltı kararı verilen bazı isimlerden isimlere baktığımızda bunlardan bir tanesi avukat Ece Güner. Haluk Levent ile birlikte burada kendisiyle Haluk Levent ile çok sayıda yüksek miktarda para transferleri, para trafiği, yani kendileri aralarında yüksek miktarlarda para trafiği olduğu tespit ediliyor Ece Güner ile birlikte. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan bir açıklama var. Bu açıklamada şu belirtiliyor. Ahbap Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına para, yüksek miktarlarda para transferleri gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bu iddialar üzerine bir soruşturma başlatılıyor. Burada dernek bağışlarının yurt dışına kaçırılması, bununla birlikte bu paraların amacı dışında kullanılmasıyla birlikte de soruşturma daha da derinleştiriliyor. Tabii bu çerçevede derneğin kurucusu olan Haluk Levent'in çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı tespit ediliyor. Bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına olduğu, şüpheli Yeliz Kaya'nın şahsi hesabı olan ve Haluk Levent tarafından kullanılan hesaplara Ahbap Derneği'nden yaklaşık 120 milyon para akışı tespit ediliyor. Yeliz Kaya hakkında da gözaltı kararı var aynı zamanda. Yine Haluk Levent tarafından kullanılan ve dernek kurucularından olan şüpheli Alper Çelik hesaplarından burada 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon lira para kaybedildiği, şahsi banka hesabı kullanamayan, burada ticari işlerde kullandığı çekler karşılıksız çıkan Haluk Levent'in bu hacimde bahis oynamış olmasının şüpheleri arttırıldığı belirtiliyor. Bu nedenle Haluk Levent'i yakalama çalışmaları başlatılıyor. Şimdi bunun yanında farklı bir soruşturma kapsamında da dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak şüpheli tarafından mağdurlardan gayrimenkul alındığı, ancak Yeliz Kaya'nın şahsına aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı şüpheliler tarafından bunlar adına tescil edildiği, bu kapsamda yaklaşık 60 milyon dolar mağduriyet yaratıldığı, dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve bununla birlikte şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına dair ciddi emareler bulunuyor. Derneğe ait gayrimenkullerin şüphelilerin şahısları adına tescil edildiği tespit ediliyor. Tabi burada 6 Şubat 2023 tarihli deprem felaketinde yardımda bulunmak isteyen vatandaşların bağışlarının şüphelilerce şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı, üçüncü kişilere aktarıldığı tespit ediliyor ve şüpheliler gözaltına alınıyor. Tabi Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 19 şüpheli gözaltına alınıyor. Burada Haluk Levent'in gözaltına alındığını görüyoruz. Yeliz Kaya gözaltında. Aynı zamanda Ece Güner, yani Yeliz Kaya zaten tutuklu burada. Ece Güner ise yurt dışında olduğu tespit ediliyor. Tabii şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalardaysa çok sayıda dijital materyal ele geçiriliyor. Bununla birlikte nakit para, çek, senet, altın ve çok sayıda da doküman ele geçiriliyor. Haluk Levent gözaltında. Tabii kendisinin bulunduğumuz nokta İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmesini bekliyoruz. Henüz ne zaman sevk edileceği ile ilgili bir bilgi verilmedi Büşra.
0: Ada, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, detayları Ada aktardı efendim. Sizlerle paylaştık. Kaldığımız yerden devam edelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında adliye tutanaklarına geçen resmi ifadeler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Portekiz uyruklu model Teyzi Ramos Correia savcılıkta iki avukatı ve tercümanı eşliğinde ifade verdi. Yabancı modelin iddialarının odağında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer alıyor efendim. Model 2021 yılının yaz aylarında Antalya'da düzenlenen lüks bir tekne organizasyonunda Ekrem İmamoğlu ile birlikte olduğunu iddia etti. İtirafçı modelin listesinde şarkıcı Haluk Levent, siyasetçi Emir Sarıgül ve Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan'da bulunuyor model. İddialarını kanıtlamak içinse cep telefonunun şifresini savcıya teslim etti ve tüm yazışmalar adli dosyaya eklendi. İşte savcılık tutanaklarında yer alan o ifadenin tüm detayları geliyor.
2: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz. İşinize bakın, işinize.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Portekizli model Teyzi Ramos Correia'nın resmi ifadesi gündeme bomba gibi düştü. İtirafçı model, iki avukatı eşliğinde verdiği ifadede cep telefonunun şifresini kendi rızasıyla savcılığa teslim ettiğini, iddialarının yanıtı olan yazışma ve kayıtların bu telefonda yer aldığını söyledi. İfadenin ilk bölümünde doğrudan Ekrem

İmamoğlu yer alıyor. Portekizli modelin iddiasına göre olay 2021 yılının yaz aylarında Antalya'da gerçekleşti. Organizasyonu ayarlayan Moldova uyruklu kadının kızlara, "Kızları uyar, telefon yok, foto yok, yakalanan direkt iner tekneden, affetmek yok" şeklinde mesaj attığını anlattı. Antalya'dan binilen, yaklaşık 50 metre uzunluğunda ve içinde spor salonu bulunan iki teknenin yan yana durduğunu, birinde erkekler eğlenirken diğerinde kadınların kaldığını söyledi. Portekizli model bu teknede bir gece Ekrem İmamoğlu'yla birlikte olduğunu iddia etti. O sırada odada Olga isimli Rus bir kadının daha olduğunu ve bu kadının İmamoğlu'yla önceden tanıştığını tahmin ettiğini belirten Correa, İmamoğlu'nun uyuşturucu madde kullanmadığını ancak erkekler teknesinde uyuşturucu bulunduğunu ekledi. Savcılık, İmamoğlu'nun aynı tarihlerde Antalya'da yapmış olduğu sosyal medya paylaşımlarını inceleme dosyasına dahil etti. Yabancı modelin ifadesinde yer alan diğer isimler ve iddialarsa şu şekilde sıralandı. Model, şarkıcı Haluk Levent'le 2021 yılının Aralık ayında 3 kez uyuşturucu kullanarak birlikte olduklarını iddia etti. Bu buluşmaların ikisinde 1000 dolarlık ödemeler aldığını, son ödemenin nasıl yapıldığını hatırlayamadığını belirtti. Emir Sarıgül'le de para karşılığında 3 kez birlikte olduğunu öne süren model, 27 Kasım 2022 tarihli mesajlaşmalarını savcılığa sundu ve Sarıgül'ün kendi yanında kokain kullandığını iddia etti. İfadedeki son isim olan iş insanı Hasan Vatan'la ilgili olaraksa evinde kadınlarla partiler düzenlediğini, kendisiyle 3 veya 4 kez birlikte olduğunu ancak Hasan Vatan'ın uyuşturucu kullanmadığını anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı modelin teslim ettiği telefondaki mesajları, konum geçmişini ve videoları siber suçlar uzmanları ile birlikte incelemiştir.

0: Fethullahçı terör örgütünün hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti sevgili izleyenler. Ancak Türkiye'nin tarihindeki o en uzun gecede yazılan kahramanlık destanı hafızalardaki tazeliğini ilk günkü gibi koruyor. Canları pahasına meydanlara, köprülere akın eden ve darbecilere geçit vermeyen milyonlarca kahramandan biri de Mustafa Uygun'du. Uygun, hainlerin kurşunlarına ve tank atışlarına karşı göğsünü siper etti. Vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla gazi oldu. O kabus dolu gecede yaşadıklarını 24'e anlattı.
1: Allah'a çok şükür ki vatandaşımızın ve kardeşlerimizin sayesinde hain FETÖ'ye ülkemizi teslim etmedik.
2: Canları pahasına savundular. Meydanlara, köprülere akın ettiler. Darbecilere geçit vermediler.
1: Bugün olsa diyeceksiniz ki çıkar mısınız tekrar? Tekrar çıkarım ve bu sefer ailemle birlikte çıkarım.
2: Saatler 22'yi gösterdiğinde Türkiye tarihindeki en uzun geceye uyandı. Hainlerin hedefindeki en kritik noktalardan biri o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'ydü. Binler darbecilere dur demek için köprüye akın etti. O kalabalığın arasında vatanı için göğsünü siper etmeye giden Mustafa Uygun da vardı.
1: Öğrendik ki asker kalkışma yapmış, darbe yaptığını söylediler. Harfiyat kamyonlarıyla yolu kapatmışlardı. Sonrasında biz yürüyle Kısıklı'ya, Ümraniye'yle Kısıklı'ya indik. Bir baktık ki çok yoğun bir kalabalık vardı, insan seli vardı.
2: Hain darbe girişiminin ilk saatlerinde 54 yaşındaki Mustafa Uygun da haberi evindeyken aldı. Bir an bile düşünmeden akrabalarını da arayarak yola koyuldu. Araçta çıktıkları yolda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşmak istediler. Ancak hain darbeci askerler tarafından yolları kesilince yürümeye başladılar. Ve daha sonrasında köprüye ulaştıklarında ise gördükleri tablo adeta mahşer yeri gibiydi.
1: Köprüye hareket ettiğimizde tabii beraber çıktığımız kayınçolarımız falan filan kalabalıkta hepsini kaybettik. Mermiler sesleri duyabiliyoruz, kulağımızın üzerinden, kafamızın üzerinden geçiyor. Köprüye indik.
2: Fethullahçı terör örgütünün hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Ancak Uygun o geceyi dün gibi hatırlıyor.
3: Mustafa Uygun'la birlikte binlerce kişi darbecilere karşı çıkmak için sokaklara dökülmüştü. Saatler ilerlemeye devam ettikçe de kalabalık artmaya devam etti. Mustafa Uygun ve binlerce kişi köprüye geldiklerinde binlerce kişi hep birlikte darbecilere karşı çıktılar. Ve tam anlamıyla her bir noktadan ateş seslerinin geldiği o dakikalarda Türk bayrağının altına sığınmayı denediler. Ancak darbeci askerler Türk bayrağına daldırış etmedi ve ateş açmaya devam etti.
1: Tabii yönümüzde yaralılar oluyor, düşenler oluyor vatandaşlardan, arkadaşlarımızdan. Biz onları almaya gidiyoruz, taranıyoruz bir yerden. Ama nereden tarandığımızı tabii anlayamıyoruz. O esnada dedik hani bayrak açalım, büyük bir bayrak açalım. Bayrağı ateş etmezler düşüncesiyle. Bayrağın altına girdik, önümüzde iki tane yaralı vardı, onu almak için bayrağın altından bizi taradılar tekrar.
2: Kendisi gibi çok sayıda yaralı ve şehit vardı. O kabus dolu gecede canlarını siper ettiler.
3: Saatler ilerledikçe FETÖ'cü hainler ateş açmaya, çaresiz kalan halk da kendini bir şekilde savunmaya devam ediyordu. Ve köprü ve civarında yoğun ateş sesleri yükselirken tankın hedefinde ise bir polis toması vardı. Darbeci hainler tarafından ateşlenen o tank tomayı vurdu ve çevreye parçalar saçıldı. İşte tomadan saçılan o parçalar Mustafa Uygun'a isabet etti.
1: Otobüs durağının orada biraz dinlenmek açısından kaldırıma çöktüm, oturuyordum. Otururken tanklardan atış yaptılar, tomayı patlattılar. Tomayı patlattıklarında bana bir parça geldi. Kolumda benim kan görmüşler, oradaki vatandaşlar. Dediler abi senin kolun kanıyor falan. Biz tekrar mücadelemize başladık. Motorluğun bir tanesi, hatta bende resimleri falan mevcut. Dedi abi bunlar dedi bizi dedi bu akşam hepimizi dedi öldürürler dedi, vurarlar falan dedi. O esnada motorcuyu öldürdüler orada.
2: İki çocuğuna kavuştu belki ama o gece hem hafızasında hem vücudunda unutulmayacak izler bıraktı.
1: Sağ olsun devletimiz peşimizde durdu. Valilikten, kaymakamlıktan, belediyelerden ziyaretimize geldiler. Bir 15 Temmuz kalkışması oldu. Allah'a çok şükür ki vatandaşımızın ve kardeşlerimizin sayesinde hain FETÖ'ye ülkemizi teslim etmedik.
0: Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İstanbul'da anlamlı bir kortej düzenlendi. 253 şehidi temsilen Yüzlerce bisikletli ve motosikletli Taksim'den yola çıktı. Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne pedal çevirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da sporcularla birlikteydi.
4: Tarihi bir gün. Bugün 15 Temmuz'un 10. yılı. Demokrasi Bayramımızın 10. yılı. Dolayısıyla biz de valinin programına uyum sağlayarak 15 Temmuz Derneği'nde çağrısıyla burada motosikletçi arkadaşlarımızla toplandık. Bugünü en güzel şekilde yaşatmak için, hatırlatmak ve unutturmamak için bir aradayız.
5: Ben 12 yaşındayım. Bayrampaşa'dan geliyorum. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Allah razı olsun. Onlar vatanımızı korumuşlar bizim için. Biz de bugün onlar için pedallamaya geldik buraya.
6: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O kara gecede 253 vatan evladı şehit düştü. Bugünse o 253 vatan evladı için anma korteji düzenleniyor.
7: İrade bizim, gençlik bizim temasıyla düzenlenen bisiklet ve motosiklet kortejinde yüzlerce sporcu 15 Temmuz şehitlerini anmak için aynı güzergahta buluştu. Etkinlik Taksim Atatürk Kültür Merkezi önünden başladı.
8: Yalnızca bir sportif bir gösteri değil, manası ve ruhu olan ve şehitlerin hatırlandığı, gazilerin hatırlandığı, tekrar özgürlüğümüzün hatırlandığı, bayrağımız yükseklerde dalgalansın anlayışıyla bugün gönüllü arkadaşlarımız, profesyonel motorcu arkadaşlarımız da var. Bugün buraya katılan tüm gönüllü ve profesyonel arkadaşlarımızın bu anlayışla burada bu ana bir renk kattıklarını, tarihe not düştüklerini düşünüyorum.
7: 253 şehidi temsilen bir araya gelen kortej 253 bisiklet ve 253 motosikletten oluşacaktı. Ancak vefa kortejini duyan yüzlerce bisiklet sürücüsü ve motosikletli tura katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da bisikletini alarak sporcularla birlikte pedal çevirdi.
9: Bu hain darbeyi unutturmayacağız. Unutmayacağız. Çünkü milletin şanlı direnişini herkese anlatmamız gerekiyor. Aziz milletimizin o geceki şanlı direnişi, meydanlara çıkması ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle meydanlara davet etmesiyle büyük bir kalkışmayı bu aziz millet meydanlarda ortadan kaldırdı.
6: Taksim'den harekete geçen 500'e aşkın bisikletçi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçti.
10: Duygulandık çünkü o geceyi yaşadık. Burada yaşadık. Bugün yine yaşadım o geceyi.
7: Köprü geçişi sırasında Türk bayraklarıyla ilerleyen kortej 15 Temmuz gecesi milletin gösterdiği direnişin simge noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde duygu dolu görüntüler oluşturdu.
11: Zulmün her türlüsüne karşıyız. Yani mazlumun yanında zalimin karşısındayız. Yani gerek kendi milletimiz, kendi devletimiz, kendi ülkemiz olsun. Gerekse tüm dünya coğrafyasında hangi zalim varsa onun karşısındayız. Hangi mazlum varsa onun yanındayız.
12: Şehitlerimizi anmak ve bu güzel günde sürüşümüzü yapıp bu ülkenin bölünmez bütünlüğünün bir olduğunu, bölünmeyeceğini anlatmak istiyoruz. Buradan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mevlam 15 Temmuz'ları bize bir daha yaşatmasın diyoruz.
13: Biz buradan haykırıyoruz. Ülkemize, bayrağımıza, kutsal değerlerimize el uzatanlara karşı her daim hazırız.
7: Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde sona eren organizasyonda 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı. Etkinlik boyunca demokrasiye, milli iradeye ve birlik ruhuna vurgu yapılırken gazilere de minnet duyguları ifade edildi. 15 Temmuz'un unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen kortej katılımcılardan yoğun ilgi gördü.
0: Efendim 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü yaklaşıyor dedik. Bir yandan da Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten çarpıcı açıklamalar geldi. Bakan Gürlek örgütün kirli yüzünü ortaya döktü. Sinsi terör örgütünün paravan şirketler ve dijital hatlar üzerinden devreye soktuğu yeni oyununu açıkladı. 10 yıllık amansız mücadelede tam 720 binden fazla kişiye adli işlem yapıldığını anlattı.
14: Paravan şirketler, sosyal gruplar ve dijital hatlar. Kamufle olma çalışmaları sonuç vermedi. FETÖ'nün yeni nesil casusluk taktiklerine geçit yok. 15 Temmuz'un üzerinden tam 10 yıl geçti. Devletin Fethullahçı terör örgütüne karşı amansız savaşı bir an bile hız kesmedi. Örgüt elebaşının ölümü hain planları durdurmadı. FETÖ bu kez yeni nesil casusluk oyunlarıyla sahneye çıktı. Örgütün kirli planlarını Adalet Bakanı Akın Güllek deşifre etti. Örgütün yakalanan hücrelerinin yerini paravan şirketler, sahte sosyal gruplar ve gizli dijital hatlar aldı. Kripto unsurlar kendilerini unutturmak için her kılığa girdi. Güllek de bu tehlikeye dikkati çekti. Örgüt elebaşının ölmüş olmasının tehdidin tamamen bittiği ve tehlikenin geçtiği anlamına kesinlikle gelmediğini belirtti. Güllek mücadelenin yeni safhasını anlattı. Örgütün finans yapılanması, yurt dışı yapılanması ve kripto unsurlar üzerinden varlığını koruma gayretinde olduğunu söyledi. FETÖ'yle mücadelede kararlılık mesajı veren Güllek, kendilerine yeni gizli finansal kaynaklar bulmaya çalışan, kripto yani gizli kalmış unsurları üzerinden yeniden toparlanma hayalleri kuran bir yapı karşımızdadır. Cumhurbaşkanımızın tabiriyle ahtapotun kollarını kestik ama tamamen temizleyene kadar durmayacağız, felsefesiyle hareket edilmektedir dedi. FETÖ'yle mücadelede rakamlar da gerçeği ortaya koydu. Adalet Bakanı 2026 yılının ilk 6 ayında güncel yapılanmaya yönelik 1065 operasyon yapıldığını, 2451 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Bugüne kadar FETÖ-PYD ile ilgili soruşturmalarda toplam 720.338 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Mahkumiyet alan 127.102 kişinin yanı sıra suçsuzluğu anlaşılan 124.743 kişi hakkında beraat kararı verildi. Soruşturma ve yargılamalarda 83.404 kişi hakkında dava ve soruşturmalar devam ediyor. Bakan Güllek, 15 Temmuz gecesi sahaya çıkan darbecilere yönelik yargılamalar hakkında da bilgi verdi. 289 fiili darbe davasının tamamı ilk derece mahkemelerde karara bağlandı. Bu davalarda 1634 kişiye ağırlaştırılmış müebbet, 1366 kişiye müebbet hapis cezası verildi. Terör örgütü üyeliği ve darbe girişimi suçlarından dolayı ceza infaz kurumlarında bulunan toplam kişi sayısının 10.485 olduğunu belirtti. Hainlerin döktüğü her damla kanın hesabı hukuk önünde sorulmuştur dedi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla son kripto unsur temizlenene kadar bu operasyonlar durmayacak, ahtapotun kolları sökülecek mesajı verdi.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran dijital izleme faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda son bir ay içerisinde FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2000'den fazla sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli uygulandığını söyledi.
14: İletişim Başkanlığı tarafından dijital izleme, analiz ve koordinasyon faaliyetleri sürdürülüyor. Tüm kurumlar eş güdüm içerisinde çalışıyor. Dijital terör propagandalarına izin verilmiyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital mecralar üzerinden yürütülen terör propagandası, dezenformasyon ve psikolojik harekat girişimlerine yönelik mücadelenin sürdüğünü belirtti. İletişim Başkanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ortak faaliyetler yürütüyor. Bu kapsamda son bir ayda FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirleri uygulandığı açıklandı. Terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 1652 sosyal medya hesabı hakkında da Adalet ve İçişleri Bakanlıkları koordinesinde hukuki ve idari işlemler yapıldığını söyledi. Duran, Türkiye'nin terörle mücadelesini sahada, sınır ötesinde ve dijital mecralarda aynı kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Bu yıl 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Devletimiz, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini aynı azim ve kararlılıkla sürdürmektedir, dedi.
0: Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait 3 büyük şehirdeki raylı sistemler yolculara ücretsiz hizmet verecek. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
15: ...15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü için Ulaştırma Bakanlığı harekete geçti. Ankara, İzmir ve İstanbul'da bakanlığın raylı sistemleri vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Karar resmi gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Buna göre 15 Temmuz'da Marmaray, Başkentray, İzban, Sirkeci-Kazlıçeşme hattıyla Gayrettepe-İstanbul Havalimanı, Arnavutköy metrosu ücretsiz yolcu taşıyacak. Söz konusu hatlar 15 Temmuz gün boyunca ücretsiz olacak. Vatandaşlar anma etkinliklerine bakanlığın raylı sistemleriyle rahatlıkla katılabilecek. Ayrıca İstanbul'da 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Halkalı Arnavutköy metro hattı için başlatılan ücretsiz ulaşım uygulaması da devam ediyor. Hat 31 Temmuz gece yarısına kadar vatandaşlara bedava hizmet verecek.
0: İstanbul Valiliği ve Sıfır Atık Vakfı işbirliğiyle Belgrad Ormanı'nda geleceğe iz bırak Orman Buluşması etkinliği gerçekleştirildi. Belgrad Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte İstanbul Valisi Davut Gül'le Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağarbaş ve vatandaşlar ormanda 6 kilometrelik parkurda yürüdü. Bakalım.
16: Çevreyi kirlettiğimizde bu güzellikleri göremeyeceğiz. Ormanlarda yangın çıktığında bunları göremeyeceğiz. Dolayısıyla da ormanın düzenli kullanılması, ormanın korunması, ormana sahip çıkılması, bu güzel örneklerin başka yerlerde yaygınlaştırılması, yeni yerlerin ağaçlandırılması aslında her biri birbirini besleyen sıfır atık mantığına hizmet eden çalışmalar.
14: İstanbul Valiliği ve Sıfır Atık Vakfı Belgrad Ormanı'nda orman buluşması düzenledi. Sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak için yürüdüler.
17: İstanbul'umuzun yeşiline, mavisine sahip çıkıyoruz. Burada şu mesajı vermek istiyoruz. Bu doğal güzellikler hepimizin. Bu doğal güzellikleri gelecek nesillere bırakmak istiyorsak temiz tutmamız lazım, iyi bakmamız lazım.
14: İstanbul Valiliği ile Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde çevre bilincinin güçlendirilmesi, sıfır atık hareketinin toplumun tüm kesimlerinde benimsenmesi ve doğaya karşı ortak sorumluluk anlayışının yaygınlaştırılması amacıyla geleceğe iz bırak orman buluşması programı düzenlendi.
16: Sıfır Atık Vakfımızın başlattığı, valiliğimizin destek verdiği, saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himaye ettiği bu çalışmalar bu sene ilk defa İstanbul'umuzu

0: tiyatronun başkenti yaptı. Bunu festivallerde gördük, forumlarda gördük, diğer etkinliklerde gördük. İnşallah sadece bir hafta 10 gün değil, yıl boyunca bu tür etkinliklerle sizlerle birlikte olacağız.
1: Belgrad Ormanı Neşe Suyu Tabiat Parkı mesire alanında gerçekleştirilen programa İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağırbaş, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı.
2: Buradan biz rica ediyoruz. Doğal alanlarımızı, ormanlarımızı, denizlerimizi hep beraber kullanacağız. Fakat buraları temiz tutacağız. Biz Sıfır Atık Vakfı olarak valiliğimizin işbirliğinde İstanbul'umuzun 39 ilçesinde hemşerilerimizi ilgilendiren programlar yapmaya, hemşerilerimizle buluşmaya devam edeceğiz.
1: Vali Gül ve beraberindekiler 6 kilometrelik yürüyüş yaparak sıfır atık konusunda farkındalık oluşturdu.
3: Başkentin dereleri bir anda altın arayıcılarının gözde noktası haline geldi. Öyle ki Ankara'da kırıntı madenciliği yapan ekipler günde 20 grama kadar altın bulabiliyor. Şimdi ekranlarınıza başkentli kırıntı madencilerinin bir günü gelecek efendim.
4: Türkiye çapında genelde hemen hemen her ilde altın çıkıyor diyebiliriz.
5: Başkentte altın avcılığı yeni gözde. Dere başları altın arayanlara ev sahipliği yapıyor. Öyle ki kimi noktalarda günde 20 grama yakın altın çıkartılıyor. Ankara'da yaşayan Hamza Kındımoğlu 30 kişilik bir ekiple dere yataklarında altın arıyor.
4: Çalıştığımız yerleri mıntıka temizliğinden tutun. Fidanlarımızı dikiyoruz.
5: Ekip kazı veya doğaya zarar verecek herhangi bir uygulama yapmıyor. Kırıntı madenciliği denen bir yöntemle dere kumları eleniyor. Su ve kum dikkatlice ayrıştırılıyor.
4: Mesela ekibe katılan herkesin 2 adet çetin ceviz fidan dikme zorunluluğu vardır.
5: İnceleyip sık dokunarak gözle görülmesi zor altın parçaları bir bir dere yatağından çıkartılıyor. Kil çukurlarına denk gelerek günde 20-30 grama kadar altın bulunabiliyor. Kırıntı madenciliği ile elde edilen altınlar ayar evlerinde eritilerek sertifikalandırılıyor ve ekonomiye kazandırılıyor.
3: Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çocuklarda sıcak çarpması vakaları da daha sık görülmeye başlıyor. Uzmanlar çocukların vücut ısılarını yetişkinler kadar iyi düzenleyemediğini belirterek sıcak çarpmasına karşı aileleri uyarıyor.
6: Yüksek ateş, halsizlik, baş ağrısı ve bilinç değişikliği yaz aylarında görülen bu belirtiler her zaman enfeksiyon kaynaklı olmayabiliyor. Özellikle çocuklarda sıcak çarpması ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Çocuklar yetişkinlere kıyasla sıcaktan daha fazla etkileniyor.
7: Çocuklar sıcaktan çok daha fazla etkilenmekte. Çünkü çocukların ısı regülasyon mekanizmaları henüz tam gelişmemiş durumda. Cilt bariyerleri henüz yeterince olgunlaşmamış durumda. Ve sıvı tüketimi ebeveyn kontrolünde, yetişkin kontrolünde, kendi sıvı ihtiyaçlarını kontrol edip alma konusunda henüz yetersizler.
6: Sıcak çarpması çocuklarda farklı belirtilerle ortaya çıkabiliyor.
7: Sıcağa maruz kalan çocuklarda özellikle yüksek ateş, halsizlik, baş ağrısı, ciltte yaygın kızarıklık, kuruluk, sıvı tüketimin azlığına bağlı idrar miktarında azalma gibi bulgular ortaya çıkar. Özellikle ateşin ani yükselmesi, bilinç değişikliği, aşırı ağlama, huzursuzluk, kas ağrıları gibi sebeplerle de hastaneye başvurular görülebilir.
6: İlk müdahale ise oldukça hayati.
7: Ancak sıcağa maruziyetle ortaya çıkmış bir tabloysa bu yüksek ateş, hızlı bir şekilde çocuğun üzerinin soyulması, duş aldırılması, sıvı tüketimin artırılması ilk yapılması gereken müdahalelerdir. Çünkü sıcaklık artışı vücutta hipertermi diye tabir ettiğimiz 40 dereceye aşan vücut ısılarına ulaşabilir.
6: Sıcak çarpmasından korunmaksa mümkün.
7: Öncelikle dışarıya çıktığımız saatlere dikkat etmekle başlar. 10 ve 16 saatleri arasında güneş ışınlarının en dik geldiği saatlerde dışarıya çıkmamak önerilir. Özellikle küçük çocuklar için. Bu saatlerde dışarıya çıkıyorsak da mutlaka önlemler alınmalıdır. Bunlar uygun bir güneş koruyucu krem kullanılması, şapka kullanılması, şapkanın renginin açık olması, çeperinin geniş olması, yüzü, boynu gölgede bırakacak şekilde ayarlanması gerekir.

Haberleri aktardık. Moderatör Sabah artık gazete manşetleriyle devam ediyor. Gelin biraz gazetelere göz atalım. Akşam gazetesiyle başlayacağız. Körfez'de savaş yeniden şiddetlendi başlığına yer veriyor Akşam gazetesi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki saldırılar yeniden bölgeye yayıldı diyor gazete. ABD'nin saldırılarının ardından İran dün yine Körfez ülkelerindeki ABD tesislerini hedef aldı. Hürmüz Boğazı'nı da kapattığını duyurdu. Saldırılar ateşkes görüşmelerinde ara buluculuk yapan Katar'a da uzandı. Birleşik Arap Emirlikleri de füze saldırılarını engellediğini açıkladı diyor gazete. Ve o mermiler irademizin sembolü başlığıyla devam edelim. Musa İlhan ve İsmail Acar 15 Temmuz'daki hain FETÖ kalkışmasında yedikleri kurşunlarla yaşıyor. Akkom önünde vurulan ve kalbinin 2 santimetre altında kalan mermiyle yaşamına devam eden İlhan, kendisini vuran hainle yıllar sonra mahkemede yüzleştiğini anlattı. Saraçhane'de omuriliğine saplanan, kurşun çıkarılamayan Acur'da şehit sanılarak üzerime bayrak örtüldüğünü söyledi. İki gazinin de tek sözü var. O mermiler gururumuz diyor gazilerimiz. Ve pedallar şehitler için dedi bir diğer başlıkta gazete. 15 Temmuz'un yıl dönümünde hain gecede katledilen 253 şehit için bisiklet turu düzenlendi. Taksim'den 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ne kadar süren tura 253 bisiklet ve 253 motosiklet katıldı. Biraz evvel aslında haberinde aktarmıştık. Yine aynı manşet içerisinde buna ilişkin bir haberde 2702 hesaba engelleme başlığıyla yer buldu. İletişim Başkanlığı koordinasyonundaki çalışmalarla bir ayda FETÖ ile bağlantılı 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Bir diğer başlıksa AK Parti'de 15 Temmuz etkinliği dedi gazete. AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı yarın 15 Temmuz sempozyumu düzenleyecek. Sempozyuma Başkan Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Bilgileri yer alıyor haberde. Ve halkın gözü mecliste başlığı manşette genişçe yer buluyor efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi öğrenci affından emekli maaşına, yargı paketinden IBAN kullanımına kadar çok sayıda düzenlemeyi tatile girene kadar görüşecek. En düşük emekli maaşını artıracak kanun teklifi, 12. yargı paketi ve öğrenci affı meclis gündemine gelecek. Genel kurulda ele alınacak. Yargı paketi IBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Düzenlemeyle hesap bilgilerini başkalarına kullandıranlara verilecek cezalar yarı oranında indirilecek. Yürürlük tarihinden önceki dosyalarda kapsama alınacak. Düzenlemeyle yargılama süreleri de kısılacak. Silah bırakma şartı aranacak diyor yine bir diğer başlık. Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki düzenlemelerin tatil öncesi çıkarılması, uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Bandırma karadan yürüdü başlığıyla devam edelim. Tarihi vapur yeni yerinde dedi gazete. Kurtuluş Savaşı'nın sembollerinden Bandırma gemisi yaklaşık 8 saatte karadan yürütülerek tütün iskelesi yanındaki yeni yerine getirildi dedi gazete. Ve ahbapta büyük yolsuzluk diyor hemen yanın başında bir diğer başlık. Az evvel sıcak gelişmeyle haberini de aktarmıştık. Ahbap Derneği Başkanı ünlü şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. Levent'in son 6 yılda 990 milyon liralık bahis oynayıp 390 milyon lira kaybettiği, asistanına 120 milyon lira aktarıldığı belirlendi. Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya mide kanseri olduğuna ve para aradığına dair yalan haber yaymasını istediği yazışmalardan tespit edildi diyor Akşam Gazetesi dedik. Ve Akşam Gazetesi'ni böylelikle noktaladık efendim. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Direnişin sembolü kahraman kazan başlığına manşetinde genişçe yer verdi gazete. 15 Temmuz'da FETÖ'nün ihanet merkezi Akıncı Üssü'nün bulunduğu kahraman kazan direnişin de sembolü oldu. Şehit düşen 9 vatan evladı ve ölümün üzerine yürüyen 92 gazi tarihin seyrini değiştirdi dedi gazete. Ellerinde Türk bayraklarıyla
sokaklara çıkan kahraman kazan halkı canını verdi ama asker görünümlü FETÖ'cü hainlere geçit vermedi tabii. 15 Temmuz gecesi yaşanan, 10 yıl önce yaşanan o geceye ilişkin fotoğraf kareleri de yine Sabah gazetesinde yer aldı efendim. Ve darbenin kara kutusu, kod adı Namık başlığı yine aynı manşette yer buldu. 15 Temmuz gecesi Kemal Batmaz'la birlikte Akıncı üssünde asker görünümlü FETÖ'cü hainlere emirler yağdıran Adil Öksüz darbeyi adım adım planladı. Namık kod adını kullanan, Öksüz'ü serbest bırakanlar ve yurt dışına kaçıranlar tek tek yargılandı. Türkiye 10 yıldır peşinde. Almanya'da yaşadığı tespit edilen Öksüz için defalarca iade talebinde bulunuldu. İstihbarat teknik ve fiziki takibi ise sürüyor dedi gazete. Devam edelim Katar'ın baba emiri vefat etti başlığıyla. Baba emir Hamed bin Halife El Sani'nin vefatı nedeniyle dost ülke Katar'a taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye ile Katar arasındaki ilişkinin bugünkü seviyeye ulaşmasında büyük emeği bulunan Şeyh Hamed bin Halife El Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum ifadelerini kullandı yayınladığı taziye mesajında. Ateşkes bitti, Hürmüz kapandı diyor bir diğer başlık. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ateşkes restleşme sürecinin ardından gelen saldırılarla son buldu. Hürmüz Boğazı yeniden kapandı. Fırlatılan füzeler ve İHA'lar yüzünden sürekli alarmların çaldığı Körfez diken üstünde. İran'ın Hürmüz'ü güçle koruyacağız çıkışına Amerika Birleşik Devletleri'nden kötü seçim bedelini ödersiniz yanıtı geldi. Kılıçdaroğlu neşteri vurdu başlığıyla devam edelim. CHP'deki İç savaş tüm hızıyla sürüyor efendim. Kılıçdaroğlu özel destekçisi 43 il başkanını görevden aldı diyor gazete. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butan kararı sonrası Manisa milletvekili Özgür Özel'e destek veren il başkanlarını temizlemek için kolları sıvamıştı. Özel cephesinin ilçe yöneticisi bile bulamazlar dediği Kılıçdaroğlu yönetimi son bir ayda 43 il başkanını görevden aldı. 36 ile de hızla yeni atamalar yapıldı. Dedik ve böylelikle Sabah gazetesini de noktaladık efendim. Hürriyet gazetesine bakacağız. Gece olunca ateş yağıyor başlığı genişçe yerini buluyor Hürriyet gazetesinin manşetinde. Bir türlü aşılamayan Hürmüz krizi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ve İran yine birbirini vuruyor. Son saldırıların hepsi de gece saatlerinde yaşanıyor. Uzmanlara göre Amerika Birleşik Devletleri'nin geceyi seçmesinin taktiksel nedenleri var. ABD-İran ilişkisi bu binada koptu diyor yine aynı manşette gazete. Dönemin büyükelçisinin odası olduğu gibi duruyor. Bu krizden sonraki seçimi kaybeden dönemin ABD Başkanı Carter'ın fotoğrafı da duvarda diyor gazete. Tahran'daki ABD elçiliği 47 yıl önce basılmış, diplomatlar rehin alınmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ipler de bu baskından sonra koptu bilgileri yer aldı Hürriyet gazetesinde. Vize meselesi ombudsman'da diyor bir diğer başlık. Eski Devlet Bakanı Bülent Akarcalı ve avukat Sarı İbrahimoğlu imzası taşıyan başvuruda Türk vatandaşlarına uygulanan vize prosedürlerinin neden ağırlaştığı sorgulanıyor. Türk halkının Schengen vizesi konusunda yaşadığı sıkıntılar, kısıtlamalar bir başvuruyla Avrupa Ombudsmanı'nın önüne konuldu dedi Hürriyet gazetesi. Haluk Levent gözaltında başlığıyla habere yer verdi gazete. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Ahbap Derneği Yönetim Kurulu Başkanı şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. Levent hakkında dernekler kanununa muhalefet, suç kaynaklı mal varlığını aklama ve örgüt üyeliği suçlaması var dedi Hürriyet gazetesi diyoruz ve Milliyet gazetesine geçiyoruz efendim. Sürmanşetten başlayacağız Milliyet gazetesine. İstanbul'u salladı başlığı yer alıyor. Bakalım içeriğine. Dünyaca ünlü Latin pop yıldızı Ricky Martin 15 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Yaklaşık 10 bin kişi sanatçıyı izledi. 75 kişilik dans kadrosu, canlı performans ve sahne
prodüksiyonuyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan Martin, İstanbul'un enerjisine hayran kaldım dedi. Hemen yanı başında spor haberine yer verdi Milliyet gazetesi sürmanşette Sultanları Vargas uçurdu başlığıyla. Filenin Sultanları final etabını daha önce garantilediği 2026 voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasının son maçında Tayland'ı mağlup etti. Vargas'ın 25 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmanın ardından 9 galibiyet ve 25 puana ulaşan milliler grup etabını 4. tamamladı diyor gazete. Devam edelim. Gündem terörsüz Türkiye diyor gazete. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün kabine toplantısı gerçekleştirilecek ve kabinede iç ve dış politikadaki kritik konu başlıkları masaya yatırılacak. NATO Liderler Zirvesi'nin ardından gerçekleşecek toplantının gündeminde ise zirvenin sonuçlarıyla birlikte F-35 alımı, ABD-İran gerilimi ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelişmeler olacak. Ayrıca eski Katar emiri için taziye mesajına da yer verdi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayınlamış olduğu mesajı Milliyet Gazetesi. İleri, daha ileri diyor manşetinde Milliyet Gazetesi. Fiilen bugünden itibaren başlayacak süreçte F-110 motorlarının tedarine ilişkin teknik ve ticari görüşmeler ABD yönetimi ve motor üreticisi firmayla devam edecek. Bundan sonra motorların teslim takvimi, entegrasyon çalışmaları, test ve sertifikasyon faaliyetleri gibi teknik başlıklar ele alınacak diyor Milliyet Gazetesi dedik ve böylelikle Milliyet Gazetesi'ni de aktardık efendim. Türkiye Gazetesi'ne bakacağız şimdi. Tetikte olmalıyız başlığı manşette genişçe yer buldu Türkiye gazetesinde. FETÖ terörü ihmale gelmez diyor yine gazete. 2016 yılındaki darbe girişimi sırasında kadınlar da sokağa çıkıp FETÖ'cülerin karşısına dikildi. Kimi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, kimi de silah arkadaşlarıyla birlikte Özel Harekat Başkanlığı'nda canlarını vatan için feda etti diyor gazete. 15 Temmuz ihanetinin üzerinden 10 yıl geçti. Kamuda ciddi FETÖ temizliği yapıldı ancak pusuya yatan kalleş kriptolar fırsat kolluyor. Darbe girişiminin ardından FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelede 720 binden fazla kişi hakkında adli işlem yapıldı. Terör örgütünün binlerce üyesi mahkum oldu. Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri gibi kritik kurumlara sızan on binlerce kişi ihraç edildi. Kripto yapılanmalarına yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor dedi gazete ve İletişim Başkanlığı da bir ayda 2702 FETÖ hesabına engel koyulduğunu açıkladı. Yine bu haberde manşet içerisinde yerini aldı. Dönüşümden yılda 30 milyar lira gelecek başlığına da kısaca bakalım. Depozito yönetim sistemi sayesinde her yıl 25 milyar ambalaj geri dönüşüme kazandırılacak. Böylece ekonomide yaklaşık 30 milyar liralık tasarruf ve sanayi için yeni ham madde kaynağı oluşacak diyor Türkiye Gazetesi dedik. Ve Türkiye Gazetesi'ni de noktaladık. Yeni Şafak Gazetesi ile devam ediyoruz. Özel gitse de vekiller kalıyor dedi manşetinde genişçe yer buldu bu başlık Yeni Şafak gazetesinde. CHP'den ayrılıp İmamoğlu'yla yeni parti kurmak isteyen Özel, mecliste aradığı desteği bulamadı. En az 100 CHP'li vekille yola çıkmak isteyen Özel, şimdiye kadar 136 milletvekilinden 50-60'ını yanına çekebildi. Bu yeni partinin ana muhalefet olma iddiasının çökmesi demek. Vekillerin CHP'de kalmasınınsa birçok nedeni var diyor Yeni Şafak gazetesi. Hemen yanı başında ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz anne başlığı yer aldı. FETÖ'cülerin açtığı ateşte ağır yaralanan Resul Çakır annesine ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz. Sakın üzülme diyerek 15 Temmuz gecesi evden çıkmış Çakır, o an neden böyle söylediğimi bilmiyorum. Meğer kader beni gaziliğe çağırıyormuş dedi. Ve yine FETÖ bağlantılı 2702 hesaba erişim engeli haberi de Yeni Şafak gazetesinde yerini aldı efendim. Terör propagandası ve dezenformasyon yaptığı belirlenen FETÖ ile bağlantılı 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. 1652 hesaba da yine terör kapsamında işlem yapıldı diyor Yeni Şafak gazetesi dedik. Ve Yeni Akit gazetesine geçiyoruz efendim.
Vatana nasıl sahip çıkılır? Gösterdik başlığı yer aldı gazetede. Üsküdar'da Valide-i Cedid Camii avlusunda. 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarına özel düzenlenen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Gaziler için hain kalkışmada verilen mücadeledeki şahitliklerini anlattı. Boğaziçi Köprü

İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık. Vatan müdafaa edilecekse aile ocağı sayesinde olacak dedi. Gecenin tanıkları darbeyi anlatacak, şehit abisine verdiği hafızlık sözünü tuttu. Başlıkları da yine aynı manşette yer buldu dedik ve Yeni Akit gazetesini de noktalıyoruz. Son gazetemizde efendim kısa bir reklam arasına gideceğiz. Ardından moderatör sabah devam edecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
2: Devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Yazmayı sevmiyorum. Böyle başlar mı yazar okuruyla konuşmaya? Ama anlatacak çok hikayem var. İşte böyle devam edebilir. Turgut Tunç ikisini de yazmış, ikisini de yapmış. İnsanlık mesleğiyle gezen bir seyyah, görüp koşan bir aktivist, tadan bir gurme, yazan bir kalem. Turgut Tunç. Yazmayı sevmiyorum ama anlatacak çok hikayem var. Son yıllara doğru uzanan ama başlangıç düğümünü

0: 1995 yılına Dinar depremine atan bir kitap. Yazar Turgut Tunç'un devamında Türkiye'den, dünyadan, işten, güçten, eşten, dosttan bizlere aktardıklarının olduğu bir hatırat. Üstelik kitabın bir sürprizi de bazı sayfalarda karşımıza çıkan kare kodlar. Okur böylelikle bahsi geçen yer, kişi ve anılara videolar aracılığıyla da bakabiliyor.
1: Çocuklar ağaç kovuklarından, kenarlarından topladıkları diken tarzı malzemeleri şu anda burada aynı biz buğday döver gibi dövüyorlar, keşkek gibi. Ve onlarla suyla lapa yaparak öğünt, besinlerini çıkarmaya çalışıyorlar.
0: 30 yılın birikiminde verenle alan elin binlerce buluşması ve tutuşması var. Satırlardan izi sürülen bir heyecan, bir mutluluk, ince sızılar ve kederler. Heybemde Hikayeler de bütün bu birikimin üzerine kişinin kendiyle yüzleşme tecrübesinin bir yansıması. Yazar diyor ki, çocukluğumdan bugüne yol ve yaşanmış hikayeler başta olmak üzere bazen de kafamı meşgul eden konular geldikçe yazmaya gayret ettim. Ne bir psikoloğum ne de danışman. Yarım asırlık yaşanmışlığın verdikleriyle burada oldum. Doğru anlaşılmak ümidiyle şimdilik müsaadenizi isterken kendinize çok iyi bakmanızı ve kıymetli olduğunuzu unutmamanızı özellikle rica ediyorum. Muhabbetle efendim. Allah'a emanetsiniz. Roman değil, hikaye değil. Masal değil ama masal gibi hem yumuşak ve tatlı yüzü olan hem bazen acıtan ve düşündüren anlar yaşatan bir günlük, bir hatırat. Turgut Tunç'un şahitliğinden kendi kalemiyle.
2: Finito!
3: Finito!

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya tekrar hoş geldiniz. Tekrar günaydın efendim. Ara bitti. Saatler 8'e uzandı. Moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent dahil 19 isim gözaltına alındı. Peki ya suçlamalar neler? Dernek binasındaki aramalar tamamlandı mı ve hangi isimler gözaltında? Şimdi tüm detayları 24 ekibinden Ada Kahriman aktaracak. Ada, günaydın, merhabalar tekrardan. Nedir elindeki notlar? Yeni bir gelişme var mı? Söz sende.
1: Büşra Mutlu, tabii Haluk Levent neden gözaltına alındı, hangi suçlamalar kapsamında gözaltına alındı? Bunu belirttiğimizde şöyle ki, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, burada dernekler kanununa muhalefet, aynı zamanda suç örgütü üyeliği suçlamalarıyla Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verilmişti dün. Kendisi burada yurt dışına çıkmaya çalışıyor, ancak kendisi hakkında bir yurt dışı çıkış yasağı şeklinde bir karar olduğu belirtiliyor, kendisine söyleniyor bu. Daha sonra evine dönmeye çalışıyor. Evine döndüğü sırada da telefonlarını kapatıyor. Burada İzmir'e gitmeye karar veriyor. İzmir'e gittiği sıradaysa burada Bursa'da gözaltına alınıyor. Dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon kapsamında. Tabii burada 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı veriliyor. Şu ana kadar 19 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan birinin, tabii 26 şüpheliden birinin yurt dışında, birinin il dışında, dördünün firari konumda ve birinin tutuklu olduğu tespit ediliyor. 19 şüpheli gözaltına alınıyor. Tabii burada baktığımızda başsavcılıktan yapılan bir açıklama var. Mesela Haluk Levent ile çok sayıda yüksek miktarda para trafiği olan bu iki, yani para trafiği olan avukat Ece Güner hakkında da gözaltı kararı verildiği belirtiliyor. Ancak Ece Güner hala gözaltına alınmış durumda değil. Şimdi burada baktığımızda APAP Derneği adına bazı şahısların hesaplarına yüksek miktarlarda para transferleri gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bu ihbar üzerine de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılıyor. Tabi burada deprem zamanında, yani deprem için toplanan bağışların yurt dışına çıktığı belirtiliyor. Bununla birlikte yani yurt dışına kaçırıldığı belirtiliyor. Amacı dışında buradaki paraların kullanıldığı belirtiliyor. Bu soruşturmanın daha da derinleştirilmesine aslında ayak oluyor buradaki iddialar. Tabi burada baktığımızda dernek kurucusu Haluk Levent hakkında bazı iddialar var. Haluk Levent'in bazı şüphelerin hesaplarını kullandığı, kendi adına kullandığı belirtiliyor. Mesela bu hesaplardan bir tanesi asistanı Yeliz Kaya'nın hesabı. Yeliz Kaya'nın hesabına APAP Derneği adına toplamda 120 milyon lira para akışı yapıldığı belirtiliyor. Bununla birlikte aynı zamanda diğer bir hesap ise Haluk Levent'in kullandığı APAP Derneği'nin kurucularından biri olan Alper Çelik'in hesabı oluyor. Bu hesaba da 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira yasal bahis oynandığı belirtiliyor. Tabi burada 390 milyon lira da para kaybedildiği belirtiliyor. Burada bu yasal bahisin Haluk Levent'in oynamış olabileceği şüpheleri üzerine de Haluk Levent hakkında yakalama kararı çıkartılıyor ve kendisi gözaltına alınıyor. Diğer bir soruşturma ise, bir soruşturma daha var burada bu konuyla ilgili, gayrimenkullerle ilgili. Burada APAP Derneği'nin ismi kullanılarak mağdurlardan gayrimenkul alındığı tespit ediliyor. Ancak Yeliz Kaya'nın şahsına aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı şüpheler adına tescil edildiği tespit ediliyor. Bu kapsamda da yaklaşık 60 milyon dolar mağduriyet yaratıldığı belirtiliyor. Dernek hesaplarının şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına dair de ciddi tespitler olduğu belirtiliyor. Şimdi burada toplamda 19 şüpheli gözaltında, 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Bu gözaltına alınanlar arasında Haluk Levent, Ahbap Derneği'nin kurucularından biri olan Haluk Levent de bulunuyor. Tabii Yeliz Kaya burada hala yakalanmadı. Burada Yeliz Kaya'nın tutuklu olduğunu belirtelim. Ece Güner ise avukatsa il dışında olduğu belirtiliyor. Bu şüpheliyi de yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, çek, senet, altın, nakit para ve burada bazı dokümanlar ele geçiriliyor. Tabii Haluk Levent şu anda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde kendisi bir ifade verecek. Daha sonra da bulunduğumuz alana İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecek. Burada da savcılıkta da bir ifade verecek. Daha sonra da suç ceza hakimliğine Haluk Levent'in ya tutuklama ya da adli kontrol talebiyle sevk edilmelerini bekliyoruz Büşra Mutlu.

0: Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ın pek çok şehrine yeni saldırılar düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran'ın Bender Abbas, Sirik ve Kask kentiyle Keşm adasında yeni patlama sesleri duyuldu. CENTCOM, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırma kapasitesini zayıflatmak amacıyla yeni saldırılar başlattığını duyurdu. CENTCOM'un açıklamasında bu saldırıların gerçekleştirilmesi talimatının İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından verildiği vurgulandı. Son ABD saldırılarının Tahran yönetimini sivil gemilere yönelik saldırılarından sorumlu tutma amacını taşıdığı vurgulandı. Röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump ise Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu öne sürdü. Dün gece onları fena halde patlattık. İranlılar çok kötü ve hasta insanlar. Dün anlaşmayı kabul ettiler, sonra da bir gemiye saldırdılar açıklamasını yaptı. İran Devlet Televizyonu ise Amerika Birleşik Devletleri saldırılarını doğrulayarak Keşm adasıyla Sirik ve Bender Abbas şehirleri başta olmak üzere pek çok bölgede patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. İran basını Amerika Birleşik Devletleri'nin devam eden saldırılarına karşılık İran ordusunun bölgedeki düşman üslerine yönelik geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırıları başlattığını duyurdu. Öte yandan Bahreyn'de de İran misillemesi nedeniyle sirenler çalarken yetkililer halka güvenli bölgelere gitmeleri çağrısında bulundu. Ürdün'ün başkenti Amman'da ise uçuşların askıya alındığı belirtildi. Evet, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırısında öldürülen İran dini lideri Hamaney, Meşret'teki İmam Rıza Türbesi'nde defnedilirken oğlu ve halefi Müşteba Hamaney törene katılmadı. Hala hiçbir görüntü veya ses kaydının olmadığı yeni dini lider babasının cenazesinin ardından bir tehdit mesajı yayımladı. Müşteba Hamaney, İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenaze ve defin töreni münasebetiyle mesaj yayımladı. Mesajında babasının intikamının alınacağının sözünü verdi. İntikam milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir dedi. Dünyanın özgür insanları yakın zamanda bu ilahi görevin bir bölümünü yerine getirecektir ifadelerini kullandı. Mesajında ayrıca babası Ali Hamaney'in çizdiği yolda ilerlemeye söz verdiğini vurguladı. Günlerce süren ve 9 Temmuz'da defin işlemleriyle son bulan cenaze töreni intikam sloganlarıyla yankılanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e ölüm pankartları açılmıştı. Kardeşlerinin katıldığı cenaze törenine Müşteba Hamaney'in de gelmesi beklendi. Ancak saldırılarda ağır yaralandığı söylenen dini lider törene katılmadı. Ve bir yandan Gazze'de yaşanan soykırım ateşkese rağmen devam ediyor efendim. Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu birçok bölgede sivilleri hedef aldı. Şehitlerin sayısı yükselirken bölgedeki insani kriz de sürüyor.
1: Bölgedeki zulüm sürüyor, Gazze kan ağlıyor. Şehit sayısının her geçen gün yükseldiği bölgede soykırım dinliyor. İsrail ordusu Nusayrat mülteci kampı yakınlarında bir caddeye hedef aldı. Sivil aracın vurulduğu saldırıda bir Filistinli araçtan inerek sahile doğru kaçmaya çalıştı. Diğer füzenin hedef alması sonucunda şehit oldu. Gazze şeridinin güneyinde de bir Filistinli genç hedef alındı. Bazı noktalarda konutlar ve sivil altyapılar vuruldu. Ordunun En Nuveyri tepesi bölgesine açtığı ateş sonucunda 9 yaşındaki Tala Cuma Ebu Matar da yaşamını yitirdi. Bölgede saldırıların yanı sıra imkansızlıklar da hayatı olumsuz etkiliyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ulaşım ve ambulans hizmetlerinin durma noktasına gelebileceği uyarısında bulundu. Elde kalan araçların günlük ihtiyaçları karşılayamaz hale geldiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler ise İsrail'in Gazze'de insani yardım operasyonlarını kısıtlamaya devam ettiğini açıkladı. Bu nedenle bulaşıcı hastalıkların da yaygınlığını koruduğu belirtildi. Gazze'de akut solunum ve deri hastalıklarının en sık bildirilen rahatsızlıklar olmaya devam ettiği ifade ediliyor. Batı Şeria'da ise İsrail zulmü bir skandala imza attı. İşgal altındaki Filistin topraklarını ziyaret eden ABD'li kongre üyesi Rohan'la El Halil kentinde önce sivil işgalciler tarafından alıkonuldu, hakaretlere maruz kaldı. ABD kongre üyesi daha sonra İsrail ordusu tarafından alıkonuldu. O anları sosyal medyadan paylaştı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışında yeşil ışık yakması Atina ve Tel Aviv'de diplomatik bir deprem yarattı. Satışın önünü kesmek isteyen iki ülke de elinden geleni ardına koymuyor. Atina, Amerika Birleşik Devletleri'nde Yunan lobisini sıkıştırırken Tel Aviv, Amerika Birleşik Devletleri'ne çağrıda bulunuyor.
2: İsrail ve Yunanistan'da büyük rahatsızlık meydana geldi. Türkiye'nin ABD'den F-35 uçakları tedarik etmesi ihtimali iki ülkeyi harekete geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yunan lobisi faaliyetlerini artırdı. İsrailli yetkililer ABD'ye uçakların Türkiye'ye verilmemesi yönündeki çağrılarını ineliyor.
3: Türkiye happens to be one of them.
2: İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna konuştu. F-35 tartışmaları kapsamında Türkiye'nin gelişmiş silahlara erişememesi için ABD nezdinde girişimde bulunduklarını belirtti. Cohen, Türkiye'nin F-35'lere erişimine yönelik sinyallerin kendilerini harekete geçmeye zorladığını savundu. Türkiye'nin ABD'den olası F-35 uçağı alımı ABD'de Yunan lobisini de etkiledi. ABD Kongresi'nde baskı yapmaya çalışan Yunan lobisi burada da Türkiye'nin etkili faaliyetleriyle karşılaştı. Meclis üyeleri Türkiye'nin Kongre'de F-35 konusunda çok agresif lobi yürüttüğünü söyledi.
0: "71 yaşındaki ABD Senatörü Lindsey Graham hayatını kaybetti. Graham'ın ani bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. Cumhuriyetçi senatör ani bir şekilde öldü. Graham'ın ofisi ölümüyle ilgili X hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada 11 Temmuz Cumartesi akşamı hayatını kaybettiği kaydedildi. Ölüm sebebi belirtilmedi. ABD Senatörü Lindsey Graham kısa süren ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği yazıldı. Amerika Birleşik Devletleri basını kalp krizi olduğu yönünde iddialara yer verdi. Graham, ABD siyasetinde etkin rol oynayan bir isimdi. Son olarak Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesini savunmuştu. Söz konusu kararın Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde ciddi bir direnç ve tartışma dalgası oluşturacağını da ifade etmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan ölüm haberine ilişkin açıklama geldi. "Şimdiye kadar tanıdığım en büyük senatörlerden biri öldü," dedi. Trump, "O her zaman çalışkan ve gerçek bir Amerikan vatanseveriydi," ifadelerini kullandı. Lindsey Graham'ın yokluğunun derinden hissedileceğini söyledi. Graham, özellikle İsrail'e verdiği güçlü ve koşulsuz destekle tanınıyordu. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını açık biçimde savunuyordu. İsrail'den ilk açıklama İsrailli Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den geldi. Ben-Gvir, "Bugün İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti," dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da "Lindsey'den daha iyi bir dostumuz yok," ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 13 Temmuz'da Paris'te düzenlenecek olan Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katılacak.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katılacak. 13 Temmuz Pazartesi günü Paris'te düzenlenecek zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvede Ukrayna için yeni savunma kabiliyetleriyle Ukrayna'ya destek olmak amacıyla savunma sanayi sektörlerinin daha fazla seferber edilmesi gibi konuların ele alınması bekleniyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO zirvesinde alınan kararların Ukrayna bakımından muhtemel sonuçları gündeme gelecek. Fidan, cephedeki son duruma ve savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalarda gelinen aşamaya ilişkin Türkiye'nin değerlendirmelerini paylaşacak. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna heyetlerini yeniden müzakere masası etrafı

0: konusunda bir araya getirmeye hazır olduğunu vurgulayacak.
1: Avrupa'nın göbeğinde insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan Srebrenica soykırımının üzerinden tam 31 yıl geçti sevgili izleyenler, ancak acılar hala ilk günkü gibi taze, kanayan yaralar hala kapanmadı. 1995 yılında Sırp güçleri tarafından katledilen ve toplu mezarlarda bulunan 10 Boşnak sivilin daha cenazesi dualar ve gözyaşları eşliğinde Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildi. Törene Türkiye'yi temsilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. Göktaş, buradaki acının asla unutturulmaması gerektiğini vurguladı

0: Dualar ve gözyaşları birbirine karıştı. Potoçari Anıt Mezarlığı yine hınca hınç doluydu. Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümünde kurbanlar unutulmadı. Bu yıl 10 soykırım kurbanı daha toprağa verildi. Törene Türkiye'yi temsilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. Göktaş tüm dünyanın gözü önünde soykırım yapıldığına vurgu yaptı.
1: Dünyanın gözü önünde yaşanan, yakın tarihimizde yaşanan çok büyük bir soykırım aslında. Ve her buraya gelişimizi aynı hisler, aynı duyguları hissediyoruz. Büyük bir o güne dair tabii ki hislerimiz çok derin, çok hüzünlüyüz.
0: Göktaş buradaki acının asla unutturulmaması gerektiğini vurguladı.
1: Buradaki acıyı asla unutturmamak için buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajını iletmek üzere buradayız. Aileler burada, organizasyon komitesi Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerini sunuyor. Soykırım anıtının tekrar yapılanmasına, müzesinin hayata geçirilmesinde Türkiye Cumhuriyeti olarak bu acının asla unutulmaması için de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.
0: Göktaş bu acıdan derslerin çıkarılmadığını söyledi. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma değindi.
1: Maalesef bu acı tarihten de yeterince ders çıkarılmadığını düşünüyoruz. Zira gözümüzün önünde bugün Gazze'de maalesef 72 bin vatandaşımız, Müslüman kardeşimiz, Gazze'li kardeşimiz hayatını kaybetti. Ve oradaki soykırım da devam ediyor.
0: Türkiye'nin desteğiyle müzeye dönüştürülen Srebrenica soykırımının sembol mekanı eski fabrikada kurbanların eşyaları, hikayeleri ve hatıraları yaşatılıyor. Törende yine büyük bir kalabalık vardı. Duygusal anlar yaşandı. Dünyanın dört bir yanından insanlar da katıldı. 10 soykırım kurbanının cenaze namazları cuma namazının ardından kılındı. Ardından dualarla defnedildiler. 10 kurbanın en genci 20, en yaşlısı ise 56 yaşındaydı. Böylece Potoçari Mezarlığı'nda toprağa verilen soykırım kurbanlarının sayısı 6.882'ye yükseldi. Ancak binden fazla kişinin daha kayıp olduğu biliniyor. Hey Srebrenica'da acı hiçbir zaman geçmeyecek, o günler unutulmayacak, gidenler geri gelmeyecek. Tek tesellileri ise yakınlarının artık birer mezarlarının olması.

0: olsun tanka karşı dimdik duran kahramanları. Helal olsun bu yiğitleri doğuran eli öpülesi anaları.
1: Öleceğimi bilsem yine buradan.
0: Yazıklar olsun darbeye sevinen kanı bozuklara. Selam olsun nene hatunlara, şerife bacılara. Yazıklar olsun vatan elden giderken kaçan korkaklara. Helal olsun darbeye darbe yapan korkusuzlara. Yazıklar olsun özgürlüğümüze kasteden alçaklara. Selam olsun kefenim sırtımda diyerek yola koyulanlara.
1: Kapıdayım, hazırım. Ölmeye hazırım ben.
0: Helal olsun gövdesini kurşuna siper eden yiğitlere. Yazıklar olsun kendi milletine silah sıkan soysuzlara.
2: ...15 Temmuz gecesi vatan sevgisini canı pahasına gösteren bir isim. Onur Ensar Ayanoğlu. Darbecilere karşı kardeşiyle birlikte köprüye koştu. Yaralılara yardım ederken şehit düştü. Geride hayallerini ve onu unutamayan bir millet bıraktı. Şehit Ayanoğlu'nun ismi evinin sokağında bulunan camiye verildi.
3: Beni hiç mi sevmiyorsun diyor. Seni seviyorum ama vatanımı daha çok seviyorum diyor.
4: Nişanlısı Onur Ensar Ayanoğlu'na gitme demişti. Ama vatanın her şeyden daha önemli olduğunu söyledi. Darbe girişimini engellemek için köprüye gitti. Hainlerin silahlarından çıkan kurşunla şehadet şerbetini içti.
3: Nişanlısı arıyor. Diyor ki hayatım diye eve git. O da Çekmeköy'de oturuyor. Orada durumlar bayağı karışıkmış da. Hayatım gidiyorum ama diyor reisin evine gidiyorum. Bizim eve gitmiyorum diyor. Beni hiç mi sevmiyorsun diyor. Seni seviyorum ama vatanımı daha çok seviyorum diyor.
5: Şehit Onur Ensar Ayanoğlu 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cülere karşı gelebilmek için o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'ne koştu. Yaralanan bir vatandaşa yardım etmeye çalışırken keskin nişancı tarafından vurularak şehit edildi.
4: 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca vatandaş sokaklara çıktı. 27 yaşındaki Onur Ensar ve kardeşi Oğuz Ayanoğlu da onlardan birisiydi. İki kardeş önce Kısıklı'ya, oradan da o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'ne gitti. Ayanoğlu kardeşler anne ve babasıyla son kez Kısıklı'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun önünde görüştü.
3: Rahmetli oğlum benden şarj cihazı istedi. Ben de şarj cihazını aldım. Eşimle beraber Kısıklı'ya Cumhurbaşkanımızın konutunun önüne çıktık. Saat tam 12'di. Çok net hatırlıyorum. Saat tam 12'di. Oğluma şarj cihazını verdim. Orada bize demek ki veda ediyormuş. Bana sarıldı. Annesine sarıldı. Şakalaştık. Cihazını aldı. Kalabalığın içine daldı.
4: Köprüde yaralı vatandaşa yardım etmeye çalışan iki kardeş hainlerin hedefi oldu. Onur Ensar Ayanoğlu darbeci askerler tarafından boynundan ve göğsünden vurularak şehit edildi.
3: Rahmetli oğlumun vurulduğunu duydum ama telefondan öğrendim ama yani bir de ben köprüde ayağından elinden vurulanları gözümle gördüm. Belki 15-20 kişi gördüm. Yani ben bu alçakların öldüresi ateş edeceklerini zinhar aklımızdan geçirmedik. Hatta ben hastanede bana oğlumun şehit olduğunu haberini verdiler. Ben inanmadım. Nerede oğlum dedim. Dediler ki morgda. Gösterin bana dedim. Gittim morgda oğlumu görmedikten sonra inanmadım.
5: 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehadete yürüyen Onur Ensar Ayanoğlu'nun ismi mahallesinde bulunan camiye verildi. Şehidin ismi o kara geceden sonra camilerde ve okullarda yaşatılmaya devam ediyor.
3: Şimdi sağ olsunlar buradaki mahalleliler, komşularımız dediler ki çocuğun dediler ismini buraya camiye. Çünkü burası FETÖ'cülerin merkeziydi. Ben de uygun gördüm. Tamam yapalım dedim. İşte dernek kurduk. Buraya rahmetli oğlumun ismini verdik.
4: Öte yandan şehit Onur Ensar Ayanoğlu'nun ismi İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir ilkokula verildi. Onun hatırası hem ailesinin hem milletin kalbinde yaşamaya devam ediyor.
3: Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin yavrum. Yani devlet, millet işbirliği o gece Rabbimin izniyle, keremiyle o gece vücuda geldi. Bu millet cebinde bir tırnak çekisi yokken darbeye karşı darbe yaptı. Dünyanın da 8 milyar insanını canlı olarak izletti. Bundan daha büyük gurur, bundan daha büyük şeref ne olabilir?
2: Evet, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ mensubu askerlerin gerçekleştirdiği darbe girişimi Türk milletinin kararlı direnişiyle engellendi efendim. Sokaklara akın eden milyonlarca insan milli iradeye sahip çıkarak vatanını korudu. O gece tarihe unutulmaz bir kahramanlık hikayesi kazandı. İşte o destanın yazıldığı yerlerden biri de İstanbul Çengelköy'dü. 15 Temmuz gecesi yaşananları Çengelköy'ün Gazi Muhtarı 24 ekibine anlattı.
6: Üzerinden tam 10 yıl geçti. 15 Temmuz 2016 o hain gece biz hiçbir zaman unutmadık. Unutturmamaya çalıştık. O gece hakikaten hain bir geceydi. Bu hain terör örgütünün elemanları, devletimin silahını çalmış, elbisesini çalmış hainler. Biz de o akşam hakikaten hiç yaşanmaması gereken şeyleri yaşattılar.
7: 15 Temmuz diriliş destanıdır. İhanete karşı milletin kıyamıdır. Şanlı Türk milletinin tanklara, tüfeklere kafa tutup vatan hainlerini derdest ettiği gecedir.
6: Bizler vurulduk, gazi olduk. Yeğenlerimiz, kardeşlerimiz vuruldular, şehit oldular. Ama Allah'a şükürler olsun ki o süreçten sonraki süreçte bir baktık kendimize geldiğimiz zaman, hastaneden çıktığımız zaman elhamdülillah bayrağımız dalgalanıyordu, ezanlarımız okunuyordu. Yani çocuklarımız sokaklardaydı. Bu bizim için büyük bir onurdu. Tabii unutmayacağız. Unutmayacağız. Unutturmayacağız da.
7: 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde İstanbul'un en kritik noktalarından biriydi Çengelköy. Öyle ki burada vatan bekleyişini sürdüren 8 çelik yürek şehit düştü. 84 kişi gazi oldu.
6: Tabii bir mahalleden bir sakinimiz, bacımız muhtarım dedi, benim kızımı dedi köprüde rehin almışlar. Ya bu ülkenime beni çok büyük ateşledi yani. Ondan sonra eşime eve çıkmasını söyledikten sonra karakol cihetine koşarak gittim ve karakoldan içeri girdim. Televizyon açık mı diye sorduğumda, televizyona baktığımda tankı ne zaman köprünün üzerine gördüğümde eyvah dedim, bir kalkışma var. İşte ondan sonra zaten uzun dakikalar, uzun saatler başladı. Tabii biz de Çengelköy mahallesi olarak üzerimize düşeni en güzel şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Savunmayla hakikaten buradan terör örgütünün elemanlarını köprü cihetine geçirmedik.
7: Darbe girişiminin ilk saatlerinde Çengelköylüler ilk sokağa çıkanlardan oldu. Asker üniforması giyen FETÖ'cü hainleri durdurmak için canlarını ortaya koydu.
8: Darbeye yüzüm vermeyiz, kusura bakmayın. O 80'li yıllar geçti. Bitti. Vallahi gezeriz, hiç bakmayacağız.
6: Ben Çengelköy halkını karakola davet ettim. Ondan sonra Çengelköy karakol binamızın içinde bulunan araçları Çengelköy karakolun önüne barikat olarak çektirdim ki buradan geçişi kapatmak için.
7: Al bayrağımız göklerde dalgalansın, ezanlarımız dinmesin diye diğer vatan evlatları gibi Çengelköy muhtarı Can Cumhurcu da canından geçti. O gece gazi düştü.
6: Vatandaşımız bağırıyordu, muhtarım ne olur barikatın arkasına geç, ne olur ne olmaz. Ya dedim, dalga mı ediyorsunuz çocuklar, yani bunlar bizim askerimiz, bize kurşun sıkmazlar dedik ama yanılmışız. Maalesef 12.05'te de ben bir G3 kurşunu alarak işte sakat kaldık. Allah nasip ederse, o şanı yaşamayı nasip ederse gazi olduk.
2: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla şehitlerimizin aziz hatırası için anlamlı bir tören düzenlendi efendim. İstanbul'un simge köprüleri ay yıldızlı bayraklarla buluştu.
9: Daha öncesinde de geçtiğimiz senede aynı bugün yine bunun şerefine nail olmuştum ben. Gururumuz da var tabii ki çünkü babam benim burada şehit oldu. Ben burada tekrardan Türk bayrağını dalgalandırıyorum.
10: Aradan 10 yıl geçti. Ancak 15 Temmuz gecesi verilen mücadele ve yazılan destan hafızalardaki yerini koruyor. O gecenin simge noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehitlerin aziz hatırasına anlamlı bir tören düzenlendi.
7: 15 Temmuz'un üzerinden tam 10 yıl geçti. 10 yıl geçti ama o acılar hiç dinmedi. İşte bugün de şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla İstanbul'un simge köprüleri ay yıldızlı Türk bayrağı ile buluştu.
11: Şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri al bayrağımızı hem bugün burada 15 Temmuz Köprüsü'nde hem de diğer iki köprümüzde dalgalandıracağız. Ben 253 tane şehidimiz başta olmak üzere bu köprüde canlarını veren bayrağımızın özgürce dalgalanmasını sağlayan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
12: Ülkemize yönelik bir darbe girişimi olduğu takdirde benim ailemden en yakınım şehit olmuştu. Babam, abim, eşim, kardeşim şehit olmuştu. Yine bir şeyle karşılaşsak, vatanımız, devletimiz, bayrağımız tehlikeye girse, evimizdeki tüm insanlar şehit olmak arzusuyla biz de meydanlara çıkarız eller. Bundan şunu anlıyoruz. Türk milleti özgürlüğün, bağımsızlığın ne manaya geldiğini bilen bir millet.
10: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen program kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağıyla "İrade Bizim, Zafer Bizim" yazılı dev afiş asıldı. Aynı kapsamda Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri de ay yıldızı bayraklarla donatıldı.
13: Millet olarak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sokaklara inen bir gençlik, kendim Beylikdüzü'nde metrobüslerle el koyan bir teşkilat olarak arkadaşlarımızla el koyarak metrobüslerle önce havalimanının akabinde 15 Temmuz Köprüsü'ne kadar vatandaşlarımızı taşıdık ve burada darbeyi püskürten ve şahit olan birey olduk. Rabbim inşallah bir daha 15 Temmuz gibi acı günleri bizlere yaşatmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye'yi üzerinde inşallah hep birlikte inşa edeceğiz.
10: Törene şehit yakınları, gaziler ve protokol üyeleri de katıldı. Konuşmalarda 15 Temmuz gecesi ortaya konulan birlik ve beraberlik ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapıldı.
14: Burada olmak gerçekten çok gurur verici. Burada Türk milletinin sembolik olarak tabii ki hem cesaretini hem iradesini hem de gücünü, iman gücünü sembolik olarak göstereceğiz.
15: Üstünden 10 yıl geçti. 10 yıl değil 110 yıla geçse biz 15 Temmuz gecesinde evet kanlı geceyi, şanlı geceyi çevirdik. Birlik ve beraberlik içinde bütün dünyaya kahramanca tarih yazdırdık.

0: 3 şüpheli İstanbul'da bir kişi Dubai'de ticaret yapma vaadiyle 2,5 kilogram altınını alarak dolandırdı. 3 şüpheli polis operasyonuyla yakalanıp tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri mağdurun 8 Haziran'da Fatih'te Dubai'de ticaret vaadiyle dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma yaptı. Yabancı bir telefon numarasından mağduru arayan şüphelinin kendisini Dubai'de kuyumcu olarak tanıttığı ve ticaret yapma vaadinde bulunduğu anlaşıldı. Şüphelilerin mağdurdan 2,5 kilogram işlenmiş altını elden teslim aldıktan sonra ortadan kaybolduğu belirlendi. Ekipler saha ve teknik incelemeleri sonucunda şüphelileri tespit etti. Düzenlenen operasyonlarda mağdurdan altını teslim alan şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. İstanbul'un Başakşehir ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde plakasız ve ehliyetsiz motosiklet kullandığı tespit edilen sürücüye ve araç sahibine toplam 131.219 lira idari para cezası uygulandı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulamada plakasız ve sürücüsünün kasksız olduğu bir motosiklet durduruldu. Yapılan incelemede motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine sürücüye 91.219 lira idari para cezası uygulandı. Yine ehliyetsiz bir araç sahibine de 40.000 lira ceza kesildi. Sürücü ve araç sahibine toplam 131.219 lira idari para cezası uygulanırken motosiklet 30 gün süreyle trafikten men edildi. Arnavutköy'de fren yerine gaza basan otomobil sürücüsü önce caddeden geçen bebek arabasına ardından kaldırımda sandalyeye oturan vatandaşa çarptı. Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda park halindeki araçların arasına sıkışarak durabildi. Feci kaza güvenlik kamerasına yansırken olayda şans eseri yaralanan olmadı.
1: Fren yerine gaza bastı, ortalığı savaş alanına çevirdi. Kaza İstanbul Arnavutköy'de meydana geldi. İddiaya göre manevra yaptığı sırada fren yerine yanlışlıkla gaza basan otomobil sürücüsü önce caddede ilerleyen bebek arabasına çarptı. Kontrolünü kaybeden araç daha sonra kaldırımda sandalyede oturan bir vatandaşa vurdu. Savrulan otomobil kaldırımda park halinde bulunan araçların arasına sıkışarak durabildi. Kazada bebek arabasındaki çocukla çarpmanın etkisiyle yere savrulan kişi şans eseri yaralanmadı. Kazaya tanık olanlar panik yaşadı. Kimi de park halindeki araçların üzerine çıkarak otomobilde bulunan sürücüye, yere düşen çocuğa ve vatandaşa yardım etmek için seferber oldu. Yaşanan korku dolu anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
0: İstanbul Fatih'te yolcu dolu bir YTT otobüsü hasta taşıyan ambulansa çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen ambulanstaki 3 kişiyi kurtarmak için ekipler adeta zamanla yarıştı. 5 kişi yaralandı. İşte kameralara yansıyan kaza anları ve sonrasında yaşananlar.
2: Hızla gidiyordu. YTT otobüsü ambulansa çarpıp devirdi. Görüntüler İstanbul Fatih'ten. Seyir halindeki YTT otobüsü Fevzi Paşa Caddesi'nde ilerliyordu. Hasta taşıyan ambulansla cadde kesişimine girdiler. Otobüs ambulansa yandan çarptı. Aldığı darbeyle savrulan ambulans devrildi. Ambulanstaki 3 sağlık personeliyle hasta için seferber olundu. İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yol trafiğe kapatıldı. 5 yaralı hızla hastaneye kaldırıldı. İETT otobüsünün ön camı çatladı. Devrilen ambulans ve İETT otobüsünün kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.
0: Yaz ayı. aylarının vazgeçilmez etkinliklerinden biri olan mangal keyfi fark edilmeyen sağlık risklerini de beraberinde getirebiliyor. Mangal sırasında açığa çıkan bazı renksiz ve kokusuz toksik gazların uzun vadede akciğer sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar özellikle astım hastaları için önemli uyarılarda bulunuyor.
1: Mangal keyfi sağlıktan edebilir. Mangal dumanının görünmeyen tehlikesi akciğerlere gözü dikiyor.
3: Ülkemizde yaz aylarında mangal yapmak oldukça yaygın bir aktivitedir. Aslında sosyal anlamda olumlu bir aktivite olduğu da söylenebilir. Ancak bu aktiviteyi yaparken, yani mangal yaparken bir takım tehlikeler olduğunda farkında olmak ve tedbir almak gerekir.
1: Açık havada mangal yapmak sosyal bir aktivite olarak görülse de ortaya çıkan dumanın içerdiği bazı maddeler solunum sistemi için risk oluşturabiliyor. Özellikle fark edilmeyen toksik gazlara uzun süre maruz kalmak astımı tetikleyebiliyor ve akciğer hastalıklarına zemin hazırlayabiliyor.
3: Özellikle kömür ve kömür benzeri, yani mangal yaparken yanıcı tutuşturucu olarak kullanılan malzemelerin ortama bazı toksik maddeler saldığını bilmemiz gerekir. Bunların içerisinde bir tanesi polisiklik aromatik hidrokarbonlar denen bir maddedir ki bu maddenin özelliği renksiz olması ve biraz da hoş tabir edilebilecek bir koku salmasıdır. Bunun dışında gerçekten kötü kokulu ve siyah renkli dumanlar da elbette görürüz mangalda.
1: Uzmanlar özellikle sık mangal yapan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.
3: Burada dikkat edilmesi gereken şey bu solunan havanın, yani kirletilmiş havanın doğrudan solunmamasına dikkat etmek gerekir. Olabildiği kadar uzak durmak gerekir. Çünkü iki konuda bize ciddi zarar verebilir. Bunlardan bir tanesi astım hastalarında astımı tetiklemesidir. Eğer bu işi profesyonel olarak yapıyorsanız ya da çok sık yapıyorsanız yoğun sigara içen bir insan gibi düşünebilirsiniz kendinizi ve ileride KOAH denen nefes darlığıyla karakterize bir hastalığın gelişmesine bile sebep olabilir. Bir başka korkmamız gereken veya dikkat etmemiz gereken konu ise akciğer kanserine de sebep olabileceğini mutlaka bilmemiz gerekir. Elbette bir kere mangal yaptık diye hemen akciğer kanseri olacağız diye düşünmeye gerek yoktur. Ama bunun çok sık tekrarlanması ve özellikle bu bahsettiğimiz renksiz, kokusuz, hatta bazen hoş kokulu gazlara maruz kalmanın böyle bir tehlike oluşturduğunu bilmekte de fayda vardır.
1: Mangal dumanındaki bazı kimyasallara uzun süre maruz kalmak ciddi sonuçlar doğurabiliyor.
3: Bir başka korkmamız gereken veya dikkat etmemiz gereken konu ise akciğer kanserine de sebep olabileceğini mutlaka bilmemiz gerekir. Elbette bir kere mangal yaptık diye hemen akciğer kanseri olacağız diye düşünmeye gerek yoktur. Ama bunun çok sık tekrarlanması ve özellikle bu bahsettiğimiz renksiz, kokusuz, hatta bazen hoş kokulu gazlara maruz kalmanın böyle bir tehlike oluşturduğunu bilmekte de fayda vardır.
0: Ve Türkiye enerjide tam bağımsızlık hedefiyle hem denizde hem de karada sondaj hamlelerini aralıksız sürdürüyor efendim. Yerli doğalgaz üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Tekirdağ Süleymanpaşa'da yerin 2000 metre altında üretim kapasitesini katlayacak yeni bir kuyuda daha sondaj çalışmaları başlıyor.

0: Da bölgedeki mevcut üretimle 80 bin hanenin günlük doğalgaz ihtiyacı karşılanıyor.
1: 2000 metre derinlikte sondaj yapılıyor. Binlerce hanenin ihtiyacı Tekirdağ'dan sağlanıyor. Üretimin gerçekleştiği o il Tekirdağ, Süleymanpaşa ilçesinde 2026 sondaj programı kapsamında 4. kuyu da hizmetti. Amaç tabii ki de üretim kapasitesini artırmak.
2: Yaklaşık 40 yıldır Türkiye'de doğalgaz sektöründe üretimine devam ediyor. Bu seneki hedeflerimiz günlük 200 bin metreküplük üretimimizin devamını sağlamak ve bunun artışını gerçekleştirmek.
1: Türkiye enerjide tam bağımsızlık hedefiyle yerli kaynaklarını devreye almayı sürdürüyor. Bu kapsamda da yeni rezerv sahaları mühim. Tekirdağ'da da 500'ün üzerinde kuyuda sondaj çalışması yapılıyor. Aktif olarak üretim yapan kuyu sayısı 90'ı aşmış durumda.
2: Özellikle ülkemizde yerli doğalgazın üretim rakamlarının son yıllarda gitgide artması sektörde tabii bizler için de önemli bir gelişme hem de mutluluk kaynağı. Yaklaşık 2022 ile 2026 rakamlarını kıyasladığımızda yerli üretilen doğalgaz, özellikle Karadaki doğalgazda ciddi bir artış var.
1: Yaklaşık 80 bin hanenin doğalgaz ihtiyacı Tekirdağ'dan çıkıyor.
2: Yaklaşık 2000 metre derinliğe inip orada tespit ettiğimiz rezervleri üretime kazandırmayı, özellikle yerli gaz üretimini artırarak ülkemizin ekonomisine kazandırmayı hedefliyoruz.
0: Türkiye'nin en dikkat çekici doğal oluşumlarından biri olan Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki yüzen adalar bu kez nikah törenine ev sahipliği yaptı sevgili izleyenler. Genç çift kaymakamlığın düzenlediği Mutlu Yarınlar projesiyle unutamayacakları bir törenle dünya evine girdiler.
3: Yüzen adada evet dediler, unutamayacakları bir törenle dünya evine girdiler.
4: Arkadan dikkat.
3: Burası Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi. Baraj gölü üzerinde su yüzeyinde serbestçe hareket edebilen ve dünyada nadir rastlanan yüzen adalar tescilli birer tabiat varlığı. Ancak yüzen adalar bu kez turizmle değil, tarihe geçen bir nikah töreniyle gündeme geldi. Binlerce yıllık doğal oluşum üzerinde ilk kez bir çiftin nikahı kıyıldı.
5: Dünyada bir ilk oluyor. Gerçekten çok heyecanlıyız. Bu en mutlu günümüzde. Böyle olması hepimizi çok heyecanlandırır. Gerçekten çok heyecanlıyım. Yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz.
3: Yüzen Adalar'da gerçekleştirilen tören Çelikhan Kaymakamlığı'nın Mutlu Yarınlar Projesi kapsamında düzenlendi.
6: Malumunuz 2025 yılı aile yılı. O kapsamda biz Mutlu Yarınlar projesiyle müftülüğümüzle birlikte kaymakamlığımız olarak bir proje gerçekleştirdik.
3: Organizasyon kapsamında balıkçı teknesi gelin arabası olarak süslendi. Doğal manzara eşliğinde gerçekleştirilen tören halayla sona erdi.
0: Türkiye'nin ayçiçeği üretiminde önemli merkezlerinden Tekirdağ'da çiçek açan ayçiçekleri kilometrelerce uzanan sarı tarlalarıyla doğayı adeta açık hava tablosuna çevirdi efendim. İşte o etkileyici manzaralar geliyor ekranlara.
7: Yeşil ve sarının eşsiz uyumu ayçiçeklerinin etkileyici manzarası. Burası Tekirdağ. Sarının en güzel tonları havadan böyle görüntülendi. Tekirdağ'da ayçiçek tarlaları görsel şölen oluşturdu. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ayçiçekleri çiçek açtı. Geniş tarım arazileri sarının en güzel rengine büründü. Yol güzergahlarını süsleyen ayçiçeği tarlaları drone'la görüntülendi. Ve ortaya bu kartpostallık görüntüler çıktı.
0: Efendim, Avrupa'da etkisini gösteren aşırı sıcaklar pek çok ülkeyi olumsuz etkilemeye devam ediyor. İngiltere'de eğitim adeta durma noktasına gelirken Fransa ve İtalya'da sıcaklar alarm seviyesinde.
3: Avrupa'da sıcak hava dalgası etkisini gösteriyor. Artan sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor. İtalya'da halk güneşten korunmaya çalıştı. Napoli kentinde sıcaklık 41 dereceye ulaştı. Tarihi kentte sıcaktan bunalan yüzlerce kişi meydanlardaki çeşmelerde serinlemeye çalıştı. Deniz kenarlarına ve gölgelik alanlara akın etti. Fransa'nın başkenti Paris'te de durum aynı. Başkentin simgelerinden Eiffel Kulesi, aşırı sıcaklar sebebiyle bu hafta sonu kapılarını ziyarete erken kapatacak. İngiltere'de ise aşırı sıcak dalgası okul binalarının yetersiz altyapısı nedeniyle eğitimde ciddi aksamalara yol açtı. Bazı sınıflarda sıcaklığın 40 dereceyi aşması sonucu çocuklarda bayılma, güneş çarpması ve mide bulantısı görüldü. Birçok öğretmen sınıflarda ders işlenmesinin imkansız hale geldiğini belirtti.
0: Alışveriş yaparken verdiğimiz kararlar gerçekten bize mi ait, yoksa farkında olmadan bedenimizin verdiği tepkiler mi tercihleri belirliyor? Türkiye'nin ilk ve tek nöropsikofizyoloji araştırma laboratuvarında göz hareketlerinden kalp ritmine kadar pek çok veri incelenerek tüketici davranışları analiz ediliyor.
4: Bir ürüne baktığımızda ilk nereye odaklanıyoruz? Reklam izlerken gerçekten neyi hatırlıyoruz? Bunu artık tahmin etmiyorlar, ölçüyorlar. Göz hareketleri, beyin dalgaları, kalp atış hızı ve hatta deri iletkenliği sayesinde insanların karar verme süreçleri bilimsel olarak analiz ediliyor.
8: Son zamanlarda gündemimizde olan yapay zeka tasarımları reklam endüstrisinde oldukça dikkat çekici. Bir tez öğrencimizle birlikte hazırlamış olduğumuz yapay zeka afişleriyle birlikte gelenekselci yöntemleri test ettiğimiz bir çalışmamız mevcut. Bunu nöropazarlama araştırma teknikleriyle birlikte gerçekleştiriyoruz. Yani beyana dayalı değil, bilinç dışı, farkındalık dışı süreçlerin bu tür unsurlar ya da diğer ismiyle uyarıcılara yönelik tüketicinin verdiği tepkileri anlamak.
9: Bir ürüne bakarken ilk nereye odaklanıyoruz? İşte burada tam da bunun cevabı aranıyor. Göz hareketlerinden beyin aktivitelerine kadar birçok veri özel cihazlarla ölçülüyor.
4: Gözümüzün hangi noktaya odaklandığı, kalbimizin hangi görüntülerde hızlandığı ve beynimizin nasıl tepki verdiği saniye saniye kayıt altına alınıyor. Bu teknoloji yalnızca pazarlamada kullanılmıyor. Eğitimden sağlığa, sürücü dikkatinden kullanıcı deneyimine kadar birçok alanda insanların verdiği fizyolojik tepkiler araştırmalara ışık tutuyor.
8: Biraz önce gördüğünüz gibi Ömür Bey parfümlere baktığında ürle biten parfümü tercih etti ikisine bakmasına rağmen. Benzer şekilde de Neslihan Hanım iki ürün arasında kaldığında yine kendi ismiyle biten, anla biten kısma yönelmeyi tercih etti. Bu bizim için yeterli bir ölçümleme yöntemi değil. O yüzden içeride görmüş olduğunuz EEG yani elektroensefalogram cihazıyla birlikte, kalp ritmiyle birlikte deri dirençlerine de baktık. Aynı zamanda göz hareketlerini de izlemiş olduk.
4: Yani artık sadece beğendim ya da beğenmedim demek yeterli değil. Çünkü bazen kararlarımızı biz farkına varmadan bedenimiz veriyor.
0: Evet, bu haberle moderatör sabahı noktaladık efendim. Ancak bir yere ayrılmayın, zira bizden sonra Duygu Göktürk, Analiz Sentez'le karşınızda olacak. Hoşçakalın.

Zaten dev sanayi ve lojistik hatlarını birbirine bağlayan modern, güvenli ve hızlı bir otoyol gerekiyordu. Tüm bu gereksinimlerle 2013 yılında temelleri atılan Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'dan başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kat ederek 443 kilometrelik dev bir ulaşım hattına dönüştü. Bu, Türkiye'nin sanayi damarlarını açan, ticareti hızlandıran, şehirleri birbirine daha hızlı ve güvenli ulaştıran bir adımdı. Ama bu sadece bir yol değildi. Bu eser Türkiye'nin mühendislik ve teknoloji alanında geldiği noktayı gösteren bir simgeydi de aynı zamanda. Proje kapsamında 8 adet tünel inşa edildi. Birçok viyadük, köprü, menfez ve bağlantı yolu bu projeye eklendi. Amaç çok netti. İstanbul'un trafiğini rahatlatmak, ağır yük taşıyan araçları şehir içinden çekmek, Marmara'nın sanayisine ve ihracatına hız kazandırmak ve bu hedeflere ulaşıldı. 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş olarak tasarlanan yol sanayi ve liman bölgelerine kesintisiz ve hızlı bir şekilde ulaştı. Bu sayede trafik akışı hızlandı, yakıt ve zaman tasarrufu sağlandı, kaza oranları azaldı. Kuzey Marmara Türkiye'nin mega projeleriyle entegre edilerek dev bir ulaşım ağına dönüştürüldü. Bu entegrasyon Türkiye'yi tam anlamıyla bir lojistik üst haline getirdi. Akıllı ulaşım sistemleri, meteorolojik uyarılar ve güvenlik kameralarıyla yolun her santimetresi izlenir ve yönetilir hale getirildi. Hem hızlı hem de güvenli bir yol inşa edildi. Ekonomik etkisi ise tartışmasız büyüktü. Sadece ulaşım değil, sanayi, ihracat, turizm gibi sektörlerde de büyük bir canlılık yarattı. Proje sürecinde binlerce kişiye istihdam sağlandı. Yapıldığı bölgelere ekonomik değer kattı. Böylece Kuzey Marmara Otoyolu geleceğin Türkiye'sine bir yol açtı.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Topkapı Sarayı, 15. yüzyılın ortasında Fatih Sultan Mehmet'in fethi taçlandıran bir sembolü olarak inşa edildiğinde yalnızca bir yönetim alanı değil, aynı zamanda Osmanlı'nın ruhunu taşıyan bir merkeze dönüştü. Yüzyıllar boyunca padişahların ikametgahı, devlet aklının işlendiği bir hazine ve imparatorluğun nabzının attığı bir mekan olarak varlığını sürdürdü. Sarayın dört avlusu, devlet törenlerinin görkemli adımlarını, gizli diplomasi fısıltılarını ve gündelik yaşamın sade ritmini aynı taşların üzerinde bir araya getirdi. Harem, duvarlarının ardında sakladığı hikayelerle hem efsanelere hem de tarihin sessiz gerçeklerine kapı aralarken, Divan-ı Hümayun odaları, imparatorluğun kaderini belirleyen kararların yankısıyla dolup taştı. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenen kutsal emanetlerse, sarayın yalnızca siyasi değil, manevi bir merkez olduğunu da hatırlatıyordu. Zamanla Dolmabahçe Sarayı'nın yükselişi, Topkapı'nın idari rolünü hafifletmiş olsa da, o hala Osmanlı ihtişamının en incelikli izlerini taşıyan, İstanbul'un hafızasında derin yer etmiş bir anıt. Bugün ziyaretçilerini, geçmişle şimdi arasında kurduğu şiirsel köprüden geçirerek karşılar. Tarihin

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardım.org.tr.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan merhaba efendim, ben Duygu Göktürk, analiz sentezle karşınızdayız. Oldukça yoğun bir hafta geride kaldı efendim. Bugüne yansıyan başlıkları aktaralım öncelikle. Orta Doğu'da savaş yine alevlendi. Sivil gemilere saldırılar yapıldı. Bunun detaylarını ekranlarınıza taşıyacağız. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ın pek çok şehrine yine saldırılar düzenledi efendim. ABD'nin saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran'ın Bender Abbas, Sirik ve Kas kentiyle

0: Çeşme Adası'nda yeni patlama sesleri duyuldu. Böylelikle Orta Doğu'da bir kez daha tansiyon alevlendi, şiddetlendi diyelim. Ve kabine bugün toplanıyor. Günün önemli bir diğer başlığı da bu olacak. NATO zirvesinin ardından ilk toplantı yapılacak. Zira Ankara'daki tarihi NATO zirvesi sonrası ilk kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda gündemse oldukça yoğun olacak. Detaylarını Ankara'dan alacağız diyelim. Ve Cevdet Yılmaz'dan F-35 açıklaması geldi. Artık top ABD yönetiminde dedi Cevdet Yılmaz. 24'ün konuğu oldu. Arafta Sorular programının konuydu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Elbette bu NATO zirvesi sonrası ABD'nin yaptığı açıklamalar, katsa yaptırımlarının kaldırılması, F-35 ile ilgili açıklamalar ve F-110 ile ilgili açıklamaları gündemde geniş yer bulmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu konuya ilişkin konuştu 24 ekranlarında ve Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışı ve katsa yaptırımlarının kalkması yönündeki açıklamalarında artık top Amerikan yönetiminde bir gelişme mutlaka olacaktır ifadelerini kullandım. Hemen bir diğer başlığa bakalım efendim. Gündemin bir diğer başlığı da Haluk Levent'in gözaltına alınması oldu. 990 milyon lira bahis oynandı iddiası var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı ve gözaltı sayısı 19'a çıktı. Bu gelişmenin de detaylarına bakacağız diyelim. Ve 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı efendim, artık çok kısa bir süre kaldı. 10. yılını ile ilgili kutlamalara ve Zafer'in Adı Türkiye temasıyla yapılacak. Meclis Genel Kurulu haftalık çalışmalarını 14 Temmuz'da başlayacak ve gündemin ilk sırasında 12. yargı paketi bulunurken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla anma programları da düzenlenecek diyelim. Ve Tayland'da gece kulübü faciasına bakalım. Zira 27 kişi hayatını kaybetti efendim. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir eğlence mekanında çıkan yangında en az 27 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı diyelim. Az önce başlıklarımızda da aktarmıştık Haluk Levent'in gözaltına alınmasıyla ilgili. Efendim Haluk Levent gözaltına alındı ve Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'in gözaltına alınmasıyla birlikte dernek üyesi pek çok kişinin de gözaltına alındığı bilgisi var. Şimdi detayları öğrenmek için 24 muhabiri Ada Kahriman'a dönelim. Ada günaydın. Gündemi oldukça meşgul eden bir gelişme. Hangi gelişmeler var bu konuyla ilgili? Dernek üyelerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı mı ve şu anda kaç kişi gözaltında? Gözaltına alınanlar kimler?
1: Duygu Göktürk, burada şüphelilerin emniyetteki işlemleri hala devam ediyor. Toplamda 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 19 şüpheli gözaltına alındı. Tabi burada bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit ediliyor. Bir şüphelinin şehir dışında, yani il dışında olduğu tespit ediliyor. 4 şüphelinin ise firari. Bununla birlikte bir şüphelinin tutuklu olduğu tespit ediliyor. Toplamda 19 şüpheli şu ana kadar gözaltına alındı. Tabi gözaltına alınanlar arasında Haluk Levent de bulunuyor. Kendisi Bursa'da İzmir'e giderken gözaltına alınıyor. Bununla birlikte Haluk Levent ile çok sayıda yüksek miktarda para trafiği tespit edilen avukat Ece Güner hakkında da gözaltı kararı bulunuyor. Tabi burada suçlamalar var. Şüphelere hangi suçlamalar yöneltildi? Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, burada dernekler kanununa muhalefet, bununla birlikte aynı zamanda örgüt üyeliği suçlaması kapsamında buradaki şüpheliler hakkında gözaltı kararı veriliyor. Peki iddialar neler? Tabi burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu belirtiliyor. Ahbap Derneği'nde derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarlarda para transferleri gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bu para transferlerinin gerçekleşmesiyle birlikte de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılıyor. Bununla birlikte aynı zamanda deprem bağışları ile ilgili buradaki deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı, burada tabii aynı zamanda amacı dışında kullanıldığı tespit ediliyor. Bununla birlikte aslında soruşturma daha da derinleştiriliyor. Haluk Levent hakkında bazı iddialar var. Bu iddialardan bir tanesi de kendisinin başka bazı şüphelilerin hesaplarını kullandığı ile ilgili. Mesela burada asistanı Yeliz Kaya'nın hesabını kullandığı belirtiliyor. Bu hesaba Ahbap Derneği'nden 120 milyon lira para transferi gerçekleştirildiği, para akışı gerçekleştirildiği de belirtiliyor. Tabii bununla birlikte aynı zamanda başka bir hesabı da kullandığı tespit ediyor. Bu hesaplardan bir tanesi de yine Ahbap Derneği'nin kurucularından biri olan Alper Çelik.

0: hesabı. Bu hesapta 2020-2026 yılları arasında toplamda 900, yani yaklaşık 990 milyon lira yasal bahis oynandığı belirtiliyor. Tabi burada da 390 milyon lira da kaybedildiği açıklanıyor. Yani burada tespit ediliyor. Bu bahsinde, yani bu yasal bahsinde Haluk Levent'in oynadığı şüpheleri üzerine de Haluk Levent hakkında gözaltı kararı veriliyor. Şimdi diğer bir soruşturma daha var. Yani burada bir tane daha soruşturma var. Bu soruşturma da gayrimenkullerle ilgili. Şöyle belirtiliyor, Ahbap Derneği'nin ismi kullanılarak mağdurlardan gayrimenkul alındığı tespit ediliyor. Ancak Yeliz Kaya'nın şahsına aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı şüpheler adına tescil edildiği tespit ediliyor. Bu kapsamda da yaklaşık 60 milyon dolar mağduriyet yaratıldığı belirtiliyor. Toplamda 19 şüpheli gözaltında Haluk Levent'le birlikte şüphelerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Duygu Göktürk.
1: Ada Kahraman, teşekkür ediyoruz. Bu gelişmeye dair detayları muhabirimiz Ada Kahraman'dan aldık. Şimdi hemen Ankara'ya dönelim. Ankara'da 24 editörü Hande İpekgil bizleri bekliyor. Hande, günaydın. Bir son dakika gelişmesi var. Şu anda da ekranlarımıza yansıyor. 81 ilde emniyet ve jandarma ekipleri operasyon gerçekleştirdi. FETÖ'ye göz açtırılmıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de FETÖ'ye yönelik 81 ilde operasyon başlattık şeklinde bir açıklamada bulundu. 968 FETÖ şüpheli için operasyon başlatıldı. Bu operasyonun detaylarıyla başlayalım dilersen.
2: Günaydın Duygu Göktürk. Senin de söylemiş olduğun gibi bir son dakika gelişmesini aktaracağız hemen. Özellikle Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ortak bir açıklama yaptılar ve bu operasyona dair önemli detayları paylaştılar. Hemen bu paylaşıma baktığımız zaman milletimizin iradesine ve devletimizin bekasına kasteden ihanet şebekesi FETÖ-PYD'ye karşı mücadelemiz ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle devam ediyor vurgusu yapıldı. Verilen ortak mesajla emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla birlikte Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın yürüttüğü ortak çalışmalar neticesinde bu sabah örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantı unsurlarının da deşifre edilmesi, bağlantı unsurlarının aynı zamanda çökertilmesine yönelik 968 şüpheliyi kapsayan büyük bir operasyonun başlatıldığı duyuruldu. Hem Adalet Bakanı Akın Gürlek hem de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin paylaşmış olduğu ortak mesajda ve bu mesajda şöyle devam ediyor. Devletimizin tüm kurumlarıyla yürüttüğü bu büyük arınma seferberliğini liderliğiyle kararlılığımıza güç katan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyoruz denildi. Bu haklı mücadelemizde güçlü koordinasyonun oluşmasını vermiş oldukları desteklerden dolayı da yine bakanların birbirine teşekkür ettiğini yine bu ortak mesajda görebiliyoruz. Aynı zamanda hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimizin ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine de asla izin vermeyeceğimizi bildiriyoruz, belirtiyoruz denildi. Türkiye yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu yolda güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır mesajı paylaşıldı. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık. Bundan 10 yıl önce vatanımız, bayrağımız, demokrasimiz ve milli irademiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de yine şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi de minnetle yad ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Şehitlerimizin emanetine ve elbette istiklal irademize de sonuna kadar sahip çıkacağız denildi. Tabii ortak bir basın açıklaması yapıldı Duygu Göktürk. Biliyorsunuz artık 15 Temmuz'un 10. yılına da sayılı günler kaldı. Çarşamba günü 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı gerçekleşecek. Bu kapsamda zaten Türkiye genelinde de büyük etkinlikler, organizasyonlar düzenlenecek. Ama aynı zamanda elbette ki tüm güvenlik güçlerinin Türkiye'nin FETÖ ile ve terörle mücadelesi de bir yandan devam ederken sabah saatlerinde gelen bir yeni operasyon bilgisini de paylaşmış olduk. Tekrar hatırlatalım. Ortak bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Basın açıklaması düzeltiyorum gerçekleştirildi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla da yine idrak ederken vatanımız, bayrağımız, demokrasimiz ve milli irademiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizle minnetle yad ediyoruz ifadelerinde bulundu Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu paylaşmış oldukları mesajda ve 81 il baktığımız zaman 81 il Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte 81 il Emniyet Müdürlüğü ve yine il jandarma komutanlıkları ile birlikte FETÖ-PYD'ye silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik bir müşterek çalışma yürütüldü ve bu kapsamda da 81 ilde 968 şüpheliye yönelik de operasyon başlatıldı Duygu Göktürk.
1: Şimdi Ankara gündemine bakacak olursak Ankara'daki tarihi NATO zirvesinin ardından ilk kabine toplantısı bugün yapılacak. Kabine toplantısının da gündemi oldukça yoğun olacak. Neler var gündemde?
2: Evet, geçtiğimiz hafta tarihi bir zirveye başkentte tanıklık ettik. Zaten tüm NATO'daki olan gelişmeleri de an be an ekranlara getirmiştik. Ankara'daki bu tarihi NATO zirvesinin ardından da bugün kabine toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.30'da toplanacak. Tabii öncelikle gündem başlıklarından bir tanesi NATO zirvesinin yansımaları olacak. Kabinenin en önemli gündem başlıklarından biri elbette ki. Çünkü bu zirvenin ardından ortaya çıkan diplomatik bir tablo özellikle oluşturulacak. Zirvede gerçekleştirilen pek çok sayıda biliyorsunuz ikili temaslar oldu. İşte bu ikili temasların sonuçları aynı zamanda müttefik ülkelerle birlikte savunma alanındaki işbirlikleri ve Türkiye'nin ittifak içindeki konumu özellikle kabine toplantısında yer alacak. Yine baktığımız zaman da en önemli konulardan biri biliyorsunuz S-400'ler, hava savunma sistemi ile ilgili süreç, aynı zamanda F-35 savaş uçaklarının yeniden Türkiye'ye satışı konusunda yürütülen diplomatik temaslar, katsa yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik olası yol haritası da yine bugün kabinenin önemli başlıklarından bir tanesi olacak. Tabii baktığımız zaman bu tarihi zirvede müttefik liderlerle yapılan ikili görüşmeler, ittifakın geleceğine yönelik ile alınan kararlar, Türkiye'nin masaya koyduğu stratejik taleplerde kabinenin öncelikli başlıkları arasında yer alıyor. Yani NATO zirvesinin yansımaları bugün kabinede görüşülecek konu başlıklarının birinci sırasında yer alıyor diyebiliriz. Bir diğer taraftan tabii Orta Doğu'da yükselen tansiyon da yine kabinenin başlıkları arasında yer alacak. Baktığımız zaman İran'la bozulan ateşkesin ardından Körfez'de yaşanan son gelişmeler, bölgesel güvenliğe tabii bunun etkileri nasıl olacak, bu konuşulacak. Türkiye'nin diplomatik girişimleri yine kabine toplantısında ele alınacak. İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumu, Gazze'deki insani tablo ve Gazze'de gelinen son durumda yine kabinenin başlıkları arasında yer alıyor. 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü demiştik. İşte 10. yıl dönümünde biliyorsunuz Türkiye genelinde 81 ilde etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu anma programlarının özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yine katılacağı programlar olacak. Ülke genelinde gerçekleştirilecek bu programlara ilişkin yine hazırlık süreci de kabinenin başlıkları arasında olması bekleniyor. Ve elbette ki terörsüz Türkiye süreci de devam ediyor. En önemli başlıklardan bir tanesi terörsüz Türkiye süreci ve bu süreçle ilgili tabii gelinen son aşama yapılan çalışmalar, sahadan gelen bilgiler yine kabinenin başlıklarında olacak. Güvenlik birimlerinden gelen özellikle raporlar ve tabii atılması planlanan adımlar da yine kabinede görüşülecek. Baktığımız zaman bir diğer başlık elbette ki ekonomi olacak. Ekonomi başlığındaysa yine enflasyonla mücadele başta olacak. Enflasyonla mücadelede gelinen son durum değerlendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ve ilgili bakanların da yine fiyat istikrarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında yine kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor diyebiliriz Duygu Göktürk.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 24 ekranlarında Araf'ta Sorular programının konuğu oldu. Şimdi NATO zirvesini de Türkiye'yi ziyaret eden Donald Trump'ın da hem katsayı yaptırımları F-35 ve F-110 ile ilgili oldukça olumlu açıklamaları olmuştu. Elbette bu soruldu Cevdet Yılmaz'a. Cevdet Yılmaz nasıl cevap verdi? Hangi mesajları verdi?
2: Evet, dün akşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz her zaman aslında İstanbul'da gerçekleşen programda Ankara'da konuğumuz oldu. Araf'ta Sorular programına katıldı ve İsrail'in önünde yine sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin elbette önemli açıklamaları vardı Cevdet Yılmaz'ın. Özellikle NATO zirvesiyle ilgili tabii açıklamaları dikkat çekiciydi. Aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişindeki ittifaka da yine ayrı bir parantez açtı Cevdet Yılmaz. F-35 programı ve özellikle katsa yaptırımlarına ilişkinde yine değerlendirmelerde bulundu ve müttefikler arasında yaptırım uygulanmasının da özellikle kabul edilemez olduğunu da bir kez daha vurguladı Cevdet Yılmaz. Müttefikler arasında yaptırım olmaz, ticari kısıtlama olmaz. Türkiye geçmişte bu engellerle karşılaştı ancak kendi gücünü geliştirerek de bugün bize kısıtlama yapan ülkeleri biz artık savunma ihraç eden bir ülke haline geldik açıklamalarında bulundu. Tabii Donald Trump'ın biliyorsunuz yaptırımlara ilişkin yaklaşımını da değerlendirdi Cevdet Yılmaz ve Trump yönetiminin yine siyasi iradesini açık şekilde ortaya koyduğunu söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı ile kurduğu ilişkinin önemli olduğunu düşünüyorum dedi özellikle. Artık top Amerikan yönetiminde dedi. Onlar mutlaka bu konuda gereğini yapacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bizi izlemeye devam edin. Buradan mutlaka bir gelişme olacaktır. İfadeleri de özellikle dikkat çekti Cevdet Yılmaz'ın. Tabii savunma sanayisi dedik. Savunma sanayinde Türkiye'nin önemini, Türkiye'nin gücünü bir kez daha dile getirdi Cevdet Yılmaz ve tarihi bir seviyeye ulaştığını özellikle yerlilik oranının, verimlilik oranının olduğunu söyledi. Ordunun özellikle envanterine giren ürünlerde yerlilik oranının %80'i aştığını özellikle belirtti. Ve Türkiye'nin savunma sanayi ihracatında da yine bakıldığında dünyada 11. sırada olduğunu söyledi Cevdet Yılmaz. Son 12 aylık ihracatın ise 11 milyar doları aştığını özellikle belirtti. Tabii genç ve dinamik insan kaynağına da özellikle vurgu yaptı ve sektör çalışanlarının yaş ortalamaları ile ilgili de bilgi verdi ve 34 olduğunu yaş ortalamasının söyledi. Gelecek Türkiye'nindir ifadelerini kullandı yine Cevdet Yılmaz yapmış olduğu açıklamada. Tabii baktığımız zaman bağımsız dış politikada izleyecekseniz güçlü bir savunma sanayiniz olmak zorunda dedi. Güvenliğinizi başkalarının sağladığı imkanlarla oluşturuyorsanız bağımsız hareket edemezsiniz açıklamasında bulundu. Tabii bu arada biliyorsunuz NATO Liderler Zirvesi'nde yine mehter marşı ile ilgili karşılanmanın anlamlı bir tercih olduğunu özellikle belirtti Yılmaz ve bu konuda da bunun Türkiye'nin köklü bir devlet geleneği olduğunu ve medeniyet birikimini de yine yansıttığını sözlerine ekledi. Baktığımız zaman yeni anayasa çalışması yine Cevdet Yılmaz'ın gündemindeydi. Türkiye'nin gelecek perspektifine uygun sivil ve demokratik bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu yine bir kez daha dile getirdi ve elbette ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri de oldu Cevdet Yılmaz'ın ve enflasyonla mücadelede yine kararlılık mesajı verdi. 2027 yılında enflasyonun %20'nin altına gerilemesini özellikle hedeflediklerini belirtti ve nihai hedefin ise yeniden tek haneli enflasyon olduğunu söyledi Duygu Göktürk.
1: Yarınsa Meclis Genel Kurulu haftalık çalışmalarına başlayacak. Meclis Genel Kurulu'nun da yine gündemi yoğun. Gündemin ilk sırasında 12. yargı paketi bulunuyor. Bunun yanında mecliste 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla anma programları da olacak. Bunun da detayları elbette sende.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada da oldukça yoğun olacak. Özellikle milyonlarca kişiyi ilgilendiren 3 düzenlemenin ele alınacağını söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi en düşük emekli maaşını artıracak kanun teklifi, 12. yargı paketi ve öğrenci affı meclisin gündeminde olan önemli 3 başlıklar diyebiliriz. En düşük emekli aylığı biliyorsunuz 23.522 lira olacak. İşte meclis ve plan bütçe komisyonu da 14 Temmuz Salı günü, yani yarın saat 10'da toplanacak. Meclisteki çalışma sonrası en düşük emekli aylığının da yine artması bekleniyor. Bunu belirtelim. Tabii 20 bin lira olan tutar enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 liraya çıkacak diyebiliriz. Tabii IBAN mağdurlarının beklediği düzenleme de yine meclise geliyor. Yargı süreleri yine 12. yargı paketi kapsamında kısalacak biliyorsunuz. Öğrenci affı düzenlemesi yine komisyonda görüşülecek önemli başlıklardan bir tanesi ve elbette çarşamba günü meclis oldukça yoğun olacak, etkinlikler olacak. 15 Temmuz günü dolayısıyla yine mecliste de önemli bir anma töreni düzenlenecek diyebiliriz Duygu Göktürk.
1: Hande, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Gündemin başlıklarına dair detayları, Ankara gündeminin detaylarını 24 editörü Hande İpekgil'den aldık efendim. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından yine buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Türk Altın piyasa ekranını sunar.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
2: İşte Paraf'ın yıldız kadrosu. Paraf üstü. Küsuratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
3: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan yeniden merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, analist Sentez kaldığı yerden devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir de bizimle birlikte. Sadi Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sadi Hocam, bu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmayla başlayalım dilerseniz. Zira gündemi son günlerde meşgul eden en önemli gelişmelerden biri Haluk Levent gözaltına alındı. Dernek üyelerinden de gözaltına alınanlar var. Onların emniyetteki işlemleri sürüyor. Ve oldukça önemli iddialar var. Toplanan bağışlarla ilgili usulsüzlükler inceleniyor. Toplanan bağışlarla bahis oynandığı yönünde iddialar var ve bu bağışlar deprem afeti nedeniyle toplanmıştı. Az buz da değil, 990 milyon liradan bahsediyoruz ve 990 milyon lirayla bahis oynandığı söyleniyor. Neler söylersiniz bu gelişmeye dair?
1: Yani vahim iddialar tabii ki, çok titiz bir şekilde dernekler, özellikle de böyle yardım toplayan dernekler her daim incelenmeli, incelemeye de açık olmalı. Şimdi şöyle bir şey var, yani deprem günlerini hatırlayalım. Allah bir daha yaşatmasın. İşin bir can pazarı tarafı vardı. İnsanlarımız yıkıntılar altındayken yardım ulaştırma çabaları vardı. Doğru şeyler yapılması için sistemli bir şekilde şu yapılmalı, bu yapılmalı deniyordu ve o günlerde maalesef bir takım medya kuruluşları olayı işte siyasallaştırdılar. Muhalefet oradan başka şey yapmaya çalıştı. Biz tabii ki böyle dönemlerde eleştiriden, şundan bundan kaçınılsın demiyoruz. Eleştiri başka bir şey. Ama tanık olduğumuz şey genelde şuydu: yanlış yönlendirmeler, yanlış bilgiler, hatta bu nedenle ölümlere sebebiyet vermeler. Bütün bunları yaşadık. Sonra bunlarla ilgili de soruşturmalar oldu ve her şey açığa çıktı. Ve biz o zaman da şunu söyledik: yani böyle büyük bir felaket yaşanırken buradan siyaset yapmak, siyaset üzerinden de ikbal hedeflemek herhalde en adi, en ne diyelim, umutsuz siyasetçilerin ya da o yolda yürüyenlerin yapacağı iştir ve insanlığa da aykırıdır. Bu başka bir başlık. Sizin söylediğiniz başlık o süreçte ve sonrasında sizler işte yardım etmiyorsunuz, yardım toplamıyorsunuz, yardım yapamıyorsunuz. Bunu en iyi biz yaparız diyen, yine siz biz diyen bir kitle doğmuştu. O kitlede yine böyle alelade, alelacele bir takım işte göstermelik yardımlar topladı. Tabii ki yine şunu söyleyelim, orada kim olursa olsun, hangi kurum olursa olsun, düzgünce yardım toplayan, yardım ulaştıran herkesi, hakkıyla bu işi yapan herkesi takdir ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Milletimiz adına, birey olarak, hani vatandaş olarak hepimizin başına gelebilir böyle şeyler, Allah korusun. O başka bir şey. Böyle yapanlar da oldu. Gelelim bu işte gönüllü teşekkürler. Bir de bu deprem afetler sırasında ortaya çıkan şeyler oldu. İşte dernekler kuruldu, bazı dernekler kuruldu, adres gösterildi. Burada sakın yanlış anlaşılmasın. Bu bir soruşturmadır, devam edecek. Masum oldukları da ortaya çıkabilir. Biz bir yargı belirtmiyoruz. Ama bütün o süreçte Kızılay'ı tartışmaya açan, yani sözde tartışmaya açan diyelim. Çünkü biz Kızılay'ın ne yaptığını, ne ettiğini biliyoruz. Onun dışında işte ben oraya yardım etmem, buraya yardım ederim. Oraya yapılan yardımlar şöyle şöyle oluyor, dolayısıyla burası doğru yerdir şeklinde yardımları da kanalize etmeye çalışan bir takım odaklar gördük. Maalesef işte bu Ahbap Derneği de o dönemde iyice gelişti, büyüdü, çok büyük yardımlar oraya aktı. Hatta o kadar çok aktı ki, hani tabiri caizse yardımların ve paranın nereye konulacağı ya da nerede muhafaza edileceği bile hani zaman zaman sorun oldu dediler kendileri, açıklamalar yaptılar. Ama sonuçta işte hesaplar gün geliyor, inceleniyor. Hesap kitap işi, dernekçilik işi çok kritiktir. Sanatçılarımız, başka başka işte bilim insanlarımız, herkes işte dernek kurabilir, STK kurabilir. Ama bu öyle basit bir iş değildir. Çünkü herhangi bir nedenle vatandaşlardan yardım toplamaya kalkıştığınızda bunun kanunu, kuralı vardır, düzeni vardır. Toplanan yardımların nasıl harcanacağına dair çok ayrıntılı kuralları vardır. Zaten dernekler bir kere kendilerini kendi tüzükleriyle de bağlarlar ama bunun kanunları da vardır. Böyle olunca anlaşılıyor ki yapılan incelemelerde usulsüzlükler var, yolsuzluklar olduğu iddia ediliyor. Sizin söylediğiniz rakam yaklaşık işte 60 milyon dolar olduğu söyleniyor. 60 milyon doların bazıları tabii ki yerinde kullanılmış olabilir bir kısmı. Ama yerinde kullanılmamış olanlar, nakit olarak nereye gittiği belli olmayanlar, bütün bunlar kalem kalem inceleniyor. O yüzden soruşturma sonuçlanana kadar yapmışlardır, etmişlerdir gibi kanaat belirtmiyorum. Ama süreci doğru buluyorum. Biz zaman zaman şunu da söylüyoruz. Sosyal medyada da bir bakıyorsun bir tane bir kişi bir şey kurmuş. On binlerce takipçisi var. Ona yardım topluyor, buna yardım topluyor. Halbuki sosyal medyadakiler bu işleri pek bilmiyorlar. Ama gazeteciler olarak biz çok iyi biliriz. Ta 1990'larda ki bu kanunlar çok daha eskiye dayanıyor. Çok yardımlarla hani muhatap olunurdu o dönemdeki gazetecilik. Nerelerden nasıl sıkı izinler alınması gerektiğini biz herkese söylerdik. Zaman zaman yazardık, çizerdik. Bunların hepsi sosyal medya süreçlerinde kayboldu. Böyle kör siyasi yarışlarda da kayboldu. Burası için yine söylemiyorum. Ama bu kadar büyük ölçekte bir yardım kuruluşu oluşturuyorsanız, hatta uluslararası bir takım işler de yapmaya kalkışıyorsanız, bunun çok ciddi kurumsal yapısı olması lazım, şeffaf olması lazım, denetimin kendi içinde denetim organları olması lazım. Bütün bunların olmadığını anlıyoruz. Biz hiç kimsenin yani bir derneğin, bir şahsın ah gördünüz mü işte o da suç işledi işte falan böyle düşünen insanlar değiliz. Çünkü bunlar insani konular. İdealist insanları korkutabilir. Bu tür yardımlarda görev almak isteyen, gönüllü olmak isteyen insanları ürkütebilir. O yüzden nasıl ki her şey şeffaf yapılmalıysa biz yine İçişleri Bakanlığımıza ya da Adalet Bakanlığımıza hangi koordinasyonla yapılıyorsa titizlikle sürdüreceklerine inanıyoruz. Ama dediğim gibi Türkiye'nin bundan sonra da bu tür kurumlarda, o tür afetlerde özellikle farklı farklı cephelerin, farklı kurumların nasıl davranması gerektiğine de çok iyi bir örnek oluşturuyor. Öyle diyebilirim. Gündem olarak böyle bir gündemle hani birkaç gündür uğraşmak, geçmişte de tartışmalar olmuştu hatırlatalım zaman zaman. Bütün bunlar üzücü tabii. Hani insan toplanan yardımları veren vatandaşlarımızın tamamına yakını sonuçta bu paraları, bu yardımları niye veriyor? İşte bir şeylerden kaygılanıyor. Diyor ki buraya vereyim diyor. Sen orada bunları topluyorsun. O zaman bunun bir sorumluluğu var. Dediğim gibi çok herkesten önce senin hassas olman lazım. Hesap verebilir olman lazım, şeffaf olman lazım. Bunların sağlanmasını diliyoruz.
0: Evet, ben de deprem bölgesinde 1,5 ay bulunmuştum. Pek çok ilde değiştirdim. Orada pek çok sivil toplum kuruluşu da gördük ve bu sivil toplum kuruluşları AFAD'la koordineli bir şekilde çalışıyordu. Bunun yanında her saat başı
1: Evet.
0: otobüslerle gelen askerlere de o askerlerin arama kurtarma çalışmalarına nasıl destek verdiğini de kendi gözlerimle görmüş biri olarak söylüyorum 1,5 ay boyunca. Ama ben Ahbap'a mesela hiç rastlamadım Saadet Hocam. İstanbul'a döndüğümde de medyada gördüğüm hani bazı medya kuruluşlarında Ahbap'a övgü dolu yayınlar görünce şoke olmuştum açıkçası. Zira ben bu değiştirdiğim şehirler deprem bölgesinde bulunduğum bölgelerde Ahbap'a rastlamadım. Bu nedenle de aslında ben böyle durumlarda devlete güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Siz neler söylersiniz? Yani devletin içerisinde olduğu kuruluşlara aslında güvenilmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Tabii ki bakın biz böyle gönüllü teşekkürleri konuşuyoruz. Birilerine işte az önce anlattığım çerçevede Bazı örgütleri yeni kuruyorlar ya da kurulmuş olanlar öne çıkarıyor. O kadar büyük bir afette AFAD Kızılay ölçeğinde kime hangi kurum yardım ulaştırabilir? Asla o ölçeklere ulaşamazlar. Mümkün değil. Hatta o ölçeklerin hani yüzde biri, binde biri olabilir. Hem teşkilat olarak hem miktar olarak. Ayni nakdi neyse, aklınıza ne geliyorsa. Ama biz ne görmüştük? O dönemde ana muhalefetin lideri bölgeye gidip Kızılay çadırının önünde ya da içinde olduğunun bile farkında olmadan "ben burada Kızılay'ı göremedim" diye açıklama yapmıştı. Ben bunu kastediyorum. Diyorum ki siz hani devlet bakidir. Yani Türk milletinin en önemli kurumsal yapısı, ki diğer milletlere göre çok daha kutsaldır. Devlet bakidir. Devlet her zaman en büyük örgüttür. Hele böyle dönemlerde hani bir de şöyle düşünün, Kızılay'ın dünya çapında nasıl bir kariyeri olduğunu, tırnak içinde söylüyorum. Şefkat, yardım ve ne diyelim, insanları kurtarma

0: anlamında AFAD'ın Kızılay'ın ne kadar büyük bir kariyer olduğunu düşünün. Bütün bunları sanki böyle işte yokmuş, yapılmıyormuş, insanlar ölüme terk ediliyormuş, kara kara bir takım karalama haberleri, sözleri duyduk. Şimdi ahbap nedir? Yani ahbap bir dernektir. Siz söylüyorsunuz, bölgedeyken rastlamadım diyorsunuz. Ama ne kadar çok tartışıldığını seyircilerimiz hatırlar. Yani tartışıldığı derken ahbap üzerinden Kızılay'ın ya da AFAD'ın ya da devletin vatandaşına yardım ulaştırıp ulaştırmadığını, ne kadar tartışıldığını hatırlıyoruz, hatırlarlar insanlar. Dolayısıyla diyoruz ki daha o aşamadan itibaren her şey yanlıştı. Ve sonuçta ben şahsıyla ilgili çok şey hatırlatmak isterim ama zaten herkesin sicili bellidir. Şarkıcı, sanatçı, popüler kültürde iyi tanınıyor vesaire vesaire. Ama geçmişinde bir sürü bu konu dışında da ticari anlamda söylüyorum. Para anlamında da söylüyorum. Sıkıntıları oldu, cezalar aldı, değil mi? Şimdi bakıyorsun hani birisi bir dernek kurmuş, çıkmış para topluyor. Benim de gözüm görmüyor. Diyorum ki ben vereyim buraya. Öyle şey olur mu? Yani bir kere bunu kim kurmuş? Bunun geçmişinde neler varmış? Bu anlamda söylüyorum. Bunlara bakmak lazım ama bakılmadı, edilmedi. Ve oluk oluk paralar aktı, nakit paralar yattı. Bir takım kurumlar, hatta o dönemde yine muhalefetin ne diyelim yönettiği kurumlar, hani belediyeler, bazı belediyeler, hepsi böyle bir alternatif varmış gibi kendilerince buralara paralar akıttılar. Bunlar çok kötü şeyler. Artı şunu söyleyelim, yine bir takım belediyelerin böyle popüler insanlarla, şarkıcılarla, sanatçılarla başka ilişkileri olduğunu, festival ilişkileri olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla böyle bu trafikler yanlış trafikler. Vatandaşımız zaten her şeyi izliyor, görüyor.
1: Evet.
0: Bence bu titiz inceleme sonucunda yani çok ağır şeyler ortaya çıkabilir. Sadece tahminimi söylüyorum. Ya üzücü bir gündem ya. Biz yani daha 2023'ün 6 Şubat'ında deprem yaşamışız. 53 bin vatandaşımız ölmüş. Sonra oradaki yıkılan, 11 şehirde yıkılan caddelerinden tut işte binalarına, iş yerlerine, fabrikalarına kadar, sağlık tesislerine, eğitim tesislerine, her şeyi düşünün. Hepsini işte 3 yıl içinde büyük ölçüde inşa etmişiz. Orada bir tane yani bir şehrin bir mahallesini inşa etmenin para değerini düşünün. Konuştuğumuz derneğe bak yani. O zaman da güya gündem yaptı, şimdi de gündem yaptı. Bütün o 11 vilayette bilmem kaç yüz, kaç bin mahalleden bir mahallenin ihya edilmesini sağlayamayacak bir şeydir. Hani düzgün harcansa o paralarda. Biz şunu asla küçük görmüyoruz. Damlaya damlaya göl olur.
1: Elbette.
0: Yani o zaman hatırlayın, küçücük evlatlarımız bile küçücük harçlıklarını gönderiyorlardı. Kızılay'a gönderiyorlardı vesaire. Bunlar ayrı şeyler. Bunlar emanettir. Bu emanetleri böyle bu hallere getirmek de başka bir şey oluyor.
1: Evet, ne acı ki 990 milyon liranın bahisle harcandığını görüyoruz. Ne gerçekten üzücü diyelim ve bir diğer başlıkla devam edelim. Şimdi NATO zirvesi boyunca biz F-35 katsa yaptırımları ve F-110 motorlarının iadesiyle ilgili gündemi konuştuk. Zira Donald Trump'ın bu konuyla ilgili oldukça pozitif açıklamaları vardı. Dün de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 24'ün konuğuydu, 24 ekranlarında. İşte bu soruya cevap verdi. Cevdet Yılmaz top artık ABD yönetiminde dedi Sadi Hocam. Bir gelişme mutlaka olacaktır mesajını verdi. Siz ne dersiniz? Bu sorun artık çözülüyor mu?
0: İlk defa ben de bu sorunun çözüm aşamasına geldiğini görüyorum. Büyük ölçüde hani şu engeldir, şu engeldir, şu engeldir diye saydığımız bir takım maddelerin ortadan kalkmakta olduğunu görüyoruz. Artı bir de Rusya'nın tavrı ne olacak şeklinde.

0: sorunun karşılığının da pozitif olduğunu görüyoruz. Yani şöyle pozitif olduğunu görüyoruz. Malum bu kassa yaptırımlarının ana gerekçesi olan Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füzelerini satın alması konusu. Bu konuyla ilgili Rusya negatif bir açıklama yapmadı ki beklenirdi. Çünkü sonuçta Rusya NATO karşıtı ya da NATO Rusya karşıtı diyelim.
1: Evet.
0: Amerika Rusya düşmanlığını biliyoruz. Onun yerine oradan gelen açıklamada denildi ki bu konuda görüşmeler devam ediyor, temaslar devam ediyor. Hani hayır biz buna karşıyız demediler. Üçüncü bir ülkeye satışıyla ilgili ihtimali gördük. Şimdi buradan hemen bir geriye dönelim. Bu F-35 meselesi biliyorsunuz kötü zamanlarda çok konuşuldu. Yani Amerika ile ilişkilerimizin işte katsa yaptırımlarının gelişi, ilişkilerimizin çok bozulduğu dönemlerde F-35 ile ilgili çok ileri geri de konuşuldu. İşte lanetler okundu şeye, uçağa lanetler okundu. Yani kötü uçak dendi. İşte iyi ya vermesinler, vermezlerse vermesinler. Biz milli uçağımızı yapıyoruz.
1: Evet.
0: İyi ki de böyle oldu diyenler oldu. Bunların hepsi boş. Biz yerli ve milli taarruz uçağımızı yapacağız. Belki birkaç tane yapacağız. Yani birkaç tane derken birkaç farklı tipte yapacağız. İhtiyacımız kadar üreteceğiz. Motorlarını da önce prototipler ve ilk üretimleri şu anda yerli ve milli olamasa da sonra hepsi yerli ve milli olacak. Bakın bu süreç ne kadar zor bir süreçmiş. Ama bizim kesinlikle en başta hani anamızın ak sütü gibi NATO üyesi ülkelerin, müttefiklerin ortak projesi olan F-35'te emeğimiz var. Nasıl bir emeğimiz var? Onu çarpıcı bir şekilde dün akşam savunma sanayinden çok önemli bir iş insanıyla sohbet etme imkanım oldu. Dedim ki yani sizin sorduğunuz soruya yakın dönüyoruz galiba F-35'ler geliyor. Biz tekrar üretim ortağı da olabilir miyiz? Üretim ortağıydık ve çok iyi bir üretim ortağıydık. Yani biz çıktıktan sonra söylediğine göre giren oraya dahil olan ülkelerle bizim yerimizi 8 ya da 12 ülke ancak üretim tarafında doldurabildi. Üretim aksadı vesaire. Onların sorunu. Ama bizim sorunumuz şuydu. Bizim kendi yerli milli tarz uçaklarımızı seri şekilde üretip ihtiyacımız kadar filomuza katana kadar ihtiyacımız ortadan kalkmıyor ki. Bir zafiyet Allah korusun oluşabilir. Dolayısıyla bizim hava kuvvetlerimize F-35 için çizdiğimiz takvim doğrultusunda ciddi şekilde uçak almamız gerekiyor. Bu eksik kalıyordu. Bir nokta daha var. Yani bunu aşarsak bunu sağlamış olacağız. Bir de biz de maalesef bazı yorumcular başta söylediğim gibi gerek yok. İşte bilmem ne almayalım. Bakın F-35'i Türkiye'nin satın almasına ya da Türkiye F-35 satılmasına kim karşı? Amerika'daki Türkiye düşmanı lobiler, İsrail, Yunanistan. Peki bunlar aptal mı karşı çıkıyorlar? Diyorlar ya F-35'ler Amerika'nın onayı olmadan kullanılamıyormuş. O işte düğmeye basarsa şu oluyormuş, bu oluyormuş. Bunlar aptal mı? Bunlar diyemez mi? Verin ya bunları, paralarını da alın Türklerin. Nasıl olsa istedikleri gibi kullanamazlar. Diyemezler mi? Derler. Demek ki kazın ayağı öyle değil. Türkiye savunma sanayinde geldiği seviye nedeniyle aldığı her makinenin, bunu da bir makine olarak görün, çok komplike gelişmiş makine
1: Evet.
0: olsun. Bir süre tabii ki her haliyle taahhütlere uygun olarak onların süreleri var, kullanır. Ama Türkiye'nin aldığı herhangi bir makinayı istediği yere, istediği zaman kullanacağını herkes bilir. Dolayısıyla onlar bundan korkarken bizimkiler bizim hava kuvvetlerimizin ihtiyacı olan şeyi böyle hani almayalım, etmeyelim. Bunlar yanlış şeyler. Devletten daha mı iyi biliyorsunuz? Siyasi iradenden daha mı iyi biliyorsunuz? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu kadar komuta kademesinden daha mı iyi biliyorsunuz diye onlara sormak istiyorum. Artık sussunlar. Yakın zamanda inşallah özellikle ilk F-35'lerimiz belki bu yıl içinde gelmiş olacak. diye düşünüyorum. Artık bu ihtimal %80'leri aşmış durumda. Önümüzdeki yılda tekrar biz üretim ortaklığına döneceğiz. Unutmayalım, burada Türkiye'de, İzmir'de sırf bu üretim sürecinde olduğumuz için F-35'lere motor üretecek fabrika kuruldu. Bu Türk özel sektörünün, Türk savunma sanayinin çok büyük bir başarısıdır. O fabrika şu anda

0: Türkiye bölgedeki bu barış adası, barış vatanı özelliğini nasıl koruyor? Gücüyle, kuvvetiyle koruyor. Bizim gücümüz, kuvvetimiz tam yerinde olmalı. Hiç kimse ben Türkiye'de şu konuda üstünüm, gerekirse şunu yaparım diyemez, dememelidir.
1: Evet, şimdi biraz da İran gündemine bakalım. Zira Orta Doğu'da tansiyon tekrar yükseldi. Orta Doğu'daki o gelişmeleri konuşacağız ama şimdi tekrar Mujtaba Hamane'in nerede olduğu konuşuluyor. Zira ABD ve İsrail saldırılarında öldürülen İran dini lideri Hamane, Meşret'teki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilirken oğlu ve halefi Mujtaba Hamane törene katılmadı. Hala hiçbir görüntü veya bir ses kaydı yok Hamane'den. Ve tabii nerede olduğu merak ediliyor. Yaptığı açıklamaları da yazılı yayınlanıyor Mujtaba Hamane'in. Bir tehdit mesajı daha oldu Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bu mesaj da yazılı yapıldı. Şimdi hiçbir görüntü ve ses kaydı olmayınca tekrar Mujtaba Hamane nerede sorusu gündeme geldi. Siz ne dersiniz Sade Hocam? Mujtaba Hamane ile ilgili pek çok senaryo konuşuluyor.
0: Yani öyle bir süreç yaşanıyor ki herkes oyun içinde oyun oynuyor. Yani benim tahminim çok erken zamanlarda öldürülmüş olabilir. Çünkü bu kadar zaman içinde hiçbir şekilde yaşadığına dair kendi halkına ve dünya geneline bir kanıt olabilecek hiçbir şey sunamadılar. Bu İran'da şu anda her şeyi zaten eskiden de öyleydi de hani bu makamın bir ağırlığı vardı diye söylüyorum. Şu anda her şeyi eline almış, istediği gibi saldıran, istediği gibi sabote eden, süreci kendince yöneten malum rejimin askeri tarafı için çok elverişli bir ortam. Bir açıklama yazıyoruz, bunu diyoruz işte Mujtaba Hamane yaptı diyoruz. Devlet başkanımız böyle buyurdu diyoruz. Ama kimse var mıdır, yok mudur? Bununla ilgili bir fikir sahibi değil. Bunu da şu gerekçeyle söylüyoruz, onlar adına söylüyorum. Diyoruz ki işte gördünüz İsrail ve Amerika yukarıdan aşağı bu kadar devlet başkanımız da dahil önceki hepsini suikastle ya da başka şekilde bombalayarak öldürdü. Biz bunun da öldürülmesini işte önlemek için böyle yapıyoruz diyoruz. Ama bunun dışında da çıkıyoruz. Hani böyle tırnak içinde söylüyorum yine. Aslanlar gibi olduklarını göstermek için bir sürü gösterişli işler de yapıyorlar. Dolayısıyla ortada hem fırsatçılık yapan bir rejim var hem de böyle bir devlet başkanı bence yok yani. Hani olsa bir şekilde basit bir delille bunu gösterirlerdi diye düşünüyorum. Çünkü tamam İsrail suikastler yaptı, doğru. Amerika yaptı. Bunlar işte zaten övüne övüne de söylediler. Hatta bunları yaparak belki rejimi çökerteceklerini söylediler. Aklı başında siyaset analistleri de, politika analistleri de dediler ki öldürerek rejimi çökertemezsiniz. Bizler de kendi halimize dedik ki öldürerek pekiştirirsiniz, saldırarak pekiştirirsiniz.
1: Öyle de oldu
0: Ha,
1: zira, evet.
0: onların sorunu. Şimdi bakıyoruz, bir bakıma zaten genelde askeri bir devlet, yani askeri devlet derken demokratik unsurları işte seçimler, meclisi vesairesi vesairesi hepsi var da yani olabildiği kadar İran'da. Şu anda sanki darbe yapılmış. Halka da deniliyor ki hani öyle bir şey yok. Bir tane işte Hamane'yi var, Cumhurbaşkanı var vesaire. Biz de savaşıyoruz. Halkı da kandırıyorlar, dünyayı da kandırıyorlar gibi geliyor bana. Bunları söylerken de yine altını çizeyim, sakın yanlış anlaşılmasın. Kişisel olarak her zaman söylüyorum. Bu İran'a karşı yapılmış alçakça saldırıdır. Herhangi bir ülkeye asla böyle bir saldırı yapılmamalıdır. Hele ki İsrail aklıyla ya da akılsızlığıyla Amerikan işte Amerika içindeki Amerika'yı da bilmeyen haddini de bilmeyenlerin ittifakıyla yapılan bu saldırıların hepsi uluslararası hukuka, insan haklarına, her şeye aykırıdır. İran direnebildiği kadar direnmelidir. Ama İran'ın da işte neden böyle olduğunu, nasıl böyle olduğunu, bölgenin ne hale geldiğini, kime ne mazeret verdiğini biliyoruz. Bakın

0: Şimdi İsrail İran tarafından saldırı altında mı? Şu anda şu anda ne oldu? İşte savaş başka bir şekle döndü. Bütün Körfez bölgesindeki savaşa doğrudan katılmamış ülkelere sen şunun müttefikisin, sen bunun müttefikisin diye İran sürekli saldırıyor. Allah'tan onlar hani bu savaşın hala bir tırnak içinde yine söylüyorum Şii-Sünni Arap-İran savaşına dönüşmesini onlar engellemiş oldular. Yani İran tahrik ediyor ve bunu en çok isteyen ülkede İsrail'di. Yani bütün bunları düşündüğümüzde hani komplo teorisi kurmuyoruz ama olan biteni, real politiği de değerlendirmek lazım. Ama bu real politikten bir türlü bu kaostan çıkamıyorsak, bu düzenden çıkamıyorsak neden çıkamıyoruz da sorgulamamız lazım. İsrail ve Amerika yüzünden çıkamıyoruz. Tamam, doğru. Büyük ölçüde onlar tabii ki. Yani onlar yaptı, onlar yapıyor. İran'ın da bu herkesin övgüyle bahsettiği kadim devlet aklı, şu aklı, bu aklı. Nerede bu akıl? Ben ta başından beri soruyorum. Bu akıl bunu mu üretebiliyor? Yani dünyayı ayağa kaldırırım, şöyle yaparım, böyle. Allah korusun. Yine tekrarlıyorum. İsrail'de, Amerika'da galip geldiği düşünülen bir İran'la bu işi sonuçlandırmaz. Ateşkes başladığında ne dedik? Ara sıra kesilebilir vesaire. Kesiliyor, işte saldırılar oluyor. Ama unutmayalım, hala İran karşısında nasıl bir yıkıcı gücün olduğunu idrak ediyorsa farklı politikalarla bu işi bir sulhe doğru tavizler de vererek, hani ben tavsiye etmiyorum ama bu tavizler nedir ne değildir kendi aralarında sürekli pazarlık yapıyorlar. Söylendiğine göre onlar uymuyor, onlara göre onlar uymuyor. Sonra da ikisi de uyduğunu söylüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani siz bölgeyi, bütün Körfez ülkelerini, çok geniş bir coğrafyayı, bizi de dünyayı da etkileyen bir kötü bir süreci, yani böyle işimize geliyor havasında sürdürüyorsunuz. Bunun İran'a maliyeti, İran toplumuna maliyeti dakikalarca konuşabiliriz.
1: Evet.
0: Ama sonuç olarak çok ağır bir faturası kesilebilir diye kaygılanıyorum.
1: Evet. Bir konuğumuz daha var. Tav araştırmacısı Bekir İlhan da bizimle birlikte. Bekir Hocam günaydın. Siz de hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın Duygu Hanım, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler hocam. Biz Sade hocamla bir giriş yaptık aslında İran meselesine. Müjdeba Hamane'nin nerede olduğu tekrar gündeme geldi cenaze töreninde görünmemesinin ardından. Hem bununla ilgili konuştuk. Sade hocamın sözlerine ek yapmak isterseniz hem onu alalım hem de şimdi ABD ile İran hattında ateşkes girişimlerine rağmen son günlerde karşılıklı saldırılar yeniden şiddetlendi. Özellikle Hürmüz Boğazı, ABD üsleri ve enerji güvenliği yeniden krizin merkezinde yer alıyor. Bu sorunları artık tekrar konuşuyoruz. Ve son saldırılarda aslında sahada neyin değiştiğini size sormak istiyorum. Artık bir ateşkesten söz etmek mümkün değil mi bu son saldırıların ardından? Ve ABD'nin bu saldırılarda temel hedefine, ateşkes neden kalıcı olamadı?
2: Şimdi Duygu Hanım, şöyle başlayacak olursak, yani tabii ki şimdi İran tarafında bir teyakkuz hali devam ediyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri tarafında da benzer şekilde bir teyakkuz hali var. Ama tabii ki İran'da bunun daha yoğun şekilde yaşandığını söylemek mümkün. Çünkü bu noktada yani saldırı yiyen taraf olarak ve adeta yani Amerikan askeri bandıyla kuşatılmış taraf olarak İran'ın mevcut durumda biraz daha hani yelkenleri suya indirmemesi doğal. Ben bu açıdan tabii ki Müşteba Hamane'nin işte babasının cenaze törenine katılmamasını doğal karşılıyorum. Henüz o güvenlik protokolleri henüz bitmiş değil. Diğer taraftan siz de bahsettiniz. Evet, teknik olarak bir ateşkes sürecinin içerisinde, yani ateşkes adı üstünde ateşin kesilmesi gerekiyor ama mevcut durumda tabii ki son birkaç gündür yaşadığımız olaylar bize aslında bu ateşkesin ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Ben henüz daha ateşkesin, henüz daha barış müzakerelerinin çöktüğünü düşünmüyorum. Yani bu saatten sonra özellikle Amerika tarafının savaşa çok fazla dönmek isteyeceğini düşünmüyorum. Yani hep ifade etmeye çalışıyorduk. Bütün platformlarda yine 24 ekranlarında ifade etmeye çalışıyorduk. Şimdi Donald Trump yönetiminin önünde bir 2026 ara seçimleri var. Bu seçimlere kesinlikle ve kesinlikle bir İran savaşı ile girmek istemeyecektir. Yani başlangıçta bir hesap yaptılar. Ne hesabıydı o? Biz İran'a saldırırız. Çok kısa bir süre içerisinde.

0: birkaç hafta içerisinde İran'da rejimi değiştirir ve dosyayı kapatırız. Ama tabii ki bu olmadı ve İran aslına bakarsanız Amerika için bir bataklığa dönüşmek üzereydi. Üzereydi diyorum çünkü Amerikalılar işte 1-2 aylık ağır saldırıların ardından İsrail'le beraber tabii ki bu ateşkes sürecini 7 Nisan'dan itibaren bir tür ateşkes sürecini başlattılar. Ama tabii 7 Nisan'dan günümüzde işte Cenevre anlaşmalarını vesaire düşündüğümüz vakit şu ortada açık bir şekilde duruyor. Henüz daha bir barış anlaşması yok ve taraflar her ne kadar her iki tarafında ateşkese ihtiyacı olsa da, her iki tarafında bir müzakere ihtiyacı olsa da sahadaki gerçekler aslına bakarsanız böyle ilerlemiyor. Yani mesela İran şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarından sonra misilleme yapmış olmasaydı İran yarın öbür gün daha büyük bir Amerikan saldırısını kendi üzerine çekerdi. Bakın paradoks burada başlıyor. Yani sizler aslına bakarsanız şunu düşmanınıza, rakibinize şu mesajı vermeniz lazım. Ben her an savaşa hazırım. Sen de ateşkes görüşmeleri yapıyorum ama savaşa hazırım. Ama İran diğer taraftan aman efendim ateşkes bozulmasın, işte aman bu süreç devam etsin, biz misilleme yapmayalım gibi bir tavır takılmış olsaydı bu sefer genel olarak İran'ın bu tavrı karşı tarafta bir iyi niyet göstergesi olarak değil, aslında bir zayıflık, bir endişe, bir panik olarak algılanırdı ve ileriye dönük olarak daha büyük bir Amerikan saldırısını çekerdi. O yüzden de ateşkes süreçlerinde her ne kadar bu tarz böyle ihlaller olmuş olsa da Duygu'nun ben uzun vadeli olarak bakmakta hani bakmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Yine her zaman ifade ettik yani bu ateşkes süreci Pakistan'ın arabuluculuğunda Cenevre'de imzaların atılmasıyla başlamış olmuş olsa bile her zaman ifade ettik son derece kırılgan, son derece hassas bir süreç. Tabii ki bu ateşkesin sonlanmasından mutlu olacak aktörlerin olduğunu biliyoruz. Yani adını da vermek gerekiyor. Tabii ki İsrail. Bunu sürekli söylüyoruz. Zaten bunun da kendileri açıkça ifade ediyorlar. Bu ateşkesin kendilerini bağlamayacağını, işte bir şekilde Lübnan'daki askeri varlıklarını azaltmayacaklarını, işgale devam edeceklerini kendileri de söylüyorlar. Yani geldiğimiz durumda ben bu tarz ihlallerin, bu tarz provokasyonların önümüzdeki günlerde de görüleceğini ama genel toplamda çok büyük, çok daha büyük farklı bir şey olmazsa ateşkes sürecini çok büyük oranda bozacağını düşünmüyorum. Hani hep ifade etmeye çalışıyorum. Gerçekten bu tarz olaylar ateşkesi bozarsa tarihinde en büyük trajedilerden biri yaşanır. Çünkü bu kadar yüzük yüzük kuyruğuna yenilmiş bir süreçte böyle provokasyonlarla aslında ateşkesin bozulması bölgesel barış anlamında da aslına bakarsanız son derece büyük bir istikrarsızlığın ortaya çıkmasına neden olur diye ben düşünüyorum. Duygu'nun.
1: Bir son dakika gelişmesi var, hemen aktaralım. Şu anda ekranlara da yansıyor efendim. Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasının aydınlatılması konusunda operasyonda 25 şüpheli yakalandı. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma milletimizin vicdanında derin yer edinmiş, yıllardır aydınlatılması beklenen dosyaların başında gelmektedir dedi Bakan Gürlek açıklamasında. Ve bu dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi için yargı makamlarımızla kolluk kuvvetlerimiz güçlü bir koordinasyon ve eşgüdüm içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir ifadeleri kullanıldı. 12 Haziran 2026 tarihinde Kahramanmaraş'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilen soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar neticesinde bu sabah harekete geçilmiştir ifadelerini kullandı Adalet Bakanı. Ve soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmakla tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüpheli tespit edilmiş. Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da bulunan 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve bu operasyon kapsamında 25 şüpheli yakalandı. 2 şüpheli cezaevinde, 2 şüpheli de yurt dışında bulundukları belirlendi. Firari şüphelilerin de yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Tekrar bir toparlayalım. Yazıcıoğlu soruşturmasında gelişme yaşandı. 30 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 25 kişi gözaltına alındı diyelim ve kaldığımız yerden de devam edelim. Şimdi Bekir Hocam, saldırılar günlerdir sürüyor karşılıklı olarak ABD ile İran arasında. Peki bu saldırılar ne kadar daha devam edebilir? Ne kadar sürecek dersiniz?

0: Yani ben az önce ortaya koymaya çalıştığım çerçeve üzerinden yani yorumlayacak olursam yani büyük bir saldırı dalgası ben her iki taraftan da beklemiyorum. Yani karşılıklı misillemeler oldu ve bu misillemelerin de az önce ifade ettiğim gibi bu ateşkes görüşmelerin barış müzakereleri sırasında olması tarihsel örneklere baktığımız zaman da olası. Yani her zaman ifade ediyoruz. Sizin bu tarz bir saldırıya yönelik cevap vermemeniz karşı tarafta aslında bakarsanız bir tür hani cesaret yaratacağı için cevap vermek durumundasınız. Şimdi Amerika işte İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen bazı gemilere yönelik saldırıda bulunduğunu iddia ederek geçen cumartesi günü CENTCOM operasyon yaptı. İşte İran'da karşılık olarak böyle bir saldırıda bulundu. Ben bu saldırıya karşılık olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin ekstra bir saldırı yapacağını şu anda düşünmüyorum. Yani dolayısıyla bunun bir zincirleme reaksiyon doğuracağını düşünmüyorum. Önümüzdeki süreçte şu olabilir. Yine bu tarz bahaneler, yine bu tarz provokasyonlar olabilir ama yani bu noktada tabii ki yani taraflar dikkat ederseniz şu anda bu tip saldırılarda hani ayarlanmış saldırılar yapıyorlar. Yani hedef tipini, şiddet dozajını iyi ayarlamaya çalışıyorlar. Şimdi atıyorum Amerika Birleşik Devletleri
1: Evet.
0: bu geçtiğimiz cumartesi günü yapmış olduğu saldırıda daha ağır bir saldırıda bulunmuş olsaydı, atıyorum İran'ın petrol tesislerini vurmuş olsaydı veya daha İran'da sivil kayıplara neden olacak saldırılarda bulunmuş olsaydı, bu aslında bakarsanız adı konulmamış bir kuralın ihlali olurdu. Karşılığında da İran daha ağır saldırıda bulunurdu. Ama şimdiki saldırılar, ben saldırı yapabiliyorum saldırıları. Yani aslına bakarsanız sembolik saldırılar. Onun
1: Evet.
0: özellikle altını çizmekte fayda var. Önümüzdeki süreçte de yani bu tarz dediğim gibi müzakere süreçlerinde maalesef hani ihlaller falan çok oluyor. Ben her zaman şunu da ifade etmeye çalışıyorum. Bakın
1: Evet.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında 60 günlük bir aslına bakarsanız müzakere süreci öngörülüyor. Tabi bu uzatılabilir. Yani son anlaşma Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki 2015 yılındaki nükleer anlaşmaya baktığınız zaman Duygu Hanım tam 20 ay süren bir müzakere süreci vardı. 20 ay. Şimdi bu önümüzdeki bir hani İran-Amerika müzakerelerinde eğer ki bu nükleer anlaşmayla sonuçlanacaksa yani tabii ki illa 20 ay sürmesine gerek yok ama 60 gün içerisinde de bitmesi gerçekten de çok zor. Ben
1: Evet.
0: önümüzdeki aylarda bu süreçlerin devam edeceğini düşünüyorum ve provokasyonlara açık olacağını yine belirtmek istiyorum.
1: Saadi Hocam, tekrar size döneyim. Şimdi az önce son dakika gelişmesini aktardık. Bir kez daha ifade edelim. Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasının aydınlatılmasına yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek gelişmeyi paylaştı ve hiçbir dosya karanlıkta kalmayacak ifadesi dikkat çekiyor Akın Gürlek'in mesajında. Siz neler söylersiniz bu helikopter kazasının aydınlatılmasına yönelik yürütülen operasyonda 25 şüphenin yakalanmasına ve Akın Gürlek'in mesajlarına dair?
2: Şimdi bu helikopter kazası demiyorum ben. Bu bir zaten artık dosya vesaire öyle bir aşamaya geldi ki bu bir suikast. Suikast deyince de merhum Yazıcıoğlu malum hani 70'li yıllara kadar da gidersek Türkiye'de ülkücülerin, milliyetçilerin sembol isimlerindendi. Ve bir partinin genel başkanıydı. Anadolu genelinde de çok iyi örgütlenmiş gençlik teşkilatlarının lideriydi. 2009 kritik bir tarih. İşte malum 15 Temmuz'u hatırlayalım. Hain terör örgütünün darbe girişimini. O tarihe kadar sadece Sayın Yazıcıoğlu'na değil hani başka türlü suikastler, itibar suikastleri şeklinde bazı partilerin genel başkanlarına, genel başkan yardımcılarına bir sürü suikast yapıldı bu anlamda. Hepsinin sonra kimler tarafından yaptığı ortaya çıktı, çıkarıldı. Tabii birçoğu siyasetten uzaklaştı. Siyaset yeniden şekillendirildi. Dolayısıyla merhum Yazıcıoğlu'na yapılan, canına yapılan bu ölümüne neden olunan bu suikast o da bir siyaseti şekillendirme, o hain terör örgütünün, FETÖ terör örgütünün önünde engel olarak gördüğü liderleri, teşkilatları yok etme stratejisinin bir parçasıydı. Bu o gün ve o işte helikoptere ulaşma süreci, helikopteri bulma, işte Sayın Yazıcıoğlu'nun naaşını

0: bulma. Ki orada bir de gazeteci arkadaşımız vardı helikopterde. Uzun süre o bağlantı kurdu bulunana kadar. Ve o sürede kimler neleri oyaladılar? Yanlış yere yönlendirdiler arama ekiplerini. O arada işte o soğuktan ve yaralanmıştı tabii ki oradaki insanlar. O şekilde öldüler. Hem kazanın nedeni hem de yani kaza zaten kaza değil. Hani orada bir operasyon var helikoptere. Önceden yapılmış bir şey. Hem de kaza olduktan sonra yani o suikast helikoptere dönük operasyon gerçekleştikten sonra ölümün kesinleşmesi için yapılan hainlikler var. Bakın bunların hepsi ne kadar zaman geçerse geçsin bu dosya takip edildi. O bölgede işte aramayı yönetenler, yönlendirenler, duydum diyenler, duymadım diyenler, şu tepedeydi de hayır bu tepedeydi diyenler hepsi hesap verecek. Tek tesellimiz bu. İşte sonuçta 15 Temmuz'un o kara günün ama aynı zamanda da aydınlık günün diyelim. Çünkü darbe girişiminde bulunanları düşündüğümüz zaman ve ülkemizin böyle bir darbeye maruz kaldığını hatırladığımız zaman kara gün. Ama buna karşı milletimizin direnişi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerçekten bir lider olarak daha sonra da çok konuşuldu, söylendi. Lider bir taşın arkasına saklanırsa halk başka yere saklanır sözü. O öyle yapmadı. Canını hiç önemsemeden kalktı İstanbul'a, kör bir sistem içinde indi ve direnişi başlattı. Zaten direniş bir şekilde başlayınca karşı taraf kırıldı vesaire. Şimdi bu sürecin bir parçası. Ve burayı düşündüğümüzde her şey aydınlığa çıkmalı. Burada sorumluluğu olan ve böyle şeyler yapmaya cüret eden devlet içinde yuvalanmış o eskiden çok daha gücü kuvveti olduğu düşünülen paralel yapı bir şekilde alt edildi. Ama tabii ki halen de bir takım kırıntıları var bir yerlerde. Bu mücadele devam ediyor. Ama unutmayalım Yazıcıoğlu Anadolu'nun, bu memleketin çok yiğit bir evladıydı. Hayatı gençliğinden, çocukluğundan, gençliğinden itibaren hep kendini feda etmiş bir kariyerdir. Hapishanelerde yatmıştır. O kadar çileli bir hayat yaşadıktan sonra siyasette kendi yolunu çizmiştir. Ama o genel çizgisi ülkücüdür. Ülkücü hareketin liderlerindendir. Milliyetçilerin liderlerindendir. Çok idealisttir. Yani idealizmi sınırsız da diyebiliriz. Çünkü kendinden vazgeçmiş olmak böyle bir ruh halinin, böyle bir fikir halinin tezahürüydü zaten. İşte yine o dönemde biraz daha önceki suikastleri de hatırlatırsak, Türkiye'ye karşı yapılan bazı suikastler vardı. Türkiye'nin devletin itibarına karşı. İşte Sayın Yazıcıoğlu'nun liderliğini yaptığı bir takım örgütlerde operasyonlarda yapıyorlardı. Oraları ele geçirmeye çalışıyorlardı. Oradaki cahil bir takım insanları kullanmaya çalışıyorlardı. O da buna direniyordu. Bunların sonucuydu. Yani işin gerekçesi bu. İnşallah her şey bariz bir şekilde delilleriyle ortaya konacaktır. Bir daha da böyle herhangi bir lidere, ki lider olmak, yani Türkiye'de siyaset yapmak, hani tabii ki siyasetle ilgili çok şey söylenebilir ama bu kalitede, bu kalibrede vatan için, millet için bu kadar samimi siyaset yapan insan olmak kolay değil. Öyle insanlar da kolay bulunmuyor.
1: Evet. Bekir Hocam, siz neler söylersiniz? Akın Gürlek hiçbir dosya karanlıkta kalmayacak dedi. Yazıcıoğlu soruşturmasında da 25 şüpheli gözaltı kararı var. 25 şüpheliye dair neler söylersiniz?
2: Evet, yani Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun yani, baktığımız zaman, yani bir devlet adamı kimliği olarak da, siyasetçi kimliği olarak da baktığımız zaman gerçekten de sadece oy oranlarıyla değerlendirilemeyecek kadar gerçekten de toplumun büyük bir kesimi, yani gönlüne taht kurmuş bir isimdi. Yine aynı şekilde az önce hocamın da belirttiği gibi kendi hani siyasal hani çizgisini

0: de aslına bakarsanız çizme cesareti gösterebilmiş liderlerden bir tanesiydi. Bu anlamda gerçekten de 2009 yılı, yani o dönemi de az çok hatırlayabiliyorum. Yani yerel seçimler öncesinde o kaza gerçekten kamuoyunu, o kazaya ilişkin açıklamalar o dönemde kamuoyunu yeterince tatmin etmemişti ve geldiğimiz noktada her zaman geçmişe dönük yakın hafızamızda yazıcı olmaya yönelik, yani bu hani teveccühü de göz önünde düşündüğümüz zaman şunu söyleyebiliriz: hiçbir zaman toplumdaki o soru işareti, o acaba aslında cevaplanmadı ve geldiğimiz noktada da önümüzdeki süreçte bütün bu tarz, aslına bakarsanız, olayların aydınlatılması noktasında bir irade ortaya konulacaksa da gerçekten de yani Sayın Yazıcıoğlu'na o gün ne oldu? Bunun özellikle ortaya konması gerekiyor. Şu anlamda ortaya konmaya gerekiyor. Gerçekten de bunda ihmali olan, art niyeti olan, bunu gerçekten bir suikast olarak aslında planlayanlar varsa cezasını Türk adaleti önünde çekmeliler. Diğer taraftan da tabii ki bakılır, edilir, soruşturulur. Hani herhangi bir aslına bakarsanız şüpheye mahal bırakılmayacak şekilde başka bir unsur varsa da yine de bu sefer kamuoyu ne yapmış olur? Vicdanen rahatlamış olur. Vicdanen tatmin olmuş olur. Yani önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi şu anda ben hani Sayın Bakan'ın açıklamalarına az önce baktım. Gerçekten de hiçbir dostlarının karanlıkta kalmayacağına ilişkin ortaya konmuş olan bu iradenin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte de yani az önce de ifade ettiğim gibi yani Sayın Yazıcıoğlu'na aslına baktığımız zaman büyük bir kamuoyu teveccühü vardı ve dediğimiz gibi bazı devlet adamlarına, bazı siyasetçilere bu teveccühü siz sadece oy oranlarıyla ölçemezsiniz. Yani Türk siyasetinde gerçekten de hani duruşuyla, kimliğiyle müstesna bir yere sahip kendisi. Ama geldiğimiz noktada az önce de söylediğim gibi her zaman kamuoyunda bir soru işareti var. Siz de bakın çıkın sokağa, yani kime sorarsanız sorun Muhsin Yazıcıoğlu kazası, o helikopter kazası normal bir kaza mı diye insanlara sorduğunuzda yani çok çok çok büyük bir çoğunluğu bunun şüpheli bir olay olduğunu söyleyecektir. Ama tabii ki geldiğimiz noktada bunun aslında gerçekten ne olup ne bittiğini ortaya çıkaracaktı. Tabii ki Türk yargısıdır, yargının kendisidir. Önümüzdeki süreçte de inşallah zaten hani kamuoyu zaten bu dosyanın da bir şekilde takip olacaktır. Önümüzdeki süreçte de şimdi bu tabii gözaltına alınan bazı isimler oldu, söyleniyor. Bazı adresler, operasyonlar yapılmış. İnşallah adaletimizle beraber ve kolluk kuvvetlerimizle beraber bu meselenin kamuoyunu en azından vicdanen tatmin edecek bir sonuç çıkacaktır. Eğer ki ihmali var olanlar varsa, art niyeti olanlar varsa, bu işte parmağı olanlar varsa da cezasını çekecektir diye düşünüyorum. Diğer türlü de zaten az önce de söylediğim gibi kamuoyunun vicdanı rahatlamış olacaktır ve en azından bizim ülke olarak da, toplum olarak da hani Sayın Yazıcıoğlu'nun hani şahsı manevisine yönelik olarak da aslında yerine getirmiş olduğumuz bir sorumluluk olacaktır diye ben düşünüyorum, duyuyorum.
1: Evet, bir diğer son dakika gelişmesini de aktaralım. MİT'ten DAŞ'a operasyon gerçekleştirildi. DAŞ'a göz açtırılmıyor efendim. Bir başarılı MİT operasyonu daha gerçekleştirildi ve Talip Güler yakalanarak Türkiye'ye getirildi efendim. Milli İstihbarat Teşkilatı, DAŞ terör örgütünün Faruk Ofisi olarak bilinen Türkiye vilayeti yapılanmasına faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki Kod adlı Talip Güler'i yakalayarak Türkiye'ye getirdi. MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Talip Güler'in 2021 yılı öncesinde DAEŞ'in sözde Türkiye vilayeti sorumlusu, DAEŞ Faruk Ofisi sözde finans sorumlusu olarak faaliyet yürüten Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi. Kasım Güler de 2021 yılında yine MİT'in düzenlediği operasyonda Türkiye'ye getirilmişti. MİT'in yürüttüğü çalışmalar sonucunda sarı bültenle aranan Talip Güler'in 2014 yılının Ocak ayında illegal yollarla Suriye'ye geçtiği tespit edildi. Talip Güler'in Suriye'deki faaliyetlerini başta abisi Kasım Güler olmak üzere örgüt sorumlularıyla irtibatlı olarak yürüttüğü belirlendi. MİT, DAEŞ'in sözde Türkiye vilayet sorumlusu Kasım Güler'i yakalayarak Türkiye'ye getirmesi sonrasında kardeşi Talip Güler içinde çalışmalarını sürdürdü. Faaliyetleri adım adım takip edilen Talip Güler'in yakalanarak çatışma bölgelerinden Türkiye'ye getirilmesi sağlandı. Örgüt adına yürüttüğü faaliyetleri itiraf etti. MİT'in yakalanarak Türkiye'ye getirdiği Talip Güler ifadesinde Türkiye'deki radikalleşme sürecine, kaçak yollarla Suriye'ye geçişi ve DAEŞ'a katılımına, geçmiş dönemde DAEŞ'in Türkiye valisi Faruk Ofisi finans sorumlusu olarak görev yapan Kasım Güler'le birlikte DAEŞ bünyesinde yürüttüğü faaliyetlerine ilişkin detayları da anlattı. Tekrar edelim. MİT'ten DAEŞ'a nokta bir operasyon gerçekleştirildi ve sarı bültenle aranan Talip Güler yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Saide Hocam, size döneyim hemen. Bir başarılı DAEŞ operasyondan daha söz ediyoruz. MİT DAEŞ'a göz açtırmıyor efendim yapılan operasyonlarla. Neler söylersiniz buna dair?
2: Ya şahsen diyorum ki bu adamlar ne kadar aşağılık adamlarmış. Türkiye vilayeti sorumlusu. Sen Türkiye'yi bir vilayet olarak görüyorsan bir kere kafadan yazıklar olsun sana. Zaten DAEŞ'in nasıl bir örgüt olduğunu, kimler tarafından, hangi istihbarat örgütleri tarafından kurulduğunu, sahaya salındığını ve nelere sebep olduğunu uzun uzun konuştuk geçtiğimiz yıllar içinde. Nasıl bir bela, Müslümanların başına nasıl bir bela haline getirildiğini, sözde adı da işte Müslümanlar adına ya da İslam adına bir işler yapıp etmek üzere kurulmuşlar. Bununla en etkin mücadeleyi de hepimiz biliyoruz. Özellikle Suriye operasyonlarımız da dahil, yani sınır ötesi operasyonlar, böyle terörist odaklı operasyonlardan ziyade genel operasyonlarda da en büyük çatışmaları, çarpışmaları ve imha hareketlerini Türkiye Cumhuriyeti ordusu yapmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri yapmıştır. Bu örgütün de sonunu getiren, sonunu yaklaştıran Türkiye Cumhuriyeti olacaktır. Çünkü nedense Türkiye Cumhuriyeti'ni de hedefe koymuşlar, değil mi? Nedense evet. diye tuhaf olduğu için sormuyorum. Onlardan o beklenir. Onlar da işte kimlerle beraber hareket etmiş olduklarını, kimlere hizmet ettiklerini mukayese edecek zekadan da yoksunlar. Zaten bir içerideki terör örgütleri vardı malum Türkiye'ye karşı içeride, ki bunun da içeride uzantıları var, bir takım eylemlerde yaptı. Hepsiyle mücadele edildi. Bugün aynı zamanda FETÖ terör örgütüne karşı da büyük bir operasyon var malum. Böyle bir gündem var bugün. Demek ki neymiş? Türkiye Cumhuriyeti içeride ve dışarıda İçişleri Bakanlığı'yla, MİT'le, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle ülkenin güvenliğini sağlamak için azami gücüyle, kuvvetiyle ve enerjisiyle mücadelesini sürdürüyor. Onlar artık, yani düşünün, bir ne yaşıyoruz? Türkiye'de artık terörsüz Türkiye, asıl büyük problem olan, çok büyük problem olan ve doğrudan Türkiye'yi hedef alan örgüt dahi sonuçta pes etti, manifestosunu ilan etti. O süreçle ilgili devletimiz çalışmalarını sürdürüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin önümüzdeki dönemde, bu dönem orta vadeli de olabilir, uzun vadeli de olabilir, terör cılız bir şekilde gündemimizde olabilir. Tabii ki biz öyle bir coğrafyadayız ki ve öyle bir milletiz ki öyle hani hallettik, çözdük, rahat edelim, rahat ediyoruz. Böyle bir dönemimiz olmayacaktır. Daima tetikte olacak. Devletimiz tetikte olacak. Güvenlik güçlerimiz tetikte olacak. Vatandaşımız öyle. Ama şu anda geldiğimiz noktada DAEŞ, işte PKK terör örgütü, DAEŞ terör örgütü, FETÖ terör örgütü ve diğer bir takım fraksiyon örgütler vardı. Artık onların adlarını hiç zaten duymuyoruz. Çok şükür de duymuyoruz. Bunların hepsi tarihe gömülecek. Tarihte nasıl büyük yanlışlar yapıldığının örneği olarak anlatılacak diye düşünüyorum. Bu operasyonlar devam eder. Çünkü Suriye ekseninde yine Türkiye'ye karşı özellikle İsrail'in ittifak kurduğu işte Yunanistan, bunlar Avrupa'da bazı devletler her zaman bir takım zayıflıkları, bir takım karışıklıkları kollayarak bize karşı doğrudan bir şey yapamadıklarından terör örgütleri yoluyla kendi açılarından doğru olduğunu düşündükleri ama kendilerini de eninde sonunda vuran o kötü mücadelelerini sürdürecekler. Türkiye bu konuda gayet bilinçli, tecrübeli, bölgeye de en çok hakim olan, istihbarat hakimiyeti olan devlet. biz önümüzdeki aylarda bu tür bir sürü teröristi ya teslim alırız ya da imha ederiz diye düşünüyorum.
1: Tekrar
2: devam edelim.
1: Evet, buyurun.
2: Tamam.
1: Tekrar gündemimize dönecek olursak, şimdi ABD İran saldırılarına bakacak olursak, Bekir Hocam size sorayım. Bunu bir kontrollü güç göstergesi olarak görmek mümkün mü? Siz böyle yorumlar mısınız? Yoksa aslında kontrolden çıkan bir savaşın son demleri diye mi okumak lazım?
0: Yani savaş her ne kadar baktığımız zaman, işte son 3 aya baktığımız zaman şiddet dozajı yüksek olmuş olsa da hiçbir zaman kontrolden çıkmadı. Yani bunun özellikle ben hep altını çizmeye çalışıyorum. Amerika Birleşik Devletleri bu savaşın başında aslına bakarsanız işte İsrail'le beraber bir saldırganlık göstererek bu saldırıyı başlattılar ve az önce de söylediğim gibi bir hafta 10 gün artık hesapları neyse hızlıca bir zafer elde etmek istediler. Ama gelinen noktada tabii ki İran dayanıklı çıktı. Hani İran çok büyük fiziksel zarara uğramasına rağmen rejim değişmedi. Rejim değişmediği gibi mevcut durumda daha şahin olduğu söylenen bir kanat devlet yönetimine geçti İran'da. Şimdi bu sürece baktığımız zaman 28 Şubat'tan 7 Nisan'a, 7 Nisan'dan da Haziran'a kadar baktığımız zaman, işte Haziran ayındaki o Cenevre görüşmelerine de baktığımız zaman yani şunu söyleyebiliriz. Yani gerçekten de savaş kontrolden çıkabilirdi ama kontrolden çıkmadı. Hala ben bu savaşın, bu saldırıların da aynı şekilde bir noktada kontrollü ilerlediğini düşünüyorum. Tabii ki yani savaşın başından itibaren birçok can kaybı oldu, fiziksel yani kayıplar oldu, maddi hasarlar oldu. Yani savaşın içerisinde hani dediğimiz gibi böyle şeyler zaten yaşanıyor. Buna zaten herhangi bir şey söylemiyorum ama Amerika Birleşik Devletleri, bakın Duygu Hanım, eğer ki İran'ın petrol tesislerine yönelik çok ağır saldırılardı, İran enerji tesislerine yönelik çok ağır saldırılardı bulunsaydı, Amerika Birleşik Devletleri o zamanlarda hep tartışıyorduk, acaba kara operasyonu başlatır mı başlatmaz mı gibi tartışmaları hatırlayın. Amerika Birleşik Devletleri dediğim gibi kara operasyonlarını başlatmış olsaydı, işte o zaman savaş kontrolden çıkardı. Yani savaşın kontrolden çıkması demek aslında savaşın Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında izole bir savaştan ziyade aslında bütün bölgeyi kapsayan, tabii ki İran şu anda bölgeye saldırılarda bulunuyor, Arap dünyasından saldırılarda bulunuyor ama henüz Arap dünyasından İran'a yönelik bir hani karşı cevap gelmedi. Yani şimdi bu senaryoyu düşünün. Yani bütün Arap ülkelerinin, Suudi Arabistan'ın, Katar'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a saldırdığı, işte İsrail'in köşeden izlediği, Amerika'nın İran'a saldırdığı, İran'ın bütün yine bölgeye daha fazla füze atışı yaptığını vesaire düşünün. Yani gerçekten de kontrolden çıkardı o zaman savaş. Şimdi Trump yönetimi sürekli bana kalırsa bu eşiği tuttu. Yani her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri kara operasyonu yapacak mı, yapmayacak mı? Amerika Birleşik Devletleri işte Hark Adası'na çıkacak mı, çıkmayacak mı? İran'a yönelik işte oradaki nükleer uranyum materyalini alacaklar mı, almayacaklar mı gibi tartışmalar yapılırken Trump yönetimi hiçbir zaman şu ana kadar o kara seçeneğini düşünmedi. Çünkü düşündüğü dakikadan itibaren Duygu Hanım, savaş aslında sizin kontrolünüzden çıkardı. Yine aynı şekilde şu da vardı. Amerika Birleşik Devletleri ve yine İran karşılıklı olarak bir iki vaka dışında baktığımız zaman sistematik olarak birbirlerinin enerji testlerini saldırmadılar. Yani Amerika Birleşik Devletleri tabii İsrail arada provokasyon yapmaya çalıştı. Ama Amerika Birleşik Devletleri şimdi hatırlayın ne diyordu Trump? Eğer ateşkes görüşmeleri çıkmazsa diyordu. Ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kalırsa biz bu sefer İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırılarda bulunacağız. Yani milyonlarca insanı enerjisiz bırakacağız, elektriksiz bırakacağız, petrolsüz bırakacağız. Yani baktığımız zaman bu aslına bakarsanız büyük bir hani, olay olurdu ve karşılığında da İran benim enerji testlerime saldırı olursa ben de Arap dünyasında yani Körfez'e, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, işte Umman gibi, hatta Umman'da da hani şeklolardı gibi ülkelere saldırılarda bulunacağım ve onların enerji tesislerine saldıracağım dedi. Bu da bu sefer neyi tetiklerdi? Arap dünyasından artık şu ana kadar Arap dünyası Türkiye gibi ülkelerin de telkiniyle bu savaşa girmedi, girmeyin dedik. Hani bu provokasyona gelmeyin dedik. Yani Türkiye'nin de bu noktada arka planda gerçekten de faaliyetleri olduğu zaten hani hissediliyordu. Geldiğimiz nokta Arap dünyası kendini çekti ama çekmemiş de olabilirdi. Şimdi bu tarz bir senaryoda en kötü günlerde, savaşın en karanlık, en belirsiz günlerinde aslına bakarsanız savaşın kontrolden çıkmadığını düşünecek olursak önümüzdeki süreçte de ben bu tarz saldırıların az önce de ifade ettiğim gibi daha kalibreli saldırılar, daha işte kontrollü saldırılar, daha ayarlanmış saldırılar şeklinde geçeceğini düşünüyorum. Gönlüm ister ki tabii ki bu saldırıların olmaması Yani bir barış müzakerelerinin hızlıca hani devam etmesi ve hızlıca sonuca ulaşması. Ama tabii ki yani real politik düzenle baktığımız zaman, fiilatta baktığımız zaman hiçbir şey kağıt üzerindeki o iyimserlik gibi olmuyor. Yine bu tarz dediğimiz gibi ateşkesi ihlal eden vakalar ortaya çıkıyor. Önemli olan işte bunların az önce söylediğim gibi. Yani Amerika şimdi saldırıyor. Yani Amerika yani tutup da adamların bütün enerji tesislerine saldırırsa zaten iş çöker. Veya İran karşılık olarak bütün Körfez'in enerji altyapısına çökerse zaten iş çöker. Ama karşılıklı olarak birbirlerine yönelik böyle saldırılarda bulunuyorlar. Önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi bence iki ileri bir geri, işte bir ısıtma bir soğutma şeklinde bana kalırsa bu müzakere süreci devam edecektir diye düşünüyorum. Az önce de söyledim. Hem İran tarafının hem Amerikan tarafının bu aslında savaşın bitmesine bir noktada ihtiyacı var. İran zaten harap olmuş durumda. Rejim ayakta ama o saldırıları yemek gerçekten öyle böyle bir şey değil. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri için söylüyorum. 2026 ara seçimler var. Yani bir savaş gündemi ve seçimlere zaten girmek istiyorlar. Bu savaşın devamından yana yani bu savaşa yani önümüzdeki seçimlerde bir savaş gündemine girmek isteyen tek bir lider var. O da Netanyahu. İsrail'deki ara seçimlere Netanyahu bir savaş gündemine girmek istiyor. Lübnan'da olur bu savaş, Gazze'de olur, Suriye'de olur, İran'da olur. Onun için fark etmiyor. Yani bölgeyi bu saldırganlık ve hukuksuzlukla beraber aslında bu adamlar neredeyse kaosa sürüklemeye and içmiş. Çünkü bunlar kendi çıkarlarını kaosta gören, kendi çıkarlarını istikrarsızlıkta gören, kendi iyiliklerini, kendi menfaatlerini başkasının zararında gören adamlar geldiğimiz noktada. Yani mevcut İsrail yönetimini bu şekilde değerlendirebiliriz. Önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi bu denklemin sürmesini isteyeceklerdir ama inşallah dediğimiz gibi sükunet ve barış bir noktada hakim olur diye ben düşünüyorum diyor.
1: Saide Hocam size döneyim. Şimdi tabii ki ekonomik sonuçları da olacak bu saldırıların. Hürmüz uzun süre kapalı kalırsa dünya petrol arzı açısından en kötü senaryo ne olur dersiniz? Petrol fiyatlarında hangi seviye küresel ekonomi için kritik eşik olur?
2: Şimdi bu ateşkes süreci ile malum eski seviyelerine çok yaklaşmıştı. Yani geriledi. Özellikle Brent ve normal petrol fiyatlarına bakarsak. Ama işte Cuma'dan beri hani şöyle oldu böyle oldu, ha vurdu ha vuracak tekrar vuracak şeklinde yine yükseldi. Bir ortalama tahmin işte 85 dolarlar seviyesi olur bu iş böyle devam ederse deniliyordu. Ama bunun da altında rakamlarla devam ediyoruz. Yani bu son çatışmaya rağmen aslında çok da büyük bir atak yapmadı. Benim tahminim artık bundan sonra aynen bu Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi Rusya-Ukrayna savaşının ilk 6 ayında hatta orada tabii çok daha farklı bir çatışma yaşandı. İki ülkenin de üretim kapasiteleri açısından uzun sürdü enerji fiyatlarındaki o aşırı seviyeler. Burada net enerji krizi süreci yaşanıyor olsa da şu ana kadarki süreçte petrol görebileceği rakamları gördü diye düşünüyorum. Yani 120 dolar seviyesine bir daha gitmez diye düşünüyorum. Çünkü sanki Amerika gerektiğinde vururum, işte İran'da karşılık verir ama iki tarafta bu çatışmayı sürekli hale getirmiyor. O zaman ne oluyor? Piyasa buna alışıyor. Denilebilir ki oradan çıkması gereken petrol çıkmıyor ve arza katılmıyor. Ama bu kadar zamanda o arzın yerini dolduracak bir takım önlemler de alındı. Ayrıca talep tarafında da önlemler alındı. Örneğin Çin talep tarafında ciddi kısıntılara gitti. Farklı kaynaklara yöneldi. İran petrolü büyük ölçüde Çin alıyordu. Körfez'in petrolü ve doğalgazı da farklı ülkelere gidiyordu. Ama birçok ülke Türkiye gibi tek kaynağa ya da tek bölgeye bağımlı olmanın ne kadar riskli olduğunu anladı. Yerine başka kaynaklar konuldu. Gerilim devam eder, petrol fiyatları ve doğalgazda yüksek fiyatlar devam eder ama bu çatışmanın başladığı ilk haftalar gibi, arada da gene alevlendiği dönemler gibi öyle 100 doların üzerinde bazı analistlerin söylediği gibi 200 dolar, 400 dolar böyle rakamlar olmaz. Yani olmaz. Neden olmaz diyorum. Arz talep dengesi bir şekilde buradaki bütün riskleri hesap etti. İlk anda tedarik krizi yaşandı ama şu anda öyle bir kriz yok.
1: Evet. Bekir Hocam size döneyim. Saadi Hocam Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk 6 ayını hatırlattı. Şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 2022'de enerji şoku görmüştük. Buna benzer bir tablo oluşabilir mi? Hem bunu sorayım hem de Kızıldeniz ve Hürmüz hattındaki riskler küresel tedarik zincirini sizce yeniden bozabilir mi? Deniz taşımacılığı maliyetlerinin artması söz konusuydu malumunuz. Çin ve Hindistan gibi büyük enerji ihracatçıları sizce stratejik olarak nasıl adımlar izler?

0: nasıl bir strateji yürütür?
1: Evet, ben de bu savaş ilk başladığı zaman petrol fiyatlarına yönelik tartışmalar, tedarik zincirine yönelik tartışmalar olduğu vakit aklıma benim de doğarak o dönemlerde de Ukrayna-Rusya savaşı geliyordu. Gerçekten Ukrayna-Rusya savaşı da başladığı dakikadan itibaren yine büyük bir şok yaşanmıştı. Sonrasında fiyatlar eski haline doğru dönmeye başlamıştı. Mevcut durumda da böylesi bir trendin olması şaşırtıcı olmaz. Yani tabii ki işte petrol fiyatlarının biz bu süre içerisinde yine yükseldiğini gördük. Sonrasında da tekrar düşüşe geçtiğini vesaire gördük. Hakeza işte altın fiyatlarında da bir düşüş de oldu. Tabii ki bunların hepsi aslına bakarsanız hep ifade ediyoruz. Tabii ki petroldür, altındır, jeopolitik gelişmelerden bağımsız okunamıyor. Ama diğer taraftan bu işin tabii Rusya-Ukrayna tarafından bağımsız, yani benzer yönleri var, benzemeyen yönleri var. Benzemeyen yönlerinden bir tanesi tabii ki meselenin geçtiği jeopolitik hat. Evet, Rusya-Ukrayna savaşına baktığımız zaman önemli, Avrupa'da cereyan eden bir savaştı ama tedarik zincirleri anlamında aslına bakarsanız bütün dünyayı etkileyecek kapasiteleri değildi. Şimdi sadece o buğday tahıl anlaşmalarını hatırlayın. Türkiye'nin arı bunu cümleye falan. Onlarda biraz sıkıntılar yaşanmıştı. Sonrasında Türkiye'nin diplomatik girişimleri sonucunda tahıl anlaşmaları yapılmıştı. Ama şimdi tabii ki konuştuğumuz yer neresi? İşte Kızıldeniz'i konuşuyoruz, Aden Körfezi'ni konuşuyoruz. Yeri gelince Yemen üzerinden aynı şekilde Hürmüz Boğazı'nı konuşuyoruz. Yani işin içerisinde bu sefer yani Çin'in, Hindistan'ın, Asya'nın, Avrupa'nın, Afrika'nın baktığımız zaman doğrudan doğruya çıkarının olduğu, doğrudan doğruya tedarik zincirleri anlamında, lojistik hatlar anlamında doğrudan doğruya bu ülkelerin aslına bakarsanız kaybedecek çok şeyin olduğu bir denklemdeyiz. Bu noktada gerçekten de hep ifade etmeye çalışıyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri ekonomik anlamda aslına bakarsanız jeopolitik konumunun da getirmiş olduğu avantajdan kaynaklı olarak bu riskler karşısında en az kırılgan ülkelerden bir tanesi. Yani Amerika gerçekten de bakın Irak'a yapmış olduğu 2003 saldırısı olsun, yani Irak işgali olsun. Yani aynı şekilde İran'a yönelik yapmış olduğu bu operasyonlar olsun. Tabii ki büyük paralar harcadı. Tabii ki aslına bakarsanız günün sonunda istediğini alamadı ama jeopolitik kırılganlık olarak aslında kendisini Orta Doğu'dan, Orta Doğu'daki risklerden aslında azade kılabilmişti. Enerji bağımsızlığını elde etmişti. Yine aynı şekilde petrol konusunda, yine kaya gazı konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin, yine sıvılaştırılmış doğal gaz konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin yatırımları olduğunu biliyoruz. Ama diğer dünyanın bölgeleri, Avrupa'sı, Afrika'sı, Asya'sı Amerika gibi değil. Gerçekten de bu bölgeye yani çok stratejik anlamda bağlı noktalardan bir tanesi. Yani Amerikalılar gerçekten kendilerinin çok büyük zarara uğramayacağını da belki de bildikleri için bu bölgedeki bir istikrarsızlığı bu kadar da önemsemediler. Ama önümüzdeki süreçte bu dalgalanmalardan aslında her ne kadar işte bir yükselse bir düşse bile hani emtia fiyatları, bu dalgalanmalardan aslına bakarsanız şimdi Hindistan'da aslına bakarsanız çok fazla mutlu olmayacaktır. Yani hakeza baktığımız zaman Çin bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin enerjisini, gücünü İran üzerinde tüketmesini yani olumlu karşılıyor olsa bile Çin Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını, Hürmüz üzerinden bir kriz olmasını hiçbir zaman istemez, istemeyecektir. Yani hatta ben hep şöyle ifade ediyordum o dönemde de, yani Çin'in tavrına baktığımız zaman bu krizin, bu savaşın artık adına ne koyarsanız koyun, Hürmüz Boğazı, Hürmüz krizi olmaksızın devam etmesi Çin'in işine yarar. Yani Amerika'nın tekrar Orta Doğu'ya kayması, Amerika'nın tekrar aslına bakarsanız İran üzerinden operasyonlarını yapması, gücünü tüketmesi, enerjisini tüketmesi, Amerikan diplomasisinin, ekonomisinin, askeriyesinin İran'a yoğunlaşması ve Doğu Asya'dan çekilmesi Çin'in işine gelirdi. Ama Çin'in işine ne gelmiyordu? Hürmüz Boğazı'nın kapatılması Çin'in işine gelmiyordu. Yani Hürmüz Boğazı'nın olmadığı bir denklemde, Hürmüz krizinin olmadığı bir denklemde Çin bu savaşın devam etmesini ister. Ama şimdi geldiğimiz noktada İran Hürmüz kartının ne kadar önemli bir kart olduğunu kendisi de öğrenmiş oldu, göstermiş oldu dünyaya. Yani hem dünyaya gösterdi hem kendisi öğrendi. Bunu özellikle altını istiyorum. Geldiğimiz noktada da önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi yine bu ateşkes görüşmelerinde bir sıkıntı yaşanırsa, bir istikrarsızlık yaşanırsa yine biz bunun doğrudan doğruya en sıcak noktasını Hürmüz'de hissedecek. Dolayısıyla da Asya piyasaları olsun, işte aynı şekilde Afrika olsun, Avrupa ülkeleri olsun bundan ciddi derecede etkileneceklerdir bu istikrarsızlıklardan, bu belirsizliklerden. Önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi yani yani bu savaşı başlatanlar dışında aslına bakarsanız bütün bir dünyanın çoğunluğunun bir noktada ekonomik istikrar anlamında da, ekonomik öngörülebilirlik anlamında da, hani ticaret anlamında, lojistik hatların tekrardan canlanması anlamında da bu barışa ihtiyacı var diye ben söyleyebilirim.
0: Çin demişken, Çin rekabetine karşı vergi seddi örülüyor efendim. Tarım ve sanayi ürünlerinin ithalatında radikal bir değişim demek. Bu dış ticaret alanında yayımlanan 3 Cumhurbaşkanı kararı ve 22 ayrı tebliğe birçok sanayi ürünüyle kritik tarım ürünlerinin ithalatında radikal değişikliklere gidildi. Yapılan düzenlemelerle sanayide yerli üreticileri koruyacak kısmi adımlar atılırken aynı zamanda tarım sektöründe de artan fiyatlar kaynaklı ithalat silahı da böylece devreye sokulmuş oldu. Saadi Hocam, ne dersiniz bu konuya dair?
2: Çok doğal bir süreç. Çünkü Çin rekabeti meselesi sadece bizim değil, bütün dünyanın başında bela. Avrupa Birliği geçtiğimiz günlerde kararlar aldı. Amerika Birleşik Devletleri malum Sayın Trump'ın göreve geldikten itibaren yaptığı, tabii ki aşırıya da kaçan o tarife savaşları dönemini hatırlatalım. Bizde de ilginç bir şekilde, örneğin bizim en büyük ticaret partnerimiz Avrupa Birliği malum, Amerika Birleşik Devletleri, dengeli ticaret yapıyoruz onlarla büyük ölçüde. Ama bakıyoruz Çin'le hiçbir ortak müttefiklik ilişkisi vesaire vesaire hiçbir şey yok. Hatta Türkiye'deki doğrudan yatırımlara bakıyoruz, Çin'in payı çok düşük. En son büyük bir yatırımdan da vazgeçtiler. Ama Çin'den ithalatımız 50 milyar dolar seviyesinde. Bu nasıl bir iştir? Bu şöyle bir iştir. Çin'de devlet kapitalizmi var. Devlet her şeyi sübvanse ediyor. Öyle sadece işçilik ücretleriyle olan süreç değil bu. Hani Çin'de iş gücü düşük, iş gücü maliyeti düşük. O yüzden de rekabet avantajı var. Bu çağ geçti aslında. Tabii ki hala düşük ama Çin'de öyle agresif bir devlet politikası var ki aslında bizim sizin söylediğiniz kararları nasıl devletimiz alıyorsa tam karşısında ve çok büyük ölçüde de haksız rekabet oluşturan şekilde. Örneğin şöyle diyor, gidin diyor filanca bölgedeki ithalat taleplerine bakın. Doğru dürüst bir rekabet değil. Siz diyor hangi fiyatta kabul ediyorlarsa o fiyatı verin, şeyi alın, ticareti alın, ben sizin zararınızı cebinize koyacağım. Hani tam amiyane tabirle böyle bir politikası var. Böyle bir politika, biz Amerikan emperyalizmini konuşuyoruz, işte şunu bunu konuşuyoruz. Dünyadaki en büyük emperyalist, sinsi emperyalist maalesef Çin olmuş durumda. Dolayısıyla buna karşı zaman zaman önlemler alınıyor, sektörel bazda alınıyor. Veya bir sektörde belli ürünler bazında alınıyor. Nasıl alınıyor? Dumping soruşturmalarıyla alınıyor ve yüklüce vergi konuluyor. Artı belli sektörlerde belli ürünler için biz de gümrük tarifelerimizi yükseltiyoruz. Yani ilave vergiler koyuyoruz. Belli şartlar getiriyoruz. Bu şekilde önlemler alıyoruz. Bunlar doğal, normal. Bu mücadele böyle devam edecek. Çünkü Türkiye'nin sonuçta nüfusunu düşünürsek, coğrafyasını düşünürsek, bölgesini düşünürsek çok büyük bir üretim ülkesi olarak yoluna devam etmesi gerekiyor. Üretimini bu şekilde haksız rekabetle baltalayan ülkelere karşı da önlemlerini alması gerekiyor.
0: Evet, şimdi son 2 dakikamız da kaldı. Bekir Hocam, size döneyim hemen, sizin de yorumunuzu merak ediyorum bu konuya dair. Kısa bir vaktimizin de kaldığını hatırlatarak şöyle 1-2 cümleyle neler söylersiniz?
1: Ya, tabii genel olarak şimdi yani Çin aslında son derece agresif bir büyüme stratejisi geliştiriyor ve hocamın da az önce bahsettiği gibi işte devlet kapitalizmi olarak da adlandırılan veya işte hani farklı biçimlerde de tabii adlandırılıyor bir stratejiyle beraber yani ticaret konusunda aslına bakarsanız birçok ülkeyle dengesiz bir ticarete sahip. İşte Türkiye'ye baktığımız zaman bizim hani Çin'le ticaret dengemizin hani onarılması gerekiyor. Bu anlamda önümüzdeki süreçte şimdi bu tarz vergilerin yine bu tarz hani önlemlerin alınması son derece doğal. Çünkü o dengenin tabii ki bir noktada yani Çin'in büyüklüğünü, ağırlığını, coğrafya büyüklüğünü ve nüfus anlamındaki büyüklüğünü biliyoruz. Tabii ki bir tık Çin'in olması kabul edilebilir bir şey ama bunun çok fazla açılmaması, çok fazla bağımlılık yaratmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu tarz hani önlemlerin de önümüzdeki süreçte ben daha da alınacağını düşünüyorum yani.
0: Çok teşekkür ediyoruz Bekir Hocam sizlere ve Sade Hocam sizlere vaktinizi ayırdığınız değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştınız. Efendim ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir ve TAV araştırmacısı Bekir İlhan bizimle birlikteydi analiz sentezde. Gündemin başlıklarını, sıcak gelişmeleri ve ekonomiye dair detayları ekranlarınıza taşıdık. Ve bizden bu kadar efendim, analiz sentezi noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem. Kurumsal iyi olur.

0: çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.
7: İşini büyütmek istediğinde
8: Vakıfbank daima senin de.
9: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
10: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
8: Vakıfbank daima seninle.
9: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
11: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
12: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
13: Zehra Güneş.
14: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
13: Tüm gözler onun üzerinde.
14: Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
13: Bravo Zehra!
15: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
16: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
9: Vakıfbank Sanat sunar.

Sivas'ın uzak bir köşesinde, zamanın sessizliğinde yükselen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 13. yüzyılın Selçuklu sanatını taşlarla ölümsüzleştirir. 1228 yılında Mengücek Beyliği tarafından inşa edilen bu muazzam yapı, hem ibadet hem de şifa mekanı olarak tarih boyunca insanlara kucak açtı. Taş duvarları, ustaların sabrını ve ince zevkini yansıtıyor. Her motif, her kemer bir hikaye anlatıyor. Caminin ve Darüşşifa'nın girişindeki taş işçiliği, adeta doğadan alınmış bir şiir gibi karmaşık fakat zariftir. Geometrik desenler, bitki motifleri ve hayvan figürleri bir araya gelerek gözleri büyüler. Büyük taş kapılar, göğe uzanan eller misali, ziyaretçiyi kutsal bir yolculuğa davet eder. İç mekanda kubbeler ve kemerler, mekana dingin bir ahenk verir, avluda sessizce akan su ise geçmişin fısıldayan sesi gibidir. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası yalnızca bir mimari şaheser değil, aynı zamanda insan ruhunun hem bilgeliğe hem de merhamete açılan kapısı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu yapı, taşların dilinde anlatılan bir destan. Tarih, sanat ve inanç burada iç içe. Her adımda insanı geçmişin derinliğine davet eden Divriği, Selçuklu ruhunun ebedi bir yankısı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Paraf'ın uçuran yıldızı Parafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Paraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Parafly'la uç uçabildiğin kadar.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
3: Aa, nasıl ya?
4: İyi akşamlar.
5: Dinle, dinle.
6: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
2: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle, Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet
1: Hayırlı
0: Beyciğim.
1: Günler, günaydın, merhabalar efendim.
0: Hayırlı sabahlar. Haftalar olsun inşallah.
1: İnşallah, inşallah cümlemize. Elhamdülillah iyiyiz. İstanbul biraz şey geldi bana, sakin geldi. Bilmiyorum sabah fark ettin mi?
0: Bir sükunet
1: ya, sanki herhalde. Millet bir tatile doğru gitmiş gibi İstanbul.
0: Ya tabii okullar kapandıktan sonra zaten ister istemez bir İstanbul'daki koşuşturmada ben böyle bir rolanti havası seziyorum. İnşallah.
1: Bir İstanbul burası yani memleketlerinden gelip insanlar buraya çalışıyor, yaşıyor ama hep bir şekilde birilerinin memleketi var.
0: Doğru.
1: Değil mi yani?
0: Doğru.
1: Köyüne gidiyor, kasabasına gidiyor, anne babalar, büyükler ya da tatil yapmak için gidenler de var tabii. Bayağı bir trafikte bir azalma olmuş Temmuz ayı itibariyle. Gerçi gayet doğal çünkü önümüzde zaten bir Ağustos var. Temmuz-Ağustos İstanbul'un nüfusunun azaldığı dönemler.
0: Peki. Hafta sonu nasıl geçti?
1: Hamdolsun rutin.
0: Allah rutinden ayırmasın abi.
1: Bir yöre diyeceğim.
0: Allah rutinden ayırmasın.
1: Hatta üzerine katsın Rabbim, daha da iyi hale getirsin.
0: İnşallah.
1: Rutin
0: İnşallah.
1: Olmasın değil mi?
0: O zaman dünya biraz rutin dışındaydı. Hafta sonu biraz hareketliydi. Körfez'de savaş yeniden şiddetlendi diyor Akşam Gazetesi bugünkü birinci sayfa haberinde. Amerika

0: İran'ı yeniden vurdu. İran Hürmüz'ü yeniden kapattı. Yani Hikmet abi, tabir yerindeyse senin tiyatro oyununun ikinci perdesi
1: açıldı,
0: sahneleniyor. Onu takip ediyoruz.
1: Bir şey dikkatini çekti mi ama mesela?
0: Nedir
1: şunu
0: abi?
1: Yani o savaş hayatımızı her tarafını etkiledi değil mi?
0: Tabii.
1: Bizim ülkeler gibi yani biz enflasyonla mücadele ediyoruz. Dünyada enerji krizi, Avrupa, Çin, Min dünya ayağa kalktı falan. Şimdi tekrar savaş şiddetlenince hiçbir ayağa kalkmadı. Yani
0: hakikaten bir enteresan
1: Trump,
0: değil mi abi?
1: Biraz Trump'a da artık alışmaya başladı dünya bence.
0: Tam alışacağız. Trump'ın adamın görevi bitecek ya. Şeydi.
1: Ama öyle yani. Şimdi Trump'ı anladılar ki yani Trump'ın bıraktım bırakacağım, yarın bırakıyorum, o gün bırakacağım gibi bir takım söylemlerle ya da İran'ın bu savaş bitti, Hürmüz benim demesiyle falan bu işler olmuyor. Ama yani şöyle bir şey, iyi tarafı da şu. Yani bunun dünya kamuoyunun yönetilmesi açısından da kötü bir şey değil. En azından insanlar bunu böyle, hani bizde, biz medyada mesela değil mi? Çubuklarla sabah namazına kadar konuşmuyor artık. Belki yarın gene şart değişecek. Trump diyecek ki biz anlaştık.
0: O işe yaradı bak. Bak sana söyleyeyim. Ha? Bak sana söyleyeyim, o işe yaradı.
1: Tabii.
0: Yani öyle sabahlara kadar askeri uzmanların, efendime söyleyeyim, olası bir operasyonda hangi patikaların kullanılacağı, kaç askerli orada taarruza başlanacağı, kara birlikleri mi olacağı yoksa önce havadan yumuşatıp ondan sonra mı?
1: Hayır yani. Şöyle hayır. Yani bir şey dedin yani askeri uzmanların dedim. Yani öyle olsa keşke. Hani öyle olsa amenna saddakna. Adam askeri uzman. Mühimmat bilir, obüs bilir, top bilir, mermi bilir değil mi? Yani harekat nedir bilir, lojistik bilir falan filan. Yani
0: ya
1: hocam,
0: ben bu ülkede...
1: Hocam biz bir meseleyi bak, bir cinayeti askeri uzman ve başlayarak gazeteciye kadar...
0: Abi...
1: Ya da aslında efendim obüslerin veyahut da işte efendim nedir o, Kaan'ın motor gücünü de gene güvenlik bilimlerinden başlayıp, ya emekli askerden başlayıp psikoloğa kadar tartışabiliyoruz hocam.
0: Ben
1: yani.
0: Bu böyle ülkede...
1: Böyle bir hasretimiz var, özelliğimiz
0: bir
1: var.
0: Bir ceza hukukçusunun, isim vermeyeyim şimdi boşu boşuna cevap hakkı doğurmayalım. Bir ceza hukukçusunun pandemi döneminde enfeksiyon hastalıkları uzmanıyla bilimsel tartışmaya girdiğini gördü bu gözler.
1: Doğru.
0: Ceza hukukçusu enfeksiyon hastalıkları uzmanıyla o aşının mRNA mı işte şey mi ölü mikrop aşısı mı bilmem ne mi falan olduğu konusunda tartıştığını gördü bu gözler. O yüzden ben şaşırmıyorum. Tabii. Koydum kenara.
1: Millet alıştı artık bu hocam. Yani televizyon kanalları yani. Da mesela şey diye çağırmıyor. Yani bazı bir gazeteci diyor, her altı konuşabiliyor, gel. Bugün de çayı konuşacağız. Ben ama çay bak, biliyorum.
0: Ama canım abim bak, orada bir saniye. Yani orada ben bir şey orada ama. Ben bir mesleği orada ben bir mesleği savunayım efendim.
1: Savun abi.
0: Gazeteciliğin özelliği her konu hakkında konuşabilme yeteneğine sahip olması. Ama konu uzmanlarının başka konular üzerinde tartışıyor olması tuhaf. Yani gazeteci hiçbir konunun uzmanı değildir. Bak ben bunu söyleyeyim. Aynen. Gazeteci hiçbir konunun uzmanı değildir ama her konudan azar azar bilir, bilgi sahibidir. Hal böyle olunca en azından sohbeti sürdürebilecek asgari düzeyde bir müktesebata sahiptir.
1: Söylediğini teyiden de bir şey söyleyeyim yine. Millet diyecek ki ya ne alaka, demek gazeteci oluyorsun. Bir anda onun donanımın oluyor.
0: Her şey
1: iyi. Bak şimdi mesela şu gazete çıkıyor ya sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Şu gazete çıkarken bir ekip çıkartıyor ve sen her gün gelen onlarca yüzlerce haberi bir havuza indiriyorsun. Oradan seçerek, yorumlayarak mesela burada bizim gazete mesela bir şey yorumlamış. Hani vardı ya Maradona'nın meşhur 85-86 Dünya Kupası mıydı? 86. O Tanrı'nın eli demişti. Elle gol attı diyorsun.
0: Evet.
1: Bu da Tanrı'nın teri
0: demiş ya. Bunlar, kesin burada Kartoğlu'nun parmağı vardır. Burada, Mustafa Kartoğlu tabii, çok sever böyle dokunuşları. Selam olsun burada.
1: Aynen olabilir. Yani burada o şeytanı ayakta gizliyorsun. Fakat bütün bunu yazarken de her şeyden minik minik
0: tabii
1: dokunuyorsun.
0: Abi, yani bak.
1: Mesela pedallar çevrildi biliyorsun.
0: Bak Bandırma, canım abi.
1: Mesela
0: bak,
1: çok da gerekli bilmiyorum. Bandırma vapuru kardan yürüdü.
0: Bak şimdi
1: ben bunu okumak zorundayım.
0: Ben sana tıp doktoru ya da veteriner hekim takipçilerimizin yalanlayamayacağı bir şey söyleyeyim. Bak, musculus extensor carpi radialis, musculus extensor digitorum communis, musculus extensor carpi ulnaris diye gidiyor.
1: Hocam bir dakika,
0: şimdi bilmek zorunda mıyım? Bilmek zorunda mıyım? Hayır. Ama ilgimi çekmiş, tabii, zamanında öğrenmişim.
1: Doğru.
0: Kol.
1: Ya da bir yazı yapmış. Ben de mesela bir köşe yazacaksın. O köşenin zeminini araştırman lazım. Kimde ne dedi, o konuda ne oldu değil mi? Tarihsel sürece bak. Bir anda bakıyorsun Birinci Dünya Savaşı'na gitmişsin.
0: Peki.
1: Adam bir şey demiş, bir isim kullanmış.

0: komutanın adını bulmuşsun. Gazetecisin ya. Şimdi televizyonda işte orada burada çubuğun var değil mi eline? Hı. O konuda bilgin olmasa net olarak etrafta bir sürü şey biliyorsundur. Tamam mı?
1: Peki.
0: Çubukla, o çubuklarla.
1: Hadi madem öyle. Hocam, madem öyle her konudan hadi konuştum. Bir de şu senatörün ölümünden bahset hadi. Efendim enteresandır. Amerikalı popüler bir isim. Senatör Lindsey Graham.
0: Ay Allah'ım kaç yıldır da onda.
1: Geçen hafta da Türkiye'deydi ha. Bizden de gitti Ukrayna'ya. NATO zirvesinde öyle buradaydı.
0: Ha burada mıydı?
1: Buradaydı, buradaydı.
0: Atlamışım.
1: Buradan da Ukrayna'ya gitti. Ondan sonra Amerika'ya döndü, öldü. Enteresandır. Yani enteresan olan şu, ölümünün kalple ilgili bir rahatsızlığa ilişkin, yönelik olduğuna ilişkin bir açıklama var. Ama Akşam Gazetesi bugün bir şüpheli ölüm soru işareti koymuş. Paranoyak olmamız takip edilmediğimiz anlamına gelmiyor minvalinden hareketle. Böyle bir mesele var. Var mı söyleyeceğim bir şey?
0: Söyleyeyim. Pozitif ayrımcılık yapayım. Yap. Gazetemiz adına. Yani bu böyle bir haber. Böyle bir yerde yer alır zaten.
1: O kadar.
0: Yani bunun da çubuklarla gram niye öldü diye. Tamam mı?
1: Onu
0: yalnız bak espri zannetmeyin. Sevgili Ömer Özkök. Hı. Yani çubuklar derken bu oldu da ondan gönderme yapayım. Yani editör koymuş bizim kağıtlarımızdaki kağıtlara. Graham'ın ölümünü bayağı bir tartıştılar yani. Bir saat falan.
1: Sahi
0: mi? Öldü. Tabii tabii. Türkiye burası abi. Sen Graham öldü. Graham değil. Graham Bell. Oradan gazeteci ayrı anlatıyor. Orta Doğu uzmanı ayrı anlatıyor. Uluslararası ilişkiler uzman başka bir anlatıyor. Tabii ki muhakkak güvenlikçi başka bir şey anlatıyor. Derken falan devam etti. Bence peki dediğin kadardır. Sever miydik? Onu söyleyelim. Bir Türkiye düşmanı mıydı? Evet. Böyle konuşmaları vardı biliyorsunuz, sevmezdik.
1: İslam düşmanı mıydı?
0: İslam düşmanıydı.
1: Evet.
0: Hepsi bir yere koydun. Ateşi bol olsun.
1: Bundan sonrasını tamam kendi
0: şüpheli
1: düşünsün.
0: Değil mi? Bilmiyorum
1: ona,
0: hocam.
1: Yani ona ayrıca
0: Türkiye siyaseti için ve benim için çok önemli değil. Bir tane daha geberdi gitti. Ateşi bol olsun. Graham.
1: Ona ayrıca işte.
0: Ama Graham Bell değil. Graham Bell bir ışıklar içinde uyusun.
1: Tamam. Dugin var ya Dugin. Alexander Dugin. Dugin bu evet. Rus Putin'in danışman kadrosunda. Evet. O demiş ki ya Mossad öldürmüş olabilir demiş. Bayılır. Falan filan.
0: Ruslar, yani, da, demiş. Ruslar da bayılır biliyor musun böyle şeye. Amerikalılar da bayılır.
1: Komplo.
0: Tabii karşı tarafta bir şey diyor hemen bu yapılabilir falan. Seçim olur. Rus parmağı var mı falan böyle. Ya. Arada bir eğlenirler böyle. Devam edin. Çok problem değil. Bize ne?
1: Onu da geçtik. Efendim Türkiye'nin F-35 hamlesi. Evet. Yunan'ı panikletti. Orada da bir orada da bir Çipras var abi.
0: Evet.
1: Çipras'ı hatırlarsın.
0: Tadamaz mıyız
1: ya? Eski başbakan eski şimdi muhalefet de o başbakan olunca Türkiye'de insanlar pek bir sevinmişti. Niye? Şeydi sosyalist diye.
0: Tabii tabii. Falan. Dinsiz böyle donsuz diye sevindiler.
1: Ya hakikaten
0: bizim
1: ya
0: solcularımız özelliğidir
1: yani. Olmazsa
0: yani
1: abi senden böyle bir lider çıkmazsa elin lideriyle idare edersin artık. Yapacak bir şey yok.
0: Bir de Yorgo vardı bir de değil mi?
1: Yorgo Papandreou.
0: Evet o neydi? O da Kılıçdaroğlu'nun adamıydı.
1: Yorgo mu?
0: Tabii Dayan Yorgo geliyorum demiş.
1: Ha Dayan Yorgo ya. Evet ya.
0: Tabii
1: evet.
0: Yardıma gidiyordu ya. Kendi evet, kurtardı evet.
1: Bir de o vardı.
0: Kılıçdaroğlu bir de oraya atlayayım mı? Yorgasını kurtaracaktı.
1: Abi yaşa aklına
0: bak,
1: sağlık.
0: Bak gazetecilik ya da haber
1: yaptım. Aklına sağlık.
0: Çünkü.
1: Bravo.
0: Yorgo Papandreou.
1: Çipras demiş ki efendim Türkiye aldı yükünü gidiyor vah bizim halimize demiş. Dün bir emekli albayın bir demecine.
0: Onun zamanında da biz yürüyorduk peki o zaman niye peki müdahale etmedi?
1: İşte yani, muhalefetin gereğini yapıyor.
0: İşte
1: ya
0: bu taç baş baş dedi.
1: Taç giyen baş akıllı.
0: Bunlar da öyle solcusu böyle bunun. Ne zaman ki görevi bıraktın akıllanırsın. CHP üstünü bir çıkart.
1: Abi evet.
0: Zeka fırlamaya var değil
1: evet.
0: Çünkü o CHP yobaz ölümcek beyni ezoterik parti ya böyle seni mahveder anlayamam. Beynin şey vardı ya eskiden işkence aleti var ya bir tane batıda. Böyle kafaya sokuyorsun buradan böyle burgusu var. Hı. Sıkıştırıp böyle beyin kafatasını.
1: Oy.
0: Aynı şey. CHP zihniyeti bu. Bir sıkıntılar var ya adamın yoksa Yılmaz Özlü gibi cak cak bağırıyorsun bunlar manyak diye.
1: Aytun Çıray var mesela eski CHP'li. O da CHP'den köprüleri atınca akıllanmış.
0: Akıllı.
1: Demiş ki ya Kılıçdaroğlu'nun çelengini demiş. Cenazeye almamak kimin haddine demiş ya. O çelenk demiş bak abi. Hakikaten ama bak. Bunu tane tane yazmış
0: nerede,
1: adam.
0: Hangi çelenk?
1: O çelenk bir cenazeye göndermiş. Ha. Detayını bilmiyorum. O çelenk demiş. Meftaya gönderildi demiş. Almamak için meftaya mı sordunuz demiş.
0: Bak gördün mü Aytun abi nasıl akıllanmış.
1: Sizin Ahmet Telli'nin cenazesi. Şair Ahmet Telli hayatını kaybetti hafta sonu. Onun cenazesine gönder. Meftaya mı diyor sordunuz diyor. Sizin diyor ancak anladığınız diyor kabristanda rakı tokuşturmaktır diyor içki sağlığa zararlıdır.
0: Aytun
1: Kemal Bey diyor böyle yapmadığı için mi diyor tepkilisiniz falan. Neden? Çünkü CHP

0: tacı başından çıkmış.
1: Tabii. Yani insan normalde işte bu tüm bu anlam değer dünyasını...
0: Benim verinler madem bahsettim.
1: Şu düşünce dünyasını, mefkûresini eğer CHP'den arındırırsan zeka ortaya çıkar.
2: Abi öyle.
1: Akıl çıkar ortaya. Onu koyarsan akıl gider, zeka da biter. Ne olur? Gülnaz Şırınga vurdu. Bak Şırınga. Soyadı ismi Gülnaz. Soyadı Şırınga. Haber yapıyorsun. Görüyor musun? Bak Gülnaz Şırınga Devlet Bahçeli'nin canını acıttığı için MHP'liler Gülnaz Şırınga'yı dövmüşler. Lan Soyad Şırınga bilmiyorum. Ben CHP'liyim. Şimdi dediği gibi bak bu şaka değil. Adam en sonunda bu Yılmaz Özdil'in yaptığı şaka. Vallahi bak, dinleyiciye de söyleyeyim bu arada. Hey dinleyiciler. Şaka yapmıyorum. Bunlar vallahi oldu. Hemen Gülnaz Şırınga yazın. Arabada gidiyorsanız sağa çekin. İnin aşağı. Gülnaz Şırınga Bahçeli deyin. Duyarsınız. Şimdi bu adamlar Yılmaz Özdil geçen vop diye bağırdı ya. Hoş hoş dedi bunlara. Babacığım siz yaptınız bunları. Bak burada dün evvelsi gün neydi? Sözcünün haberi. Bilmiyorum bizde var mı? Adam yazmış. En sonunda isyan edene baktım. Anam. Kimden isyan? Namık'tan. Dedi bu Ömer'in dedim adamı. Tamam
0: abi mı? CHP'li troll. Öyle diyor. Ama onu da sözcü diyor. Bugün sözcü karşı taarruza geçmiş. Şimdi, ona da gelecek.
1: Ondan sonra şu var. Olay gerçek. Bakın bu vaka bu çok kıymetli. Elhamdülillah bu dediklerimizin de karşılığı alınmıyor değil. Uzun yola çıktığın zaman biraz sohbet ettiğin zaman işte tam da böyle yarı yandaş vatandaş falan filan gibi adam. Herkes de değil. Ötekiler zaten sarılıyor. Fotoğraf çektik, çay içip kalkıyoruz. Ötekilerle konuşurken de diğer kesimle de çok ciddi etkisi olduğunu gördüm. Elhamdülillah. Bakın bunu abartmadan. Yani yolda, orada, burada, dışarıda çok şaşırdım. Yani güzel bir şey. Adam dinlemiş. Hakikaten sorgulamış. Çünkü ben o Paris'te bir hafta kalan Cumhuriyet Gazetesi'ni internetten bir okumayan adam var ya. Hı. Ne diyor en sonunda bizim gazeteci arkadaşımıza? 3-4 gün sonra değişmeye başladım ben diyor. Hemen de koşa koşa gittim. Tamam. Hani alkol alınmış bir alkolik gibi düşün. İstanbul'da hemen gittim gazete alıyorum. Cumhuriyet alıyorum diyor. Yoksa ben değiştim diyor bir hafta okumayınca. O zehir yani. Şu dedim ki hiçbir şey bilmiyorsan dahi. Hı. Yani siyasette de çok da dürüst bir insansan. Hı. Varsa böyle bir damar. Hakikaten böyle yani kör kör parmağım gözüne bir ideolojik diye bir düşüncen yoksa ya.
0: Tamam.
1: Yemin ediyorum bakın biraz düşünün. Kızmayın adama Yılmaz Özdil'e. Kızmayın. Bunlar sizin insanlarınız. Celal Şengör senin. Gazeteciler senin. Böyle ahmak yani o Doğan Şentürk'ün yaptığı gibi. Navoken çok özür dilerim yanlış anlamayın. Küfre hakaret etmiyorum. Çünkü var akrabalarım. Herkes vardır. Arkadaşın yanında akrabamış ben. Nav izleyerek normal bir insan olamazsın. Bunu öğrendim. Her Nav izleyen izleyiciler tam Yılmaz Özdil'in o sokakta anlattığı adam gibi biliyor musun? Ya diyor ya adam. Sen diyor Özgür Özel'e diyor kızdın diyor nasıl biz seni seviyorduk artık sevmiyoruz. Deyince ne diyor? Benim diyor dayımın oğlu Rize ilçe başkanı. Ben Tayvan'da akrabayım. İzmir'de akrabasıyım diyor.
0: Evet.
1: O yüzden diyor biz diyor şey yapamıyoruz söyleyemiyoruz ama diyor ben diyor o yüzden. Adamın cevabı çok enteresan çok güzel cevap. Ya diyor kusura bakmayın ben bilmiyordum diyor. Bu CHP kafası bu. Manyak yani. Bu deli normal değil yani.
0: Koy kenara. Nav izlersen de. Nav izlersen de
1: her gün
0: yardımları ahbaba yaparsın. Dur daha ona geleceğiz.
1: Onu bir dakika ne diyor adam o kolini almadılar diyor. Böyle o kolide bir şey yok abi diyor. Düzeltmeye çalışıyor. Yetkin düzeltiyor.
0: Ona da geliyor. Tamam.
1: Ne diyor ıslak saçlı abla nevişli abla. Düzeltmeye çalışıyor adamı. Ama ne bir şey yok ama olabilirdi de. Tamam. Bekledi böyle şey.
0: Nav'ın genel yayın yönetmeninden bahsediyor efendim.
1: Manyak
0: bu,
1: yani.
0: Deprem döneminde.
1: Üzül de geç git.
0: Yüzyılın felaketi, asrın felaketi tabii. Yaşandığı günlerde.
1: Ne sahtekar
0: bir yalan, o kadar fazla yalan ortaya atıldı ki şimdi bu yalanların hepsini bir bir görüyoruz. Konuya da geleceğim ama sadece Hikmet Bey neyi anlattı onu açayım istedim.
1: Karton kutu üzerinde bir reklam varmış.
0: Aynen öyle. O yalanların bir yenisi ortaya atılmıştı. Gelen yardım kolilerinden birinde bir bira firmasının içki sağlığa zararlıdır. Logosu olduğu için o kolinin depremzedelere dağıtılmadığı. Sadece kolinin üzerinde yani oraya yardım olarak bira gönderilmemiş. Gönderilen insani yardım kutularının üzerinde logo varmış. No'un
1: haberi... Fotoğrafı koymuşlar, montaj yapmışlar.
0: Aynen öyle. Montaj yapılmış falan böyle. Gerekli olan tüm operasyon hazır. Troller tarafından hazırlanmış.
1: Bu da atlamış.
0: Ondan sonra Nov'un genel yayın yönetmeni diyor ki gördünüz diyor sadece diyor bira reklamı olduğu için diyor kutuların üzerinde yardımlar verilmedi diyor. Böyle AKP kabul edilemez rezaleti. Bir durum. Rezalet bir durum falan derken stüdyodaki diğer konuklar o yanlış o fake'miş o haber. Doğru

0: değilmiş o haber falan dediklerinde böyle üzerinden aşağı kaynar. Tamam belki o haber fake ama zihniyet bu efendim. Engellerler. Engellerler.
1: Ama yaparlar mı? Yaparlar.
0: Buldular. İzletelim mi? Hadi izletelim. Buyurun. Gelin bakalım.
1: Depremi hatırlatıyor böylece. Bu da ya, önemli aslında.
2: Ya şöyle bir şey. AFAD ya o kadar akıl almaz işlere imza atıyorlar ki ya böyle bir ortamda. Kışlık mont yardımı gelmiş ya. Kutuların üzerinde bira resmi var diye yardımı itiyorlar ya. Gönderiyorlar. Evet,
3: ama o şey oldu. O teyit.org olmadığını söyledi.
2: Bayağı sosyal medyada dolaştı.
3: Sosyal medyada dolaştı. Her yerde. İşte onu da belki üzerinde dururuz.
4: Doğrulanmadı.
3: Tam doğrulanmadı.
2: Valla doğrulanıp doğrulanmadığını bilmiyorum. Kafa bu kafa mı? Ne işin? Ya yani yaparlar mı? Yaparlar. İnanmaz mısın?
0: Yaparlar. Yapar.
1: Şimdi sen bak.
0: Bir şey koy kenara.
1: Bak bu çok... Allah razı olsun. Çok iyi ki buldu. Helal olsun. Bak. Doğrulandı mı doğrulanmadı bilmiyorum. Ama kafa bu kafa yaparlar mı yaparlar cümlesini söyleyen bir adam utanma duygusu olsa. Biraz haysiyet hissedebilse. Bak küfür söylemiyorum. Ya mesela şahsen ben sana söyleyeyim. Utandılar mı utanmazlar mı bilmiyorum. Ya, ama kafa bu kafa. Yani yap, ya. Bak bir dakika. Sen bir haber kanalı yöneteceksin. Ve cümlen ana haber sunacaksın.
0: Evet.
1: Ve cümlen şu olacak. Doğrulandı mı doğrulanmadı bilemem. Ama kafa bu kafa. Şimdi bu da demek biliyor musun? Bu bilmem ne çocuğudur bilemem ama bu bilmem ne çocuğu. Bu böyle bir şey abi, bu.
0: Hakikaten öyle
1: yani,
0: ama bak.
1: Şimdi sen
0: bu bakış açısı
1: eşek kadar anlarsınız. Bak eşek kadar anlarsınız.
0: Doğru.
1: Şimdi sen bunu eğer Now TV'yi haberlerini seyrediyorsan bu yani burada bir propaganda yapmıyorum canım.
0: Evet.
1: Bu kafayla hazırlanıyor bilin yani. Yani Fatih Portakal da içeride hastane büyükmüş deyip böyle şeylerle nedir o bastonla yürüyen adam kameradan çıkmadığını zannedip bastonu atıp da böyle nasıl bir kumpas kurduklarını
0: evet, evet.
1: Biliyoruz. O zaman Fox'tu.
0: Evet. Şimdi de Fox. Şu görüntüyü yani, bir verin de çünkü sadece
1: ben bunu şeyden görüyorum biliyor musun? Ya izleyici kitlesinden.
0: Şimdi bak. İnsan içine,
1: izleyici kitlesi
0: hani
1: daha...
0: insan diyorsun ki biraz mahcup olur. İnsan
1: olmaz,
0: içine.
1: Olmaz.
0: Şu beyaz saçlıya ne diyeceksin abi? Bak orada ekranda duran beyaz saçlı bir adam var. Adının altında yani kendi karesinin altında Murat Yetkin yazıyor.
1: Biliyorum.
0: Ben bu adamı dönemin genelkurmay başkanının karşısında ceketinin düğmesini iliktiyip iki büklüm efendim kim cumhurbaşkanı olmalı kimi uygun görüyorsunuz efendim cumhurbaşkanı olması için diye sorduğu günleri hatırlıyorum bu adamın.
5: Tabii buna böyle ya.
0: Nedamet getirdi mi? Şimdi sorsan demokrasi şöyle muhteşem özgürlükler kısıtlanıyor bilmem. Yahu siz atanmış bir askeri bürokrata kimin cumhurbaşkanı olmasını uygun görürsünüz tabii. Diye soran zihniyetsiniz tabii, ya. Tabii. Ve nedamet de getirmediniz var ya. Ya o günün şartlarında bunlar gerekliydi gibi de olsa. En ufak bir nedametiniz olmadı ya. Genelkurmay karargahında aldığınız briefinglerle 28 Şubat sürecinde yazdığınız gazetelerde, yönettiğiniz televizyonlarda bu insanlara zulüm ettiniz siz ya. Ve utanmadan hala çıkıp ahkam kesebiliyorsunuz ya.
1: Hocam neyse yani bu geçti gitti hocam. Ya bunlar şu anda mevzu geç. Şunun için söyledik. Yani o dediğim gibi insanlarla karşılaştığımızda biraz önce çok atıp tuttuk ya hani medya bunu yapıyor çubuklar falan filan diye. Şimdi yaparsın yanlış doğru bilmem onu eleştirebilir. Fakat bu farklı bir boyut. Şimdi biraz aslında konumuzda var.
0: Ya var
1: Ahbap Çavuş ilişkisi var. Bu boyut öyle bir yere evriliyor ki sonunda hani baktığın zaman bu Türkiye'de sözde güya bir muhalefet etme tarzı var. Ve dünyada eşi benzeri olmayan bir muhalefet tarzı. Yani bak bir daha söyleyeyim. Muhalefet ya benim bak bir daha çok da açıkça söyleyeyim. Ne benim haddimedir ne benim işim gücümdür bu. Adam muhalefet edecekse edecektir yani. Dünyanın en sert yap et ben severim. Ben sert jargonu kullanmayı da severim. Onlara da kızmıyorum o yüzden. Sert olmak şöyle jargonu düzgün kullanmak lisan bile öyle bir şey umurumda değil. Bizde de var yani bizde de Taceddin gibi böyle despusu ya Rusya diye konuşan da var. Herkes olur. Veyahut da olayın sertliğini ben ayarlayamam. Benim haddime değil. Koy bir köşeye. Fakat bu yapılan şey, bu görünen şey var ya, bildiğin düz medyaya ihanet, alçaklık. Bunun özelinde söylemiyorum. Haysiyetsizlik. Ya bir ancak bunu kim yapar diye bakıyorum. Yani bir adamın deli olması lazım. Yani bunu sen anlaşılmayacağını veyahut da bilinmeyeceğimi zannediyorsun. Adam umurumda değil diyor ya. Öyle manyak bir ekip var ki karşıma diyor. Deli. Çatlak ya patlak diyor. Ben bunları bu hali ben getirdim. Ben yaptım evet. Ha. Evet. Erdoğan lafını duyunca ülkeye ihanet etsinler diye. Hala siyaset bunun üzerinden gidiyor. Mesela bunu CHP'yi de bu hale getiren bunlar biliyor musun? Bak CHP düzelmemesinin sebebi

0: CHP eskiden ilk kurulduğundan itibaren baktığın zaman düzgün bir parti değil zaten. Ben her zaman söylüyorum. Ama düzelme şansı vardı. Erdoğan ite ite CHP'yi birazcık böyle bir siyaset yapma evresine getirdi. Müslüman olmaya başladılar. Huşu, Allah, kitap, artı halkla barışma yoluna falan gittiler. Biz de çok olduk canım. Sürekli Atatürk'ü kullanıyoruz. Yanlış mı falan demeye başladılar. Bu iş böyle olmuyor. Neden? O da mecbur. Yani ordu arkasında olmasa, yargı arkasında olmasa. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda değilken de bu ülkeyi yönetti. Neyle? Darbelerle, bürokratlarla, teknokratlarla. Bunlarla yönetti abi. Doğru. Tamam mı? 60'tan beri böyle.
1: Doğru.
0: CHP 60'tan beri iktidardadır. Şimdi bu çılgınlık hali de bu iktidarı son 20 yıldır kaybetmesidir. Tamamen kaybettiler. Ha, zaten iktidar gibi. Bir dakika dur. O durun orada. İktidarda demiyorum zaten. O halleriyle dahi hatırlar mısın? Yani ben bunlara para... Bak bu kafaya ben bunlara parayı vermem. Yani bayram öncesi memurlara bu parayı ödemeyeceğim. Neden? Bunlar gider kurbalarlar. Diyecek kadar haysiyetsizler vardı bu ülkede.
1: Doğru.
0: Bak.
1: Doğru.
0: Lan dedim bu ne ya? Adam ya neyine güveniyorsun?
1: Memur maaşlarının bayramdan önce ödenmemesini açıklayan dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı.
0: Böyle demişlerdi
1: bana. Bulur şimdi Polat da onun şeyini. Ya şimdi, gazete küpürünü.
0: Şimdi bu koyar. Bunları biz yaşadık mı? Yaşadık hocam.
1: Yaşadık ya.
0: Şimdi abi bak yıl 2026. 24 TV'de bir programda bir yer oturmuş biz tarihi onu bunun diye konuşuyoruz ya. Bunu benim karşılaştığım adam çok hoşuma gitti. Dedim, biraz sıyrıldığın zaman dışarı baktığın zaman böyle bir çık dışarı bak. Yukarıdan bir bak olaya ne yaptığının farkına bir var bakalım. Çünkü o hep beraber bir daha size söyleyeyim. Ya bakın vallahi billahi bak yemin etmek çok sevmem. Ama bu durumlarda mecbur kalıyorum ve söylemek zorundayım. Çünkü hem yemin edebiliyorum hem ispatlayabiliyorum. O yüzden yemin ediyorum rahatlam. Bakın Sözcü, Halk TV, Tele1, Fox, şimdiki Now. Eğer dinliyorsan çok üzülürüm. Bir müddet sonra manyaksın. Ulan bunlara manyak demedim. Bakın. Şöyle gördüklerimi şu.
1: O hipnoz ortamından tamam. Bahsediyor Hikmet Bey.
0: Buradaki İngiliz manyak İngilizce'deki maniac yani her şeyin maniağı vardır ya onu. Neden? Şöyle çok basit bir örneği var. Bir de bunu ben demedim. Bakın bu benim salt olarak benim ifadem değil. Yıllar boyu Sözcü'de yazmış. Türkiye'nin en çok bakın Türkiye'nin kalesi ben bir dönem Medyaket diye bir şey vardı. Onu da söyleyeyim neden ortaya bunu. Şimdi kendisi gururlanmasın durup dururken de YouTuber oldu. Mediaket diye bir şey vardı. Ölçüm sistemi var. Ondan Star'da yazıyorum. Yeni Şafak'ta da kendi yazılarımı da hatırlıyorum o dönemde de. Hep orayı takip ederdik. Köşe yazılarının internet üzerinden paylaşım oranları vardır. Yani bilirsin Türkiye'de hangi yazar evet. Bilmem ne diye. Evet. Biz orada ilk ona girebilmek müthiş bir şey. O yüzlerce yazar var. Nacizane diyor ya ne diyorsan fazla tevazu haramdır diye.
1: Tevazunun fazlası
0: ben aramış. Ben oradaydım ben. Tamam. Oradaydım hep yani. Tamam. Çünkü bir gerçek vardı itiraf edelim. En çok okunan yazılar çok güzel makaleler, çok edebi anlam değillerdir. Hate and love, nefret ve sevgi üzerinden giden köşeler çok okunur. Biraz da benimki gibi. Biraz sert usul. Bir de Yılmaz Özdil gibi. Yıllar boyunca haşa sümme haşa bir hani teşbih öyle buradaki tanrı teliler gibi. Tanrı yazardı bu adam. Yani caddede, Nişantaşı'nda, İzmir'de, sahilde, karşı yakada görüldüğü zaman tapılacak adamdı. Neden? Evet. Çünkü haşa bak Tanrı'nın teli gibi. Neden? Çünkü en iyi küfreden değil mi? Evet. Erdoğan en sert şekilde sövgüyle konuşabilen ve bunun arkasında çok da ağır yazılar yazabilen. Hatta bir kesime biz de o yüzden kendimi bunlar bidon kafalı AKP'ye oy verdiler. Bak şimdi Ankara'da bidon kafalı ha ha deyip de Ankara'da elde bidonlarla değil mi? İzmir'de bir sürü CHP'li bidon elde insanları gösterdi evet, Rabbim ona. Rabbim evet. Onu gösterdi bu akıllanmadı.
1: Bak,
0: ama
1: Mehmet Moğultay.
0: Tamam ama şöyle bir şey denedim hemen. Ama şöyle bir şey ben demedim bunları. Adam dedi ki eğer Sözcü okursanız Halk TV, Sözcü TV izlerseniz eğer Tele1 izlerseniz Cumhuriyet işte diğer bütün bir gün falan okursanız AKP gidiyor %90 CHP geliyor kandırılırsınız. Çünkü bunlar Google kuşu bilmem ne diyordu bunlara bir şey diyordu. Parayla satın alacak tipler bunlar diyordu ya. Ulan madem parayla satın alıyordu bunlar. Yıllar boyu Sözcü'de orada burada niye küfür ettirdin sen Müslümanlara ya? Yeah. Müslümanı küfür ettin sen. Recibe değil. Şimdi diyor ki herkes böyle çıktı. Bak lan etrafına. O hayat leblebi atar tutardı bilmem ne diye çaktığı kitapta var ya Kemalizm kitabında. Hani ortaya koydular Beşiktaş'ta tavaf ettiler etrafında. Evet. Mübarek. Değil evet. mi? Evet. Bütün bunları yaparken herkes çok iyiydi. Bakıyorsun senin gibi kim ki İzmir Marşı okuyor.

0: çıkıyor. Sahtekar çıktı ya. Bu ülkede kim ki süveter giyiyor? Ya kadın dövdü ya malı götürdü. Kim ya ki sabah erken kalkan Kemalistim dedi bir. Dedim ki lan bunu da mı görmüyor bu herif? Manyak dedi bu Yılmaz Özdemir. Görmedi. En sonunda bir şey itiraf etti. Kendi kendine biraz ahmaklık da var mı bilemiyorum. Yani aslında çok şeytani bir zeka da yok. Dedi ki CHP kurulundan beri çok güzel. O en iyi çalışması bence.
1: Söyle Yılmaz. Ne dedi?
0: Başkanlar nasıl değişiyor genel başkanlar diye. Abi tutan tuttuğunu götürmüş. O başkan bu da. Yazıyor biliyor musun?
1: Oo, devire devire gitmişler
0: ya. Normal diyor. Normal bir şekilde bir genel başkan. Herkes bir partide herkes birbirine kelek atar mı hocam ya? Ne diyor? Baba ocağı CHP. Altı ok CHP. Çat kelek at. Pat kaset. Küt. Arkada pat pavyon köpük.
1: Yemişim öyle babayı diyordum bir tane CHP milletvekili dinledim
0: uzak
1: de.
0: Uzak durmak lazım.
1: Ben diyor öyle babayı diyordum babalıktan reddederim diyor. Sen az önce söyledin bulduk en azından hatırlatalım. Mehmet Moltay efendim. Öyle 1994 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan kişi diyor ki işçi emeklilerine size bayramdan önce maaş ödemeyeceğim çünkü benden alacağınız maaşla gidip kurban keseceksiniz. Maaşınızı bayramdan sonra vereceğim diyor.
0: 94 mi? Bak 94. Ne kadar zarafet bir başlığı var. Bu nasıl mazuriyet hocam? Verseniz daha iyi olmaz mıydı?
1: Kimsin sen ya?
0: Şu anda bunu yapsana.
1: Kimin parasını kime tabii veriyorsun canım, sen bu, ya? Işte, kimin parasını kime veriyorsun?
0: Alkol sen? Sağlığa zararlıdır. Şeyde rakı kuyruğuna girmek, plajlar bilmem ne. İşte bu CHP kafasıydı. Biz böyle büyüdük biliyorsun değil mi? 80'li yıllar da böyleydi.
1: Ha, yani. İşte ya.
0: Ne saçmalık
1: değil mi? Hafızayı yani? Beşen nisyan ile
0: yani
1: malul.
0: Yani şu anda olsa iktidar ne olur? Bak görüyor halini görüyorsun değil mi?
1: Tamam.
0: O
1: gel o zaman.
0: Bu onun köpüğüne gidiyor.
1: Gel o zaman. Yılmaz Özdil'e haddinden fazla vakit ayırdık. Birkaç maddem var. Hızlıca onlardan bahsediyorum. Milliyet'in manşeti bugün gayet iyi. Milli Muharip Uçak Kaan'ın motoruna.
0: Güzel bir şey. Gayet iyi diyoruz. Ben değerlendiriyoruz.
1: Motoruna ilişki. biz buna tavsiye edelim. İnternetten bakabilirsiniz. İleri daha ileri başlığıyla gayet dediğim gibi keyifli bir haber Milliyet'te.
0: Tamam.
1: Efendim güne operasyonlarla başladık.
0: Evet.
1: Sabah hem Adalet Bakanı'ndan hem İçişleri Bakanı'ndan bir operasyon bilgisi geldi. 81 ilde eş zamanlı yürütülen bir operasyon. Malumunuz seneyi devriyesi yaklaştı. 15 Temmuz. Ruhlarını 1 dolara satmış alçak lağım farelerinin bu ülke yönetimini ele geçirmek için 40 yıl boyunca haşhaşice yürüttükleri planın ifşa olduğu tarih. İşte o tarihten sonra da devletin bu FETÖ terör örgütüyle amansız mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Bugün yeni bir operasyon var Hikmet abi.
0: Evet,
1: 81
0: evet.
1: ilde eş zamanlı düzenleniyor. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nca duyuruldu. 968 şüpheli hakkında işlem başlatılıyor. Hani bir dönem terörle, dağdaki terörle mücadele ederken diyorduk ya abi. Evet, her gün biriniz, evet. Bir gün hepiniz o sarı torbaya gireceksiniz diye.
0: Evet.
1: İşte bir gün hepiniz bu ülkeye yaptığınız ihanetin bedelini ödeyeceksiniz. FETÖ mensupları için söylüyorum bunu. Her ne kadar gizlendik, kamufle olduk, mahremiz, kimse bizim farkımızda değil deseniz de bu devlet imhal eder ama ihmal etmez. Yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Bunları hiç mi öğrenmediniz siz ya?
0: Evet.
1: Var mı söyleyeceğim bir şey abi?
0: Abi çok ben şimdi şunu çok küçük parantez açayım sadece. Hı-hı. Yani Akın Gürlek büyük bir kısmet şans ya bu ülke için. Yani bu Muhsin Yazıcıoğlu kazası.
1: O da ikinci başlığım oydu. Hani hızlı başladık dedim ya.
0: Tamam yani ve işte bugün yaşananlar. O faili meçhul cinayetler üzerindeki o hassasiyet. Bir sürü dosya var bilinmiyor. Vakti zamanında üzeri kapatılmış. Ve birçoğu da enteresan bir şey. Hı-hı. Abartmadan söylüyorum bunu. FETÖ kumpasıyla yapılmış birçok suç işlenmiş bu ülkede. Akın Gülen bu işte hakikaten Allah nazardan saklasın. Hakikaten çok büyük bir cesaretle, yürekle, korkmadan her dosyanın içerisine bakın bakalım. Bu ülkede hiçbir şekilde hiç kimsenin mağdur olmaması için, adaletin er ya da geç tecelli etmesi için yapılacak ne varsa tamamıyla buna angaje olmuş durumda bir adalet şeyimiz var. Bakanımız
1: var. Adalet bakanımız var, evet.
0: Yani bu büyük bir kısmet diyorum abi. Çünkü sadece bu değil. Bu mesele çünkü 15 Temmuz'da yaklaşıyor.
1: Aynen öyle.
0: Ama birçok dosyayı açtırıyor.
1: Bir duyuru
0: ve korkusuz bir şekilde gidiyor üzerine.
1: Akın Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten sabah saatlerinde gelen bir duyuru, yani kamuoyu açıklaması, bu 968 FETÖ şüphelisi hakkında işlem başlatıldığına ve operasyon yapıldığına ilişkindi. İkinci açıklamada Hikmet Bey az önce değindi. Merhum Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin...
0: Evet, o kazayla tırnak içerisinde.
1: Tırnak içerisinde. Hayatını kaybettiği olaya ilişkin bir operasyon yapıldı bu sabah. 30 adresi, 25 kişi de orada gözaltına alındı.
0: Yıllar sonra bak ahbap alıştı.
1: Ona da geleceğiz. Tüm bunlar yaşanırken Hikmet abi, asla Sayın Bakan az önce Hikmet Bey'in bahsettiği gibi gözünü budaktan sakınmayan
0: Allah korusun, Allah muhafaza.
1: Yöneticilerimizin varlığını buradan bir kere daha ilan ediyoruz. Öyle ki sadece kendilerini değil, yakınlarını da tehlikeye atacak kadar yalın kılıç meseleye giriyorlar.
0: Ama bu arada devlet beraber ortak yürüyen bir şeydir bu. Yani Adalet Bakanlığı yaparken aynı zamanda içlerinde muhteşem hamleler devam ediyor. Yani bu koordinasyon olacak bir şey biliyorsun.
1: Aynen öyle.
0: Oradaki kolluk kuvvetleri.
1: Bir işbirliği var diyorsun.
0: Tabii ki müthiş bir şey yani.
1: Bugün Yeni Şafak gazetesinde Burak Doğan imzalı bir haber ilginç. Dikkatimizi çekti. Sayın Bakan Akın Gürley'in eşine suikast planlayan 4 kişilik bir şebeke.
0: Allah muhafaza.
1: İkisi yakalanmış, silahlarıyla birlikte yakalanmış. Bu da önemli bir haber.
0: Allah muhafaza.
1: Bu CİMER'e yapılan bir ihbarla başlayan bir soruşturma. İnce elenip sık dokunuyor.
0: İnşallah.
1: Sayın Gürley'in, Akın Gürley'in eşi hanımefendiyi hedef alan Elif Gülşah Gürlek'e yönelik bu saldırı girişimi de henüz vücut bulmadan engellendi. Tebrik ediyoruz bu başarılı operasyon dolayısıyla da yine
0: bütün o kötü kalpler, ne kadar kötücül insanlar varsa inşallah hayırlısı da onların da def edilmesi noktasında hamleler yapılır.
1: O zaman
0: güçlü hocam, devlet güçlü hocam. Şeye bakacaksın, kaptan kim abi bakacaksın. Bu çok kıymetli bir şey. Bunun kıymetini bilmezsek vallahi çok ağır dayak yeriz biz, biliyor musun ülkede? Şimdi dayaklar, şahsımızdan falan bahsetmiyorum. Ülke olarak büyük ülke. Bakıyorum bazen de, yani çok gerekli bilmiyorum. Çünkü düşündüm bir anda, aklımdan bir daha geçirdim. Hani biraz önce de o çocuklar o şeyi, molotayı buldular. O olay bak bizim duyduğumuz gibiymiş. Yanlış değil hakikaten. Şu andaki şu perişan haliyle tartıştığımız şeylere bak hocam. İğrenç bir şey tartışıyoruz. Aslında teedüp etmek lazım fakat kendimizi alamıyoruz. Adam bu. Yani magazinsel tartışmayın diyor adam. Ama adam magazin. O zaman konuşmayalım. Yani bak CHP'yi tek nesil konuşamıyorsun. CHP'yi pavyonsuz konuşamıyorsun. Ya oraya at. Ulan bir şey kalmıyor ki geriye. Ya para, ya pavyon, ya köpük, ya tekne.
1: Dur, arlanacak.
0: Hocam ya uçak. Şimdi
1: arlanacak.
0: Şimdi hocam öteki diyor ki ben arındırmaya geldim. Bak şu galiba
1: arlanacak, yanlış oldu. Arınacak.
0: Doğru. Büyük ihtimalle Özgür Özel parti kurma niyetinde. Ama darmadağın olacaklarına eminim. Darmadağına. Şöyle bir şey söyleyeyim.
1: Söyle hadi.
0: Bir düşün abi ya. Bugün neriyle tartışıyorsun? Kimlerle neyi tartışıyorsun? Değil mi burada? Ekrem İmamoğlu. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük hırsızlık, yolsuzluk dosyasındaki başsanık. Arkadaşları, ahbapları, çavuşları. Tekne, köpük, parti, hava, kara, tekne. Her şey. Nedir abi? Şunların ülkeyi yönettiğini düşünsene abi. Ya bir düşünün
1: Allah
0: ya.
1: Allah korusun.
0: Ya CHP'lisi, safkan CHP'lisi.
1: Yok yok.
0: Doğuştan
1: yok,
0: böylesin abi. Hocam tamam. Ya bir kafaya çalış. Ulan adamlar ülkeyi yolmayı bırak. Hani 60'lı 70'li yıllarda ülkede yolacak, alacak, satacak fazla bir şey yok. Anladın mı? Adamlar için mal yok ortada bu kadar fazla. Borç alıyorsun. Değil mi? IMF'ye borçlanıyorsun. Anayasa kitapçığı fırlıyor 90'lı yıllar. Değil mi? Bir anda ülke batıyor. Çalacak şey çok fazla yok yani. Şimdi ülke büyüdü. Dünyayı meydan okuyor. Ekonomi dev. Yatırım fazla. Anlıyor musun? Çalacak şey yani tırnak içerisinde. Metafor. Çok. Yani villasından tut. Tamam mı?
1: Ne diyordu uçağına senin kadar. Kurtlar Vadisi repliğin? Azdan az.
0: Çoktan çok gider. Adam diyor ki ulan diyor çok fazla. Şimdi tam iktidara gelme zamanı.
1: İşte bu.
0: Nitekim bak oldu. Hı. Bak sizin o sağ olsun teşekkürler. Vatandaş. Hadi bunu da bir deneyek. Yok bu çok fazla emekli maaşı iyi olmadı. Ben bunu cezalandırıyorum AKP'yi. Deneyek. Buyurun deneyek. Buyurun lan deneyek.
1: O zaman gelelim. O zaman gel şimdi. Hadi, gelelim.
0: İstanbul'da para varmış dedi. Nimet.
1: Ahbap bak. Ahbap.
0: Portekiz.
1: Ahbap. Buradan selam olsun. Abim bana öyle
0: bana
1: ahbap diye.
0: Bana maç finaller oldu bu arada.
1: Çocukluğumdan beri abim bana ahbap diye hitap eder. Ben ona abicim derim, ona da ahbap der. Veya ahbabım der. Bir süredir demiyor zaten. Ben onu anladım. Neyse. Evet.

0: Hafta sonu yine bir başka sıcak gelişme. Ahbap Derneği'nin, vakfının her neyse yönetim kurulu başkanı, şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. Yöneltilen iddialar yenilir yutulur cinsten değil. Bu yöneltilen iddiaları yasal seyrinde devam eden bu soruşturma kapsamında takip edeceğiz. Zaten bolca konuşacağız ama şimdi konuşmamız gereken mesele bence bir dönemin neydi? Dürüstlük abidesi, yardımseverlik kumkuması, efendime söyleyeyim devlet alternatifi ya. Bunu söyleyen gerizekalılar vardı, çok özür dilerim. Devlet yok, ahbap var diyen gerizekalılar vardı bu ülkede. Gerçekten öyleydi ama. 2023'teki o asrın felaketinden bahsediyorum. Devlet bütün gücüyle seferberken Habertürk'ün o dönemki çalışanı Mehmet Akif Ersoy, burada jeneratör bile yok, kameralarımız bizim, kameralarımızın şeyiyle, spotlarıyla şey yaptık deyip sonradan da bin bir sefer özür dileyip ya ben nasıl haddimi aştım falan, onu koy kenara, cezaevindeki insanlarla ilgili bir şey söylemeye gerek yok. Ama ya şimdi senin gözünün içine baka baka, az önce ne dedim ben sana? Sen Nov, o zaman Fox'tu. Fox'ta haber izlersen böyle bir hipnoz olursun.
1: Tabii.
0: Böyle bir kendini farkına varamazsın tabii, demiştin ya. İşte mesela orada haber izleyip burada bağış sadece ahbaba yapılmalı. Kızılay'da ne oluyormuş kardeşim? Yani. Devlet kurumları da neymiş kardeşim? Ha, İslami dernekler ve vakıflar mı? İnanamıyorum. Onlar irtica hortlatacak. Onlara yağmurlu günde su yok. Ne var? Çıktık açık al. Ver ahbaba. Hop ahbaba. Ver ahbaba. Bir de goygoycuları vardı bunun. O videolar hazırsa
2: hocam,
0: böyle.
2: Hocam
0: Atenacıları.
2: Tabii.
0: Şimdi baraj yıkıldı yalanını ortaya atan ufak tefek delikanlıları.
2: Çok güzel getirdin. Bence özeti bu. Yani
0: devam et abi.
2: Goygoycuda dediğin kişilerde bence bu işin, bak kim bu? Ne oluyor şimdi bak, bir ya biz bu biliyoruz, ahbapçılar var bu ülkede. Bak şu anda bir tanesi iddianamede olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık dosyasının baş sanığı Ekrem İmamoğlu. Dosyanın diyorum ben. Ve öyle bir ahtapot ekosistem kurmuş ki uçları Çankaya'ya gidiyor, Antalya'ya gidiyor, oradan Bolu'dan çıkıyor, Bolu'dan giriyor, İzmir'e çıkıyor, oradan giriyor. Bunu birkaç yılda başarmış bu adam. İddianame ve yakalanlar ve suçüstü yapılanlardan dolayı söylüyorum. Suçüstü olan, hani ahtapotun bacakları içeride kafası ama bacakları ispatlanmış. O ta oraya uzanmış. Devlet yakalamış bunun bacaklarını. Bu %100 böyle yani. Mesela Muhittin Böcek böyle. Yürüyüş yapamazlar. Özkan Yılın böyle. Yürüyüş yapın. Yaşasın peştemal. Havluyu seviyoruz. Yaşasın sevgililer. Yürüyüş yapın lan. Adama sahip çıkın. Bolu. Karıcığım özür dilerim falan. Yakalandık kötü falan. Olsun lan. Sağ olsun dedi kadın mesela.
0: Oğlum canın sağ olsun.
2: Canın sağ olsun dedi. Senin meşrebin de olabilir.
0: Doğru.
2: Ben bunu kabul etmiyorum. Benim için bu ahlaksızlıktır, günahdır.
0: Depremzedeye yardımı iç etmekle kurban bağışını iç ettiği iddia edilen Bolu Belediye Başkanı'nın aynı gemide olduğunu söylemene şaşırmam ben.
2: Ekrem İmamoğlu'nun Haluk Levent'le bir arada olmuş olması, İşte Özkan Yalım'ın Muhittin Böcek'le arkadaşlık yapmış olması, İzmir'deki Tunç Soy'un bilmem ne. Bu ilişkilere baktığı zaman, bunlar tabii karada, havada ve denizdeki ilişkilerden bahsediyorum. Hani her türlü ilişki.
0: Tamam mı? Havada da var değil mi?
2: Tabii havada.
0: Havada karada, denizde.
2: Paralar alışveriş yapılıyor değil mi? Denizde. Neden? Ya dedik ki ya manyak mısınız lan? Ben bırakırım. Bunu geçen gene bir yerde, gene Sakarya'da birisiyle konuştum. Dedim ben bırakırım. Hadi dedim vallahi bırakırım ya.
0: Neyi ya,
2: benim çok
0: ya?
2: Çok saygı duyduğum bir adam. Dese ki ben bu kameraları kapatarak evet toplantı yapacağım. Evet ne? Asfalt ihalesi. Lan belediye var lan. Devletin belediyesi var. Yok ben otelde yapacağım. Bir de odada iki kişi yapacak. Ben üçüncü odaya geçeceğim. Evet. Fakat kameraları bantlayın.
0: Sebep?
2: Ben çok özür dilerim. Bunu anlamamak, çok özür dilerek söylüyorum. Bunu anlamamak için hayvan olmak lazım.
0: Ama
2: bak, içeride
0: çorba var. Ya, çorba dökülmesin.
2: Bilmiyorum.
0: Ya şimdi, böyle izah ettiler
2: ben
0: onu.
2: Ben bırakırım. Ben o belediye başka bir daha oy vermem ya. Bir daha dedim ki ha bir dakika. Bu kadar bantlayan

0: bir adam ya da 2 gün bekleyip de korkudan ciğersiz olup da 2 gün sonra it demedim diyen bir adama dedim ben güvenmem. Öz dedim babamın oğlu olsa güvenmem. Güvenmem ya. Oğlum adam olun lan insan olun. Yok ama o baklava desenli süveter giyiyor. Haluk Levent çok güzel İzmir marşı söylüyor. Yaşa diye bağırabiliyor. Öteki çok güzel Atatürk ilke ikraplarını takip ediyor. Lan kaçakçı olsun kaçakçı bizim kaçakçı. Bu dört sevgisi var. Olsun lan bu adamın çok iyi bir adam. Peştemal de bir cumhuriyet metodudur. O da cumhuriyeti anlatıyor bize. Ufukları açıyor falan. Önümüzü açıyor böyle. Aç önümüzü bu adam açıyor işte. Bu manyaklık hali. Savunmak da manyaklık hali. Ben görüyorum Özel'in oyu 18'e düşmüş. Toplasan 20 etmiyorlar diye okuyorum. Ben o 20'nin hangi kim olduğunu çok merak ediyorum ya. Yılmaz Özdil buradan sesleniyorum. Bak şimdi free bir adamsın. Değil mi? Sözcüğün arkasını doldurmuyorsun artık.
1: Doğru.
0: Rahatsın. YouTuber'ısın.
1: Doğru.
0: Ulan söyle bu ne bekliyorsun? Diyor ki ben diyor o da onu ispiyonluyor. Buna diyor Muhittin Bulut.
1: Burhanettin Bulut olsun.
0: Burhanettin
1: Senin
0: Bulut.
1: için Muhittin Bulut
0: Muhittin
1: olsun.
0: Bulut.
1: Tamam.
0: Şey, bana teklif etti fakat diyor ben diyor kabul etmedim. Çünkü ben çok iyi bir adamım. Zaten paraya gerek yoksa. Fakat diyor ben diyor CHP'liyim. Evet ama ağzını kapat. Ama CHP'liyim ama satılamazsın. CHP'ye ait değilim. O bir mal. Ne demek abi CHP'liyim ama CHP'ye ait değilim. Ait olanlar ne yapıyor? İşte Ekrem İmamoğlu. Götürüyor malı. O mu?
2: Enteresan.
0: Ne demek abi o? Bak
2: Ait
0: CHP'liyim.
2: olmak ne demek?
0: Bana,
2: Ben
0: para bak beni satılamaz ama CHP'ye ait değilim diyor. Demek ki CHP ait olanlar ya çalışanlar satılabiliyor. Satılabiliyor tabii diyor. Satılıyor diyor. Para diyor para. Pere.
1: Paralarını veriyorsun ona göre hareket ediyorlar
0: Şimdi
1: diyor
0: hocam
1: yani.
0: bak bir şey söyleyeceğim. Bu şu demek değil. Bu adamın alayı zina yapar. Alayı kumar oynar. Alayı içki içer. Sağlığa zarardır. Alayı işte beş sevgili yapar. Alayı köpük sever. Alayı teknede. Alayı karada. Alayı bilmem ne. Değil demiyorum. Ama bu çıkanın tamamı CHP'li hocam ya.
1: Şimdi.
0: Ya bir tane da birkaç kişi yanlışlıkla
1: Dur
0: sıyrılıyor
1: şimdi.
0: giriyor
1: Tane
0: içeri.
1: tane tane
0: Peki
1: tane
0: utanmıyor
1: gidelim.
0: musunuz? Ha?
1: Harikasın. Şimdi
0: Nerede
1: dur.
0: kim lan o %20
1: Şimdi
0: oy
1: dur.
0: veren?
1: Şimdi dur. Bir tarihte Deniz Akkaya
0: Ayıp ya.
1: güzelleme falan yapmayacağım bu arada. Deniz Akkaya da başka nevi şahsına münhasır bir figür. Ama sadece biz de Esra Erol'ünün programına konuk olmuştu tam bu dönemlerde. Diyor ki ben Atatürkçüysem diye başlıyor.
0: Her
1: Şunu yapmak zorunda mıyım? Ah baba para yatırmak zorunda mıyım? Bilmem ne yapmak zorunda değilim kardeşim diyor ya. Bir salın diyor
0: Zorundasın.
1: beni bir düşün yakamdan diyor ya.
0: Zorundasın, zorundasın.
1: Ha, yoksa olmaz diyorsun.
0: Olmaz abi.
1: Şimdi bir gel mesela az önce bir ara getirdim. Athena Gökhan. Ben ona ayarım ya. Ben ona ayarım ya.
0: Ne diyor?
1: Tarihin 100 yılın yolsuzluk soruşturmasının
0: Utanmaz ya.
1: bir numaralı şüphelisi Ekrem İmamoğlu için o bizim ikinci Atatürk'ümüz diyen
0: Ya biraz
1: adam depremde ne demiş? Bir verin de bir dinleyelim.
0: ben
1: Verin,
0: bu,
1: ver, ver,
0: onun
1: ver,
0: maziyeti var onun herhalde.
3: Bu şeyler yaşandı ve yaşanıyor.
0: Evet.
3: Ve gerçekten de hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum. Babalı ofiste inanılmaz çalışıyor. Sabahtan akşama kadar arı gibi çalışıyorlar.
1: Arı gibi.
3: Helal olsun ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten girdiğimden beri gözlerim yaşarıyor.
1: Gözleri
3: Ama
1: yaşarıyor.
3: biz gerçekten sahipsizmişiz. Onu da görüyorum.
1: Hah.
3: Halkımız her
1: Yeter,
3: zamanki gibi...
1: yeter, yeter. Sahipsizlermiş. Onu da görüyorlarmış. Ya siz var ya gerçekten insan
0: Hocam,
1: içine
0: şimdi
1: nasıl
0: yok.
1: çıkıyorsunuz ya?
0: Şimdi şunu önemsediğimizden değil. Bak
1: bunu
0: dinleyenler,
1: dinleyenler, seyredenler ya bu ülkenin gerçek sahipleri diye bunlara para ödediler abi. Adam da gitti parayı bahiste çatır çatır çatır
0: Afiyet,
1: ezdi
0: afiyet
1: ya.
0: olsun. Bir söyleyecek bir şey bulamıyorum. Şimdi hocam bak mesele bak bunun şahsında bir mesele değil. Neydi o ismi? Athena Gökhan. Ya da işte herhangi bir gazeteci Fatih Portakal.
1: Abi
0: Ya
1: var bir
0: bilmem
1: sürü
0: ne.
1: de tweet var.
0: Yüz,
1: Getirin
0: bak 100
1: Fatih
0: tane.
1: Altaylısından tut da
0: Altaylısı.
1: Ahmet Davutoğlu'suna
0: Hatta
1: kadar ya.
0: Bir saniye.
1: Ahmet Davutoğlu
0: sakin. Bak
1: diyorum.
0: sakin.
1: Ahmet Davutoğlu'suna
0: sakin.
1: kadar ahbap
0: Dur abi.
1: güzellemesi.
0: Bir saniye.
1: Hadi bakalım. Hepinizi izah
0: Şöyle.
1: edin şimdi. Hadi.
0: Yılmaz Özdil de var. Hatta o da diyor ki kime güveneceksin? Diyor. Hadi o güveneceksin tabii ki CHP'ye değil.
1: Bak
0: ya,
1: bak bu adam başbakanlık yaptı bu ülkede. Bak.
0: Tamam, ben şahısların tek tek söylediklerini bir
1: Bak
0: sürü var
1: bir dinle ya. Bu konuda öncü rol üstlenen Haluk Levent ve Oğuzhan Oğuz başka olmak üzere bölgeye yardım için
0: Tabii.
1: çırpınan
0: Tabii.
1: kahramanları tebrik ediyorum. Lütfen engel olmayın onlara.
0: Tabii.
1: Önünü açın
0: ya
1: bilmem ne.
0: Bu yapar. Bu küçük enişte yapar. Yani bu bu zaten bunun o zamanki
1: Hadi açıkla şimdi. O deprem yardımlarının akıbeti konusundaki iddialara ilişkin nedamet getirin ya. Deyin ki biz gaza getirdik sizi. Fatih Altaylı sen de ki YouTuber. De ki ya biz gaza getirdik ey halkım. Sizin de orada hassas

0: duygularınız vardı. O hassas duygularınızı biz de vesile olduk. Böyle bir kanalizasyona akıttınız. Ve şimdi o paraların hepsi bahiste gitti.
1: Ben buna şahsına tek tek kızmayacağım. Söyleyeyim. Bunlar Fatih Altay, Yılmaz Özdil de var. Onu almamıştım.
0: Berna Laçin mesela. Laçin, bak.
1: Hiç öyle bir bak. Hocam bak bir dakika. Şimdi mesele şuradan bakmak lazım. Bunlar daha önce örneği doğru verdin. Oğuzhan Uğur, o öteki de Gökhan, Atane Gökhan da ifade neydi? Ekrem İmamoğlu piyasaya çıkarttılar. Neydi? Merhum Nihat Genç'in çok güzel bir ifadesi vardı. Ya dedi daha dedi düne kadar dedi Erdoğan'a küfrediyordunuz, kızıyordunuz. Bir adam çıktı, dün çıktı. Bir müteahhit dedi, çıktı dedi. Adama secde etmeye başladı. Nereden bu adamın ne bu hangi boncuğu buldunuz dedi. Bak şimdi. Mesele şu hocam. Burada bakmak lazım. İzleyiciler ve dinleyiciler kimin ne dediğini çok rahat bir şekilde her tarafa ulaşabilirler şu anda. Biliyorum tek tek. Ahmet Davutoğlu sayma zaten. O yani kabı edecek ya, edecek kab arıyordu. Buradan yakaladı bir şey. O yapar. Küçük enişte. Ama şey, diğerlerine baktığın zaman zaten biraz önce vermiş olduğumuz Doğan Şentürk biliyorsun deprem anında. Böyle yaparlar kafa bu zaten. Yani yalan da olsa bak doğrulamadım diyor. Yani ben doğru olup olmadığı bilmiyorum ama bu kafa yapar. Şimdi o yüzden örneği ben doğru yerde hatırlattım. Çünkü depremdi. O Atene Gökhan. Ya bu da aşağılamayacağım ama hakikaten çok boşluk da başka bir şey. Yani sanatçı olabilir. Şey de öyle. Bazı sanatçılar da öyle. Mesela Fazıl Say. Ben 1000 defa söyledik adama. Ya köşe yazmaya başladı bir yerde. Abi yazamıyorsun ya. Yani sen çal. La minör iyi. Mi minör de iyi.
0: Kendi işini yap.
1: Kendi işini yap. Yazamıyorsun.
0: Dünya çapındasın üstelik abi. Abi
1: zorunda da değilsin yani canım.
0: Evet.
1: Şimdi.
0: Sanatınla ama, dünya çapındasın
1: ama
0: ya.
1: Çok, Rabbim nasıl gösterdi biliyor musun bak bunları. Sonra bize yıllar boyunca bizim çok ayrımcı olduğumuzu, kötü bir dil kullandığımızı, aslında insanların topla kazandırılması gerektiğini, psikolog olarak bir arındırma falan. Hocam yok işe yaramaz diyorum ben. Niye yaramaz? Bak sen burada şimdi ben şöyle şu anda konuşmaya başlamazsam sen 150 tane şey ortaya koyacaksın. Kim o? Haluk Levent. Kimi? Kemalist, çağdaş,
0: evet.
1: Ultralaik
0: evet.
1: Kesimin desteklediği bir haşa tanrı şarkıcı. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Tapmışlar mı? En başta Atatürk'ü, ikinci Atatürk'ü yakalayan Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük hırsızlık dosyasındaki adam o kaçtı.
0: Sahipsizmişiz diyor evet. Ya. Senin sahibin kim olursa söyle hocam, biz devletimiz vardı. O gün de vardı yine var hala
1: ben
0: var.
1: Ben yazı yazacağım diye.
0: Devletimiz. Senin sahibin kim o?
1: Dün gece yazı yazacağım diye. Heh. Haluk Demet artı kim ben bir editörlük yaptım kendi kendime. Yarınki yazımı da kullanacağım. Kim ne demiş diye bakıyorum. Heh. Bunlar yemin ediyorum onda bir değil. Onda bir değil yani. Bak şaka yapmıyorum ha. Siyasilerden herkes.
0: Ya.
1: Haluk Demet varsan sırtın yere gelmez. Çünkü Haluk Demet o bir tam bir çağdaş
0: kemalist.
1: Haluk Demet mi ne? Yılmaz Özdil. Ağzı ben yapılacak. Haluk Demet bir cevap vermiş. Haluk Demet. Evet. Lan cevap edilsen. Yok Haluk Demet. O düz adamdır. Ulan malı götürmüş herif. Lan manyak. Ya adam daha önce adam sabıkalı lan kumardan. Ama olsun çok iyi İzmir Marşı söylüyor. Ben tiyatro oynamıyorum şu anda bak. Ömer Bey bakın bir daha söylüyorum. Lütfen bana bu şekilde yüzeme gelmeyin. Bu CHP'nin gerçek yüzü. Biraz önce dediğim gibi adam çıkıp da koskoca bir gelen. Bak sen de gel yönetmesin. Yaparlar bunlar. Doğru olmasa bile. Diyen bir kafa. Türkiye'de bak bu bir parantez bir kişi açarım. O da hak ettiği için söylüyorum. Oğuzhan Uğur da öyle. Ya niye hesabını ödemiyor? Oğuzhan Uğur canlı yayında diyor ki biz Ahbap'la beraber çalışıyoruz. Alın adamı. Adam bir ifadesi alın bari. Adam diyor ki...
0: Soruşturma kapsamında takip edilir.
1: O zaman ben muhtemelen. Ekranlarda söyledim.
0: Ama dün Nedamet dün diyor ki bizim hiçbir bağımız
1: onu
0: yok.
1: Onu arıyorum diyor. Şu anda. Ekranda ha. Söyledim. Ekranda söyledim. Bu Ahbap'la bunun çavuşu nerede? Efendim bu adam nereye para götürüyor? Lan bu adam daha önce kumarda para kaybetmiş bir adam. Ulan tavuğa... Tilki gibi. Tilki gibi. Gerçi tavuğun bekçiliğini yapmış şey kümesin.
0: Kümesin. Kümes neden? Müdürlüğü vermişler. Ağlamış.
1: Neden?
0: Mutluluktan.
1: Mutluluktan. Ya da gülmeye başlamış. Değil mi? Yani sen şeyin kümesin bekçiliğini niye tilkiye veriyorsun? Ama tilki çok layık. Benim de bir tilkim var Muhittin. Tilki çok layık. Çok güzel marş söylüyor. Ve çok çağdaş. Ve aynı zamanda AKP'li değil. Evet oğlum. Bak bir daha söyleyeceğim.
0: Vaktimiz bitti.
1: Haluk Devlet'te bunu yapan adamlar. Hı. Bu ülke Erdoğan gitsin de ülke batsın. Ülkeyi satalım. Namusumuzu da satalım. Şerefimizi de satalım. Yeter ki Erdoğan gitsin. Kafanı bizzat kendisidir o. Bizzat kendisi bundan işte.
0: Ben sana İzmir Marşı.
1: 150 tane adam var abi. Bak siyasetçisi, bak, yazarı, seni... çizeri. Bak bir günü evrenseli. Bak cinseli. Buna demişler.

0: öpülesi yalanası bir adam. Seni alıp hep beraber yalayın.
1: Seni çok gergin bir görüyorum.
0: Bir daha söylüyorum.
1: Bak. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Ben seni sakinleştireceğim.
0: Bir daha söylüyorum. Ah baba benim beraber çalıştık. Ah, biz ortak çalışıyoruz diyen kim varsa lütfen ifadesine başvurun. Bunların bir tanesi Oğuzhan Uğur'dur.

0: İzmir Marşı eşliğinde bir kahve lütfen ikram edeyim. İzmir Marşı dinleyelim biz seninle, olur mu? Hadi başlayayım tamam. Bak şöyle.
1: Yok, abi,
0: İzmir'in
1: ben
0: dağlarında.
1: Yok, ben sevmem hocam.
0: Peki
1: ben,
0: o zaman o zaman ben sana sade kahve ısmarlayayım. Tamam, efendim abi. Günün manşetinin sonuna geldik.
1: Mehter
0: gelişmelerle
1: olmaz mı hocam?
0: Mehterle de olur.
1: Tamam, olur.
0: Ama o da Vakkas Açar'ın hoşuna gitmez.
1: Vakkas Açar kimdi?
0: CHP Gaziantep'in arkasını döner.
1: Tamam,
0: ne yapacağız? Zaten kimseye yararlanmıyor zaten ya.
1: Yok zaten
0: ben
1: ya.
0: Kendi kendime mırıldanacağım.
1: Tamam, aynen. Devam
0: peki edelim. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş, ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Aha. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler, uyar demişler. Benim oğlanın araba işinde söyledim.
3: Dur tahmin edeyim abi. Ona da uyar dediler değil mi?
4: Murat'ım, Fuzul'dakiler toz kondurmuyor bize.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
4: Yine sözlerinle nakış gibi işledin kalpleri. Vallahi cekette tam sana uydu Murat'ım.
3: Eline sağlık abi. Hadi geçerken seni Fuzul'e bırakayım. Şu dükkanı alma işini bir düşün bence.
5: Genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
6: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
7: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. 17 yıldır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen bir vefat haberiyle başlayalım. Daha doğrusu onun dosyasıyla. Kimden bahsediyorum? Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu. Vefatına ilişkin birçok soru işareti vardı. Yıllardır hep akıllarda olan ama cevabı bulunamamış olan ve Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında bugün kritik bir gelişme yaşandı. O kritik gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu sosyal medya hesabından. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir soruşturma var ve o soruşturmada 10 ilde eş zamanlı olarak operasyonlar yapıldı. 29 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Hemen detaylara bakalım. Yazıcıoğlu dosyasında yeni bir sayfa açıldı. Soruşturmada kritik eşik aşıldı. 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek 12 Haziran'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen dosyada yürütülen çalışmaların ardından operasyonun başlatıldığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturmada Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 10 ilde 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilere yönelik adresler tek tek hedef alındı. Operasyonlarla birlikte soruşturmada yeni bulgular değerlendirmeye alındı. Soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmakla tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüpheli tespit edildi. 30 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu belirlenirken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ve dünden bu yana Ahbap Derneği konuşuluyor. Şimdi aslında bu popülerliği anlamında asrın felaketi döneminde zirveye ulaşmıştı Ahbap Derneği. Çok ciddi bağışlar toplamıştı. Ve şimdi bir soruşturma kapsamında dün bir operasyon düzenlendi ve dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

0: alındı. Peki suçlamalar neler? Hangi iddialar söz konusu? Detayları alalım, hemen adliyeye dönelim. Ada Kahriman karşımızda. Ada merhaba. Hangi suçlamalar yöneltiliyor hem Haluk Levent'e hem beraberinde bulunanlara?
1: Pelin Aslan, toplamda hakkında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliye burada dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve suç örgütü üyeliği. Buradaki suçlamalar bu şekilde. Bu şüphelilere bu suçlamalar yöneltildi. Bu soruşturma kapsamında da şu ana kadar 21 şüpheli gözaltına aldı. Tabii hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden bir tanesi tutuklu bulunuyor. Haluk Levent ki burada APAP Derneği'nin kurucusu, kendisi dün gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı, düzenlediği operasyonlar neticesinde Bursa'da gözaltına alınıyor. Tabi burada aynı zamanda gözaltı listesinde bir avukat da bulunuyor. Ece Güner isimli bir avukat. Bu avukatla burada Haluk Levent'in çok sayıda yüksek miktarda para trafiği yaptıkları, yani para trafiği hareketleri gerçekleştirdikleri belirtiliyor. Bu şüpheli hakkında da gözaltı kararı bulunuyordu ki Ece Güner de gözaltına alınanlar arasında. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan bir açıklama var, bazı iddialar var ki bu açıklamalardan bir tanesi. APAP Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarlarda para transferleri gerçekleştirildiği belirtiliyor. Burada aynı zamanda deprem bağışlarının yurt dışında kaçırıldığı, bununla birlikte amacı dışında kullandığı da belirtiliyor. İlk bir soruşturma başlatılıyor, daha sonra da bu soruşturma derinleştiriliyor. Tabii Haluk Levent hakkında bazı iddialar bulunuyor. Haluk Levent'in bazı şüphelilerin hesaplarını kullandığına dair. Bu şüphelilerden bir tanesi de kendi asistanı olan Yeliz Kaya. Yeliz Kaya'nın hesabını kullanıyor. Burada Yeliz Kaya'nın hesabına Ahbap Derneği üzerinden 120 milyon lira para gönderdiği belirtiliyor. Diğer bir yandan bir şüphelinin de burada hesabını kullandığını görüyoruz. Yine Ahbap Derneği'nin kurucularından bir tanesi olan Alper Çelik. Burada 2020-2026 yılları arasında Alper Çelik'in hesabında yaklaşık 990 milyon lira yasal bahis oynandığı tespit ediliyor. Burada da 390 milyon lira kaybedildiği tespit ediliyor. Tabii şüpheler o ki burada bu yasal bahisin Haluk Levent tarafından oynandığı tespit ediliyor. Bu şekilde de aslında Haluk Levent hakkında gözaltı kararı veriliyor. Tabii başka bir soruşturma var aynı zamanda, gayrimenkulle ilgili bir soruşturma. Şöyle belirtiliyor, Ahbap Derneği'nin ismi kullanılarak burada bazı mağdurlardan gayrimenkul alındığı tespit ediliyor. Ancak Yeliz Kaya'nın şahsına aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı şüpheliler adına tescil edildiği tespit ediliyor. Bu kapsamda yaklaşık 60 milyon dolar mağduriyet yaratıldığı da belirtiliyor. Dernek hesaplarının şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına dair de bir iddia bulunuyor. Tabi burada yapılan operasyon kapsamında toplamda şu ana kadar 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, altın, çek, nakit para, dijital dokümanlar, dijital materyaller ele geçiriliyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra da bulunduğumuz noktaya, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmelerini bekliyoruz Selin Aslan.

0: Ve 15 Temmuz'a doğru ilerliyoruz, darbe girişiminin yıl dönümüne. 10 yıl geçti o gecenin üzerinden ve o karanlık gecede canını siper ederek sokaklara çıkan binlerce, yüz binlerce vatandaş vardı. Musa İlhan da onlardan biri. Kalbinin yanında taşıdığı kurşunla direnişin canlı bir simgesi.
1: Kalbinde 10 yıldır o karanlık gecenin izlerini taşıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gece darbecilere karşı sokağa çıkan ve açılan ateş sonucu ağır yaralanan 15 Temmuz gazisi Musa İlhan, kalbinin yakınında bulunan ve hayati risk nedeniyle çıkarılamayan mermiyle yaşamını sürdürüyor.
2: Dedim ki buraya geldiler, dedi ki geldiler, içerideler. Tabi girdim, ayağımda yaz günü işte, bu şekil olduğu gibi. Kısa pantolon, terlik. Girer girmez bir ateş atınca korktum ilk etapta işin gerçeği. Bir koşar gibi oldum.

0: Ayağımdan terliğim çıktı.
1: Darbe girişimini öğrendikten sonra kritik noktalara giderek vatandaşlarla birlikte direnişe katılan İlhan, saldırının ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Gazi, uzun süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.
0: Bağırıyormuşum, tişörtümü yırtmışım hatta, beni mi vuracaksınız diye. Oradaki askerin bağırtısını duyuyorum yani, bana yaklaşmayın vururum diye. Ben dedim ki geliyorum, hadi vuracaksan vur. O da sağ olsun kırmadı bizi, vurdu.
1: Aradan geçen 10 yıla rağmen göğsündeki mermiyle yaşamına devam eden Musa İlhan, yaşadığı o geceyi unutmadığını belirterek 15 Temmuz'un hafızalardaki yerini koruması gerektiğini ifade etti.
0: Toplam 4 günlük bir hastane serüvenim, o kadar uzun değil. Diğer 3 ay boyunca evde tedavi gördüm. Yani şunu söylüyorlar, yoğun bakımda uyandığımda, tabii ben Cumhurbaşkanımızın hiç o gece duymadım, görmedim. Sadece Başbakanımızın şeyini hatırlıyorum, bir kalkışmadan şüpheleniyoruz diye. Sonra ilk uyandığımda hemşire hanıma Cumhurbaşkanımız yaşıyor mu diye sormuşum. O da hemşire hanım dedi ki yaşıyor, şu anda televizyonda dedi.
2: İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Adalet Bakanı Akın Gürley'in eşine yönelik terör örgütü bağlantılı silahlı eylem ve suikast hazırlığı içinde olduğu belirtilen iki şüpheli tutuklandı. Şüpheliler CİMER'e yapılan detaylı bir ihbarın ardından düzenlenen jandarma operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde eylemlerde kullanılmak üzere saklanan 2 adet ruhsatsız silah ve organize suç örgütüne ait 3 milyon 206 bin lira nakit para ele geçirildi. Google haritalar üzerinden Süzer Plaza'nın konumunu inceleyen zanlıların plazanın açık adresini bir kağıda yazarak bölgede güzergah ve keşif çalışması yürüttükleri belirtildi. Plaza içerisine silahı nasıl sokma planı yaptıkları belirtilen şüphelilerin talimatını yurt dışından aldıkları, hedefteki ismin ise Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşi olduğu iddia edildi. Doğru hız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 24 ekranlarında Ankara stüdyosunda yayınlanan Esra Elönü'nün hazırladığı Araf'ta Sorular programına katıldı. Önemli açıklamaları oldu. NATO zirvesi sonrası oluşan yeni uluslararası tabloyu değerlendirdi. F-35 programı ve katsa yaptırımlarında da artık kararın Washington'da olduğunu belirtti. Bir gelişme olacaktır mutlaka diyor Cevdet Yılmaz.
3: Bundan sonraki süreci hep birlikte takip edeceğiz ama artık top Amerikan yönetiminde diyelim. Onlar mutlaka bu konuda gereğini yapacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizi izleyin dedi. Gazeteciler bu soruyu.
4: Bizi izlemeye devam edin.
3: Bizi izlemeye evet. Devam edin dedi. Dolayısıyla burada bir gelişme olacaktır mutlaka.
5: Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni döneme ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Trump yönetiminin siyasi iradesini açık şekilde ortaya koyduğunu söyledi. F-35 programı ve katsa yaptırımlarında artık kararın Washington'da olduğunu belirtti. Müttefikler arasında yaptırım uygulanmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.
3: Müttefikler arasında yaptırım olmaz. Müttefikler arasında ticari kısıtlama olamaz. Maalesef Türkiye bunlarla karşı karşıya kaldı Esra Hanım. Açık veya örtülü. Bazen açık, bazen örtülü yaptırımlarla, engellemelerle karşı karşıya kaldı.
4: Evet.
3: Türkiye bu sıkıntılara karşı ne yaptı? Kendi gücünü daha fazla kullandı ve belli bir yere geldi.
5: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO zirvesinin ardından 24'te Araf'ta Sorular programına katıldı. Esra Elönü'nün sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. NATO'nun son zirveyle yeniden güçlü bir birlik görüntüsü verdiğini belirterek, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişinin ittifak içinde dikkat çektiğini söyledi.
3: Ordumuzun envanterine giren ürünlerin %80'inden fazla bir yerlilik oranımız var. Dünyada 11. ihracatçı konumdayız. Ve yakın bir gelecekte ilk 10'a gireceğiz Türkiye olarak. 10 milyar doları aşmıştık geçen yıl. Bu sene son 12 aylık döneme bakarsanız 11 milyar doların üzerinde bir ihracatımız var. Bunun yanı sıra bence en önemli unsurlardan biri şu: genç bir nüfusumuz var. 100 bin civarında bir istihdamımız var. Ortalama yaşı çalışanların 34. Şimdi batıya bakıyorsunuz 50'nin üzerinde ortalama yaş. Dolayısıyla gelecek bizim, gelecek Türkiye'nin.
5: Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Yılmaz, Türkiye'nin gelecek perspektifine uygun, sivil ve demokratik bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde ise enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi. 2027 yılında %20'nin altına gelmesini hedeflediklerini, nihai hedefin ise yeniden tek haneli enflasyon olduğunu vurguladı.
2: ABD ordusu İran'ın pek çok şehrine yeni saldırılar düzenledi. ABD'nin saldırılarını başlattığını açıklamasının ardından İran'ın Benderar Abbas, Sirik ve Cask kentiyle Keşm adasında da yine patlama sesleri duyuldu. CENTCOM, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırma kapasitesini zayıflatmak amacıyla yeni saldırılar başlattığını duyurdu. CENTCOM'un açıklamasında bu saldırıların gerçekleştirilmesi talimatının İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla ABD Başkanı Donald Trump tarafından verildiği vurgulandı. Son ABD saldırılarının Tahran yönetimini sivil gemilere yönelik saldırılarından sorumlu tutma amacını taşıdığı vurgulandı. Röportaj veren ABD Başkanı Trump ise Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu öne sürdü. Dün gece onları fena halde patlattık. İranlılar çok kötü ve hasta insanlar. Dün anlaşmayı kabul ettiler, sonra da bir gemiye saldırdılar açıklamasını yaptı. İran Devlet Televizyonu ise ABD saldırılarını doğrulayarak Keşm Adası'yla Sirik ve Bender Abbas şehirleri başta olmak üzere birçok bölgede patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. İran basını ABD'nin devam eden saldırılarına karşılık İran ordusunun bölgedeki düşman üslerine yönelik geniş çaplı füze ve insansız hava aracı İHA saldırıları başlattığını duyurdu. Öte yandan Bahreyn'de de İran misillemesi nedeniyle sirenler çalarken yetkililer halka güvenli bölgelere gitmeleri çağrısında bulundu. Ürdün'ün başkenti Amman'daysa uçuşların askıya alındığı belirtildi. Ve Suriye. Suriye'de bir ilk yaşandı. Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk halk meclisi oturumu Cumhurbaşkanı Ahmet el-Şara başkanlığında gerçekleştirildi. Tören niteliğindeki ilk oturumda milletvekilleri de yemin etti. Oturum meclisin seçilen üyeleriyle Cumhurbaşkanı Şara tarafından atanan 70 üyenin katılımıyla gerçekleşti. Yaklaşık bir haftalık ertelemenin ardından yapıldığı oturuma Şara, Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani, İçişleri Bakanı Enes Hattab'la Adalet Bakanı Masar El-Veys de katıldı. Oturuma çok sayıda yabancı ülkenin büyükelçilik temsilcileri de onur konuğu olarak iştirak etti. Şara, mecliste yaptığı konuşmada ülkesi için yeni bir sayfa açılması çağrısında bulundu. Herkesin büyük bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Şara, vatanın çıkarlarını her şeyin üstünde tutmayı ve tek bir takım ruhuyla çalışmayı gerektirdiğini ifade etti. Devletin onurun korunduğu ve iradeye saygı duyulduğu bir devlet olacağını vurguladı. Daha sonra meclis başkanlığı seçimi yapıldı. Oylamada Abdülhamit Avvak 99, Müeyyed Kabalavi 75, Muhammed Koreş ise 31 oy aldı. Meclis başkanlığına seçilen Avvak yemin ederek görevine başladı. Halk meclisinin görev süresi de 30 ay olarak belirlendi. Tayland'a gidelim şimdi. Tayland'da yangın faciası yaşandı. Bir eğlence mekanında çıktı yangın ve en az 27 kişi hayatını kaybetti. 60'tan fazla da yaralı var. Görüntüler başkent Bangkok'ta. Gece saatlerinde bir eğlence mekanında yangın çıktı. Mekanın girişinden yoğun alevler yükseldi. Alevler kısa sürede tüm binayı kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. İlk belirlemelere göre faciada 27 kişi yaşamını yitirdi. 63 kişi de yaralandı. 22'sinin durumu kritik. Bazı kişilerin alevlerden kaçarak tuvaletlere sığındığı belirtildi. Çok sayıda kişinin burada mahsur kaldığı öne sürüldü. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni bilinmiyor. Görgü tanıkları elektrik panosundan duman yükseldiğini, daha sonraysa bir patlama sesi duyduklarını belirtti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

0: ้อยขนาดไหน
1: ve Venezuela. Venezuela biliyorsunuz depremle sarsılmıştı 24 Haziran'da. Hem de bu çifte bir depremde kelimenin tam anlamıyla felaketti. Venezuela yaralarını sarmaya çalışıyor. Can kaybının 4490'a yükseldiği ülkede acılı aileler de kavurucu sıcak ve yağmuru aldırmadan elleriyle enkazı kazarak sevdiklerine ulaşmaya çalışıyorlar. Çok zor günler geçiriyor Venezuela ve Türkiye'de Venezuela halkını yalnız bırakmıyor.
2: Venezuela iki büyük depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Venezuela'ya en büyük destekse 6 Şubat'ta benzer bir acıyı yaşayan Türkiye'den geldi. Türkiye'den gönderilen 30 ton insani yardım malzemesi başkent Caracas'a ulaştı. Yardımları taşıyan iki askeri kargo uçağı Simon Bolivar Havalimanı'na indi. 30 tonluk insani yardımlar 275 büyük çadır ve 7 tonluk tıbbi malzemeden oluşuyor. Yardımlar Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Hill ve Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu tarafından karşılandı. Büyükelçi Karamanoğlu, Türk arama kurtarma ekiplerinin iki hafta boyunca büyük özveriyle görev yaptığını belirtti.
3: Ben buradaki ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. İki hafta boyunca çok özverili, çok iyi bir çalışma yaptılar. Venezuela makamları, Venezuela halkı bizim ekiplerimizin yaptığı çalışmalardan sitayişle bahsediyor.
2: Karamanoğlu, Türkiye'nin dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.
3: Bugün itibariyle bu görevleri tamamlandı. Ülkemize yolcu ediyoruz. Bunu yaparken de ekiplerimizi götürmeye gelen iki uçağımız yaklaşık 30 ton insani yardım getirdiler. Biz daha önce de AFAD, TİKA ve Türk Kızılay'ı aracılığıyla insani yardım dağıtmıştık. Şimdi bir yenisi eklendi buna ve bundan sonra da yardımlarımız devam edecek.
2: Bakan Hill ise Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Türkiye'nin felaketin ilk anından itibaren yardım elini uzatan ilk ülkelerden biri olduğunu söyledi.
4: Bu sürecin başında yer alan Afet Müdahale Tugayı'na arama kurtarma operasyonlarında bizlerle el ele veren Türkiye'nin en seçkin, en yetişmiş uzmanlarına teşekkür ediyoruz. Minnettarlığımızı ifade edecek kelime bulamıyoruz. Bugün yeni bir insani yardım daha teslim alıyoruz. Şimdi yeniden inşa aşamasına geçme zamanı.
2: Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise yükseliyor. Binlerce kişi de yaralandı. Çadır kentlerin sayısı da 108'e çıktı. Bölgede kalıcı barınma ihtiyacının tespiti için biyometrik nüfus sayımı başlatıldı. İlk belirlemelere göre en az 25 bin yeni konuta ihtiyaç var. Ülkede 17 binden fazla insanın evsiz kaldığı felakette, sokaklarda ve parklarda kurulan derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriliyor.
5: Palo, palo. Preciso, pues.

0: Şimdi az önce de bahsetmiştim, 15 Temmuz'un yıl dönümüne doğru gidiyoruz. Bugün 13 Temmuz, 2 gün sonra 15 Temmuz. Peki darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti ama FETÖ tehlikesi tamamen bitti mi? Güncel yapılanmaları da olduğu iddia ediliyor FETÖ'nün ve bu kapsamda da bir operasyon düzenlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı ile İstanbul Emniyeti Koordinasyonu'nda 13 ilde eş zamanlı operasyonlardı, baskınlardı bunlar ve 78 şüpheli gözaltında.
1: İnternet tabanlı uygulamalar üzerinden örgütsel toplantılar, vize istemeyen ülkelerde düzenlenen eğitim kampları, sözde himmet ve bağış adı altında para trafiği, MİT ve polis ekipleri FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düğmeye bastı. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına günler kala güvenlik güçleri FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu örgütün İstanbul'u sözde bölgelere ayırarak yeniden yapılanmaya çalıştığı belirlendi. Yürütülen soruşturmada şüphelilerin internet tabanlı uygulamalar üzerinden gizli toplantılar düzenlediği, üniversite öğrencilerini örgüte kazandırmaya çalıştığı ve kamu kurumlarına sızma faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi. Örgüt mensuplarının ayrıca vize istemeyen ülkelerde düzenlenen eğitim kamplarına katıldığı, örgütsel bağlılığı güçlendirmeye yönelik faaliyetler yürüttüğü ve sözde himmetle bağış adı altında finans ağı oluşturduğu belirlendi. İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdiği değerlendirilen 78 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 milyon liraya aşkın nakit para, döviz, altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
0: İstanbul merkezde yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında da önemli gelişmeler var. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 69 şüpheli adliyeye sevk edildi.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 69 şüpheli adliyeye sevk edildi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'yla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda şüphelilerin elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıkları, ardından bu paraların büyük bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri iddia edildi. Soruşturma dosyasında para transferi açıklamalarında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadeler tespit edildi. Mali incelemelerde 76 milyar liraya aşan şüpheli para trafiği mercek altına alındı. Eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alınan 69 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından güvenlik önlemleri altında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturma sürerken şüpheliler hakkındaki suçlamalar iddia aşamasında bulunuyor. Haklarında verilecek nihai karar adli sürecin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.
0: ...2026 Dünya Kupası heyecanı koleksiyonerleri de sardı. Turnuvanın çıkartma koleksiyonu için kıran kırana takaslar yapıldı. Yüzlerce genç Mecidiyeköy'de buluştu. Ekibimizde albümlerini tamamlamak isteyen o gençlerin heyecanına ortak oldu.
3: Çok heyecanlıyım yine.
4: Peki bundan sonra da hep koleksiyon yapmaya devam edecek misin?
3: Tabii ki de devam edeceğim.
4: Bu bir tutku oldu artık.
3: Evet. Koleksiyonumda her ülkeden oyuncular var. Bir sürü.
5: Koleksiyonerler heyecanlı, albümler doluydu. Dört gözle bekledikleri takas heyecan dolu anlara sahne oldu.
4: Tabii 7'den 77'ye herkesin bu noktada çıkartmalarını tamamlamak için toplandığını görebiliyoruz. İşte 9 yaşındaki Bulut da o koleksiyonerlerden biri. Görmüş olduğunuz gibi Dünya Kupası'na katılan milli takımımızın koleksiyonunu tamamlamak için o da takas edip çıkartmalarını biriktirebilmek için burada.
3: Bende Tchouameni var, Havertz var ve bayağı bir futbolcu var.
4: Peki takas yapıp eksikleri tamamlayabilecek misin?
3: Tamamlayacağımı düşünüyorum.
4: İkinci kez geliyorsun.
3: Evet.
4: Heyecanlı mısın?
3: Çok heyecanlıyım yine. Koleksiyonumda her ülkeden oyuncular var, bir sürü. Çok eğleniyorum. 1,5-2 saatimi buraya ayırıp çok eğleniyorum.
6: Bu sene mesela benim oğlum normalde kart topluyordu. İlk defa sticker toplamaya başladı. Şimdi onunla bu sene tamamladık bütün defteri. Az kaldı zaten. 40 tane falan kaldı.
4: Şimdi çıkartmaları toplamaya başladın. Ne kadar eksiğin var?
3: 40 gibi.
4: Onları da tamamlayacaksın.
3: Evet. Tamamlamaya çalışacağım. Çok iyi geçiyor.
5: Dünyaca ünlü yıldızlar sahada, hayranları ise albümlerin başında ter döktü. Bayiler çıkartmaları yok satınca futbol severler Mecidiyeköy'deki takas etkinliğine katıldı.
7: Türkiye Dünya Kupası'na katılınca bizim de aklımıza böyle bir şey geldi. Bir de Dünya Kupası dergisi çıkınca Türkiye'de de böyle bir şey satışı gerçekleşti. Ondan sonra bunun bir etkinliğini yapalım deyip kendi içimizde bir konuştuk, yapalım dedik. İlk etkinlikte yaklaşık 8-9 katılımcı oldu. Biz bunun bir devamını getirelim dedik ve sonuç bu oldu.
8: Örnek veriyorum, Türkiye'den Uğurcan Çakır çok zor bulunuyor. Karşında çok fazla sticker isteniyor.

0: keza Mbappe, Ronaldo, Messi gibi kartlar biraz daha diğer kartlara nazaran daha zor bulunuyor.
1: Az bulunan kartlara talep fazla olunca takas da zorlu geçti.
2: Senin de çok fazla çıkartman olduğunu görüyorum. Sen neler yaptın?
3: Bütün kartlarımı neredeyse burada tamamladım ve tamamlamaya devam edeceğim. Çok heyecanlıyım yani bu konuşacak
2: bunu. FIFA 2026 Dünya Kupası heyecanı koleksiyonerleri de sardı. İşte çıkartmaları tamamlamak isteyen gençler de bir araya geldiler ve eksiklerini tamamlamak için de kıyasıya takasa giriyorlar.
4: Benim Türkiye'den birkaç kartım eksik. Onun dışında diğer ülkelerde az bir eksiğim var.
5: Kuzenim için geldim buraya. Onlara fazla kartlarımı verdim. Benim amacım bir sürü ekstra sticker'larım var. Mesela altın var verdi. Ekstra sticker'ların hepsinden yapıp bu dosyayla normal hallerini bulmak.
1: Sosyal medyada kurulan takas grupları bir araya gelen koleksiyonerlerin çılgın takası. Hepsi Dünya Kupası heyecanını bir kez daha yaşatıyor.
6: İlk saat dilimimize noktayı koyalım ama saat başında moderatör de buradayız, bekliyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Vur vur.
2: Oğlum şuna bir bakar mısın ya?
3: Öf baba, kaç defa anlattım, gösterdim, öğrenemedim bir türlü şunu kullanmayı. Son kez gösteriyorum. Bu kadar ya.
2: Sağ ol. Tamam.
4: Baba.
3: He oğlum.
4: Bilişim teknoloji dersi için bir proje hazırlıyordum. Ama sonunda takıldım. Yardım eder misin?
3: Etmez miyim oğlum? Ver.
4: Ne yaptın baba? Tüm projeyi sildin. Şimdi her şeyi baştan yapmam gerekecek.
5: Anlayış önemli bir erdemdir. Sabırla, sevgiyle, nesilden nesile. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
6: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
2: Nasıl ya?
3: İyi akşamlar.
4: Dinle, dinle.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
1: Ardından koca bir millet bir

0: yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: katılıyorum.
1: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Tüm sene çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Ekranlarından ve 24 Radyo'dan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, kahve molasıyla karşınızdayız. Önce haber başlıklarımıza bakalım. Tarım ve gıda ürünlerinde ithalat vergileri yeniden düzenlendi. Resmi gazetede yayımlanan kararla bazı ürünlerde vergi indirimi, bazı ürünlerde ise yerli üretimi korumaya yönelik vergi artışı yapıldı.
9: Çin rekabetine karşı vergi seddi örülüyor. Tarım ve sanayi ürünlerinin ithalatında radikal değişimler yapıldı. Yapılan düzenlemelerle sanayide yerli üreticileri koruyacak kısmi adımlar atılırken, tarım sektöründe de artan fiyatlar kaynaklı ithalat silahı devreye sokulmuş oldu. Cumhurbaşkanı kararıyla tarım ve gıda ürünlerinde ithalat vergileri yeniden düzenlendi. Düzenleme kapsamında kuru soğan ithalatında gümrük vergisi %49,5'ten %5'e indirildi. Uygulama 31 Ağustos 2026'ya kadar geçerli olacak. Buna karşılık ceviz ithalatında ek mali yükümlülük artırıldı. Kabuklu cevizde vergi ton başına $451'dan $738, iç cevizde ise $1099'dan $1772 yükseltildi. Kurutulmuş tatlı biberde gümrük vergisi bazı ülkeler için %19,5'ten %41'e çıkarıldı. Bazı makarna çeşitleri de ilave gümrük vergisi kapsamına alındı. Tercihli ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden yapılacak ithalatta %10 ilave vergi uygulanacak. Öte yandan tıbbi amaçlı gıdalar ve enteral beslenme ürünleri için belirli koşullarda gümrük vergisi kolaylığı sağlandı. Kararla ayrıca glikoz ve oligofruktoz gibi bazı şeker türevlerinde indirimli vergi uygulanabilecek kullanım alanları yeniden düzenlendi. Yeni vergi artışlarından etkilenen ürünler için ithalatçılara 30 günlük geçiş süresi tanınırken düzenlemeler 11 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.
8: Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan edinilen bilgilere göre mükellefler tarafından vergi dairesine yönelik borçların taksitlendirilmesine imkan tanıyan düzenlemeye yoğun ilgi gösteriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de düzenlemenin af niteliği taşımadığını, vergisini düzenli ödeyen mükellefler açısından adaleti koruyan bir sistem kurulduğunu belirterek, uygulamanın ödeme iradesi bulunan esnaf gibi mükelleflere kolaylık sağlayacağına işaret etmişti. Uygulamayla vergi dairesince takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 tarihi ve öncesi olan tüm alacaklar taksitlendirilebilecek. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik idari para cezası, ecri misil, adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi alacaklar bu çerçevede yer alıyor. Getirilen düzenleme kapsamında KDV dışındaki borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Katma değer vergisinde ise taksit süresi 12 ay olarak belirlendi. Buna göre düzenleme çerçevesinde ilk 25 günde 228 binden fazla mükellef başvuru yaptı. Bu imkandan yararlananların toplam 206 milyar lira borcu taksitlendirildi. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ticaret satış hacmi verilerini açıkladı. Perakende satışlar aylık ve yıllık bazda artarken toplam ticaret ve toplam ticaret satış hacminde gerileme görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs'ta perakende satış hacmi aylık bazda %2,4, yıllık bazda ise %13,7 arttı. Nisan'da aylık %1,6 gerileyen perakende satışlar Mayıs'ta yeniden yükselişe geçti. Mayıs'ta ticaret satış hacmi ise geçen yılın aynı ayına göre %1,4 azaldı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosiklet ticaretiyle onarım hizmetlerinin satış hacmi %1,7, toptan ticaret satış hacmi ise %7,8 geriledi. Aylık bazda ise ticaret satış hacmi %0,7 artarken motorlu taşıt ticareti %2,9 yükseldi. Toptan ticaret satış hacmi %0,6 azaldı. Efendim, ekonomiye dair başlıkları ekranlarınıza taşıdık. Piyasalara da göz atalım. Borsa İstanbul'la başlayalım. BIST 100 endeksi şu anda 14.075 puandan işlem görüyor. Hemen kur tarafına bakalım. Kur tarafına baktığımızda dolar 47'den, avro 53'den işlem görüyor diyelim. Hemen altın tarafıyla devam edelim. Gram altın 6.152 lira, çeyrek altın 10.060 lira, Cumhuriyet altını 41.416 lira, ons altınsa 4.072 dolar ve petrolle devam ediyoruz. Petrole baktığımızda Brent petrol 77 doların üzerinde işlem görüyor. Son olarak faize de bakalım. Faiz tarafına baktığımızda tahvil %40'dan, repo ise %11'den işlem görüyor diyelim. Piyasaları ekranlarınıza taşıdık. Ekonomiye dair haber başlıklarını aktardık. Şimdi tüm bu gelişmeleri konuğumuzla birlikte değerlendireceğiz. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ bizlerle birlikte. Eda Hanım merhaba, hoş geldiniz.
0: Merhabalar, iyi yayınlar.
8: Teşekkür ediyoruz. Malumunuz Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi. Hürmüz uzun süre kapalı kalırsa dünya petrol arzı açısından en kötü senaryo ne olur sizce? Petrol fiyatlarında hangi seviye küresel ekonomi için kritik eşik olur?
0: Evet, yine risklerin artmasıyla beraber petrol fiyatları da tabii ki yukarı yönde tepki vermeye başladı. Bu sabah hatta %3-4 civarında petrol fiyatları yeni haftaya yükselişle başlamıştı. An itibariyle bir miktar o yükselişin geri verildiğini görüyoruz. %1,5-2 aralığında yükselişler devam ediyor. Şimdi tabii ki bu riskler daha da artarsa, Hürmüz Boğazı ile ilgili kriz devam ederse, bu önümüzdeki günlerde yeniden petrol fiyatlarının yükselmesine yol açacaktır. Tabii ki yükselen enerji fiyatları ne oluyor? Yeniden dünyada enflasyonist endişeleri de arttırıyor. Çünkü son dönemde bu savaş sebebiyle enerjideki yükseliş haliyle merkez bankalarının para politikalarını da sekteye uğratmıştı. Birçok ülkenin merkez bankası mevcutta uyguladıkları politikaları askıya almış ve yeni politika adımları atmak durumunda kaldılar. Ve önümüzdeki süreç için de beklentiler ne yazık ki değişiklik gösteriyor. O yüzden hani bu kriz devam ettiği sürece piyasalar üzerindeki baskı da sürecektir ve petrol fiyatlarındaki yükselişe de yol açacaktır. Sadece şunu söylemek mümkün. Neticede 28 Şubat tarihinden bu yana biz bu konuyu konuşuyoruz. Ve son dönemde artık risklerin azaldığının sinyalini vermeleri, uzlaşma haberleri piyasaları rahatlatmıştı. Ancak şu anda yeniden saldırıların başlaması, gelen çelişkili açıklamalar piyasaların kafasını karıştırıyor, belirsizlik yaratıyor ve fiyatlamalar üzerinde de etkisini görüyoruz. Ancak yine de tepkiler sınırlı kalıyor. Yani piyasa diyor ki evet şu an için bir risk artışı kaydediyor ama önümüzdeki günlerde piyasa dostu açıklamalar gelmeye başlarsa, görüşüyoruz, görüşmeler devam ediyor, o tarafla ilgili bir sıkıntı olmaması bir miktar piyasaları rahatlatabilir. O yüzden piyasada artık buna alıştığı için eskisi kadar, o ilk dönemki kadar bir fiyatlamaya gitmiyoruz. Bu nedenle de ben tepkilerin bir süre daha sınırlı kalabilme ihtimalini öngörmekteyim. Tabii ki bu yine haber akışlarına bağlı olacak. Çünkü bizler için de zor bir dönem. Neticede öngörmek biraz daha zorlaştı. Yani bir haber geliyor, bir açıklama geliyor, piyasa ona göre bir tepki veriyor. Haliyle bu çok öngörülebilir bir şey değil. Bu nedenle bugün itibariyle yine gözler o taraftan gelecek açıklamalarda olacak. Ne zaman ki böyle piyasaları destekleyici açıklamalar gelirse, hani risklerin artmasından ziyade sanki yeniden yavaş yavaş o riskleri azaltan açıklamalar gelirse ne olur? O zaman petrol fiyatları yine rahatlar, küresel borsalarda alımları destekler, biraz piyasaların nefes almasını sağlar diye değerlendiriyorum. Bu nedenle haber akışları bundan sonraki süreçte önemli olacak.
8: Bu tabloda küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edilir mi? IMF ve Dünya Bankası hangi risklere dikkat çekebilir?
0: Şimdi bu hemen böyle bir anda revize edilecek bir konu değil. Biraz daha takip etmeleri, beklemeleri gerekiyor, incelemeleri gerekiyor. Hani şu anda özellikle son dönemdeki gelişmeler neticesinde piyasadaki beklentilerde aslında bir iyileşme başlamıştı. Ama şu anda yeniden saldırılar başladı diye bu beklentiler anlık olarak değişmez. Bir süre takip edilecektir. Eğer ki bu durum daha da uzarsa evet o zaman bir uyarı gelir illaki. Ama şu an için ben mevcudun korunacağını, en azından mevcut beklentilerin diyelim, şu an için korunacağını değerlendiriyorum.
8: Altın bundan önceki dönemde yatırımcısını belli ölçüde şaşırttı. Savaşın tekrar hareketlenmesiyle yine yönünü aşağıya çevirdi. Altını yeni haftada neler bekliyor? Altında hem de yıl sonuna kadar nasıl bir grafik görürüz? Hangi seviyelere ulaşır? Yeniden tarihi bir zirve görebilir miyiz?
0: Şimdi tabii izleyici de haklı olarak diyordur. Hani yeniden saldırılar başladı. Altın neden yükselmiyor? Altın bir güvenli liman değil mi diye. Ancak altın artık yeteri kadar jeopolitik risklerle ilgili gelişmeleri fiyatladığı için eskisi kadar fiyatlamak istemiyor. Onun şu anda hikayesi Fed ve faiz oldu. Çünkü piyasada işte riskler arttı, petrol fiyatları yükseldi, enflasyon üzerinde baskı yaratıldı. Ne oldu? Avrupa Merkez Bankası ilk adım atmak durumunda kaldı, faiz artışına gitti. Şimdi gözler Fed'de. Fed için de bu yıl için, özellikle yılın kalanı için minimum bir tane faiz artışı ihtimali değerlendiriliyor. Şimdi bu ihtimal zaten masada ama mesela yeniden petrol yükseldi, enflasyonda bir bozulma olabilir beklentisi piyasada da şunu gösteriyor. Belki Fed bir değil de iki ya da üç kez de faiz arttırabilir. Şimdi Fed'in faiz arttırdığı ortamda dolar pozitif, altın negatif etkileniyor. O yüzden de altın şu anda beklentileri önceden fiyatladığı için yaşanan bu risklerdeki artış, petrol fiyatlarındaki yükseliş, Fed'in faiz arttırma hikayesini de güçlendirdiği için altını baskılıyor. Bu nedenle altın da yeni haftaya zayıf başladı. Bir süre daha biz Fed'le ilgili beklentilerin altın fiyatlarını etkilemesini değerlendiriyoruz. O yüzden kısa vadede çok güçlü bir yükseliş beklentisi ne yazık ki bulunmuyor. Her ne kadar Fed'den Temmuz toplantısına bir faiz artışı beklenmese de Eylül ayı ve sonrasındaki toplantılarında faiz arttırma ihtimalleri çok güçlü. Özellikle de petrol fiyatları yükselmeye devam ederse bu durumda Fed belki bir değil iki tane de faiz arttırabilir 2026 yılının kalanı için. Bu da ne olacak? Altının yükselmesini zorlaştıran bir unsur. O yüzden kısa vadede beklentiler zayıf. Ama şunu söyleyebilirim. Savaş dönemini de hatırlayacak olursak, savaş başladığında altın tepkisi sınırlı kalmıştı. Çünkü altın önceden fiyatladığı için gerçekleştiğinde beklenen tepkiyi vermedi. Şimdi Fed için de beklentileri konuşuyoruz ve beklentilerin fiyatlara yansıtıldığını görüyoruz. Önümüzdeki günlerde ne zaman Fed aksiyon alır, faiz artışına başlar, altın üzerindeki baskı da hafiflemeye başlayacaktır. Çünkü altın diyecek ki bir ihtimali de iki ihtimali de ben fiyatladım. Dolayısıyla artık yeni hikayelere odaklanabilirim der ve ona göre bir fiyatlamaya gider. Ama şu an için kısa vadeyi değerlendirecek olursak altında biraz aşağı yönlü bir baskı var.

0: haftada önemli de bir hafta. Amerika'da enflasyon haftası. Dolayısıyla açıklanacak enflasyon verisi eğer ki yüksek gelirse Fed'in faiz arttırma ihtimalini birden ikiye de çıkarabilir. Bu ihtimal de altını daha da aşağı yönlü baskılayabilir. O yüzden bu hafta ABD enflasyonu kaynaklı altın fiyatlarında da oynaklık görebiliriz. İzleyicilerimiz buna da dikkat etsin. Yine hafta içerisinde Fed Başkanı'nın konuşma takvimi de yoğun. Onu da takip etmemiz gerekiyor. Oradan gelecek sinyaller de biraz bu noktada belirleyici olacaktır ve fiyatlamaları da etkileyebilir. Ve tabii ki Amerika ve İran meselesi. Sonuçta o da piyasaların seyri açısından yakından izleniyor.
1: Son bir dakikamız kaldı ama borsaya da bakalım. Borsaya dair neler söylersiniz? Bu tabloda en kırılgan sektörler hangileri?
0: Şimdi Borsa İstanbul tarafında tabii yeni haftaya satıcılı başladık. An itibariyle de %1,5'un üzerinde eksiler var. Sektörlere baktığım zaman da yine bankalar tabii ki en yakından takip ettiğimiz sektörler. Bugün yine satışlar var. En fazla tabii yine finansal kiralama, madencilik, ulaştırma gibi sektörlerde de kayıplar %2, %3'ü aşmış durumda. Yani yeni haftaya keyifsiz başladık. Petroldeki yükseliş, küresel borsalardaki zayıf seyir Borsa İstanbul cephesini de baskılıyor. 14.000 bölgesi psikolojik destek. 14.000 bölgesinin altına doğru hareketler başlarsa 13.850 bölgesi gündeme gelecektir. Evet. Dolayısıyla kritik bölgelerdeyiz Borsa İstanbul tarafında da.
1: Eda Hanım çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli vaktinizi ayırdınız. Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ bizimle birlikteydi efendim. Böylelikle kahve molasını noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: ABD İran arasında misilleme diplomasisi sürüyor. Hürmüz kimin elinde yarışıyla? Ateşkes tehlikede mi? Müçtaba Hamaney'in intikam yemini dengeleri değiştirecek mi? CHP'nin iç işleri ise karışık. Kılıçdaroğlu'nun hamleleri karşısında köşeye sıkışan Özel yeni partinin adımlarını mı atıyor? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır cevaplayacak.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'le öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Hesap basit, hesap basit.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
8: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
9: Haberimiz yok Yüksel abi.
8: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
10: Üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
11: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
12: Türkcell gücünde 5G.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Önce Halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, ikinci saate moderatörle başlıyoruz. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kim hangi başlıkla ekranlarınızda olacak? Hızlıca o bilgileri sizlerle paylaşalım. Kabine toplantısı var bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Emre Ayaz'dan detayları alacağız. Kabinenin başlıklarını da öğreneceğiz Emre'den. Güne iki farklı operasyonla başladı Türkiye. İlki FETÖ operasyonuydu. Bir diğeri ise Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin olarak gerçekleşti. Her iki soruşturmanın detaylarını Hande İpekgil'den alacağız. Ve bir de dünden bu yana gündemde Ahbap Derneği de var. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent dahil 21 isim gözaltına alındı. Peki neyle suçlanıyorlar? Detayları Ada'dan öğreneceğiz. Ebrar Nurarslan Bakırtaş da karşımızda olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinde liderleri Mehter Marşı ile karşılaması gündem olmuştu biliyorsunuz ki. Tarihi bir psikolojik harp unsuru ve Türk askeri kültürünün modern diplomasideki yansımalarını değerlendirecek konuyla Ebrar Nurarslan Bakırtaş. Ve Eda Nur Karaloğlu da bizi bekliyor. Eda'nın gündemi ise LGS. Çünkü LGS'de tercih süreci başladı. Nelere dikkat edilmeli diye Eda Nur Karaloğlu da konuğuna soracak, tavsiyeleri alacak, öğreneceğiz. Ama önce ilk durak olarak hemen Emre Ayaz'a dönelim. Kabine toplantısı var dedik. NATO zirvesinin ardından da gerçekleşiyor bu toplantı. Peki kabine toplantısında hangi başlıklar masada olacak? Söz Emre Ayaz'da. Emre merhaba, seni dinliyoruz.
1: Helin Aslan, sizin de söylediğiniz gibi en önemli başlık NATO zirvesi olacak. Çünkü NATO zirvesinin ardından gerçekleşecek ilk kabine toplantısı olmasıyla da ayrıca bir önem taşıyor. Tabii bu konuda NATO zirvesinde hem ikili görüşmeler gerçekleşmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan'la liderler arasında, hem de bununla alakalı olarak anlaşmalar ve ABD ile olan o katsa yaptırımları ve F-35 gündemi de kabine toplantısının önemli başlıkları ve değerlendirilmesi olarak gerçekleşen maddeler arasında yer alacak. Diğer madde ise tabii ki S-400 konusu. S-400 konusunda da Türkiye'nin üçüncü bir ülkeye satışı söz konusuydu. Gelinen süreçte bakıldığında Rusya'nın da bu sürece olumlu baktığı görülüyordu. Ve kabine toplantısında da bu sürecin devam eden süreçte neler yapılacak, nereye satılacak, bununla ilgili değerlendirmeler de kabine toplantısının ana başlıklarından biri olacak. Tabii diplomatik süreçler NATO zirvesinde büyük önem taşımıştı. En zirve konu buydu aslında, Türkiye için de önemli bir konuydu. Bu konuda masaya yatırılan diğer konular arasında yer alacak. Çünkü Orta Doğu'da yaşanan gerilimler söz konusuydu. Ve Orta Doğu'da o İran'a karşı anlaşmanın sona erdiğini söylemişti. Ve ABD hemen NATO zirvesinin öncesinde saldırı gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Ve bu süreç

0: İşte de Orta Doğu'daki o artan gerilimi söndürmek amacıyla da, dindirmek amacıyla da diplomatik olarak neler yapılacağı da kabine toplantısında ele alınacak konulardan biri olacak. Tabii Orta Doğu'da yükselen tansiyondan bahsettik. Tabii genel itibariyle Gazze konusu da önemli bir başlık olacak. Gazze konusunda da İsrail'i tutumu karşısında diğer ülkelerle alınacak tavırlarda kabine toplantısı önemli bir başlığı. Baktığımızda yine iki gün sonra 15 Temmuz Çarşamba günü 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde tüm Türkiye'de olacağı gibi yurt dışında da çeşitli etkinliklerle anılacak bugün ve bu konuda da neler yapılacak konusunda da kabine toplantısında önemli başlık olarak yer alacak. Düzenlenecek anma programları da kabine toplantısının başlığı olacak. Ve en önemli gündem maddelerinden bir diğeri ise terörsüz Türkiye süreci. Terörsüz Türkiye sürecinde meclis kapanmadan çerçeve yasanın geçmesi bekleniyor. Bu konuda da meclis grubuyla alakalı olarak süreç nasıl işliyor, sahadaki raporlar ne diyor? Bu da kabine toplantısının önemli gündem başlığı olacak. Tabii terörsüz Türkiye'nin yanında terörsüz bölge süreci de yine Orta Doğu'daki gerilimdeki diplomasi trafiğiyle de artan önemiyle de devam eden süreçte yer alacak kabine toplantısında. Yine kabine toplantısının değişmez bir konusu olarak da son olarak bahsetmek gerekirse ekonomi başlığı. Ekonomi başlığında da enflasyonla mücadele ve fahiş fiyatla mücadele konusu da kabine toplantısının saat 15.30'da başlayacak olan kabine toplantısının önemli bir başlığı olacak. Ve bu konuda da ilgili bakanlıkların Mehmet Şimşek dahil kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor ve kabine toplantısının çıktısında toplantı bitiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkeye sesleniş olarak açıklayacak diyelim. Biz de sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Emre. Emre'den sözü alalım. Şimdi gelelim Ada Kahriman'a, Ahbap Derneği'ne yönelik olarak yürütülen soruşturmaya. O soruşturma kapsamında dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent dahil 21 isim gözaltına alındı. Peki suçlamalar neler? Hangi isimler gözaltında? Elde şu an için hangi bilgiler var? Detayları alalım, sözü adaya verelim. Ada merhaba, seni dinliyoruz.
2: Pelin Aslan, toplamda şu anda 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bilgisi paylaşılmıştı. Bu soruşturma kapsamında da 21 şüpheli gözaltına alındı ki keza zaten gözaltına alınanlar arasında Ahbap Derneği'nin kurucusu olan Haluk Levent de bulunuyor. Tabi burada kendilerine yöneltilen suçlamalara baktığımızda dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamasıyla buradaki şüpheliler hakkında gözaltı kararı veriliyor. Gözaltı kararı verilen isimlerden bir tanesi de Ece Güneş, avukat kendisi. Haluk Levent ile birlikte kendisi arasında çok sayıda yüksek tutarlı para trafiği tespit ediliyor. Yüksek miktarda para trafiği tespit ediliyor. Bu şüpheli hakkında da gözaltı kararı veriliyor ki Ece Güner de zaten geçtiğimiz saat dilimlerinde gözaltına alındı. Tabi diğer bir yandan burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya baktığımızda Ahbap Derneği'nin adı kullanılarak pek çok şüpheli şahısların hesaplarına yüksek miktarlarda para transferleri gerçekleştirildiği belirtiliyor. Tabi bununla birlikte bu iddialara ilişkin soruşturma başlatılıyor. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle ise şöyle oluyor. Deprem bağışlarının burada yurt dışına kaçırılması, aynı zamanda amacı dışında kullanılmasıyla birlikte buradaki soruşturma daha derinleştiriliyor. Şimdi burada Haluk Levent hakkındaki iddialara baktığımızda Haluk Levent'in bazı şüphelilerin hesapta kullandığına dair iddialar bulunuyor. Bu iddialar kapsamında da mesela burada Ahbap Derneği'nde kendisi, kurucusu Haluk Levent'in asistanı olan Yeliz Kaya'nın hesabını kullandığı belirtiliyor. Yeliz Kaya'nın hesabından mesela Ahbap Derneği'nden Yeliz Kaya'nın hesabına yaklaşık 120 milyon lira para transferi gerçekleştirildiği, para akışı yapıldığı belirtiliyor. Diğer bir yandan burada Haluk Levent'in kullandığı diğer bir hesapsa Ahbap Derneği'nin kurucularından biri olan Alper Çelik isimli şüpheli. Bu şüphelinin de hesabı kullanılıyor ki 2020-2026 yılları arasında toplamda yaklaşık 990 milyon liralık bir yasal bahis oynandığı belirtiliyor. Burada yasal bahis oynandıktan sonra da 390 milyon lira bir kayıp olduğu da belirtiliyor aynı zamanda ki buradaki yüksek tutarlı hacimli yasal bahisin Haluk Levent tarafından oynandığı belirtilince yani bu iddialar üzerine, bu şüpheler üzerine Haluk Levent hakkında gözaltı kararı veriliyor. Tabii diğer bir yandan burada başka bir soruşturma yani bu konuyla ilgili başka bir soruşturma daha yürütülüyor. Bu soruşturma ise gayrimenkullerle ilgili. Ahbap Derneği adına

bazı mağdurlardan gayrimenkul alındığı belirtiliyor. Tabii ancak burada Yeliz Kaya'nın şahsına aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı şüpheliler adına tescil edildiği de tespit ediliyor. Bu kapsamda yaklaşık 60 milyon dolar mağduriyet yaratıldığı da belirtiliyor. Dernek hesaplarının şahsi hesapları aktarılarak boşaltıldığına dair ciddi tespitler yer alıyor. Bazı tespitler var. Bu tespitlerden bir tanesi de mesela Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasına giren yeni kolluk, vergi ve bilirkişi raporlarında dernekle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketlerin milyarlarca lirayı bulan hesap hareketleriyle para transferleri ilişkin dikkat çekici tespitlere yer veriliyor. Toplamda şu ana kadar 21 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerin adreslerinde bazı aramalar yapıldı. Çeşitli burada çek, senet, altın, nakit para, dijital materyaller, bazı dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra da bulunduğumuz nokta İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecekler Hilal Aslan.

0: Şimdi bugün güne Türkiye iki farklı operasyon haberiyle başladı. Biri FETÖ'ye ilişkindi, bir diğeri de Muhsin Yazıcıoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümüne dairdi. Her iki soruşturmanın detayları Hande İpekgil'de. Hemen Ankara'ya dönelim, sözü Hande'ye verelim. Hande merhaba, iki soruşturma, iki önemli soruşturma, neler var bu soruşturmaların detaylarında?
1: Helin Aslan, öncelikle FETÖ operasyonlarıyla başlayalım. FETÖ kıskacı alındı diyebiliriz. Çünkü 81 ilde düğmeye basıldı. Özellikle mahrem yapılanma hedef alındı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yıllar geçmesine rağmen FETÖ ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde emniyet ve jandarma teşkilatlarının da yine müşterek çalışmaları ile birlikte 81 ilde eş zamanlı bir operasyon başlatıldı. İşte bu operasyon da yine Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ortak bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu sabah saatlerinde. Bakanların ortak açıklamasında özellikle dikkat çeken bir bölüm vardı. O da şu: örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantı unsurlarının da çökertilmesinin özellikle amaçlandığı vurgulandı ve bu kapsamda da yine 968 şüphelinin de yine olduğu belirtildi. Tabii 15 Temmuz'un üzerinde yıllar geçse de yine FETÖ ile mücadele hız kesmiyor dedik. FETÖ'nün tüm yapılanmalarına yönelik adli ve güvenlik boyutundaki mücadelenin de elbette kararlılıkla süreceğini her iki bakan da ortak açıklamalarında yer verdi. 968 şüphelinin ise yine soruşturma süreçlerinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Yine sabah saatlerinde gelen bir diğer operasyonu da Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurmuştu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin biliyorsunuz hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve soruşturma kapsamında da artık bu yaşanan yeni gelişme ile yeni bir aşamaya da geçildiğini söyleyebiliriz. Adalet Bakanı Akın Gürlek 12 Haziran'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen dosyanın yürütülen çalışmalarının ardından bir operasyon başlatıldığını özellikle açıkladı. Yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildi ve bu soruşturma soruşturmada da yine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 10 ilde 30 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlediler ve şüphelilere yönelik adreslerde yine tek tek arandı, tek tek hedef alındı. Operasyonlarla birlikte yeni bulgular da elbette elde edildi. Soruşturma kapsamında hem silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak ve tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüpheli öncelikle tespit edildi. 30 adrese eş zamanlı bir baskın düzenlendi demiştik. Bu baskınlarda da 25 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu yine belirtildi ve firari şüphelilerin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü de özellikle belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek biliyorsunuz faili meçhul dosyalarda her zaman kararlılık mesajı veriyor ve yine aynı mesajı verdi. Yıllar geçse de hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphelinin cezasız bırakılmasına müsaade edilmeyeceğini bir kez daha vurguladı Helin Aslan.
0: Teşekkür ediyoruz Hande. Hande'den sözü alalım. Bu arada iletişim başkanı.

0: Cumhurbaşkanı Burhanettin Duran'dan da bir sosyal medya hesabından paylaşım var. 15 Temmuz'a dair 10. yılında İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla Başkent Millet Bahçesi'nde program gerçekleştirileceğini duyuruyor Duran. Milletin 15 Temmuz'da iradesiyle yazdığı destanın aynı inanç, kararlılık ve birlik ruhuyla yaşatılacağına işaret etti. Şöyle dedi: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yıl özel programında aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad edecek, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunacak, milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını bir kez daha hep birlikte güçlü bir şekilde haykıracağız. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin ve demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığımızın güçlü bir nişanesi olacak bu büyük buluşmaya tüm vatandaşlarımız davetlidir, diyor Burhanettin Duran. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, yani çarşamba günü, ve Burhanettin Duran'ın tüm vatandaşları davet ettiği o program saat 16'da gerçekleşecek. ...15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne doğru gidiyoruz. 2 gün sonra yıl dönümü. O gece olanları anacağız. Ve aslında o gece unutulmaz destanlar yazıldı. Baktığımız zaman ülkece yazılan büyük bir destan var. Ama bir de o destanın yazılmasında canı kanı pahasına mücadele eden bireysel kahramanlar, destanlar var. Onlardan bir yer, o direnişin çok yoğun bir şekilde sürdüğü İstanbul'daki yerlerden biri de Çengelköy'dü. Ve 15 Temmuz gecesi yaşananları Çengelköy'ün Gazi Muhtarı ekibimize anlattı.
1: Üzerinden tam 10 yıl geçti. 15 Temmuz 2016 o hain gece biz hiçbir zaman unutmadık. Unutturmamaya çalıştık. O gece hakikaten hain bir geceydi. Bu hain terör örgütünün elemanları, devletimin silahını çalmış, elbisesini çalmış hainler biz de o akşam hakikaten hiç yaşanmaması gereken şeyleri yaşattılar.
2: 15 Temmuz diriliş destanıdır. İhanete karşı milletin kıyamıdır. Şanlı Türk milletinin tanklara, tüfeklere kafa tutup vatan hainlerini derdest ettiği gecedir.
1: Bizler vurulduk, gazi olduk. Yeğenlerimiz, kardeşlerimiz vuruldular, şehit oldular. Ama Allah'a şükürler olsun ki o süreçten sonraki süreçte bir baktık kendimize geldiğimiz zaman, hastaneden çıktığımız zaman elhamdülillah bayrağımız dalgalanıyordu, ezanlarımız okunuyordu. Yani çocuklarımız sokaklardaydı. Bu bizim için büyük bir onurdu. Tabii unutmayacağız. Unutmayacağız. Unutturmayacağız da.
2: 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde İstanbul'un en kritik noktalarından biriydi Çengelköy. Öyle ki burada vatan bekleyişini sürdüren 8 çelik yürek şehit düştü. 84 kişi gazi oldu.
1: Tabii bir mahalleden bir sakinimiz, bacımız, muhtarım dedi, benim kızımı dedi köprüde rehin almışlar. Ya bu ülkenime beni çok büyük ateşledi yani. Ondan sonra eşime eve çıkmasını söyledikten sonra karakol cihetine koşarak gittim ve karakoldan içeri girdim. Televizyon açık mı diye sorduğumda, televizyona baktığımda tankı ne zaman köprünün üzerinde gördüğümde eyvah dedim, bir kalkışma var. İşte ondan sonra zaten uzun dakikalar, uzun saatler başladı. Tabii biz de Çengelköy mahallesi olarak üzerimize düşeni en güzel şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Savunmayla hakikaten buradan terör örgütünün elemanlarını köprü cihetine geçirmedik.
2: Darbe girişiminin ilk saatlerinde Çengelköylüler ilk sokağa çıkanlardan oldu. Asker üniforması giyen FETÖ'cü hainleri durdurmak için canlarını ortaya koydu.
3: Darbeye izin vermeyiz. Kusura bakmayın yani. O 80'li yıllar geçti. Bitti. Vallahi gezeriz. Hiç bakmayacağız.
1: Ben Çengelköy halkını karakola davet ettim. Ondan sonra Çengelköy karakol binamızın içinde bulunan araçları Çengelköy karakolun önüne barikat olarak çektirdim ki buradan geçişi kapatmak için.
2: Al bayrağımız göklerde dalgalansın, ezanlarımız dinmesin diye diğer vatan evlatları gibi Çengelköy muhtarı Can Cumurcu da canından geçti. O gece gazi düştü.
1: Vatandaşımız bağırıyordu, muhtarım ne olur barikatın arkasına geç, ne olur ne olmaz. Ya dedim, dalga mı ediyorsunuz çocuklar? Ya bunlar bizim askerimiz, bize kurşun sıkmazlar dedik ama yanılmışız. maalesef 12.05'te de ben bir G3

0: kurşunu alarak işte sakat kaldık. Allah nasip ederse, o şanı yaşamayı nasip ederse gazi olduk.
1: Darbecilere geçit vermeyen milyonlarca kahramandan biri de Mustafa Uygun'du. Uygun hainlerin kurşunlarına ve tank atışlarına karşı kendi bedenini siper etmişti, göğsünü siper etmişti ve vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla da gazi oldu. O da o günleri 24'e anlattı.
2: Allah'a çok şükür ki vatandaşımızın ve kardeşlerimizin sayesinde hain FETÖ'ye ülkemizi teslim etmedik.
3: Canları pahasına savundular. Meydanlara, köprülere akın ettiler. Darbecilere geçit vermediler.
2: Bugün olsa diyeceksiniz ki çıkar mısınız tekrar? Tekrar çıkarım ve bu sefer ailemle birlikte çıkarım.
3: Saatler 22'yi gösterdiğinde Türkiye tarihindeki en uzun geceye uyandı. Hainlerin hedefindeki en kritik noktalardan biri o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'ydü. Binler darbecilere dur demek için köprüyü akın etti. O kalabalığın arasında vatanı için göğsünü siper etmeye giden Mustafa Uygun da vardı.
2: Öğrendik ki asker kalkışma yapmış, darbe yaptığını söylediler. Harfiyat kamyonlarıyla yolu kapatmışlardı. Sonrasında biz yürüyerek Kısıklı'ya, Ümraniye'den Kısıklı'ya indik. Bir baktık ki çok yoğun bir kalabalık vardı, insan seli vardı.
3: Hain darbe girişiminin ilk saatlerinde 54 yaşındaki Mustafa Uygun da haberi evindeyken aldı. Bir an bile düşünmeden akrabalarını da arayarak yola koyuldu. Araçla çıktıkları yolda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşmak istediler. Ancak hain darbeci askerler tarafından yolları kesilince yürümeye başladılar. Ve daha sonrasında köprüye ulaştıklarında ise gördükleri tablo adeta mahşer yeri gibiydi.
2: Köprüyü hareket ettiğimizde tabii beraber çıktığımız kayınçolarımız falan filan kalabalıkta hepsini kaybettik. Mermiler sesleri duyabiliyoruz, kulağımızın üzerinden, kafamızın üzerinden geçiyor. Köprüye indik.
3: Fethullahçı terör örgütünün hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Ancak Uygun o geceyi dün gibi hatırlıyor.
4: Mustafa Uygun'la birlikte binlerce kişi darbecilere karşı çıkmak için sokaklara dökülmüştü. Saatler ilerlemeye devam ettikçe de kalabalık artmaya devam etti. Mustafa Uygun ve binlerce kişi köprüye geldiklerinde binlerce kişi hep birlikte darbecilere karşı çıktılar. Ve tam anlamıyla her bir noktadan ateş seslerinin geldiği o dakikalarda Türk bayrağının altına sığınmayı denediler. Ancak darbeci askerler Türk bayrağına daldırış etmedi ve ateş açmaya devam etti.
2: Tabii yönümüzde yaralılar oluyor, düşenler oluyor vatandaşlardan, arkadaşlarımızdan. Biz onları almaya gidiyoruz, taranıyoruz bir yerden. Ama nereden tarandığımızı tabii anlayamıyoruz. O esnada dedik hani bayrak açalım, büyük bir bayrak açalım. Bayrağı ateş etmezler düşüncesiyle. Bayrağın altına girdik, önümüzde iki tane yaralı vardı. Onu almak için bayrağın altından bizi taradılar tekrar.
3: Kendisi gibi çok sayıda yaralı ve şehit vardı. O kabus dolu gecede canlarını siper ettiler.
4: Saatler ilerledikçe FETÖ'cü hainler ateş açmaya, çaresiz kalan halkta kendini bir şekilde savunmaya devam ediyordu. Ve köprü ve civarında yoğun ateş sesleri yükselirken tankın hedefinde ise bir polis toması vardı. Darbeci hainler tarafından ateşlenen o tank tomayı vurdu ve çevreye parçalar saçıldı. İşte tomadan saçılan o parçalar Mustafa Uygun'a isabet etti.
2: Otobüs durağının orada biraz dinlenmek açısından kaldırıma çöktüm, oturuyordum. Otururken tanklardan atış yaptılar, tomayı patlattılar. Tomayı patlattıklarında bana bir parça geldi. Kolumda benim kan görmüşler, oradaki vatandaşlar. Dediler abi senin kolun kanıyor falan. Biz tekrar mücadelemize başladık. Motorluğun bir tanesi, hatta bende resimleri falan mevcut. Dedi abi bunlar dedi bizi dedi bu akşam hepimizi dedi öldürürler dedi, vurarlar falan dedi. O esnada motorcuyu öldürdüler orada.
3: İki çocuğuna kavuştu belki ama o gece hem hafızasında hem vücudunda unutulmayacak izler bıraktı.
2: Sağ olsun devletimiz peşimizde durdu. Valilikten, kaymakamlıktan, belediyelerden ziyaretimize geldiler. Bir 15 Temmuz kalkışması oldu. Allah'a çok şükür ki vatandaşımızın ve kardeşlerimizin sayesinde hain FETÖ'ye ülkemizi teslim etmedik.

ABD ile İran arasında karşılıklı füze ve İHA saldırıları yeniden şiddetlendi. İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurdu. Gece saatlerinde ABD ise yeni dalga saldırılara başladı.

0: başladı. İran'sa Körfez'de misilleme operasyonları düzenledi. Gerilimin ana nedeni Hürmüz Boğazı. İran'a göre iki gemi Hürmüz'den izinsiz geçmeye çalıştı. Devrim muhafızları müdahale etti. Sadece izin verilen gemilerin geçeceği belirtildi. ABD, İran'ın adımlarına saldırılarla cevap veriyor. Gece saatlerinde İran'a yönelik bir saldırı daha başlattı. Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçiş yapan gemilere saldırma kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla olduğu belirtildi. Saldırıyı İran Devlet Televizyonu da doğruladı. Saldırılarda İran füzesinin ve drone'unun düşürüldüğü bildirildi. ABD güçleri Mahşer kentindeki su pompa istasyonunu da vurdu. Saldırıda bir kişi öldü, dört kişi de yaralandı. İran'dansa misilleme gecikmedi. Körfez'deki ABD üslerine saldırı dalgası başlatıldı. Ancak saldırılar ateşkes görüşmelerinde arabuluculuk yapan ve Nisan'dan bu yana hedef alınmayan Katar'a uzandı. Mayıs ayı başından bu yana saldırıya uğramayan Birleşik Arap Emirlikleri de hedef alındı. İran, Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'ndeki yakıt tankları ve mühimmat depolarını vurdu. Ürdün'ün başkenti Amman'da uçuşlar askıya alındı. Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üsleri de vuruldu. Bender Abbas kenti üzerinde ise bir ABD insansız hava aracının düşürüldüğü duyuruldu. Son duruma ilişkin basına açıklamalarda bulunan İran, ABD'nin anlaşmayı sürekli ihlal ettiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, mutabakat zaptının kriz aşamasında olduğunu belirtti. ABD'nin taahhütlerine uymaması halinde İran'ın anlaşmadan vazgeçeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 24 ekranlarında Ankara Stüdyosu'ndan yayınlanan Esra Elönü'nün Araf'ta Sorular programına katıldı. NATO zirvesi sonrasında oluşan yeni uluslararası tabloyu değerlendirdi. F-35 programı ve katsa yaptırımlarında da artık kararın Washington'da olduğunu söyledi. Bir gelişme olacaktır mutlaka diyor Yılmaz.
1: Bundan sonraki süreci hep birlikte takip edeceğiz ama artık top Amerikan yönetiminde diyelim. Onlar mutlaka bu konuda gereğini yapacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizi izleyin dedi. Gazeteciler bu soruyu.
2: Bizi izlemeye devam edin dedi.
1: Dolayısıyla burada bir gelişme olacaktır mutlaka.
3: Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemi ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Trump yönetiminin siyasi iradesini açık şekilde ortaya koyduğunu söyledi. F-35 programı ve katsa yaptırımlarında artık kararın Washington'da olduğunu belirtti. Müttefikler arasında yaptırım uygulanmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.
1: Müttefikler arasında yaptırım olmaz. Müttefikler arasında ticari kısıtlama olamaz. Maalesef Türkiye bunlarla karşı karşıya kaldı Esra Hanım. Açık veya örtülü, bazen açık bazen örtülü yaptırımlarla, engellemelerle karşı karşıya kaldı. Evet. Türkiye bu sıkıntılara karşı ne yaptı? Kendi gücünü daha fazla kullandı ve belli bir yere geldi.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO zirvesinin ardından 24'te Araf'ta Sorular programına katıldı. Esra Elönü'nün sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. NATO'nun son zirveyle yeniden güçlü bir birlik görüntüsü verdiğini belirterek, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişinin ittifak içinde dikkat çektiğini söyledi.
1: Ordumuzun envanterine giren ürünlerin %80'inden fazla bir yerlilik oranımız var. Dünyada 11. ihracatçı konumdayız. Ve yakın bir gelecekte ilk 10'a gireceğiz. Türkiye olarak. 10 milyar doları aşmıştık geçen yıl. Bu sene son 12 aylık döneme bakarsanız 11 milyar doların üzerinde bir ihracatımız var. Bunun yanı sıra bence en önemli unsurlardan biri şu: genç bir nüfusumuz var. 100 bin civarında bir istihdamımız var. Ortalama yaşı çalışanların 34. Şimdi batıya bakıyorsunuz, 50'nin üzerinde ortalama yaş. Dolayısıyla gelecek bizim, gelecek Türkiye'nin.
3: Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Yılmaz, Türkiye'nin gelecek perspektifine uygun, sivil ve demokratik bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde ise enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi. 2027 yılında %20'nin altına gelmesini hedeflediklerini, nihai hedefin ise yeniden tek haneli enflasyon olduğunu vurguladı.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde Numan Kurtulmuş, Efkan Ala ve İmralı heyetinin bir görüşme yapacağının bilgisi elimize ulaştı. Şimdi bu görüşmenin başlığı belli ama içeriğinde neler var? Çünkü yasal düzenlemelerin de yapılması gerekiyordu biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da vakit kaybetmeden buna ilişkin çalışmaların yapılmasını söylemişti. Burada meclis katılımının da çok önemli olduğunun altını çizmişti. Ve sadece AK Parti'ye değil bütün partilere de bir anlamda çağrıda bulunmuştu. İmralı heyeti Numan Kurtulmuş ve Efkan Ala ile görüşecek. Şimdi hemen bir Ankara'ya dönelim. Hande İpekgil telefon hattımızda bizi bekliyor. Detayları Hande'den öğrenelim. Hande merhaba, seni dinliyoruz.
2: Evet Elin Aslan, yine yeni bir gelişme yaşanacak. Özellikle biliyorsunuz artık terörsüz Türkiye sürecinde meclis çatısı altındaki çalışmalar hız kazanıyor. Bu kapsamda DEM Parti İmralı heyetinin de çarşamba günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Grup Başkan Vekili Efkan Ayla ile görüşeceğini söyleyebiliriz. Biliyorsunuz tabii yasal adımlar çerçeve yasa taslağının içeriğine dair görüşmeler devam ediyor meclis çatısı altında. Aynı zamanda tabii bugün kabine de toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda. Bu kabine toplantısında da yine önemli gündem başlıklarından bir tanesi süreç kapsamında atılacak yasal adımlar ve çerçeve yasa olacak. Elbette burada da yapılan yine taslağın kısa sürede partililere ulaştırılması bekleniyor. İşte bu kapsamda DEM Parti İmralı heyetinin de yine çarşamba günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Grup Başkan Vekili Efkan Ayla ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Elbette ki süreçte artık kritik eşik olarak da bakılıyor. Çünkü İmralı heyeti Kurtulmuş ve Efkan Ayla ile görüşecek. Bu görüşmenin ardından da yine önemli adımlar atılması elbette bekleniyor. Biliyorsunuz 24 Mayıs'ta da bir görüşme gerçekleştirilmişti. Abdullah Öcalan ziyareti olmuştu. Yine daha önce edinilen bilgilere göre de bugün itibariyle aslında taslağın siyasi partilere ulaşması ve yine bu taslağın üzerinde çalışılması bekleniyor. Özellikle DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Terve Muldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan heyetinde yine tabii Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşmesi bekleniyor diyelim.
0: Teşekkür ediyoruz Hande verdiğin bilgiler için. Hande'den bir sözü alalım teşekkür ederek. Şimdi gelelim şöyle bir NATO zirvesini de hatırlatalım ama NATO zirvesinden pek çok şey var hafızalarda kalan ve o hafızalarda kalanlar arasında sembolik önemi olan noktalar da var. Mesela Erdoğan'ın NATO zirvesinde liderleri mehter marşıyla karşılamış olması. Bu en çok Yunanistan'da ses getirdi biliyorsunuz ki aslında tarihi bir psikolojik harp unsuru ve Türk askeri kültürünün de modern diplomasideki yansıması olarak değerlendirildi. Muhabirimiz Ebrar Nur Arslan Bakırtaş bu görkemli karşılamayı Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile mehter takımı eşliğinde değerlendirecek. Sözü Ebrar'a verelim.
4: Yüzyıllar boyunca savaş meydanlarında Osmanlı askerlerine cesaret, düşmana korku salan mehter marşları Ankara'da NATO zirvesinde yankılandı. Tabii kıymetli bir seçimdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderleri 16 Türk devletinin bayrağı, mehteran ekibi ve Yeniçerilerle aslında karşıladı. Bizler de bunun detaylarını Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile birlikte konuşacağız ki arkamızda da hali hazırda mehteran takımı var. Efendim hedefte ne vardı?
5: Şöyle şu andaki programımız 15 Temmuz'un biliyorsunuz seneyi devriyesi çarşamba günü ve 10. yılı. Aslında 15 Temmuz'da biz ne büyük bir belayı def etmişiz dünyada yaşananlara baktığımızda bunu bir kez daha anlamlı bir şekilde anlamaya başladık. Milletimiz olarak, insanlık olarak ve biz her bir aşamamıza 7'den 70'e herkesi bu duyarlılığı 7'den 70'e nesilden nesile aktarsın ve unutmasın, unutturmasın derdinde olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü 15 Temmuz bir milletin millet olma anlamının ne anlama geldiğini, bir milletin lideriyle aynı eksende, aynı duyguda buluştuğunda hangi başarıları, hangi zaferleri, hangi direnişi ortaya koyacağını gösterdiği bir gece. Mehter niçin burada? Mehter sadece bir savaş konseri ya da savaş bir grubu değil. Mehter aynı zamanda bir zaferin ilk şehre girişidir. Mehter aynı zamanda tarihtir. Mehter aynı zamanda bir milletin zafer

0: ve buluştuğu anı anlattığı andır. Ve mehter gelecek de geleneğin buluşma noktasıdır. Mehter geçmişi unutmamak, geleceği inşa etmenin en anlamlı ritüelidir. Bu açıdan NATO zirvesindeki mehter aslında dünyada çok önemli bir şeyi söyledi. Tarihi unutma, tarihten ders al ve ayaklarını tarihin durduğu yerde tut. Yani sen modern müzikler yapabilirsin, eyvallah. Ama hiçbir tanesi mehterin verdiği o ambiyansı, mehterin verdiği o birikimi, mehterin verdiği o heyecanı vermiyor. Örneğin orada mehter değil de başka bir şey olsaydı dünya bunu konuşmayacaktı. Ama mehter dediğinizde yüzyıllardır devam etmiş bir Osmanlı geleneğini, Türk devletleri geleneğini, Osmanlı'nın zaferlerini, Osmanlı'nın şehirlere girirken ne kadar adalet ve merhametle girdiğini, hangi aşkla, hangi cenkle girdiğini gösteren anlamlı bir hikayenin adıdır mehter. İşte biz de 15 Temmuz'da aslında büyük bir destan yazdık. Büyük bir destan, büyük bir direniş gösterdik. Ve bugün anlıyoruz ki 15 Temmuz'da çok büyük belaları def etmişiz. İşte o belaları def ettiğimiz 15 Temmuz'un senesi devriyesinde Esenler'deki 7'den 70'e herkesi meydanda buluşmaya, 15 Temmuz akşamında 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde akşam namazıyla buluşmaya ve en fazla şehit veren ilçelerden bir tanesiyiz. Şehitlerimiz olduğu caddede yürüyüş yapmaya ve bu meydanda büyük bir miting ve duayla o gecede nöbete davet ediyoruz. Bunu da mehterle birlikte yapıyoruz.
1: Efendim, yayına katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Yüzyıllar boyunca savaş meydanlarında psikolojik üstünlüğün göstergesi mehter marşı. E bu noktada NATO zirvesinin resepsiyonunda da devlet liderleri işte bu mehter takımıyla, mehter marşlarıyla karşılandı. Peki bunda hedef neydi? Detayları Esenler Belediye Başkanı Tevfik Öksu ile birlikte konuştuk diyelim ve sözü aslında mehter marşı ile birlikte tekrar stüdyoya bırakalım.
2: Venezuela 24 Haziran'da meydana gelen çifte depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Can kaybı 4.490'a yükseldi. Ama enkaz altında olan binlerce insan var. Acılı aileler kavurucu sıcak ve yağmuru aldırmadan elleriyle enkazları kazarak sevdiklerine ulaşmaya çalışıyorlar. Bu zor günlerde Türkiye'de Venezuela halkını yalnız bırakmıyor.
3: Venezuela iki büyük depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Venezuela'ya en büyük destekse 6 Şubat'ta benzer bir acıyı yaşayan Türkiye'den geldi. Türkiye'den gönderilen 30 ton insani yardım malzemesi başkent Caracas'a ulaştı. Yardımları taşıyan iki askeri kargo uçağı Simon Bolivar Havalimanı'na indi. 30 tonluk insani yardımlar 275 büyük çadır ve 7 tonluk tıbbi malzemeden oluşuyor. Yardımlar Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Hill ve Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu tarafından karşılandı. Büyükelçi Karamanoğlu, Türk arama kurtarma ekiplerinin iki hafta boyunca büyük özveriyle görev yaptığını belirtti.
4: Ben buradaki ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. İki hafta boyunca çok özverili, çok iyi bir çalışma yaptılar. Venezuela makamları, Venezuela halkı bizim ekiplerimizin yaptığı çalışmalardan sitayişle bahsediyor.
3: Karamanoğlu, Türkiye'nin dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.
4: Bugün itibariyle bu görevleri tamamlandı. Ülkemize yolcu ediyoruz. Bunu yaparken de ekiplerimizi götürmeye gelen iki uçağımız yaklaşık 30 ton insani yardım getirdiler. Biz de daha önce de AFAD, TİKA ve Türk Kızılay'ı aracılığıyla insani yardım dağıtmıştık. Şimdi bir yenisi eklendi buna ve bundan sonra da yardımlarımız devam edecek.
3: Bakan Hill ise Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Türkiye'nin felaketin ilk anından itibaren yardım elini uzatan ilk ülkelerden biri olduğunu söyledi.
5: Bu sürecin başında yer alan Afet Müdahale Tugayı'na arama kurtarma operasyonlarında bizlerle el ele veren Türkiye'nin en seçkin, en yetişmiş uzmanlarına teşekkür ediyoruz. Minnettarlığımızı ifade edecek kelime bulamıyoruz. Bugün yeni bir insani yardım daha teslim alıyoruz. Şimdi yeniden inşa aşamasına geçme zamanı.
3: Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise yükseliyor. Binlerce kişi de yaralandı. Çadır kentlerin sayısı da 108'e çıktı. Bölgede kalıcı barınma ihtiyacının tespiti için biyometrik nüfus sayımı başlatıldı. İlk belirlemelere göre en az 25 bin yeni konuta ihtiyaç var. Ülkede 17 binden fazla insanın evsiz kaldığı felakette sokaklarda ve parklarda kurulan derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriliyor.
2: İstanbul merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması da var. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 69 şüpheli adliyeye sevk edildi.
6: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 69 şüpheli adliyeye sevk edildi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda şüphelilerin elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıkları, ardından bu paraların büyük bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri iddia edildi. Soruşturma dosyasında para transferi açıklamalarında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadeler tespit edildi. Mali incelemelerde 76 milyar lirayı aşan şüpheli para trafiği mercek altına alındı. Eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alınan 69 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından güvenlik önlemleri altında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturma sürerken şüpheliler hakkındaki suçlamalar iddia aşamasında bulunuyor. Haklarında verilecek nihai karar adli sürecin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.
2: Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki bir çift kiraz yedikten sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırıldılar. Günlerdir de yaşam mücadelesi veriyorlardı çift. Önce koca ardından da kadın hayatını kaybetti. Çiftin tarım ilacı nedeniyle zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
7: Kiraz yediler, rahatsızlandılar, hayatlarını kaybettiler. Olay Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Karabey köyünde yaşandı. 1 Temmuz'da kiraz yedikten sonra 63 yaşındaki Ahmet ve eşi Rahime Derin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çiftten Ahmet Derin 2 gün sonra yani 3 Temmuz'da hayatını kaybetti. Eşi Rahime Derin ise 11 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Derin çiftinin kiraz yedikleri ağacın bulunduğu bölgeye yaklaşık 15 gün önce tarım ilacı atıldığı, bu nedenle zehirlenmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.
2: Muş'a gideceğiz şimdi. Murat nehrine düşerek akıntıya kapıldı 10 yaşındaki çocuk. Henüz bulunabilmiş değil. Arama çalışmaları 4. gününde de devam ediyor. Berat Karakaya merkeze bağlı Özdilek köyünde yaşıyordu. Dengesini kaybederek Murat Nehri'ne düştü. İhbar üzerine bölgeye giden AFAD, jandarma, sualtı arama kurtarma timi ve dalgıç polislerden oluşan yaklaşık 126 kişilik ekip seferber oldu. Ekiplerin tüm noktaları titizlikle kontrol ettiği çalışmalar sonar cihazı ve drone'la destekleniyor. AFAD İl Müdürü Ahmet Daşdemir de olay yerinde kurulan kriz masasından çalışmaları takip etti. Karakaya'nın ailesi ve yakınları ise aramanın yapıldığı bölgede umutlu bekleyişini sürdürüyor. LGS tercih süreci. O süreç başladı. Peki tercihleri yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Aileleri, anneleri, babaları ve tercih yapacak gençleri neler bekliyor? Sözü hemen Eda Nur Karaloğlu'na verelim.
8: Evet, LGS tercih süreci başladı. Tabii bu noktada eğitimcilerin önemli uyarıları da var. Özellikle tercih yaparken nelere dikkat etmeli? Tabii bunları da merak ediyoruz. Sizler için de paylaşacağız. Yanımızda eğitim koordinatörü Hatice Yılmaz'la beraberiz. Hatice Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
9: Hoş buldum, iyi yayınlar.
8: Şimdi tabii öğrenciler de heyecanlı ama doğru bir şekilde tercih yapmaları da gerekiyor. Bu noktada yüzdelik dilimin mi esas alınması yoksa puanın mı esas alınması gerekiyor?
9: İlk yerleştirmelerde mutlaka yüzdelik dilimlerin esas alınması gerekiyor. Öğrenci kendi yüzdelik dilimine uygun okullardan tercih yaparsa girme şansı da o oranda yüksek olacak. Ama bu sene öğrencilerin bir şeye daha dikkat etmeleri gerekiyor. Bu sene tepedeki okulların çoğunda kontenjan düşüşleri var. Yani alınacak öğrenci sayılarında azalma var. Bu daha öğrencileri daha dikkat etmesini gerektiren bir durum, bu durum. Dolayısıyla örneğin öğrencinin yüzdelik dilimi 3.2 ise bu 3.2'lik yüzdelik dilimine denk gelen okulu 5. ya da 6. tercihine en fazla yazabilir. Geride kalan 4 okulu kendi puanından, kendi yüzdelik diliminden daha gerideki okullara, örneğin 3 mü dedik, 5'e kadar aşağıya doğru inecek. Yukarıdan da 5 tane okul yazarsa daha doğru tercih yapmış olur. İlk yerleştirmede önemli olan yüzdelik dilimidir. Evet, 5 Ağustos'ta yerleştirme sonuçları açıklanacak ve çocukların 2 kere daha yerleşme şansları var. Ancak bu tercih sürecinde hem özel okulların hem de yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların da bir taraftan kayıtları devam ediyor. İkinci yerleştirmede ya da üçüncü yerleştirmede kontenjan açığının oluşabilmesi için buradaki daha önce yerleşmiş öğrencilerin bir yerlere gitmesi gerekecek. Ancak özel okullar öğrenci kayıtlarını, yabancı özel okullar özellikle tamamladıkları için çok fazla oynama olmuyor. Bu nedenle birinci tercih dönemi çok ama çok önemli. İkinci tercih döneminde pek çok okulun puanı yükselir, düşmez. Velilerin bunlara dikkat etmesini istiyorum.
8: Çok teşekkür ederiz hocam yayınımıza olan katkılarınız için. Evet, tabii bilgileri de aldık Hatice Yılmaz'dan. Öğrencilerin dikkat etmesi gereken noktalar var. Özellikle de hatırlatacak olursak 27 Temmuz tarihine kadar da öğrenciler tercihlerini gerçekleştirebilecek diyelim. Ve biz de tekrardan sözü stüdyoya bırakalım.
2: Eda'ya teşekkür ediyoruz. Hafta sonu özellikle sıcak havalardan bunalanlar hem serin hem de turistik adreslere yolculuk yaptı. Haftanın stresi atıldı, keyifli saatler yaşandı, bol bol fotoğraflar çekildi, videolar çekildi. Yeni anılarla evlerin yolu tutuldu.
3: Türkiye'nin her bir yanı cennetten bir köşe gibi. Özellikle hafta sonu şehir stresinden uzaklaşmak isteyenler için birçok seçenek var. Ve bu seçenekleri değerlendirenler hem keyifli bir gün yaşıyor hem de güzel hatıralar biriktiriyor. Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Hasanşehir beldesinde bulunan gölet, yaz aylarında serin havası ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.
10: Havası serin. Ortamı güzel, doğal, isteyen istediği şekilde gelip pikniğini yapabilir.
3: Hasanşehir Göleti, çam ormanları ile çevrili doğal yapısı, su değirmeni ve sosyal yaşam alanları ile 4 mevsim farklı güzellikler sunuyor. Özellikle sıcak yaz günlerinde adeta doğal klima etkisi oluşturan serin havası sayesinde çevre il ve ilçelerden çok sayıda doğa severi ağırlayan gölet, piknik yapmak ve doğa yürüyüşü gerçekleştirmek isteyenlere huzurlu bir ortam sağlıyor. Ünü Türkiye sınırlarını çoktan aşan Uzungöl'de turizm sezonu hareketlendi. Otellerde doluluk oranı arttı.
11: Muhteşem havası. Harika, suyu başka bir güzel. Harika yani, çok beğendim yeşilliği, doğası.
3: Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan ve her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uzungöl'de 1 Temmuz itibariyle başlayan hareketlilik sürüyor. Özellikle yaz tatilinin başlamasıyla birlikte bölgeye gelen ziyaretçi sayısında artış yaşanırken otellerde de rezervasyonlar yükselişe geçti. Hakkari'nin eşsiz doğal güzelliklerini keşfetmek için Türkiye'nin farklı illerinden gelen doğa severler 3300 rakımlı Berçelen Yaylası'ndaki buzlu Seyitan Gölü'nde yüzerek unutulmaz anlar yaşadı.
12: Hakkari bizim için merak edilen gizemli bir yerdi. Uzun yıllar da biliyorsunuz ulaşılamayan bir yerdi. Sosyal medyada gördükçe insanların buraya geldiklerini ve manzaraları biz de gelmek istedik.
3: Doğa severler Hakkari'nin öne çıkan doğal güzellikleri arasında yer alan Sat Gölleri, Cilo Buzul Gölleri, Seyitan Gölü, Geverok Gölü, Terazin Gölü ve Karvan Gölü'nü görme fırsatı buldu. Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı Van'da serinlemek isteyen vatandaşların yeni rotası Gürpınar ilçesinde bulunan Çalyan Gölü oldu. Yaklaşık 3200 metre rakımda yer alan göl, buz gibi suyu ve eşsiz doğal manzarasıyla ziyaretçilerine sıcak havadan uzaklaşma imkanı sundu. Herkes evine bol bol fotoğraf çektirip yeni anılar biriktirerek döndü.
2: İkinci saat dilimimizi de noktalayalım ama saat başında buradayız, bekliyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. ABD-İran arasında misilleme diplomasisi sürüyor. Hürmüz kimin elinde yarışıyla? Ateşkes tehlikede mi? Müçtaba Hamaney'in intikam yemini dengeleri değiştirecek mi? CHP'nin iç işleri ise karışık. Kılıçdaroğlu'nun hamleleri karşısında köşeye sıkışan Özel yeni partinin adımlarını mı atıyor? Moderatör 17'de İbrahim Güneş duracak. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır cevaplayacak.

0: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.
1: Acet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Acet. Arabanı arabam.com'a.
2: Değerinde drink sat. Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
7: Aa, nasıl ya?
8: İyi akşamlar.
9: Dinle.
10: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.

0: bugün olmadı. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
1: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitirmiş.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
7: Nasıl mı?
8: Zaman kaybetmek yok.
9: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
10: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
11: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
12: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
13: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
14: Otobit'te. Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
15: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
14: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
16: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
17: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
18: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
19: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
20: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
21: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. 3. saate başlıyoruz. Bugün kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bu toplantıyla başlayalım. Gündeminde toplantının hangi maddeler olacak, neler görüşülecek? Hemen sözü Emre Ayaz'a verelim. Böylece toplantının da başlama saatini de öğrenmiş olalım Emre'den. Emre merhaba, seni dinliyoruz.
1: Helin Aslan, geçtiğimiz hafta gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi bu kabine toplantısının önemli bir ve geniş bir başlığı olacak ve bu konudaki değerlendirmeler kabine toplantısında gerçekleşecek. Başta baktığımızda ikili görüşmeler, özellikle ABD ile yapılan ikili görüşmeler ve liderlerle yapılan görüşmeler önemli bir konu olacak. Neden? Çünkü baktığımızda ABD ile yapılan görüşmelerde F-35 süreci ve devamında ABD'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı katsa yaptırımlarının kaldırılması süreci vardı. Kabine toplantısında bu süreç değerlendirilecekken S-400 konusu da üçüncü bir ülkeyi Rusya'dan satın almıştı ve Türkiye ve üçüncü bir ülkeyi satışı ile ilgili süreçte kabine toplantısının değerlendireceği önemli bir konu başlığı olarak bu kabine toplantısında görüşülecek. Diğer konu ise liderler arasındaki diplomasi trafiği ile birlikte Orta Doğu'daki yaşanan gelişmeler ve Türkiye'nin burada takındığı tavır ve sonrasında ilerleyen süreçte nasıl davranacağı ile ilgili önemli stratejik gelişmeler de bu kabine toplantısının başlıklarından biri olacak. Çünkü baktığımızda İran'la olan anlaşma süreci bozuldu ve ABD hemen NATO Liderler Zirvesi'nden bir gün önce İran'a saldırı gerçekleştirmişti. Bu süreçte Türkiye'ye karşı bir enerji arzında bir sorun yaşanacak mı? Tabii bu konudaki değerlendirmeler de kabine toplantısında ilgili bakanlarla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabinede görüşülecek bir konu olacak tabii ki. Diğer konuya baktığımızda iki gün sonra 15 Temmuz Çarşamba günü 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü ve çeşitli etkinliklerle anma programı gerçekleşecek. Hem yurdun tüm illerinde hem de yurt dışında önemli etkinlikler gerçekleşecek. Bu etkinliklerle ilgili ülke genelinde programlara ilişkin hazırlıklar gözden geçirilecek. Türkiye genelinde ve yurt dışında demiştik. En önemli başlık, değişmez başlık kabine toplantısının terörsüz Türkiye süreci. Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili bildiğimiz üzere birçok açıklama gelmişti. O açıklamaların en önemlisi ise meclis tatile girmeden çerçeve bir yasa tasarısının meclisten geçmesi süreciydi. Bu konuda da son gelinen nokta nedir? Bunu da değerlendirilecek. Raporlar ne söylüyor? Sahadan çekilmeler ne durumda? Bu konuda mecliste işlem yapılabilir mi? Bu konuda da kabine toplantısı gündemine alacak bu konuyu. Diğer konuysa ekonomi başlığı olacak. Enflasyonla mücadele ve fahiş fiyatla mücadele konusu yer alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ilgili bakanların da bu konuda kabineyi bilgilendireceğini öngörüyoruz. Ve bu toplantı saat 15.30'da başlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında. Toplantı bitiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı olacak. Biz de 24 ekranlarından bu süreci vermiş olacağız ve süreci de takip ediyor olacağız diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Emre. Emre'den sözü alalım. Şimdi Ada Kahriman'a dönelim. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent dahil 21 isim gözaltına alınmıştı biliyorsunuz ki. Bu saate kadar hangi gelişmeler yaşandı öğrenelim. Yeni sıcak bilgiler var mı? Sözü hemen Ada'ya verelim. Ada merhaba, seni dinliyoruz.

0: Pelin Aslan, evet, sıcak bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz saat diliminde tabii burada bu bilgi verildi, bu bilgi paylaşıldı. Şöyle ki Haluk Levent bildiğiniz üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alındı. Kendisi gözaltına alındığı sırada üzerinden 4 adet cep telefonu çıktı. Bu cep telefonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından muhafaza ediliyor, incelenmek üzere. Şu aşamada kendisi buradaki 4 cep telefonunun, 4 adet cep telefonunun şifresini paylaşmadığı belirtiliyor. Tabii burada telefonların açılmasıyla birlikte, şifresini vermesiyle birlikte soruşturmanın seyrini de değiştirebilir. 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Toplamda şu ana kadar 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Haluk Levent de bulunuyor. Ahbap Derneği'nin kurucusu. Tabii bununla birlikte burada aynı zamanda Haluk Levent ile yüksek miktarda çok sayıda para trafiği gerçekleştiren avukat Ece Güner de gözaltına alınıyor. Şüphelilere suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, burada dernekler kanununa muhalefet, örgüt üyeliği gibi suçlamalar yöneltiliyor. Bu suçlamalar kapsamında buradaki şüpheliler gözaltına alınıyor. Tabii burada soruşturmanın ilk başlama noktasına baktığımızda Ahbap Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarlarda para transferleri gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bu yüzden soruşturma başlatılıyor. Daha sonra da burada deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı, aynı zamanda bunların amacı dışında kullanılmasıyla birlikte soruşturma daha da derinleştiriliyor. Haluk Levent hakkında bazı iddialar var. Bunlardan en önemlisi de kendisi buradaki hakkında gözaltı kararı verilen bazı şüphelilerin hesaplarını kullandığına dair. Şimdi burada mesela kendi asistanının Yeliz Kaya'nın hesabını kullandığı belirtiliyor ki Yeliz Kaya'nın hesabına özellikle 120 milyon lira para transferi, yani Ahbap Derneği'nin hesabından 120 milyon lira para transferi gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bununla birlikte aynı zamanda Alper Çelik isimli şüpheli, ki Ahbap Derneği'nin kurucularından bir tanesi, bu şüphelinin de 2020-2026 yılları arasında bu şüphelinin hesabında 990 milyon liralık bir yasal bahis oynandığı belirtiliyor. Aynı zamanda 390 milyon liralık bir para kaybı söz konusu buradaki yasal bahisin oynanmasıyla birlikte. Tabii buradaki yasal bahisin Haluk Levent'in oynadığına dair şüpheler artınca da Haluk Levent hakkında gözaltı kararı veriliyor. Diğer bir soruşturmaya baktığımızda burada Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma gayrimenkullerle ilgili. Tabii Ahbap Derneği adına bazı mağdurlardan gayrimenkul alındığı belirtiliyor. Tabii burada Yeliz Kaya'nın kendi şahsi adına aldığı gayrimenkullerin daha sonra burada başka şüphelilere tescil edildiği, başka şüpheliler adına da tescil edildiği belirtiliyor. Burada da yaklaşık toplamda 60 milyon dolarlık bir mağduriyet yaşandığı belirtiliyor. Yani burada Ahbap Derneği'nin hesabındaki paraların farklı şüphelilere aktarılarak boşaltıldığı belirtiliyor. Toplamda 21 şüpheli şu anda gözaltında. 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Diğer şüphelileri yakalamaya yönelik de çalışmalar sürüyor henüz aslında.
1: Peki, Ada Kahriman'a teşekkür edelim. Adadan söz alalım. Şimdi bu noktada akıllara gelen sorular var. O soruları izleyicilerimizle paylaşalım, konuklarımızla soralım istiyoruz. Zaten editörüm Helin de Ada'nın söylediklerini toparladı. Ekranlarınızda da hemen arkamda görüyorsunuz. Neyle suçlanıyor? Ne kadarlık bir paradan bahsediliyor? Hangi tarihler arasında bu bahis oynandığı iddiası var? Tabii bunların hepsi şu an için iddia boyutunda. Kesinleşmiş bir durum değil ama çok ciddi rakamlardan bahsediliyor. Dolayısıyla rakamlar önemli. Rakamlar kadar toplumda oluşan güven kaybı da önemli. Şu an sosyal medyaya bakıyorum da hani böyle ortadan ikiye bölünmüş gibi, her mevzuda zaten öyle oluyoruz maalesef ki. Bunda da öyle. Kesinlikle yapmamıştır diyenlerle biz daha önce söyledik, daha önce de geçmişte de yapmıştı, yine yapacağını söylemiştik, kandırıldınız diyenler var. Ama akıllarda başka sorular da var. Yani şimdi öyle ciddi rakamlardan bahsediyor ki bu Ahbap'ın da aslında yıldızının en çok parladığı, böyle zirveye oturduğu o yıldızın zaman, asrın felaketinin olduğu zaman, Kahramanmaraş depremi. Hatta o zaman bile böyle bir tartışma konusu olmuştu. Güvenenler o süreçte Ahbap'a çoktu. Ama deniliyordu ki Ya denetleniyor, denetlemeler yapılıyor diyordu Haluk Levent tarafından da. Sonrasında da hem bağımsız kuruluşlar tarafından denetlemeler yapıldığını söylüyordu. Aynı zamanda denetimde olduğu ifade ediliyordu kendisi tarafından derneğin. Buradan aslında belki de biraz başlamak lazım. Yani bağış yapılan yardım kuruluşlarının hepsi denetime tabi mi? Ahbap bu durumda eğer bu bir zorunluluksa denetlendi mi? Denetlendiyse... O zaman bunu kim denetliyor? Bu denetleme görevi kimin çatısı altında ve yılda kaç kez denetlenir? Biz bu süreçte yasal bahis oynandığı iddia edilen süreç 2020 ile 2026 yılı arası. Yani 6 yıl. O zaman bu 6 yıl içerisinde denetlenmiş olmama ihtimali var mı? Acaba boşluklar vardı, oralardan mı bir kaçış sağlandı? Hem bunları konuşalım Avukat Kamil Ekinci ile, bir de tabii bu noktada Ankara'da ne olup ne bitiyor bu mevzu üzerinde. Bakanlıklarda ciddi rakamlardan bahsediyoruz, vatandaşın güveninden bahsediyoruz. Bakanlıklar da muhtemeldir ki bu konunun üzerine eğiliyorlar. Bu meseleyi de Melik Yiğiter ile Türk Medya Ankara temsilcimizle konuşacağız. Kamil Ekinci, Melik Yiğiter merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, selamlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kamil Bey, hemen sizinle başlayalım. Şu denetleme meselesiyle hepimizin aklına aynı şey geldi. Yani çok ciddi rakamlardan bahsediyoruz. 1 milyar lira, hani 990 demeyelim, 1 milyar lira bağış yapılan yardım kuruluşlarının hepsi yasa kapsamında denetlenir mi? Denetlemek yükümlülüğü söz konusu mu? Kimler denetler? Kaç yılda bir denetlenir? Hangi birim, hangi makam bunun denetiminden sorumludur?
3: Şimdi şöyle, dernekler kanununa göre her zaman için, yani herhangi bir süre sınırı olmaksızın her zaman için mülki idare amirin, derneğin bağlı bulunduğu il ya da ilçedeki mülki idare amirin denetlenmesini isteme hakkı var. Bunun dışında da 3 yılı geçmemek üzere diyor kanunda, her yıl denetlenir diyor. Ama tabii burada 3 yılı geçmemek üzere her yıl denetlenir ile ilk maddenin ilk başındaki denetlenebilir, yani denetlenir ve denetlenebilir bir kafa karışıklığına yol açıyor işin açığı. Yani çünkü maddenin başında denetlenebilir diyor, bu bir zorunluluk değildir maddenin lafzına göre, ama sonunda da 3 yılı geçmemek üzere her yıl denetlenir diyor. Burada aslına bakarsanız bir zihni karıştıran, bulandıran bir karmaşa söz konusu dernekler kanununda. Ama tabii ki 6 yıl içerisinde buranın hiçbir şekilde denetlenmemiş olması mümkün değil. Dernekler kanununa göre mülki idari amir tarafından bunda denetleme yapılmamış olsa bile, bakın 1 milyar TL'lik bir paradan bahsediyoruz. Hı hı. 900 milyon TL bir kişinin hesabını aktarıyor ve buradan bahis oynuyor. Burada bankaların bildirim yükümlülüğü var. Yani bu para akışının, bu yüklü para akışının parça parça gittiyse bile bir dernekten bir şahsın hesabına, yani 100 bin lira 100 bin lira bile gittiyse, bu hesap hareketliliğinin, yani 100 bin lira gidiyor geliyor, günde belki 50 tane 100 tane işlem yapılıyor, bir ayın içinde 1000 tane işlem yapılıyor, bunun da şüpheli bir işlem olarak kabul edilip masaya rapor edilmesi gerekirken, belki de bilemiyoruz tabii ki, bu soruşturmada açığa kavuşulacak, belki de bankadan da masaya herhangi bir bildirim yapılmadı bu 6 senelik süre zarfında. Çünkü hep kafalar şurada karışabilir, işte 900 milyona takılıyoruz ama evet, belki onlar 100 bin gönderdi, günde 50 tane işlem yaptılar, belki 100 tane işlem yaptılar, para gitti geldi bu şekilde. Ama burada da yine bankanın 10 bin lira bile olsa, 1000 lira bile olsa şüpheli bir şekilde böyle bir para akışı, para gidiş gelişi olması durumunda, ya da çok fazla sayıda kişiden anlamsız para transferlerinin olması durumunda bunun MASAK'a bildirme yükümlülüğü var. Bu yükümlülük yerine getirildi mi, getirilmedi mi? Tabii ki bu soruşturmanın aşamalarında biz de göreceğiz. Eğer böyle bir bildirim yükümlülüğüne aykırılık varsa, o zaman banka görevlilerinin de, yetkililerinin de bu noktada soruşturmaya dahil edilmesi söz konusu olabilir. Bunun dışında bakın, her sene derneklerin kendi hesaplarını mülki idare amirlere bildirmeleri şart. Burada bu bildirim neticesinde, yani bir planlı denetim yapılmasa bile, bu bildirim neticesinde bir incelemenin yapılması gerekiyor. her yıl derneğin bu bildirimi yapmış olduğunu varsayarsak, o zaman acaba burada mı bir ihmal söz konusu oldu, yoksa evrakta sahtecilik yapmak suretiyle bildirim yaparken sahte evraklar mı hazırlandı? Resmi evrakta sahtecilik suçu mu oluşturuldu? Sahte faturalar mı oluşturuldu? Ya da mesela bildirim yapacağınız güne kadar 900 milyon lirayı derneğin hesabından çıkartmışsınız ama tam bildirimde bulunacağınız zaman bir banka ekstresi alıyorsunuz. Hesaptaki parayı 900 milyon lira gösterip bir gün sonra tekrar o parayı kullanabilirsiniz dışarıya çıkarıp. Nasıl bir burada bir yanıltmaca oldu ya da bir ihmal yaşandı? Bunu şu an için söylemek çok güç ama birçok aşamada, yani sadece Ahbap yönetimi olarak değil, belki de birçok aşamada işte denetlemekle yetkili olan kişiler ya da işte MASAK'a bildirimle yükümlü olan banka yetkilileri gibi birçok aşamada ihmallerin olabileceği aslında düşünülüyor. Bu durumda tabii ki bu ihmalleri adli makamlar inceleyecekler ve gerekli görünürse bu kişiler hakkında da soruşturma başlatacaklar.
1: Peki hemen şimdi Melik Yiğiter, size döneyim buradan hareketle. Şimdi evet. Kamil Ekinci diyor ki mülki idari amirlerin tarafından denetlenebilir, ama denetlenebilir bir ihtimal, olasılık burada. Ama burada beraberinde 3 yılı geçmemek üzere her yıl denetlenir, denetlenir deniliyor. Ama Kamil Ekinci diyor ki yani her sene hesaplarını da mülki idare amirine bildirmeleri şart. Ama bildirdiler de acaba evrakta bir sahtecilik mi yapıldı soru işaretini Kamil Ekinci koyuyor. Şimdi bu noktada Ankara'da bakanlık ne söylüyor? Yani denetliyorlar mıymış Ahbap Derneği? Denetleniyor muymuş? Denetleniyorduysa o zaman burada göze çarpan bir şey yok muymuş? Aralık çok geniş bir aralık. 2020-2026, 6 yıldan bahsediyoruz. Yani hiç mi dikkat çeken evet. bir durum söz konusu olmamış?
2: Şöyle, şimdi derinlemesine bir araştırma yapıldığında bu hülle para hareketleri var. Yani az önce Kamil Bey de söyledi ya, hani denetlemeye yakın dönemde mesela para girişleri oluyor. Mesela Ece Güner'den, avukat Ece Güner'den yüklü bir para alınıyor. Para girişi yapılıyor. Muhtemelen denetimden sonra para tekrar çıkıyor. Çünkü diyor ki mesela Ece Güner diyor ki ya benden borç istedi, verdim. Sonra benden geri aldılar. Paramı bana iade ettiler. Yani muhtemelen o eksik hesapları kapatmak için böyle hileli bir yola başvurmuşlar. Çünkü şimdi şeye bakınca önce Helin, şunu söyleyeyim. Yani İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı birlikte hakikaten çok böyle geniş kapsamlı bir teknik takip sonucu bu operasyon düğmesine basıldı. Hatta operasyon düğmesine biraz da erken basıldı.
1: Neden
2: niye erken basıldı? Söyleyeyim. Şunun için söyleyeyim. Şimdi Haluk Levent'in 17 Temmuz Cuma günü İstanbul Ataşehir'de bir konseri var. Dolayısıyla hani bir şekilde hani Türkiye'de deniyor. Öbür ilişkiler ağa ortaya çıksın diye teknik takipte ve diğer çalışanlarla, yani bu Akçeli işlerle para giriş çıkışı olan, yani mesela bir dernek çalışanı var, aylık geliri 30 bin görünüyor, hesabından 671 milyon para çıkışı olmuş. Yine bir dernek çalışanı, ortalama geliri 50-60 bin civarında, hesabında bak buraya dikkat, 1 milyar 537 milyon para çıkışı olmuş. Tekrarlayayım mı? Toplamda 1 milyar 537 milyon para çıkışı olmuş. Dernekten oraya giriyor, oradan başka
1: Melik
2: hesaplara
1: Yeter,
2: kayıyor.
1: Melik Yeter, bu para şimdi, çıkışlarının tarihi de yine 2020-2026 tarihleri arasında mı? Yoksa soruşturmanın başladığı tarih sanıyorum 2025.
2: Yok.
1: 2025'ten 2026'ya kadar mı bu giriş çıkış
2: evet.
1: oluyor?
2: Evet. Yüklü para çıkışı bu dönemde oluyor.
1: Hangi dönem?
2: Yüklü para çıkışı benim dediğim son bir yılda oluyor.
1: Son bir yılda.
2: Yani şeyde bu yüklü para çıkışları... Şimdi burada 17 Temmuz Cuma günü Haluk Levent durup dururken Ataşehir'deki konserini iptal ediyor. Bilet satışını durduruyor ve diyor ki konseri vermiyoruz, satılan biletleri de iade edin diye. Sonra Almanya'ya bilet alıyor. Hemen bir yurt dışı yasağı konuyor. İstanbul Havalimanı'na geliyor, yurt dışına çıkış yasağı olduğunu öğreniyor. Bunun üzerine rotayı Bursa, Bursa'dan İzmir üzerinden çok yüksek bir ihtimal deniz yoluyla yurt dışına bir kaçış rotası çiziyor. Tam işte erken düğmeye basılma dediğimde Bursa'dan İzmir'e giderken

0: tak gözaltına alınıyor ve diğerleri de alınıyor. Şimdi bunların ifadeleri alınıyor. Bu şeylerin, bu ağın nasıl kurulduğu ve para miktarının tam olarak ne olduğu. Mesela ilk etapta tespit edilenleri söyleyeyim. Şimdi 7 Şubat depreminden bu yana, yani bizim o hazin depremimiz,
1: Evet.
0: hepimizin canını acıtan deprem, toplamda 7 milyar lira para toplanmış. Şimdi paranın ne kadarı var, ne kadar uçmuş, onlara bakılıyor, bu bir. 7 milyar. Sonra bitmedi. Hüseyin Başaran isimli bir iş adamı
1: Evet.
0: bunlara gayrimenkul arsa bağışı yapıyor. Gerekçe şu: Ahbap Derneği biz kız yurdu yapacağız diyor. Hüseyin Başaran da kızını bu uçak kazasında kaybetmiş. Böyle bir hassasiyeti var. Muhtemelen bunlar da onu biliyor. Doğru adama gitmişler. Ve gayrimenkul arsa bağışı istemiş. Kız yurdu yapacağız diye. Hüseyin Bey de bunlara 60 milyon dolar değerinde, buraya dikkat, 60 milyon dolar değerinde gayrimenkul ve taşınmaz bağışlıyor. Şimdiki değeri 2 milyar 700 milyon. Yani bu bağışlanan şeyin. Sonra Hüseyin Bey bakıyor ki ortada ne arsa var, ne yurt var, ne bir şey var. İlk suç duyurusunu Hüseyin Bey yapıyor aslında. Hüseyin Başaran.
1: Ha bir dakika.
0: Yani
1: Şimdi
0: o
1: bu
0: suç
1: süreç
0: duyurusuyla aslında her
1: Hüseyin
0: şey başlıyor.
1: Başaran'ın suç duyurusuyla başlıyor. Ne zaman? 2025
0: Evet.
1: yılında.
0: Evet. Diyor ki ben diyor bunlara arsa, gayrimenkul bağışladım. 60 milyon dolar değerinde. Yani bugünkü parayla 2 milyar 700 milyon. Aradan 1,5 yıl geçti. Ortada çakılmış bir çivi yok. Ortada arsa da yok. Arsanın devrini birine mi yaptılar?
1: Evet.
0: Ora daha araştırılıyor. Orada da arsa da yok. Yurt da yok. Hiçbir şey yok diye suç duyurusunda. Bunun üzerine araştırma başlıyor. Para hareketleri, MASAK üzerinden. Yani Adalet Bakanlığı, İçişleri ve MASAK üçlü bir eş güdüm şeklinde bu hesapları incelemeye alıyorlar. Hesapları incelemeye aldıklarında sevgili Helin, bunları mali değerleri üzerinden söylüyorum ama bunun bir de şeyi var. Yani sahte IBAN kullanma, başkasına ait IBAN kullanma, yani örgütlü suça giriyor. Önce onu söyleyeyim. Sonuçta yani Kamil Bey daha iyi bilir bu işleri. Bu örgütlü suç, yani dernek üzerinde bir ahbap çavuş ilişkisi kurmuşlar. Adı ahbap ya. Ahbap çavuş ilişkisi kurulmuş. Derneğin kasası boşaltılmış. Şu orada da çok, çok tuhaf rakamlar çıktı. Az önce söyledim. Mesela AÇ isimli bir kişi farklı beyanlar ama ortalama 30 bin lira diyelim aylık geliri.
1: Evet.
0: 671 milyon para çıkışı olmuş. Yani dernekten bunun üzerine para geçiyor. Buradan para çıkıyor. Sonra Z'ye 1 milyar 537 milyon. Bunun üzerine IBAN'la para geliyor. Sonra birkaç saat sonra para buradan çıkıyor. Şimdi bu paralar ne oldu, ona bakılıyor. Fakat bunu hani bir kısmı tespit edildi. Henüz tam değil çünkü soruşturma devam ediyor Helin.
1: Evet.
0: Bu bizim düşündüğümüzden çok daha büyük bir iş.
1: Melike
0: Yani ben
1: şunun
0: de bu kadar
1: cevabını biliyor muyuz? O
0: ilk
1: şunu da bir
0: etapta
1: sorayım.
0: farkında değildim.
1: Evet, şimdi şunun
0: Evet.
1: cevabını biliyor muyuz? Şimdi şunu netleştirdik seninle. Diyorsun ki iş adamı Başaran'ın aslında o hassas noktasını, kızının vefatı uçak kazasında hepimiz de hatırlıyoruz.
0: Evet.
1: Yani çok büyük gündem olmuştu. Allah rahmet eylesin. Gencecik kızını kaybetmişti. Onu kullanarak aslında iş adamı Başaran'ın da bir dolandırıldığı iddiası var. 60 milyon dolarlık bir mağduriyet söz konusu.
0: Başaran diyor
1: Altı.
0: ki ben dolandırıldım.
1: Evet,
0: Yani
1: dolandırıldım diyor.
0: savcı verdim
1: Ha.
0: dilekçe de dolandırıldım diyor. Evet.
1: Tamam. Ve 2025 yılında onun aslında başvurusuyla birlikte bu ip çekiliyor. Şimdi dedin ki bu
0: Aynen
1: denetimler
0: öyle.
1: süresinde aslında hileler yapılmış. İşte farklı para çıkışı olmuş ama o sırada bir yerlerden borç alıp avukat Ece Güner'in de ismi dillendiriliyor şimdi. O da kendisini
0: Evet,
1: sosyal
0: onun da
1: medya
0: var.
1: hesabından
0: Yüklü bir para girişi
1: evet
0: yapmış.
1: savunuyordu. Ben yardımsever bir insanım. İşte benden borç istediler, sonra parayı ödediler diyor. Hani bu şekilde aslında biraz sistemi oyalamaya çalıştığını anlıyoruz iddialara yönelik olarak
0: Aynen
1: Ahbap
0: öyle.
1: Derneği'nin
0: Aynen
1: de.
0: öyle.
1: Tabii bunlar iddia diye ben bir kez daha altını çizeyim. Şimdi ama şunu merak ediyorum. Bu denetimlerde bu şekilde oyunbazlıklarla biraz kandırılmış gibi görünüyor anladığımız kadarıyla. Peki bu bahsettiğimiz süreçte 6 Şubat depremi 2023 yılında oldu ve yardımların Ahbap Derneği'ne en fazla yapıldığı dönemde. Ahbap öyle bir öne çıktı ki o zaman. Tabii. O zaman da bir tartışma konusu 7
0: milyar.
1: Olmuştu. Tabii o zaman da bir tartışma 7 milyar, konusu Heli. Olmuştu. Şunu merak ediyorum, bakanlık şunun bilgisini veriyor mu? Bu bahsettiğimiz 2023 deprem olduğu zaman, o paraların toplandığı zamandan 2026'ya kadar ve bahsedilen yasal bahis oynandığı 2020-2026 dönemi içerisinde
0: 2020-2026 dönemi, evet.
1: Yasal bahis oynanan 990 milyon liralık yasal bahis oynandığı iddia edilen o dönemde bakanlık kaç kez denetlemiş? Daha doğrusu yani burada bahsettiğimiz mülki idare amirleri. Bunun bilgisi veriliyor mu, paylaşılıyor
0: Vallahi
1: mu?
0: O... Yok, hayır. Hayır. Ona dair bir bilgi yok ama onu Kamil Bey söyledi. Yani her yıl yapılmak zorunda ya, muhtemelen 4-5 kere denetlenmiş.
1: Ama bir yandan da mülki idare amiri tarafından denetlenebilir. Orada biraz Kamil Bey, hani olabilir ama bir yandan zorunluluk gibi olsa da olabilir. Yani orada bir gevşeklik var sanki. Bir boşluk var
0: yani
1: sanki.
0: Yani şöyle, Kamil Bey'i de biraz hani çerçevesi tam hani açalım diye, tam mercek altına alma diyorlar ya, hani fokuslayıp büyütüp ıcıcıcığına kadar hani böyle kurcalama işinin başlangıcı 2025'tir. 2025 öncesi rutin denetimdir ama 2025'te bayağı böyle didiklenmiş. Hı hı. Onu söyleyelim yani.
1: Anladım. Peki şimdi
2: şöyle, her yıl hesaplar, şimdi her yıl hesaplar denetleniyor ama bu, daha önce de söylediğim gibi, bu hesaplar tamamen dernek yöneticilerinin tuttuğu hesaplar. Burada sahte fatura kullanılabilir ya da işte bir hülle yoluyla para giriş çıkışı yapılmış olabilir. Birçok aldatmaca yapılabilir.
0: Bey, ağırlıklı giriş çıkış, evet. Olmuş.
1: Ama denetlemede giriş, de evet, amaç fazla Kamil Bey, giriş var. Bunları tespit etmek için bu denetlemeler yapılmıyor mu zaten? Yani bir hile hurda var mı onu anlamak için?
2: Hayır, şimdi şöyle, her yıl evrakların incelenmesi evrak üzerinden bir incelemedir ama İşte Melik Bey'in de dediği, işte o mercek altına alma, fokuslama dediği olay, yani mülki idare amir diyecek ki gidin denetleyin. Yıllık denetimini yapın diyecek. Ya da işte diyecek ki ya bu burada bir işte deprem oldu. Çok yüklü bağışların alındığını ülkede herkes, vatandaşlar bile biliyor. Bizim de bunu bilmemiz gerek. O zaman gidin şu derneği bir denetleyin. Yani burada milyarlarca lira bağıştan bahsediliyor. Bir bakın bakalım. Burada gerçekten amacına uygun kullanılıyor mu diye. Yani şundan bahsetmiyoruz. Kamuoyunun bilmediği, hiç kimsenin bilmediği küçük bir zümreye hitap eden bir dernekten bahsetmiyoruz. Bütün Türkiye'nin bildiği, göz önünde olan bir kişinin yönettiği bir dernekten bahsediyoruz. Ve buraya milyarlarca lira para girdi. Her gün sosyal medyada kendi açıklamalarından, evet, zaten anlaşılıyor. Böyle bir durumda bakın, hiçbir şekilde denetim zorunlu olmasa bile bu derneğin milyarlarca lira para girdi, bu derneği bir denetleyelim diye en azından birkaç defa denetlenmiş olması gerekir.
1: Ya bunu şu yüzden ısrarla soruyorum Melik Yiğiter. Şimdi biz vicdanlı insanlarız, toplum olarak böyleyiz. Bir yerde bir şey olsa el birliğiyle herkes kendi son kuruşunu çıkarır gönderir. Dolayısıyla bu ciddi bir güven erozyonu yaratabilecek de bir mesele. Şöyle düşünebilir vatandaş, Ahbap değil başka bir dernek. Ya bunlar böyle oradan para çıkarıp buradan para sokup ondan sonra sahte belgeler düzenleyip mülki idare amirlerini kandırabiliyorlarsa, o zaman insanoğlu diğer derneklerde de yapabilir diye insanlarda bir güven bunalımı oluşabilir. O yüzden biraz aslında netleştirip anlamaya çalışıyorum.
0: O güven, haklısın. O güven duygusunun zedelenmemesi gerekiyor. Öyle ya da böyle hani çok temiz çalışan dernekler, evet, de var. Fakat profil olarak ben mesela benim en çok takıldığım yer Haluk Levent. Profil olarak hani tamam bir şarkıcı, hani sanatçı. Hı-hı. Fakat geçmişe doğru taradığımızda çok akçeli iş ve kumarla, evet, ilişkisi bilinen biri. Şimdi mesela dolayısıyla ben mesela bunu özel olarak insanın takip etmesi gerekiyor. Yani devletin hani ya devlet boşluk kaldırmaz. Ya bu adam ne yapıyor diye. Şimdi çok yüklü paralar çünkü. Hı hı. Ve bu kişi daha önce karşılıklı çekten, kumar borcundan falan bayağı böyle sorunlu işleri var. Şimdi anlamadığım bir nokta şu. Tabii dediğim gibi yani bu şimdi dün operasyon başladı. Şimdi tanıklar ifade vermeye başlıyor. Muhtemelen baş

0: başka isimler göreceğiz. Mesela şöyle bir iddia var. Doğrulatamadım ama doğru diyorlar da bir şekilde öğreneceğiz. Şimdi yurt dışında Gürcistan, Arnavutluk gibi ülkelerde bay şirketi kuran işte Veysi Şahin diye firari var.
1: Evet.
0: Hala firari mi? Galiba hala firari. Hı hı. Mesela onunla Haluk Levent'in ortak iki tane bay şirketi olduğu söyleniyor. Ve buralarda para aktarıldığı söyleniyor. Şimdi dolayısıyla bu ilişki ağı muhtemelen bir iki gün içinde çok daha net ortaya çıkacak. Ama şu mesela nasıl gözden kaçmış onu çok anlamadım. Şimdi bu Haluk Levent 2020-2026 yılları arasında Helin toplamda 990 milyon lira bahis oynamış. 1 milyar neredeyse.
1: Evet.
0: Ya 10 milyon daha koy üstüne. 990 milyon. Evet, 10 milyon daha koyduğunda 1 milyar yani. Şimdi 990 milyon bahis oynamış. Bu bahiste 390 milyon lira kaybetmiş.
1: Hı hı.
0: Yani şimdi mesela bu 990 milyon kendi şahsi parası olma ihtimali düşük. Çünkü adamın çok fazla gayrimenkul yok. Hatta birkaç kişiye de çok sıkışırım, bana borç verin dediği söyleniyor.
1: Evet.
0: Onlardan bir tanesi mesela Ece Güner diyor ki ya kişisel olarak da benden borç aldı. Para ihtiyacım var diye. Ya bu muhtemelen o derneğin içini boşaltınca ya da artık böyle deliği kapatamayacağını anlayınca başka yollara da girmiş. Hüseyin Başaran'ın işi de büyük ihtimalle böyle bir şeydir. Yani 60 milyon dolarlık o arsayı muhtemelen o borcu kapatmak ya da bayi şirketlerine aktarmak içindir. Ortaya çıkacak. Eli kulağında yani.
1: Evet. Bu arada...
0: Burada 390 milyon lira kaybediyor. Bu 390 milyonun da farklı hesaplar üzerinde AFAP hesaplarından aktarıldığı.
1: Bir dakika abi. Hangi
0: çıktı.
1: Hesaplarından nereden aktarıldı?
0: Şöyle 990 milyon bahis oynuyor.
1: Evet.
0: 390 milyonun kaybı parça parça AFAP üzerinden.
1: AFAP hesapları üzerinden.
0: O şey çıktı. Hesapları üzerine.
1: Bu
0: evet,
1: da çok enteresan değil mi? Yani bankanın da şimdi sen bir yerden 3-4 milyon para yatırmaya kalksan nereden bunun kaynağı diye soruluyor. Öyle değil mi Melik Yiğiter? Şimdi buradan parça parça da olsa
0: tabii,
1: bunun sorulmamış olması veya sorulduğunda ne cevap verildi de kandırıldıysa işte nasıl kandırıldı? Yani bu da ayrı bir soru işareti. Soru soruyu beraberinde doğuruyor. Bu arada bahsettiğin o 990 milyon lira yasa dışı bahis oynama meselesinde de iddia o ki dernek kurucularından olan şüpheli Alper Çelik'in hesabını Haluk Levent kullanıyormuş. Öyle bir iddia var. Şimdi Kamil Bey az önce Melik Yiğiter'in de...
0: Bir hesap değil Helin.
1: Evet hesapları
0: bir
1: üzerinden.
0: Bir hesap değil. 5-6 tane hesap. 5-6 tane ayrı hesap kullanıyor.
1: Evet.
0: O dediğin hesap çok sıklıkla kullanılan. Hemen hemen her gün kullanılan ama toplamda 5-6... 5-6 tane hesap kullanılıyor.
1: Şimdi Melik Yiğiter senin de
0: yani gir çık. Giriyor
1: anladım.
0: Para çıkıyor, giriyor çıkıyor.
1: Anladım. Şimdi senin de bahsettiğin şimdi dedin ki hani Haluk Levent'in profili için geçmişte işte çek meselesi, karşılıksız çek, bunun yanında farklı süreçler yani biraz akçeli işler konusunda hakkında şüphe olan, soru işaretleri olan biriydi ama ciddi bir güven oluşturmuştu
0: evet,
1: kamuoyu nezdinde de. Şimdi burada Kamil Bey ben şunu sormak istiyorum size.
0: Çünkü insanlar çok özür dilerim.
1: Söyle,
0: Helin, Kamil Bey affınıza sığınarak. Çünkü insanlar şuna inandı. 7 Şubat depreminde inandırıldı ya da. Ya bu adam tövbe etti. Kendini hayır hasenat işine verdi. Böyle bir algı oluştu. Hatırla ya o dönemki videoları. Yani öyle bir algı oluştu ki Helin. Yani kızlara parayı vermeyin. Ahbaba güvenin. Bir sürü tweet var. Onlarca yüzlerce silmemişler. Şimdi hepsinin çekildi. Fotoğrafları var, paylaşılıyor. Diyor ki mesela bir tanesi bilinen bir sanatçı diyor ki devlete değil ahbaba güvenin. Öbürü diyor ki paranız doğru yere gider. O doğru yer ahbaptır falan diye böyle bir oluşturdular. Ne denir o? Bir algı oluştu, bir inandırıcılık. Bu tabii inandırıcılık oluştu. Yoksa 7 milyar para nasıl toplanır Eli?
1: Peki.
0: Ya 7 milyar ya eski parayla trilyon yani.
1: Peki şimdi şunu sorayım Kamil Bey, de az önce senin de bahsettiğin. Şimdi Haluk Levent'in profili, daha önce karıştığı suçlar, yargılandığı süreçler üzerinden bunu sormak istiyorum Kamil Bey. Böyle bir profile sahip biri dernek başkanı olması konusunda bu geçmiş profili bir engel oluşturmuyor mu? Yani her isteyen, ben hangi suça karışmış olursa olayım, olursam olayım, herhangi bir dernek başkanı, hele ki böyle ciddi rakamların döndüğü bir derneğin başkanı olabiliyor muyum? Bir bunu sorayım. Çünkü süremez, toplu bir şekilde sorayım soruyu size. Bir ikincisi, bağış yapmış olanlar. Şimdi bu diyelim ki süreçte evet kanıtlandı veya bu süreçte şu an bir şaibe var derneğin üzerinde. Ya ben kandırıldım, mağdur oldum deyip başvurup bağışlarını geri isteyebilirler mi?
2: Şimdi öncelikle Haluk Levent'in sabıkaları eski, bayağı eski.
0: Çok önemli bir soru bu.
2: Evet, bu çok eski.
0: Çok özür dilerim Kamil Bey. Helin senle rol çalabilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Kamil Bey çok çok önemli bir şey. Çakralarımı açtın Helin, sağ ol. Kamil Bey, şimdi şöyle, ben sabah ona baktım ama işin içinden çıkamadım. Deniyor ki buraya bir kayyum atanıp, hı hı, buradaki hasar boyutu nedir? Kim ne kadar dolandırmış nedir? Bunu bu ortaya çıkması deniyor. Kayyum mu atanıyor yoksa derneğe el koyup fesh mi ediliyor? Dedikleri gibi kayyumla mı iş telafi edilecek?
1: Bir de fesh edilirse şu an kasada olan para eğer varsa o ne oluyor?
2: Hayır, şimdi o şöyle, mülki idare amir derneğin yöneticilerini görevden alacak, bu yetkisi var ve aynı zamanda eş zamanlı olarak da Sulukuk Mahkemesi'nden derneğe kayyum atanmasını talep eder. Sistem bu şekilde yürüyor.
0: Tamam.
2: Yani muhtemelen de şu anda zaten hani çok hızlı bir süreç, şu anda çok taze bir süreç. Muhtemelen zaten mülki idare amir görevden alma yazılarını yazmıştır, o emirleri vermiştir muhtemelen. Sulukuk Mahkemesi'nden de talep edecek 7 günlük bir süre var bu arada. Bu süre zarfında bir kayyum tayini talep edilecek ve mahkemede kayyum tayin edecek ve yönetim bu şekilde gerçekleşecek. Şimdi muhtemelen Haluk Levent'in sabıkaları çok eski ve burada sabıka kayıtlarının silinmesi ya da kamu haklarının iadesi noktasında bir mahkemenin işte aradan geçen uzun zaman bu süre zarfında suç işlememesi gibi bazı sebeplerle bu hakları iade de edilmiş olabilir. Çünkü yani affedilmiş olsa bile işte terörün finansmanı, terör suçları gibi suçlar açısından dernek yöneticiliği aradan zaman da geçse mümkün değil. Ama diğer adi suçlar açısından bu söz konusu olabiliyor. Son sorunuza gelirsek de burada eğer ki mesela 60 milyon doları şartlı olarak bağışlamış aslında bakarsanız. Yani bağış belgelerinde şartlı ne yazıyor bilmiyoruz ama şartlı bir bağış olduğunu anlıyoruz.
0: Şartlı. Şartlı Kamil Bey, sözleşmede şey diyor, yardıma muhtaç kız çocuklarına yurt yapılma koşuluyla diyor.
2: Evet. Şimdi burada şart gerçekleşmediği için, amaç gerçekleşmeyip başka amaçlarla kullanıldığı için bu kişi bağışından geri dönebilir. Ama burada tabii şöyle de bir sorun var. Şu anda dernek hesaplarında ne kadar para var bilmiyoruz. Bunun dışında bağışlanan şey sanırım gayrimenkullerin tapu devri. Bu tapular kime devredildi? Devralanların arasında üçüncü iyi niyetli kişiler var mı yok mu? Eğer devirler, zaten bu muhtemelen 2-3 defa devredilmiştir. Hı hı. Bu devir silsilesinde iyi niyetli üçüncü kişi yoksa muvaza nedeniyle bu tapular iptal edilip geri asıl sahibine geri dönebilir. Ama bu silsilenin içerisinde son alıcı mesela iyi niyetli üçüncü kişi olursa o zaman parasal olarak bunun geri iadesine mahkeme karar verebilir. Tabii dernekte şu anda ne kadar para var bilmiyoruz. Diğer bağışçılar açısından da aynı şey geçerli çünkü. Hı hı. Yani kişiler işte 1 milyon lira gönderip işte dernek işte deprem bölgesindeki çocukların eğitimi için yazmış olabilirler. Bu şekilde kullanılmayan şartlı bağışlardan da geri dönüş olma ihtimali var. Bu durumda tabii ki maalesef işte dernekteki hesaplar ne durumda? Bunları bilmek, hesaplamak gerekir.
1: Yani
2: burada da süre 1 yıldır zaman aşımı süresi.
1: Bir dakika, bir yılda kastettiğiniz parayı gönderdikten bağışı yaptık.
2: Hayır,
1: öğrenme tarihinden itibaren bir yıl.
2: Öğrenme tarihinden, yani bu derneğin yapılan bağışı amacı dışında kullanıldığının net olarak öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıl, her halükarda 10 yıl diye yasada geçiyor. Bu zaman aşımı süresi şu an için en azından dolmamış durumda, ama tabii 2025 yılının hangi ayında mesela bu 60 milyon dolarlık gayrimenkul bağışı açısından 2025 yılının hangi ayında şikayet etti? Çünkü şikayet ettiği tarihte en azından öğrenmiş olduğunun varsayılması gerekir. Yani eğer 2025'in 5. ayında şikayet ettiyse, yani o 1 yıllık zaman aşımı da maalesef dolmuş olur.
1: Ama nakit bağışta bulunmuş olanlar kamuoyunda şu an bizi izleyip de bu süreci öğrenmeleriyle birlikte onlar da o zaman nakit olarak gönderdikleri bağışlarını iadeleri için başvuruda bulunabiliyorlar. Doğru anlıyorum değil mi
2: Tabii
1: Kamil Bey?
2: tabii.
1: Bir yıl
2: Ya tabii
1: içerisinde.
2: ya, bu gayrimenkuller için de belki dava açılmış olabilir. Hani Melih Bey'in de
1: Muhtemeldir.
2: dediği gibi olay henüz daha çok çok
1: Evet.
2: sıcak. Hani önümüzdeki günlerde sanırım daha
1: Ya
2: sağlıklı, daha
1: zaten bir
2: geniş bilgi
1: iş
2: alacağız.
1: adamından bahsediyoruz. Hukukçu danışmanları
2: Evet.
1: elbette ki vardır. Ona göre
2: Evet.
1: süreç zaten başlatılmıştır. Son bir dakika Melih Kital, şunu da merak ediyorum. Şimdi Ahbap Derneği'nin özellikle deprem bölgesi için vaat ettikleri vardı. İşte
0: Evet.
1: evler, okullar, yurtlar. Bunu konuşabildin mi bakanlıklarla? Bu vaatlerini yerine getirmiş mi, yapabilmiş mi peki bunları?
0: Hayır.
1: Yapamamış mı,
0: Hayır.
1: konuşmadın
0: Deprem
1: mı?
0: konutlarını şu hayayı konuştum, yapmamış, yapamamış. Bazılarında
1: Mazereti
0: daha
1: var
0: böyle
1: mı?
0: mesela arsa, şöyle bazılarında arsa alınmış duruyor. Bazılarında işte böyle atıyorum yarım kalmış, ama kalmış yani böyle. Belli ki o para bitince döndürememiş. Çünkü şöyle beyanları var, Halkiyatı Derneği'nin beyanları var, resmi beyanları. Biz 3,5 milyar lirayı deprem kontu yapmak üzere parayı ayırdık ve arsaları aldık diye. O yüzden de aslında bu iş patlamadan önce Haluk Levent'e o 3 milyar nerede diye bazı gazeteciler sordu.
1: Evet.
0: Sen 3,5 milyarı
1: On
0: depremzedesine
1: gün öncenin
0: ayırmışsın, o para nerede?
1: meselesiydi, değil
0: Hadi
1: mi?
0: açıkla diye.
1: Bağımsız denetçiler canlı
0: Tabii tabii
1: yayında
0: tabii.
1: açıklayacağım dedi.
0: Ha, bravo, bravo, bravo. Aynen öyle. Dedi ki ya ben bağımsız denetçilere yaptırdım bunu. Herhangi bir şey yok. Ama mesela parayı ne yaptığını açıklayamadı. Ya da neden bu kadar gecikti deprem konutları, neden gecikti açıklayamadı. Açıklayamadı. Sonra anlıyoruz ki şey yok. Para yok ortada. Yani para işte bazı, hani önemli bir kısmı kumarda ve bahiste kaybetmiş. Ama meblağ çok yüksek. Hepsini mi kaybetti? Yani diyorum bak, şeyde 6 Şubat depreminden bu yana toplanan toplam para 7 milyar lira. 7 milyar. 2 milyar da arsa bağışı bizim tespit ettiğimiz, yani masanın değil. Bizim kendimizin toplayarak tespit ettiği 9 milyar 700 milyon para. Yani yaklaşık 10 milyar lira para. Yani bu sadece benim toplayarak bulduğum rakam.
1: Evet.
0: Şimdi MASAK daha neler bulacak? Şimdi bu para nerede? Hepsini kumarda kaybetmiş olabilir mi?
1: Şu an ama
0: Ben bilmiyorum yani,
1: yapılan, hazırlanan, yani
0: çok yüksek paralar.
1: çalışmalara göre 900 milyon lira yasal bahis oynanıyor. Bunun 990 milyon lira, bunun 390 milyon lirası
0: 990 milyon.
1: kaybedilmiş. Yani 390
0: Kayıp.
1: milyon lirası
0: Evet.
1: yasal bahiste kaybedilmiş. Ama geri kalan para nerede? O da mı kaybedildi mi? Kasada mı? Başka bir yere mi
0: Bilmiyorum.
1: harcandı? Yurt dışına
0: Bilmiyorum.
1: mı gitti? Ne oldu? Onun cevabı şu an için yok. Doğru mudur Melik İtal?
0: MASAK şu anda böyle hakikaten böyle inanılmaz çalışıyor. Çünkü ben yayına girmeden özellikle Adalet Bakanlığı yetkilileriyle konuştum.
1: Peki.
0: Boşlukta ve karanlıkta hiçbir şey kalmayacak dedi. Çok fazla belge var. Çok fazla para giriş çıkış banka hareketleri var. 20'ye yakın gözaltı var. O yüzden azıcık zamana ihtiyacımız var. Böyle tabloyu net ortaya koyup kamuyla paylaşacağız dediler. Ama ben ilk bilgileri paylaştım. Yani öğrendiğim ilk
1: Peki.
0: bilgileri paylaştım, ama bunun devamında ne çıkacak bilmiyorum, ama 10 milyar lira, bilmiyorum, ben hayatımda hiç kumar oynamadığım için empati de kuramıyorum ki ya, 10 milyar çok büyük para. Yani öyle kumarda kaybedecek bir para mı? Vallahi bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani ne
1: Yani
0: oldu o paralara bilmiyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Daha o kadar çok sorun vardı ki size. Yani konu öyle derin ki Masak'a kolaylıklar diliyoruz. Biz burada
0: Çok.
1: sonra sonra bitiremedik. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğiter ve avukat Kamil Ekinci bizimle birlikteydi. Kendilerine teşekkür edelim, uğurlayalım. Bakalım neler çıkacak Melik Yiğiter'in de bahsettiği gibi. Neler olacak Masak'ın bu çalışmalarıyla birlikte. Bu saat dilimini moderatörde noktalayalım. Birazdan ekonomide gelişmelerle buradayız.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
6: Türkcell gücünde 5G.
7: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
8: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
9: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
10: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
11: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın.
10: Hı hı.
11: Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler. Benim oğlanın araba işini de söyledim.
10: Dur tahmin edeyim abi. Ona da uyar dediler değil mi?
11: Murat'ım, Fuzul'dakiler toz kondurmuyor bize.
10: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
11: Yine sözlerinle nakış gibi işledin kalpleri. Vallahi cekette tam sana uydu Murat'ım.
10: Eline sağlık abi. Hadi geçerken seni Fuzul'e bırakayım. Şu dükkanı alma işini bir düşün bence.
12: Size Fuzul uyar.
13: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
14: Aa, nasıl ya?
15: İyi akşamlar.
16: Dinle, dinle.
17: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
13: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
18: Önce Halkbank.

0: Tekrar merhaba. Arabit'te ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Hafta sonunda Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesiyle petrol fiyatları 80 dolara doğru hareketlendi. ABD-İran saldırıları enflasyonu ve faiz arttırımı risklerini yeniden canlandırmasıyla altın fiyatları da düştü. Peki küresel piyasalarda son durum ne? Muhabirimiz Ebrar Nur Arslan Bakırtaş'a verelim sözü.
1: Orta Doğu'da tırmanan kriz petrol fiyatlarını uçurdu. Küresel piyasalarda yüksek enflasyon ve faiz korkusu hakim. Bu noktada altın fiyatları gerilemiş durumda diyebiliriz. Faiz baskısı altında ezilen altın haftaya %1'i aşan kayıpla başladı. Peki yatırımcıyı neler bekliyor? Detayları altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı ile birlikte konuşacağız. Hem gerçekten yer yer düşüyor, yer yer yatay seyrediyor. Altında durum ne ki? Keza da petrol yükselmiş durumda.
2: Aslında evet, şu an bu haftanın gündemi petrol. Petrol fiyatları %5'e yakın yükseldi. Yeniden 80 dolarlara kadar yükselişlerin olduğunu gördük. Tabii petrol yükselince dünyada hemen enflasyon

0: enflasyon yükselebilir beklentisi ve merkez bankalarında buna paralel olarak da faiz artırım beklentisi yükseliyor. Yılın sonuna kadar Amerika'dan en az bir tane faiz artırımı bekleniyor. O yüzden bu hafta gelecek olan, yarın açıklanacak Amerika'dan TÜFE rakamları önemli olmuş olacak. Eğer enflasyonda yükseliş varsa işte altında biraz daha baskılanma görebiliriz. Ama enflasyonda düşüş olursa, ki geçtiğimiz haftalarda istihdam piyasasında bir miktar düşüş vardı, bu Fed'in belki yılın sonuna doğru faiz artırabileceği beklentisini canlandıracak ve yaz aylarında altında yeniden yükselişler görebiliriz. O yüzden çok kritik bir haftanın içerisindeyiz. Savaş yeniden ateşlendi. Misilleme saldırıları devam ediyor. Körfez'deki savaş ve Hürmüz Boğazı'nın olası kapanma riskleri artık altın yatırımcısını tedirgin ediyor bir noktada. O yüzden teknik olarak takip edeceğiz. Bu hafta gelecek olan enflasyon rakamları ve Hürmüz'den gelen haberler çok çok önemli olmuş olacak. Eğer ki Hürmüz'de bir anlaşma gerçekleşmez ve Amerika'da da enflasyonda yükselişler görürsek, altında ons'ta 4000 dolarlar, gram altında da 6000 TL'lerin altında fiyatlamalar görebileceğiz gibi görünüyor Ebrar Hanım.
1: Şimdi Hürmüz'de bir aç kapa döngüsü yaşanıyor. Bu noktada sizin de belirttiğiniz gibi altın yatırımcısı tedirgin. Bu noktada portföylerin tamamını altından oluşturmak mantıklı mı Şirin Hanım?
0: Aslında şöyle oldu. Savaş başladığından bu yana hep Hürmüz'de savaş bitecek. Çünkü Amerika'da Kasım'da seçim var. Trump savaşı devam ettiremez ve enflasyonu da yükseltmez beklentisi var. Ya petrol fiyatlarının yükselmeyeceği beklentisi vardı. Bu umut biraz kayboldukça yatırımcı da portföylerindeki altını bir miktar azalttılar. Ama şunu düşünmek gerekiyor. Şimdi altın uzun vadeli bir yatırım aracıydı. Aslında böyle dönemler, kapalı çarşıda işçilik yok ve kademeli olarak da düşüşlerin olduğunu görüyoruz. Böyle dönemler aslında portföye tam tersi altın eklemek için bir ortam oluşturuyor. Yani yatırımcının biraz böyle bakması gerekiyor ve orta ve uzun vadede biraz, yani önümüzdeki 1,5-2-3 yıllık süreçte bakmak gerekiyor. Kısa vadeli hareketler yanıltıcı olabilir.
1: Efendim, yine katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor. Bu noktada petrol fiyatları uçtu. Altın fiyatlarında ise %1'i aşan kayıp yaşanıyor. Peki küresel piyasalar noktasında bizleri neler bekliyor? Detayları altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı ile kapalı çarşıdan aktardık diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
2: Ebrar'a teşekkür ediyoruz. Ziraat Bankası'nın Bulgaristan'daki başarısı uluslararası ödülle taçlandı. Ziraat Bankası Bulgaristan yılın en iyi yabancı banka şubesi seçildi. Ziraat Bankası Bulgaristan Bank of Year Awards 2025 kapsamında yılın en iyi yabancı banka şubesi ödülüne layık görüldü. Bulgaristan'ın en prestijli bankacılık organizasyonlarından biri olarak gösterilen ödül töreni 23 Haziran'da Sofya'da düzenlendi. Ödül Ziraat Bankası Bulgaristan ülke yöneticisi Sezgin Karbuz'a takdim edildi. Ziraat Bankası Uluslararası Bankacılık Grup Başkanı Dr. Ertan Altıkulaç, ödülün bankanın yurt dışındaki istikrarlı büyümesi ve müşteri odaklı bankacılık anlayışının önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Altıkulaç, Ziraat Bankası'nın uluslararası pazarlardaki güçlü performansını sürdürülebilir büyüme anlayışıyla desteklemeye devam edeceğini ifade etti. Ekonomiye de noktayı koyalım. Saat başında Merve Aydın karşınızda. Hoşçakalın.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
2: Aa, nasıl ya?
3: İyi akşamlar.
4: Dinle, dinle.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
1: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
4: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
6: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
4: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katıl Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katıl Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Şimdi Ajet Mobile gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
4: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
7: Çok güzel.
8: Vergimi Halkbank Mobile'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
9: Şipşak, işlem tamam.
10: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
11: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te. Vino.

0: Bu hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım. Yoğun gündemle vakit kaybetmeyelim. Başlayalım tarihi. NATO zirvesinin ardından hem bölgesel hem de küresel pek çok önemli başlıkla birlikte bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı gerçekleşecek dediğimiz gibi. Mühim bir toplantı. Neler olacak? Ne zaman başlıyor? Detayları alalım. Emre Ayaz karşımıza. Evet Emre Ayaz, toplantı ne zaman başlayacak? Hangi başlıklar var masada, söz sende?
1: Merve Aydın, her kabine toplantısı kendi özelinde ayrı bir öneme sahip, ancak NATO zirvesi sonrası yapılacak ilk toplantı olma sebebiyle bu kabine toplantısında da önemli başlıklar olduğu için ayrı bir öneme sahip. Kabine toplantısı planlanan saate göre yaklaşık yarım saat sonra başlaması bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında. Tabii önemli başlıklar var. NATO zirvesinde Türkiye'nin yaptığı diplomatik girişimler, ikili görüşmeler, liderlerle Erdoğan'ın ikili görüşmeleri ve özellikle ABD başkanıyla görüşmesinde F-35 süreci ve bununla beraber katsa yaptırımları söz konusuydu. Bu da kabine toplantısında önemli bir başlık olarak yer alacak. Kabine bu konuda bilgilendirme de yapacak. Devamında tabii S-400'lerin satışı da, üçüncü ülkeye satışı da söz konusuydu. Bu da kabine toplantısında değerlendirilmesi öngörülen başlıklardan biri olacak. Tabii Orta Doğu'daki gelişmeler söz konusu. İran'la ABD savaşında bu anlaşma süreci iptal olup NATO zirvesinin hemen bir gün öncesinde de ABD'nin bir saldırı girişimi başlatmasıyla birlikte Orta Doğu'daki o savaş ikliminin sonlandırılması adına Türkiye'nin atacağı adımlarda kabine toplantısının önemli başlıkları arasında yer alıyor. Yine diğer önemli bir konuysa, iki gün sonra 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü olacak. Türkiye'nin 81 ilinde ve aynı zamanda yurt dışında çeşitli etkinliklerle anma programı gerçekleşecek ve bu konuda da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bu süreçte 10. yıl dönümünde yapılan etkinlikler de kontrol edilip danışılacak ve yeniden süreçle ilgili de çalışmalar tekrar çek edilecek tabii. Bu konuda diğer konuya bakacak olursa kabine toplantısında önemli başlık olarak terörle mücadele, terörsüz Türkiye süreci. Bu konuda da tabii yasal çerçeve yasası mecliste gündeme gelen konu. Meclis kapanmadan bu çerçeve yasanın da geçmesi öngörülüyor. Bu kabine toplantısında da o da konuşulacak. Nitekim bu ayrıntıyı da bu konu başlığında vermek gerekirse DEM Parti'den İmralı heyeti çarşamba günü 15 Temmuz günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile bir görüşme gerçekleştirecek. DEM Parti'nin İmralı heyeti bu çerçeve yasayla ilgili ve terörsüz Türkiye süreciyle ilgili son başlıkları değerlendirecekler. Kabine toplantısına tekrar dönecek olursak yine değişmez maddesi kabine toplantılarının konu başlığı olarak ekonomi süreci olacak. Ekonomiyle ilgili enflasyonla mücadele ve fahiş fiyat artışları da gündemini koruyan bir süreç olacak kabine toplantısında. Ardındansa Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının sonucuyla ilgili bir hitabı olacak. Biz de 24 ekranlarından vereceğiz bu konu ve süreci de kameraman arkadaşım Kubilay Kutlar'la takip edeceğiz diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Emre Ayaz, çok teşekkür ediyoruz. Kabine toplantısı saatler 15.30'u gösterdiğinde başlayacak ki tabii ki masadaki başlıklara ilişkinde Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından bir konuşma gerçekleştirecek. Ekranlara getireceğiz efendim. İki gün sonra 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü, ki böyle bir süreçte 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde FETÖ'ye bir ağır darbe daha vuruldu ki mahrem yapılanmaya ilişkin bugüne kadar en büyük operasyon gerçekleşti. Hem Adalet Bakanı Akın Gürlek hem de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi detayları aktardı. 81 ili kapsayan operasyonlardan bahsediyoruz. Hedefte ise tam 986 şüpheli vardı.

0: FETÖ kıskacı alındı, 81 ilde düğmeye basıldı, mahrem yapılanma hedef alındı. ...15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden geçen yıllara rağmen FETÖ ile mücadele hız kesmeden sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda emniyet ve jandarma teşkilatlarının müşterek çalışmasıyla 81 ilde eş zamanlı geniş çaplı operasyon başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyonun başladığını ortak açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Hedefte FETÖ'nün mahrem yapılanması ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 968 şüpheli var. Bakanların ortak açıklamasında Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda emniyet ve jandarma teşkilatlarının müşterek çalışmasıyla operasyonun yürütüldüğü belirtildi. Örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurların çökertilmesinin amaçlandığı vurgulandı. ...15 Temmuz'un üzerinden yıllar geçse de FETÖ ile mücadele hız kesmiyor. FETÖ'nün tüm yapılanmalarına yönelik adli ve güvenlik boyutundaki mücadele kararlılıkla sürecek. 968 şüpheliye yönelik soruşturma süreci ise devam ediyor.
1: ...15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü yaklaşırken bir de tabii FETÖ'nün güncel yapılanmasına ilişkin de takipler sürdü. Bu kapsamda da dikkat çeken bir operasyon düzenlendi Milli İstihbarat Teşkilatı'yla. İstanbul Emniyeti koordine bir şekilde çalıştılar. 13 ilde eş zamanlı operasyonlara imza atıldı. Operasyonda örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen 78 şüpheli hepsi kıskıvrak yakalandı.
2: İnternet tabanlı uygulamalar üzerinden örgütsel toplantılar, vize istemeyen ülkelerde düzenlenen eğitim kampları, sözde himmet ve bağış adı altında para trafiği, MIT ve polis ekipleri FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düğmeye bastı. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına günler kala güvenlik güçleri FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu örgütün İstanbul'u sözde bölgelere ayırarak yeniden yapılanmaya çalıştığı belirlendi. Yürütülen soruşturmada şüphelilerin internet tabanlı uygulamalar üzerinden gizli toplantılar düzenlediği, üniversite öğrencilerini örgüte kazandırmaya çalıştığı ve kamu kurumlarına sızma faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi. Örgüt mensuplarının ayrıca vize istemeyen ülkelerde düzenlenen eğitim kamplarına katıldığı, örgütsel bağlılığı güçlendirmeye yönelik faaliyetler yürüttüğü ve sözde himmetle bağış adı altında finans ağı oluşturduğu belirlendi. İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdiği değerlendirilen 78 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 milyon lirayı aşkın nakit para, döviz, altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
1: Tabii Baylok içerisinde gizli bir hiyerarşi de vardı. Buna ilişkin somut veriler. Ona bakalım. Baylok'taki ID numaraları, FETÖ'nün içerisindeki hiyerarşiye ilişkin dikkat çeken ipuçlarını gün yüzüne çıkardı. Adli dosyalardaki incelemeler ve buradaki düşük numaralı ID'ler örgütün üst düzey ve mahrem kadrolarıyla ilişkilendirildi. Bu akış nasıl işlemişti? Gün yüzüne çıktı. İlk yüzde yer alan isimler var. Firari gazeteci Cevheri Güven. Onun da ID'si bu değerlendirmeler içinde yer aldı.
0: FETÖ'cü hainlerin iletişim uygulaması deşifre edilmeye devam ediyor. Baylok üzerinde yeni bir bilgiye daha ulaşıldı. Kullanıcı ID'lerinin rastgele olmadığı öğrenildi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümüne yaklaşılırken önemli bir bulguya ulaşıldı. Bu kapsamda Baylok'taki ID sıralamasının örgüt içindeki hiyerarşiyi yansıtması dikkat çekti. Bilgilere FETÖ soruşturmalarında hazırlanan adli dosyalar ve yargılamalarda edilen bilgiler

0: Erişildi öğrenildi. Toplam ID sayısının ise 215 bini aştığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde uygulamanın ilk dönemlerinde üst düzey ve mahrem yapılanmadaki isimlere daha düşük numaralı ID'lerin verildiği, kullanımın zamanla örgütün daha geniş kadrolarına açıldığı değerlendirildi. İlk 100 ID arasında dikkat çeken isimler yer aldı. MİT kumpası davasında da yargılanan eski emniyet müdürü Erol Demirhan'ın ID'sinin 27, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Kiremitçi'nin ise 28 olduğu belirlendi. Hrant Dink suikasti davası sanıklarından Serkan Şahan'ın ID'si 40, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andriy Karlov suikastiyle bağlantılı dosyalarda adı geçen Cemal Karaatan'ın bağlı olduğu belirtilen Cengiz Özkan'ın ise ID'si 43 olarak kayıtlara geçti. Dikkat çeken isimlerden biri de FETÖ'nün ABD yapılanmasında görev aldığı belirtilen Mehmet Yaşa oldu. Yaşa'nın Baylok ID'sinin 49 olduğu tespit edilirken, örgütün mali yapılanmasına ilişkin soruşturmalarda da adı geçen isimlerden biri olarak dosyalara yansıdı. Firari gazeteci Cevheri Güven'in de Baylok'ta düşük numaralı ID kullanan isimler arasında yer aldığı belirlendi. Güven'in ID'sinin 3320 olduğu, bu numaranın da örgüt içindeki konumuna ilişkin değerlendirmelerde dikkate alınan unsurlardan biri olarak dosyalarda yer aldığı ifade edildi.
1: CHP içerisinde yaşananlara bakalım ki Özgür Özel tarafından olağanüstü kurultay noktasında talep devam ediyor. Yarın da bu kapsamda mahkemeye başvurulacak. Şöyle söyleyelim, yarın Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti için mahkemeye başvuracak. Başından beri bu kapsamda ısrarları vardı. Peki neden, yarın süreç nasıl işleyecektir? Detayları Ankara'dan 24 editörü Hande İpekgil'den alacağız. Hande, kolay gelsin. Dediğimiz gibi olağanüstü kurultay bugüne kadar zaten çok konuşulmuştu. Ne yapıyor Özgür Özel ve ekibi? Söz sende.
2: Merve Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in kurmaylarının yarın olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuracağı öğrenildi. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre mecliste bir basın toplantısı düzenledi ve yarın olağanüstü kurultay için sulh hukuk mahkemesine başvuracağız ifadelerini kullandı. Tabii senin de söylemiş olduğun gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde tansiyon düşmüyor. Hem işaretçiler, grup toplantıları ve yeni parti tartışmaları da beraberinde geliyor. Son olarak hatırlayacağımız üzere 7 il başkanı da görevden alınmıştı. Böylece görevden alınan il başkanı sayısı da 43 olmuştu. Salı günü de MYK'nın yeniden genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanması bekleniyor. O toplantıda da bazı il başkanlarının yine görevden alınabileceği belirtiliyordu. Ayrıca kurultay takviminin de aslında Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da ele alınacağı kaydedilmişti. Bugün de Yüksek Disiplin Kurulu'nu saat 14'te topladı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu bilgiyi de verelim. Tabii Özgür Özel cephesine baktığımız zaman da aslında bir yandan kulislerde konuşulan yeni parti hazırlıkları var. 800'den fazla delegenin imzası biliyorsunuz yine genel merkeze teslim edilmiş ve olağanüstü kurultaya yönelik atılması için 11 Temmuz'a kadar da yine bir süre verilmişti. Ancak yine geçtiğimiz dakikalarda aldığımız bilgiye göre CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre yarın olağanüstü kurultay için sulh hukuk mahkemesine başvuracaklarını özellikle belirtti. Tabii Salı günü, yani yarın yine CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısı yapması bekleniyor. İşte grup kürsüsünden de yine mesajlarını vermesi elbette ki bekleniyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Evet, Hande İpekgil aktardı. CHP'de olağanüstü kurultay talebi malum Özgür Özel ve kanadının ısrar ettiği bir noktaydı. Olağanüstü kurultay isteyen delegelerin toplamış olduğu imzalar vardı. Ardından da yarın artık mahkemeye girilecek çağrı heyeti de bu kapsamda yine taleplerden biri olacak. Şarkıcı ve Ahbap Derneği'nin kurucusu olan, Ahbap Derneği'nin başkası olan Haluk Levent hakkında yürütülen bir soruşturma vardı ki bu soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı. Bursa'da gözaltına alındı ama Bursa'da gözaltına alınana kadar kendisinin yurt dışına çıkmaya çalıştığı, havalimanına geçtiği, oradan yurt dışı yasağı konduğunu fark edince Bursa'ya gitti ve bu kapsamda tabii ki kendisine ilişkin dosyadaki detaylar. Yüksek tutarlı para hareketleri var. Bununla birlikte bir bahis trafiği var. Mesajlaşmalar var. Çok çarpıcı detaylarla birlikte bu Ahbap dosyasında ne yaşanıyor bakalım.
3: Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Şarkıcı ve dernek başkanı Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı. Derneğin İstanbul'daki merkezinde arama yapıldı. 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul'dan ayrıldığı belirlenen Haluk Levent, Bursa Otoyolu'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alındı. Bursa'da sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından işlemler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin İstanbul merkezinde de aramalar yapıldı. Savcılık koordinesinde yürütülen operasyonda dernek çalışanları ve dernekle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli evraklar ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün incelemelerinde MASAK raporları, hesap hareketleriyle teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketlerinin bulunduğu ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında dernek kurucularından Alper Çelik'in hesapları üzerinden toplam 990 milyon liralık bahis işlemi gerçekleştirdiği ve bu işlemlerde 390 milyon liralık kayıp oluştuğu iddia ediliyor. Ayrıca dernek hesaplarından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon liralık para transferi yapıldığı da tespit edildi. Soruşturma dosyasına giren dijital incelemelerde ise dikkat çeken yazışmalar da bulunuyor. Dosyadaki mesajlarda Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'dan bazı kişilere mide kanseri olduğuna ve para aradığına dair haberlerin yayılmasını istediği, ayrıca kendisine ağlayarak sesli mesaj gönderilmesini talep ettiği öne sürülüyor. Yazışmalarda senetlerin kullanılmasına ilişkin endişelerin de Haluk Levent'e iletildiği iddia edildi. Soruşturma kapsamında dernek çalışanları Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya'ya ait IBAN hesaplarının Haluk Levent tarafından kullanıldığı tespit edildi. Dosyaya göre derneğin avukatı Ece Güner'le bu isimler arasında onlarca milyon liralık para transferleri gerçekleşti. Hesaplar arasında karşılıklı yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu belirlendi. Başsavcılık açıklamasında dernek hesaplarından farklı kişi hesaplarına para transferleri yapıldığı belirtiliyor. Yüksek tutarlı bahis işlemleri yapıldığı, çok sayıda tapu devir işleminin gerçekleştiği de tespit edildi. Soruşturma dosyasında ayrıca Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın şikayeti üzerine Ahbap Derneği adına kullanılacağı belirtilen bazı taşınmazlarla ilgili ayrı bir dolandırıcılık iddiasının da dosyaya eklendiği öğrenildi. Emniyete götürülen Levent'in gözaltına alınmadan önce kaçış rotası çizdiği Almanya'ya gitmek üzere 10 Temmuz Cuma günü saat 19.10'a Düsseldorf'a, aynı gün akşam 21.55'e ise Hannover'e uçak bileti aldığı ortaya çıktı. Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını öğrenince karayoluyla İzmir'e hareket ettiği anlaşılan Haluk Levent'in buradan da deniz yolu üzerinden ülkeden kaçmayı hedeflediği iddia ediliyor. Bursa'da gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen Haluk Levent'in çantasında bulunan 4 cep telefonunun şifresini polise vermediği de öğrenildi. Başsavcılık soruşturması çok yönlü olarak sürüyor. Haluk Levent'in emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
1: Haluk Levent gözaltında, artık hukuki olarak süreç işleyecek ama tabii kendisine yöneltilen suç çok ağır. Akıl almaz meblağlar, insanlar o paraları neden verdiler? Deprem zamanı bir şekilde depremzedelere yardım edilebilsin diye milletin vicdanı, hassasiyetleri, işte böylesi bir durumda çıkar temin etmek. Bir para akışı ne oluyor, ne gidiyor? Önümüzdeki günlerde süreç hukuki denklemde belli olacaktır ama bir de güven zedelenmesi var efendim. Şunu da soruyoruz. Ahbap ve de çavuş noktasında nedir ne değildir, buna bakacağız. Haberlerimizde tabii ki işleyeceğiz bu konuyu, özellikle de gündem maddeleri noktasında. Bir de tabii İran ABD eksenine bakalım, çünkü her bir dakika bu konuda yeni gelişmeler yaşanıyor. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump'a kalsa Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir sorun yoktu ve Hürmüz Boğazı'nı zaten

0: biz yönetiyoruz demişti. Son açıklamasıysa, son dakika açıklamalarıysa Hürmüz Boğazı'nı biz ele geçiriyoruz dedi. İran'ın hiçbir şeyi yok. İran benden hiçbir şey almadı. Boğaz'ın koruyucusu olacağız. Bir anlaşmamız vardı. İran o anlaşmayı kendisi bozdu diyor. Bunun için masrafların da karşılanması gerekiyor. Boğaz'ı korumak için para alacağız ifadesi ABD Başkanı Donald Trump'tan en kritik açıklamalardan biri. Malum efendim Körfez ülkelerinde devrim muhafızlarının ABD üslerine yönelik misilleme saldırıları vardı. İran'da peş peşe patlamalar yaşanmıştı. Ardından da İran'ın kritik noktaları Bender Abbas'la Keşme Adası'na eş zamanlı saldırı düzenlenmişti. İran Dışişleri Bakanlığı ABD ile imzalanan ateşkes krizde demişti. İşte böylesi bir denklemde masa tamamen devrildi mi? ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen açıklamalarda dikkat çekiyor ve ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda gemilere refakat ettiği iddiasıyla birlikte Washington yönetimi bölgedeki güvenliği de tehlikeye mi atıyor? Bu da yine İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün açıklaması. Hepsine bakacağız, üzerine konuşacağız. Çünkü hep de söyledik, bir mutabakat vardı. O mutabakata uyuluyordu belki ama Hürmüz Boğazı en kritik noktalardan birisi. Bu kapsamda üzerine konuşacağız kıymetli yayın konuğum. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger bizlerle birlikte. İrfan Hocam merhabalar, hoş geldiniz moderatöre.
1: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Hocam yine sıcağı sıcağına ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen açıklamalarla aslında başlayalım. Kendisi Hürmüz Boğazı açık demişti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'da bölgedeki gemileri ABD güçlerinin koruyacağını söylemişti. İran ordusundan ABD'ye Hürmüz uyarısı geliyor. Karşılıklı misilleme saldırıları var ama bu ne olacak? Masa tamamen devrildi diyebilir miyiz? Taraflar hala kontrollü bir misilleme saldırısı mı yürütüyor? Yoksa artık bir sınır vardı ve o aşıldı mı? Buyurun.
1: Yani kesin bir şey söylemek için elimizde yeterince done yok. Fakat öyle anlaşılıyor ki bu ihtilaf önümüzdeki zaman diliminde varlığını koruyacak. Tıpkı Ukrayna-Rusya savaşındaki uzlaşı arayışlarının uzun sürmesi gibi İran-ABD ihtilafının da önümüzdeki aylara sarkacağı, hatta birkaç yıla kadar uzama ihtimali var. Şimdi baktığımızda fiili bir aslında ateşkes ve düşük yoğunluklu çatışma durumu vardı. Taraflar bu konuda 8 Nisan'da mutabakat sağlamışlardı 15 günlük ateşkes konusunda. Bu ateşkes süresi bitmeden önce Trump dedi ki bunu süresiz olarak uzatıyorum dedi. Düşük yoğunluklu çatışmaların devam ettiği şartlarda bir taraftan Katar, öte taraftan İslamabad yönetimi, Pakistan, arabulucu misyonu çerçevesinde tarafları bir araya getirdi. Uzun bir yorucu bir çabanın neticesinde taraflar 14 Haziran'da mutabakat zaptı konusunda görüş birliği sağladılar. Ve mutabakat zaptı da Trump'ın G7 zirvesi vesilesiyle Paris'te olduğu bir dönemde Versailles Sarayı'nda ABD tarafından imzalandı. İranlı meslektaşı Mesut Pezeşkiyan da imzaladı. Böylece 60 günlük mutabakat zaptıyla öngörülen ateşkes süreci başladı. Bu süre içerisinde de çatışmalar belli aralıklarla alevlendi. Sonra tekrar normal hale geldi. İstanbul'daki NATO toplantısının ikinci gününde Trump bu sürecin mutabakat zaptıyla başlayan ateşkesin sona erdiğini açıkladı. Tabii iki önemli, hepimizin bildiği gibi burada taraflar arasında ihtilafa neden olan iki konu öne çıkıyor. İran'ın uranyum zenginleştirme nükleer kapasitesinin ne derece, ne ölçüde kontrol altına alınacağı, bu konudaki ihtilaf, tartışma bir teviye devam ediyor. İran tarafı fetvadan bahsediyor. Kitle imha silahları konusunda Ayetullah Hümeyni'nin ve sonraki dini liderin Ali Hamani'nin kat'i fetvası olduğunu ileri sürüyor. Barış çabalarıyla uranyum faaliyetlerinin engellenmemesini istiyor. Fakat ABD'nin buradaki yaklaşımı ise temelde İran'ın nükleer güç haline gelmesine, nükleer silah üretmesine izin vermeyeceğiz şeklinde özetleniyor. Şimdi burada

0: bir görüş ayrılığı var mı yok mu? Bu müzakerelere esasen başlanmadı ve ileri aşamalarda bu konu taraflar arasında ele alınacak. İran tarafı da örtülü açık, doğrudan dolaylı mesajlar verdiğini görüyoruz. 2015'teki mutabakatın aynısına, bir benzerine, türevine dönmeye, ülkedeki nükleer faaliyet yürütülen tesisleri Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Viyana'daki Birleşmiş Milletler Uzmanlık Kuruluşu'nun denetimini açmayı İran kabul ediyor. Trump'ın belli aralıklarla çelişkili açıklama yaptığını görüyoruz bu konuda. Öte taraftan İran'daki genel eğilim de egemenliğimize müdahale edilmesine izin vermeyeceğiz. Barışçı amaçlarla uranyum faaliyetlerimizin tamamen tasfiyesini kabul etmeyeceğiz şeklinde. Bu mesele henüz daha kapsamlı biçimde ele alınamadı. Şu an itibariyle ihtilaf Hürmüz üzerinde yoğunlaşıyor. Hürmüz'ün belki de nükleer silahtan daha güçlü biçimde İran'ın elinde bir kaldıraç olduğu bu ihtilafın
1: Görülebilir, değil mi
0: tırmanması
1: hocam? Bu
0: esnasında
1: kapsamda
0: ortaya
1: sizin
0: çıktı.
1: de tabii ki tezinizi desteklemek için şunu söyleyebiliriz. Dini lider Hamaney'in danışmanı Muhsin Rıza 12 Temmuz'a bir açıklama yaptığında Hürmüz Boğazı bizim için onlarca atom bombasından daha güçlü. İran, İslam Cumhuriyeti onu koruyacak. Yani İran Hürmüz Boğazı'nda bir şekilde geçişlerden ücret alma, rotaları belirleme, bu konularda ısrarcı. Bundan vazgeçmiyor. Sizin de söylediğiniz gibi 16 Haziran'daki mutabakatta bir takım maddeler vardı. Nükleer meseleye kadar artık İran halihazırda zaten biz evet sizin dediğinize uyuyoruz demiş, ama dönüp dolaşıp Hürmüz üzerinden saldırılar yeniden başlıyor. İşte o yüzden acaba savaş öncesindeki döneme mi gelinir? Yani Tahran artık yaptırımlar hafifletilsin değil de bizim için Hürmüz Boğazı kalıcı denetim sağlamamız için stratejik bir nokta, stratejik bir öncelik. Buna mı evrildi artık İran'ın bakış açısı?
0: Tabii Hürmüz uluslararası doğal su yolu. Bunun benzeri başka dünyada geçiş noktaları da var. Babülmendap, Malakka Boğazı gibi. Bunlara bir taraftan da uluslararası hukuka göre bir statü bulunması, bir geçiş rejimi düzenlenmesi çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 2 ay kadar önce yine Hürmüz geriliminin tırmandığı bir aşamada İngiltere ve Fransa öncülüğünde Paris'te bir telekonferans tertiplendi. Önde gelen ülkelerin dışişleri bakanları Hürmüz Boğazı'nda geçiş rejimi tesis edilmesi meselesini uluslararası bir çözüm bulunması amacıyla müzakere ettiler. Bir taraftan da o devam ediyor. Şunu da gördük. Dünyanın süper gücü ABD Hava Kuvvetleri'nin, Deniz Kuvvetleri'nin 1/3'den fazlasını bölgeye yoğunlaştırdı, tahkim etti. Fakat tek başına Hürmüz Boğazı'nı açık tutmayı başaramadı. Boğaz'dan en fazla böyle akaryakıt yahut da doğal gaz temin tedarik eden ülkeleri yardıma çağırdı. Münferit NATO ülkelerine, Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye çağrıda bulundu. Trump'ın NATO'yu itham ettiğini ve destek beklentisini dile getirdiğini gördük. Tek başına ABD Hürmüz'ü açık tutmaya muvaffak olamadı. Neticede 18 Haziran'da imzalanan 14 maddelik mutabakata baktığımızda da orada örtülü biçimde İran'ın Boğaz üzerindeki hakimiyetinin örtülü biçimde kabul edildiğini görüyoruz. İran bunu güçlü bir kaldıraç enstrüman olarak bir kademe daha yukarı taşıma çabasında, geçişlerden ücret alma konusunda ısrarcı ve Umman ile bu konuda bir yol haritası belirlemeye çalışıyor. Öte taraftan güzergahın buranın güvenliğinden sorumlu olduğu düşüncesiyle belirlenmesinde yine İran tek başına karar vermek istiyor. Bu konudaki ihtilafın akşamdan sabaha aşılması kolay değil. İran şunu gördü, ABD'ye ve uluslararası sisteme çok büyük ekonomik, mali bir fatura çıkarma potansiyeli var. Hürmüz'ün dışında ayrıca Babülmendabı da bloke edebileceğini gösterdi. Gazze Savaşı esnasında Babülmendab'da ticaret gemilerinin geçişini İran'ın vekil kuvveti olarak kabul edebileceğimiz Husiler engellemişlerdi ve burayı açık tutmak için Refah Koalisyonu adıyla müttefikler bir çalışma çaba içerisine girmişlerdi. Bu bile yeterli olmamış ve bunun üzerine ABD hükümeti Husilerle ikili bir anlaşma yapmıştı. Amerikan ticaret gemilerine saldırı yapılmaması konusunda. Bu tabii Gazze Savaşı esnasında 2024 yılı içerisinde meydana gelen bir gelişme. Şimdi İran Hürmüz'ü önümüzdeki zaman diliminde eğer ihtilaf tırmanırsa yeniden tamamen bloke edebileceği gibi daha vahşi kart olarak Babil Mendabı da bloke edebilir. Bu kartları bir pazarlık gücü olarak İran elinden bırakmak
1: Masada,
0: istemiyor. Bu
1: evet,
0: arada
1: masada tutuyor. Buyurun hocam.
0: ABD'de de ve İran'da da bu uzlaşı müzakerelerinde iki kanat var. ABD'de Trump aslında bir orta nokta bularak İran'ı ambargolardan, yaptırımlardan uzaklaştırarak Amerikan şirketlerinin avantaj kazanacağı bir tarafa yönlendirmek istiyor. Fakat Yahudi lobisi ve İsrail savaşın biteviye
1: İşte
0: sonsuza
1: hocam
0: kadar
1: burada evet
0: sürmesini istiyor.
1: İsrail dediniz ya işte buradan aslında gitmek istiyorum. Hatta bir takım verilerle de konuşalım. Şöyle ABD 11 Temmuz'a saldırdı. Yakın vakit İran 12 Temmuz'a Ürdün'ü, Kuveyt'i, Katar'ı Umman'daki ABD üslerini vurdu. Şimdi bu Körfez ülkelerini özellikle saydım. Sonra CENTCOM 9 Temmuz Perşembe günü İran'ı yerel saatiyle 90 hedefi vurduk diyor. Bunları söylüyoruz. Açıklamanın hemen ardından İran'ın Buşehir, Sistan, Belucistan, Ahvaz, Çabahal bölgelerinde hava saldırısı vardı. Bunları dedim çünkü Amerikalı yetkililerin bu saldırıları biz düzenlemedik diye bir açıklaması var. Hal böyle olunca da yani bu saldırıları, bu kritik noktadaki bölgeleri kim vurdu? İran Birleşik Arap Emirlikleri'ni sorumlu tutuyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin arkasında da İsrail olduğu hatırlatıyor. Bunu size söylüyorum çünkü İsrail yeniden savaş başlasın, bizim çıkarımıza anlaşılmasın, o mutabakat zaptı tamamen imzalanmasın mı istiyor? Bunu destekleyecek açıklamada İsrail Bakan Kastan geldi. Başbakan Netanyahu ile İsrail ordusunu İran'a yönelik bağımsız saldırılar düzenlemek için hazırlıklar yapma talimatı verdik. Biz tek başımıza bağımsız mı saldırırız demeye getiriyor İsrail şu anki denklemde ve bu saldırıların arkasında tabii İsrail mi vardır? Buyurun.
0: İsrail aslında bir barış istemediği gibi yer yer sahte bayrak operasyonuyla bu gerilimi tırmandırmak da istiyor. İsrail tabii tek başına değil, bir de ABD içerisinde işbirliği yaptığı güçler var. Şu an itibariyle Trump ile İsrail arasında bir ihtilaf yaşanıyor. Bu her konuda farklılaştıkları anlamına gelmez. Neticede şunu da görelim, Gazze Savaşı esnasında Joe Biden'ın yapamadığını Trump yaptı. İsrail'e baskı kurarak pek yürümemiş olsa da orada bir ateşkes, bir uzlaşı sağladı. Sonraki zamanlarda da Trump Orta Doğu'ya yönelik bir takım projeksiyonlarında aslında bunun İsrail lehine olduğu izlenimi yaratmaya çalışıyor. Çünkü içerideki dengeler Trump'ın bu şekilde davranmasını zorunlu kılıyor. İsrail bu savaşın bitmesini istemiyor ve savaşın yayılmasını zaman içerisinde uzamasını istiyor. Yeni tarafların savaşa müdahil olmasını, katılmasını istiyor. Körfez ülkelerinin bir şekilde oldu bittiyle bu çatışmanın tarafı haline getirmeye çalışıyor. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri buna teşne olsa bile Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerin, Kuveyt gibi ülkelerin İsrail'le aynı safta İran karşısında yer almasını kamuoyunun kabul etmeyeceği açık. Buna rağmen İsrail'in projesi bu savaşın bir Arap-Acem savaşına en sonunda evrilmesi yahut da bu mümkün olmazsa bir mezhep çatışmasına, Şii-Sünni savaşına evrilmesi, böylece İsrail'e fiili tehdit oluşturan, potansiyel tehdit oluşturan İran'ın uzun soluklu bir savaşla devre dışı bırakılması hedefleniyor. Öte taraftan İran içerisinde de siyasi bakımdan bir ikilik var. Radikal kanat, devrim muhafızları içerisinde inisiyatif kullanabilen kanat, yer yer siyasilerin İran ulusal çıkarları çerçevesinde yürüttüğü müzakereleri
1: Evet.
0: teslimiyet olarak nitelendiriyor. Bunları böyle ihanet olarak suçlayan konuşmaları, açıklamaları da rastlanabiliyor. İran içerisinde de ve karşı tarafta da ABD İsrail arasındaki bu işbirliği içerisinde de savaşın devamı, ateşkes konusunda bir ikilik var ve bunların çözüme kavuşması akşamdan sabaha o kadar da kolay değil. Hatta İsrail tarafı bir başka argümanı daha güçlü biçimde devreye soktu 7-8 Temmuz'da NATO toplantısı esnasında. Trump'a suikast yapılacağı şayiası, iddiası ortaya atıldı ve Trump'ın işte Ankara'ya gelişte gidişte farklı güzergahları, farklı uçakları kullanması ve Trump'ın şu şekilde bir açıklama yapması dikkat çekti. Bir şekilde beni ortadan kaldırırlarsa İran'a çok
1: daha büyük bir
0: yok
1: saldırı
0: edilecek,
1: gerçekleştiririz. Yani kendisiyle ilgili
0: ortadan
1: hep o
0: kaldırılacak bir
1: suikast
0: saldırı.
1: fikri bir şekilde kafasında, ama sanıyorum bu kez artık çok daha tetikte ve bununla ilgili önlem alıyor. Son bir cümlenizi alayım hocam, buyurun.
0: Yani bunu aslında Trump'ın gündemine taşıyanın İsrail olduğunu unutmayalım. Hatta Mossad şunu da yapabilir. Yani Kennedy suikasti işte belirsizliğini koruyor. Orada da İsrail, Mossad işte derin devlet bağlantıları konusunda kuşkular var. Trump'ın katledilmesi hususu bu savaşı tırmandırmanın İran'a yönelik agresif Amerikan saldırısının idamesinin bir anahtarı gibi gözüküyor. Mossad, İsrail böyle bir seçeneği de devreye alabilir. Şimdilik bunun izlenimi şayiası üzerinden kamuoyunu yönlendirmeye çalıştı. İran'ı köşeye sıkıştırmaya çalıştı. İleride bu ihtilaf yine tırmanırsa, öngörülemeyen noktalara doğru giderse yahut da İsrail'in bakış açısına göre uzlaşıya doğru giderse bu kartı İsrail her zaman kullanacaktır. Yani Trump'a karşı İsrail bir suikast yapıp
1: O
0: bunu İran'ın üzerine
1: istihbarat servisi
0: yıkabilir.
1: İsrail tarafından geliyor ya. Yani tabii ki burada Netanyahu Trump'a İran seni öldürmek istiyor, biz seni işte koruruz, gerçek dostun da biziz gibi bir şey söylüyor ve bilerek aslında koruma derken farklı bir senaryoyu mu yazmaya çalışıyorlar? Buradaki hedef bu sorumluluğun İran'a yüklenmesi mi olur? Bu suikast ihtimali dahilinde. Bu da tabii siz söyleyince aklıma geldi çünkü buyurun.
0: Yani tabii ki burada yani İsrail açısından İran'ın bir aktör olarak, bir tehdit olarak bertaraf edilmesi. Bunun için ne gerekiyorsa yapılacak. ABD sonuna kadar İran'ın üzerinden gitmekten iştinap mı ediyor, çekiniyor mu? O takdirde çekinen başkanın devre dışı bırakılması, suikaste kurban gitmesi ve bu fiilin faili olarak da İran'ın suçlanması gibi vahşi bir senaryoyu bile
1: Peki.
0: İsrail, Mossad devreye sokmaktan kaçınmayacaktır.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Kıymetli görüşlerinizi paylaştınız. Kolay gelsin size de.
0: İyi yayınlar dilerim.

0: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 10. yıl dönümünü efendim tabii ki intihal edeceğiz 2 gün sonra. Ama Sivas'ta da anlamlı bir tırmanış gerçekleştirildi. Sporcular, vatandaşlar, herkes bir araya geldi ve hain darbe girişiminde vatan uğruna can veren o kahraman şehitleri anmak için de Yıldız Dağı'nın zirvesine yürüdüler. 7'den 70'e çok sayıda insan oradaydı. Yoğun da bir katılım vardı. Duygu dolu anlar yaşandı.
1: Ya Rabbi onlara yakınlığını nasip eyle. Amin. Ya Rabbi cennetinle taltif eyle.
2: 15 Temmuz şehitleri için Yıldız Dağı'na tırmandılar, Türk bayrağı açtılar, şehitler için dua ettiler.
1: Ya Rabbi cemalini lütfeyle.
2: Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz şehitlerini anma Yıldız Dağı tırmanışı gerçekleştirildi. Çocuklar, gençler ve yetişkinler hain darbe girişiminde vatan uğruna can veren şehitleri anmak için zirveye doğru adım adım yürüdü.
3: Arka taraf zirveye vardı, alkış, kaldır ellerini.
2: Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlik milli birlik ruhunu yeniden canlandırdı. Zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaşan katılımcılar Türk bayrağı açtı, ardından Yıldız Dağı'nın zirvesinde hep birazdan İstiklal Marşı okudu. Şehitlerin aziz hatırasını yad eden katılımcılar sadece bayrak açmakla kalmadı. Vatan için canını ortaya koyan tüm şehitler ve gaziler için de dua etti.
1: Ya Rabbi cennetinle taltif eyle. Ya Rabbi cemalini lütfeyle.
2: Duygu dolu anların yaşandığı programın ardından katılımcılar güvenli

0: bir şekilde inişe geçerek etkinliği kazasız tamamladı.
1: Şimdi tabii ki yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin biraz üzerinde de seyrediyor. Sıcaktan iyi deneyiye bunalan vatandaş da alternatif yöntemlere başvuruyor, serinlemek istiyor. Turistik adreslere gidenler de var. Yolculuklar da fazla, haftanın stresi atıldı. Keyifli anlar da yaşandı. O anlara bakalım.
0: Türkiye'nin her bir yanı cennetten bir köşe gibi. Özellikle hafta sonu şehir stresinden uzaklaşmak isteyenler için birçok seçenek var. Ve bu seçenekleri değerlendirenler hem keyifli bir gün yaşıyor hem de güzel hatıralar biriktiriyor. Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Hasanşeyh beldesinde bulunan gölet, yaz aylarında serin havası ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.
2: Havası serin, ortamı güzel, doğal. İsteyen istediği şekilde gelip pikniğini yapabilir.
0: Hasanşeyh göleti, çam ormanları ile çevrili doğal yapısı, su değirmeni ve sosyal yaşam alanları ile dört mevsim farklı güzellikler sunuyor. Özellikle sıcak yaz günlerinde adeta doğal klima etkisi oluşturan serin havası sayesinde çevre il ve ilçelerden çok sayıda doğa severi ağırlayan gölet, piknik yapmak ve doğa yürüyüşü gerçekleştirmek isteyenlere huzurlu bir ortam sağlıyor. Ünü Türkiye sınırlarını çoktan aşan Uzungöl'de turizm sezonu hareketlendi. Otellerde doluluk oranı arttı.
3: Muhteşem havası, harika, suyu başka bir güzel. Harika yani, çok beğendim yeşilliği, doğası.
0: Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan ve her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uzungöl'de 1 Temmuz itibariyle başlayan hareketlilik sürüyor. Özellikle yaz tatilinin başlamasıyla birlikte bölgeye gelen ziyaretçi sayısında artış yaşanırken otellerde de rezervasyonlar yükselişe geçti. Hakkari'nin eşsiz doğal güzelliklerini keşfetmek için Türkiye'nin farklı illerinden gelen doğa severler 3300 rakımlı Berçelen Yaylası'ndaki buzlu Seyitan Gölü'nde yüzerek unutulmaz anlar yaşadı.
4: Hakkari bizim için merak edilen gizemli bir yerdi. Uzun yıllar da biliyorsunuz ulaşılamayan bir yerdi. Sosyal medyada gördükçe insanların buraya geldiklerini ve manzaraları biz de gelmek istedik.
0: Doğa severler Hakkari'nin öne çıkan doğal güzellikleri arasında yer alan Sat Gölleri, Cilo Buzul Gölleri, Seyitan Gölü, Geverok Gölü, Terazin Gölü ve Karvan Gölü'nü görme fırsatı buldu. Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı Van'da serinlemek isteyen vatandaşların yeni rotası Gürpınar ilçesinde bulunan Çalyan Gölü oldu. Yaklaşık 3200 metre rakımda yer alan göl, buz gibi suyu ve eşsiz doğal manzarasıyla ziyaretçilerine sıcak havadan uzaklaşma imkanı sundu. Herkes evine bol bol fotoğraf çektirip yeni anılar biriktirerek döndü.
1: Türkiye'den bu manzaralarla araya gidelim. Saat başında yeni gelişmelerle karşınızdayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Now izleyerek normal bir insan olamazsın. Bunu öğrendim. Her Now izleyen izleyiciler tam Yılmaz Özdil'in o sokakta anlattığı adam gibi, biliyor musun? Ya diyor ya adam, sen diyor Özgür Özel'e diyor kızdın diyor, nasıl biz seni seviyorduk artık sevmiyoruz. Deyince ne diyor? Benim diyor dayımın oğlu Rize ilçe başkanı. Ben Tayvan'da akrabayım. İzmirli akrabasıyım diyor.
2: Evet.
1: O yüzden diyor biz diyor şey yapamıyoruz, söyleyemiyoruz ama diyor ben diyor o yüzden... Adamın cevap çok enteresan, çok güzel cevap. Ya diyor kusura bakmayın ben bilmiyordum diyor. Bu CHP kafası bu. Manyak yani. Deli, normal değil yani.
2: Koy kenara. Now izlersen de... Now izlersen de
1: her gün
2: yardımları ahbaba yaparsın. Dur daha ona geleceğiz.
1: Onu bir dakika, ne diyor adam, o kolyeyi almadılar diyor. Böyle o kolyede bir şey yok abi diyor. Düzeltmeye çalışıyor. Yetkin düzeltiyor.
2: Ona da geliyor. Tamam.
1: Ne diyor, ıslak saçlı abla, nevşin abla. Düzeltmeye çalışıyor adamı. Ama ne bir şey yok ama olabilirdi de. Tamam. Bekledi böyle şey.
2: Now'un genel yayın yönetmeninden bahsediyor efendim.
1: Manyak
2: bu,
1: yani.
2: Deprem döneminde.
1: Üzül de geç git.
2: Yüzyılın felaketi, asrın felaketi. Tabii. Yaşandığı günlerde.
1: Ne sahtekar
2: bir yalan. O kadar fazla yalan ortaya atıldı ki şimdi bu yalanların hepsini bir bir görüyoruz. Konuya da geleceğim ama sadece Hikmet Bey neyi anlattı onu açayım istedim.
1: Karton kutu üzerinde bir reklam varmış.
2: Aynen öyle. O yalanların bir yenisi ortaya atılmıştı. Gelen yardım kolilerinden birinde bir bira firmasının, içki sağlığa zararlıdır, logosu olduğu için o kolinin depremzedelere dağıtılmadığı, sadece kolinin üzerinde yani oraya yardım olarak bira gönderilmemiş, gönderilen insani yardım kutularının üzerinde logo varmış.
1: Troller haberi, tüm fotoğrafı koymuşlar, montaj yapmışlar.
2: Aynen öyle, montaj yapılmış falan böyle. Gerekli olan tüm operasyon hazır. Troller tarafından hazırlanmış.
1: Bu da atlamış.
2: Ondan sonra Now'un genel yayın yönetmeni diyor ki gördünüz diyor sadece diyor bira reklamı olduğu için diyor kutuların üzerinde yardımlar verilmedi diyor. Böyle AKP kabul edilemez rezaleti. Bir durum. Rezalet bir durum falan derken stüdyodaki diğer konuklar o yanlış, o fake'miş o haber. Doğru değilmiş o haber falan dediklerinde böyle üzerinden aşağı kaynar. Tamam belki o haber fake ama zihniyet bu efendim. Engellerler.
1: Ama yaparlar mı? Yaparlar.
2: Buldular. İzletelim mi? Hadi izletelim. Buyurun.
3: AFAD ya o kadar akıl almaz işlere imza atıyorlar ki ya böyle bir ortamda. Kışlık mont yardımı gelmiş ya. Kutuların üzerinde bira resmi var diye yardımı itiyorlar ya. Gönderiyorlar. Evet,
4: ama o şey oldu. O nuteyd.org olmadığını söyledi.
3: Bayağı sosyal medyada dolaştı.
4: Sosyal medyada dolaştı. Her yerde. Onu da belki üzerinde dururuz.
5: Doğrulanmadı.
4: Tam doğrulanmadı.
3: Valla doğrulanıp doğrulanmadığını bilmiyorum. Kafa bu kafa mı Nevşin? Yani yaparlar mı? Yaparlar. İnanmaz mısın?
2: Yaparlar mı? Yapar. Şimdi sen bak. Koy kenara.
1: Şimdi sen bunu eğer Now TV'yi haberlerini seyrediyorsan. Yani burada bir propaganda yapmıyorum canım.
2: Evet.
1: Bu kafayla hazırlanıyor bilin yani.
2: İnsan diyorsun ki biraz mahcup olur. İnsan olmaz. Şu abi. Beyaz saçlıya ne diyeceksin abi? Bak orada ekranda duran beyaz saçlı bir adam var. Adının altında yani Murat Yetkin yazıyor.
1: Biliyorum.
2: Ben bu adamı dönemin genelkurmay başkanının karşısında ceketinin düğmesini ilikleyip iki büklüm efendim kim cumhurbaşkanı olmalı? Kimi uygun görüyorsunuz efendim cumhurbaşkanı olması için diye sorduğu günleri hatırlıyorum. Bu adamın.
1: Tabii bunlar böyle ya.
2: Nedamet getirdi mi? Şimdi sorsan demokrasi şöyle muhteşem, özgürlükler kısıtlanıyor bilmem. Yahu siz atanmış bir askeri bürokrata kimin cumhurbaşkanı olmasını uygun görürsünüz diye soran zihniyetsiniz ya. Tabii. Ve nedamet de getirmediniz var ya. Ya o günün şartlarında bunlar gerekliydi gibi de olsa en ufak bir nedametiniz olmadı ya. Genelkurmay karargahında aldığınız briefinglerle 28 Şubat sürecinde yazdığınız gazetelerde, yönettiğiniz televizyonlarda bu insanlara zulüm ettiniz siz ya. Ve utanmadan hala çıkıp ahkam kesebiliyorsunuz ya.
6: ABD-İran arasında misilleme diplomasisi sürüyor. Hürmüz kimin elinde yarışıyla? Ateşkes tehlikede mi? Müçtaba Hamaney'in intikam yemini dengeleri değiştirecek mi? CHP'nin iç işleri ise karışık. Kılıçdaroğlu'nun hamleleri karşısında köşeye sıkışan Özel, yeni partinin adımlarını mı atıyor? Moderatör 17'de İbrahim Güneş Doğucak, Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır cevaplayacak.
5: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
2: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Haberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
7: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
8: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
9: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
3: Tüm gözler onun üzerinde.
2: Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Aynı araç, aynı sen.

0: Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
6: Türkcell gücünde 5G.
7: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
8: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
4: uyar. Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Ara bitti, saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Tarihi NATO zirvesinin ardından Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı başladı. Pek çok önemli başlık var. Neler konuşuluyor? Detayları alacağız. Gidelim Emre Ayaz'a soralım. Emre Ayaz, kolay gelsin. Toplantı başladı da neler konuşuluyor? Detayları için söz sende.
1: Merve Aydın, senin de altını çizdiğin gibi kabine toplantısında yarım saat süre geride kaldı, ancak en önemli konu NATO Liderler Zirvesi, geride bıraktığımız o zirvede görüşülen konular, ikili liderlerin görüşmesi ve bu konuda özellikle ABD Başkanı Trump'la Erdoğan'ın görüşmesi. O görüşmedeki önemli konular neydi? F-35 süreci, katsa yaptırımları ve Orta Doğu'daki gelişmeler söz konusuydu. Bu konudaki gelişmeler iki lider arasında görüşüldü ve süreçle ilgili yakında göreceğiz şeklinde açıklamalar da yapılmıştı. Bu kabine toplantısında o görüşmenin kritiği de kabine toplantısının bir başlığı olacak tabii. Orta Doğu gelişmelerle ilgili, Gazze süreciyle ilgili, ABD-İran savaşıyla ilgili diplomatik süreçte yer alacak tabii ki kabine toplantısı sürecinde. Baktığımızda iki gün sonra da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü olacak. Tüm Türkiye'de, tüm illerde, aynı zamanda yurt dışında etkinlikler düzenlenecek. Onlarla ilgili son gelişmelerde, son yapılan çalışmalarda değerlendirilecek. Tabii baktığımızda ekonomik gelişmelerde masada yer alan konu olacak. O konu başlığındaki alt konular neler diye baktığımızda enflasyonla mücadele ve fahiş fiyatla mücadele söz konusu olacak. Bunlarla ilgili de ilgili bakanlıkların kabineyi bilgilendirdiği bir görüşme olacak. Ve kabinenin değişmez önemli başlığı ise terörsüz Türkiye süreci olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde meclis kapanmadan bir çerçeve yasa geçmesi bekleniyor. Bu konuyla alakalı kabine toplantısında da gelişmeler masaya yatırılmış olacak. Aynı zamanda da çarşamba günü, yani 15 Temmuz günü de DEM Parti'nin İmralı heyeti Pervin Buldan ve Mithat Sancar Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir görüşme gerçekleştirecek. Aynı gün yine AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'yla da bir görüşme gerçekleşecek. Konunun başlığı ise terörsüz Türkiye çalışmaları olacak. Kabine toplantısı 15.30'da başladı. Bu konuyla alakalı toplantı bittiğinde de Erdoğan'ın ulusal sesleniş konuşması olacak. Biz de 24 ekranlarından verilen süreçte ekibimizle takip ediyor olacağız süreci diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Emre Ayaz, teşekkür ediyoruz. Ankara'dan toplantıya dair detayları aldık. Devam edelim CHP içerisinde yaşananlarla. Yargı süreci, şaibeli kurultay tartışmaları, hepsi yeni bir aşamaya taşınıyor ki Özgür Özel'e yakın isimler olağanüstü kurultayın toplanması için yarın işaret etti. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne bir başvuru yapılacak. Neden yapıyorlar? Olağanüstü kurultayın yapılmasını, çağrı heyetinin oluşturulmasını talep ediyorlar. Konuya ilişkin de Zeynel Emre açıklamalarda bulundu. Parti yönetiminde il başkanlarına yönelik görevden almaların sürmesi de yine bu kapsamda bekleniyor. Yarın itibariyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapacağız. Orada geriye yapılmadığında ne yapılacağı açık mahkemeye başvuru yapılıyor. Burada kurultay yapılması için de bir çağrı heyeti oluşturulması isteniyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre bu konuda açıklamalarda bulundu ve CHP'de şaibeli kurultay tartışması devam ederken Özgür Özel cephesi mahkemeye gidiyor. CHP İstanbul Milletvekili Emre, Özgür Özel'e yakın isimlerin olağanüstü kurultay için Sulh Hukuk Mahkemesi'ni başvuracağını açıkladı. Kurultayın toplanabilmesi amacıyla 3 kişilik bir çağrı heyeti atanmasını talep edeceklerini de söyledi. Parti içindeki hareketlilik de devam ediyor. Son MYK toplantısında 7 il başkanının görevden alınmasıyla görevden alınan il başkanı sayısı 43'e çıktı. Yarın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılması beklenen MYK toplantısında yeni görevden almalarla kurultay takviminin de gündeme gelmesi bekleniyor. Öte yandan Özgür Özel'in salı günü yarın meclisteki grup toplantısında sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunması da bekleniyor. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin 25 Mart 2009 tarihinde helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili bir soruşturma, ama o soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten gelmişti açıklamalar. Kendisi pek çok operasyon düzenlendi demişti ve bu dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması sorumluluğumuz. Hukuk önünde de zaten hesap vermesi için bu sorumluların çalışmalarımız devam edecek demişti. Hatırlatıyoruz. Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli şekilde ölümüyle alakalı bu soruşturma daha da derinleştirildi. Yeni gelişmeler var. İki savaş uçağı orada neden uçuruyordu radardan? Ardından niye kayboldu? Cihazlarda parçalar var. Onları kimler söktü? İşte bu kapsamda araştırmadan gelen sonuçlara bakacağız. Detayları da 24 editörü Hande İpekgil aktaracak. Hande İpekgil, kolay gelsin. Tabii Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda bir operasyon süreci vardı. Yeni detaylar var. Onlarla birlikte belli ki yakın zamanda farklı şeyler de öğreniyor olabiliriz. Nedir ayrıntılar söz sende?
2: Merve Aydın, Yazıcıoğlu dosyasında elbette ki son yeni deliller artık mercek altına alındı. Önemli yeni bilgiler de bunlara eklendi. Özellikle senin de belirtmiş olduğun gibi iki savaş uçağının radarda bir görünüp bir kaybolması, Yazıcıoğlu'nun helikopteri nasıl düştü gibi sorular da artık yavaş yavaş yeni delillerle birlikte ortaya çıkmaya başlıyor. Zaten şu an ekranlarımıza da geliyor. Olayın gerçekleştirildiği değerlendirilen saat aralığında özellikle MJ-524 iz numaralı 2 F-16 ve HH-721 iz numaralı 1 F-4 uçağının olay mahalli yakınlarında 21 bin fitle uçuş yaptığı özellikle görüntülendi. Tabi aynı 3 uçağın yine olay mahalline yaklaştığında da F-4 uçağının radar görüntülerinden de kaybolduğu özellikle belirtildi. Tabi 3 görüntü şu an elimize ulaşan yeni bilgiler var. Bunlardan bir sonuncusu da yine radar görüntülerden bir süre kaybolduktan sonra yine HH-721 iz numaralı F-4'ün yine 13 bin fitte tekrar radar görüntülerine girmesi olarak gösteriliyor. Tabi kaza değil mi, suikast mı? Adalet Bakanı Gürlek bu konuda tabi hiçbir faili meçhulün artık sonuçsuz kalmayacağını özellikle belirtiyordu. Bu kapsamda da yine sabah saatlerinde aslında bu operasyonun detaylarını duyurmuştu. Büyük Birlik Partisi'nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yine çok yönlü bir soruşturmanın yürütüldüğünü özellikle aktarmıştı. Ve tabi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yine mütalasında da dikkate alınarak kapsamlı incelemeler bu deliller doğrultusunda yaptığını özellikle belirtmişti. Tabi şu an yine ekranlarınızda görmüş olduğunuz fotoğrafları da anlatacak olursak eğer helikopterin kırıma uğraması sonucunda sivil kaza kırım ekibi ve askeri helikopterin kırıma uğraması sonrası görevli olmadıkları halde olay mahalline giden askeri kaza kırım ekibinin cihazlarını sökme görüntülerini az önce ekranlarınıza getirmiştik. Tabii bu görüntülerde de yine şahsın helikopterin başında olduğu da yine görülüyordu. Tabii yürütülen incelemeler doğrultusunda yeni şüpheler de yine gündeme taşındı bu kapsamda ve olay günü özellikle bölgede uçuş yapan askeri jet pilotları, askeri kaza kırım ekibinde görev alan personel, yine olay yerinde görev yapan sivil kaza kırım ekibiyle koordinat tespitinde görevli Emniyet Genel Müdürlüğü personeli hakkında da yine değerlendirmelerde bulunuldu ve bu kişilerin Fethullahçı silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında da yine tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediklerine yönelik kuvvetli bir şüphelerinin olduğu da yine somut delillerin özellikle bulunulduğu da yine belirtilmişti. Tabi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldü. 10 ilde bir operasyon gerçekleştirildi hatırlatalım ve 27 şüpheliye yönelik de eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda da 25 şüpheli yakalandı. Kalan şüphelilere baktığımız zaman da yine 2 şüphelinin cezaevinde bulunduğu belirtildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik de yine gerekli çalışmaların yapıldığı da kaydedildi. Operasyon kapsamında tabi biliyorsunuz adreslere de baskınlar yapıldı ve adreslerde dikkat çeken bazı silahlar, mesela 20 tabancanın, 2500 merminin, aynı zamanda 35 şarjör ve 2 av tüfeğinin de yine ele geçirildiğini belirtelim. Biraz önce de aktarmıştık, radar görüntüleri ortaya çıktı. Yeni gelen bilgiler doğrultusunda savaş uçaklarının aslında o radarın içine dahil olduğu görüntüler ve şu an yine ekranlara gelmiş olan bir görüntü var. O da sivil kaza Kırım ekibi ve askeri helikopterin Kırım'a uğraması sonrasında görevli olmadıkları halde olay

0: Mahalline giden askeri kaza kırım ekibinin de yine cihazları sökme görüntüleri de yeni gelen bilgiler arasında. Bize yeni gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim Merve Aydın.
1: Hande İpekgil, çok teşekkür ediyoruz. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ki 2009 yılında vefat etti ama işte Bakan Akın Gürlek, aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosya karanlıkta kalmayacak, buna izin vermeyeceğiz dedi ve yeni çıkan detaylarla birlikte olay farklı bir boyuta evrildi. Yeni gelişmeleri aktarıyor olacağız ve şarkıcı Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında malum yürütülen bir soruşturma var. Yeni detaylar da ortaya çıkıyor bu dosyada. Bursa'da malum gözaltına alındı, İstanbul'a getirildi. Levent'le ilgili dosya. Neden? Çünkü yüksek tutarlı para hareketleri var, bir bahis trafiği var, mesajlaşmalar var. Hepsi dosyayı farklı bir boyuta çeviriyor. Levent'in çift biletli kaçış planı, o da deşifre oldu. Çünkü önce yurt dışına çıkmak istiyor, ardından yurt dışı yasağıyla birlikte farklı bir rota belirliyor. Peki soruşturmanın dikkat çeken ayrıntıları neler? Haberimizle izleyelim.
2: Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Şarkıcı ve dernek başkanı Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı. Derneğin İstanbul'daki merkezinde arama yapıldı. 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul'dan ayrıldığı belirlenen Haluk Levent, Bursa Otoyolu'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alındı. Bursa'da sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından işlemler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin İstanbul merkezinde de aramalar yapıldı. Savcılık koordinesinde yürütülen operasyonda dernek çalışanları ve dernekle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli evraklar ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün incelemelerinde MASAK raporları, hesap hareketleriyle teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketlerinin bulunduğu ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında dernek kurucularından Alper Çelik'in hesapları üzerinden toplam 990 milyon liralık bahis işlemi gerçekleştirdiği ve bu işlemlerde 390 milyon liralık kayıp oluştuğu iddia ediliyor. Ayrıca dernek hesaplarından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon liralık para transferi yapıldığı da tespit edildi. Soruşturma dosyasına giren dijital incelemelerde ise dikkat çeken yazışmalar da bulunuyor. Dosyadaki mesajlarda Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'dan bazı kişilere mide kanseri olduğuna ve para aradığına dair haberlerin yayılmasını istediği, ayrıca kendisine ağlayarak sesli mesaj gönderilmesini talep ettiği öne sürülüyor. Yazışmalarda senetlerin kullanılmasına ilişkin endişelerin de Haluk Levent'e iletildiği iddia edildi. Soruşturma kapsamında dernek çalışanları Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya'ya ait IBAN hesaplarının Haluk Levent tarafından kullanıldığı tespit edildi. Dosyaya göre derneğin avukatı Ece Güner'le bu isimler arasında onlarca milyon liralık para transferleri gerçekleşti. Hesaplar arasında karşılıklı yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu belirlendi. Başsavcılık açıklamasında dernek hesaplarından farklı kişi hesaplarına para transferleri yapıldığı belirtiliyor. Yüksek tutarlı bahis işlemleri yapıldığı, çok sayıda tapu devir işleminin gerçekleştiği de tespit edildi. Soruşturma dosyasında ayrıca Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın şikayeti üzerine Ahbap Derneği adına kullanılacağı belirtilen bazı taşınmazlarla ilgili ayrı bir dolandırıcılık iddiasının da dosyaya eklendiği öğrenildi. Emniyete götürülen Levent'in gözaltına alınmadan önce kaçış rotası çizdiği, Almanya'ya gitmek üzere 10 Temmuz Cuma günü saat 19.10'a, Düsseldorf'a, aynı gün akşam 21.55'e ise Hannover'e uçak bileti aldığı ortaya çıktı. Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını öğrenince karayoluyla İzmir'e hareket ettiği anlaşılan Haluk Levent'in, buradan da deniz yolu üzerinden ülkeden kaçmayı hedeflediği iddia ediliyor. Bursa'da gözaltına alındı.

0: ve İstanbul'a getirilen Haluk Levent'in çantasında bulunan 4 cep telefonunun şifresini polise vermediği de öğrenildi. Başsavcılık soruşturması çok yönlü olarak sürüyor. Haluk Levent'in emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
1: Mesajlarda kanser olduğunu söyletmesi, ağlayarak mesaj atması, asrın felaketinde milletin vicdanının sömürülmesi, işte işin en acı tarafı da bu. 10 bin milyonlar, o büyük rakamlar ama o akış nasıl sağlandı? Haluk Levent gözaltında, deprem bağışlarını kendi hesabına geçirmekle, sonunda da milleti dolandırmakla suçlanıyor. Ama burada tek sorumlu kendisi mi? Ahbap diyoruz ama bunun hep de bir çavuşu olur. Bakalım, haberimizi izleyelim.
2: Atatürkçü kesimin huyuna giderek tekrar gündeme gelmiş müzisyen. Samimiyetine güvenmemek gerekir. Tek derdi yolunu bulmaktır. Doğru.
3: Haluk Levent gözaltında. Bağışları çeşitli hesaplara ve bahis oynayarak üçüncü kişilere aktardığı iddia ediliyor. Bir diğer iddia da bağış vaadiyle gayrimenkul alındığı ve milyonlarca dolarlık mağduriyet yaratıldığına ilişkin. Peki Haluk Levent nasıl oldu da göz göre göre 90 milyonu dolandırmayı başardı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözlerinde saklı.
4: İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik.
3: Haluk Levent, CHP'nin iktidar olmak adına devleti şeytanileştirdiği ve bunun sonucunda oluşan kutuplaşma alanında üredi. İşin kötü yanı, CHP bunu milletin en zayıf anında devlet tamamen asrın felaketine tepki vermeye çalıştığı o ilk anlarda yaptı. CHP kadroları daha depremin ilk dakikalarında iktidarı hedef alarak deprem bölgesi için organize olan kurumları değersizleştirdi.
5: Gölcük depremi sonrası 25 yıl geçtikten sonra Gölcük'ten daha acı bir insan kaybıyla yaşadığımız depremi yaşamak utanç vericidir. Bu konuda en kötü sınavı veren ülke biziz.
6: Devletin kurumları aslında bürokratlar çalışmak istiyorlar ama önlerine engeller konuyor. Farklı tercihler konuyor ve bu devletin rahat nefes almasını engelliyor.
7: Şu anda bu binaların altında insanlar var. Üzülerek söylüyorum. Kaç insan olduğu belli değil. Ve bunlara müdahale edecek yeterince afat elemanı yok.
3: Ana muhalefet afet anında bile tonunu düşürmeden arama kurtarma ve yardım çalışmalarında ön saflarda yer alan kurumları hedef aldı. Bu, devlete ve resmi kurumlara yönelik radikal bir güvensizlik dalgası yarattı. Bu stratejinin amacı, kriz anında iktidarın yönetim kapasitesini tartışmaya açarak siyasi bir kırılma üretmekti. CHP'nin siyasi rant amacıyla yürüttüğü bu manipülasyon çabasının oluşturduğu boşluğu ahbap doldurdu. CHP'li popüler figürler de bu alanın Haluk Levent tarafından doldurulmasına yardımcı oldu. Yani ahbap ve CHP arasında simbiyotik bir ilişki kuruldu.
8: Evet Oğuzhan, ne diyorsun?
9: Vallahi abi artık saatleri değil günleri sayıyoruz.
8: Ben kendimi tanıyamıyorum, şöyle bakıyorum da kaç saattir uykusuzum.
9: Kaç gündür uykusuzum.
8: Kaç gündür uykusuzum.
9: Ama buradayız, dimdik ayaktayız.
8: Umarım her şey daha iyi olur, daha
9: i̇nşallah,
8: iyi gider.
9: İnşallah.
10: Kabala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca ahbapla ortak çalışıyoruz. Yani
11: ha, şöyle, çok güzel.
10: Bize gelen para hemen anında ahbap yetkililerine iletiliyor.
12: Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum. Babalı ofiste inanılmaz çalışıyor. Sabahtan akşama kadar arı gibi çalışıyorlar. Helal olsun, ben böyle bir şey görmedim.
3: Oluşan bu devasa kutuplaşma ortamında devlet kurumlarına bağış yapmak istemeyen veya oraya giden paranın akıbetinden şüphe duymaya zorlanan milyonlarca vatandaşa güvenli bir liman aratıldı. İşte bu noktada yine CHP'li ekran yüzleri devreye girdi.
13: Ahbap, Oğuzhan Uğur, kim varsa bakıp...
3: CHP de bu alanda siyaset yaparak devlet kurumlarını yıpratmak için çalıştı. Bir paketleme çalışmasıyla Haluk Levent ülkenin iyilik meleği ilan edildi. Oysa geçmişi oldukça karanlıktı. 1997'de karşılıksız çekten hapis yatmıştı. Kumar düşkünü

0: günlüğü de herkes tarafından bilinen bir sırdı.
1: İki dava açtım. Bir tanesi dolandırıcılıktan, bir tanesi de bu protokolden kaynaklanıyor. Protokolün maddelerini yerine getirmediği için bir dava açtık. İkincisi de bile bile organize olarak dolandırmadan.
0: Sonuç itibarıyla Haluk Levent'le CHP Ahbap Çavuş ilişkisi içinde Türk halkını hem de en zor gününde manipüle etti. CHP agresif bir manipülasyonla Türk halkını sualsiz Boğaz Köprüsü'nü alacak konuma getirdi. Haluk Levent ise bu kutuplaşmadan yeni bir Sülün Osman hikayesi yarattı.
2: İstanbul Beylikdüzü'nde yapılan bir imar plan değişikliği 30 hanelik bir siteyi adeta çıkmaza soktu. Yıllardır kullandıkları yol tam da bitişindeki arsaya dahil edildi. Üzerine de inşaat başladı. Hal böyle olunca su ve doğalgaz hatları şantiye alanının tam da ortasında kaldı. Yetkililerin vatandaşlara söyledikleriyle birlikte şu anki son durum vahim efendim. Çünkü 30 hane susuz kaldı.
3: Burası dağ başı değil, İstanbul'un göbeği. Ne ambulansın girebileceği bir yol kaldı, ne de itfaiyenin müdahale edebileceği bir alan. Masa başında alınan bir imar kararı, 30 aileyi kendi evlerinde adeta esir etti. Beylikdüzü Dereazı Mahallesi Yusuf Elistesi sakinleri, 25 yıldır kullandıkları caddenin bitişikteki arsaya katılmasıyla hayatlarının şokunu yaşadı. Sitenin kullandığı su ve doğalgaz hatları inşaatın tam ortasında kalınca mağdur oldular.
4: Biz çok mağduruz gerçekten. Hastayım, kanser hastasıyım. Eşim arabayı getiriyordu, buradan alıyor. Şimdi hiçbir şekilde biz kullanamıyoruz. Hatta bizi tehdit edip duruyorlar. Buradan doğalgazı hattı zaten oradaydı. Alacaksınız demişler.
5: Bizim doğalgazımız, suyumuz buradan geçiyor. Bu insanlar mağdur olacak diye hiç düşünmediler. Bir yangın olsa peki biz bu bombamızı nasıl söndürebileceğiz?
3: 30 hanelik sitenin sakinleri Beylikdüzü Belediyesi'ne tepkili.
6: Biz evlerimizi aldığımız zaman burası caddeydi. Şencan Caddesi'ydi. Ve sularımız, doğalgazımız buradan geçmiş ama riski İktaş buradayım. Çünkü burası yoldu. Şencan Caddesi olarak da geçiyordu ya. Şimdi de suyunuzu keseceğiz. Doğalgazımızı keseceğiz diyorlar.
3: Kapanan yollar, patlayan borular ve kapıya dayanan kesinti tehdidi. Kaderine terk edilen 30 hane CHP'li belediyeden çözüm istiyor.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlar maaşlarını, özlük haklarını bir şekilde efendim alamıyorlar. Buna ilişkin tepkileri de giderek büyüdü. İddiaya göre memurlar 7 aydır ikramiye de alamıyor. Yaşanan mağduriyet karşısında İBB mensuplarından herhangi bir cevap gelmiş, adım atılmış değil. O yüzden Saraçhane'de toplandılar ve bu yaşananlara ilişkin de provokasyon gerçekleştirdiler.
3: Saraçhane'de bu kez belediye memurlarının sesi yükseldi. Memurlar ve sendika temsilcileri maaş ve özlük haklarına ilişkin taleplerini dile getirdi. İBB yönetiminin tutumuna tepki gösterdi.
7: Geçinemiyoruz. Çoluğumuzun çocuğumuzun yüzüne bakamıyoruz artık.
8: Dayıştay ve soruşturmalar bahane edilerek hep emekçi göz ardı edildi. Yani olumlu bir cevap alamadık.
9: 7 aydır ikramiyelerini alamadığını iddia eden İBB memurları Saraçhane'de belediye binasının önünde bir araya geldi ve yüzlerce memur belediye yetkililerinden haklarını istedi.
10: 7 aydır bütün kapılar yüzümüze kapandı. Gittiğimiz her yerde çözemeyiz, veremeyiz. İşte zimmet çıkıyor.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli memurlar eyleme başladı. İddiaya göre memurlar çeşitli bahanelerle 7 aydır özlük haklarını alamıyor. Yaklaşık 2000 memur Saraçhane'de bir araya geldi. Özlük haklarını istedi.
11: Taleplerimiz gayet makul ve gerçekçi olmasına rağmen her defasında zimmet ve soruşturma bahaneleriyle hakkımız olan toplu iş sözleşmemiz, hakkımız olan ikramiyelerimiz maalesef verilmemekte, sümenaltı edilmekte.
3: Geçinmekte zorluk çektiğini dile getiren memurlar maaşlarında zam ve hakları olan ikramiyelerini de geri istedi.
7: Yeni yapılacak toplu sözleşmede belediyemiz zimmet çerçevesi adı altında kesilen ikramiyelerimizin verilmesi, aynı zamanda da enflasyon tutarı altında bir zam yapılmasını talep ediyoruz. Bundan dolayı toplandık. Sağ olsun alanında görüyorsunuz arkadaşlarımız çok büyük bir rücu gösterdiler. Çok büyük bir toplantı yaptık.
3: Öte yandan 6 ay önce çeşitli bahanelerle işten çıkartılan Ağaç AŞ'nin onlarca personeli de Saraçhane'deki eylemi sürdürmeye devam ediyor. İşten çıkarılan personel

0: personel işlerine geri dönmek istiyor.
1: Toplam 103 arkadaşımız işsiz kaldı. Gerekçe güvenlik soruşturması bahanesiyle. İBB'nin ağaç aşe işçileriyiz. Aşağı yukarı 6 seneye yakın hepimiz çalışan bir arkadaşlarız.
2: Haklarımızı hiçbir şekilde vermediler. Sadece kafalarında ne geçirdilerse onu verdiler. Onun haricinde de biz bir hak talep edemiyoruz.
3: Peki 6 aydır ne yapıyorsunuz?
2: 6 aydır arkadaşlarımız, annemiz, babamız, eşimizden, dostumuzdan yardımlarıyla geçiniyoruz.
4: Türkiye'nin en gözde tatil lokasyonlarından biri Muğla'nın Bodrum ilçesi, ama denizlerdeki kirlilik burayı da vurdu efendim. Tabii konuya ilişkin Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İlçede yaz aylarıyla birlikte deniz kirliliği şikayetleri de arttı. Yani hemen hemen her gün denizde sintine şikayetlerinin geldiği ortaya çıktı. İçmeler Yelken Kulübü sahilinde de açıktan üzerlerine doğru gelen kirliliği fark eden vatandaş apar topar denizden çıktı. Olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından evrakta sahtecilik, dolandırıcılık, çevrenin kasten kirletilmesi suçları kapsamında reysen soruşturma başlatıldı. Tüm tekneler ve kooperatifler mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında açıkta demirli teknelerin sintinelerini nizami şekilde boşaltıp boşaltmadıkları da inceleniyor.
5: Yani
4: gelelim ABD ve İran arasında yaşananlara. Malum Hürmüz Boğazı ekseninde saldırılar karşılıklı olarak devam ediyor. Peki masadan gerçekten kalkıldı mı? 16 Haziran'da imzalanan bir mutabakat zaptı vardı. Neler yaşanıyor? Buna baktığımızda ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları durumu da belirleyecek gibi. Çünkü kendisi Hürmüz Boğazı'nda kontrolü ele geçirdiklerini iddia etti. ABD Başkanı bölgede güvenliği sağlamak için de geçişlerden ücret alacaklarını ekledi. Trump Fox News kanalına konuştu. Gündeminde de İran vardı. Trump Hürmüz'de kontrolü ele geçirdiklerini söyledi. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz, kontrol bizde olacak dedi. Trump Hürmüz'ün güvenliğini üstleneceklerini de duyurdu. Ancak bunun bedava olmayacağını belirtti. Bu görevin bir bedeli olması gerektiğini savundu. Trump Hürmüz Boğazı'nda güvenliği sağladığımız için ücret de alacağız dedi. Trump İran'a yönelik eleştirilerini sürdürdü. Tahran yönetimiyle bir anlaşmaya vardıklarını ama İran'ın bu anlaşmayı da bozduğunu öne sürdü. Karşılıklı atışlar var, karşılıklı saldırılar var ve ABD ile İran arasındaki füze İHA saldırıları bir kez daha şiddetlenmiş durumda bakıldığında. İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını da duyurdu. Gece saatlerinde ABD yeni dalga saldırılara da başladı. İran tabii ki Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef alıyor. İran ise bu kapsamda bu saldırıları devam ettirebileceğini de söylüyor. Peki ABD tarafı ne yapar? Bakalım. Gerilimin ana nedeni Hürmüz Boğazı. İran'a göre iki gemi Hürmüz'den izinsiz geçmeye çalıştı. Devrim muhafızları ise buna müdahale etti. Sadece izin verilen gemilerin geçeceği belirtildi. ABD İran'ın adımlarına saldırılarla cevap verdi. Gece saatlerinde İran'a yönelik bir saldırı daha başlattı. Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçiş yapan gemilere saldırma kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla olduğu belirtildi. Saldırıyı İran Devlet Televizyonu da doğruladı. Saldırılarda İran füzesinin ve dronunun düşürüldüğü bildirildi. ABD güçleri Mahşehir kentindeki su pompa istasyonunu vurdu. Saldırıda bir kişi öldü. Abadan kentinde ise en az 2 kişi hayatını kaybederken 7 kişi ise yaralandı. İran'dansa misilleme gecikmedi. Körfez'deki ABD üslerine saldırı dalgası başladı. Ancak saldırılar ateşkes görüşmelerinde arabuluculuk yapan Katar'a da uzandı. Birleşik Arap Emirlikleri de hedefteydi. İran, Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'ndeki yakıt tanklarını, mühimmat depolarını vurdu. Ürdün'ün başkenti Amman'da da uçuşlar askıya alındı. Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üsleri vuruldu. Bender Abbas kenti üzerinde bir ABD insansız hava aracının düşürüldüğü duyuruldu. Son duruma ilişkin basın açıklamada bulunan İran, ABD'nin anlaşmayı sürekli ihlal ettiğini söyledi.

0: etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, mutabakat zaptının kriz aşamasında olduğunu belirtti. ABD'nin taahhütlere uymaması halinde İran'ın da anlaşmadan vazgeçeceğini vurguladı. Tabii ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında İsrail nerede duruyor? Hatta İsrail bu saldırılara karışacak mı? 28 Şubat tarihinde ilk saldırılar başladığında ABD-İsrail denkleminde İran'a yönelik saldırıldığını biliyoruz. Şimdi İsrail'in soykırımcı savunma bakanı Kastan bir açıklama var. Ol diye İran'ı tek başlarına vurma noktasında bir talimat verdiklerini söyledi. Ama bunu Başbakan Netanyahu ile birlikte karar verdiklerini de söylüyor. Peki İran'ın kötülük eksenini sistematik olarak eziyoruz diyen Netanyahu bir sonraki hamlesini nasıl gerçekleştirir bakalım.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim karşılıklı saldırılarla tırmandı. Gözlerse İsrail'de. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına katılıp katılmayacakları merak konusu. Savunma Bakanı İsrail Katz'a kritik bir açıklama yaptı. İran'a tek başına yeni saldırılar düzenlemek için İsrail ordusuna hazırlık yapması talimatı verdiklerini söyledi.
2: Biz her an hazır durumdayız. Her halükarda bunu ilan ettik ve sözümüzün arkasında duracağız. İsrail ordusu, başbakandan ve benden İsrail'in askeri bir operasyonu hazırlanması için emir aldı.
1: Katz'ın açıklamaları İran'la sınırlı kalmadı. Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelere de değindi. Soykırımcı Katz, Lübnan'daki yıkımla övündü.
2: Lübnan'ın güneyinin Gazze'ye döneceğini ve refah modelini uygulayacağımızı söylemiştim. Sınır hattı boyunca uzanan 24 Lübnan köyü ordunun buldozerleri ve patlayıcılarıyla sistematik olarak haritadan silindi.
1: Katz'ın Gazze'ye yönelik sözleri de İsrail'in bölgedeki kalıcı işgal niyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Katz ateşkese rağmen bölgede geri adım atmadıklarını söyledi.
2: Gazze'nin kalbindeyiz. Oradaki varlığımız küçülmek yerine daha da genişliyor.
1: Soykırımcı Başbakan Netanyahu da İran meselesine değindi. Pazar günü işgal altındaki Kudüs'teydi. Katıldığı bir etkinlikte İran'ın nükleer silahlara sahip olmasının yarattığı varoluşsal tehdidi önlediklerini de öne sürdü.
3: Etrafımıza ördüğü terör ilmi aracılığıyla İsrail'i yok etme planını ilerletmeye çalışan İran'ın kötülük ve terör eksenini sistematik olarak eziyoruz.
0: Tabii Avrupa Komisyonu tarafından yeniden bir Kıbrıs özel temsilcisi atanmıştı. Konuya ilişkinde açıklamalar geliyor, tepkiler geliyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçele sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Neler demiş ekranlara getirelim, aktaralım. Efendim Avrupa Komisyonu tarafından yeniden bir Kıbrıs özel temsilcisi atanması kararını geçmişteki benzer atamalarda olduğu gibi Avrupa Birliği'nin iç meselesi olarak değerlendiriyoruz. Avrupa Birliği'nin 2004 yılında Birleşmiş Milletler kapsamlı çözüm planını reddetmesine karşın Kıbrıs Rum tarafını Avrupa Birliği üyeliğine kabul ederek Kıbrıs meselesi bağlamında tarafsızlığını yitirdiğini bir kez daha hatırlıyoruz. Nitekim Avrupa Parlamentosu başta olmakla birlikte Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesi konusunda tümüyle yanlış yaklaşımının son dönemde perçinlenerek devam ettiğini gözlemliyoruz. Avrupa Komisyonu tarafından yeni atanan yetkilinin Avrupa Birliği'nin bu tarafgir tutumunun değişmesi, Kıbrıs meselesinin çözümünün ancak adadaki gerçekler temelinde egemen eşit iki devlet arasında yürütülecek müzakerelerle sağlanabileceğinin artık idrak edilmesi yönünde çaba sarf etmesini de bekliyoruz dedi. Bir kez daha söyleyelim, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden geldi bu açıklama. Özellikle de Avrupa Komisyonu tarafından alınan karar Türkiye'den de tepki çekti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye ile olan bağlarına ilişkin bir değerlendirme yaptı ki sarsılmaz bağlar diyerek altını çiziyor. Aliyev Türkiye ve Azerbaycan'ın sadece kardeş iki ülke olmadığını, böyle algılanmaması gerektiğini, aynı zamanda omuz omuza çarpışmaya hazır müttefikler olduğunu da söyledi. İkimizden biri bir şekilde tehdit edilirse diğeri tüm askeri gücüyle kardeşinin yanında olur diyor. Bakın.
1: Türkiye ve Azerbaycan bir millet iki devlet anlayışıyla hareket ediyor. Bu ilişkinin neredeyse dünyada eşi benzeri yok. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de buna vurgu yaptı. Dünyada birbirine bu kadar yakın, dost ve destekleyici başka iki ülke olmadığının altını çizdi.
4: Bu halklarımız ve ülkelerimiz için büyük bir kazanımdır. Birlikte olduğumuzda çok daha güçlüyüz.
1: Aliyev 4. Şuşa Küresel Medya Forumu'na katıldı. Bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi. Açıklamalarının merkezinde ise Türkiye-Azerbaycan ilişkileri vardı. 5 yıl önce imzalanan Şuşa beyannamesine atıfta bulundu. Azerbaycan lideri ilişkilerinin fiilen müttefiklik düzeyine yükseldiğini hatırlattı.
4: İkimizden birinin başına kötü bir şey gelirse, diğeri askeri kapasitesi de dahil olmak üzere sahip olduğu tüm imkanlarla kardeşini savunmak için anında yanında olacaktır.
1: Aliyev, aynı etnik kökenden gelmenin veya aynı dili konuşmanın her zaman barış getirmediğine de dikkati çekti. Dünyadaki çatışmalardan örnekler verdi. Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağın tüm komşu ülkeler tarafından incelenmesi ve örnek alınması gerektiğinin altını çizdi.
4: Neredeyse aynı dili konuşan halkların birbirleriyle savaştığını görüyoruz. Aynı dini paylaşan insanların birbirlerini öldürdüğüne de tanık oluyoruz. Bu nedenle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişki komşu ülkeler tarafından incelenmesi ve örnek alınması gereken bir modeldir. Komşular da tıpkı Türkiye ile Azerbaycan gibi davranmalıdır.
1: Aliyev forumda küresel ulaştırma ve lojistik hatlarına da değindi. Orta Doğu'da yaşanan istikrarsızlık ve çatışmalar nedeniyle kargo geçişlerinin Azerbaycan rotasına kaydığını açıkladı. Transit taşımacılık kapasitelerini dev projelerle daha da genişlettiklerini duyurdu. Hazar Denizi'nin en büyük ticaret limanının 15 milyon tonluk kapasitesinin hızla 25 milyon tona çıkarılacağını belirtti. Aliyev, Avrupa ve Orta Asya arasındaki artan yük trafiğini karşılayabilmek amacıyla ulusal tersanelerinde 10 yeni kargo gemisi inşa ettiklerini belirtti.
0: Pasifik Ateş Çemberi'nde peş peşe sarsıntılar yaşandı. Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşanmıştı ki burada binalar büyük oranda hasar gördü. Diğer nokta ise Papua Yeni Gine. Burada da 6,4'lük deprem meydana geldi. Endonezya sismik hareketliliğin en yoğun yaşandığı bölgelerden. Orta Sulawesi eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem bölgedeki birçok ev ve kamu binasında da hasara yol açtı. Bölgedeki bir hastanenin tahliye operasyonu sırasında tedavi gören bir hasta hayatını kaybetti. Evlerine giremeyen, paniğe kapılmış vatandaşlar için güvenli alanlarda geçici barınaklar kuruldu. Asya Pasifik'te ikinci korkutucu sarsıntının adresi ise Papua Yeni Gine'ydi. 6,4 büyüklüğünde şiddetli bir deprem kaydedildi. Deprem kıyı şeridinde kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemeye göre bölgede can veya mal kaybı yaşanmadı. Membuat ribuan warga panik dan mengungsi secara mandiri. Bahkan sejumlah wilayah Kabupaten Buol dilaporkan mengalami pemadaman. Kaller'de bir orman yangını var ki oldukça şiddetli şekilde ilerliyor. Bölgede yaşayanlara camlarını, kapılarını kapamaları noktasında da uyarı geldi. Yangın ülkenin kuzeyinde meydana geldi. Otluk alan ve ormanlara sıçradı. Bir ulusal parkı da içine alan bölgede acil durum ilan edildi. Çok sayıda itfaiye yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yetkililer yangından etkilenen bölgelere seyahat edilmemesini istedi. Bölgede yaşayanlara camlarını ve kapılarını kapatmaları için uyarı geldi. Yangına neyin sebep olduysa bilinmiyor. Ancak sosyal medyada bir grup gencin bölgede havai fişek patlattığı görüntüler gündem oldu. Yangına da bu havai fişeklerin neden olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Filipinler'de çok yoğun bir efendim, tayfun fırtınası var. Babi tayfunu ki 17 kişi şimdiden hayatını kaybetti. Ama o tayfun Çin'e kadar da ilerlemiş durumda. O tayfun hayatı olumsuz etkiliyor. Bangladeş'e de bakalım. Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 51 kişi hayatını kaybetti.
1: Aralıksız yağmur yağdı. Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bangladeş'te yaşam durma noktasına geldi. Can kayıpları yaşandı. ulaşım durma noktasına geldi. Şehirde ana caddeler, iş merkezleri ve yerleşim alanları su altında kaldı. Evlerin ve ticaret

0: Binaların giriş katlarını su bastı. Vatandaşlar suyla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Muson yağmurlarının sebep olduğu sel ve toprak kaymasında onlarca kişi hayatını kaybetti. Filipinleri etkisi altına alan Bavi tayfunu Çin'i de vurdu. Filipinler'de can kaybına yol açan tayfun sebebiyle yaklaşık 1,72 milyon kişi tahliye edildi. En üst düzey acil durum önlemleri alındı. Yollar su altında kaldı. Araçlar yol almakta zorlandı.
1: 7'den 70'e herkesin kullandığı sosyal medya özellikle de çocukları olumsuz etkileyebiliyor. Pek çok ülkede bu kapsamda kısıtlamalara gidildi, yaş sınırları kondu. Hatta 5 ülkede bu yasak yürürlüğe girmiş durumda. Türkiye'de durum ne? Türkiye'de 15 yaş altındakilerin kullanımına kısıtlama geliyor.
0: Sosyal medya erişimi kısıtlanıyor, yaş sınırlaması geliyor. Yasak 20'den fazla ülkeye yayıldı. Çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan veya sınırlayan ülkelerin sayısı 20'yi aştı. 5 ülkede düzenlemeler yürürlüğe girdi. Önlemlerin çoğu 15 veya 16 yaş altındaki çocukları hedefliyor. Avustralya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya kullanması Aralık 2025'ten bu yana yasak. Brezilya'nın ise Mart ayında yürürlüğe koyduğu yasayla 16 yaşından küçük kullanıcıların hesaplarının ebeveynlerinin hesaplarıyla ilişkilendirilmesi zorunlu kılındı. Çin'de reşit olmayanların sosyal medyaya erişimi 2019'dan bu yana kademeli olarak sınırlandırılıyor. Endonezya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya kullanması Mart ayından bu yana yasak. Malezya'da benzer yaklaşımı benimsedi. Birleşik Arap Emirlikleri geçen ay 15 yaş altındakilere yönelik sosyal medya yasağını duyurdu. Düzenlemenin yaklaşık bir yıl içinde uygulanması planlanıyor. Avusturya ve Slovenya'da sosyal medya erişimini sırasıyla 14 ve 15 yaş altındakilere yasaklayacak mevzuat hazırlıyor. İsveç'te de benzer tartışmalar sürüyor. Kanada'da sosyal medya kullanımı için asgari yaşı 16 olarak belirlemek istiyor. Türkiye ise Nisan ayında kabul edilen ve 15 yaş altındakilerin sosyal medya kullanmasını yasaklayan düzenleme ile bu ülkeler arasına katılmaya hazırlanıyor. Almanya'da hazırlanan raporlarda sosyal medya düzenlemesine işaret ediyor. Çocukların sosyal medyadan nasıl korunacağına ilişkin hazırlanan uzman raporu, sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkilerini yeniden gündeme getirdi. Gençlerin ve çocukların sosyal medya kullanımı konusunda iki seçenek sunuldu. İlk seçenekte 13 yaşın altındaki çocuklar için uygun ve düşük risk taşıdığı kanıtlanmış hizmetlerin kullanılmasına izin verilmesi önerildi. İkinci seçenek olarak da raporda yaş sınırlaması yerine dijital hizmetler yasasına düzenleme getirilmesi önerildi. Buna göre düzenleme hizmetlerin veya özelliklerin özel riskler barındırması durumunda belirli yaş gruplarına yönelik kısıtlamaları zorunlu kılmalı.
1: ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı ekseninde tansiyon yeniden yükselmişti. Karşılıklı açıklamalar var. ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerini ekranlara taşımıştık ama bir de İran devrim muhafızlarından açıklamalar geldi. Şöyle deniyor: ABD Hürmüz Boğazı'na müdahale ederek küresel petrol ve doğal gaz arzının güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attı. Hürmüz Boğazı üzerindeki otoritemizi ve kontrolümüzü sürdürmeye bizler devam ediyoruz diyor ki hatırlayalım. Bu kapsamda ABD Başkanı Donald Trump farklı açıklamalar yapmıştı. Özellikle de Boğaz'ı ele geçiriyoruz. İran'ın hiçbir şeyi yok. İran benden hiçbir şey almadı. Boğaz'ın koruyucusu biz olacağız. Bir anlaşmamız vardı İran'la ama bu bozuldu. Boğaz'ı korumak için de para alacağız demişti. ABD Başkanı Trump'tan gelen bu açıklamaların ardından İran devrim muhafızları da ABD Hürmüz Boğazı'na müdahale etti ve bu noktanın güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attı diyor.

0: Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nca düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Minikler Yıldızlar Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nın Gaziantep elemeleri tamamlandı. 8 ilden 310 sporcu çeşitli kategorilerde kıyasıya mücadele etti.
1: Yaylar gerildi, hedeflere kilitlenildi ve oklar serbest bırakıldı. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nca düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nın Gaziantep elemeleri tamamlandı.
2: Bölgedeki yeterliliği sağlayan sporcular Türkiye Şampiyonası'na çıkacaklar.
1: Organizasyonda 8 ilden 310 sporcu çeşitli kategorilerde mücadele etti. Okçular Davut Yıldız, Aysun Demirci, Yusuf Emir Bozoğlu, Gözde Şimşek, İsmail Biçici, Emine Bulem Eyi yarışları lider tamamladı. Minikler kategorisinde ise İsmail Efe Özgen, Büşra Filiz Gündü, Ömer Cabir, Aslı Teke birinci oldu.
0: Bu haberle moderatöre virgül koyalım. Birazdan ekonomi haberleriyle karşınızdayız.

0: ABD-İran arasında misilleme diplomasisi sürüyor. Hürmüz kimin elinde yarışıyla? Ateşkes tehlikede mi? Müçtaba Hamaney'in intikam yemini dengeleri değiştirecek mi? CHP'nin iç işleri ise karışık. Kılıçdaroğlu'nun hamleleri karşısında köşeye sıkışan Özel yeni partinin adımlarını mı atıyor? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Vakıfbank sunar.
1: Bir kez daha merhaba, ekonomi bülteniyle karşınızdayız. Tarım ve gıda ürünlerinde ithalat vergileri yeniden düzenlendi. Resmi gazetede yayımlanan kararla bazı ürünlerde vergi indirimi, bazı ürünlerde ise yerli üretimi korumaya yönelik vergi artışı yapıldı.
2: Çin rekabetine karşı vergi seddi örülüyor. Tarım ve sanayi ürünlerinin ithalatında radikal değişimler yapıldı. Yapılan düzenlemelerle sanayide yerli üreticileri koruyacak kısmi adımlar atılırken, tarım sektöründe de artan fiyatlar kaynaklı ithalat silahı devreye sokulmuş oldu. Cumhurbaşkanı kararıyla tarım ve gıda ürünlerinde ithalat vergileri yeniden düzenlendi. Düzenleme kapsamında kuru soğan ithalatında gümrük vergisi %49,5'ten %5'e indirildi. Uygulama 31 Ağustos 2026'ya kadar geçerli olacak. Buna karşılık ceviz ithalatında ek mali yükümlülük artırıldı. Kabuklu cevizde vergi ton başına $451'dan $738, iç cevizde ise $1099'dan $1772 yükseltildi. Kurutulmuş tatlı biberde gümrük vergisi bazı ülkeler için %19,5'ten %41'e çıkarıldı. Bazı makarna çeşitleri de ilave gümrük vergisi kapsamına alındı. Tercihli ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden yapılacak ithalatta %10 ilave vergi uygulanacak. Öte yandan tıbbi amaçlı gıdalar ve enteral beslenme ürünleri için belirli koşullarda gümrük vergisi kolaylığı sağlandı. Kararla ayrıca glikoz ve oligofruktoz gibi bazı şeker türevlerinde indirimli vergi uygulanabilecek kullanım alanları yeniden düzenlendi. Yeni vergi artışlarından etkilenen ürünler için ithalatçılara 30 günlük geçiş süresi tanınırken düzenlemeler 11 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.
1: Yapay zeka yatırımlarındaki güçlü talep dünyanın en büyük çip üreticilerinden TSMC'nin satışlarına da yansıdı. Şirket ikinci çeyrekte gelirini %36 arttırdı. Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi TSMC yılın ikinci çeyreğinde gelirini geçen yılın aynı dönemine göre %36 arttırdı. 39 milyar 600 milyon dolara çıkardı. Nvidia ve Apple'ın en büyük tedarikçilerinden olan şirket özellikle Haziran ayında kaydettiği %68'lik satışla piyasa beklentilerini de karşılamış oldu. Yapay zeka veri merkezleri ve gelişmiş çiplere yönelik güçlü talebin şirketin büyümesinde belirleyici olduğu ifade edildi. TSMC bu yıl üretim kapasitesini artırmak amacıyla yaklaşık 56 milyar dolarlık sermaye yatırımı yapmayı planlıyor. Şirket CEO'su ABD'de yeni üretim tesisleri kurulmasına rağmen yapay zeka çiplerine yönelik yoğun talebin önümüzdeki yıllarda da arzın üzerinde kalabileceği uyarısında bulundu. Sektörde faaliyet gösteren diğer üreticiler yüksek bant, genişlikli bellek ve yapay zeka çiplerinde arz sıkıntısının 2030 sonrasına kadar devam edebileceği değerlendirmesinde bulunuyor. Ziraat Bankası'nın Bulgaristan'daki başarısı uluslararası ödülle de taçlanmış oldu. Ziraat Bankası Bulgaristan yılın en iyi yabancı banka şubesi seçildi. Ziraat Bankası Bulgaristan Bank of the Year Awards 2025 kapsamında yılın en iyi yabancı banka şubesi ödülüne layık görüldü. Bulgaristan'ın en prestijli bankacılık organizasyonlarından biri olarak gösterilen ödül töreni 23 Haziran'da Sofya'da düzenlendi. Ödül Ziraat Bankası Bulgaristan ülke yöneticisi Sezgin Karpus'a takdim edildi. Ziraat Bankası Uluslararası Bankacılık Grup Başkanı Dr. Ertan Altıkulaç, ödülün bankanın yurt dışındaki istikrarlı büyümesi, müşteri odaklı bankacılık anlayışının da önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Altıkulaç, Ziraat Bankası'nın uluslararası pazarlardaki güçlü performansını sürdürülebilir büyüme anlayışıyla desteklemeye de devam edeceğini ifade etti. Bu haberle birlikte ekonomi bültenini noktaladık. Saat başında İbrahim Güneş moderatörle karşınızda olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Mehmet abi? Ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size...

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Kağıda düşen o çizgi, gidilecek milyonlarca kilometrenin ilk nefesidir. Metal bir parçadan fazlasına, hayatın akışına dönüşür. Yıllar geçer, nesiller değişir. Ama o çizginin verdiği güven asla değişmez. Bir hayalle başlayan yolculuk şimdi çok sevdiği topraklara kök salıyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen motosikleti PCX yola artık Türkiye'den çıkıyor. Honda PCX şimdi çok yakınında.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları özetle paylaşacağım. Birkaç haberimiz var, ardından da 17 sohbetlerine geçeceğiz. İlk manşetimizde külliyedeki kabine toplantısı kısa süre önce başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kabinede gündem elbette başta terörist Türkiye mücadelesi olmak üzere bölgedeki sıcak gelişmeler, ama ekonomiye dair

meseleler de yine kabine gündeminde ve tabii NATO zirvesinden yansıyanlar da değerlendirilecek diyebiliriz. Terörsüz Türkiye mücadelesi nasıl gidiyor derseniz, o süreçte de hani böyle bir ivmelenme bekliyoruz açıkçası. Temmuz ayında hani yasal düzenlemelerle ilgili bir hareket bekleniyordu ama beklenen hızda işler ilerlemiyor gibi görünüyor. Numan Kurtulmuş ve Efkan Ala İmralı heyetiyle bir araya gelecek. Çarşamba günü meclisteki bu görüşmeye dair detayları sizlerle paylaşacağız. Önemli bir şey süreç. Kaza değil, suikast mı? Açık söylemek gerekirse artık hani bir FETÖ suikasti şüphesi daha da artmış vaziyette. 29 şüpheli belirlendi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği, şehit olduğu helikopter kazası ile ilgili olarak. Bunlardan bazıları darbe girişiminde bizzat bulundukları için cezaevindeler. Bazıları FETÖ'den iltisaklı oldukları için ihraç edilmişler. 25 şüpheli gözaltında, 30 adrese baskın düzenlendi. Radar izleri ortaya çıktı. 3 savaş uçağı bir anda 13 bin feet'e kadar iniyorlar, sonra gözden kayboluyorlar, sonra bir daha çıkıyorlar. Aynı zamanda helikopterdeki bazı parçaları söken sivil kişiler belirlendi. Bunlar görevli olmadıkları halde neden olay yerine gittiler ve neden helikopterden bu parçaları söktüler sorusu gündemde. Hatırlarsınız o dönem Abdullah Gül bu parçaları keçiler yemedi herhalde diye bir sitem etmişti meselenin aydınlatılması için. FETÖ kıskacı alındı. MİT ve polisten operasyon 10. yıl dönümünde hamma törenleri bir yandan yapılıyor, bir yandan FETÖ ile mücadele. Halkın %70'i FETÖ ile mücadele konusunda tehlike hala devam ediyor görüşünde. Aynı zamanda birçok baskın gerçekleştirildi. 13 ilde 78 şüpheli gözaltına alındı. Bağış diye, bunlar biliyorsunuz himmet parası diyorlar buna, toplamaya devam ediyorlar, para toplamaya devam ediyorlar. 9.7 milyon lira ele geçirildi. Aynı zamanda Baylok'taki hiyerarşi de çözüldü efendim. Teröristler kendi aralarında rütbelerini ID numaralarına göre belirliyorlarmış. Yani birden itibaren binli rakamlara doğru giden bir ID numarası söz konusu ve rütbeniz ne kadar yüksekse o kadar küçük rakam alıyorsunuz. Birinci sıradasın, beşinci sıradasın, birinci sıradasın gibi. Darbeye katılanların çoğu ilk yüzün içerisindeler, onu da söyleyebiliriz. Aynı zamanda 81 ilde de bugün operasyonlar vardı. 900'den fazla kişiye dair baskınlar gerçekleştirildi. Ahbap Derneği soruşturması. 4 cep telefonu var Haluk Levent'in. İnsan niye 4 tane cep telefonu olur bilmiyorum ama aynı zamanda bu cep telefonlarının şifresini savcıya vermeyi reddetti Haluk Levent gözaltında. Ahbap Derneği'ndeki parayı bir şekilde kişisel harcamalar için kullandığı iddia ediliyor. Kişisel harcama dediğimde yasa dışı ve yasal bahis ve kumar meselesi. Kendisi bir açıklama yaptı. Yakında bombaları açıklayacağım dedi. Göreceksiniz dedi ve dedi ki işte benim kişisel borçlarım, kişisel meselem başka, Ahbap'ın meselesi başka. Soruşturmayı yakından takip ediyoruz ama hani milyonlarca liranın bir elden bir ele geçtiği, para transferlerinin MASAK raporuna yansıdığı bir süreç dikkat çekici bir şekilde gündemimizde. Hep beraber bakacağız neler oluyor diye. İlk Türk tenisçi milli oyuncu Zeynep Dönmez dünya sıralamasında ilk 50'ye girerek rekorunu kırdı. Bu alanda pek başarılı olduğumuz söylenemez. Yani dünya tenisinde ses getirmeye çalışıyoruz. 50. sıraya gelmek bile bizim için başarı gibi görünüyor diyelim ve hadi başlayalım.

0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sancılı ateşkes süreci devam ediyor efendim. Bir vuruyorlar, bir duruyorlar, sonra bir daha vuruyorlar. Karşılıklı olarak suçlamalar, açıklamalar peş peşe geliyor. ABD Başkanı Donald Trump bu kez dedi ki Hürmüz'de kontrolü sağladık, güvenliği biz tesis edeceğiz ama ücret mukabilinde. Yani boğazdan geçen gemilerden ABD para almayı planlıyor gibi. Tabii bu açıklamaya İran'dan cevap gecikmedi. Hemen sert bir tepki geldi. ABD Başkanı Donald Trump Fox News kanalına konuştu. Gündeminde İran'a dair gelişmeler vardı. Trump Hürmüz'de kontrolü ele geçirdiklerini söyledi. ABD Başkanı Trump Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz, kontrol bizde olacak dedi. Trump Hürmüz'ün güvenliğini üstleneceklerini duyurdu ancak bunun bedava olmayacağını belirtti. Bu görevin bir bedeli olması gerektiğini söyledi. Trump Hürmüz Boğazı'na güvenliği sağladığımız için gemilerden ücret alacağız dedi. Trump İran yönelik eleştirilerini de sürdürdü. Tahran yönetimiyle bir anlaşmaya vardıklarını ancak İran'ın bu anlaşmayı bozduğunu öne sürdü. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndaki otoriteyi sürdürdüklerini söylüyor ve kontrol bizde, İran'da mesajı veriyorlar. ABD Hürmüz Boğazı'na müdahale ederek küresel petrol ve doğalgaz arzının güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attı diye söylüyorlar. Teröristli Türkiye sürecine dair gelişmeleri de yakından takip ediyoruz efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak gözler. Zira DEM Parti İmralı heyeti çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'yı ayrı ayrı ziyaret edecek. Teröristli Türkiye hedefine yeni bir aşamaya geçiliyor gözler. Çarşamba günü yapılacak kritik temaslara çevrildi. Mecliste yoğun bir görüşme trafiği başlıyor. DEM Parti İmralı heyeti çarşamba günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'yı ayrı ayrı ziyaret edecek. Görüşmelerin teröristli Türkiye süreci kapsamında yürütülen temasların önemli duraklarından biri olması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre görüşmelerde Temmuz ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi beklenen çerçeve yasayla sürecin yasal altyapısına ilişkin değerlendirmeler ele alınacak. Çerçeve yasaya ilişkin somut adımların da önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor. Meclise gerçekleşecek temasların ardından teröristli Türkiye sürecine ilişkin izlenecek yol haritasının da netleşmesi bekleniyor. ...17 yıldır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen bir mesele var efendim. Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri nasıl düştü ya da düşürüldü sorusuna cevap aranıyor. Aslına bakarsanız bugüne kadar birçok konu gündeme geldi. Tartışmalar oldu ama somut bir ilerleme sağlanamamıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek göreve geldikten sonra yaklaşık 900 klasörlük dosyanın yeniden açılması talimatını verdi. 29 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 25'i gözaltına alındı. Şüphelilerden bazıları cezaevinde ve FETÖ iltisaklı isimler hatta doğrudan darbeden dolayı hüküm giymiş haldeler.
1: Yazıcıoğlu dosyasında yeni deliller mercek altına alındı. FETÖ bağlantısına ilişkin kritik adım atıldı. Ankara merkezli operasyon başlatıldı. Büyük Birlik Partisi'nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce farklı başsavcılıklarca yürütülen soruşturmalarla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mütalaasını dikkate alarak kapsamlı incelemeler yaptı. Yürütülen incelemeler yeni şüpheleri gündeme taşıdı. Soruşturma kapsamında olay günü bölgede uçuş yapan askeri jet pilotları, askeri kaza kırım ekibinde görev alan personel, olay yerinde görev yapan sivil kaza kırım ekibiyle koordinat tespitinde görevli Emniyet Genel Müdürlüğü personeli hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Bu kişilerin Fethullahçı silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediklerine yönelik kuvvetli şüphe oluşturucu somut delillerin bulunduğu tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara merkezli 10 ilde 27 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin cezaevinde bulunduğu belirtilirken firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalardaysa 20 tabanca, 2507 mermi, 35 şarjör ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı isyan bayrağı açan Özgür Özel il dolaşıp güç konsolidasyonu peşinde koşturuyor. Ve iddiasına göre de milletin %99'u kendileriyle beraber, ancak anketler böyle söylemiyor. Zira Özel ilk günden bu yana CHP'li belediyelerde yolsuzluk olmadığını, siyasi kumpasla karşı karşıya kaldıklarını anlatıyor. Peki bu ne kadar inandırıcı ve millet gerçekten Özgür Özel'le mi yol yürüyor? Detaylar analiz haberimizde.
2: Milletin 99'u bizimle beraber. %1 %1 ortadan böleceğim dediği karpuzun sapıdır. Biz milletimizle beraberiz.
3: CHP'deki kavga sürüyor. Özgür Özel, parti karpuz gibi ikiye bölündü eleştirilerine karşı %99 bizimle iddiasında.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ni Tayyip Bey'in yargı hamlesi ortadan ikiye bölecekmiş karpuz gibi. Bir karpuza benzetecekse ne ortadan ikiye bölebildi, ne 60'a 40, ne 70'e 30. Karpuzun her bir tarafı bir arada duruyor.
3: Peki gerçekten böyle mi? Zira anketler aksini söylüyor. Özel, etrafına topladığı kalabalıklarla kendi yankı odasında siyaset yapıyor gibi görünüyor. Arada survey Haziran 2026 sosyometre sonuçlarına bakıldığında AK Parti %35,1, CHP ise %22 bandında görünüyor. CHP'deki mücadelede Özgür Özel ve ekibini daha haklı buluyorum diyenlerin oranı ise %53,9. Yani Özel İmamoğlu ikilisine destek %50 bandında.
4: Ekrem İmamoğlu'na saldırının da, Hüseyin Can'a yapılan saldırının da tamamen siyasi olduğunu hepimiz biliyoruz. Şunu buradan açıklıkla söyleyelim. Ankara'da çok uzun süredir Ankara'daki belediyelere operasyon yapım baskısı vardı.
3: Özgür Özel Niğde ziyaretinde de yine eski söylemlerine sarıldı. İmamoğlu ve CHP'li belediyelere siyasi kumpaslar kurulduğu tezviratını anlatmayı sürdürdü. Üstelik bugüne kadar iddianameyi hep duyduğumuz kadarıyla diye eleştiren Özgür Özel, kendisi de benzer bir söyleme sarıldı.
4: Sana bunu tutuklandığında gözü kırpmadan tutuklayabilecek misin diye mülakat yapıyorlar Ankara'daki atamalar için. Şimdi yeni görev dağılımları falan ortaya çıkıyor. Bununla ilgili şu anda mecliste görevli bir milletvekilinin bir yakınına bunun sorulduğunu birinci ağızdan duyduk.
3: Özgür Özel ilk günden bu yana CHP'li belediyelerle ilgili soruşturmaların siyasi kumpas olduğu iddiasında. Ancak ilk gün kefil olduklarına, sonra iftiracı dedi. Manavgat'ta 32 saatlik kumpas kaydı var iddiasında bulundu. Baklava kutusunda avro, depoya altın saklayanları savunmaya çalıştı. Hatta otel odasında basılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a bile önce sahip çıktı.
4: Saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getirtiyor.
3: Ancak gerçeklerin zamanla ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. CHP'li belediyelerden etrafa saçılan bilgi, belge, görüntü, etkin pişmanlık ifadeleri ortada. Silivri'deki İmamoğlu yargılamasında sanıklar suçlamalara cevap vermek yerine şov yapıyor. İmamoğlu sık sık hakimle kavga edip mağdur imajı oluşturmaya çalışıyor. Oysa sorular da suçlamalar da ortada ve hakimler sosyal medya trollerinin paylaşımlarına göre değil, ellerindeki delillere göre hareket ediyor, karar veriyor. Peş peşe gelen tahliye kararları bunun en açık kanıtı. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
0: Misilleme diplomasisi editörümüz Gökçen Sever tatili bitirip döndü ve bugün bu manşeti bizim için seçti efendim. Hem CHP cephesinde karşılıklı misillemeler devam ediyor. Örneğin Özgür Özel il il dolaşıp Kılıçdaroğlu'nu millete şikayet ediyor. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel İmamoğlu yanlısı ve işte aynı zamanda adı şaibelere karışmış isimleri tasfiye ediyor. Hem de diğer yanda ABD ile İran arasında bir misilleme diplomasisi var. Hürmüz üzerinden karşılıklı atışmalar, güç göstergeleri ve bilek güreşi devam ediyor diyebiliriz. Konuklarımız var, hepsini konuşacağız. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Gökçesi'yle başlayalım. Hürmüz'e gişe mi koymaya çalışıyorlar? ABD Başkanı Trump diyor ki artık kontrolü biz ele geçirdik. Geçen gemilerin güvenliği sağlayacağız ama bu iş bedava olmaz diyor. İran'dan açıklamalar var. Hürmüz bizimdir, başkası buradan para kazanamaz diye söylüyorlar. Ne oluyor şu anda? Neyin kavgası var?
5: İbrahim Bey, tabii bu yani Trump'ın en son açıklaması malumun ilanı. Bunu sizle de yaptığımız yayınlarda defaatle bunu hem savaş başlamadan önce 28 Şubat öncesinde, savaş başladıktan sonra da şöyle dedik. Bu Hürmüz özellikle kapandıktan sonra ABD ve İran Hürmüz'ü beraber çalıştırmak isteyeceklerdir. Hatta İran savaştan tazminat isteyince acaba Hürmüz'ün kontrolü İran'a verilerek buradan bir para kazanması isteniyor mu şeklinde bir düşünceye sahiptik ve o zaman şunu da söylemiştik. Dedik ki ABD İran'ın buradan tek başına para kazanmasına müsaade etmez, ister. Ve hatırlayınız lütfen, Pakistan'da yapılan ilk tur görüşmelerde birinci günün sonunda İran Meclis Başkanı Galibaf şöyle bir şey söyledi. İranlar, ABD'ler bize bunu teklif etti. Hürmüz'den beraber para kazanalım diye. Hürmüz'ün kontrolünü beraber yapalım diye. Şimdi malumun ilanı bu. Neden böyle diyorum? Bakınız, ABD İran halkının demokratikleşmesini, İran halkının iyi günlerde olması ABD yönetiminin umurunda değil. İran rejiminin niteliği de umurunda değil. ABD tamamen para kazanmak isteyen bir ülke. Bugün Körfez'deki ülkelerin birçoğunun rejiminin niteliğiyle İran'daki rejimin niteliği demokratiklik açısından bir fark yok. Onlara ne

0: Neden ses çıkarmıyor da İran'a ses çıkarıyor? Tabii oradan para kazanıyor. Buradan para kazanamıyor. Mesela İran Merkez Bankası'nda şöyle az buçuk biraz ABD doları bulundurulsa fena mı ABD açısından? Ya da işte İran petrollerinden biraz gelir elde etse, Çin'i biraz sınırlasa ya da Hürmüz'den işte biraz bir şeyler koparsa ABD açısından İran halkının demokrasisi ya da İran'da yaşananlar hiç umurunda olmaz. Dolayısıyla bugünkü Trump'ın bu açıklaması malumun ilanı diyelim. Biz bunu zaten tahmin etmiştik. Trump bunu bunun içinde bu mücadeleyi yapıyor. Para kazanmanın yollarını arıyor. Hürmüz'de çok verimli bir yer bu açıdan bakıldığında. Her gün binlerce belki de yüzlerce gemi geçiyor oradan, yüzlerce gemi geçiyor ve bunlardan geçiş ücreti değil de hizmet bedeli şeklinde bir bedel alınsa, bir ücret alınsa yani uluslararası hukuka aykırı denebilir ama yani şimdi birçok şeyi gördük. Uluslararası hukuka aykırı olup da neler yaşandığını hepimiz şahidiz yani. En
1: İyi de
0: azından
1: haraç kesme
0: gazetede.
1: olmayacak mı bu o zaman Sayın Gökçe yani?
0: Şimdi İbrahim Bey Venezuela gemilerine el koydu. Biz korsanlık yaptık dedi. Haydutluk yani onlar gitti el koydu açıktaki.
1: Doğru.
0: Venezuela petrollerine el koydu. Kim ne dedi? Yani kimse bir şey diyemedi. Açıktaki gemilere helikopter indirdi, el koydu. Şimdi dolayısıyla güçlünün hukukunun yürüdüğü uluslararası sistemde böyle bir şey oldu. Buna kim sesini çıkaracak? Diyelim ki Körfez ülkeleri. Dedi ki hayır biz de buradan pay almak istiyoruz. ABD şunu diyebilir mi sizce? Tamam siz de %1 alın örnek veriyorum. %0,5 alın ya da en azından hadi siz de petrolünüzün geçtiğine dua edin buradan. Çıkardığınız petroller buradan akıyor buna dua edin deyip onları acaba susturabilir mi ya da bir şeyler söyleyebilir mi? Benim kafamda hep bunlar vardı. Bunu
1: Peki.
0: da defaatle de dillendirdim. Dolayısıyla bu savaşta ABD gerçek niyetini ve düşüncesini Trump ağzından belirtmiş oldu. Ha buna İran razı olur mu? Sanırım günün sonunda razı olacak gibi gözüküyor. Burada bütün olanlar da Körfez ülkelerine olacak gibi geliyor bana.
1: Peki. Sayın Hakkı buradan devam edelim. Birkaç sorum var. Birincisi İran Hürmüz ve Lübnan kırmızı çizgimizdir mesajları veriyor ama acaba Lübnan konusunda biraz daha esneyebilir mi sorusu aklıma geliyor. Hürmüz daha mı kıymetli onun için? İkinci sorumsa şimdi bu tür hani defakto işlere giriştiğiniz zaman bir süre sonra çevredeki ülkeler farklı alternatiflere ya da farklı güzergahlara yönelmezler mi? Yani örnek vereyim mesela işte yeni bir boru hattıyla petrolün ya da işte doğalgazın taşınması gibi alternatifler peşinde koşmazlar mı? Uzun vadede İran kaybedeceği bir kumar mı oynuyorsunuz? Nasıl okuyorsunuz bu gelişmeleri?
2: Öncelikle iyi yayınlar dileyerek başlamış olayım. Bir ben temel itibariyle iki soru sordun. Bir taraftan da not almaya devam ediyordum. Bir ABD'nin ben temel meselesinin öncelikle işte Hürmüz Boğazı'ndan para kazanmak olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ABD'nin işte Hürmüz Boğazı'ndan gelecek bir paraya ihtiyacı yok. Mesele burada sanki şu. ABD şu ana kadar Hürmüz'de ve İran'la girmiş olduğu savaşta ciddi bir işte siyasi itibar kaybetti. Aslında bir otorite boşluğu ortaya çıktı bu siyasi kayıptan hareketle. Şu anda aslında burada işte ticaret yapalım, buradan para kazanalım, işte gerekirse İran'la anlaşalım, para kazanalım vurgusu temel itibariyle ABD'nin otorite inşasının bir dışa vurumu. Yani çünkü ABD ciddi anlamda burada otorite nüfuz kaybetti. Bu savaş başlamadan önce zaten bölgede böyle bir sorun yoktu. Yani işte bölgede işte petrol ticareti devam ediyordu. İşte oldukça ücretsiz bir şekilde devam ediyordu sembolik ücretlerle. Onun için buradaki temel mesele para değil, ABD'nin otoritesini bölgeye taşımak. Tabii burada temel soru bir de şu boyutu var. Yani şu ana kadar aslında biz ateşkes konuştuk ama ateşkes olmadı. Şu anda iki tarafta birbirinin sınırlarını test etmeye devam ediyor. ABD işte İran'ın belli yerlerini vurmaya, işte altyapısını vurmaya çalışıyor, vurmaya devam ediyor. İran da Körfez'deki ABD'nin müttefiklerini vurmaya çalışıyor ya da Körfez'deki üstlerini vurmaya çalışıyor. Tabii bu gerilim, ya bu test etme bir müddet daha devam edecek. Yani ABD özellikle Hürmüz'de otoritesini Hürmüz'e taşımak istiyor. İran'da ha İran'ın burada taraf değiştirmesi dengeleri değiştirir. Yani İran Çin-Rusya bloğundan çıkıp şu anda Batı İttifakı'nın bir parçası olur mu? Yoksa kesinlikle Ali Fuat Hocam'a katılıyorum. Ya ABD'nin derdi işte İran'ın rejimi değil, İran'daki insanların demokratik ya da ekonomik standartlarının yükselmesi.

0: tarih boyunca hiç olmadı. ABD Trump öncesi de aynıydı. Trump'la birlikte de aynı politikayı izliyor. Sadece kendi ulusal ve uluslararası çıkarını düşünen bir devlet. Ve bunu çok bariz bir şekilde ortaya koyuyor. İran bulunduğu tarafı, o siyasi tarafı değiştirmezse sorun kontrolü bir şekilde artmaya devam edecek. ABD'de otoritesini bölgeye taşımak için çaba gösterecek. Tabii yeni bir dünya kuruluyor. Aslında içinde yaşadığımız temel sancı bu. Şu anda bölgede ABD yeni bir denge oluşturmaya çalışıyor. Örneğin Türkiye'nin son dönemdeki NATO'nun Ankara'da yapılması, Türkiye'nin oradaki yüksek gösterisi, yüksek varlığı aslında yeni bir dünyanın işareti. Bu,
1: peki Sayın Akkı, bu tam burada program... şöyle bir soru sorsam, böldüm affınızı sığınarak sorayım. NATO zirvesine Suriye lideri Şara davet edildi, geldi. Hem Trump'la hem Erdoğan'la görüştü. Bir gün sonra İstanbul'da Lübnan Başbakanı Salam İstanbul'da Erdoğan'la görüştü. Nasıl bir denklem oluşuyor sizce bu anlamda baktığımızda? Bunlar sürpriz ziyaretler miydi?
0: Sürpriz ziyaretler değil. Bunlar yeni bir dünyanın sancıları, yeni kurulmaya çalışılan yeni bir dünyanın, yeni bir paktın tırnak içinde sancıları. Bir, hatırlayın, NATO Türkiye'de Ankara'da yapılırken aynı bu bağlamda İsrail'de Netanyahu iki tane açıklama yaptı değil mi? Aynı gün iki tane Türkiye'yi ilgilendiren açıklama yaptı. İşte Türkiye'ye F-35 verilmemeli, işte bu Türkiye'nin işte bölgedeki dengeleri değiştireceğinden bahsetti. Şu anda bölgedeki dengeleri değiştiren, bölgede oluşturulmaya çalışılan, inşa edilmeye çalışan paktı zorlayan İsrail. Şu anda Trump da bu süreçten rahatsız. Çünkü sürekli Trump'ın işte İran'la ilgili yapmış olduğu hamleler, işte Lübnan'la ilgili yapmış olduğu hamleler ya da işte Suriye ve Türkiye bağlamında yapmaya çalıştığı hamlelerin de önünde işte İsrail bulunuyor. Netanyahu yönetim bulunuyor. Bu bağlamda Trump aynı zamanda işte Şara'nın burada olması, Lübnan'dan Türkiye'ye yapılan ziyaret, İsrail'i aynı zamanda bölgede dengeleme çalışmasının, İsrail'in etkisini kırma çalışmasının bir ürünü. Çünkü İsrail'in bu haydut siyaseti sadece bölge ülkelerini etkilemiyor. Şu anda ABD'nin ve Trump'ın iç siyasetini de etkiliyor, dış politikasını da etkiliyor. Bu bağlamda ben temelde bu geliş gidişlerin, bu diplomatik hamlelerin hem bölgede Türkiye
1: Peki,
0: merkezde...
1: Peki İsrail'i denklem dışında tutması mümkün mü Amerika'nın bu anlamda?
0: Denklem dışında tutamaz ama denklemin üzerine çıkarmaz. Yani bir, bunun iki nedeni var bu iddiamın. Bunun birincisi ABD'nin iç siyaseti ve İsrail'in Yahudi nüfuzuyla etkili. Yani ekonomik anlamda ABD'de hem cumhuriyetçiler hem demokratlar üzerinde bir İsrail lobisinin çok güçlü etkisi var. Bir de ekonomik gücü de aynı şekilde İsrail'in etkili. Fakat İsrail'in Orta Doğu'da yapmış olduğu hamleler, hem Türkiye'ye karşı hem İsrail'e karşı hem işte Lübnan'da yapmış olduğu hamleler Trump'ın Orta Doğu politikasını zorlamaya başladı. Bu bağlamda Trump'ın İsrail merkezli Orta Doğu politikasını baştan başa yeniden kurması, yeniden değiştirmesi ve yeniden kurması değil, İsrail'in etkisini zayıflatmaya dönük bir hamle olarak okumanın faydalı olduğunu düşünüyorum ben.
1: Peki ama İsrail de bu anlamda hedeflerinden vazgeçmediğini defaları söylüyor. Daha bugün işte Netanyahu'nun açıklamaları var. İran hedef alacağını söylüyor. İşte Katz'ın açıklaması var. Gazze gibi Lübnan'da dümdüz ediyoruz. Hedeflerimize ulaşıyoruz. Lübnan'dan da çıkmayacağız diye açıklamaları vardı. Bu anlamda İsrail'e kolay kolay pes etmeyecek sanki.
0: Kesinlikle İsrail bir pes etmeyeceğini biliyoruz. Bir vaat edilmiş birinci parametre şu aslında, şu söylenmeli. Hani bu Gazze Savaşı başladığı andan itibaren ve işte İran'ı da bu tabloya dahil edebiliriz. Sürekli biz teopolitiği konuştuk. İsrail'in vaat edilmiş toprak söyleminin gerçekçi olup olmadığını konuştuk. Bu konuşulabilir, bu tartışılabilir. Ancak vaat edilmiş toprakları almak üzerine bu adamların bir bakanlığı var. Yani bu bakanlığın olması bile bölgede zaten istikrarsız bir havanın bölgedeki ülkeleri işgal etme girişiminin devam edeceğini gösteriyor. Burada yapılması gereken bölge ülkelerin bir şekilde istikrara kavuşması gerekiyor. Hani diplomasiden bahsediyoruz. Diplomasi sadece müzakereyle işlemiyor. Evet, bir taraftan müzakere, bir taraftan ekonomik istikrarın bölgede bir

0: şekilde sağlanması gerekiyor. Bir taraftan da işte bölge ülkelerinin ve küresel güç odaklarının bu sürece dahil edilmesi gerekiyor. Şu anda Türkiye'nin aslında yapmaya çalıştığı bir taraftan örneğin Suriye'de istikrarın sağlanması, Irak'ta istikrarın sağlanması, İran'da istikrarın bir şekilde sağlanması temelde dolaylı olarak aslında İsrail'in bu yayılmacı politikalarına da bir set vurma amacı taşıyor. Çünkü sürekli ilerlemeyi kendine hedef edinmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Bu bölge ülkelerinin iradesine bağlı. İsrail bir irade gösteriyor ve işgal etmeye devam ediyor. Acımasızca işgal etmeye devam ediyor ve acımasızca, yine altını çiziyorum, işgale devam edecek. Mesele burada,
1: Peki.
0: İsrail'in politikasını zaten biliyoruz. Mesele burada küresel güç odaklarının, hatta küresel güç odaklarından da öte bölge ülkelerinin ne yapacağı çok önemli.
1: Peki,
0: Bölge
1: Sayın
0: ülkeleri
1: Akkır,
0: bir...
1: böldüm,
0: Evet,
1: affınıza
0: hemen
1: sığınarak
0: tamamladım.
1: 15 Temmuz'un
0: Buyurun.
1: 10. yıl dönüm sebebiyle çeşitli biliyorsunuz anma programları ve etkinlikler düzenleniyor. İstanbul'da da bir etkinlik var. Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan bir açıklama yapıyor, izliyoruz.
2: Adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelişidir. 15 Temmuz vesayet odaklarına karşı millet iradesinin açık ve net beyanıdır. 15 Temmuz bu topraklarda hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun bütün dünyaya ilanıdır. 15 Temmuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin elde ettiği kazanımların korunacağına ve Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda daha da ileriye taşınacağına dair gösterilen azim, kararlılık ve iradenin sembolüdür. Bu millet Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve tarihin nice dönüm noktasında gösterdiği dirayet ve fedakarlığı 15 Temmuz gecesinde bir kez daha ortaya koymuştur. O gece yazılan destan sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de hafızasında diri tutulması gereken bir istiklal manifestosudur. Çünkü geçmişte yaşanan ihanetleri unutmayan, o gün verilen mücadeleyi ve ödenen bedelleri hafızasında diri tutan toplumlar geleceğini daha sağlam temeller üzerinde inşa eder. 15 Temmuz aynı zamanda birlik ve beraberliğin önemini gösteren tarihi bir dönüm noktasıdır. Farklı görüşlere, farklı sosyal ve kültürel aidiyetlere sahip milyonlar söz konusu vatan olduğunda tek yürek olabilmiştir. Bu ruh Türkiye'nin en büyük gücüdür. Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı olarak inanıyoruz ki güçlü toplum yalnızca ekonomik kapasiteyle veya siyasi imkanlarla değil, ortak değerler, güçlü hafıza ve sorumluluk duygusuyla inşa edilebilir. Toplumları ayakta tutan asıl güç, dayanışma, ortak hedefler etrafında kenetlenebilme iradesi ve geleceğe dair ortak aidiyet hissidir. Bu sebeple sivil toplumun en temel vazifelerinden biri, toplumsal hafızayı canlı tutmak, milli birlik şuurunu güçlendirmek ve gelecek nesillere sağlam bir aidiyet zemini bırakmaktır.
1: Evet, 15 Temmuz anma programları devam ediyor. Birçok kentte de var. Başkent Ankara'da da Çarşamba günü saat 16'da Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan milletle buluşacak. Biz de tabii gün boyunca canlı yayınlarla sizlerle paylaşacağız. Onu söyleyeyim ve gelelim gündemimize tekrar. Sayın Akkır, teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Sayın Gökçe'ye devam edeyim müsaadenizle. Sayın Gökçe, sürem çok az kaldığı için iç siyasete biraz geçmek istiyorum müsaadenizle. CHP cephesindeki gelişmeleri nasıl yorumlayacaksınız diye merak ediyorum. Ama öncesinde de kısa da olsa bu 15 Temmuz'la ilgili sizden de bir değerlendirme almak isterim. Bugün gene 80 eden bir ilde operasyonlar vardı. Vatandaşa soruyorlar. Arda Survey'in son araştırmasında vatandaşın %70'i FETÖ meselesi hala çok ciddi bir risk ve tehdit, bunu ciddiye almak gerekir diye söylüyor. Bugün Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması yeniden başlatıldı. 29 şüpheli var.

0: 25'i gözaltına alındı. Bir kısmı cezaevinde şüphelilerin ve doğrudan darbeye karışmış isimler, bir kısmı FETÖ'den ihraç edilmiş iltisaklı oldukları gerekçesiyle. Baktığımızda hani Türkiye'nin bu güvenlik paradigmasındaki değişim sonrası nasıl bir mücadele içinde olduğunu söyleyebiliriz 10 yılda?
1: Şimdi İbrahim Bey, Türk demokrasi tarihini dersinde Türk demokrasi tarihinden bahsederken bazı kırılma noktalarından bahsederiz ki genellikle bu kırılma noktaları demokrasinin sekteye uğradığı dönemler olarak karşımıza çıkar. İşte bunlardan bir tanesi de işte bu darbelerdir. Ya da işte çok partili siyasi hayata geçiştir. Bunları anlatırız. Fakat bazıları olumlu yansırken demokrasi tarihine, bazıları da büyük bir kısmı da olumsuz bir şekilde yansımıştır. Fakat en olumsuz da 15 Temmuz gibi gözükse de aslında şunu altını çizmek gerekiyor. 15 Temmuz darbe girişimi ve sonucu Türk demokrasisinin güçlenerek çıktığı bir süreçtir. Bunu altını çizmemiz lazım. Çünkü eğer o darbe başarılı olsaydı bugün biz farklı şeyler konuşacaktık. Darbe başarısız olduğu için ve Türk halkı demokrasisine sahip çıktığı için, sokağa çıkarak demokrasisine sahip çıktığı için, o yüzden bu kırılma noktasının Türk demokrasi tarihine olumlu katkısı olduğunu bahsetmemiz gerekiyor. Bu bir kere net bir şekilde söylemek lazım. Çünkü sonucunda demokrasi kazandı. Yani bir darbe girişimi var, hain bir darbe girişimi var, aklını kiraya verenler var, farklı emellere hizmet edenler var ama dirayetli bir Türk milleti sokağa çıkarak bunu engelledi. Şimdi tabii ki bu çok öyle bir küresel bir örgüt ki o kadar Türk devlet yapısını iliklerine işlemek isteyen bir örgüt ki.
0: Mesela rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözü var, tarlamızı sürmüşler diye. İşte bugün işte mesela Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri artık suikast mı sorusuyla gündeme geliyor. Çünkü hani 29 şüpheliden 25'i gözaltında ve cezaevinde olan FETÖ'cüler var, iltisaklı olan FETÖ'cüler var. Bugün ortaya çıkan mesela bazı görseller vardı. 3 savaş uçağının helikopterin bulunduğu mevkide bir anda 25 bin feet'ten 13 bin feet'e indikleri, radardan kayboldukları, yani belli ki kapatmışlar artık sensörleri ya da bir dağın yamacından geçmişler bir şekilde. Ve bu bölgede görevli olmadıkları halde üçlükleri belirlendi. Yine mesela görevli olmadıkları halde bu bölgeye giden sivil ve askeri bazı personel olduğu, bunların işte helikopterden bazı parçaları söktüğü ortaya çıktı. Enteresan bir süreç. O dönem hatırlarsınız, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bunun içindeki bu seyir sefer cihazların keçiler yemedi herhalde filan gibi ifadeler kullanmıştı.
1: Şimdi bakınız, öyle bir örgütten bahsediyoruz ki işte siz de anlattınız ama sonuç itibariyle yapılanlar tarihi süreç içerisinde mutlaka ortaya çıkıyor. Bu süreçler ortaya çıkıyor. Ama şunu da belirtmemiz lazım. Hani size dediniz ya biraz önce. Yani halkın da büyük bir kısmının da bu konuda daha duyarlı olunmasını istediğini. Yani kriptoların olduğunu unutmamak lazım. Doğru. Kendini o dönem gizlemeyi başarmış olanların olduğunu unutmamak lazım. Her zaman için tetikte olmak lazım. Yani Fethullah Gülen'in FETÖ terör örgütü elebaşısının ölmesi örgütün dağılması anlamına gelmiyor. Öldüğü günde bunun aynısını konuştuk. Yani bu kişinin ölmesi demek bu örgütün dağılacağı anlamına gelmiyor. Belki bir
0: duraksama. Çünkü ipleri tutanlar yeniden reorganize edebiliyorlar bu örgütleri.
1: Tabii, tabii, kesinlikle öyledir yani. Bu birçok terör örgütüne böyledir. Belli bir dönem durur, durduğunu zannedersiniz ama arka planda yeniden örgütlenir, yeniden teşkilatlanır ve ortaya çıkar. Kriptolar vardır. Bu devletin her alanında, her bölümünde kriptoların olduğunu unutmamak lazım. Yani bu silahlı kuvvetlerden, yargıdan, akademiden, emniyetten, bakın açık net bir şekilde söylemek lazım. Ama ben şuna eminim, yani öyle olduğuna tahmin ediyorum. Devletimiz bu konuda çok duyarlıdır. Çok
0: bugün çeşitli mesela Sayın Gökçe gelen yeni bir bilgiydi. Konu konuyu açıyor ama işte bu Baylok üzerindeki ID numaralarından bu FETÖ'cülerin kendi aralarındaki rütbelerinin tespit edilmesi gibi bir durum söz konusu oldu. Yani ID numaralarında işte 1'den 3500'e kadar ya da 5000'e kadar numaralar var. Siz ne kadar kıdemlisiniz ona göre küçük bir rakam. Birinci sıradaki en kıdemli, ikinci sıradaki biraz daha küçük. Atıyorum 100. sıradaki bölge sorumlusu falan gibi bir FETÖ ile ilgili bir derecelendirme de ortaya çıktı. Baylok'tan bunların hepsi tek tek belirleniyor şu anda.
1: Şimdi bunların hepsini devlet tespit eder. Bunu belki biraz zaman alır ama mutlaka tespit eder. Hani bir laf vardı ya meşhur, devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz diye. Benim bu konuda güvenim tam. Yani bir şekilde çıkar bunlar. Çıkacaktır da düşünüyorum ama mutlaka tetikte olmak lazım. Uyanık olmak lazım. Bir

0: deyip arkamıza yaslanmamakta.
1: Peki Sayın Akkır, bir 5 dakikam kaldı ama CHP her zaman konuşuyoruz. Bunu size sormak istiyorum. Bir yandan da mesela CHP deyince aklıma Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte etrafımızdan FETÖ'cüleri belirleyemediğim için, tespit edemediğim için hepinizden özür diliyorum sözü geldi. Hani 10. yıldayken bu meseleyi hafife almamak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi mesela Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakından uçaklarla ilgili bilgi paylaşıldı. Aklıma da rahmetli Eşref Bitlis, Orgeneral Eşref Bitlis şehit oldu biliyorsunuz. Onun da Kuzey Irak'ta bu PKK'ya Amerika silah yardımı yapıyor diye tespitleri bulunduğu dönemde helikopterin yakından ABD'nin F-16 uçaklarını çok yakın uçurup helikopteri türbülansa sokmaya çalıştığı bilgisi geçmişte gündeme gelmişti. Bu anlamda hani 4 dakikam kaldı ama bu mücadele dairesinden de bir tespitleri almak isterim.
2: Ya bu mücadele bir hani biraz önce Sayın Bilal Erdoğan'ın güzel bir ifadesi, bir betimlemesi var aslında. Bence çok yerinde, çok başarılı bir betimleme. Türkiye'nin bağımsızlık ve istiklal mücadelesidir dedi, değil mi? Evet. Temel itibariyle 15 Temmuz Türkiye'nin istikbalini inşa eden istiklal mücadelesinin dışa vurumu olduğunu düşünüyorum. Bu mücadele, bu dışa vurum, bu süreç nasıl gerçekleşti? Ve hani şu anda biz Muhsin Yazıcıoğlu suikastını konuşuyoruz, konuşabiliyoruz ve üzerine giden bir siyasi irade var. Bu aslında 15 Temmuz'un önemli dışa vurumlarından birisi. FETÖ ile aktif mücadelenin dışa vurumlarından birisi. Bu nasıl gerçekleşti? Hatırlayalım, biz hep işte konuşuyoruz. Temel itibariyle işte halkımızın sokağa demokratik olgunluğunu konuşuyoruz. İşte demokratik seferberliği konuşuyoruz. Evet, ben de o gece İstanbul'daydım. Halkın ne kadar sefer, millet iradesinin kendini nasıl dışa vurduğunu gördüm. Evet, bir boyutu temel itibarıyla halkın artık demokrasiye sahip çıkması. Çünkü 27 Mayıs 1960'da demokrasisine sahip çıkmayan, siyasi iradesine sahip çıkmayan halk 15 Temmuz'da siyasi iradesine sahip çıktı. Evet, olayın bir tarafı bununla ilgili. Ama diğer bence önemli taraf, hani yine konuşulan meselelerle ilgili, siyasi iradenin ortaya koymuş olduğu o güçlü liderlik. Biz bunu çok ihmal ediyoruz. Bu sadece 15 Temmuz'da değil aslında. 15 Temmuz'da halkı seferber eden, halkın demokratik olgunluğunu ortaya çıkaran o tavır aslında Sayın Başkan Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu güçlü siyasi liderlikle ilgiliydi. Hani vesayet odaklarıyla mücadele gerçekleşmeseydi 15 Temmuz başarılı olmaz mıydı? Maalesef başarılı olurdu. Siz işte MİT krizini yaşadı bu ülke. Gezi'yi yaşadı. 17-25 Aralık'ı yaşadı. Hatta daha ötesine gidiyorum. Bu parti 2008'deydi, unutuyorum tarihleri. 2008'de kapatılma davası, düşün, Türkiye'nin en büyük partisi, o dönemde halkın %39 civarı oyunu alan bir siyasi parti, kapatma davası açıldı. Eğer kapatma davasında AK Parti, AK Parti'nin lider kadrosu, siyasi elitleri tıpkı zamanında Süleyman Demirel'in yapmış olduğu gibi şapkasını alıp çıksaydı, askerin tavrına saygı duysaydı, yani vesayet odaklarıyla mücadele etmeseydi 15 Temmuz gerçekleşirdi. Gerçekleşmeme ihtimali yoktu. Onun için eğer biz 15 Temmuz mücadelesinden, o şanlı direnişten bahsediyorsak, 15 Temmuz'a gelen o yaklaşık 7 yıllık süreci iyi analiz etmeye ihtiyacımız var. Ya medya ile vesayeti düşünün, yani 28 Şubat'ın en önemli aktörlerinden birisi medya değil miydi?
1: Doğru.
2: Tanklar medya için yürütülmedi mi bu ülkede? Eğer AK Parti medya vesayetini bitirmeseydi Sayın Başkan Erdoğan liderliğinde, yine biz işte asker için, darbe için şakşakçılık yapan, darbeye alkış tutan, darbeye zemin hazırlayan medyayı görecektik. Medya vesayetini bitirdi. Askeri vesayeti bitirdi. Askeri vesayeti bitirdiği için, evet, siyasi iradenin gücünü ortaya koyabildik biz 15 Temmuz'da ve şu anda Muhsin Yazıcıoğlu'nun o suikastını yeniden araştırmaya başladık diyerek tamamlamış olayım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Umarım gerçekten ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Umarım bu meselede aydınlatılır. Kafalarda birçok soru işareti vardı biliyorsunuz. Ancak o dönemde de tartışmıştık. Özellikle valiye verilen bilgi notunda, bir emniyet müdürünün verdiği bilgi notunda işte kurtarıldılar, hastanedeler gibi bilgiler dolaşıma sokulmuştu. Bu da arama kurtarma faaliyetlerini aksatmıştı. Enteresan bir dönemden geçilmişti işte o 17 yıldır da mesele aydınlatılmaya çalışılıyor. Ama işte Türkiye'nin bu karanlık saldırılara maruz kaldığı dönemleri mutlaka aydınlatılmalı. Çok teşekkür ediyorum. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır bizimleydi. CHP meselesini bir ara yine konuşuruz efendim. Zaten gündemimizden

0: düşmüyor. Bir başka yayında görüşmek üzere. Sağ olun, var olun, hoşça kalın diyorum. Kısa bir mola rica ediyorum. Birazdan ekonomi gündemiyle birlikte olacağız.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: satmak gözünüzden büyüyor. Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
1: Otobit'te. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok, minimum makas oranlarıyla, bariteleri altın, gümüş ve

0: Vakıfbank sunar.
1: Ekonomi gündeminden haberlerle birlikteyiz efendim. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında şehircilik ve gayrimenkul alanındaki işbirliği yeni bir aşamaya taşındı. Emlak Konut GYO'nun Suudi Arabistan Ulusal Konut Şirketi ile birlikte hayata geçirdiği Hayat Mekke projesi kapsamında Mekke ve Cidde'de satış ofisleri açıldı.
2: Türkiye'nin yurt dışındaki en önemli gayrimenkul yatırımlarından biri olan Hayat Mekke projesinde önemli bir adım atıldı. Emlak Konut GYO ile Suudi Arabistan Ulusal Konut Şirketi işbirliği ile geliştirilen proje kapsamında Mekke ve Cidde'de satış ofisleri hizmete açıldı. Açılış törenlerine iki ülkenin kamu kurumları, büyükelçilik yetkilileri ve gayrimenkul sektörü temsilcileri katıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Riyad temaslarında sağlanan mutabakat doğrultusunda, projedeki 1014 villanın yaklaşık %25'ini oluşturan 254 villanın Türkiye başta olmak üzere uluslararası yatırımcılara satılması kararlaştırıldı. Yaklaşık 400 milyon dolar yatırım büyüklüğüne sahip proje, Mekke Kapısı Master Planı içerisinde 255 bin metrekarelik alanda inşa ediliyor. Projede bağımsız girişli villaların yanı sıra eğitim, sağlık, ibadet alanları, ticari birimler ve sosyal donatılar da yer alıyor. Mescid-i Haram'la Harameyn hızlı tren istasyonuna yakın konumuyla dikkat çeken Hayat Mekke'nin yatırım değeri yüksek yeni bir yaşam merkezi olması hedefleniyor. Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Hayat Mekke ile başlayan işbirliğini Riyad, Medine ve Cidde'de geliştirilecek yeni projelerle büyütmeyi amaçladıklarını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulutsa, projenin Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki şehircilik ve konut alanındaki stratejik işbirliğinin en önemli örneklerinden biri olduğunu ifade etti.
1: TÜİK Mayıs ayına ilişkin ticari satış verilerini açıkladı efendim. Perakende satışlar aylık ve yıllık bazda artarken toptan ticaret ve toplam ticari satış hacminde gerileme var. TÜİK verilerine göre Mayıs'ta perakende satış hacmi aylık bazda %2,4, yıllık bazda ise %13,7 arttı. Nisan'da aylık %1,6 gerileyen perakende

satışlar Mayıs ayından yükselişe geçti. Mayıs'ta ticaret satış hacmi ise geçen yılın aynı ayına göre %1,4 azaldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan edinilen bilgilere göre mükellefler tarafından vergi dersine yönelik borçların taksitlendirilmesine imkan tanıyan düzenlemeye yoğun ilgi var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek düzenlemenin af niteliği taşımadığını, vergisini düzenli ödeyen mükellefler açısından adaleti koruyan bir sistem kurulduğunu belirtti. Uygulamanın ödeme iradesi bulunan esnaf gibi mükelleflere kolaylık sağlayacağına işaret edildi. Uygulamayla vergi dersinde takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 tarihi ve öncesi olan tüm alacaklar taksitlendirilebilecek. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik idari para cezası, adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi alacaklar bu çerçevede yer alıyor. İlk 25 günde 228 binden fazla mükellef başvuru yaptı. Bu imkandan yararlananların toplamı 206 milyar lira borca taksitlendirme yaptı. Ajet bazı Balkan ülkelerine yapılacak uçuşlarda 50 dolar ve avrodan başlayan avantajlı biletleri satışa sunduğunu duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Arnavutluk, Romanya, Kosova, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'yı kapsayan kampanyada indirimli biletler yarın 23.59'da satışa çıkacak. Satın alınacak biletler bugün itibaren 27 Ekim'e kadar kullanılabilecek. Avantajlı biletler ajet.com, ajet mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek. Öte yandan Türk Hava Yolları da yurt dışı satışlarda, uçuşlarda 1449 liradan başlayan indirimli biletleri satışa sundu. Ben veda ediyorum. Kaan Yakupan akşam haberlerinde saat başında sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
3: Vakıfbank Sanat sunar.

Alay Köşkü, İstanbul'un tarihi kalbi Gülhane Parkı içinde, eski saray surlarının burcuna yaslanmış, sessiz bir bekçidir. Köşk, Osmanlı padişahlarının şehirde yaptıkları alay ve geçit törenlerini izlemek üzere asırlar önce inşa edilmiş, halk arasında Selam Köşkü olarak da anılmıştır. Bugünkü haliyle 1819-1820 yıllarında II. Mahmut döneminde Batı üslubunda yeniden inşa edilmiş bir yapı vardır önümüzde. Yedi cepheli planı, geniş saçaklı soğan biçiminde külahlı kubbesiyle zarif bir ampir estetiğini taşır. Yüzyıllar önce padişahların törenleri gözlediği bu mekan, şimdi edebiyat ve tarih severlerin uğrak yeridir. 12 Kasım 2011'den beri Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak halkın hizmetindedir. Burada binlerce kitap, eski el yazmaları, edebi eserler bulunmakta. Köşkün zarif salonlarında okuma, düşünme, geçmişe yolculuk imkanı sunulmaktadır. Alay Köşkü'nün bugünkü hikayesi, İstanbul'un iki ruhunu, saray ihtişamıyla halkın iç huzuruna açılan bahçesini birleştirir. Zamana asırlar boyu şahitlik etmiş bu taş ve ahşap mekan, artık gölgelik bir ağaç altında kitap kokan bir durak, bir kültür sığınağı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Now izleyerek normal bir insan olamazsın. Bunu öğrendim. Her Now izleyen izleyiciler tam Yılmaz Özdil'in o sokakta anlattığı adam gibi, biliyor musun? Ya diyor ya adam, sen diyor Özgür Özdil'e diyor kızdın diyor, nasıl biz seni seviyorduk artık sevmiyoruz. Deyince ne diyor? Benim diyor dayımın oğlu Rize ilçe başkanı. Ben Hayat Hayvan'la akrabayım. İzmirli akrabasıyım diyor.
2: Evet.
1: O yüzden diyor biz diyor şey yapamıyoruz, söyleyemiyoruz ama diyor ben diyor o yüzden... Adamın cevap çok enteresan, çok güzel cevap. Ya diyor kusura bakmayın ben bilmiyordum diyor. Şimdi bu CHP kafası bu. Manyak yani. Deli, normal değil yani.
2: Koy kenara. Now izlersen de...
1: her gün
2: yardımları ahbaba yaparsın. Dur daha ona geleceğiz.
1: Onu bir dakika, ne diyor adam, o kolini almadılar diyor. Böyle o koliyle bir şey yok abi diyor. Düzeltmeye çalışıyor. Yetkin düzeltiyor.
2: Ona da geliyor. Tamam.
1: Ne diyor, ıslak saçlı abla, nevşin abla. Düzeltmeye çalışıyor adamı. Ama ne bir şey yok ama olabilirdi de. Tamam. Bekledi böyle şey.
2: Nav'ın genel yayın yönetmeninden bahsediyor efendim.
1: Manyak
2: bu,
1: geldi.
2: Deprem döneminde. Üzüldü
1: de geç git lan.
2: Yüzyılın felaketi, asrın felaketi tabii. Yaşandığı günlerde.
1: Ne sahtekar
2: bir yaptılar. Yalan, o kadar fazla yalan ortaya atıldı ki şimdi bu yalanların hepsini bir bir görüyoruz. Konuya da geleceğim ama sadece Hikmet Bey neyi anlattı onu açayım istedim.
1: Kartokutu üzerinde bir reklam varmış.
2: Aynen öyle. O yalanların bir yenisi ortaya atılmıştı. Gelen yardım kolilerinden birinde bir bira firmasının, içki sağlığa zararlıdır, logosu olduğu için o kolinin depremzedelere dağıtılmadığı, sadece kolinin üzerinde yani...

0: Montaj yapılmış falan böyle. Gerekli olan tüm operasyon hazır. Troller tarafından hazırlanmış.
1: Bu da atlamış.
0: Ondan sonra Nog'un genel yayın yönetmeni diyor ki, gördünüz diyor, sadece diyor bira reklamı olduğu için diyor, kutuların üzerinde yardımlar verilmedi diyor. Böyle AKP kabul edilemez rezaleti. Bir durum. Rezalet bir durum falan derken stüdyodaki diğer konuklar, o yanlış, o fake'miş o haber. Doğru değilmiş o haber falan dediklerinde böyle üzerinden aşağı kaynar. Tamam belki o haber fake ama zihniyet bu efendim. Engellerler. Engellerler.
1: Ama yaparlar mı? Yaparlar.
0: Buldular. İzletelim mi? İzledim. Hadi izletelim. Buyurun.
2: AFAD ya o kadar akıl almaz işlere imza atıyorlar ki ya böyle bir ortamda. Kışlık mont yardımı gelmiş ya. Kutuların üzerinde bira resmi var diye yardımı itiyorlar ya. Gönderiyorlar. Evet,
3: ama o şey oldu. O teyit.org olmadığını söyledi.
2: Bayağı sosyal medyada dolaştı.
3: Sosyal medyada dolaştı. Her yerde. İşte onu da belki üzerinde dururuz.
4: Doğrulanmadı.
3: Tam doğrulanmadı.
2: Valla doğrulanıp doğrulanmadığını bilmiyorum. Kafa bu kafa mı? Ne işin? Yani yaparlar mı? Yaparlar. İnanmaz mısın?
0: Yaparlar mı? Yapar. Şimdi sen bak. Koy kenara.
1: Şimdi sen bunu eğer Now TV'yi haberlerini seyrediyorsan bu, yani burada bir propaganda yapmıyorum canım.
0: Evet.
1: Bu kafayla hazırlanıyor bilin yani.
0: İnsan diyorsun ki biraz mahcup olur. İnsan için olmaz. Şu abi. Beyaz saçlıya ne diyeceksin abi? Bak orada ekranda duran beyaz saçlı bir adam var. Adının altında yani kendi karesinin altında Murat Yetkin yazıyor.
1: Biliyorum.
0: Ben bu adamı dönemin genelkurmay başkanının karşısında ceketinin düğmesini ilikleyip iki büklüm efendim kim cumhurbaşkanı olmalı? Kimi uygun görüyorsunuz efendim cumhurbaşkanı olması için diye sorduğu günleri hatırlıyorum. Bu adamın.
5: Tabii bunlar böyle ya.
0: Nedamet getirdi mi? Şimdi sorsan demokrasi şöyle muhteşem, özgürlükler kısıtlanıyor bilmem. Yahu siz atanmış bir askeri bürokrata kimin cumhurbaşkanı olmasını uygun görürsünüz diye soran zihniyetsiniz ya. Tabii. Ve nedamet de getirmediniz var ya. Ya o günün şartlarında bunlar gerekliydi gibi de olsa. En ufak bir nedametiniz olmadı ya. Genelkurmay olmaz. Karargahında aldığınız briefinglerle 28 Şubat sürecinde yazdığınız gazetelerde, yönettiğiniz televizyonlarda bu insanlara zulüm ettiniz siz ya. Ve utanmadan hala çıkıp ahkam kesebiliyorsunuz ya.
6: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
7: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. 2 saat boyunca birlikte olacağız. 13 Temmuz gündeminden yansıyanlarla yoğun bir haftaya başladık. Hava sıcak, gündem daha da sıcak ki bu hafta daha da sıcak olacak gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı vardı. Geride bıraktığımız dakikalar içerisinde sona erdi. 2,5 saat sürdü. Başta geride bıraktığımız pek çok mesele olmak üzere şu dakikada Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası millete sesleniş konuşmasına başlıyor. Ankara'ya gidelim.
1: Şu anda bizleri takip eden tüm vatandaşlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Kabinemizin 68. toplantısını az önce tamamladık. Toplantımızda NATO Ankara Liderler Zirvesi'nin yanı sıra bölgemizdeki güncel gelişmeleri

değerlendirdik. Toplantımızda aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Geçen haftaya damgasını vuran NATO zirvesine geçmeden evvel birkaç önemli hususa değinmek istiyorum. Sevgili vatandaşlarım, önceki gün başta Avrupa olmak üzere insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümüydü. Anma etkinliklerine bu sene ülkemizi temsilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız iştirak etti. Boşnak kardeşlerimiz orada katledilen evlatlarını anarken biz de burada onlar için dua ettik. O hüzün, o utanç dolu günleri bir kere daha hatırladık. Tabii o günlerde yaşanan savaş kadar acı olan bir başka husus Bosna Hersek halkının yalnız bırakılmasıydı. Avrupa'nın göbeğindeki etnik temizlik girişimini batılı ülkeler ve kurumlar sadece uzaktan seyretmekle yetindi. Sivilleri korumak amacıyla bölgeye gönderilen Birleşmiş Milletler koruma gücü kendisini dahi koruyamazken güvenli bölge olarak ilan edilen şehirler bugün bile utançla hatırladığımız katliamlara sahne oldu. Aralarında çocukların, kadınların, yaşlıların da olduğu 8372 boşnak katledilerek toplu mezarlara gömüldü. Üzerinden tam 31 sene geçmesine rağmen Srebrenica soykırımının kalbimizde açtığı yaralar kanamaya halen devam ediyor. Mavi kelebeklerin izinde ortaya çıkartılan her toplu mezarla kimlik tespiti yapılan her şehit naaşı ile birlikte yüreğimize yeni bir ateş düşüyor. 31. seneyi devriyesinde Srebrenica şehitlerini bir kez daha rahmetle yad ediyor, mekanları cennet olsun diyorum. Türkiye olarak benzer acıların tekerrür etmemesi için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Farklı inanç, kültür ve etnik kimliklerin barış içinde yaşadığı istikrarlı ve müreffeh bir Bosna Hersek için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye ve Türk milletinin desteğinin her zaman Bosna Hersek'le beraber olacağını bugün bir kere daha ifade ediyorum. Yine bu vesileyle dün vefat eden kıymetli dostum Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'ye de Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Katar Emiri Şeyh Temimi şahsında dost ve kardeş Katar halkına en kalbi taziyelerimi sunuyorum. Merhum Şeyh Hamad vizyoner liderliğiyle Katar'ın bugünlere gelmesinde çok büyük pay sahibiydi. Filistin davası başta olmak üzere İslam dünyasının meseleleriyle yakından ilgilenen, nerede bir kanayan yara varsa sarmak için koşturan vicdanlı, dirayetli, samimi bir Müslümandı. Gerek şahsım, gerekse ülke olarak Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yaptığı eşsiz katkıları hiçbir zaman unutmayacak, kendisini şükranla hatırlayacağız. Rabbim ruhunu şad, mekanını inşallah cennet eylesin. Değerli arkadaşlar, 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tertiplediğimiz zirveye ittifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanı iştirak etti. Zirve öncesinde yapılan farklı açıklamalara rağmen Amerikan Başkanı Sayın Trump dahil liderlerin tamamı davetimi

Bize bizzat icabet etti. Liderlerin yanı sıra 100'e yakın bakan, 1000 delege olmak üzere 4800 üst düzey diplomatı, uluslararası kuruluş temsilcisini ve davetliyi Ankara'da misafir ettik. Müttefik ülkelere ilave olarak NATO'nun Asya Pasifik ortaklarından Güney Kore, Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya ile İstanbul İşbirliği Girişimi ortaklarından Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri devlet başkanı veya bakan düzeyinde zirveye katılmıştır. Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski ile Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara da 8 Temmuz'da Ankara'ya ikili ziyaret gerçekleştirmiştir. 2500'ü aşkın yerli ve yabancı basın mensubu zirveyi takip etmiştir. Bir defa şu noktayı önemli vurgulamak durumundayım. NATO zirveleri güvenliğin en üst düzeyde gözetildiği en küçük bir ihmale, en küçük bir dikkatsizliğe mahal verilmeyen uluslararası toplantılardır. Güvenlik tedbirleri noktasında biz de işi şansa bırakmadık. Emniyet, istihbarat ve adli birimlerimizle her türlü önlemin ölçülü bir şekilde alınmasını temin ettik. Gerekli bilgilendirmeler haftalar öncesinden kamuoyumuza yapıldı. Tespit edilen altyapı eksikleri yoğun bir çalışmayla vakitlice giderildi. Bu çalışmalar için bakanlıklarımız ve valiliğimizle birlikte yerel yönetimleri de harekete geçirdik. Hem Esenboğa Havalimanı'nın uçak ve yolcu trafiğini hafifletmek hem de resmi ziyaretlerde kullanılmak üzere Etimesgut Askeri Havalimanı'nı yeniden ihya ederek hizmete açtık. Böylece başkentimize yolları, asma köprüsü ve devlet konuk evi ile modern bir havalimanı daha kazandırmış olduk. Ankara Havalimanı'nın şehrimize tekrar hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Burada şunu da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Zirve süresince güvenlik, ulaşım, ticaret, kamu düzeni ve şehir hayatının idamesi arasında hassas bir denge kurmaya ihtimam gösterdik. Ama buna rağmen zirve sebebiyle günlük hayatı etkilenmiş olan tüm Ankaralı kardeşlerime sabırları ve anlayışları için teşekkür ediyorum. Ankara tarihi bir zirveye, tarihi bir başarıyla ev sahipliği yapmak suretiyle uluslararası alanda görünürlüğünü hiç olmadığı kadar artırmıştır. Ankara'nın artık bir dünya şehri olduğu bu vesileyle tescil edilmiştir. Bunun yansımalarını özellikle turizmde göreceğimizi düşünüyorum. Allah nasip ederse bu sene Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü Türk dünyasından kardeşlerimizle beraber Ankara'da coşkuyla kutlayacağız. İnşallah aynı başarıyı 29-30 Ekim tarihlerinde düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde de sergileyeceğiz. Kıymetli vatandaşlarım, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi zirve süresince uluslararası medya merkezi olarak hizmet vermiştir. Toplam 96 kamera, 18 naklen yayın aracı ve 26 farklı noktadan yapılan yayınlarla beraber tüm dünyaya ulaştırılmıştır. Önemli bir kısmına iştirak ettiğim diğer NATO toplantılarına kıyasla Ankara zirvesi medyanın en yoğun ilgi gösterdiği zirvelerden biri olmuştur.

Bu ilginin gerek uluslararası basında, gerekse sosyal medya mecralarında halen devam ettiğini görüyoruz. Mehter Marşı'ndan tören kıtasında ilk kez yer alan Yeniçerilerimize, Türk Yıldızları'nın muhteşem gösterisinden atlı birliklerimize, verilen hediyelerin özgünlüğünden organizasyonun kusursuzluğuna, külliyemizden kütüphanemize kadar birbirini tamamlayan pek çok unsur insanların ilgisini çekmeye, konuşulmaya, tartışılmaya devam ediyor. Bütün bunları sadece Türkiye'nin tanıtımı açısından değil, Türk kültürü ve tarihinin zenginliğiyle Türk milletinin eşsiz misafirperverliğini göstermesi bakımından önemli buluyoruz. Tabii burada artık patolojik bir hal alan şu hususu da dikkatlerinize getirmek istiyorum. Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötüdür. Her zaman söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak devletidir. Hangi partiden, görüşten, kökenden olursak olalım, hepimiz bu devletin vatandaşıyız. Bu aziz milletin ferdiyiz. Türkiye için iyi olan hepimiz için iyidir. Faydalıdır, hayırlıdır. Türkiye'nin başarısı 86 milyonun tamamının başarısıdır. Türkiye'nin sıkıntısı ise bila istisna hepimizin sıkıntısıdır. Milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır. NATO Liderler Zirvesi işte bu köklü devlet geleneğimizin tüm görkemiyle tebarüz ettiği bir toplantı olmuştur. Milletimizin azamet ve asaleti, devletimizin itibar ve prestiji zirvenin düzenlendiği Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde adeta tecessüm etmiştir. Kahraman ecdadımızın cenk meydanlarındaki kılıç şakırtı

larını kösleriyle, davullarıyla, zurnalarıyla coşturan mehter takımımız. Osmanlı'nın en seçkin askeri birliklerinden Yeniçeri Ocağı'nın da yer aldığı muhafız alayımız zirveye ayrı bir anlam ve güzellik katmıştır. Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz tıpkı Gazi Meclisimiz gibi devletimizin ve 86 milyonun temsil makamıdır. Malum çevrelerin hedef aldığı bu mekan milletin evidir. Burası asırlardan süzülüp gelen devlet aklının, milletimizin dünya sahnesindeki itibarının, Türkiye'nin güç ve ağırlığının mimari zemindeki buluşma noktasıdır. Eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin ise doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi külliyemizde atmaktadır. NATO zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ne gerek var diyenlere, iktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir. Kıymetli basın mensupları, Ankara zirvesi ülkemizin merkezi rolünün berraklaşmasına vesile olmuştur. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk aldığı, külfetin daha adil paylaşıldığı ve kolektif savunmanın öncelendiği yeni dönemin Ankara zirvesinde somutlaşması, toplantıyı ittifakın tarihi zirvelerinden biri haline getirmiştir. Türkiye ise sahip olduğu askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayi kapasitesiyle bu dönüşümün tam merkezinde NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır. Zirvede savunma sanayi işbirliğinin önündeki engellerin ve kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini kayda geçirdik. Şurası da önemlidir. Zirvenin ana etkinliklerinden biri olarak bu yıl ilk kez tertiplenen savunma sanayi forumuna 1000'e yakın katılımcı ve basın mensubu iştirak etti. Ayrıca ittifakın öncelikli konularından biri olan drone karşıtı çalışmalar dikkate alınarak insansız sistemlere karşı özellikle koyma mükemmeliyet merkezinin Konya'da kurulmasına karar verildi. Zirve Türkiye'nin tezlerinin en güç şekilde dillendirildiği bir platform görevi görmüştür. Gazze'li ve Lübnanlı kardeşlerimizin maruz kaldığı insanlık dışı saldırıları çok net biçimde gündeme getirdik. Rusya, Ukrayna savaşının diyalog ve diplomasiyle çözülmesi gerektiğini bir kere daha vurguladık. Zirve marşında 3 gün boyunca yoğun temaslarımız oldu. NATO Genel Sekreterinin yanı sıra Kanada, Finlandiya, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Fransa, Bulgaristan, Karadağ, Slovakya, Arnavutluk ve Avrupa Birliği liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Suriye'deki son durumu değerlendirdik. Zirve kapsamında ayrıca savunma ve güvenlik temalı aralarında 50'nin üzerinde düşünce kuruluşunun katılımıyla Ankara Palas'ta düzenlenen programın da bulunduğu 7 ayrı etkinliğe ev sahipliği yaptık. Zirveye katılan liderlerin eşlerini de milletimizin müstesna misafirperverliğini yansıtan başarılı bir organizasyonla en güzel şekilde ağırladık.

0: Tabii özellikle Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı. Kendisinin ülkemiz ve zirveyle ilgili övgü dolu mesajlarını da memnuniyetle karşıladık. Gerek Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesi, gerek ikili ticaretimizin 100 milyar dolar hedefine ulaşması, gerekse bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için Sayın Trump'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha karşılamadan ağırlama ve uğurlamaya kadar zirvenin her aşamasının devletimizin gücüne mütenasip şekilde icrasında emeği geçen tüm görevlilerimize, tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Haftalardır büyük bir özveriyle çalışan tertip heyetimizi, polisi, jandarması, askeriyle tüm güvenlik kuvvetlerimizi, diplomatlarımızı, koruma personelimizi, sağlık görevlilerimizi, altyapı eksiklerinin giderilmesine katkı veren mahalli idareler çalışanlarımızı, mihmandarından protokolüne, aşçısından garsonuna, pilotundan şoförüne, temizlik görevlisinden teknik personeline, iletişimden özel sektör kuruluşlarımıza kadar isimlerini burada tek tek sayamayacağımız tüm kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyorum. NATO Ankara Zirvesi'nin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz milletim, değerli basın mensupları, üretimin yavaşlamaması, sanayimizin rekabet gücünün korunması ve ihracatın artırılması için gerekli adımları atıyoruz. İmalat sektörü için kurumlar vergisi oranını %12,5'a indirdik. İhracatçılara sunduğumuz reeskont kredilerinin hacmini günlük 5 milyar liraya yükselttik. İstihdam koruma programı kapsamında istihdam başına aylık 3.500 lira destek ödemesi yapıyoruz. Bu sayede 900 bin istihdamı koruma altına aldık. Tüm imalat sektörlerimiz için devreye aldığımız 100 milyar liralık kredi paketi sanayicilerimizin finansmana erişimine ilave bir destek oldu. Bu olumlu seyri hızlandırmak için şimdi yeni bir adım atarak yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Kriterleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından ilan edilecek bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Sanayicilerimizin sadece yeni yatırımları için değil, işletme sermayesi noktasında da uygun koşullu finansmana erişim imkanını güçlendiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Program paydaşı bankalardan piyasa koşullarından daha cazip olan 6 ay ana para ödemesiz 36 aya kadar vadeli kredilerden 12 puanlık maliyetini hükümet olarak biz karşılıyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz. Sanayi sektörümüze ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Bu düşüncelerle kabine toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri tekrar hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2,5 saat süren kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Hemen açıklamanın başında Srebrenica katliamına değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardından Katar emirinin vefatına dair taziyelerini bir kez daha iletti. Sonrasında NATO zirvesine dair, NATO zirvesinde A'dan Z'ye yapılanlar ve Türkiye'nin rolüne dair önemli mesajları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu noktada muhalefete eleştirileri, Türkiye ile memnun olamayanlar, Türkiye ile birlikte sevinemeyenler olarak ifade etti. NATO zirvesine dair notlar ve teşekkürleri de vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan. A'dan Z'ye katkısı olan herkese teşekkürlerini iletti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, hatırlayacağınız üzere 17 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelen ilk Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ydı. Bu ziyaretin anlamlı olduğunu ifade etti. Ayrıca övgü dolu sözlerini de memnuniyetle karşıladık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve konuşmasının son bölümünde de Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. Kurumlar vergisindeki indirim, istihdam paketiyle ilgili detaylar yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değindiği meselelerden de hızlı bir şekilde ekranınıza getirdik. Sonda da birkaç cümleyle özetlemek istedik. Elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını önümüzdeki saatlerde de sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. 17 yıldır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında kritik bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmada yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 29 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
2: Ey millet neredesin dediğimizde, o milletin sesi çıkmaz hale gelmişse ondan korkma.
3: Yazıcıoğlu dosyasında yeni deliller mercek altına alındı. FETÖ bağlantısına ilişkin kritik adım atıldı. Ankara merkezde operasyon başlatıldı. Büyük Birlik Partisi'nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce farklı başsavcılıklarca yürütülen soruşturmalarla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mütalaasını dikkate alarak kapsamlı incelemeler yaptı. Yürütülen incelemeler yeni şüpheleri gündeme taşıdı. Soruşturma kapsamında olay günü bölgede uçuş yapan askeri jet pilotları, askeri kaza kırım ekibinde görev alan personel, olay yerinde görev yapan sivil kaza kırım ekibiyle koordinat tespitinde görevli Emniyet Genel Müdürlüğü personeli hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Bu kişilerin Fethullahçı silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediklerine yönelik kuvvetli şüphe oluşturucu somut delillerin bulunduğu tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara merkezli 10 ilde 27 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin cezaevinde bulunduğu belirtilirken firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalardaysa 20 tabanca, 2507 mermi, 35 şarjör ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor. Öte yandan dosyaya giren radar kayıtlarında olayın meydana geldiği değerlendirilen zaman diliminde bölge üzerinde askeri uçakların uçuş yaptığı görülüyor. Görüntülerde uçaklardan birinin bir süre radar ekranından kaybolduğu, ardından daha düşük irtifada yeniden radar kayıtlarına girdiği yer alıyor. Bu radar kayıtlarıyla olay günü bölgede gerçekleştirilen askeri uçuşlar soruşturma kapsamında incelenen başlıklar arasında bulunuyor.
1: Şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmada yeni detaylar çıktı ortaya. Bursa'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen Levent'le ilgili dosyaya yüksek tutarlı para hareketleri iddia edilen bahis trafiği ve mesajlaşmalar da girdi. Haluk Levent'in çift biletli kaçış planı da deşifre oldu. İşte soruşturmanın dikkati çeken ayrıntıları.
4: Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Şarkıcı ve dernek başkanı Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı. Derneğin İstanbul'daki merkezinde arama yapıldı. 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul'dan ayrıldığı belirlenen Haluk Levent, Bursa Otoyolu'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alındı. Bursa'da sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından işlemler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin İstanbul merkezinde de aramalar yapıldı. Savcılık koordinesinde yürütülen operasyonda dernek çalışanları ve dernekle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli evraklar ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün incelemelerinde MASAK raporları, hesap hareketleriyle teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketlerinin bulunduğu ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında dernek kurucularından Alper Çelik'in hesapları üzerinden toplam 990 milyon liralık bahis işlemi gerçekleştirdiği ve bu işlemlerde 390 milyon liralık kayıp oluştuğu iddia ediliyor. Ayrıca dernek hesaplarından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon liralık para transferi yapıldığı da tespit edildi. Soruşturma dosyasına giren dijital incelemelerde ise dikkat çeken yazışmalar da bulunuyor. Dosyadaki mesajlarda Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'dan bazı kişilere mide kanseri olduğuna ve para aradığına dair haberlerin yayılmasını istediği, ayrıca kendisine ağlayarak sesli mesaj gönderilmesini talep ettiği öne sürülüyor. Yazışmalarda senetlerin kullanılmasına ilişkin endişelerinde Haluk Levent'e iletildiği iddia edildi. Soruşturma kapsamında dernek çalışanları Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya'ya ait IBAN hesaplarının Haluk Levent tarafından kullanıldığı tespit edildi. Dosyaya göre derneğin avukatı Ece Güner'le bu isimler arasında onlarca milyon liralık para transferleri gerçekleşti. Hesaplar arasında karşılıklı yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu belirlendi. Başsavcılık açıklamasında dernek hesaplarından farklı kişi hesaplarına para transferleri yapıldığı belirtiliyor. Yüksek tutarlı bahis işlemleri yapıldığı, çok sayıda tapu devir işleminin gerçekleştiği de tespit edildi. Soruşturma dosyasında ayrıca Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın şikayeti üzerine Ahbap Derneği adına kullanılacağı belirtilen bazı taşınmazlarla ilgili ayrı bir dolandırıcılık iddiasının da dosyaya eklendiği öğrenildi. Emniyete götürülen Levent'in gözaltına alınmadan önce kaçış rotası çizdiği Almanya'ya gitmek üzere 10 Temmuz Cuma günü saat 19.10'a Düsseldorf'a, aynı gün akşam 21.55'e ise Hannover'e uçak bileti aldığı ortaya çıktı. Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını öğrenince karayoluyla İzmir'e hareket ettiği anlaşılan Haluk Levent'in buradan da deniz yolu üzerinden ülkeden kaçmayı hedeflediği iddia ediliyor. Bursa'da gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen Haluk Levent'in çantasında bulunan 4 cep telefonunun şifresini polise vermediği de öğrenildi. Başsavcılık soruşturması çok yönlü olarak sürüyor. Haluk Levent'in emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
1: Şimdi iddialar, suçlamalar böyle elbette. Son sözü yargı söyleyecek. Haluk Levent gözaltında deprem bağışlarını kendi hesabına geçirmekle, ayrıca milleti dolandırmakla suçlanıyor. Suçlamalar bu. Peki bizi en zor günümüzde Sülün Osman'dan Boğaz Köprüsü alacak kıvama getiren kimdi? Tek suçlu Sülün Osman mıydı yoksa bu ahbabın bir de çavuşu var mıydı?
5: Atatürkçü kesimin huyuna giderek tekrar gündeme gelmiş müzisyen. Samimiyetine güvenmemek gerekir. Tek derdi yolunu bulmaktır. Doğru.
6: Haluk Levent gözaltında. Bağışları çeşitli hesaplara ve bahis oynayarak üçüncü kişilere aktardığı iddia ediliyor. Bir diğer iddia da bağış vaadiyle gayrimenkul alındığı ve milyonlarca dolarlık mağduriyet yaratıldığına ilişkin. Peki Haluk Levent nasıl oldu da göz göre göre 90 milyonu dolandırmayı başardı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözlerinde saklı.
0: İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik.
6: Haluk Levent, CHP'nin iktidar olmak adına devleti şeytanileştirdiği ve bunun sonucunda oluşan kutuplaşma alanında üredi. İşin kötü yanı CHP, bunu milletin en zayıf anında devlet tamamen asrın felaketine tepki vermeye çalıştığı o ilk anlarda yaptı. CHP kadroları daha depremin ilk dakikalarında iktidarı hedef alarak deprem bölgesi için organize olan kurumları değersizleştirdi.
7: Gölcük depremi sonrası 25 yıl geçtikten sonra Gölcük'ten daha acı bir insan kaybıyla yaşadığımız depremi yaşamak utanç vericidir. Bu konuda en kötü sınavı veren ülke biziz.
8: Devletin kurumları aslında bürokratlar çalışmak istiyorlar ama önlerine engeller konuyor. Farklı tercihler konuyor ve bu devletin rahat nefes almasını engelliyor.
9: Şu anda bu binaların altında insanlar var. Üzülerek söylüyorum. Kaç insan olduğu belli değil. Ve bunlara müdahale edecek yeterince AFAD elemanı yok.
6: Ana muhalefet afet anında bile tonunu düşürmeden arama kurtarma ve yardım çalışmalarında ön saflarda yer alan kurumları hedef aldı. Bu, devlete ve resmi kurumlara yönelik radikal bir güvensizlik dalgası yarattı. Bu stratejinin amacı, kriz anında iktidarın yönetim kapasitesini tartışmaya açarak siyasi bir kırılma üretmekti. CHP'nin siyasi rant amacıyla yürüttüğü bu manipülasyon çabasının oluşturduğu boşluğu ahbap doldurdu. CHP'li popüler figürler de bu alanın Haluk Levent tarafından doldurulmasına yardımcı oldu. Yani ahbap ve CHP arasında simbiyotik bir ilişki kuruldu.
10: Evet Oğuzhan, ne diyorsun?
11: Vallahi abi artık saatleri değil günleri sayıyoruz.
10: Ben kendimi tanıyamıyorum, şöyle bakıyorum da kaç saattir uykusuzum.
11: Kaç gündür uykusuzum.
10: Kaç gündür uykusuzum.
11: Ama buradayız, dimdik ayaktayız.
10: Umarım her şey daha iyi olur, daha İnşallah. İyi gider.
11: İnşallah.
12: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Yani ha, şöyle, bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
13: Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum. Babala ofiste inanılmaz çalışıyor. Sabahtan akşama kadar arı gibi çalışıyorlar. Helal olsun, ben böyle bir şey görmedim.
6: Oluşan bu devasa kutuplaşma ortamında devlet kurumlarına bağış yapmak istemeyen veya oraya giden paranın akıbetinden şüphe duymaya zorlanan milyonlarca vatandaşa güvenli bir liman aratıldı. İşte bu noktada yine CHP'li ekran yüzleri devreye girdi.
14: Ahbap, Oğuzhan Uğur, kim varsa bakıp...
6: CHP de bu alanda siyaset yaparak devlet kurumlarını yıpratmak için çalıştı. Bir paketleme çalışmasıyla Haluk Levent ülkenin iyilik meleği ilan edildi. Oysa geçmişi oldukça karanlıktı. 1997'de karşılıksız çekten hapis yatmıştı. Kumar düşkünlüğü de herkes tarafından bilinen bir sırdı.
15: İki dava açtım. Bir tanesi dolandırıcılıktan, bir tanesi de bu protokolden kaynaklanıyor. Protokolün maddelerini yerine getirmediği için bir dava açtık. İkincisi de bile bile organize olarak... dolandırmadan.
6: Sonuç itibarıyla Haluk Levent'le CHP ahbap çavuş ilişkisi içinde Türk halkını hem de en zor gününde manipüle etti. CHP agresif bir manipülasyonla Türk halkını sualsiz Boğaz Köprüsü'nü alacak konuma getirdi. Haluk Levent ise bu kutuplaşmadan yeni bir Sülün Osman hikayesi yarattı.
1: Bu hafta CHP için de hareketli olacak. CHP'de yargı süreci ve şaibeli kurultay tartışmaları yeni bir aşamaya taşınıyor. Zira Özgür Özel'e yakın isimler olağanüstü kurultayın toplanması için yarın Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulunacak. Parti yönetiminde ise il başkanlarına yönelik görevden almaların sürmesi bekleniyor.
16: Yarın itibariyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapacağız. Orada gereği yapılmadığında ne yapılacağı açık Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapılıyor. Ve burada da kurultay yapmak için bir çağrı heyeti oluşturulması isteniyor.
3: CHP'de şaibeli kurultay tartışması sürüyor. Özgür Özel cephesi mahkemeye gidiyor.
16: Başvurumuzu yarın itibariyle yapacağız.
3: CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Özgür Özel'e yakın isimlerin olağanüstü kurultay için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı. Kurultayın toplanabilmesi amacıyla 3 kişilik bir çağrı heyeti atanmasını talep edeceklerini belirtti. Parti içindeki hareketlilik ise sürüyor. Son MYK toplantısında 7 il başkanının görevden alınmasıyla görevden alınan il başkanı sayısı 43'e yükseldi. Perşembe günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılması beklenen MYK toplantısında yeni görevden almalarla kurultay takviminin de gündeme gelmesi bekleniyor. Öte yandan Özgür Özel'in salı günü de meclisteki grup toplantısında sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

0: Yeniden başa mı dönüldü? Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o gerilim bize bu soruyu sorduruyor. Karşılıklı füze ve İHA saldırıları yeniden şiddetlendi. İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurdu. Gece saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri yeni dalga saldırılara başladı. İran ise Körfez'de misilleme operasyonları düzenledi. Gerilimin ana nedeni Hürmüz Boğazı. İran'a göre iki gemi Hürmüz'den izinsiz geçmeye kalkıştı, devrim muhafızları müdahale etti. Sadece izin verilen gemilerin geçeceği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın adımlarına saldırılarla yanıt veriyor, gece saatlerinde İran'a yönelik bir saldırı daha başlattı. Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçiş yapan gemilere saldırma kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla olduğu belirtildi. Saldırıyı İran Devlet Televizyonu da doğruladı. Saldırılarda İran füzesinin ve dronunun düşürüldüğü bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri güçleri Mahşehir kentindeki su pompa istasyonunu da vurdu. Saldırıda bir kişi öldü. Abadan kentinde ise en az iki kişi öldü, yedi kişi yaralandı. İran'dansa misilleme gecikmedi. Körfez'deki Amerikan üslerine saldırı dalgası başlatıldı. Ancak saldırılar ateşkes görüşmelerinde ara buluculuk yapan Katar'a da uzandı. Birleşik Arap Emirlikleri de hedef alındı. İran, Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'ndeki yakıt tankları ve mühimmat depolarını vurdu. Ürdün'ün başkenti Amman'da uçuşlar askıya alındı. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri de vuruldu. Bender Abbas kenti üzerinde ise bir Amerikan insansız hava aracının düşürüldüğü duyuruldu. Son duruma ilişkin basına açıklamalarda bulunan İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmayı sürekli ihlal ettiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, mutabakat saptının kriz aşamasında olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin taahhütlerine uymaması halinde İran'ın anlaşmadan vazgeçeceğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan da İran'a yönelik yeni açıklamalar var. Trump, Hürmüz Boğazı'nda kontrolü ele geçirdiklerini söyledi. Amerikan Başkanı, bölgede güvenliği sağlamak için geçişlerden ücret alacaklarını belirtti. İran'dansa Trump'a cevap gecikmedi. Trump, Fox News kanalına konuştu. Gündeminde İran vardı. Trump, Hürmüz'de kontrolü ele geçirdiklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz, kontrol bizde olacak dedi. Trump, Hürmüz'ün güvenliğini üstleneceklerini duyurdu ancak bunun bedava olmayacağını belirtti. Bu görevin bir bedeli olması gerektiğini savundu. Trump, Hürmüz Boğazı'nda güvenliği sağladığımız için ücret alacağız dedi. Trump, İran'a yönelik eleştirilerini de sürdürdü. Tahran yönetimiyle bir anlaşmaya vardıklarını ancak İran'ın bu anlaşmayı bozduğunu öne sürdü. İran devrim muhafızlarındansa Trump'a yanıt gecikmedi. Hürmüz Boğazı'ndaki otoriteyi sürdürdüklerini söyledi. Kontrol İran'da mesajı verildi. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'na müdahale ederek küresel petrol ve doğalgaz arzının güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attı denildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarına İsrail katılacak mı? İsrail'in soykırımcı savunma bakanı İsrail Katz, orduya İran'ı tek başlarına vurmak için hazırlık talimatı verdiklerini açıkladı. Soykırımcı başbakan Netanyahu ise İran'ın kötülük eksenini sistematik olarak eziyoruz dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim karşılıklı saldırılarla tırmandı. Gözlerse İsrail'de. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına katılıp katılmayacakları merak konusu. Savunma Bakanı İsrail Katz'a kritik bir açıklama yaptı. İran'a tek başına yeni saldırılar düzenlemek için İsrail ordusuna hazırlık yapması talimatı verdiklerini söyledi.
2: Biz her an hazır durumdayız. Her halükarda bunu ilan ettik ve sözümüzün arkasında duracağız. İsrail ordusu, başbakandan ve benden İsrail'in askeri bir operasyonu hazırlanması için emir aldı.
1: Katz'ın açıklamaları İran'la sınırlı kalmadı. Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelere de değindi. Soykırımcı Katz, Lübnan'daki yıkımla övündü.
2: Lübnan'ın güneyinin Gazze'ye döneceğini ve Refah modelini uygulayacağımızı söylemiştim. Sınır hattı boyunca uzanan 24 Lübnan köyü, ordunun buldozerleri ve patlayıcılarıyla sistematik olarak haritadan silindi.
1: Katz'ın Gazze'ye yönelik sözleri de İsrail'in bölgedeki kalıcı işgal niyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Katz ateşkese rağmen bölgede geri adım atmadıklarını söyledi.
2: Gazze'nin kalbindeyiz. Oradaki varlığımız küçülmek yerine daha da genişliyor.
1: Soykırımcı Başbakan Netanyahu da İran meselesine değindi. Pazar günü işgal altındaki Kudüs'teydi. Katıldığı bir etkinlikte İran'ın nükleer silahlara sahip olmasının yarattığı varoluşsal tehdidi önlediklerini de öne sürdü.
3: Etrafımıza ördüğü terör ilmi aracılığıyla İsrail'i yok etme planını ilerletmeye çalışan İran'ın kötülük ve terör eksenini sistematik olarak eziyoruz.
0: Paylaşacağımız daha çok haber var ama bir aradan sonra.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: setle bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun Kahraman.
3: Nice senelere Kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
1: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
5: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
7: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
10: Aa, nasıl ya?
11: İyi akşamlar.
12: Dinle, dinle.
6: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
9: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
13: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı... İçimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile... Eylem zamanı.

0: zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
1: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
2: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Sizler medeniyetimizin merhamet, iyilik, adalet ve hatta hürriyet değerleriyle tekniğin gücünü birleştirip insanlığın şifasına vesile olacaksınız.
1: Bir ülkenin geleceği gökyüzüne bakanların cesaretiyle yazılır. Milli Eğitim Bakanlığı, Baykar ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak vizyonuyla kurulan bir okul. Bayraktar TB3 Atölyesi'nden Cezeri Atölyesi'ne, Kızıl Elma'dan Akıncı Atölyesi'ne ve Teknolab'e. Her atölye bir hayalin ilk çizimi. Baykar Fen Lisesi, bir ülkenin gökyüzüne olan inancının adı.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Fiberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçide bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 13 Temmuz gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündemine geliyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak ve zamlı maaşlar ne zaman hesaba yatacak? Detaylarını aktaracağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının maaş ve özlük haklarına ilişkin tepkisi büyüyor. İddiaya göre memurlar 7 aydır ikramiyelerini alamıyor. Bu nedenle de eyleme gittiler. Peki Saracahane'de neler yaşandı? Ekrana taşıyacağız. İstanbul merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasının detayları netleşmeye başladı. Gözaltına alınan 69 şüpheli adliyeye sevk edildi. Haklarındaki suçlamalar ne? Soruşturmanın detayını paylaşacağız. 24 Haziran'da Venezuela'da meydana gelen iki büyük depremde can kaybı 4500'e yaklaşırken bölgeye ilk ulaşan ekiplerden biri AFAD olmuştu. Türkiye'nin bölgeye yardımları sürüyor. Son olarak iki uçak dolusu malzeme daha bölgeye gitti. Oradaki son duruma da bakacağız. Tayland'da ise korkunç bir facia yaşandı. Bir eğlence mekanında çıkan yangında çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. O olaya ilişkin görüntüleri de paylaşacağız. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon verisinin ardından en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündemine geliyor. Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte en düşük emekli maaşının da yükselmesi bekleniyor.
1: Milyonlarca emeklinin beklediği düzenleme meclis gündemine geliyor. Plan ve Bütçe Komisyonu toplanıyor. En düşük emekli aylığı için kritik süreç başlıyor. Türkiye genelinde milyonlarca SSK, Bağkur ve emekli sandığı mensubunun beklediği zam düzenlemesinde gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Plan ve Bütçe Komisyonu salı günü saat 10'da toplanarak en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeyi ele alacak. Haziran ayı enflasyonunun %0,99 olarak açıklanmasıyla birlikte SGK ve Bağkur emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkı %17,76 olarak kesinleşti. Buna göre Temmuz ayından itibaren emekli maaşlarına %17,76 oranında zam yapılacak. Düzenlemenin yasalaşması halinde hala 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının 23.552 liraya yükselmesi öngörülüyor. Emekliler yasal sürecin tamamlanmasının ardından Temmuz döneminde zamlı aylıklarını almaya başlayacak.
0: Asrın felaketinin ardından 1800 sivil toplum kuruluşu, dernek, gönüllü kurum seferber oldu. 11 kentte AFAD koordinasyonunda mücadele gerçekleştirildi ancak ideolojik körlüğün esaretinde olanlar elini taşın altına koymak yerine ahbap üzerinden tezviratlar başlattı ve aradıkları fırsatı Kızılay ahbaba çadır sattı haberiyle buldular. Depremde dahi Erdoğan düşmanlığıyla hareket edenlerin nasıl bir ideolojik körlük içinde olduğunu ele alan bir analiz haberi hazırladık.
2: Asrın felaketi 11 ili vurmuş, millet yardıma koşmak için seferber olmuştu. Ve her acıdan siyaset devşirenler aradıkları fırsatı bulmuştu.
3: Biz ahbapla ortak çalışıyoruz. Yani ha, şöyle, çok güzel. Bize gelen para hemen anında ahbap yetkililerine iletiliyor.
2: Şarkıcı Haluk Levent'in Ahbap Derneği üzerinden Erdoğan düşmanı tayfa kampanya başlattı. Kızılay'a değil, ahbaba bağış yapın diye sosyal medyada çağrılar yapıldı. Ve bu tayfa aradığı fırsatı Kızılay'ın ahbaba çadır satmasıyla bulmuştu. Linç tayfası hemen kampanya başlattı. Dönemin Kızılay Genel Başkanı Doktor Kerem Kınık'ın istifa etmesi için sosyal medyada etiketler açıldı.
4: Bu parayla da biz ham madde aldık çok hızlı bir şekilde ve üretimimizin içerisine katmış olduk. Yani dolayısıyla bu büyütülecek bir hadise değil. Burada herhangi bir şey aramaya gerek yok, kötü niyet aramaya gerek yok. Ortada gerçekten samimi ve açık, şeffaf, denetlenecek bir işbirliği var.
2: Şimdi meseleye iki açıdan bakalım. Öncelikle Kızılay'ı karalayan kampanyalar açıp yardımları ahbaba yönlendirenler olduğu gibi ahbaba güvenmeyip Kızılay'a bağış yapanlar da vardı. Ve Kızılay bağışçılarının parasıyla dikilen çadırların ahbaba bila bedel verilmesi gerçekten hakkaniyetli bir hareket olur muydu? Hele ki daha o dönemde bile Haluk Levent organizasyon kabiliyetlerinin yetersiz olduğunu itiraf etmiş.
5: Devlet yok, Haluk Levent var. Ne yine Haluk Levent var? Yani ben neyim? Ya da ahbap var. Hayır. Biz kesinlikle böyle bir şey yok. Biz o kadar böyle depremde can kurtaran biz değiliz. Arama kurtarmalarda o canları kurtaran biz değiliz. Biz devletin karşısında hiçbir şey değiliz. Devlet oraya yerleşti ve bizler onlarla beraber koordinasyona girdik.
2: Deprem bölgesine 340 bin çadır, 10 binlerce konteyner gönderen kahramanların karalandığı bir dönemde Kızılay'dan aldığı 2050 çadır üzerinden şov yapan ahbabın yere göğe sığdırılamadığı dönemleri gördük.
5: Arkadaşlar sitelerden, internet sitelerinden Kızılay'ın çadır sattığını görmüşler. Kişisel değil bu. Sitelerde var. Bu ihracat yapılmak üzere hazırlanan çadırlar bunlar. 2050 tane var hallerinde. 20 bin olsa satın alacağım. 20 bin olsa satın alacağım. Uluslararası koşullara uygun.
2: İdeolojik körlük işte tam da buydu aslında. Erdoğan düşmanlığıyla konsolide olan muhalif zihinlerin kurtarıcı diye sarıldığı isimlerin içine düştüğü bataklıksa aslında tam anlamıyla ibretlik. Devletin yaptığı 455 bin konutu küçümseyenler ahbap

0: parayı nereye harcadı diye sormadı bile.
1: Yok ahbap var. Yok devlet nerede? Ha, al sana ahbap. 7 milyar para topladı. 200 tane Malatya ev yapacaktı. Engellilere verecekti. Halen bekliyor.
0: Mesele sadece Haluk Levent'le de sınırlı değil aslında. CHP'li muhaliflerin kurtarıcı diye peşinden gittiklerine bir bakmak yeter de artar bile.
2: Ben size başka bir şey söyleyeyim. Başka bir şey daha söyleyeyim. Ben size bir şey söyleyeyim yani. İstanbul nimet nimet.
0: Üstelik bu tayfa içine düştüğü girdabı görmezden gelip acılı bir babayı evladı üzerinden de vurmaya çalıştı. Kerem Kırık Kızılay Genel Başkanlığı görevini bıraktı ama bu tayfa onun peşini bırakmadı. Kızı Zehra Kınık'ın karıştığı bir kaza üzerinden elini kolunu sallayarak geziyor diye tezviratlar yapıldı.
3: Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandıktan onu anlatıyorum.
0: Baba Kerem Kınık sosyal medyadan kızının hapiste olduğunu açıklamak zorunda kaldı. Ahbap skandalının ardından Doktor Kerem Kınık sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kendisine yönelik ağır saldırılarda bulunup günahını alanlara karşı nezaketle cevap verdi. Hayırseverler olarak insani yardıma devam edeceğiz elbette. İyilik için güvenilir yolları mutlaka buluruz. Pireye kızıp yorgan mı yakılır diye yazdı.
4: Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akraba gibi kanat çıkmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonunda artık yer almaması lazımdır.
5: Cumhuriyet Halk Partisi kendisine yön arıyor. Özgür Özel'deki İmamoğlu yoksunluğu Türkiye'nin en yumuşak karnına dönüşmüş olabilir. Ne demek istiyoruz? Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden o istediği desteği bulamayan Özgür Özel yüzünü şimdi Çin'e döndü. Türkiye'ye maliyeti muhalif çevrelerin gözünde Uygur mezalimini aklamak olabilir.
6: Biz iktidar olmadığımız için İktidara gelenler rotayı batıdan doğuya çevirdiler. Şangay İşbirliği Örgütü'ne girmeyi hedef bildiler. Peki o tarafta ne var? Tek adam rejiminden ibaret otoriterlikler, toplumu bölüp parçalayan, ortak vatan duygusunu çürüten bir kutuplaşma, aklın, bilimin, liyakatın yerine lidere ve rejime sadakat, her türlü hak ihlali ve 4500 dolar milli gelir var.
0: Özgür Özel iktidarın Çin'le geliştirdiği ilişkileri yerdiği, Çin'i otoriter ilan edip Şangay İşbirliği Örgütü ülkelerinin kişi başı milli gelir ortalamasıyla dalga geçtiği o günlerden bugünlere nasıl geldi?
6: Rusya ve Çin ile doğru, kurumsal, istikrarlı, güçlü temeller üzerinde yükselen İlişkiler kurmak durumundayız.
0: Özgür Özel önce Amerika Birleşik Devletleri, ardından sırasıyla İngiltere, Avrupa Birliği hatta NATO'dan yardım talebinde bulundu. Planı uluslararası baskıyla İmamoğlu'nun serbest kalmasını sağlamaktı. Ancak A planı tutmayınca dümeni kırma sinyalleri vermeye başladı. Ankara'daki NATO zirvesi bunun için bir kırılma noktasıydı. Ancak uzun süredir belirtiler vardı. Özgür Özel perdeyi nadir toprak elementiyle açtı.
6: Nadir toprak elementlerinin verilmesinin Trump'a vereceğinin oğluna sözünü verdi. Bu şartla buna randevu verdiler. Bu şartla gitti. Bu şartla gitti ve Oval Ofis'e oturdu.
0: Türkiye ile Çin, Ekim 2024'te Eskişehir Beylikova'daki devasa nadir toprak elementleri rezervini işlemek üzere bir mutabakat saptı imzalamıştı. Ancak Çin bu elementleri işleme teknolojisini tamamen kendi tekelinde tutmak istedi. O anda devreye Özgür Özel girerek Türkiye'nin bu elementleri Amerika Birleşik Devletleri'ne peşkeş çekeceğini iddia ederek Çin adına lobi faaliyeti yürüttü.
6: Çünkü Erdoğan Trump'a nadir toprak elementlerini burada Beylikova'dakileri ham cevher olarak, karışım olarak vermeyi taahhüt ediyor. Eğer bunu verirsek altın yumurtlayan tavuğu vermiş oluruz. Trump'tan bir yumurta alırız, tavuk her gün onun bahçesinde yumurtlar.
0: CHP ile Çin arasındaki flört burada da kalmadı. Dünyanın birçok ülkesinde amaçlarına ulaşan

0: Çalışmak için gerektiğinde muhalefeti de kullanmayı bilen Çin, CHP'nin içine düştüğü bu dar boğazı fırsat olarak görmüş olabilir. Nitekim dirsek temasının sürdüğüne yönelik başka bir sinyal Çin Komünist Partisi heyetinin 13 Nisan'daki CHP ziyaretiydi. Dış İlişkiler Bakan Yardımcısı Jin Qing ve beraberindeki heyet CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. CHP adına başrolde CHP Dış İlişkiler ve Dış Politikadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan vardı.
1: Yeni Osmanlıcı hülyalarınız uğruna Libya çöllerine, Somali ummanlarına gönderiliyor.
0: Bu toplantıda Özgür Özel'in Çin'e davet edildiğini biliyoruz. Peki Özgür Özel Çin'e gider mi? Şu anda zor ama gelecekte neden olmasın? Ama önce Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı sistematik zulüm nedeniyle CHP kamuoyundaki sahip oldukları kötü algıdan kurtulması lazım. Bunun için de çalışmalara başlandığı anlaşılıyor. CHP medyasının İsmail Saymaz ve Özlem Gürses gibi iki ağır topu Çin'e uçtu. Amaç Uygur Türklerini yaşadıkları bölgede görmek. Daha doğrusu Çin devletinin propagandist faaliyetlerini Türkiye'ye taşımak. CHP'deki eksen sapmasının taşları birer birer döşeniyor. Özgür Özel'in iradesini İmamoğlu'na teslim etmesi Türkiye'nin yumuşak karnına dönüşüyor.
2: CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır.
0: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen süreçte gözler bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilmiş durumda. DEM Parti İmralı heyeti çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'yı ayrı ayrı ziyaret edecek. Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Gözler çarşamba günü yapılacak kritik temaslara çevrildi. Mecliste yoğun görüşme trafiği başlıyor. DEM Parti İmralı heyeti çarşamba günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'yı ayrı ayrı ziyaret edecek. Görüşmelerin terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürütülen temasların önemli duraklarından biri olması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre görüşmelerde Temmuz ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi beklenen çerçeve yasayla sürecin yasal altyapısına ilişkin değerlendirmeler ele alınacak. Çerçeve yasaya ilişkin somut adımların da önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor. Mecliste gerçekleştirilecek temasların ardından terörsüz Türkiye sürecine ilişkin izlenecek yol haritasının netleşmesi bekleniyor.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 programına ilişkin yeşil ışık yakması Yunanistan ve İsrail'de krize sebep oldu. Endişelenen iki ülke de programın önüne geçmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden ise olumlu mesajlar gelmeye devam ediyor.
1: F-35 uçaklarının Türkiye'ye satışı dünya gündeminde. Yunanistan ve İsrail ihtimalden endişelenirken ABD'de yeşil ışık artıyor. ABD'nin NATO nezdinde daimi temsilcisi Matthew Whitaker programa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
2: F-35 gerçekleşecek bir anlaşma. Bence gerçekleşecek.
1: Gazeteci Jake Tapper'ın sorularını yanıtlayan Whitaker, Türkiye'nin bölgesel çatışmalarda üstlendiği kritik role dikkati çekti. Sağladığı yardımları dile getirdi.
2: Başkan Trump'ın yaptığı şey Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu anlaşmayı müzakere etmek. Çünkü o yasanın amacına ulaşmasını sağlamak yapılacak en doğru şey. Türkiye'de gördüklerimiz ve Türkiye'deki ziyaretlerimin bana kattığı şey onların çok yetenekli bir müttefik olduğu, Batı ile entegre oldukları.
1: İsrail ordusu ise F-35 ihtimalinden korkuyor. İsrail basınına konuşan bir albay, Türkiye'nin F-35'lere sahip olmasının tehlikeli olduğunu söyledi. İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğünü korumasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Yunanistan'daysa iktidar partisiyle muhalefet arasında Türkiye tartışması çıktı. Muhalefet, Atina hükümetinin Ankara'yla diyalog yürütme çabalarını eleştirdi. Yunanistan Dışişleri

0: İçişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ise iki ülke arasındaki görüşmelerin kesilmesi durumunda bunun bir felakete yol açacağı yanıtını verdi. Yunan Bakan ülkesinin son 3 yılda Türkiye ile yürütülen diyaloğun faydalarını gördüğünü belirtti.
1: Önemli olan Yunanistan'ın bu diyalogdan faydalı mı yoksa zarar mı göreceğidir. Ve size kesin olarak söyleyebilirim ki son 3 yılda Yunanistan kesinlikle diyalogdan fayda gördü.
2: Tayland'da yangın faciası yaşandı. Bir eğlence mekanında çıkan yangında en az 27 kişi yaşamını yitirdi. 60'tan fazla kişi yaralandı. Görüntüler başkent Bangkok'tan. Gece saatlerinde bir eğlence mekanında çıktı yangın. Mekanın girişinden yoğun alevler yükseldi. Alevler kısa sürede tüm binayı kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. İlk belirlemelere göre faciada 27 kişi yaşamını yitirdi, 63 kişi yaralandı. 22'sinin durumu kritik. Bazı kişilerin alevlerden kaçarak tuvaletlere sığındığı belirtildi. Çok sayıda kişinin burada mahsur kaldığı öne sürüldü. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise bilinmiyor. Görgü tanıkları elektrik panosundan duman yükseldiğini, daha sonra ise bir patlama sesi duyduklarını belirtti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Venezuela 24 Haziran'da meydana gelen çifte deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Can kaybının 4490'a yükseldiği ülkede acılı aileler kavurucu sıcak ve yağmura aldırmadan elleriyle enkaz kazıyarak sevdiklerine ulaşmaya çalışıyor. Bu zor günlerde Venezuela halkını yalnız bırakmayan Türkiye ise dayanışma elini uzatmaya devam ediyor. Venezuela kahramanları nişanına layık görülen Türk arama kurtarma ekipleri yurda dönerken askeri kargo uçaklarıyla bölgeye 30 tonluk yeni insani yardım malzemesi ulaştırıldı.
0: Venezuela iki büyük depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Venezuela'ya en büyük destek ise 6 Şubat'ta benzer bir acıyı yaşayan Türkiye'den geldi. Türkiye'den gönderilen 30 ton insani yardım malzemesi başkent Caracas'a ulaştı. Yardımları taşıyan iki askeri kargo uçağı Simon Bolivar Havalimanı'na indi. 30 tonluk insani yardımlar 275 büyük çadır ve 7 tonluk tıbbi malzemeden oluşuyor. Yardımlar Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Hill ve Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu tarafından karşılandı. Büyükelçi Karamanoğlu, Türk arama kurtarma ekiplerinin iki hafta boyunca büyük özveriyle görev yaptığını belirtti.
3: Ben buradaki ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. İki hafta boyunca çok özverili, çok iyi bir çalışma yaptılar. Venezuela makamları, Venezuela halkı bizim ekiplerimizin yaptığı çalışmalardan sitayişle bahsediyor.
0: Karamanoğlu, Türkiye'nin dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.
3: Bugün itibariyle bu görevleri tamamlandı. Ülkemize yolcu ediyoruz. Bunu yaparken de ekiplerimizi götürmeye gelen iki uçağımız yaklaşık 30 ton insani yardım getirdiler. Biz de daha önce de AFAD, TİKA ve Türk Kızılay'ı aracılığıyla insani yardım dağıtmıştık. Şimdi bir yenisi eklendi buna ve bundan sonra da yardımlarımız devam edecek.
0: Bakan Hill ise Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Türkiye'nin felaketin ilk anından itibaren yardım elini uzatan ilk ülkelerden biri olduğunu söyledi.
4: Bu sürecin başında yer alan Afet Müdahale Tugayı'na arama kurtarma operasyonlarında bizlerle el ele veren Türkiye'nin en seçkin, en yetişmiş uzmanlarına teşekkür ediyoruz. Minnettarlığımızı ifade edecek kelime bulamıyoruz. Bugün yeni bir insani yardım daha teslim alıyoruz. Şimdi yeniden inşa aşamasına geçme zamanı.
0: Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise yükseliyor. Binlerce kişi de yaralandı. Çadır kentlerin sayısı da 108'e çıktı. Bölgede kalıcı barınma ihtiyacının tespiti için biyometrik nüfus sayımı başlatıldı. İlk belirlemelere göre en az 25 bin yeni konuta ihtiyaç var. Ülkede 17 binden fazla insanın evsiz kaldığı felakette sokaklarda ve parklarda kurulan derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriliyor.
2: Filipinleri etkisi altına alan Babi tayfunu 17 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Şimdi ise Çin'i etkisi altına alan tayfun hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bangladeş'te ise şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 51 kişi hayatını kaybetti.

0: Aralıksız yağmur yağdı. Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bangladeş'te yaşam durma noktasına geldi. Can kayıpları yaşandı. Ulaşım durma noktasına geldi. Şehirde ana caddeler, iş merkezleri ve yerleşim alanları su altında kaldı. Evlerin ve ticari binaların giriş katlarını su bastı. Vatandaşlar suyla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Muson yağmurlarının sebep olduğu sel ve toprak kaymasında onlarca kişi hayatını kaybetti. Filipinleri etkisi altına alan Bavi tayfunu Çin'i de vurdu. Filipinler'de can kaybına yol açan tayfun sebebiyle yaklaşık 1,72 milyon kişi tahliye edildi. En üst düzey acil durum önlemleri alındı. Yollar su altında kaldı. Araçlar yol almakta zorlandı.
1: Dünyanın en ünlü, en önemli müzelerinden biri olan Louvre Müzesi'ni 7 dakikada soyarak gündeme gelen zanlılar soyguna ilişkin detayları verdi. 88 milyon avroluk soygunu 25 bin avro için yaptıklarını söyleyen zanlılar talimatı verenin kimliğini ise açıklamadı.
0: 7 dakikada dünyayı şoke etmişlerdi. 88 milyon avroluk soygunla tarihe geçmişlerdi. Paris'teki Louvre Müzesi soygununa ilişkin detaylar ortaya çıktı. 88 milyon avro değerinde mücevher çalmakla suçlanan iki zanlının ifadeleri ortaya çıktı. Zanlılar soygunu 25 bin avro karşılığında yaptıklarını söyledi. Fransız basınına göre zanlılar kimliğini açıklamadıkları bir kişinin talimatıyla müzeye girdiklerini söyledi. İfadelerine göre ikili birkaç gün önceden galeri içinde çekilmiş bir video ile hazırlık yaptı. Kendilerine verilen talimatsa vitrinleri kırarak içerideki mücevherleri almaktı. Zanlıların ifadelerine göre müzeye bir mobilya asansörü aracılığıyla ulaşıldı. Apollo Galerisi'nin penceresi kırılarak içeri girildi. Buradaki işlem 7 dakika sürdü. Zanlılar soygun sırasında taçlar, kolyeler, küpeler ve broşlardan oluşan 8 parçalı koleksiyonu ele geçirdi. Buna göre operasyonu organize eden kişi ganimeti yetersiz buldu. Daha fazlasını alabilirdiniz dedi. İki zanlı da çalınan mücevherlerin akıbetini bilmediklerini savunuyor. Soygunu planladığı iddia edilen kişinin kimliğini ise açıklamıyor. Ailelerine zarar verebileceği endişesini taşıyorlar.

0: 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde FETÖ'ye bir darbe daha vuruldu. Örgütün mahrem yapılanmasına yönelik şimdiye kadarki en kapsamlı operasyonlardan biri için düğmeye basıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ortak açıklamasıyla duyurulan operasyon 81 ili kapsıyor. Hedefte ise tam 968 şüpheli var.
1: FETÖ kıskaca alındı, 81 ilde düğmeye basıldı, mahrem yapılanma hedef alındı. Müzik 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden geçen yıllara rağmen FETÖ ile mücadele hız kesmeden sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda emniyet ve jandarma teşkilatlarının müşterek çalışmasıyla 81 ilde eş zamanlı geniş çaplı operasyon başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyonun başladığını ortak açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Hedefte FETÖ'nün mahrem yapılanması ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 968 şüpheli var. Bakanların ortak açıklamasında Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda emniyet ve jandarma teşkilatlarının müşterek çalışmasıyla operasyonun yürütüldüğü belirtildi. Örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurların çökertilmesinin amaçlandığı vurgulandı. Temmuz'un üzerinden yıllar geçse de FETÖ ile mücadele hız kesmiyor. FETÖ'nün tüm yapılanmalarına yönelik adli ve güvenlik boyutundaki mücadele kararlılıkla sürecek. 968 şüpheliye yönelik soruşturma süreci ise devam ediyor.
0: Türkiye demokrasi uğruna can veren şehitlerini anmaya hazır.

0: Yaşanıyor. Başkent'te gün boyu sürecek programların adresi, darbe gecesi, milli iradenin simgesi haline gelen Gazi Meclis de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak.
1: Temmuz'un 10. yılında Türkiye şehitlerini anıyor. Milli iradenin sembol mekanlarında anma programları düzenlenecek. Başkent'te anlamlı buluşmalar gerçekleşecek. Anma programları 15 Temmuz Çarşamba günü saat 12.30'da Gazi Meclis yerleşkesindeki Meclis Camii'nde şehitler ve gaziler için okunacak Mevlid-i Şerif ile başlayacak. Ardından saat 13.30'da darbe gecesinin izlerini taşıyan 15 Temmuz Şehitler Anası'yla ana bina Şeref Holü'ndeki anı taşına karanfiller bırakılacak. 15 Temmuz'un hafızası sergilerle yaşatılacak. Milli iradenin zaferi farklı etkinliklerle anlatılacak. Gazi Meclis ziyaretçilerini ağırlayacak. Saat 14'te Meclis Şeref Holü'nde 15 Temmuz Milli İradenin Zaferi dijital gösterim sergisi açılacak. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz'un 10. yılı anısına Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam sergisiyle Basın İlan Kurumu'nun 15 Temmuz manşetleri, gazetecilik atölyesi sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Gazi Meclis'te milli irade bir kez daha vurgulanacak. 15 Temmuz demokrasi zaferi törenle anılacak. Saat 15'te mecliste düzenlenecek 15 Temmuz anma töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak. Programda 15 Temmuz'u anlatan video gösterimi yapılacak. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşma yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 18'de ise Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek 10. yılda 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programına katılacak.
0: ...15 Temmuz darbe girişimi sırasında Saracane'de şehit olan Profesör Doktor İlhan Varank şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı. Şehzadebaşı Camii'nde düzenlenen programın ardından İlhan Varank'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Elif Lam
2: Mim. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Saraçhane'de şehit olan Profesör Doktor İlhan Varank şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı. İlhan Varank ve tüm 15 Temmuz şehitleri için Şehzadebaşı Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlid programı düzenlendi.
3: Tekrar tevhidimizi, birliğimizi daim ediniz.
4: Sayın darbe girişiminin 10. seneyi devriyesi. Her sene biz şehitlerimizi de anmak maksadıyla burada Şehzadebaşı Camii'nde Kur'an okuyoruz, dualar ediyoruz.
2: Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'la protokol üyeleri katıldı.
4: 10. seneyi devriyesi olmasına rağmen o gece milletine düşman bir güruhun nasıl bu ülkeyi ele geçirmek için bu ülkenin silahlı kuvvetlerinin içerisine yerleşmiş hainler vasıtasıyla ne büyük bir zulme imza attıklarını hatırlıyoruz.
2: Anma programında konuşan Mustafa Varank, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek milletin 15 Temmuz'da gösterdiği birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Varank, milletin şehitlerinin fedakarlığı sayesinde darbe girişimini bertaraf ettiğini belirterek şehitliğin inançlarına göre en yüce makam olduğunu ifade etti.
4: Milletimiz gerçekten büyük bir cesaret göstererek bu darbeye karşı duydu. Sokaklara çıktı, tankların önüne çıktı, o silahların karşısına dikildi ve bu ferasetleriyle, bu cesaretleriyle de bu darbenin karşısına geçmiş oldular.
0: 15 Temmuz gecesi vatan sevgisini canı pahasına gösteren bir isim. Onur Ensar Ayanoğlu darbecilere karşı kardeşiyle birlikte köprüye koştu. Yaralılara yardım ederken şehit düştü. Geride hayallerini ve onu unutamayan bir millet bıraktı. Şehit Ayanoğlu'nun ismi evinin sokağında bulunan camiye verildi.
5: Abi. beni hiç mi sevmiyorsun diyor. Seni seviyorum ama vatan

0: Hanımı daha çok seviyorum diye.
1: Nişanlısı Onur Ensar Ayanoğlu'na gitme demişti. Ama vatanın her şeyden daha önemli olduğunu söyledi. Darbe girişimini engellemek için köprüye gitti. Hainlerin silahlarından çıkan kurşunla şehadet şerbetini içti.
0: Nişanlısı arıyor. Diyor ki hayatım diye eve git. O da Çekmeköy'de oturuyor. Orada durumlar bayağı karışıkmış da. Hayatım gidiyorum ama diyor reisin evine gidiyorum. Bizim eve gitmiyorum diyor. Beni hiç mi sevmiyorsun diyor. Seni seviyorum ama vatanımı daha çok seviyorum diyor.
2: Şehit Onur Ensar Ayanoğlu 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cülere karşı gelebilmek için o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'ne koştu. Yaralanan bir vatandaşa yardım etmeye çalışırken keskin nişancı tarafından vurularak şehit edildi.
1: 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca vatandaş sokaklara çıktı. 27 yaşındaki Onur Ensar ve kardeşi Oğuz Ayanoğlu da onlardan birisiydi. İki kardeş önce Kısıklı'ya, oradan da o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'ne gitti. Ayanoğlu kardeşler anne ve babasıyla son kez Kısıklı'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun önünde görüştü.
0: Rahmetli oğlum benden şarj cihazı istedi. Ben de şarj cihazını aldım. Eşimle beraber Kısıklı'ya Cumhurbaşkanımızın konutunun önüne çıktık. Saat tam 12'di. Çok net hatırlıyorum. Saat tam 12'di. Oğluma şarj cihazını verdim. Orada bize demek ki veda ediyormuş. Bana sarıldı. Annesine sarıldı. Şakalaştık. Cihazını aldı. Kalabalığın içine daldı.
1: Köprüde yaralı vatandaşa yardım etmeye çalışan iki kardeş hainlerin hedefi oldu. Onur Ensar Ayanoğlu darbeci askerler tarafından boynundan ve göğsünden vurularak şehit edildi.
0: Rahmetli oğlumun vurulduğunu duydum ama telefonla öğrendim ama yani bir de ben köprüde ayağından elinden vurulanları gözümle gördüm. Belki 15-20 kişi gördüm. Yani ben bu alçakların öldüresi ateş edeceklerini zinhar aklımızdan geçirmedik. Hatta ben hastanede bana oğlumun şehit olduğunu haberini verdiler. Ben inanmadım. Nerede oğlum dedim. Dediler ki morgda. Gösterin bana dedim. Gittim morgda oğlumu görmedikten sonra inanmadım.
2: 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehadete yürüyen Onur Ensar Ayanoğlu'nun ismi mahallesinde bulunan camiye verildi. Şehidin ismi o kara geceden sonra camilerde ve okullarda yaşatılmaya devam ediyor.
0: Şimdi sağ olsunlar buradaki mahalleliler, komşularımız dediler ki çocuğun dediler ismini buraya camiye. Çünkü burası FETÖ'cülerin merkeziydi. Ben de uygun gördüm. Tamam yapalım dedim. İşte dernek kurduk. Buraya rahmetli oğlumun ismini verdik.
1: Öte yandan şehit Onur Ensar Ayanoğlu'nun ismi İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir ilkokula verildi. Onun hatırası hem ailesinin hem milletin kalbinde yaşamaya devam ediyor.
0: Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin yavrum. Yani devlet, millet işbirliği o gece Rabbimin izniyle, keremiyle o gece vücuda geldi. Bu millet cebinde bir tırnak çakısı yokken darbeye karşı darbe yaptı. Dünyanın da 8 milyar insanını canlı olarak izletti. Bundan daha büyük gurur, bundan daha büyük şeref ne olabilir?

0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı isyan bayrağı açan Özgür Özel, il il dolaşıp güç konsolidasyonu yapmaya çalışıyor ve iddiasına göre de milletin %99'u kendileriyle beraber. Oysa anketler Özel'in iddialarını desteklemiyor. Zira Özel ilk günden bu yana olduğu gibi hala milleti CHP'li belediyelerde yolsuzluk olmadığını, siyasi operasyon yapıldığına inandırmaya çalışıyor.
1: Milletin 99'u bizimle beraber. %1 ortadan böleceğim dediği karpuzun sapıdır. Biz milletimizle beraberiz.
0: CHP'deki kavga sürüyor. Özgür Özel, parti karpuz gibi ikiye bölündü eleştirilerine karşı %99 bizimle iddiasında.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ni Tayyip Bey'in yargı hamlesi ortadan ikiye bölecekmiş karpuz gibi. Bir karpuza benzetecekse ne ortadan ikiye bölebildi, ne 60'a 40, ne 70'e 30. Karpuzun her bir tarafı bir arada duruyor.
0: Peki gerçekten böyle mi? Zira anketler aksini söylüyor. Özel etrafına topladığı kalabalıklarla kendi yankı odasında siyaset yapıyor gibi görünüyor. Arada survey Haziran 2026 sosyometre sonuçlarına bakıldığında AK Parti %35,1, CHP ise %22 bandında görünüyor. CHP'deki mücadelede Özgür Özel ve ekibini daha haklı buluyorum diyenlerin oranı ise %53,9. Yani Özel İmamoğlu ikilisine destek %50 bandında.
2: Ekrem İmamoğlu'na saldırının da, Hüseyin Can'a yapılan saldırının da tamamen siyasi olduğunu hepimiz biliyoruz. Şunu buradan açıklıkla söyleyelim. Ankara'da çok uzun süredir Ankara'daki belediyelere operasyon yapın baskısı vardı.
0: Özgür Özel Niğde ziyaretinde de yine eski söylemlerine sarıldı. İmamoğlu ve CHP'li belediyelere siyasi kumpaslar kurulduğu tezviratını anlatmayı sürdürdü. Üstelik bugüne kadar iddianameyi hep duyduğumuz kadarıyla diye eleştiren Özgür Özel kendisi de benzer bir söyleme sarıldı.
2: Sana bunu tutukla dendiğinde gözü kırpmadan tutuklayabilecek misin diye mülakat yapıyorlar Ankara'daki atamalar için. Şimdi yeni görev dağılımları falan ortaya çıkıyor. Bununla ilgili şu anda mecliste görevli bir milletvekilinin bir yakınına bunun sorulduğunu birinci ağızdan duyduk.
0: Özgür Özel ilk günden bu yana CHP'li belediyelerle ilgili soruşturmaların siyasi kumpas olduğu iddiasında. Ancak ilk gün kefil olduklarına sonra iftiracı dedi. Manavgat'ta 32 saatlik kumpas kaydı var iddiasında bulundu. Baklava kutusunda avro depoya altın saklayanları savunmaya çalıştı. Hatta otel odasında basılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a bile önce sahip çıktı.
2: Saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getirtiyor.
0: Ancak gerçeklerin zamanla ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. CHP'li belediyelerden etrafa saçılan bilgi, belge, görüntü, etkin pişmanlık ifadeleri ortada. Silivri'deki İmamoğlu yargılamasında sanıklar suçlamalara cevap vermek yerine şov yapıyor. İmamoğlu sık sık hakimle kavga edip mağdur imajı oluşturmaya çalışıyor. Oysa sorular da suçlamalar da ortada ve hakimler sosyal medya trollerinin paylaşımlarına göre değil, ellerindeki delillere göre hareket ediyor, karar veriyor. Peş peşe gelen tahliye kararları bunun en açık kanıtı. Ne diyelim? Takdir milletin elbette. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının maaş ve özlük haklarına ilişkin tepkisi büyüyor. İddiaya göre memurlar 7 aydır ikramiyelerini alamıyor. Yaşanan mağduriyet karşısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi memurları eyleme gitti. Saracahane'de toplandılar. İBB yönetimini eleştirerek taleplerinin karşılanmasını istediler.
3: Saraçhane'de bu kez belediye memurlarının sesi yükseldi. Memurlar ve sendika temsilcileri maaş ve özlük haklarına ilişkin taleplerini dile getirdi. İBB yönetiminin tutumuna tepki gösterdi.
4: Geçinemiyoruz. Çoluğumuzun çocuğumuzun yüzüne bakamıyoruz.
5: Sayıştay ve soruşturmalar bahane edilerek hep emekçi göz ardı edildi. Yani olumlu bir cevap alamadık.
6: 7 aydır ikramiyelerini alamadığını iddia eden İBB memurları Saraçhane'de belediye binasının önünde bir araya geldi ve yüzlerce memur belediye yetkililerinden haklarını istedi.
7: 7 aydır bütün kapılar yüzümüze kapandı. Gittiğimiz her yerde çözemeyiz, veremeyiz. İşte zimmet çıkıyor.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli memurlar eyleme başladı. İddiaya göre memurlar çeşitli bahanelerle 7 aydır özlük haklarını alamıyor. Yaklaşık 2000 memur Saraçhane'de bir araya geldi. Özlük haklarını istedi.
4: Taleplerimiz gayet makul ve gerçekçi olmasına rağmen her defasında zimmet ve soruşturma bahaneleriyle hakkımız olan toplu iş sözleşmemiz, hakkımız olan ikramiyelerimiz maalesef verilmemekte, sümenaltı edilmekte.
3: Geçinmekte zorluk çektiğini dile getiren memurlar maaşlarında zam ve hakları olan ikramiyelerini de geri istedi.
4: Yeni yapılacak toplu sözleşmede belediyemiz zimmet çerçevesi adı altında kesilen ikramiyelerimizin verilmesi, aynı zamanda da enflasyon tutarı altında bir zam yapılmasını talep ediyoruz. Bundan dolayı toplandık. Sağ olsun alanında görüyorsunuz arkadaşlarımız çok büyük bir rücu gösterdiler. Çok büyük bir toplantı yaptık.
3: Öte yandan 6 ay önce çeşitli bahanelerle işten çıkartılan Ağaç AŞ'nin onlarca personeli de Saraçhane'deki eylemi sürdürmeye devam ediyor. İşten çıkarılan personel işlerine geri dönmek istiyor.
8: Toplam 103 arkadaşımız işsiz kaldı. Gerekli güvenlik soruşturması bahanesiyle İBB'nin Ağaç AŞ işçileriyiz. Aşağı yukarı 6 seneye yakın hepimiz çalışan bir

0: arkadaşlarız.
1: Haklarımızı hiçbir şekilde vermediler. Sadece kafalarında ne geçirdilerse onu verdiler. Onun haricinde de biz bir hak talep edemiyoruz.
2: Peki 6 aydır ne yapıyorsunuz hep?
1: 6 aydır arkadaşlarımız, annemiz, babamız, eşimizden, dostumuzdan yardımlarıyla geçiniyoruz.
3: İstanbul merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 69 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin elektronik para kuruluşları ve banka hesapları üzerinden milyarlarca liralık para trafiğini yönettikleri ve bu paraların önemli bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktardıkları iddia ediliyor.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 69 şüpheli adliyeye sevk edildi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'yla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda şüphelilerin elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıkları, ardından bu paraların büyük bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri iddia edildi. Soruşturma dosyasında para transferi açıklamalarında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadeler tespit edildi. Mali incelemelerde 76 milyar lirayı aşan şüpheli para trafiği mercek altına alındı. Eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alınan 69 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından güvenlik önlemleri altında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturma sürerken şüpheliler hakkındaki suçlamalar iddia aşamasında bulunuyor. Haklarında verilecek nihai karar adli sürecin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.
3: Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından düzenlenen Üretken Yapay Zeka Kısa Film Yarışması'nda dereceye giren takımlara toplam 450 bin lira ödül verilecek. Yarışma gençleri üretmeye, yapay zekayı doğru kullanmaya ve yapay zekanın oluşturabileceği olumsuzluklarla başa çıkabilmeyi hedefliyor.
5: Teknofest'e destek veriyor ve gençlerimizin yanında duruyor.
6: Yapay zeka yalnızca teknolojinin değil, sanatın ve yaratıcılığın da önemli araçlarından biri haline geliyor. Teknofest, gençleri yapay zekayı doğru kullanmaya çağırıyor. En iyi filme hatırı sayılır bir ödül de verilecek.
7: Yarış çok çetin.
6: Gençlerin üretken yapay zekayı doğru, etik ve fayda odaklı kullanmalarını teşvik etmek amacıyla Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından Üretken Yapay Zeka Kısa Film Yarışması düzenleniyor. Bu yıl yapay zeka çağında insan faktörü temasıyla gerçekleştirilecek yarışmada katılımcıların yapay zekayı insanın yerine geçen değil, üretkenliğini artıran, yaşamını kolaylaştıran ve toplumsal fayda sağlayan bir teknoloji olarak ele alan kısa filmler hazırlaması bekleniyor. Filmlerde etik değerlerin gözetilmesi ve Türk kültürünü yansıtan öğelere yer verilmesi de isteniyor. Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, üniversite öğrencileri ve mezunları bireysel ya da en fazla 4 kişilik takımlar halinde katılabilecek. Başvurular 25 Temmuz'a kadar devam edecek. Ön değerlendirmeyi geçen ekipler eğitim sürecine katılacak. Finalistler ise üretken yapay zeka araçlarını kullanarak 2 ila 5 dakika uzunluğunda kısa filmler hazırlayacak. Yarışmada birinci olan takım 180 bin lira, ikinci 150 bin lira, üçüncü ise 120 bin lira ödül kazanacak. Toplam 450 bin liralık ödülün yanı sıra en iyi film afişi ödülü de verilecek. Yarışmanın yapay zekayı bilinçli kullanan, üreten ve teknolojiyi toplum yararına dönüştüren gençleri aynı çatı altında buluşturması hedefleniyor.
3: Bize en çok da yapamazsın, başaramazsın, hayır olmaz, kaybedersin diyenler zorluyor galiba. Bakın, peki diyeceksiniz ki fındıkla ne alakası var? Bakın şu alakası var. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan Yahya Kızılkaya olmaz denileni başardı. 3 yıldır bozkırın ortasında fındık yetiştirmeye çalışıyordu. İstediği verimi nihayet aldı. Kızılkaya, bozkırda fındık yetişmez diyenlere aldırış etmeyerek üretime devam ediyor.
8: Hevesim kırılır gibi oldu ama deneyeceğim dedim. Ne kaybederim ki? En fazla bir 3-5.

0: sene zahmet çekeriz.
1: Karadenizli arkadaşlarından ilham aldı. İklime adeta meydan okudu. Yozgat'ta yaşayan Yahya Kızılkaya'nın Bozkır'ın ortasında fındık yetiştirme hayali gerçek oldu.
0: Orada da benim arkadaşlarım var. Bir gün buraya geldik. Dediler ya uşağım burayı niye boş bekletiyorsun? Ne yapalım abi? Burada ancak bunlar yetişir. Vallahi burayı güzel bir fındık bahçesi yapalım dediler.
1: Yahya Kızılkaya çevresindeki olumsuz yorumlara rağmen pes etmedi.
0: Yani 3. senesinde güzel fındık oluşmaya başladı. Burada yetişmez. Kayısı erikle bu zamana kadar bizi kandırmışlar. Ama denemek lazım.
1: Kızılkaya farklı türleri denedikten sonra bölge iklimine en uygun olan çakıl fındığı türünde karar kıldı.
0: Ordu'da da çeşit çeşit fındıklar var. İşte çaybaşı diyorlar yukarı bu Niksar'dan gidince. Oranınkini de getirdim, denedim, olmadı. İşte Giresun fındığı dediler, olmadı. Bu çakıl fındıkmış. Yani bunun cinsi buraya uyum sağladı.
1: Kızılkaya diğer üreticilere üretme konusunda tavsiye vermeyi de ihmal etmedi.
0: Vallahi ekerlerse en azından değişik bir ürün yetiştirmiş olurlar.
2: Evet, bu haberle de biz bu akşamlık noktayı koyuyoruz. Ama 24'teki haber koşusu devam edecek. Sözümüz değil, süremizin sonuna geldik. Birazdan briefing saati başlayacak. Furkan Kaya sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: Now izleyerek normal bir insan olamazsın. Bunu öğrendim. Her Now izleyen izleyiciler tam Yılmaz Özdil'in o sokakta anlattığı adam gibi, biliyor musun? Ya diyor ya adam, sen diyor Özgü Özdil'e diyor kızdın diyor, nasıl biz seni seviyorduk artık sevmiyoruz. Deyince ne diyor? Benim diyor dayımın oğlu Rize ilçe başkanı. Ben Tayvan'da akrabayım. İzmirli akrabasıyım diyor.
1: Evet.
0: O yüzden diyor biz diyor şey yapamıyoruz, söyleyemiyoruz ama diyor ben diyor o yüzden... Adamın cevap çok enteresan, çok güzel cevap. Ya diyor kusura bakmayın ben bilmiyordum diyor. Bu CHP kafası bu. Manyak yani. Bu deli, normal değil yani.
1: Koy kenara. Now izlersen de...
0: izlersen
1: de...
0: Bak ben çünkü...
1: Now izlersen de her gün... Yardımları ahbaba yaparsın. Dur daha ona geleceğiz.
0: Onu bir dakika. Ne diyor? Adam o kolini almadılar diyor. Böyle o kolide bir şey yok abi diyor. Düzeltmeye çalışıyor. Yetkin düzeltiyor.
1: Ona da geliyor. Tamam.
0: Ne diyor? Islak saçlı abla, nevşli abla. Düzeltmeye çalışıyor adamı. Ama ne bir şey yok ama... Olabilirdi de. Tamam. Bekledi böyle şey.
1: NAV'ın genel yayın yönetmeninden bahsediyor efendim.
0: Manyak
1: bu,
0: yani.
1: Deprem döneminde.
0: Üzül de geç git.
1: Yüzyılın felaketi, asrın felaketi tabii. Yaşandığı günlerde.
0: Ne sahtekar
1: bir yalan, o kadar fazla yalan ortaya atıldı ki şimdi bu yalanların hepsini bir bir görüyoruz. Konuya da geleceğim ama sadece Hikmet Bey neyi anlattı onu açayım istedim.
0: Karton kutu üzerinde bir reklam varmış.
1: Aynen öyle. O yalanların bir yenisi ortaya atılmıştı. Gelen yardım kolilerinden birinde bir bira firmasının, içki sağlığa zararlıdır, logosu olduğu için o kolinin depremzedelere dağıtılmadığı, sadece kolinin üzerinde yani oraya yardım olarak bira gönderilmemiş, gönderilen insani yardım kutularının üzerinde logo varmış. No'un,
0: troller çünkü fotoğrafı koymuşlar, montaj yapmışlar.
1: Aynen öyle, montaj yapılmış falan böyle. Gerekli olan tüm operasyon hazır. Troller tarafından hazırlanmış.
0: Bu da atlamış.
1: Ondan sonra NOV'un genel yayın yönetmeni diyor ki gördünüz diyor sadece diyor bira reklamı olduğu için diyor kutuların üzerinde yardımlar verilmedi diyor. Böyle AKP kabul edilemez rezaleti. Bir durum. Rezalet bir durum falan derken stüdyodaki diğer konuklar o yanlış, o fake'miş o haber. Doğru değilmiş o haber falan dediklerinde böyle üzerinden aşağı kaynar. Tamam belki o haber fake ama zihniyet bu efendim. Engellerler.
0: Ama yaparlar mı? Yaparlar.
1: Buldular. İzletelim mi? Hadi izletelim. Buyurun.
2: AFAD ya o kadar akıl almaz işlere imza atıyorlar ki ya böyle bir ortamda. Kışlık mont yardımı gelmiş ya. Kutuların üzerinde bira resmi var diye yardımı itiyorlar ya. Gönderiyorlar. Evet,
3: ama o şey oldu. O teyit.org olmadığını söyledi.
2: Bayağı sosyal medyada dolaştı.
3: Sosyal medyada dolaştı. Her yerde. Onu da belki üzerinde dururuz.
4: Tam doğrulanmadı.
2: Valla doğrulanıp doğrulanmadığını bilmiyorum. Kafa bu kafa mı? Nevşim. Yani yaparlar mı? Yaparlar. İnanmaz mısın?
1: Yaparlar. Şimdi sen bak. Koy kenara.
0: Şimdi sen bunu eğer Now TV'yi haberlerini seyrediyorsan. Yani burada bir propaganda yapmıyorum canım.
1: Evet.
0: Bu kafayla hazırlanıyor bilin yani.
1: İnsan diyorsun ki biraz mahcup olur. İnsan olmaz. Şu abi. Beyaz saçlıya ne diyeceksin abi? Bak orada ekranda duran beyaz saçlı bir adam var. Adının altında yani Murat Yetkin yazıyor. Ben bu adamı dönemin genelkurmay başkanının karşısında ceketinin düğmesini ilikleyip iki büklüm. Efendim kim cumhurbaşkanı olmalı? Kimi uygun görüyorsunuz efendim cumhurbaşkanı olması için diye sorduğu günleri hatırlıyorum. Bu adamı.
0: Tabii bunlar böyle ya.
1: Nedamet getirdi mi? Şimdi sorsan demokrasi şöyle muhteşem, özgürlükler kısıtlanıyor bilmem. Yahu siz atanmış bir askeri bürokrata kimin cumhurbaşkanı olmasını uygun görürsünüz tabii. Diye soran zihniyetsiniz tabii, ya. Tabii. Ve nedamet de getirmediniz var ya. Ya o günün şartlarında bunlar gerekliydi gibi de olsa. En ufak bir nedametiniz olmadı ya. Genelkurmay karargahında aldığınız briefinglerle 28 Şubat sürecinde yazdığınız gazetelerde, yönettiğiniz televizyonlarda bu insanlara zulüm ettiniz siz ya. Ve utanmadan hala çıkıp ahkam kesebiliyorsunuz ya.
5: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
6: Masada ne var, hoş geldiniz.
5: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Günde böyle. Otobit'te.
1: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerini yaz.

0: sizler medeniyetimizin merhamet, iyilik, adalet ve hatta hürriyet değerleriyle tekniğin gücünü birleştirip insanlığın şifasına vesile olacaksınız.
1: Bir ülkenin geleceği gökyüzüne bakanların cesaretiyle yazılır. Milli Eğitim Bakanlığı, Baykar ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak vizyonuyla kurulan bir okul. Bayraktar TB3 Atölyesi'nden Cezeri Atölyesi'ne, Kızıl Elma'dan Akıncı Atölyesi'ne ve Teknolem'e. Her atölye bir hayalin ilk çizimi. Baykar Fen Lisesi, bir ülkenin gökyüzüne olan inancının adı.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Fiberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçide bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
0: yaşanıyor. Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...

0: sen değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
1: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Haberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.
8: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki önemli gündem maddelerini değerlendirmeye devam edeceğiz. Ve yine tabii ki İran diyeceğiz. Özellikle Donald Trump'ın ateşkes bitti, artık İran'ı vuracağız, daha kötü vuracağız demesi. Efendim Mossad'ın suikast iddiaları ve tabii ki yine Hürmüz'de düğümlenen bir siyaset. Petrol fiyatları, yine emtia fiyatlarının ciddi dramatik bir şekilde yerinden oynamaya başlaması. Bunları konuşacağız ve tabii hukuk diyeceğiz aslında bugün biraz daha. Hukuktan bahsedeceğiz ve çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Yılmaz hocamızla yine işin hukuki temelinden bahsedeceğiz. Srebrenica diyeceğiz, savaş hukuku diyeceğiz, çatışma hukuku diyeceğiz. Tabii ki 15 Temmuz'dan bahsedeceğiz ve Donald Trump'ın bugün iddialarının hukuki temeli var mı yok mu bundan bahsedeceğiz. Şimdi hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Kıymetli hocamı davet etmeden evvel öncelikle sizler için hazırlamış olduğum birkaç önemli bilgi var. Bunları arz ettikten sonra Çağrı hocamı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri ile İran krizindeki Hürmüz düğümü ne ifade ediyor? Yani biz 28 Şubat'a geri mi dönüyoruz? 28 Şubat'tan daha kötü bir duruma doğru mu gidiyoruz? Boğaz krizi acaba Babil Menderi'ni tetikler mi? Bunu göreceğiz ama şöyle kısaca baktığımız zaman son ne oldu? Yani bugünkün mahiyeti nedir diye baktığımızda gelişmelerin. ABD İran ateşkesi şu an fiilen çökmüş durumda. Ama müzakere masası dağıldı mı? Bunu dağılmadığını söyleyebiliriz ama fiilen şu anda ateşkes çökmüş durumda. CENTCOM Hürmüz çevresinde İran'ın füze, İHA, iletişim ve kıyı gözetleme altyapısına yönelik yeni saldırılar başlattı. Ve bunu Ankara'daki NATO zirvesinde de son gün basın toplantısında ifade etmişti. Bu gece çok sert vuracağız, artık ateşkes çöktü demişti altyapısı ile ilgili. Ve gerçekten de iletişim ve İHA, SİHA altyapılarının çok şiddetli bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri tarafından vurulduğunu gördük kıymetli izleyenlerimiz. İran, Hürmüz Boğazı'nı ikinci bir duyuruya kadar kapattığını ilan ederken ABD ve müttefik üslerine yönelik misillemelerini genişletti. Ürdün'de İran'dan gelen roketleri hava sahası

aslında etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Şimdi burada tabii iki tane yorum var. İran biz Hürmüz'ü kapattık diyor. Donald Trump hayır Hürmüz'ü kapatmadık. Hatta Hürmüz'ün kontrolünü biz artık devralacağız diyor. Bir taraftan tabii ki misillemeler önemli. Bahreyn, Katar gibi bölgelerin, Kuveyt gibi bölgelerdeki Amerikan üslerinin İran tarafından yine vurulduğunu gördük. Körfez tabii bu anlamda çok çok rahatsız çünkü ilk hedef karşı kıyılar. Dolayısıyla bu noktada acaba Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına karşı İran'ın misillemeleri, mukabelesi ne kadar sert olacak bunu da göreceğiz. Ticari deniz taşımacılığı yeniden hedef oldu. CENTCOM İran'ın Kıbrıs bayraklı GFS Galaxy gemisini vurduğunu, geminin ağır hasar aldığını ve bir mürettebatın kayıp olduğunu duyurdu. Şimdi burada tabii ki özellikle İran'ın sivil rotayı, daha doğrusu belirlenen rotayı takip etmeyen gemileri vuracağını açıklaması ve işte bu Galaxy gemisinin vurulması bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri'ne müdahale hakkı veya saldırı hakkı verdiği ifade edildi. Şimdi bu ne kadar doğru bilemiyoruz ama sivil gemilerin geçiş rotalarının zaten ateşkesle beraber hangi yollardan nasıl geçeceği de belirlenmişti. Burada acaba bir bahane mi kullanıyor? İran gerçekten saldırdı mı? Yani o kadar çok gri alan var ki ne kadar doğru olup olmadığını da bilemiyoruz. İran içerisinde de savaşın devam etmesini isteyen bir taraf var. Amerika tarafında da zaten İsrail bunu en çok dile getiren taraf olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla bu pamuk ipliğine bağlı bir ateşkes zaten işte ne kadar da bu anlamda koptuğunu da görebiliyoruz bu kadar ince zemin üzerinde. Washington, Hürmüz'de seyri sefer serbestisini askeri güçle koruma stratejisini sürdürürken Tahran Boğaz üzerindeki baskısını artırıyor. Zaten biliyorsunuz bir de mayınlar vardı. O mayınların temizletilmesi de söz konusuydu. Şimdi eğer Amerikan savaş gemileri, sivil gemileri eşlik edecekse buna karşılık İran'da kıyılardan ateşlediği füzelerle o gemileri eğer vurursa o zaman burada çok daha büyük bir kördüğüm karşımıza çıkabilir. Zaten Babülmendeb kartı da hala İran'ın elinde duruyor. İşte o zaman ciddi daha büyük bir krize doğru da sürüklenmesi mümkün dünyanın. Umman ve Katar arabuluculuğundaki diplomatik temaslar devam etse de taraflar ateşkesin ihlalinden birbirini sorumlu tutuyor. Evet gerçekten öyle. İran tarafı diyor ki Kalibaf bunu biliyorsunuz meclis başkanı söylemişti İran meclis başkanı. Ateşkesi bozan İran. Amerika diyor ki hayır ateşkesi bozan efendim Amerika Birleşik Devletleri bozuyor. İran Amerika tarafı diyor ki ateşkesi bozan İran. Ama baktığımızda sonuçta iki tarafın birbirine güvenmediği ve anlaşma maddeleri üzerinde bir türlü mutabık kalınamadığını görüyoruz. Dolayısıyla Ukrayna savaşı mı olacak acaba İran savaşı gibi yorumlarda görüyoruz. Kriz artık yalnızca ABD-İran gerilimi değil, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği, küresel enerji arzı ve uluslararası deniz ticaretini doğrudan etkileyen çok boyutlu bir jeopolitik mücadeleye dönüşmüş durumda. Evet, ilk günden beri zaten hep bunu söylüyoruz. Hürmüz, Hürmüz'den ibaret değil. Daha büyük bir krizin tetikçisi. İran-Amerika savaşı sadece ülkenin savaşı değil. Bu aslında Asya-Pasifik'e giden, Afrika'ya uzanan o geniş coğrafyayı etkileyecek kadar önemli. Ve işte geldiğimiz durumda da bir türlü İran'da Hürmüz'de daha doğrusu anlaşmanın olmaması hepimizi yakından ilgilendiren şartların ne kadar kötüleştiğini de bize göstermiş oldu. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli hocam Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Çağrı Yılmaz hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saati izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Yılmaz hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler.
0: Sizle çok kıymetli, güzel bir yayın yapmıştık. İlk yayınımızdı. Zaten mevzular artık üzerine katlaya katlaya geldiği için de bugün yine çok önemli bir sürecin içindeyiz. Biraz evvel özetlemeye çalıştım. Tabii bu konulara geleceğiz hocam. Güncel konuya da geleceğiz. Donald Trump boğazı ben kontrol edeceğim. Ben hakimiyet kuracağım. Ben burayı yöneteceğim dedi. Ne kadar mümkün? Bunu da konuşacağız
1: sizle. Hukuken ne kadar geçerli?
0: Göreceğiz. Göreceğiz hocam, ama öncelikle işin biraz temeline gidip, ki biliyorsunuz sayın kıymetli izleyenlerim, Srebrenica katliamının, soykırımının yıl dönümüydü. Bosna'da büyük bir acı yaşandı ve o acı hala çok taze. Avrupa'nın göbeğinde Müslümanlar katledildi. Onlara da saygı ve rahmetle tabii anıyoruz. Şimdi hocam şöyle direkt aslında hukukun göbeğinden girelim. Şu soruyu size yöneltmek istiyorum. Bu savaşın tanımı ve kuvvet kullanımı uluslararası ceza hukukunda nedir hocam?
2: Şimdi değerli hocam, ben dinleyicilerimizi 1995 yılına götürmek istiyorum. Bosna, Srebrenica kasabasına.

0: burada baktığımızda Sırplardan kaçan Bosna Türkleri bu köye sığınıyorlar. Neden? Çünkü Birleşmiş Milletler görev gücü orada 400 askeri personelden oluşuyor ve Hollanda güçleri, Hollanda Silahlı Kuvvetleri tarafından korunuyor bu kasaba. Şimdi Bosna'daki Türkler buraya sığındığında bir gece Sırplar tarafından burası çevreleniyor ve o akşam Birleşmiş Milletler görev gücü geriye çekiliyor hocam. Ardından baktığımızda katliam ve soykırım işte orada başlıyor. Çünkü orada yalnız kalan Bosnalı Türkler Sırplar tarafından soykırıma uğratılıyor. Orman yoluna kaçıyor bazıları ve oradaki diğer Bosna'da Türklerine ulaşmaya çalışıyorlar. Orada katlediliyorlar. Orada kayıplar oluyor ve baktığımızda 8372 Bosnalı Türk Srebrenica'da maalesef soykırıma uğruyor.
1: Kayıtlı olanlar, bir de kayıtlar
0: evet,
1: var değil mi?
0: Bunlar hocam? Daha kayıtlılar. Hala maaşları daha kazılar var. Devam ediyor. Hala toplu daha oradaki var. Kemiklerden. Ve hocam ben oraya gittim. Ben oradaki de. İnsanlar diyorlar ki bizi unutmayın. Türkiye bizi unutmayın. Buradan oraya gidenler varsa hocam bir çaylarını içip kendilerini hatırlatabilirler.
1: Çünkü defa gittim hocam.
0: Oradaki insanların umudu biziz. Bakın biz Türk Ceza Kanunumuzun 76. maddesinde soykırım suçunu düzenliyoruz. Türk Ceza Kanunu 76. maddesinde baktığınızda planlı bir şekilde diyecek ve belli bir grup üyelerini soykırım cezasını açıkça düzenledik. 77. maddesinde ise insanlığa karşı suçu düzenliyoruz ve diyoruz ki bu suçlarda zaman aşımı uygulanmaz. Biz soykırımı bu kadar çok önemsiyoruz ve geldiğimizde ardından 1997 yılına geliyoruz. Tadiç kararı, Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi kuruluyor. Tadiç diyor ki Sırp asker katliamı yapanlardan biri siz yetkili değilsiniz diyor. Bakın orada ilk defa mahkeme çatışma hukukunu tanımlıyor ve diyor ki ülkeler arasındaki silahlı kuvvetler arasında olabilir. Aynı zamanda ülkeyle silahlı gruplar arasında da uzun süren bir çatışmayı da ben silahlı çatışmaya sokarım ve bu kişiyi soykırımdan cezalandırıyor. Çok önemli bir karar, çok kritik bir karar. Şimdi bundan kalmayalım. Avrupa'ya doğru devam edelim. 1859 Solferino Savaşı'na gelelim. Orada da 1859 Solferino Savaşı'nda 10 bin asker yaralı savaş alanında bırakılıyor. Burada baktığımızda İtalya, Fransa, Avusturya'ya karşı savaşıyor ve İtalya'nın bir bağımsızlık savaşı. Kızılaç Komitesi kuruluyor bundan sonra. Çünkü deniyor ki askerler orada yaralı bırakıldı. Buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bir farklı bir yapı getirmemiz lazım. Tabii 1874 yılında Brüksel Konferansı'nda biz savaşın tanımını yapıyoruz. Evet ve savaşını şöyle tanımlıyoruz. Diyoruz ki üzerinde üniforma olacak, silah olacak, belli bir emir komuta zincirinde olacak, silahı görünür şekilde kullanacak. İşte savaşan statüsünü bu şekilde. Bizim uluslararası ceza hukukunda iki tane kavramımız var. Jus ad bellum, jus in bellum. Jus ad bellum şu. Bu savaşın hukuken geçerliliğinden öte neden savaş meydana geldi? Hmm. Biz ceza hukukçuları bununla ilgilenmiyoruz. Biz jus in bellum'la ilgileniyoruz. Yani savaş ilan edildikten sonra siz uluslararası ceza hukuku ve insancıl hukuk kapsamında hareket ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Biz buna bakıyoruz.
1: Doğru hocam. Şimdi tabii bir de hocam burada silahlı çatışma hukukunda uluslararası sözleşmeler var. Burada tabii bizim hepimizin bildiği, okuduğumuz, gördüğümüz. Şimdi baktığımız hocam diyeceksiniz ki bu sözleşmeler şu anda ne kadar geçerli? Hani geçerli ama ne kadar uygulanabilir, ne kadar referans alınabiliyor? Bundan da bahsetmemiz lazım bence hocam. Silahlı çatışma hukukunda uluslararası sözleşmeler nedir? Yani biz İsrail bugün işte siz ifade ettiniz elinde silah olmayan bir de görünür olması lazım diyorsunuz.
0: Evet,
1: düşünün yani.
0: Evet.
1: Ona rağmen çocuk, kadın demeden bunun katliam, soykırım oldu. Çok açık, sistematik evet. Katlediyorsunuz çünkü. Hocam o zaman buna baktığımız zaman bu uluslararası sözleşmeler nedir? Bize ne ifade ediyor?
0: Şimdi biz ilk uluslararası sözleşmeleri 1949 Cenevre Sözleşmeleri ile görüyoruz. Cenevre Sözleşmeleri'nin birincisinde kara savaşlarında esirlerin korunması, ikincisinde deniz savaşlarında yaralıların korunması, üçüncüsünde savaş esirleri ve dördüncüsünde de sivillerin korunmasını düzenliyoruz. Aslında bunun çıkış noktası neresi? Değerli hocam, İkinci Dünya Savaşı. Hmm. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nürnberg mahkemeleri kuruluyor.
1: Evet.
0: Ve Nürnberg mahkemelerinde şu söyleniyor. Siz üstten emir alsanız bile komutan bana emir verdi, ben bu talimatı yerine getirdim diyemezsiniz. Bunu söyleyemiyorsunuz. Evet. Ve ardından 1949 Cenevre Sözleşmeleri imzalanıyor. Ama çok ilginç bir yer var. Leningrad kuşatması. Leningrad kuşatmasında normalde oradan kaçanlara askerler ateş ediyorlar. Alman askerler ateş ediyor ve öldürülüyor. Bu mahkemeye geliyor. İşte burada Nürnberg mahkemeleri diyor ki ceza hukukunda da biz bunu tartışıyoruz. Kanunsuz suç ve ceza

0: olmaz. Ve bu ateş eden askerler cezalandırılmadı. Çünkü dendi ki o dönemde herhangi bir şekilde suç olarak gözükmüyordu. Daha tam uluslararası ceza hukuku oluşmamıştı. Bu nedenle o kaçışta ateş edildiğinde, oradaki kişiler öldürüldüğünde henüz koruma alanı oluşmamıştı. Ama mesela bizim Türk Ceza Kanunu'na gelelim. Mesela Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinde bizde eğer ki konusu suç teşkil eden emir yerine getirilmez diyor. Mesela anayasanın 137. maddesine bakarız. Anayasanın 137. maddesi de aynı şekilde konusu suç teşkil eden emrin yerine getirilmeyeceğini söylüyor. Devam edelim. 1977 ek protokolüne bakalım ve bunun 49. maddesinin birinci fıkrası. Şimdi orada bir kavram kargaşasını görüyoruz. Attack, saldırı ve crime of aggression, yani saldırı suçu. Aradaki fark ne? Eğer ki siz Roma statüsünün 8 bis maddesine aksi halde davranırsanız, 8 bis diyor ki siz herhangi bir ülkeye bir sebep olmadan saldıramazsınız. İşte orada saldırı suçu meydana geliyor. Yani attack, saldırı, evet, ama Roma statüsünün 8 bis maddesi herhangi bir şekilde sebep olmadan bir kişiye saldıramazsınız diyor. Ardından da meydana geliyor Roma statüsü. Şimdi Roma statüsünde 25. ve 28. maddesine bakıyoruz. Roma statüsünün 25. maddesi bireysel cezai sorumluluğu düzenliyor. Yani fiili gerçekleştiren, azmettiren ya da yardım eden. Biz fiili gerçekleştiren, örnek veriyorum, Türk Ceza Kanunu'nun 37. maddesinde görüyoruz. Azmettirmeyi Türk Ceza Kanunu'nun 38. maddesinde görüyoruz. Arasındaki fark ne? Azmettirmede, değerli hocam, sizin aklınızda suç işlemek yok. Aklınızdan suç işlemek geçmiyor. Ama size o kadar yoğun etki ediyorum ki,
1: tahrik ediyorum ki ben sizi.
0: Evet. Evet. O suçu işliyorsunuz. Biz burada azmettirme
1: anlık
0: diyoruz.
1: Anlık aslında niyetine giriyorum.
0: Evet. Ve yardım etme. İşte burada Roma statüsünün 25. maddesi bunu düzenliyor. Bir de 28. madde var. O da komutan sorumluluğu. Şimdi Roma statüsünün 28. maddesi şunu söylüyor. Sen komutan olarak aslarının yaptıklarından sorumlusun. Hmm. Benim haberim yok. Benim bilgim yok. Diyemez. Bilgim dahilinde gerçekleşmedi veya ben böyle bir emri, talimatını vermedim diyemiyorsunuz. Diyemez. Roma statüsünün 28. maddesi diyor ki eğer ki asların uluslararası insancıl hukuka savaş suçlarını işlerse, yani Roma statüsünün 8. maddesindeki savaş suçlarına sebebiyet verirse, o zaman sen de bundan sorumlusun. İşte biz burada şuna bakıyoruz. Bir yeri bombaladığınızda, bakın hocam, burada savaş suçunu gerçekleştiriyorsunuz ama bombaladıktan sonra sivil insanlara karşı bir hukuka aykırı eyleminiz olursa, işte burada insanlığa karşı suç diyoruz.
1: Hem savaş suçu hem insanlığa karşı,
0: evet,
1: suç olmuş.
0: Bu yüzden herhangi bir savaş suçu her zaman insanlığa karşı suç olmayabilir ama her insanlığa karşı suç mutlaka savaş suçu.
1: Ama hocam çok güzel söylediniz. Şimdi bu Srebrenica'da, Bosna Hersek'in genelinde, işte biliyorsunuz bu insan avcı zenginler para veriyormuş.
0: Evet.
1: Efendim böyle insan safarisi diyorlar hocam, biliyorsunuz. O zaman öyle demişler. Gelip orada Müslümanları ellerindeki sniperlarla vuruyorlar. Şimdi bunun sizin anlattığınızdan bir farkı yok bence. İsrail'in Gazze'de yaptığı, şu anda Lübnan'da yaptığı.
0: Evet.
1: İşte efendim daha önceki yıllardaki Trapoliçe'de büyük bir katliamdır, biliyorsunuz. Türklere karşı yine orada büyük bir mezalim vardı. Kıbrıs'ta keza çok iyi biliyorsunuz yaşadığımız maalesef o Kanlı Noel baskınları gibi bir sürü şey var. Tabii onları hep değerlendir, keşke, ama zamanımız da çok az hocam.
2: Buyurun hocam.
1: Onun için diğer ben soruma geçmek istiyorum. Hocam bir de bu paralı askerler ve özel askeri şirketlerin cezai sorumluluğu var. Şimdi hocam birçok tabii işte Prigojin'in, biliyorsunuz, meşhur Putin'in aşçısı. Onun bir kendi özel şirketi vardı, savaş şirketi vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin keza öyle özel savaş şirketleri var. Black Bolt. Bundan hocam nedir? Ne anlama geliyor bunların?
0: Şimdi burada bir ayrım yapmamız lazım. Paralı askerler nereden geliyor? Aslında paralı askerleri, hocam çok ilginç bilgi vereyim, İsviçre'den geliyor.
1: Allah.
0: 14. yüzyılda İsviçre'deki, biz şu an çok modern görüyoruz.
1: Tabii, herkes tarafsız.
0: Tarafsız diyoruz. Herkes o ülkeye gitmek istiyor. 14. yüzyılda paralı askerliği İsviçre'de görüyoruz ve ciddi bir gelir kaynağı. Hatta daha sonrasında şunu söyleyeyim. 17. yüzyıla geldiğimizde İsviçreli paralı askerler o kadar çok başarılı görülüyor ki ve Fransa'da o kadar fazla kullanılıyor ki tahkim düzenleniyor. Hmm. Fransızlarla bu paralı askerler arasındaki sorun çözülmeye çalışıyor. Ve İsviçre'de paralı askerler bu konuda da Avrupa'da da çok başarılı olduğu söyleniyor. Evet, ama şimdi günümüze geldiğimizde acaba paralı asker bir muharip midir? Savaş esiri olarak düzenleme yapılabilir mi? Koruma alanları nedir? Biz burada 1977 protokolünün ve bu ek protokolünün 47. maddesinin ikinci fıkrasını görürüz ve paralı askeri tanımlıyor. Paralı asker şu şekilde tanımlanıyor. Özel bir işareti olacak, silahını taşıyacak, bundan bir gelir elde edecek. Bakın hocam, en kritiği, taraf ülke vatandaşı olmayacak. Paralı asker

0: taraf ülkenin vatandaşı olmayacak. Peki günümüzde biz bu paralı askeri arkadan nasıl dolanıyoruz? Özel askeri şirketlerle.
1: Bravo.
0: Biz özel askeri şirketleri kuruyoruz ve şöylesine bir masumane açıklama yapıyoruz. Lojistik ve diğer lojistik yönteminde olan destek kuvvetlerinde geride kalıyor.
1: Yumuşatıyor onu.
0: Evet, orada geride kaldığını söylüyoruz. Ama mesela Arsiva düzenlemesi var. Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği Arsiva düzenlemesinin 4. 5. 6. maddesinde devletlerin sorumluluğuna gidiyor. Veya Amerika Birleşik Devletleri tarafından 3021.41 düzenlemesi var özel şirketler için. Şimdi buradaki mantık şu. Siz özel askeri şirketlerin sorumluluğunu nasıl düzenleyeceksiniz ve nereye getireceksiniz? Burada biz karşımıza Amerika'daki Redgrave davası ortaya çıkıyor. Şimdi Redgrave davasında adam Bağdat'ta diplomatik personeli korumak için görevli. Fakat 14 sivilin ölmesine neden oluyor ve 20 tane de yine sivil vatandaşın yaralanmasına neden oluyor. Adam Blackwater şirketinden, paralı asker. Şimdi özel şirket burada Amerika adamı yargıladığında tanık olarak dinledi. Ondan sonra sanık boyutuna geçirdi. Sonra diğer Blackwater askeri şirketlerinde çalışan paralı askerler üzerinden tanıklık yaptırdılar ve yargılamasını devam ettiler. İşte hocam bizim buradaki ana sıkıntımız şu. Siz orduyla beraber hareket ettiğinizde eğer özel askeri şirketler bağımsız şekilde hareket ederse bunun sorumluluğu ne olacak? İşte ben ceza hukukçusu olarak şunu söylüyorum. Bizim ülkemizde ya da farklı bir ülkede bu meydana gelirse bizler bunu veya farklı bir ülke bunu normal kendi kanunlarına göre cezalandırabilir. Yani savaş hukuku koruması içerisinde kalmıyor bunlar ya da savaş esiri koruması içerisine girmiyor. Örnek veriyorum, Türk Ceza Kanunu 81. maddesindeki kasten adam öldürmeden ben o kişiyi yargılarım ve ceza veririm. Çünkü üniforma giyiyor mu? Hayır, üniforma giymiyor. Emir komuta zincirinde mi? Hayır, emir komuta zincirinde değil. Ayrıca paralı asker deseniz normalde prison of war kapsamına da girmiyor. Ülke vatandaşı zaten her zaman öyle olur. O özel askeri şirketler o ülkenin vatandaşı olur. İşte o zaman ülkeler kendi özel hukuk düzenlemelerine göre, kendi ceza kanunu düzenlemelerine göre bu kişileri yargılayabilirler ve üstüne daha fazlasını da söyleyeyim. Cezaevlerine koyduklarında siz herhangi bir hak iddia edemezsiniz. Çünkü kişi normalde ben sivil olarak görüyorum. Asker buraya gelmemen gerekiyordu. Bu kişiyi öldürmemen gerekiyordu. Sen bir muharip değilsin. Bir komutandan emir almadın. Tabii burada sorun ne? Sorun biraz önce bahsettiğim o örf adet hukukunda devletin sorumluluğuna nasıl gideceksiniz? Örf adet hukuku şunu söylüyor. Devletin sorumluluğuna da gidelim. Orası da sorumlu olsun. Öbür türlü kontrolden çıkar.
1: Doğru. Doğru hocam. Bu anlar çok önemli detaylar. İşte diyoruz ya bir şeylerin sebep sonucunu anlamak için hocam, hukuki temellerini bilmemiz lazım. Bunlar çok kıymetli bilgiler hocam. Hocam gerçekten ağzınıza sağlık. Şimdi hocam bir de tabii bu NATO Ankara zirvesinde de konuşuldu aslında. İşte bu savaş bulutu meselesi, işte şimdi siber güvenliği, yapay zeka konusu biliyorsunuz. Şeyde bildirgede de yerini aldı. Şimdi hocam bu siber savaş ve otonom silah sistemleri, bunları nasıl görmemiz gerekiyor? Artık yeni savaş düzeni nizami değil diyorsunuzlar. Ordular göğüs göğüse cenk etmiyorlar. Siber saldırılar, yapay zeka modelleri, işte İHA'lar, SİHA'lar. Yani bir düğme kadar uzakta artık herkes birbirine. Bunu nasıl hukukta yorumlayacağız?
0: Şimdi hocam artık bu devreye girdi. Yapay zeka devreye girdi. Nasıl normal hayatta yapay zeka ile bir sohbet veya bütün soruları ona soruyoruz.
1: Yaklaşıyor insanlar artık.
0: Değil mi hocam? Ama savaş hukukunda da bu devreye girdi. Siz drone'u kaldırıyorsunuz, yetkiyi drone'a veriyorsunuz. O zaman biz algoritmayı yazanla komutan sorumluluğunu nasıl ayıracağız? Örnek veriyorum, elinde silah var mı yok mu? Ya da örgüte üye mi değil mi? Veya cep telefonunu kullanıyor. Cep telefonunda acaba bir konumun yerini mi veriyor? Şimdi burada yapay zeka şöyle çalışıyor. Elinde silah var mı? %80 şüpheli. Veya üniforma giymiş mi? %95 düşman. Bu şekilde kafayı çalıştırıyor. Örnek veriyorum, binada 3 tane asker var, düşman askeri var, 15 tane sivil var. Şimdi yapay zeka şu şekilde çalışır. Beklenen askeri avantaj ne? Zarar ne? Evet, %85 3 askeri öldüreceğim, %85 başarı var. Fakat %25 kayıp meydana gelebilir ve ardından saldırıyı gerçekleşir. Yapay zeka bu şekilde çalışıyor. Veya başka bir örnek vereyim. Mühimmat deposunun yanında hastane var. Mühimmat deposunu siz bombalayacak mısınız? İma edecek misiniz? Yapay zeka şöyle çalışır. Askeri avantaj ne? %95. Çünkü mühimmat deposunu imha ediyorsunuz.
1: Ama hastane var.
0: Evet, şimdi insan devreye girdiğinde bir dakika, yan tarafta hastane var. Acaba bunu imha etmem gerekiyor mu? İşte komutan sorumluluğuyla yapay zeka sorumluluğu arasında şöyle bir fark var. Örnek veriyorum, teslim oldu. Silah

0: Komutan şöyle bakar. Silahı yere bıraktı. Acaba teslim mi oluyor? Acaba tuzaklıyor mu? Ya da herhangi bir şekilde yaralı, o yüzden mi teslim oluyor? Kaçmak için mi teslim oluyor? Yapay zeka şöyle çalışır hocam. Der ki elinde silah var mı? Var. Tehdit devam ediyor. Silahı yere bıraksa da üniformalı mı? Üniformalı. Tehdit hala daha devam ediyor. Ve devam ettiğinde herhangi bir şekilde ani bir hareket yaptığında gene tehdit devam ediyor diye doğru algılar ve saldırı gerçekleştirir.
1: Bıçakı var mı, bıçak var mı?
0: Evet, bunların hepsine bakıyor. Şimdi algoritmada şöyle bakıyor. Bir hedefi vuracaksınız. 50 tane sivil ölüyor. Bunun sorumluluğunu biz ceza hukukçuları olarak nasıl gideceğiz? Şimdi komutan sorumluluğu var çünkü bütün operasyondan o görevli. Yazılımı yapan mühendis var, yazılımı o gerçekleştirdi. Sensörleri yapan şirket var. İşte bizim Aselsan'ımız, Havelsan'ımız. Aslında Aselsan, Havelsan, Roketsan ceza hukukçularıyla koordine gitmesi gerekiyor. Gün gelecek. Buradaki sorumluluklar gündeme gelecek. Ardından şimdi o da sensörleri yapıyor. Sensörlerde bir hata var mı? Ve en önemlisi de devletin sorumluluğu. Devlet burada nasıl bir sorumluluk olacak? Mesela Rusya-Ukrayna savaşına gelirim hocam. Dronlar gönderildi. Tamam. Ama orada çok önemli bir detay vardı. Tepede emir komuta eden bir drone vardı. Hmm. Bu tepede emir komuta eden drone diğer dronlara talimat veriyordu. Şimdi siz insanı devreden çıkardığınızda tetiği çeken kim? Tetiği makineye bırakıyorsunuz. Benim şahsi düşüncem şu. Her şekilde insanın devreye girmesi gerekiyor. Yoksa hocam biz insancıl hukuku bir kenara bırakırız. Yapay zeka algoritmayı yapar, hedef diye görür, düşman diye görür ve saldırıyı gerçekleştirir.
1: Bütün dünyanın büyük bir katastrofik bir yıkıma doğru da sürükler.
0: Evet, evet hocam.
1: Çok doğru. Hocam şimdi biraz tabii artık çarşamba günü biliyorsunuz hocam 15 Temmuz FETÖ evet darbe girişimi yıl dönümü. Aynı zamanda bir demokrasi bayramı. Milli irademizin tam olarak sokaklara hakim olması ve 27 Mayıs'ın yarım bıraktığını 15 Temmuz'da bitireceklerdi ama işte milli irade bütün ruhunu, bedenini, tarihini, töresini.
0: Evet, sizinle beraber töre hukuku çalışmıştık.
1: Çok orada da bu da aslında çok önemliydi hocam. Bunun da aslında iz düşümlerinden biridir bu. Şimdi aslında tabii onu da ayrı değerlendireceğiz ama bu sert hiyerarşik örgütsel yapılarda cezai sorumluluk hocam nedir? Ve bu evet, işte bu FETÖ darbe girişimi ve FETÖ terör örgütünün zaten biliyorsunuz işte hem efendim ordumuza sızmaya kalkması, kolluk kuvvetlerimize, yargımıza, yani onlara tabii asker diyemeyiz. O asker kılığına girmiş teröristler de onlar. Bunu nasıl yorumlamamız gerekiyor?
0: Vatan haini diyorum. Evet. Şimdi hocam ben sizi 2. Dünya Savaşı'na götürmek istiyorum. Çünkü biz bunu ceza hukukunda nasıl çözdük? Ceza hukuku mantığıyla nasıl ilerledik? 2. Dünya Savaşı'nda en tepedeki orgeneral Berlin duvarının üzerindeki keskin nişancıya düşman hedefini vur diye emir mi veriyor? Hayır. Orgeneral korgenerale söylüyor. Korgeneral tümgenerale söylüyor. Ve o asker en tepedeki kişiden emir almıyor. Şimdi bizim buradaki ana sorunumuz şu. Örgütlerde özellikle silahlı kuvvetler içerisindeki emir komuta zinciri çok sertse en üstteki komutan şunu bilir. Bir emiri verdiğinde bunu yerine getirecek mutlaka bir personel vardır. Yani 2. Dünya Savaşı'nda tabii o duvarın üstündeki keskin nişancı tetiği çekmezse başka biri tetiği çeker. O da çekmezse farklı bir kişi tetiği
1: çeker.
0: Evet, çünkü emir komuta zinciri bu şekilde işler. Emri birini yerine getirir. Silahlı kuvvetlerin mantığı bu şekildedir. Peki tetiği çekene bakalım. En üstteki komutanı tanıyor mu? Emri veren, talimatı veren kişiyi tanıyor mu? Hayır, talimatı veren kişiyi tanımıyor. O zaman siz ceza hukuku mantığıyla emir veren en tepedeki adamla tetiği çeken en alttaki adam arasındaki ceza hukuku bağını nasıl kuracaksınız? Mesela Türk Ceza Kanunu'nun 37. maddesinin 2. fıkrası diyor ki bir başkasına araç olarak kullanılmasından bahsediyor. Mesela hemen açtığımızda 36'ya geldiğimizde diyecek ki 37. maddenin 2. fıkrasını bakalım. Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi, şimdi dolaylı fail diyoruz biz buna. Türk Ceza Kanunu 37. maddesinin 2. fıkrası. Peki araç olarak kullandı mı? Araç olarak da kullanmadı. O zaman siz komutan sorumluluğuna nasıl gideceksiniz? İşte burada organize hakimiyet teorisine dayalı dolaylı faili kuramı atıldı Almanlar tarafından. Hmm. Ne söylendi? Silahlı kuvvetler gibi emir komuta zinciri çok sert olan örgütlerde, o kadar sert ki talimatın ve emrin yerine getirileceğini biliyor. Bu yüzden perde arkasındaki fail dedik. Yani aslında alttaki kişi, talimatı yerine getiren kişi, emri veren kişiyi tanımıyor. Perde arkasında bir fail var ve o perde arkasındaki fail talimatı veriyor. İşte organize hakimiyet teorisine dayalı dolaylı faili kuramıyla en üstteki komutanlık seviyeleri 2. Dünya Savaşı'nda sorumlu tutuldu. Gelelim bize. Türk Ceza Kanunu. Elimde hangi maddeler var hocam? Türk Ceza Kanunu 220. maddesi var. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma. 314. maddesi var. Silahlı örgüt ve terörle mücadele kanunun 3. maddesi var. Şimdi bu vatan hainleri 314 silahlı örgütten yargılandılar. Tabii 220'nin 5. maddesi, Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinin 5. maddesi der ki suç işlemek amacıyla eğer ki bir örgüt yöneticisiyseniz örgüt yöneticisi örgütün işlediği tüm suçlardan sorumludur. Yani örgüt yöneticisini siz bütün işlenen suçlardan sorumlu tutuyorsunuz ve biz ceza hukukunda mantığımız şudur. Bir örgütün bir tane yöneticisi olmaz. Birden fazla da yöneticisi olabilir.
1: Şeması olabilir yani.
0: Evet. Zaten 220'ye 5 üzerinden gitti. Yöneticilerin sorumluluğu hep oradan gitti. Şimdi bunlar silah bir unsur olduğundan dolayı 314'te, TCK 314'te silahlı örgütten yargılandılar ve terörle mücadele kanun 3. maddesinde terör suçu olarak geçiyor. 314 silahlı örgütler bu şekilde terörle mücadele kapsamında yargılanıyor. İşte biz de konuyu çözebilmek için dolayısıyla faili kuramını getirdik. Yargıtay 2016'da bu doktrinle olayı çözdü. Çünkü 37. maddenin 2. fıkrasıyla çözemiyorsunuz. Araç olarak kullanılmıyor. En tepedeki o vatan hainleri, diğerlerine arada o kadar basamak var ki bunu çözebilmek için biz dolayısıyla faili kuramını getirdik. Çünkü 2005 yılında Türk Ceza Kanunu yazılırken kimsenin aklına böyle bir şey gelmemişti ki. Normal örgütlerde mesela 220. maddeye bakıyorsunuz. Gerçekten de suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu düzenleniyor. Aslında ben bunu da hatalı buluyorum ki hocam. Neden? 220'nin biri örgüt kurma ve yönetme. 220'nin ikisi örgüte üye olma. 223 örgütün tüm suçları. 224 silahlı olması ağırlaştırılmış hal. 7. fıkraya bakıyorsunuz örgüte yardım. 8. fıkraya bakıyorsunuz örgüt propagandası. O zaman siz suç işlemek amacıyla örgüt kurma başlığı ne kadar doğru? Burada teknik olarak ceza kanununda bir hatanın olduğunu değerlendiriyorum ama biz dolayısıyla faili kuramı üzerinden giderek oradaki vatan hainlerinin biz cezalandırılmasını sağladık ve tekrar onur ve gururla söylerim.
1: Kesinlikle.
0: Hocam biz Türk milleti zaten ruhumuzda korkusuzuz. Her zaman korkuyoruz. Hiçbir zaman korkmadık. Silahlı kuvvetlerde şöyle bir durum var. Emir komuta zinciri içerisinde ilerler. Mutlaka bir emir komuta zinciri olması lazım. Bir emir verilmesi gerekir. İşte o akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla beraber silahlı kuvvetler ve vatandaşlarımıza ne yaptı? Evet, komutandan emir geldi, talimat geldi.
1: Başkomutandan geldi.
0: Evet, aynen o şekilde. Biz artık ilerleyebiliriz. Ne yapacağımızı biliyoruz. Çünkü silahlı kuvvetler şu şekilde çalışır. Mutlaka bir emir alınması gerekir. Ama o akşam ne oldu? İşte emir komuta zinciri kırıldı. Çünkü kimse kimseye güvenemedi. Farklı olaylar var. Herkes bir açıklamayı bekledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla zaten evet, vatandaşlarımız anayasanın korumasında çok güzel bir şekilde gerçekleştirdi.
1: Kesinlikle hocam. Zaten işte 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat bunları hep tarih olarak okuduk. İşte 28 Şubat'ı evet, kısmen gördük. İşte 15 Temmuz zaten o gece hep beraber o hain darbe girişimini görmüş olduk. Ama çok da önemli detaylara parmak bastınız. Son 5 dakikamıza geldik hocam. Şimdi aslında şöyle tabii Rusya-Ukrayna savaşı bunlara 5 dakika ama şunu sormak istiyorum aslında Donald Trump'ın son açıklaması. Bence şu andaki en
0: hocam güncel, durduramıyoruz.
1: Valla Donald Trump işte en son dedi ki Hürmüz Boğazı bende dedi. Kontrol bende. Bundan sonra ben oradaki geçişlere karar vereceğim dedi.
0: Evet.
1: İran'a bırakmayacağım dedi. Hocam şimdi uluslararası hukuka baktığımız zaman doğal bir su yolunun bir ülkeye ait olması mümkün müdür? Bir Boğazlar Komisyonu kurulabilir mi? Burada bir efendim ortaklık kurulabilir mi? Yani Donald Trump'ın sözünün bir gerçekliği olabilir mi? Yani Hürmüz Boğazı'nı biz hukuki statüsü nasıl belirleyeceğiz hocam bu savaş şartlarında?
0: Hocam eğer ki biz savaş hukukunu ve bu uluslararası boğazları iyi anlayabilmemiz için ilk başta Birleşmiş Milletler şartının 2. maddesinin 4. fıkrasına bakmamız gerekiyor. Birleşmiş Milletler şartının 2. maddesinin 4. fıkrası diyor ki siz herhangi bir ülkeye sebepsiz yere saldıramazsınız. Ama iki tane istisnası var. Bir, meşru müdafaa. İki, Güvenlik Konseyi'nin kararı. Şimdi meşru müdafaayı da Birleşmiş Milletler'in 51. şartında görüyoruz. Eğer ki herhangi bir şekilde siz saldırı yönünden bir meşru müdafaa istiyorsanız diğer ülkeye saldırı gerçekleştirebiliyorsunuz. Güvenlik konseyimiz var elimizde. Güvenlik konseyinde de Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi dünya 5'ten büyüktür. Neyi görüyoruz? Çin'i görüyoruz, Rusya'yı görüyoruz, Fransa'yı görüyoruz, İngiltere'yi görüyoruz, Amerika'yı görüyoruz. Şimdi bu ülkelerden herhangi birisi veto verdiği an bu sefer herhangi bir şekilde savaş hukukuna da kayamıyoruz. Onun dışında Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığınızda Roma statüsüne tabi mi? Değil. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanabilir.

0: mi yargılanmaz. Dönün İran'a, Roma statüsüne tabi mi? Değil. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanır mı? Yargılanmaz. İşte buradan boğazlara geldiğimizde değerli hocam, 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre orası bir uluslararası boğaz. Şimdi uluslararası boğaz olduğundan dolayı geçişin ücretsiz bir şekilde olması lazım. Şimdi Trump dedi ki ben artık bundan sonra paraları ben alacağım dedi.
1: Çöküyorum dedi.
0: Evet, orayı alıyorum hocam dedi. Ama 2026 Mart ayı diye hatırlıyorum hocam. 2026 Mart ayında İran dedi ki ben artık buradan geçişte tanker başına 1,5 veya 2 milyon tabii dolar para alacağım dedi.
1: Para çalacağım dedi aslında.
0: Evet, normalde uluslararası boğazlardan geçerken evet Gavin'in yönlendirmesi için
1: kılavuz kaptanlar tabii onlar var.
0: Harikasınız bakmıyor hocam. Kılavuz kaptan alıyorsunuz. Bu tür desteklerden sağlanıyor veya kara sularına girdiğiniz zaman oradan bir ücretler. Fakat burada İran dedi ki ben dedi her geminin geçişinde 1,5 ya da 2 milyon dolar para alırım.
1: Yoksa geçirmem dedi.
0: Evet, ardından
1: şu anda canlı trafiği görüyoruz hocam bir yandan ekrandan da sıkıntı var hocam. Şu anda gemi içlerinde evet.
0: Şimdi oradaki uluslararası boğazların siz güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? Trump da dedi ki bundan sonra oradaki parayı ben alacağım ve oradan ücretle. Çünkü oradaki boğazın çok özel bir düzenlemesi var hocam. Petrol taşınıyor.
1: Evet.
0: Şimdi
1: dünya İran dedi ki %20'si oradan geçiyor.
0: Ben Riyad'la parayı alacağım dedi. Riyad'la ödemeleri gerçekleştireceğim ve bu kadar yüklü. Şimdi siz tankeriniz var, armatörsünüz, ülkeye petrol sokulacak. Oradaki parayı öder misiniz? Hocam armatörler öder. O petrolün oradan geçmesi gerekiyor.
1: Tabii ki.
0: O paralar ödenir. İşte Trump da şimdi oradaki boğazın kontrolünü ele geçirmek istiyor. Normalde bir savaş suçu mu? Hayır hocam. Savaş suçu değil. Evet. Herhangi bir saldırı suçu var mı? Crime of aggression.
1: Ceza yaptırım var mı hocam?
0: İşte hocam orada bizim ceza yaptırımımız elimiz kolumuz bağlı.
1: Yok, ben mutlaka yaptırım zaten yok hocam.
0: Hocam ben orada diyorum ki belki de programımızın sonuna doğru gelirken Türkiye olarak çok güçlü olmamız lazım. Bizim başka çaremiz yok. Evet. İşte o yüzden savunma sanayine bu kadar yatırım yapılıyor. O yüzden Mehmetçik her zaman teçhizatı bu kadar kuvvetli oluyor. NATO'da gördük. Nasıl güveniyorlar bize. Çünkü hocam eğer ki siz güçlü değilseniz uluslararası ceza hukukunda ve uluslararası hukukta bu sefer çeşitli yaptırımlardan yoksun kalabiliyorsunuz. Ama siz güçlü bir ülkeyseniz o zaman ülkeler dönüp sizi dinleyebiliyorlar. Ben uluslararası ceza hukukunu şöyle tanımlarım hocam. Evet, örf adet hukuku var. Evet, anlaşmalar var ama Türkiye olarak hocam kesinlikle güçlü olmak zorundayız. Avrupa Birliği'ne baktınız.
1: Toparlayalım hocam.
0: Tabii hocam. Avrupa Birliği'nde mesela ülke vatandaşları başka yerlere geçebiliyorlar. Fakat hocam bizim gideceğimiz başka bir yer yok.
1: Yok, bize başka vatan yok hocam.
0: Aynen hocam.
1: Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Gerçekten bu kısa zamanda bu bütün maddeleri hukuki konuşuyoruz bir de.
0: Evet.
1: Ama
0: evet
1: çok
0: hocam
1: manşet, çok yalın. Ağzınıza sağlık hocam. Çok da açıklayıcı oldu. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşmek
0: sağ
1: dileğiyle.
0: Sağ olun hocam. Teşekkürler.
1: Ayağınıza sağlık hocam. Teşekkürler. Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Yılmaz hocamızla işin aslında hukuki savaş tarihi ve savaş hukukundan bahsettik ve oradan işte günümüzde son olarak Donald Trump'ın söylemiş olduğu "Hürümüz benim olacak" demesi, gerçekten bunun tarihi derinliğinden baktığımız zaman bundan sonra ne olabileceğini de az çok tahmin ediyoruz. Ama hukukun muhakkak bir ceza yaptırımı olmalı ki İsrail gibi bundan sonra vahşet veya soykırım uygulanmaması için artık önlemlerin de sabit bir şekilde alınmasını artık net bir şekilde de zaten görmüş olduk. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
1: Otobit'te. Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
4: Aa, nasıl ya?
5: İyi akşamlar.
6: Dinle, dinle.
7: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
3: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

0: Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
6: Türkcell gücünde 5G.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
9: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
10: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.

Masada ne var? Hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Her zaman olduğu gibi 3 başlığımız var. Önce başlıkları sizlerle paylaşacağım. Ardından da sohbetimize geçeceğiz. İlk başlığımız yargı gündeminden diyebilirim. Zira Ahbap Derneği'ne bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma başlatıldı. Ahbap Derneği'nin başkanı Levent yurt dışına kaçmaya çalıştı diye bir iddia var. Almanya'ya gitmeye çalışırken ardından gözaltına alındı. Sonrasında ortaya birçok iddia sunuldu, konuldu. Peki ne oldu? Aslına bakarsanız manşetimizi asrın felaketinin hemen ardından MHP lideri Devlet Bahçeli atmıştı. Ahbap Çavuş ilişkileriyle parlatılmaya çalışılan Ahbap Derneği ve Babala TV üzerinden eleştirilerini paylaşmıştı. Bugün geldiğimiz noktada vatandaşın deprem yardımı olarak verdiği paraların bahiste kullanıldığı, kumara yedirildiği, kumarda harcandığı iddiaları söz konusu. Ve tüm bunları elbette birazdan konuşacağız. Özellikle de CHP medyasının içine düştüğü çıkmazı biraz eleştireceğiz açıkçası. İkinci başlığımızsa FETÖ ile mücadele gündeminden diyebiliriz. Bugün halen operasyonlar devam ediyor. Vatandaşların %70'i FETÖ tehlikesi halen devam ediyor görüşünde. 81 ilde FETÖ operasyonları vardı. Aynı zamanda İrade Bizim, Zafer Bizim başlığıyla 15 Temmuz'da anma törenleri yapılacak. Ankara ve İstanbul'daki törenleri 24 ekranlarından sizlerle paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çeken mesajlar verecek. Peki FETÖ ile mücadele bugüne kadar nasıl sürdürüldü? Güvenlik paradigmasındaki değişim hangi tuzakları bozdu? Bunları konuşacağız ama günün flaş gelişmesi Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopteriyle ilgiliydi. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 6'sının FETÖ'cü olduğu, darbeye teşebbüs edenler arasında bulunduğu, bazılarının cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Özellikle 3 savaş uçağının Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu noktada hem de görevlendirmeleri yokken bir anda

da ortaya çıkması, sonra radardan kaybolması ama bunların bir şekilde karartılmaya çalışılması aklımıza eski günleri de getirdi. Hatırlayacaksınız, Orgeneral Eşref Bitlis'in helikopteri de Kuzey Irak'ta çekiç güç PKK'ya silah yardımı yapıyor raporları yazdığı dönemde Amerikan savaş uçakları tarafından taciz edilmiş ve düşürülmeye çalışılmıştı. Neler oluyor sorusuna bu bölümde cevap arayacağız. Son başlığımızsa NATO zirvesinin ardından ama aslına bakarsanız sadece NATO zirvesinden sonra yansıyanları konuşmayacağız. Zira ABD ile İran arasındaki gerilim de gündemimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kısa süre önce dikkat çeken bir mesaj paylaştı. NATO'ya hani bir anlamda drone savar üssü diyebileceğimiz insansız sistemlere karşı mükemmeliyet merkezini kuralım teklifinde bulunmuştu Türkiye. Bu teklif kabul edilmiş ve üs yani NATO üssü Konya'da kurulacak. Hepsini paylaşacağız ama yine çok güzel bir görüntüyle başlayacağız. Hadi başlayalım.

0: Güzel görüntülerle paylaşım başlayalım istedik efendim. Dünya havacılık tarihinde yeni bir dönem başlatan Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı havadan kara süpersonik füzeyle ilk atış testini başarıyla tamamladı. Ekranlarınıza geldi görüntü. Kızıl Elma S2 kanat altında taşıdığı Jet 230 süpersonik füzesini ateşledi ve hedefi tam isabetle vurdu. Dünya havacılık tarihine altın harflerle geçen işler başarıyor gençlerimiz, mühendislerimiz diyelim ve hem Baykar ekibini hem de emekleri herkesi kutlayalım ve gelelim masada ne var gündemine. Önce konuklarımızla tanıştırayım, ardından da sohbetimize geçeceğiz. Doçent Doktor Levent Ersin Orallı, Ankaracıbayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
1: İbrahim Bey, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Kurtuluş Tayız Akşam Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz Üstad.
2: Hoş bulduk.
0: Ve Doktor Tolga Sakman, DİPAM Başkanı, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar sağ olun.
0: Şimdi Ahbap Çavuş ilişkileri, Haluk Levent gözaltında. Levent'in gözaltına alındığı sırada üzerinde 4 cep telefonu bulunuyor. Ancak şifrelerini savcılığa vermeyi reddediyor. Aynı zamanda konserini iptal edip Almanya'ya gitmeye çalışırken havaalanında yurtdışına çıkış yasağı olduğunu öğrenip sonra rotasını Bursa üzerinden İzmir'e kırmaya çalışıyor ve iddia o ki Bursa'da da gözaltına alınıyor Haluk Levent. Şimdi neler oluyor sorusunu soracağız. Çünkü Ahbap asrın felaketinin ardından böyle yıldızı çok parlatılan, bir anlamda Kızılay'ın karalandığı bir dönemde gündemimize gelmişti. Hatta o dönem MHP'de Devlet Bahçeli çok sert eleştirilerde bulunmuştu. Önce Bahçeli'nin eleştirilerini paylaşacağım, sonra Orallı'ya bu meseleyi soracağım.
4: Devleti bir kenara itip Ahbap Çavuş ilişkileriyle yardım toplanması, bu kapsamda paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemektir. Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akraba gibi kanat çıkmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonunda artık yer almaması lazımdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür. Her müşkülatın, her mihnetin, her mikrobun üstesinden gelmesi mümkün ve mukadderdir. Devletimize ve hükümetimize sonuna kadar güveniyoruz.
0: Şimdi Sayın Orallı, önce bir soruşturma ile ilgili bir genel değerlendirme alayım. Sonra da Sayın Bahçeli, hani çok siyasi öngörüleri de yüksek bir liderdir kendisi o dönemde de. Yani bu meselelerle ilgili rahatsız olduğu konuları eleştirmiş. Yani Ahbap Çavuş ilişkileriyle bu işler yürümez. Kurumsal kimlik gerekir diye söylemiş anladığım kadarıyla. Siz nasıl okudunuz soruşturmadan yansıyan bilgileri? Şunu da altını çizeyim. Burada kimseyi mahkum etmek ya da işte bir tahkim altında bırakmak gibi derdimiz yok. Tamamen olayları bir şekilde anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Elbette Türk yargısı gereğini yapacaktır, kararları verecektir. Ve masumiyet karinesi de bizim için esastır. Bunu da söyleyeyim.
1: Yarınki Star gazetesinde yazdığım yazı. Bunu söylemeyi seviyorum. 5253 sayılı dernekler kanunu. Dernekler kanunun artıları, eksileri ama var olan çok güçlü bir adli soruşturma var. Standartlı bir soruşturma aslında. Bütün derneklere uygulanan prosedür Ahbap'a da uygulandı. Fakat bazı enteresan durumlar ortaya çıktı. İddia ediliyor. Milyonlarca liralık parasal gelir kaynağının bir gidere aktarılmaksızın bazı bahis siteleri üzerinden oynanmıştı.

0: yayınlandı. Bir kısmının gelir kaleminden düştüğü ama gider olarak neye harcandığı belirlenemedi. Yapılan yazışmalar esnasında 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon lira gibi paraların özel kişilere aktarıldı. Fakat bu özel kişilerin dernekle uzaktan yakında ilgisi olmadığı gibi derneğin bağışçı sıfatına sahip olmadıklarına dair güçlü iddialar var. Bu iddiaları biraz daha rahat araştırmak üzere Haluk Levent'e, yani Ahbap Derneği'nin başkanına yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Ardından da yaşanan süreçte bir yurt dışına çıkma ihtimali öne çıkıyor. Bir yine rutin gözaltı süreci işletiliyor. Şu anda ifadeler alınıyor aslında. Gözaltından sonra adliye sevkler olacak. Tutuklama kararı çıkar mı çıkmaz mı bilmiyoruz. Ama ahbap kılığında bir merhamet istismarı mı var yok mu? Evet, bunu yakın zamanda göreceğiz. Olur da eğer tutuklamaya ilişkin bir sevk durumu ortaya çıkarsa suç ceza hakimine sunacak belgelerden biz anlarız. Deriz ki kuvvetli suç şüphesi var. Delil olarak da dayanak olarak da bunlar öne çıkmış vaziyette. Yoksa kamuoyunda konuşulan 1 milyar TL'ye yakın bir paranın harcanmadığı, 300 küsür milyon lirasının yasa dışı bahislerde kullanıldığı, buradan elde edilen gelirle aşağı yukarı 14-15 kişinin var olan gelirlerinden çok daha başka yaşamlar sürdüğü ve muhtemelen bunlar da bize Sivil Toplum Genel Müdürlüğü'nün ortaya koymuş olduğu raporlarda da sunulacak. Ancak şimdi adı üstünde sivil toplum, anayasanın 33. maddesi, dernek kurma, 34 toplantı, gösteri, yürüyüşe, her birine dair bir özgürlük alanı var. Fakat bizim uzun yıllardan beri söylüyoruz. Dernekler Kanunu, derneklerle ilgili denetim mekanizmasında güven esastır ya, sivil toplumda liberal değerler, insan hakları üzerine insanlar birbirini aldatmaz ya, bu tip bağış kampanyaları düzenlendikten sonra muhakkak haliyle maksat hasıl olur ya diye düşündüğümüzde
1: şeffaflık da gerekir.
0: Bizim ağırlıklı olarak derneklere ilişkin denetimlerimizin yılda bir defa sadece belgeler üzerinden gerçekleştiriliyor olması, en azından bazı meblağların üzerinde bağış toplayan derneklerin bundan sonra bağımsız denetçi tarafından denetlenmesinin zorunlu olmasını uzun yıllardır konuşuyorduk. Bence şimdi doğru zaman. Eğer çok güçlü yasa değişikliklerinin yapıldığı 12. yargı paketinin geldiği bir dönemde bunu da oraya ekleyebilirsek iyi olur diye düşünüyorum. Bağımsız denetim mekanizmalarının zorunlu hale gelmesi, derneklerin denetlenirken sadece belge üzerinden değil, güçlü raporlamalarla beraber, özellikle risk analiz raporlarını ortaya koyacakları dijital mecralarda bunların sunulmasının ve İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'de 100 binin üzerinde dernek var. Sivil toplum bağlamında bir eksimiz yok. Fakat bu ve benzeri dernekler eğer bahsettiğimiz şüphe olgusu gerçekleşmişse, ete kemiğe bürünmüşse, bu insanların vicdani duygularıyla merhameti üzerinden toplanan paraları şahsi emelleri ve çıkarları için harcamışlarsa o zaman bir tereddüt hasıl olabilir. İnsanlar güvenerek bağış yaptıkları derneklerin ahbap örneğinde olduğu gibi, ama asla masumiyet karnesini atlamak istemiyorum, eğer bir lağım çukuruna dönüştüğünü fark ederlerse bundan sonra makul olan, vicdan sahibi, merhamet sahibi derneklerden dahi bu tip bağışları yapmaktan imtina edebilirler. Böyle bir endişem var. Hadise ahbap olmaktan çıkar ve sivil toplumun maalesef iyi niyetinin sorgulandığı bir zemine doğru evrilebilir. Aman diyorum. İyiler kötülerin yanında değer buluyor. Belki de ahbap kötü bir örnekti. İyilerin hala ayakta olduğunu, hayatta olduğunu ve Gazze'den Srebrenica'ya kadar, Batı Şeria'dan Suriye'ye kadar, Afrika'nın her alanında çok önemli işler yapmaya devam ettiklerini dernekli vakıfçılığın altında çizmek istiyorum. Yani bir anda var olan bir dernekteki olumsuzluğun bütün sivil toplum kuruluşuna yansıtılma çabasını da asla doğru bulmadığımı özellikle söylemek isterim.
1: Peki. Şimdi Sayın Tayyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da o dönemden bir konuşmasını paylaşacağım. Bu konuşmayla ilgili olarak sizden bir yorum rica edeceğim. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönem diyor ki bakın biz devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz ama şimdi bunları da bir kenara not ediyoruz diyor. Yani işte devletin yaptığını karalamaya çalışanları, işte yalan haber yapanları, hani baraj patladı diye insanları, doğru durumu düşürenleri. Bir Erdoğan da biz diyebilir miyiz arkadaşlar?
2: Devlet ve millet el ele vermiş. bu tarihi felaketin üstesinden gelmeye çalışırken yalan haberler ve çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri yakından takip ediyoruz. Gün onlarla tartışma günü değildir. Günü geldiğinde

0: Biraz o asrın felaketini de hatırlatmak lazım diye düşünüyorum. Vatandaşlar hani ahbap nasıl bir zeminde böyle parladı, yükseldi. İşte o ekranlara çıkanlar, sosyal medyadan yazanlar, Kızılay'ı nasıl yerden yere vurdular. Birazdan konuşuruz. İşte Kerem Kınık'ın döneminde işte ahbaba bile parayla çadır sattılar meselesini nasıl böyle alıp allayıp pullayıp yıpratma amacı için kullandılar. Hem Erdoğan'ın böyle işlerisi hem de o dönem ne izledik biz, ne oldu, neyle bizi bir şekilde manipüle ettiler. Ahbap, ettiler?
1: Ahbabı nereden tanıyoruz? Yani hafızalarımıza bu dernek niçin, neden girdi? Bir sürü sivil toplum kuruluşu var, yardım derneği var. Bu neden girdi? Çünkü bu dernek devlete rakip bir yapı olarak öne çıkarıldı. Sayın Bahçeli'nin ifadesinde ne diyor? Siz devletin karşısına niye bunu koyuyorsunuz? Yani devlet hangi işe yetişemiyor da bir dernek gelecek de ahbap çavuş ilişkileriyle devletin yapamadığı işi yapacak. Yani çok kızmış tabii, o konuşmasından da biz şey yapıyoruz, anlıyoruz. Tabii olay şu, 6 Şubat depreminin acı sonuçlarını siyasete tahvil etmek isteyen bir muhalefet cephesi vardı. Bu muhalefet cephesinin de medyada, işte sanat dünyasında, sivil toplumda uzantıları söz konusuydu. Bunlar seçim arifesinde acaba bu depremi nasıl siyasete tahvil edebiliriz, istismar edebiliriz bunun acı sonuçlarını diye bir şeyler yapmaya çalıştılar.
0: Devlet yok, ahbap var diye bir tezgirat, evet. Bir şey etiket açmışlardı.
1: Sayın Cumhurbaşkanı, bakın Sayın Cumhurbaşkanı neyi anlatıyor? O dönemdeki havayı anlamamız açısından bir hatırlatma oldu. Ya yalan haberler havada uçuşuyor, sosyal kaos çıkarmak isteniyor. Ya bu deprem bir fırsattı. Zaten o dönem deniliyordu ki yani Tayyip Erdoğan'ı göndermek için bir şey lazım.
0: Büyük felaket lazım.
1: Doğa dışı bir olay olması lazım. Olağanüstü olay. O olayı buldular. Yani 6 Şubat depremi kendilerince. Bunun üzerinden tepinmeye çalıştılar ve ahbap da devlete olan güveni aşındırmak için özellikle öne çıkan bir yapı, bir proje diyorum buna. Çünkü pek çok odaktan, özellikle muhalefet cephesinin pek çok odaktan özellikle böyle refere edildi. Yani ahbap iyidir, devlete vermeyin. Ahbap iyidir, devlet yok zaten. Ne diyorlardı? Yine bu ekip de, bakın Babalay'ı da andı. İşte barajlar patladı. Ya büyük yalanlarla o dönem çok ciddi anlamda kafaları bulandırmaya çalıştılar. Ve burada bu işe hazır, bu projeye hazır Haluk Levent biraz ön plana çıktı, sivrildi. Yani Haluk Levent'in de bu projenin parçası olduğundan kuşku yok. Öncelikle ya bunun bir dolandırıcılık vakası olmasından daha çok bunun bir proje. Yani devletin...
0: Hatırlarsanız öncesinde orman yangınları için bir kampanyalar,
1: evet,
0: başlatılmıştı.
1: Help Türkiye yani. Diye.
0: Evet, Türkiye'ye yine... dışarıdan müdahale çağrıları, evet, yapılıyordu. Gelin Türkiye'yi kurtarın. Trezya söylüyorum, bu diktatörden kurtarın mesajı veriliyordu, evet, aslında o dönemde.
1: Şimdi bir tabii bir kesim vardı toplumda. Bu kesimde adeta böyle devlete olan güvenin aşındığı bir kesim. Biraz da bu ajitasyonla, propagandayla, gerçeklerin saptırılmasıyla, manipüle edilmesiyle nefret topuna dönmüşlerdi adeta. Ki bu kesim, bu kitle böyle var. Her zaman var aslında ortalıkta. Biz Gezi'de de gördük bunu. İşte 28 Şubat işte Cumhuriyet gösterilerinde de gördük. Yani uzun zamandır böyle bir kesim var. Bu kesimi yöneten medyada isimler var. Bu isimler işte medyada, gazetelerde, televizyonlarda. Yani mesela bir tanesi ağlayarak çıkmış. Yani bir tamamen bir gösteri, bir şov. Ağlayarak ahbaba yardım istiyor. Devlet ne kadar kötü, hiçbir şeye.
0: Görelim mi o görüntüleri? Bildir hazır mı elimizde?
1: Ya bu devletin ne kadar yani dışarıdan izlendiğinde tabii yani bu gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi vatandaşlarına karşı nasıl bu kadar sorumsuz olabilir, nasıl bu kadar kötü olabilir duygusunu vermeye çalışıyorlar bu görüntülerle. Ve bundan etkilenen birçok insan başlatılan bir kampanyayla yardımlarını devletin resmi kurumlarının ya da çok geleneksel, daha güvenilir olan kurumların yerine birkaç gün yani birkaç yıl bile geçmiş olmayan

0: bir gruba desteklerini, yardımlarını vermeye başladılar. Ya bu yardımlarını ettiler diye bu kimseyi suçlamıyoruz ama anlayış, düşüncele, duygu hiç de doğru ve isabetli değildi. Yardım etme isteğini elbette herkes anlar ama orada yardım etme isteğinden daha çok şu duygu öne çıkmıştı. Devlete olan nefretini, Sayın Cumhurbaşkanlığı olan işte nefretini, kinini
1: bir ideolojik
0: baba yardıma gibi, yapıyorum evet. diye hı hı. yansıtmaya başlamışlardı.
1: Peki. Bir izleyelim mi onu? Verin arkadaşlar şu ahbap ve çavuşlarını.
2: Atatürkçü kesimin huyuna giderek tekrar gündeme gelmiş müzisyen. Samimiyetine güvenmemek gerekir. Tek derdi yolunu bulmaktır. Doğru. Evet Oğuzhan, ne diyorsun?
3: Vallahi abi artık saatleri değil günleri sayıyoruz.
2: Ben kendimi tanıyamıyorum, şöyle bakıyorum da. Kaç saattir uykusuzum.
3: Kaç gündür uykusuzum.
2: Kaç gündür uykusuzum.
3: Ama buradayız, dimdik ayaktayız.
2: Umarım her şey daha iyi olur, daha
3: İnşallah.
2: İyi gider.
3: İnşallah.
4: Kabala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Yani ha, şöyle, çok güzel. Bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
5: Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum. Babalı ofiste inanılmaz çalışıyor. Sabahtan akşama kadar arı gibi çalışıyorlar. Helal olsun, ben böyle bir şey görmedim.
6: Ahbap, Oğuzhan Uğur, kim varsa bakıp ben ne yaptıysam hepsini yani böyle 3000'e 5000'e bölerek iletin.
1: Şimdi o bir tanesi de gerçi işte ikinci Atatürk İmamoğlu falan diye çıkıp konuşuyor. Evet, hani evet, evet. Bunlar ne kadar ciddiye almak evet. lazım, o da ayrı
0: yani,
1: bir mesele ama.
0: Burada şunu söyleyeceğim.
7: Yalnız burada çok enteresan, Haluk Levent'in anlatıp dolandırıp doğru.
0: Doğru. Ya, hani o yolumuzu...
1: Ya devamında şey de bizim yolumuza vardı tabii ama o şey ona yönelik o dönemki eleştirilere cevap veriyor evet. o dönemde
0: ya
1: ama.
0: Ya şunu söyleyeceğim yani Haluk Levent kendisi aslında işte sanat dünyasında sivrilmiş, belki kötü hayatı biraz kötü geçmiş, bazı ödemelerini yapamamış, işte kötü bir noktaya savrulmuş, hapishane falan filan. Şimdi burada aslında bir fırsattı belki de. Yani bir fırsat...
1: Ben bir samimi bir itirafta bulunayım mı? Ben o dönem şey düşündüm. Ya tövbe kapısı herkese açık. Belki tabii, tabii. gerçekten değişmiştir diye düşündüm. İtiraf edeyim. Hani o dönem içimden şey dedim. Ya bizi tanıyoruz yani. Benim de bir de benim gazetecilik yaptığım dönemde adli işlere falan baktığım dönemde de biliyoruz yani. Benim kendisi program yapmıştım falan da var Balkanlarda. Yani o işte karşılıksız çekler, sahte belgeler her şeyi biliyoruz yani. Hani ya. Hatta o dönem bir tanesi bugün tweet atmış. Böldüm hafızasınlar diyor ki ya arkadaşlar diyor benim arkadaşım Haluk Levent o dönem dolandırmaya çalıştı. Ben diyor arkadaşımın diyor polis üzerinden diyor kurtardım diyor. Yani hani bu adamın ne olduğunu ben o zaman da söyledim diyor. Bizi taşladınız diye. Bugün o dönemde yazmış evet. bugün de yazmış. Evet. Şimdi şöyle hani burada Haluk Levent'i taşlamaya çalışmıyorum ben ama bir durum evet. tespiti yapıyoruz. Evet. Yani burada benim esas dikkati çekmeye çalıştım. Çok affınıza sığınıyorum. Biraz daha göstereceğim. Ya bu muhalefet zihinlerin böyle hep kahraman bilmem ne diye sarıldığı adamların böyle bir yerde ekmeği mi bastılar acaba bunlar? Ne olmuş böyle bir
0: şunu
1: insan
0: söyleyeyim. Yani biz bir dolandırıcılık olayından bahsetmiyoruz. Aslında siyasi bir projelendirilmiş bir operasyondan bahsediyoruz. Burada bir dolandırıcılıktan bahsedeceksek, bir de dolandırıcıdan bahsedeceksek bence bu görüntüler bak. Ülke hiç bu kadar sahipsiz
1: kalmadı
0: diyen. Burada gözyaşı döken isim var ya, bu gözyaşı döken. Bunlar asıl dolandırıcılar bunlar. Yani Haluk Levent'ten çok önce gelirler. Çünkü bunlar topluma Haluk Levent'e bağış yapmaları için çağrıda bulundular. Desteklediler, devleti kötülediler, paraladılar, gözden düşürmeye çalıştılar. Haluk Levent ise belki de tövbe edecekken bu kadar büyük para karşısında tekrar yoldan çıktı adam.
1: Belki de.
0: Yani belki de tövbe edecekken tekrar yoldan çıktı yani. Yani. Evet. Şunu demek istiyorum.
7: Adam yani, kahramanım, kimse beni
0: denetlemez. Burada ben şunu söylüyorum. Burada bu dönem videolar içerisinde daha çok geniş bir videoda var da.
1: Var çok.
0: Burada
1: var.
0: Levent, Haluk Levent en sondaki dolandırıcı olabilir belki.
1: Şimdi bir de o dönem medyasından yansıyanlar arkadaşlar hazırlamışlar. Çünkü o dönemde de biz bu konularla ilgili haberler yaptığımızda işte yine CHP medyası bizi böyle delik deşik etmeye çalışıyordu. Yani. Bir izleyelim arkadaşlar.
8: Haluk Levent yani işte bu suçlamaların, eleştirilerin ve organize saldırıların troll ordusunun hedefindeki isim Ahbap Derneği AFAD'dan bile daha güçlü bir dernek olarak boy gösterdi Türkiye'de.
9: Siyasi bir çıkarı mı olabilir Ahbap'ın bundan? Hayır.

0: Can kurtarmaya çalışmak.
1: Vatandaşlar kamu kurumlarına değil onlara güveniyor. Yardımlar onlara gidiyor. Bakanlar dahi bilgileri onlardan alıyor.
2: Bir sanatçı duyarlı ile yıllardır yardım çabası içerisinde olan birisi. Ya biz nasıl insanları bu hale getirebiliyoruz ya? Nasıl bir kriminal kişi haline sokuyoruz birdenbire?
3: Topla ilgili türlü türlü aleyhte haberler yapılıyor. Organize bir kampanya var.
4: Tarikatlar içinde aynı şey yapılıyor mu? Yapılacak mı? Babalaya, işte ahbaba yapılanlar.
2: Haluk Levent şahsı üzerinden ahbap kralın çıplak olduğunu gösterdi. Hazmedemedikleri bu.
3: Video ne güzel alet değil mi? Çok diyor ki kralın çıplak olduğunu gösterdi diyor ahbap diyor. Kral kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani diyor ki Erdoğan aciz kaldı, devlet yıkıldı, ahbap. Allah'tan böyle ahbap var ki hani böyle 455 bin konut yapmış, bütün şehri ayağa kaldırmış, insanları maaşa vermiş, yardım etmiş hani böyle Allah'tan ahbap var yani.
5: Bu yüzden söylüyorum bütün bu görüş belirten, insanları yanıltan medyadaki işte siyasetçiler de tabii bunların içerisinde. Asıl bu işte milletin duygularını da, milletin maddi maddiyatını da sömüren, dolandıran insanlar bunlar. Çünkü yani bir ahbaba bakmadılar. Yani bütün bu konuşan insanlara baktılar. Bunlara güvendiler. Bunlara itibar ettiler. Ve biz devlete olan buradaki diğer duyguyu da eleştirdim zaten. Devlete olan güvensizliklerini, tepkilerini ya da ideolojik siyasi bir takım görüşlerini böyle bu şekilde yansıttılar. Burada Haluk Levent bence bu sistemin içerisinde kabahat sıralamasında bu biraz önce izlediklerimizden en sonda gelecek isimlerden biri.
3: Ben size çok hak veriyorum. Bir de Eda Ece diye bir oyuncu var. Şimdi bir ödül töreni alıyor. Biliyorsunuz bu ödül törenlerinde Erdoğan eleştirmezseniz ödülü geri alıyorlar sizden. Mutlaka çıkınca Erdoğan'a bir şey söylemeniz lazım. Şimdi burada Eda Ece hanımefendi kendi süper zeki analiz yeteneğiyle bir değerlendirmede bulunuyor. Diyor ki deprem bölgesinde biliyorsunuz seçimde vatandaş gitti Erdoğan'a teveccüh gösterdi. Yani dedi ki ya biz bunları bırakırsa sokakta kalırız. Seni seçelim bari bu binaları yap. Bizi yeniden kurtar dedi. Şimdi orada diyor ki ya işte bir izleyelim ya.
6: Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandıktan onu anlatıyor.
3: diyor deprem bölgesinde yapılan her şey diyor onlar başkaları yaptı sanıyor ama diyor. Evet. Aslında diyor yani ahbapçılar yapıyorlar. Bunları ya Erdoğan 455 bin konut falan yapmamış yani bu hani bu yeni görüntü bu arada şeyde değil yani o günden değil yani.
5: Evet.
3: Yani şimdi konuyu nereye bağlayacağım peki? Şimdi Ruşen Çakır işte fonlanan gazetelerden bir tanesi. Bu operasyona çok şiddetle karşı çıkıyor. Onu da verelim arkadaşlar. Sonrasında üstada geçeceğim ama bir onu da bir izleyelim.
7: İktidara yakın kişiler, kimisi MHP'ye, kimisi AKP'ye yakın. Açık açık dediler ki bu iş bunlara bırakılamaz. Birisi dedi ki 1 milyar lirayı yönetemez ahbap dedi. Bir başkası bakalım bunlar ne yapıyorlar hesap versinler, belge göstersinler paraları nereye harcıyorlar diyenler oldu ve bu bir infiale yol açtı ama bir taraftan da gördük ki iktidara yakın çevreler buradan rahatsızlar. Eleştirme de değil tam başka bir şey yani üzerine şaibe düşürmeye çalışıyorlar. AKP kendi denetimi dışındaki yapıların bu şekilde sivil toplumda etkili olmasına haz etmiyor ve bunları etkisizleştirmeye çalışıyor, alanını daraltmaya çalışıyor. Sivil toplumda kendisi dışındaki alanların çölleşmesini isteyen, bu konuda çaba sarf eden, engeller çıkartan bir iktidar söz konusu. Ahbabı biliyoruz ama Afad'ı bilmiyoruz. Afad bizden değil. Müge, ben, Ali Deniz ayrıca desteğimizi Ahbab'a verdik. Afad'a para vermek diye bir şey yani benim gündemime girmedi bile.
3: Şimdi diyor ki yani seküler diyor STK olduğu için bunlar başına geldi diyor. Evet. Ve AKP trolleri yani tırnak içinde bizler ya bunun paraları nereye gitti bunu birisi hesabını versin diye kampanya başlattılar diyor. Şimdi bugün vatandaşın videosu var deprem bölgesinden diyor ki ya engeller için diyor ahbap diyor buraya diyor konut yapacağını söyledi diyor. Biz bekliyoruz hala diyor sokağı gösteriyor yani hani bunu buraya yapmadılar diyor şimdi.
5: Şimdi tabii burada yine sorumlu yani. Bu kanalı açtığınızda girişte hemen bize yardım edebilirsiniz, bize para verebilirsiniz, bizi finanse edebilirsiniz, bizim patronumuz olabilirsiniz. Yani aslında yabancı elçiliklerden, fonlardan beslendiklerini bu sitenin altında yazıyorlar. Yazıyor zaten. Tamam mı? Hı hı. Yazmadıkları bir sürü finansman da var da yani yazdıklarına en azından şunu söyleyeyim. Yani bunları takip edenlere yazıklar olsun diyorum. Şunun için 1 milyarlık deprem yardımını insanların vicdanlarıyla bu deprem acısı üzerinden sömürüp bu ahbaba göndermelerine vesile olan bu isimler 1 milyar doların kumarda bahis sitelerinde özel uçaklarla kumar partilerine giderken yok edilmesine hala çıkmış bu pişkinlikle şey yapıyor. Savunma geliştirmeye çalışıyor. İktidarı suçlamaya çalışıyor. Yani 1 milyar yardım bu insan, bir sürü insan yaptı. Vicdanen yaptı, işte kendilerine göre bir anlayışları vardı. 1 milyar kumarda, bahis sitelerinde, başka özel ilişkilerinde, özel hayatında tüketen, yiyen bir adama yönelik işte soruşturmayı, gözaltısını, hala dünyanın en zaten düzgün gözaltı ve soruşturma işlemi yürüyor. Yani onu da söyleyelim. Bunları savunuyorlar. Bunu iktidar diyor, bu adamları yok etmek için ortadan şey yapıyor. İşte siyasi operasyondur efendim. Yani siyasi operasyondur. Yani çalıp çırpma, yolsuzluk, bütün bunların hepsine siyasi operasyondur deyip içinden çıkıyorlar.
3: Peki. Şimdi Üstad, tüm bunlarla ilgili olarak enteresan iki video daha paylaşacağım. Çünkü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da trollemişler. Şimdi şu soruyu sormak aklıma geliyor, açık söyleyeyim. Yani tamam kardeşim, şimdi diyorsun ki Sayın Başkanım, biz size işte Ahbap Kültür Sanat Merkezi yapacağız. Mansur Bey diyor ki o çok iyi proje diyor. Gelin diyor, buyurun diyor, hemen bir lansman yapalım falan. Oturuyorsun, imzaları atıyorsun falan. Ne zaman yapacaksın? Cumhuriyet'in 100. yılında diyor, göreceksiniz, anıt eseri göreceksiniz falan. Cumhuriyet'in 100. yılı geçiyor. Ortada bir şey yok. Bir yıl daha geçiyor, gene bir şey yok. 2025'e giriyoruz, gene bir şey yok. Sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden birilerinin aklına geliyor. Diyor ki ya bunlar bize bir proje yapacaklardı. Yapmıyorlar, bari iptal edelim falan. Biz diyebiliriz arkadaşlar. Mansur Yavaş'la ilgili o videoda vardı. İzleyelim, bir aksın.
8: Genç arkadaşlarımız için biz bir bilim ve sanat kampüsü kurmak istiyoruz. Bunun için çocuklarımıza birazcık daha destek vermeliyiz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili Mansur Yavaş'la görüşmelerimizi gerçekleştirdi. Kendileri sağ olsun gençler için, çocuklar için böyle bir olayı yapabileceğini söyledi. Ahbap ve Ankara Büyükşehir Belediye işbirliğiyle bilim ve sanat kampüsü 23 Nisan 2023'te Ankara halkına, Türkiye halkına ve Ahbap'ın ilkelerine yakışacak şekilde hizmete geçecek.
9: Böyle bir teklif geldiğinde bizde de çok sayıda yapılmış ama ne işe yaradı bilinmeyen boş binalarımız vardı. Onların da tahsisi suretiyle güzel bir işbirliğine bugün imza attık. Burada bilim ve sanat öğrenmek isteyen özellikle dezavantajlı grupların da yararına olacak şekilde çalışmalar yapacağız. Aynı zamanda Ankara'da eğitim gören bütün çocukların görerek, belki dokunarak, deneyimleyerek yetişebilecekleri bölümler olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılına güzel bir adımla başlamış olacağız. İnşallah Mustafa Kemal Atatürk amaçladığı doğrultuda yetişecek çağdaş gençleri burada yetiştireceğiz.
10: Müzelerden veya merkezlerden farklı olarak tüm çocuklara fırsat eşitliği sağlayabileceğimiz.
3: İnşallah Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş gençlerini burada yetiştireceğiz. Ya bir dakika, şimdi burada dikkat çekici olan şu. Ben orayı kaçırmışım. Mansur Yavaş diyor ki bizim bir sürü boş bina var zaten diyor. Ya bina da varmış. Hani bina da varmış. Peki şimdi bir de Fatih Altaylı verin. Şimdi bu imzalar tutuluyor ama birilerinin de bunu böyle köpürtmesi lazım ki para toplanabilsin. Buyurun.
11: İyi geceler değerli izleyiciler. Tekedek Bilim'e hoş geldiniz. Bu akşam ilginç bir program yapacağız. Niye? Türkiye'de bilimin gelişmesine katkı veren insan sayısı az değil. Sesleri çıkmasa da bunu anlatmaya gerek yok. Haluk hoş geldin.
12: Hoş bulduk.
11: Umut hoş geldin. Tugay hoş geldin. Tugay pardon.
12: Tugay.
11: Tugay dedim galiba ben.
12: Evet.
11: Özür dilerim. Hoş geldiniz. Bu akşamın konumuz enteresan.
12: Yılındayız Ahbap'ın. Yardımlar yapılıyor. Bir çocuğun ameliyatı, bir ev yanması, aslında bir dayanışma için yapıldı bunlar. Toplumsal dayanışma. Güzel de gidiyor. Yıllardır da yapıyoruz. Ama bir şeyler
11: kaç kişiye
12: destek oldu? Kimler yaptı? Tugay'ı aradım. Ya dedim dostum böyle. Evet dedi, ben sana bahsetmiştim, hiç hatırlamıyorsun. Sonra gittim baktım bir kez daha. Dedim ki bu ülkeye Orta Anadolu'dan, İç Anadolu'dan herkesin toplandığı sponsorları arayacağız. 2000 çocuk ben gönderiyorum diyecek. X firma diyecek ki 1000 çocuk ben bunu organize ederim dedim. Böyle bir yapıyı yapabilir miyiz?
13: Bunlar vermemiz gerektiğini teknoloji de bunlara aracı aslında. Şimdi teknoloji az önce Haluk abi çok güzel söyledi. Teknoloji herkesin elinde tabletler diye biraz ebeveynler tarafı.
3: Ah be arkadaşlar, o animasyonların olduğu bölümlerde vardı ya, yani proje. Şimdi böyle bir proje yok.
14: Yok.
3: Adım da yok.
14: Ama animasyonlar var.
3: Bir imzalar var.
14: Bir imzalar da var.
3: Şimdi bugün millet tabii hatırlamış, şimdi herkes hatırlamış. Ankara Büyükşehir Belediyesi diyor ki ya hani sizin bu proje ne oldu? Hani biz bak bu kadar paralar gitmiş filan.
15: Fatih Altaylı için söyleyeceğim bak. Hemen yazı yazmış. Demiş ki ya ben zaten bu Haluk'a sen kumarbazsın dedim. Sen bu böyle para mara senin eline geçmemesi lazım falan. Yok abi ben bıraktım bu işleri falan filan. Hadi tamam iyidir falan. Sen
3: o zaman
15: gelmiş işleri...
3: proje anlat.
15: Şimdi kalkıp şunu demek istiyorum bak. Televizyona çıkarıyorlar. Pazarlıyorlar, toplumun güvenini kazanıyorlar. Ya televizyona bakan insan işte toplumun güvenini kazanmaya yetiyor. Televizyona bakıyorlar, çıkmışlar, çok güzel bir projeden bahsediyorlar. Daha sonra buraya yardımda bulunacaklar. Yani kendileri pazarlıyorlar. Şimdi ne yazmış? Ben diyor zamanında buna kumarbazdır demiştim diyor. Şimdi siz pazarladınız. Siz toplum, yani bu topluma karşı devletin, devlet kurumlarının itibarsızlaştırılmasını el birliğiyle yaptınız. Devlet yok, ahbap var dediniz. Şimdi diyor ki ben zamanında demiştim. Yazmış bugün yazmış. Ben sana ona demiştim sen kumarbazsın, bu paraları iç etmeyesin falan filan.
3: Hayır, daha yargı kararı yokken hüküm de vermiş herhalde Fatih Bey.
15: Yani sen niye böyle yapıyorlar? Bakın hepsi demiş. Bakın hepsi dedi. Bakın Fatih Altaylı da dedi. İsmail Saymaz da dedi. Hepsi bak tabii, çıktı tabii, savunuyorlardı, şimdi, pazarlıyorlardı. Evet. Şimdi... Ya bir sürü para dolandırıcılık işine bulaşmış falan filan diye tweet atıyorlar şimdi. Yazı yazıyorlar. Ya bu böyle bir sistem kurulmuş Türkiye'de. Şunu anlatmaya çalışıyorum bakın. Ey sevgili kitlemiz, yani halkımız, toplumumuz. Sizi bir güdülecek, yönetilecek, sağa sola çekilecek bir topluluk olarak görüyorlar. Çıkıp televizyonda biraz Mustafa Kemal Atatürk ajitasyonuyla her türlü...
3: Zaten diyor ya Atatürk'e... Evet. Mustafa Kemal Atatürk'e layık eserler, nesiller yetiştirmek için falan hani.
15: Yani burada amaç zaten o kitleyi yönetebilmek. O kitle ise Gezi'den beri aynı nefret duygularıyla yönetiliyor. Bunları bir nefret topuna dönüştürdüler. Onlar devlet karşıtı, işte İslam karşıtı, Erdoğan karşıtı, ne nasıl bir proje varsa diyor ki canımızı da verelim deyip gidip paralarını döktüler yani. Bu motivasyonları bu demek istediğim. Yapanlar da bunlar, pazarlayanlar da bunlar.
3: Peki, Sayın Sakmaş, en baştan bu yana ben size hiçbir şey sormayacağım, sizin değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü şu an şöyle, ben burada otururken şöyle bakıyorum. Sayın Sakmaş diyor ki, ya ben ne söyleyeyim, ne diyeyim bilemedim ki şimdi hani. Hani bana NATO dese, İbrahim Güneş işte, ne bileyim İran Savaşı dese, konuşamam. Şimdi bunun neresinden girsem, ne söylesem diye ama. Ya bu meselenin bir uluslararası standardı vardır. Bir hani hakkaniyet terazisi vardır.
16: Vicdan.
3: Ya mesela şöyle, ben mesela... Vatandaş deprem bölgesinden video çekip ya kardeşim bak bize depremde konut yapacağım diye geldin. Engelli mahallesi dedin, bilmem ne dedin, burada ya. Bu kadar bina dedin ama hiçbir şey yapmadın dediğinde bir dakika kardeşim biz orada yaptık o projeyi, al binalarda burada sen herhalde yanlış sokaktasın filan demelerini bekliyorum. Yani hakkaniyet terazisi böyle bir şey. Yoksa yani şimdi bir tane proje çıkarayım, animasyon yapayım, hani yapay zekayla da çok zor değil, sonra bunu çıkayım orada imza attırayım. Oradan da çıkayım televizyonlara bizim süper projemiz var, indirelim paraları diye lanse edip ama projeyi de yapmayayım. Ya bari yap. Hani birazcık yap bari en azından. Ne bileyim bilmiyorum ki. Hani ben mi yanlış düşünüyorum?
17: Ya şimdi ben de işte konuşulurken aklıma hep şunlar geldi. Dediğiniz gibi yani bunun bütün dünyada örnekleri var aslında. Yani sivil toplum örgütleri bütün dünyada var. Hatta yani bunu ahbaba benzeyen kurumlar var mı diye baktım. İşte Almanya'da, Amerika'da, hatta işte Japonya'da vesairede bu tip kurumlar da var. Ama şimdi bu kurumların çatı bir organizasyonu var. Aynı Türkiye'deki Kızılay gibi, AFAD gibi bir organizasyon var ve bu kurumlar kendi başlarına parayı toplayıp parayı yönetmek, işte yardım yapmak vesaire yerine o çatı kuruma destek olmak üzere çalışıyorlar. Özellikle kriz zamanlarında. Normal zamanlarda da işte böyle belediyeyle imza atma falan değil de normal zamanda da bu tip kurumlar fon geliştirmek, yurt dışından bu konularla ilgili destek almak ki biliyorsunuz mesela Türkiye'de Avrupa Birliği fonlarından vesaire bu tip şeylerde faydalanabilir. Veya kriz zamanları neler yapılabileceğine dair eğitim faaliyetleri vesaire gibi devamlı çalışan ve para ihtiyacı olmadan çalışan kurumlar. Şimdi geliyoruz burada. Şimdi

0: halihazırda 1 milyar TL'lik bir para duruyor kenarda. Yani o deprem atlatılmış, üstünden hani başka belki işte orman yangınları geçmiş, eğitim faaliyetlerine ya okula gidemeyen çocuklar olmuş vesaire. Ama siz o günden bugüne 1 milyar TL'yi kasanızda tutmuşsunuz. Doğal olarak orada şu soru gündeme geliyor. Yardım çatısı, yani yardım faaliyeti çerçevesinde nasıl hareket ediliyor, nereye kadar? Şimdi burada da şunu düşünüyorum. Şimdi hani sokaklarda vesaire görüyoruz. Bu hasta çocuklar için para toplanıyor mesela, aileleri para topluyor. Evet. Bunun için bile valilik onayı alınıyor. Bunun üzerinden o para eğer tam rakama ulaşırsa kullanılıyor, ulaşılamazsa yani kullanılmayacaksa devrediliyor. Yani bahsedilen o buna göre çok daha küçük bir rakam için bile bir çerçeve var. Ama burada bahsettiğimiz bu büyük rakam üzerinden kriz zamanlarında falan devlet de bir şey diyememiş, insanlar kabaracak diye. Doğru. Yani orada işte sizin söylediğiniz o siyasi kutuplaşmadan faydalanılmış belli ki.
1: Peki tam orada bir yine bir vicdan terazisi sorusu soracağım. Şimdi o dönem dönemin Kızılay Başkanı Doktor Kerem Kın'ı linç ettiler. Hem de çok feci bir şekilde. Meseleyi hatırlatayım ben. İşte Kızılay Ahbap'a çadır sattı mesela. 2100 civarında çadır Ahbap'a ücreti mukabili teslim ediliyor. Şimdi bugün geldiğimiz noktada Kerem Kın'ı çok da doğru yapmamış mı? Yani ben mesela Kızılay'a bağışta bulunan bir vatandaşım. Hı hı. Ve hani nasıl onlar biz seküleriz ve Kızılay'a vermiyoruz deyip Ahbap'a gitmişlerse ben de diyorum ki bu farazi bir örnek. Kardeşim ben Ahbap'a gitmiyorum, Kızılay'a güveniyorum. Paramı da oraya verdim. Kızılay benim paramla ürettiği çadırları da götürüp Ahbap'a bila bedel verdi. Birincisi benim rızam aleyhine bir durum yapmadı mı? İkincisi Ahbap'ın paraları çarçur ettiği ortaya çıktığında Kızılay bunları bedava vermiş olsaydı?
0: Kızılay zaten bir kuruma bedava veremez bunları. Yani onun çerçevesini çizmiş olalım. Yani Kızılay bunu ya topluma dağıtır ya da bu tip şirkete, o zaman zaten bununla ilgili çok detaylı anlatılmıştı.
1: Ama o dönem işte anlatamadık. Yani bu her tarafı kuşatan şu kitle.
2: İbrahim,
1: yani isterim. Öyle bir hançerlediler ki, öyle bir bıçakladılar ki Kerem Kın'ı, yani kimse savunamadı yani.
2: O günkü programda yine beraberdik. Ben şu ifadeyi söyledim. Kızılay'ın Ahbap'a çadır satması yanlış.
1: Hiç vermeyecek.
2: Vermeyecek. Ahbap kim ki? Yani ben o günkü programda ama düşüncelerimi şöyle ifade ettim. O zaman da şey diyorlar işte.
0: Maddi kaynak oluşturmak
1: gitti,
0: için
1: Kızılay'dan parayı
2: vermez.
1: Çadır üstüne
2: Ahbap
1: vermiyor
2: kim ki kızır? Ahbap kim ki kızır? Hayır, Ahbap kim ki Kızılay zaten ona çadır satsın yani. Ahbap, Kızılay'ın kendi işi zaten. Kendi işi. Ahbap kim ki? Niye Kızılay'a çadır verecek? Zaten orada ben o günkü düşüncelerimi şu an tekrarlıyorum. Ahbap devlet karşıtı bir propagandanın ürünüydü. Kızılay'ı da itibarsızlaştırmak için kullanıldı. Devleti de itibarsızlaştırmak için kullanıldı. Kızılay normal kafasındaki prosedürlere göre evet biz normal ona verebiliriz işte o da başka bir şeyler yapacak gibisinden. Deprem, 100 yılın depreminden bahsediyoruz. Karasal depreminden bahsediyoruz. Asrın felaketinden bahsediyoruz. Böyle bir durumda kardeşim devletin gücü o çadırları bütün vatandaşlara yetiştirmeye yeter demesi gerekiyordu. İtibar verdiler işte bunları meşrulaştırdılar. Yani Ahbap bu işte meşrulaştırdılar yaptıkları o
3: vermemenin
2: hareketler.
3: Vermemenin de alternatif abi maliyeti olacağını da biliyoruz. Bu defa aynı gruplar diyecek ki bak sivil toplum arasında dayanışma yok. Kızılay böyle bir durumda nasıl Ahbap'ı reddeder vesaire denecekti. Başka bir kaotik ortam doğacak. Linç kültüründen birileri besleyecek.
2: Çıkmazdı. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Ahbap kim ki? Ahbap şöyle diyecekti.
3: Şimdi
2: Ahbap
3: bugün
2: kim?
3: Diyorsunuz Ahbap kim ki ama 4 yıl önce konuşurken anlamsız bir şey.
2: 4 yıl önce. O dönem. Beyefendi 4 yıl önce burada vermesi yanlıştır dedim. Ahbap tamam. Kim ki dedim. Ahbap tamam. Kim ki dedim yani.
3: Bugün şunu, işte o günde. Alıştırma süreci belli.
2: Bakın siz hala aynı. Ahbap bakın. Ahbap. Efendim Ahbap aleyhinde ki şunu derlerdi. Keşke yapsalardı da Ahbap aleyhinde de herkes konuşsaydı o zaman zaten.
3: Tamam zaten konuşuldu. Ha? Ben de konuştum, İbrahim Bey de konuştu, siz de konuştunuz ama vermeseydi Kızılay bu durumda kendi tüzüğünü ihlal ederdi.
2: Kardeşim vermez Kızılay çünkü kendi işini yapması
3: sivil
2: gerekiyordu.
3: Sivil toplum kuruluşlarına ilişkin genel müdürünün ortaya koymuş olduğu bir tebliğ var ve tüzük var. Bu tip durumlarda sivil toplum kuruluşları arasında bir dayanışma zorunluluğu da var. Onu söyleyelim de en azından izleyicilerimiz bilsin. Kızılay doğru yapmış. Ama doğruyu yaptığı için başkan linç edildi.
2: Evet. Ya onun aslında Kızılay bir prosedürde yanlış bir şey yapmıyor diyorum. Kızılay asrın felaketinde kardeşim ben devletim. Ben devletin başkurumuyum. Sen de zaten niye çadırı kendin üretmedin ya da başka yerden almadın? Biz zaten bu millete götürüp vereceğiz biz bu çadırları.
3: Evet.
2: Yani Kızılay ben kendim değil. Yapabiliyorum zaten yani.
3: Kızılay Sivil Toplum Kuruluşu kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşu.
2: Ben kendim yapıyorum diyecekti zaten.
3: Tabii yaptı da zaten. Ama diğer işte, derneklere dayanışma için hareket etti.
1: Yani karşı taraf yani öyle bir propaganda gücü vardı ki. Ya şöyle düşünün üstad. Şimdi hepimiz o görünümü yaşadık yani. Bir ay burada yayın yaptık geceli gündüzlü. Şöyle diyordu televizyona çıkıp işte kardeşim ahbap var devlet yok burada diyordu. Devlet yok diyordu yani açık açık orada da işte az önce izledik. Çıkıyordu ben hayatım boyunca bu kadar sahipsiz hissetmedim kendimi falan diyordu. Biz işte burada haber yapıyorduk ya o kadar da ezmeyin bakın muhalif sanatçı Suavi deprem bölgesinde diyor ki ya kardeşim devlet burada. Ben de buradayım gece gündüz de çalışıyorlar. Yani hani o dönem biraz hatırlıyorum. Ya şöyle söyleyeyim ben burada oturup ağladım ya. Yani. Türkiye'deki en önemli kurumlardan birinin başındaki kişi, milyar dolarlık bütçelere imza atan birisi, deprem bölgesinde tünel kazmış insan çıkarıyordu. Devlet burada yok diyenlere kolundan tuttu ki kardeşim ben dedi, şunun dedi genel müdürüyüm dedi. Bak dedi bak enkazdan az önce adam çıkardım dedi. Böyle konuşmayın dedi. Oradaki vatandaş geldi orada YouTuber'lar vardı, video çekenler, devlet yok diyenler vatandaş kovaladı. Yani öyle bir şey oluşturmuşlardı ki o dönem, hava oluşturmuşlardı ki insan dehşetle izliyordu. Ama sesleri çok çıkıyordu yani.
0: Evet.
3: Şunu da duyduk maalesef. Ahbap ve benzeri sözde sivil toplum kuruluşlarına Kızılay'dan, Yeşilay'dan vesaireden, AFAD'dan destek olmadığında yeni yayınlar doğdu bu defa. Biz Ahbap'a güvendik ama Ahbap işte çadırı alamadı, şunu alamadı, bunu yapamadı. O bakımdan bence Kızılay çok doğru bir refleks verdi orada.
1: Hatta çok, Haluk hayır, Levent hayır, bile hayır, çıkıp hayır, şey dedi.
2: Hayır
1: dedi ki,
2: hayır hayır.
1: Haluk çıdır, Levent çıkıp dedi ki ya biz
2: Kızılay'ın,
1: dedi,
2: Kızılay'ın o dönem
1: organizasyon kendisinin, biz de AFAD'a tabi
2: kendisinin yapacağı işi Ahbap'a, bakın, Ahbap'a devretmesi yanlış.
1: Peki.
2: Yanlış yani bunu savunmayın yani. Yani kaç kriz, yıl sonra yani bunu savunuyorsunuz.
0: Kriz zamanı haricinde Kızılay bunu yapmakla mükellef. Yani üretiyor. Çadır üretiyor mesela. O yüzden onları üretir.
1: Üstad zaten şöyle yani 340 bin çadır dağıtıyor. Evet. Tamam mı? Ama işte Ahbap 2100 çadırı alıyor. Ne kadarını dağıttı onu da bilmiyorum. Ama işte baktığınız zaman devlette çıkıyor diyor ki ben diyor deprem bölgesinde gittim kim olduğunu biliyorsunuz. Bir tane Kızılay çadırı görmedim diyor. Kafasına çarpıyor Kızılay çadırı çıkarken yani hani. Şimdi böyle bir algı dönemi gördük yani o dönem. Yani bir tane itfaiye arabası gönderip havalimanındaki yangını söndürdük diyen belediye başkanı maalesef gördük. Yani hani işte havalimanını yeniden işler hale getirdik falan. Ulaştırma Bakanı çıkıp dedi ki ya kardeşim bir dakika dedi ya. Burada gece gündüz çalışıyoruz dedi. Sen bir tane itfaiye arabası gönderip havaalanını işler hale getirdin diye oradan mesaj paylaşıyorsun.
3: Bu bunun adı yani, çok net değil mi? İstismar. Yani zaman zaman manevi duygularımızın istismarı, zaman zaman değer yargılarımızın istismarı, zaman zaman ahlaki anlayışımızın ama baştan sona bir istismar. Bu istismar kültürü bir, hükümet aleyhinde bir kara propagandayı beraberine getirmiş. İki, dolandırıcılığı beraberine getirmiş. Ve çok net bir suç örgütüne doğru diyeyim. Daha hala masumiyet karinesine inanmaya gayret ediyoruz. Adım adım ilerleyen bir soruşturma var. Umut ediyorum bundan sonra vatandaşımız devlete olan inancında en ufak bir sarsıntı dahi hissetmez. Ders olsun.
0: Burada ben en son şunu ekleyeyim. AFAD hani devlet yok şey var, Ahbap var vesaire. Ahbap'ın da orada yaptığı faaliyetlerin sonuçta parasını insanlar verdi.
3: Tabii.
0: O
3: tabii,
0: insanlar o yardımı doğrudan devlete de yapabilirdi ve devlet belki orada iki şey daha fazla yapabilirdi. Daha hızlı hareket edebilirdi veya en azından devletle organize eden, o devletle uyum içerisinde olan herhangi bir sivil toplum. Ama mücadeleye girdiğiniz zaman, devletle sivil toplum mücadeleye girdiği zaman işte kasasında bu kadar para kalıyor. Yani Ahbap'ın da öyle kendi kendine parayı bulup getirdiği vesaire bir şeyden bahsetmiyoruz. Bunun da altını
1: ama
0: çizmek
1: işte,
0: lazım.
1: İşte hani niyetlerle ilgili ya mesele. Zaten hani senin derdin depremzedenin yarısını sarmaksa yani tabii vatandaş mesela çıkmış diyor ki kardeşim söz verdim burada bıraktın gittin diyor. Yani bir milyar lira niye kasandı ki? Ne yapacağım bir milyar lirayı kasandı yani? Ya 3 yıl olmuş depremzedenin. Evet. Git yap yani hani insanlara bir dedi ki bak ben yaptım. İşte bu da kurdelesi aha da kesiyorum. Aha bu vatandaşla kucaklaştım. Zaten hani yani vapurdaki karton bardağı metiye düzen bir kitle var. O zaten sen yapsan zaten onlar senin arkandan yürüyecekler yani. Hani Ahbap inanılmaz büyük işler başardı. Hani tamam devlette 455 bin konut yaptı ama hani bakın Ahbap aslında falan diye bir kitle var zaten. Ama
3: yani şöyle bir şey var. Şimdi sivil toplum kuruluşu bir gazeteci diyelim fonlanan gazeteci bir söz söylüyor. Mevcut iktidar sivil toplum kuruluşları alanını daraltıyor. Evet. Muhalif düşünceyi ortadan kaldırıyor. Şimdi çok basit bir rakam. Şu anda aktif olarak açık olan dernek sayısı 102 bin. AK Parti iktidarının ardından açılıp aktif olarak ayakta duran dernek sayısı 24 bin. Demek ki iktidar öncesinde açılan 78 bin dernek hala ayakta duruyor. Dolayısıyla birinin sivil toplumun alanı daralıyor diyeceği en son bak en son yıldan
1: tam da işte bakın tam da işte benim eleştirdiğim mesele bu. Yani İşkembe Kübra'dan görüş paylaşıyorsun. Bilgin yok, fikrin var gibi. Çık bu rakamları koy de ki bak kardeşim AK Parti döneminde bu olmuş. Seküler derneklerden şunlar baskısıyla bile kapatıldı. Listesi o zaman başım gözüm üstüne. Ama, işte. Ama bak rakamlar ne diyor?
3: Sadece %23'ü bu dönemde açılmış ve ayakta. %77'si 80'ler, 90'lar, 60'larda açılan dernekler bunlar. Yani rakam olmadan, bu da istismar. Bu da duygu istismarı, bilim istismarı, olmayan fikrin istismarı.
1: Tam da bu şu değil mi? Şimdi konu konuyu açıyor ama. Şimdi çıkıyorsunuz orman yangında diyorsunuz ki THK uçaklarını bu devlet sahip çıkmadığı için işte uçuramadılar ve ormanlarımız yandı. Biz kampanya başlatıyoruz. 13 tane belediye başkanı bunları ayağa kaldıracağız diyorsunuz. Kılıçdaroğlu gidiyor diyor ki işte THK'yı ziyaret ettim uçaklar uçamayacak durumdaymış ama biz bunları şöyle yapacağız böyle yapacağız. Bir yıl sonra ben THK başkanlığına soruyorum diyor ki ne kadar bağış geldi? Bir kuruş bile gelmedi diyorlar. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan TUSAŞ'a talimat veriyor diyor ki şu uçaklar neyse diyor yapın uçsun madem uçabiliyorsa diyor. Bu arada Türk Hava Kurumu da yani devlete bağlı bir kurum değil. Vakıf yani bağışa açık bir vakıf yani gidip bağış yapabilirsin. Ve daha komik de ne? CHP'liler Türk Hava Kurumu'nun bir önceki yönetimini şikayet ediyorlar. Bunlar eyyamcı parayı indirdiler hiçbir şey yapmadılar diye. Devlet oraya kayyum atamak zorunda kalıyor yine onların açlığı davası bile. Yine ihale dönüyor dolaşıyor Erdoğan'a kalıyor. Ben dehşetle izliyorum ve bunu gerçek kabul eden bir kitleyle uğraşıyoruz. Ya gülüyorsunuz ama durum bu ben ne yapayım yani hani ben yanlış mı söylüyorum üstad?
3: Ama aynı kitle şu değil mi? CHP böyle giderse seçimlere giremeyecek. Mutlak butlan kararının şu yani ne söylerseniz kabul ediyor. İşin can sıkıcı yanı da şu. Bu kitle çok uzun yıllardan beri iktidarın dışında kalan bir senaryon pozisyon içinde olduğu için ne söylerseniz söyle evet diyor. Hayır. Halbuki bu kitlenin daha çok sorgulayan olması beklenir değil mi?
1: Ama işte mesela o neydi sanatçı hanımefendi oyuncu ne diyor işte bu makarnacılar bidon kafalılar.
3: Yanlış yere oy verdiniz diyor.
1: Evet.
3: Yani bu diyor deprem konutlarını dernekler yaptı, AFAD yapmadı, ne, ahbap yaptı. Ama siz gittiniz yine X ilinde Hatay'da AK Parti'ye oy verdiniz. Hatırlamıyor musunuz?
1: Evet, evet.
3: Yaşananları. Sana yemek vermem, sana şunu yapmam.
1: Ya Tekirdağ'da depremzedeleri kapının önüne koydu CHP'liler. Siz gittiniz Erdoğan'a oy verdiniz, gidin o size baksın diye.
3: Nereden? Hatay'dan geliyor diye.
1: Evet, yani
3: niye büyük şey izledik bunları şimdi?
1: Gerçekten ben şimdi bak hatırladıkça böyle bir tüylerim diken diken oluyor. Biz yani bu yanlış şöyle, bir ülkede mi yaşıyoruz?
2: Şimdi
1: bu?
2: sıra hangi şeyde yanılgıda diyeceğiz? Yani ahbap bir yanılgıydı değil mi? Yani burada dedim ya bir şeyden bahsediyoruz, bir ekipten bahsediyoruz. Bir kesime, toplumun bir kesimine, kitleye sürekli yanlış enformasyonla, yanlış ajitasyonla, yanlış siyasi dolduruşla onları sürekli manipüle ediyor. Ve bunun yanında duygu istismarı yapıyor, nefretle yüklüyor, öfkeye veriyor. Şimdi o kitle de efendim ne oldu? Ahbap'ta biz yanıldık. Yine tabii hükümeti suçlayacaklar, iktidarı suçlayacaklar o ayrı. Ama ahbabı piyasaya çıkaran, projelendiren, onu makbul gösteren kesim yine işine devam ediyor. O yine onlara başka bir şey gösterecek. Bunu destekleyinecek. Onlar yine onun peşinden.
1: Ben şimdi
2: Jack
1: şey
2: yine biz yanılıyoruz.
1: Açık söyleyeyim yani sosyal medyada şey bekliyorum. Aslında ahbap yapacaktı. AK Parti bunları engellediği için yapamadıları bekliyorum yani.
3: Tam çünkü yapıyordu yani.
1: Tam yapacak da engelledi diye bekliyorum.
2: O çünkü belediyelerde de öyle oldu. Yani, belediyelerde kim izin vermiyor? Biz hizmet edeceğiz ama iktidar Ankara
1: şimdi konuyu nereye
2: vermiyor.
1: Bağlayacağım? Şimdi Haluk Levent'ten bir sosyal medya mesajı da geldi. Uzunca bir mesaj ama benim dikkatimi çeken bölümü okuyacağım. Diyor ki Haluk Levent. Sevgili dostlarım asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda bu sürece en baştan nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içinde kalacaksınız. Tekrar belirteyim. Kişisel borç alacak ilişkilerimde ahbap tamamen konu dışıdır. Bu benim borcum diyor. Yani işte 300 milyonsa 200 milyonsa 100 milyonsa neyse artık. Bu benim borcum diyor. Ahbabı karıştırmayın bu işi diyor ama benim dikkatimi çeken bu işlere nasıl başladığımızı anlatacağım diyor. Evet. Yani orada şimdi siz dediğiniz gibi ya birileri bana sen yürü biz seni evet. burada ya bu marka bir şey. Bu, deneyecek.
2: Bunu bir defa...
1: Demeyecek miyiz? Birileri mesaj mı gönderiyor o zaman?
2: Bu süreç...
3: Dedirtmeyin bana diyor.
2: Yani ben Haluk
1: Levent'in... Ben bu çünkü ifadeleri şeyden hatırlıyorum böyle.

0: Cezaevinde bazı etkin pişmanlıkçılar yani ben, mesaj atarlardı evet, sene evet. Böyle abilerim bana sus diyor ben yoksa bu falan diye böyle konuşurlardı.
1: Ya Haluk Levent bu işe dolandırıcılık yapmak için çıktığını düşünmüyorum ben.
0: Ben de.
1: Yani
0: ama bir akıyorsa da.
1: Bir yani buradan yani nasıl ona kim yön verirse bir proje olarak şekillendi ve bunun bugün zaten sosyal medyada ve medyada bunun işte paraları kumarda yemiş şekliyle ifade ediliyor. Gerçekten durum bu değil. Mesele siyasi bir mesele. Bakın devletin itibarsızlaştırılmasına yönelik bir yardım derneğini kullandılar. Bunu bir trend haline getirdiler. Haluk Levent'i de bir figür olarak bunun başında koyup kullandılar. Haluk Levent de buradan herhalde nemalanacak. Daha iyi bir pozisyon, itibar geliyor. Belki maddi getirisi de olacak. Bunun bu projenin bu projeyi yapılandıranlarla ilgili bir şeyden bahsediyor burada Haluk Levent. Yani o bahsettik ya sen kimseye bir şey söyleme hakkın yok ki normalde Haluk Levent. Para hesaplar sende değil mi? Hesaplar sende. Zaten buradaki mesele bu para gelir nasıl kullanılmış meselesi. Nereye harcanmış? Hangi hizmetlere kullanılmış? Bunlarla ilgili başkalarının tasarruf hakkı yok ki. Senin birkaç işte hesaplar belli. Birkaç kişinin hesabında bu paralar. Sen başkasını suçlaman için bunun o bahsettiğimiz gibi beni aldılar kullandılar demeye getirecek. Yani kendisi de beni aldılar kullandılar. Daha sonra beni daha fazla kullanamadıkları için yani siyasal iktidara karşı daha fazla kullanamadıkları için beni de patlattılar.
0: O zaman asıl bombayı bekleyin mesajı manidar bir mesaj.
1: Manidar. Yani onun için diyorum mesele parayla ilgili değil. Yani onu nasıl kullandı bir figüre dönüştürüp kullandıklarını belki de anlatmaya çalışıyor. Anlattığı zaman da kimse anlayacak mı? Bence kimsenin anlayacağı bir şey yok. Çünkü paralar kumarda edildi diye mesele bundan ibaret gibi kalacak. Herkesin aklında bu kalacak. Bunun gerçekten siyasete etki etmek amacıyla seçimler öncesi büyük bir deprem felaketinin sonuçları, acı sonuçları üzerinden kullanılan bir tarafta siyasi projeler vardı. Bir taraftan da böyle sosyal projeler vardı. İşte Haluk Levent de bunun en önemli figürlerinden birine dönüştü. Burada kullanıldı. Bunu pek anlatabileceğini de sanmıyorum yani.
2: Yani Kurtuluş Bey'in söylediği şey şu anlamda önemli. Çünkü ahbapla başladı ama ahbapla bitmedi o süreç. Yani ahbap bunu köpürttü. Ondan sonra o sözleri söyletecek başka adımlar atıldı. Yani devlet yok konusuna getirecek. O yüzden yani bu kısım önemli hale geliyor. Burada şunu hatırlayalım. Yani bu tip dernekler vesaire hareket kabiliyetinin de devlet tarafından sağlandığını unutmamak lazım. Yani hangi kurumun nerede çalışacağı vesaire organizasyonunu da devlet yapar. Devlet olmasa her kurum kendi başının çaresine bakıp orada işte ben burada arama yapacağım, ben burada faaliyet yapacağım kaos dese çıkar. Kaos çıkar zaten. Yani orada devlet yok, ahbap var lafının ne kadar boş olduğunu da gösteriyor. Ahbap orada varsa devlet de var olduğu için vardı zaten.
1: Bir de iki şey öne çıktı. Yani bir işte bu Ruşen Çakır'da gördüğümüz gibi ya sivil toplumu boğuyor. Şey yapıyorlar. Seküler kesimi boğuyorlar. Ortadan kaldırıyorlar. İkincisi Fatih Altaylı'nın kardeşim bu niye denetlenmemiş bu şey?
0: Ya dernek. Şimdi bak yani burada şimdi suçlu demek denetlemeye kalkıyorsun. Bakın, seküler kesimi boğuyorlar. İşte baskı yapıyorlar. İncelemelerle bizi köşeye sürüyorlar.
1: Suçlu kim? Suçlu kim? Yine devlet değil mi burada? Suçlu devlet. Bu derneği aslında refere ederken, sunarken, projelendirirken yine neydi? Devlet yok. Biz onun için bunu kuruyoruz. Evet. Bu sefer devlet buna müdahale ettiği zaman devlet neden zamanında müdahale etmedi? Suçlu yine devlet. Şunu demek istiyorum. Burada Haluk işte Levent'te bir figür, kullanılan bir figür gönüllü olarak belki para zaten gördüğümüz gibi para
0: şimdi,
1: karşılığı
0: konu
1: bu işe
0: şöyle
1: figür
0: bir şey
1: olmuş.
0: Söylüyorsunuz. Yani hani Gezi kışkırtmasında o sanatçıları bile konsolide edip oraya getirip şöyle eylem yapacağız diyenler vardı. Böyle bir şeyle mi karşı karşıya sizce derinleşir mi diyorsunuz? Yani bak, bu buzdağının görünen yüzü mü sizce?
1: Bence görünen yüzü bunu zaten eğer bu soruşturma yürüyecekse Haluk Levent bu hesaplarda ne kadar para gitmiş ne kadar gitmemişle bakarlarsa burada bence çok sınırlı kalır bu soruşturma. Ya bunu bu yani ahbabı topluma sunan, devleti itibarsızlaştırıp ahbaba güven sağlayan, bunun için çabalayan, organize bakın sanat dünyasından isimler var. İşte görüyoruz, izliyoruz. Medyadan var, siyaset dünyasından var. Bu isimler ne amaçla yaptılar bunları yani? Hangi gayretle yaptılar? Hangi saikle yaptılar? Yani niçin devleti itibarsızlaştırıp seçim öncesi işte depremin sonuçlarını seçime tahvil etme çabasıyla niye bunu öne çıkardılar? Bunun da soruşturması gerekiyor. Yani orada bir mekanizma var mı? Bir örgütlülük var mı? Toplumun manipüle edilmesi, yönlendirmesi var mı? Bu ilişkilerin de bir bakılma ya bu ilişkilere de bir bakılması gerekiyor. Bence var. Belki yasal açıdan, hukuki açıdan çok belirsiz bir alanda olduğu için çok fazla şey yapamıyor. Yani yakalayamıyorsun, işte elle tutamıyorsun demek istediğim. Ama bir bakılması gerekiyor yine de. Yani kim niye adam çıkıp salya sümük niye ağlar ahbaba yardım edin ne kadar 3000 atın 5000 atın diye. Ya bu yani yardım ve yataklıktır bu dolandırıcılığa.
2: Peki. Alev Alatlı'nın bir sözü geliyor aklıma. Her yasal şey vicdani değildir. Önemli olan vicdandır diye bir sözü vardı. Onu da hatırlatmış olalım.
3: Doğru. Ya ben bugün arşivde şu o günlere bir tarama yaptım da böyle. Yani neredeyse mesaimizin büyük bölümü şeyle geçmiş. Haberleri bir gözden geçirdim. Ne konuşulmuş o dönem, ne yapmışız diye. Öyle değil böyle, böyle değil öyle diye. Sürekli böyle bir yani o dönem işte bu teyit işleri o kadar da yaygın değildi hatırladığım kadarıyla. Sürekli 24 ekranda şey anlatıyoruz insanlara. Ya bakın devlet gerçekten orada, bizim arkadaşlarımız orada, vatandaş böyle söylüyor. Eksik olduğu yerler elbette vardır ama hani 11 kent yıkılmış vaziyette, bunu da gözle... Böyle anlatmaya çalışıyoruz. Bu arada yapıcı eleştirileri de sonuna kadar destekliyoruz da. Yani hani memleketin hayrına faydası olan her şeyi destekliyoruz. Ama her gittiğin yerde devlet burada yok deyip... Ya şey hatırlıyorum ben ya, orman yangınında milletvekili... Vallahi de billahi de bir tane helikopter yok burada dedi. Üzerine helikopter geçen görüntü hatırlıyorum ya. Yani hani her şeyi de oya tahvil edemeyiz. Her şeyi de siyasi angajman olarak kullanamayız diye düşünüyorum.
4: İki tane suç var orada. Bir, toplumu yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak ve bunu sosyal medya vasıtasıyla yapmak çarpı 1,5. İki, güveni kötüye kullanmak. İkisi de Türk Ceza Kanunu itibariyle suç olarak ortaya çıkıyor. Haluk Levent'in bahsettiği şekliyle bu dernek organizasyonu böyle kuruldu. Asıl amacımız şuydu, hükümeti...
3: O zaman için rengi değişir.
4: Söyleyemez onlar. Ya bunları söyleyebileceği kanaatle ben değilim. Zaten böyle olduğuna dair de emin değiliz.
3: Tabii bakalım, tabii, elimizde bir veri yok, bir şey yok.
4: Yani. Soruşturma nasıl işleyecek?
3: Tabii.
4: Bir tarafta ifade özgürlüğü var. Diğer tarafta ise silahlı olmayan bir organizasyon olduğuna göre... Haliyle sivil toplum konuşuyorum ben diyecek. Peki. Bu işte dolandırıcılık etrafında döner diye düşünüyorum. Ama tabii Kurtuluş Bey'in belirttiği konu önemli. Felsefi olarak derinlere indiğiniz zaman muhalefetin yalan üzerine konsolidasyonunu görüyorsunuz burada.
3: Peki şimdi şöyle bir sorum daha olacak. Daha doğrusu bir bilgi daha vereceğim. Şimdi CHP'nin genel başkanı olduğu dönemde Özgür Özel konu konuyu açıyor ama her çıktığı kürsüden diyor ki ben arkadaşlarıma kefilim, ondan sonra bir siyasi kumpasla karşı karşıyayız. Sonra İçeriden Etkin Pişmank'tan yararlanmak için başvurular gelmeye başladı. Önceden bunlar işte çoluğuyla çocuğuyla tehdit edildiği için Etkin Pişmank'tan yararlanıyor. Sonra bunlar aslında itirafçı değil, iftiracı vesaire vesaire. Şimdi ahbap soruşturmasında da bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birisi daha doğrusu. 22 gözaltı var da. Şurada notlarımda affedersiniz hemen.
4: Avukat
3: Ece Güner, evet.
4: Evet.
3: Şimdi avukat Ece Güner'e masak raporlarına gönderilen paralar var. Hem de böyle hani bayağı bir para
4: yüksek
3: gönderilmiş.
4: Meblağlar.
3: Yüksek meblağlarla. Fakat avukat Ece Güner de diyor ki, bir verelim arkadaşlar ekranı, tamam. Diyor ki, Haluk Levent herhalde büyük bağışlar yaptığımı görünce bana yanaşarak geçici olarak bir kişisel borç istedi. Çok zor durumda olduğunu söyledi. Hayati bir mesele olduğunu ve bir ay içinde geri ödeyeceğini söyledi. Türkiye'nin en güvenilir insanıyım. İnsanlar bana milyonlarını emanet ediyor. Hemen geri öderim dedi. Güvendim. Sonra maalesef yaklaşık bir yıl uğraştıktan sonra verdiğim borcu zar zor geriye alabildim diyor. Şimdi Ece Hanım diyor ki ya beni de tuzağa düşürdüler. Ya bilmiyorum artık etkin pişmanlık kapsamına girer mi bu ifadeler ama.
1: Yani Fatih Altaylı da şey yapıyor. Biz işte yani devleti suçluyor. Neticede yine Haluk'u da tabii suçluyor. İsmail Saymaz da onu suçluyor. Onu para verip finanse edenler de aynı şekilde suçluyor. Propagandasını yapanlar da suçluyor. Şu an yani soruşturma, yargı şöyle bir noktaya geldi. Artık bu tür istismarların hangi alanda olursa olsun çok fazla ömrü uzun olmayacak. Yani buna dahil olanlar da bir şekilde sonunda bence biraz deşifre olacak. Ve bu, bakın, bu Haluk Levent meselesi de gerçekten

0: Yani ben şöyle üzülürüm. Ya bu işin dolandırıcılık etrafında kalmasından üzülürüm ama itirafçılar çıkabilir. Pişmanlıktan yararlanmak için yararlanmak isteyen bazı isimler. Bizim şu an bilmediğimiz bir kuyu orası, karanlık bir kuyu. Pek çok
1: Yani bu
0: şeyi
1: konularda ben
0: ifşa
1: mesela kendi
0: edebilirler.
1: adıma hayatın doğal akışına çok bakarım. Güvenirim de. Şimdi eğer siz hani konser vereceğim de bir ilana çıktıysanız, insanlar biletleri satın aldıysa, sonra bir anda konseri iptal edip Almanya'ya gitmeye kalkıyorsanız, sonra havalimanında ya pardon sizin yurt dışına çıkış yasağı konulmuş, sizi yurt dışına göndermeyecek de dönüp oradan Bursa, Denizli, İzmir hattından bir yerlere gitmeye çalışıyorsanız falan, üzerinde 4 tane telefon yakalım, bunların da şifresini polise, savcıya vermiyorsanız orada bir birazcık böyle bir işkillenme durumu
2: acaba
1: olur.
2: dersiniz değil mi?
1: Kimse kusura bakmasın. Yani ben onu şeyde de sordum. İmamoğlu'ya yakalandığında da işte o telefonu niye kaybetmeye kalktınız? Niye hard bozmaya çalıştınız, güvenlik kamerasına ait olanları? Hala mesela 2 tane telefonun şifresini savcılığa teslim etmedi İmamoğlu. Yani bu tür meselelerde biraz böyle şüpheler ne yazık ki aleyhte oluyor. Yani yoksa şeffaf olun. Şimdi mesela MASAK raporlarında diyor ki şu adama bu kadar para göndermişsin, bu adama bu kadar para göndermişsin. E bu açıklayın yani bu para trafiğini. Şimdi sen hanımefendi diyor ki ben 400 bin dolar verdim
2: Öyle
1: Haluk
2: mi?
1: Levent'e. İşte güvendim, iyi insan dedim falan, öder diye düşündüm falan. Şimdi laf lafı açıyor.
2: Onu ispatla yükümlü. Yani ben ona şu tarihte şurada borç vermiştim. Buyurun dekontlarla buyurun kamera görüntüleri. Eğer diyemezse bu durumda o da o tezgahın içerisinde bir pozisyonda mı diye sorarlar.
1: Peki. Yani kimseyi de böyle suçlamıyoruz ama sorulması gereken gerçekten birçok soru da var. Olan da hani gerçekten iyi niyetiyle kalben işte ben Atatürkçüyüm, işte ülkemi seviyorum, işte hani Erdoğan'dan nefret ediyorum ama bu yardımlara da vicdanen katılmak istiyorum diyen bir kitle var. Biraz kafalarını da yaktılar ne yazık ki o kitlenin. Onlara da biraz üzülüyorum, yalan söylemeyeyim. Birazdan birlikte olacağız efendim. O kitleyle çünkü çok sık muhatap olma durumundayım 24'te çalıştığım için. Biraz onlara da üzülüyorum. Lütfen bizimle kalın.
3: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
4: Erkan Kol'da Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
5: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
7: Bir de böyle Otobit'te. Uçarsın bu fiyatlara.
8: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
7: Ajet.
9: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
10: Hesap basit.
11: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
12: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi. Krediye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
13: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
15: Aa, nasıl ya?

0: İyi akşamlar.
1: Dinle dinle.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
3: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
4: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
5: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek her salı ve perşembe 20'de 24'te.

0: Metagazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24'te.

0: katılıyorum.
1: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Sizler, medeniyetimizin merhamet, iyilik, adalet ve hatta hürriyet değerleriyle tekniğin gücünü birleştirip insanlığın şifasına vesile olacaksınız.
5: Bir ülkenin geleceği gökyüzüne bakanların cesaretiyle yazılır. Milli Eğitim Bakanlığı, Baykar ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak vizyonuyla

kurulan bir okul. Bayraktar TB 3 Atölyesi'nden Cezeri Atölyesi'ne, Kızıl Elma'dan Akıncı Atölyesi'ne ve Teknolem'e. Her atölye bir hayalin ilk çizimi. Baykar Fen Lisesi.

0: Cekler müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun Kahraman.
3: Nice senelere Kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareket...
1: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
5: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
7: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

Masada ne var devam ediyor efendim. Bu bölümde irade bizim, zafer bizim başlığını açtık. Zira 15 Temmuz direnişinin 10. yıl dönümündeyiz artık. Hafta boyunca da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Biz de bu bölümde biraz bu meseleyi konuşalım istedik.

0: Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Rabbimin izniyle bu milleti aşamayacaksınız.
1: Evet Sayın Sakman, sizinle başlayalım. İlk bölümde size az süre verdim. O yüzden bu FETÖ meselesini biraz sizden dinlemek istiyorum. Aslında tüm mesele egemen güçlerin yönetebileceği liderler istemesiyle mi ilgiliydi? FETÖ neydi? Sadece FETÖ'ye odaklanmak, asıl meseleyi kaçırmak olur mu? Siz nasıl okuyorsunuz? Hani 10 yıl geçti. Bugün baktığımızda geçmişe dönük böyle daha bir hani sis perdesinin aralandığı, daha böyle net okumaların yapılabildiği bir dönemdeyiz diye düşünüyorum. Neler söylersiniz?
2: Şimdi FETÖ aslında devlet mekanizması, yani egemen bir devlet mekanizmasını bozabilecek çok işlerli bir terör örgüt. Ben hatta hep şöyle tanımlıyorum 15 Temmuz'u, milletin kendini korumak üzere devlete emanet ettiği silahları bu terör örgütü bir terör eylemi gerçekleştirmek için kullandılar. Şimdi bu örneğine az rastlanır bir yapı. Dünyada buna benzer çok böyle terör örgütü yok. O yüzden bunu anlamlandırmakta da çok zorlandılar. Biz yurt dışına da bunu anlatmaya çok çaba sarf ettik, biliyorsunuz. Tanıyanlar tanıyordu da işte tanımayanlara anlatmamız gerekti. O günden bugüne 10 yılda tabii hala süreç bitmedi. Yani mücadele devam ediyor. Ve
1: bugün 81 ilde operasyon var. Evet. 968 FETÖ şüphelisine yönelik ve görüntüleri verir arkadaşlar operasyon görüntülerinde ekrana. Şimdi vatandaşı da soruyorlar. Arada survey, Süpey geçen paylaştı sağ olsun Yusuf Akın. %70'i vatandaşı hala diyor bu örgüt diri ve tehlikeli. Yani evet, hafife alınacak bir durum yok diye söylüyor.
2: Yani benim de yani gördüğüm, anladığım hala böyle sızacak çatlak arayan bir yapı. O yüzden o çatlağı oluşturmamak, o çatlağı bırakmamak gerekiyor. Ama 15 Temmuz'un şöyle bir etkisi oldu. O 15 Temmuz bir daha yaşanmaz Türkiye'de. Yani öyle bir özgüven şeyi yaşandı ki, öyle bir özgüven geldi ki Türk milletine o günden sonra. O yüzden sanki tekrar niyet etseler de ona benzer bir hareket yapmakta zorlanırlar gibi geliyor bana. Ama şunu ortaya koyalım. Hala yurt dışı bağlantıları var. Hala yurt dışından bu tip işte böyle çok kadın üzerine, çocuk

0: üzerine vesaire çalışan kişiler, kurumlar vesaire gibi görünen, ki bunlar biliyorsunuz Avrupa'da bunları zikrettiğiniz zaman bir anda el üstü tutuluyorsunuz. Bunlar üzerinden hala kendilerine yol bulmaya çalışan gruplar var. İçlerinde kırılma yaşandı, görüyoruz. Şimdi o kırılmanın etkisi farklı farklı, hani daha küçük FETÖ'ler halinde mi olacak yoksa o kendi içinde mi dağılacak, o biraz işte artık bize düşüyor.
1: Peki terörist başının ölümü nasıl etkiledi sizce bu anlamda?
0: Ya o işte tek çatı, tek yapıyı oldukça zarar verdi yani. Ondan sonra zaten bir tek yapıdan bahsetmiyoruz gördüğüm kadarıyla ama yani o kadar şey olmuş ki, kemikleşmiş bir yapı ki, sadece Türkiye'de değil yurt dışında da organizasyonlar vesaire, yani bence bu sırada hala bizim anlamadığımız, yani benim şahsi olarak söyleyeyim, yani devlet özelinde söylemeyeyim ama anlamadığım noktalar olduğu kanaatindeyim. Yani o yapı içerisinde çok karmaşık yapılar da var ve o yapılar bir şekilde çözüldü birbirinden ama yani sonuçta yok olmadı. Birbirinden çözüldü, daha gevşek hale geldi ama işin para kısmı hala, işte böyle inanç kısmı kendilerince vesaire, onu bir yerlerden tutturup devam ettirmeye çalışıyorlar. Ama şunu da söyleyebiliriz herhalde. Bu 10 yıl geçmişteki, işte her 10 yıl böyle 10 yıllıkları 10 yıllara bölsek, Türkiye'nin en hızlı merhale kat ettiği 10 yıl. Bu da aslında bizim bugüne kadar nasıl ayağımızda pranga olduğunu gösteriyor bunu. Yani bundan kurtulduktan
1: özellikle güvenlik
0: sonra
1: güvenlik paradigmaları nasıl değişti? Yani evet. Mehmetçik, güvenlik güçlerimiz, Milli İstihbarat Teşkilatı, emniyet ne operasyonlara imza attı? Evet.
0: Yani o günden bugüne baktığımızda o savunma sanayi, o TSK'nın yapılanmasındaki o daha şey yapı, daha güçlendirilmiş yapı, dışarıda yapılan operasyonlar, ya uzun zamandır uğraştığımız PKK, PYD'yi bile bu süreçte bitirebildik. Bunların hepsinin temeli işte o kırılma. O yüzden yani 15 Temmuz'un, evet, yani şehitlerimize yeniden Allah'tan rahmet diliyoruz tabii. Ama o şehitlerin de boşa şehit olmadığını göstermek açısından bu da çok kıymetli bence.
1: Peki. Sayın Tayyip, sizden de bir değerlendirme almak isterim. Şimdi rakamları da paylaşayım ekrandan. Mesela 10 yılda 720 bin kişiyle ilgili FETÖ soruşturması açılmış. Yani rakamlar gerçekten çok büyük. 636 bin karar var mahkemelerden. 120 bin civarında FETÖ'cü cezaevi görmüş. Yani 120 bine kadar çıkmış sayı cezaevine giren. Şu anda da yakalama kararı olan 33.837 FETÖ'cü var. Halen firari durumda ve aranıyorlar. İşte bunları bazen haberini yapıyoruz. İşte bazadan çıktı, yok. Yatağın altından çıktı, yok. İşte şurada yakalandı, burada yakalandı, kadın kılığında falan diye. Burada soracağım enteresan bir şey daha var. Şimdi Baylok, biliyorsunuz bunların haberleşme programıydı, gizli haberleşme programı. Oradaki ID numarasından rütbelerin belirlendiği ortaya çıktı. Bugün enteresan bilgilerinden birisiydi ve işte bu sayede de hani örgüt hiyerarşisi tamamen deşifre oldu. Yani şöyle örnekler vereyim mesela. 215 bin kişinin bu arada ID'si var. Hani bu kodları almışlar. Mesela diyor ki bir kumpasanı Erol Demirhan 27 numaralı ID'yi kullanıyordu. Karlov suikastı bağlantılı Cengiz Özkan 43 numaralı ID'yi kullanıyordu. İşte ABD sözde imamı Mehmet Yaşa 49 numaralı. Mesela Cevheri Güven vardı, firari provokatör, ona 3200 vermişler. 3320 pardon. Medya yapılanmasından sorumluymuş. Hiyerarşiler, medya falan biraz altlarda kalmış.
2: Zayıf bulmuşlar.
1: Evet. Belli ki ama hani böyle bu şekilde giden bir yapı var. Bu neyin aklı? Hani hatırlarsın o dönemde de bir dolarla aralarında darbe gecesi cebinde F kodlu bir dolar taşıyan FETÖ'cüler yakalanmıştı. Birbirlerini öyle tanıdıkları ortaya çıkmıştı. Hani silahlı karşı karşıya geldi, çıkardı doları, ben sizlerin mesajını böyle veriyorlar diye o dönem çıkmıştı. Nasıl bir şeyle mücadele etti memleket?
3: Yani rakamlara baktığımızda zaten paralel bir yapılanmayı görüyoruz. Yani devlet içerisinde paralel bir yapılanma. Ordu'da paralel bir yapılanma, emniyette paralel bir yapılanma, bürokraside paralel bir yapılanma. Yani bütün alanlarda paralel bir yapılanmayı görüyoruz. Bu yapının en üst elit kısmı ise Baylok'u kullanıyordu. Kendi aralarındaki bir haberleşme sistemiydi. Daha sonra bu Baylok'un deşifre, yani daha doğrusu Baylok sırrının Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından

0: tarafından çözüldüğünü anladıkları an bu bayloku sulandırmak amacıyla bunu pek çok kişiye tabana doğru yaymaya çalıştılar. Bir sürü insan da onu aldı, yükledi. Normal bazıları bunun ne olduğunu bilmiyordu ki en azından o zamanki kafalar içerisinde o
1: başka
0: cemaatin
1: uygulamaların içine soktular falan.
2: Ben mesela bir şey söyleyeyim. Başbakanlık muhabirliği yaptığımız dönemde Dolmabahçe'de işte bu onların şeyinde çalışan birisi geldi bana dedi ki, ya şöyle bir program çıkmış dedi, ondan sonra görüntülü görüşme sağlıyor falan dedi. Yükleyeyim telefonu dedi, yükledi. Ben aldım, kullanmaya çalıştım. Pek bana rentable gelmedi. Sonra sildim o gün. O günü. Hani o saat sildim. Hani uğraşmaya gerek yok. Zaten başka uygulamalar var filan diye ama hani bu acayip bir kafa. Yani hani siz dediniz ya sulandırmaya çalışıyorlardı falan. Hep bir B planı kafalarında var bu adamların. Değişik bir kafaları var yani.
0: Ya bunu öğreniyorlar. MIT bunu soruşturuyor. Hı-hı. Hemen bunu daha flu hale getirebilelim. Bu soruşturmayı daha da zorlaştıralım. Ya bunu 1000 kişi kullanıyorsa bunu çıkardılar.
3: 200 bin.
0: 50 bin. Hatta, adım bunu tabii. 200 yani 200 bin tane veriyi çözmekle 1000 kişinin konuşması tabii. çözmek arasında.
2: Ya 215 bin, şey bin kişinin ismini yazıp okumaya kalksan zaten kaç gün
1: hatta sürer. Hatta o WhatsApp'ın çöktüğü dönemler vesaire çok hızlı yayıldı. O dönemlerde çok reklamı yapıldı falan böyle birbirlerine söylediler. O işte sulanma kısmı da çok kullanıldı.
0: Ya bir de dediği gibi aynı İbrahim'in ya bir tane güzel bir uygulama var bunu indirelim falan filan ben atayım sana sen adres atayım. Şunu demek istiyorum ya bu bir paralel yapılanmaydı devlet içerisinde. Bu adeta bizi yani devlet iradesini millet iradesini felç edebilecek bir modeldi. Yani yargıda örgütlenmişler, istihbaratta örgütlenmişler. Askeriye de örgütlenmişler. Yani çok ciddi bir paralel yapılanma. Bu herhalde kaç yılda yapılabilir? 1960'ların sonlarından itibaren bu örgüt adım adım bu kadar ciddi bir inşa gerçekleşmiş. Bunun başlangıç diyelim. Yani Van Münit'e ben her zaman daha şey mantıklı geliyor. Ya 2009 Van Münit.
2: Bir tane daha şey var onunla ilgili böldüm ama mesela o dönem Hrant Dink suikastı sonrası Cumhurbaşkanı o dönem başbakan başbakanlık denetleme kurumunu harekete geçiriyor ve bir rapor yazılıyor. Raporda deniyor ki efendim FETÖ'nün o zaman FETÖ denmiyor tabii cemaatinin altın çocukları denilen bir nesil var. İşte o zaman istihbaratçı, emniyetteki şu isimler bunlar diyor bu işi doğrudan iltisaklı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gereğini yapın diye imzalayıp veriyor. O günden sonra FETÖ ile şey başlıyor kavga diye söylerler.
0: Başbakanlık teftiş raporu.
2: Başbakanlık teftiş kurulu. O raporu yazdığı andan itibaren mevzu.
0: Yani tek bağımsız soruşturma sayın o dönem Başbakanı Erdoğan'ın görevlendirdiği bir isim. Onun dışında ya herhangi bir soruşturmada sağlıklı bilgi edinme ihtimali yoktu zaten. Yani işte emniyetçilerden, yargıcılardan, şunlardan, bunlardan. Van Münit, ben bir milat yani Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı bir hareketin bir başlama start
2: orada da aklıma alındı. Şey geliyor Fethullah Gülen'in. İşte öldü gitti. Güney'de sevdiğimiz ülke diye bir vaazı vardı.
0: Evet.
2: Ya Güney'de sevdiği ülke kim hepimiz biliyoruz yani şimdi. Evet. Bir de şey aklıma geliyor işte bu Hristiyanlar sizin karınızda kızınızda ilişmez. Evet. İşgal etseler de endişelenmeyin diye bir vaazı vardı. Çok acayip günlerden geçti ben.
0: 7 Şubat 2012 diğer dönüm noktası. Ya aslında şöyle diyorum ben sırayla bütün tuşlara basmaya başladılar.
2: Doğru.
0: Yani sayın o dönemin müsteşarı Hakan Fidan'ı ve üst düzey Milli İstihbarat Teşkilatı yöneticilerini gözaltına almaya ve oradan da Sayın Cumhurbaşkanı'na Erdoğan'a yürümeye yani onu da sıraya onu da koymaya çalıştılar. Cumhurbaşkanı'nın o dönem Başbakanı Erdoğan'ın talimatıyla yani bu işler durduruldu, engellendi. MİT yasası değiştirildi. Ardından MİT tırlarının durdurulması hikayesi. Gezi kalkışması.
2: Peki tüm bunlarda bir böyle Mossad CIA aklı görüyor musunuz siz?
0: Görüyorum. Ben yani ben FETÖ'yü bir emelleri olan devleti ele geçirmek isteyen bir cemaat olarak görmüyorum.
2: Ben de.
0: Yani bunun bir cemaat olarak görüntüde projelendirildiğini ama bu görüntünün arkasında ciddi bir istihbarat aklının olduğunu Amerika'dan yani Mossad'ın çok ciddi anlamda nüfuzu altında olan, etkisi altında olan ama arayüz olarak Amerika'nın kullanıldığı bir yapı olarak görüyorum. Burada bizim ülkenin istikametiyle ilgili, dış politikasıyla ilgili, bağımsız bir devlet olarak adım adım güçlenmesiyle, gelişmesiyle ilgili. Yani bütün bir mesele, şuna sıkıştırmamak gerekiyor. Ya FETÖ burada iktidar olmak istiyordu. Yani bir iç iktidar meselesi değildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Osmanlı'nın bakiyesi olan bir devletin tekrar Osmanlı etkisi olabilecek güç anlamında ekonomik, askeri, diplomatik açılardan güçlenmesini engelleyebilecek bir müdahale. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı önderliğinde, liderliğinde Türkiye ya bağımsız bir güçlü dış politikası olan bir devlet olarak gelişmeye başladı. 2014, işte 2013'te Gezi, 2014'te doğru 17-25 Aralık darbesi, ardından 1 Kasım seçimleri, AK Parti'nin bütün bu kumpaslara rağmen yeniden seçimleri kazanmış olması.
2: 2015. Evet. Hendek terörü sonrası.
0: Öncesinde şunu yaptılar. Ya
2: önce bir şey dönemi var.
0: Kasım seçimlerinden sonra
2: iktidar olunamayan Davutoğlu'nun Haziran seçimi. Sancılı bir dönemi var. Haziran seçimi. Evet. Evet.
0: Bu seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yeniden AK Parti'nin güçlü kendisini takip etmiş olması artık tek seçenek olarak askeri bir müdahaleyi, darbeyi gündeme getirdi. Onun hazırlıklarına başladılar. O bahsettiğimiz Hendek terörü bu işin yani iklimini oluşturabilmek için. Öte taraftan Batı'da da daha çok bu Yahudi medya zincirini sürekli Tayyip Erdoğan diktatör yayınlarına böyle hız vermesi,
2: müdahale
0: zirve
2: yapması.
0: Müdahale
2: açık ülke getirme.
0: Bu müdahale
2: ya açık. Aslında resim ne kadar net değil mi baktığınızda?
1: Çok. O Hendek terörü zamanında o bahsettiğiniz konu çok konuşuldu. O çok önemli. Yani Türkiye'ye bir uluslararası görev gücü tanımlansın, tabii. Buraya gelsin şeyi çok tartışıldı. Hep onları
0: o yüzden Mossad diyorum. Yani bunu yani PKK'yı da o ya FETÖ ile PKK sözde birbirlerine düşmanlardı ama aynı stratejinin aparatı olarak hizmet ettiler.
2: Aynen.
0: Ya orada kritik başka hangi tarihler var?
2: Ben mesela bir tarih söyleyeyim. 2009 yılı mecliste Suriye'nin 911 kilometrelik sınırının mayınların temizlenmesi karşısında İsrail'e organik tarım için açılması yasası oylanıyor. Deniz Baykal çıkıyor diyor ki zinhar diyor bu adamları buraya sokmayın. İsrail işgalci devlettir girdiği yerden çıkmaz diyor. Bir sene sonra Kılıçdaroğlu adı daha bir sene olmamış. Silk Road Enstitüsü'nde Kılıçdaroğlu diye bir adam var. Baykal'ı devirsek bunu koysak olur mu falan diye yazılar geliyor.
3: İsveç'te.
2: Bir bakıyorsunuz bir kaset kumpası FETÖ'den Baykal gitti, Kılıçdaroğlu geldi.
0: Şimdi
2: ya o kadar yani nasıl enteresan değil mi?
0: Bu
2: yani
0: paralel yapıyla aslında bu bahsettiğim süre zarfı içerisinde mücadele ediliyor.
2: Doğru.
0: Emniyet değiştiriliyor. FETÖ'cü emniyetçiler değiştiriliyor. Sonra yargıdaki bu FETÖ'cüler değiştiriliyor. İşte değişik çözümler uygulanıyor. MİT tırlarını mı durdurdular? İşte o savcılara müdahale ediliyor falan. Sonra kritik çözüm yani bu risk olarak Ağustos şurasında 3000'e yakın tespit edilen tabii. Milli İstihbarat Başkanlığı'nın yürüttüğü o titiz bir çalışma ama bir liste var. Onun da katkısıyla 3000'e yakın FETÖ'cüler şöyle Ağustos'ta o zaman büyük meydan muharebesi yani Ağustos'a kalmadan bitmesi gerekiyor. 15 Temmuz darbesi FETÖ yani 50 yıllık bizim bütün çalışmamız boşa gidecek. Biz bu işi bitirelim. Hızla Amerika ve Ankara arasında FETÖ'nün o yüksek imamlarının, sivil imamlarının askeri imam şeylerle, yöneticilerle buluşması gerçekleştiriliyor. Darbe hazırlıkları bu Adil Öksüz Kamil Batmaz. Bu sivil imamlar, sen hava kuvvetleri, sen kara kuvvetleri.
2: Ülkeyi bölmeyi kafasına koymuş bir şey var. Güç artık o hani bilmiyorum CIA mi diyelim, Mossad mı diyelim, Tel Aviv mi diyelim ama ya bir yandan da mesela buna paralel şey yürütülüyor. PKK üzerinden de diğer proje yürütülüyor. Çünkü böldüm. Altantan'ın bir açıklaması vardı hatırlıyor musunuz? Ya Amerikan Büyükelçiliği'ne gittik biz. Çözüm süreci dönemi var o dönem işte. Yani artık analar ağlamasın falan diye bir proje var. Bana her gelen büyükelçi ya da işte yetkili ya siz ne çözümünden bahsediyorsun? Biz size zaten devlet vereceğiz. Hem Suriye'de hem işte Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinde kantonlar kuracağız. Ya bırakın bu işleri falan diye söylüyorlar. O dönem hatırlıyor musun yine HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ya çözüm süreci niye bitti falan dediklerinde şartlar değişti artık.
3: Tabii demişti. Ne oldu?
2: Kim onlara o şartları acaba o zaman söyledi? Yani bak şartlar değişecek. Biz işte Suriye'nin kuzeyinde bir devlet kuracağız PKK'ya.
4: Konfederasyon verelim.
2: Siz de bu taraftan bir alacaksınız. Genel özellik şartı falan filan diyeceğiz. Gerekirse oraya biz yani bir BM de getiririz falan gibi bir proje. Bir şekilde yani bunların hepsini yaşadı bu ülke.
4: Yaşadı. Şimdi böyle bir coğrafyada bağımsız olmak kolay değil. Bağımsızım, stratejik otonomim var. Egemenlik millete aittir ve ben bu saatten bunu asla örseletmeyeceğim diyorsanız bunun bedeli olur diyor birisi. Ya. Ama bugüne has dememiş bunu. Bakın 1923 Cumhuriyet. 1946 seçimlerinde bunu söylemiş aslında. Açık oy, gizli sayım. Olmamış, anlamamış bizim millet. 1950'de yine reyini vermiş. Yeter söz milletindir demiş. O zaman 27 Mayıs 1960.
2: Darbe.
4: Sonra ama bir daha seçmiş. Demokrat Parti gitmiş, Adalet Partisi gelmiş. Yine bir problem var. Ha, o zaman 12 Mart 1971 Muhtıra. Ayağa kalkmışsın. Bir daha dik durmuş. Afyon demiş, bir şey demiş. Kıbrıs'a müdahale etmiş. Ha kardeşim, ben sana bir rota çizdim. Sen niye rotayı tekrar kafana göre değiştiriyorsun, bozuyorsun? O zaman 12 Eylül 1980 müdahalesi. Ardından tekrar ayağa kalkmış. Rahmetli Özal gelmiş. Kardeşim ben bu değer yargılarını yıkacağım, ayakta duracağım. Yine egemen bir devlet olmaz denmiş 28 Şubat. Sonra 97 E-Muhtıra 2007 27 Nisan iyi hatırlayalım. Hep olmuş. Hep olmuş.
2: Bu arada rahmetli Cumhurbaşkanı Özal'ın parmağından vuruldu. Kartal Demirağ suikastını da hatırlayalım yani.
4: Tabii,
2: yani
4: tabii.
2: Bu memlekette lider olmak gerçekten zor bir şey. Memlekette milletin evladı olmak çok daha, daha zor bir şey. Şey, bedel ödemeye hazır olman gerekiyor
4: bedel
2: yani.
4: Bedel ödemeye hazır olan bir iktidar anlayışı olduğu için o zaman kalkışma. Cumhuriyete ve demokrasiye bu denli inanmış bir topluluğu nasıl durdurabilirsiniz? 10 yılda bir, 15 yılda bir, 5 yılda bir müdahale ederim. Ya ben diyor varlığımı hissettiririm. Kim bu? Bazen CIA oluyor. Bazen Mossad oluyor.
2: Bazen farklı oluyor.
4: Değil mi? Farklı sivil toplum adı altında yapılar geliyor. Gladio'yu örgütlüyor. Ardından Hendek üzerinden 1402 sayılı sıkı yönetim kanunu devreye sokabilir miyiz diyor. Sıkı yönetim kanununun esprisi ne orada? Var olan seçilmiş iktidarın yerine asker devşiriliyor. Siz yönetin diyor. Onun üzerine zaten 2017 referandumda ilk kaldırılan sıkı yönetim maddesi anayasadan çıktı. Anayasadan artık sıkı yönetime gerek yok. Ya halkın seçtiği bir milli iradenin ortaya koyduğu bir iktidar var. Eğer gerçekten bir savaş hali varsa iktidar bu savaşı yönetir. Gerçekten bir problem, iktisadi kriz varsa bunu da iktidar yönetir. Anayasanın 119, 120, 120, 122. maddeleri. Bunlara halk sandığa gitti, kaldırılsın dedi. Oy verdi. Peki hatırlayalım. Bu referandum sürecinde de karşı çıkanlar oldu. Yine %52 ile çıktı bu referandum. Diyoruz ki ben hani kendi adıma ya bak sıkı yönetim kavramı mantıklı değil. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi mantıksız. Niye yargıda iki tane ayrıcalık bir durum var? Niye asker ayrı yargılanıyor? Öğretmen ayrı yargılanıyor? Bunları da anlatmakta zorlandık. O zaman şuraya varıyor. Bir tarafta sözde Batı dünyasındaki müttefiklerimiz, diğer tarafta ise ben kurucu kodların üzerine bina ettiğimi vesayeti elimden bırakmak istemem anlayışı. Bu ikisi yan yana geldiği zaman bir terör örgütünü araçsallaştırabiliyorlar. Şimdi ben yine aynı müttefiklerime soruyorum. FETÖ terör yapılanmasının Türkiye'de bir kalkışmaya, bir darbeye giriştiği gerçeğini hepiniz görmüş. Ankara'ya geldiniz, Gazi Meclisi ziyaret ettiniz, tüh tüh vah vah diye bizim sırtımızı var. Yolla.
2: Yollamıyor.
4: Almanya'daki bu terör örgütü mensuplarını bana iade et. Belçika'dakileri iade et. Ya Yunanistan'da 7 tanesi hala orada duruyor. Sen imzalamadın
2: adamlar
4: mı?
2: Adamlar helikopteri çaldı gitti, onları bile geri vermedi ya.
4: 1970'te yani bunu ben yapmadım, sen yaptın. Avrupa Konseyi suçluların iadesi protokolünü siz bana imza attınız. Sizin protokolünüz mü? Ben yapmadım bunu. Ve diyor ki bunlar diyelim siyasi suçlu dediler ya. Ama diyor devlet başkanına suikast düzenleyenler siyasi suçlu olarak değerlendirilemez. Hiçbirini vermediniz. NATO zirvesi buradaydı. Tabii Trump'ın da içinde bulunduğu bir yapı. Amerika'da kaç tane bu terör örgütüne mensup üye kişi var? Yine NATO'daki müttefikim Danimarka, İsveç, Norveç kaç tane farklı terör örgütü üyesi oralarda vatandaşlık almadı mı? Biz onları kırmızı bültenle aramadık mı? Hatta vatandaşlıktan atmadık mı? Dolayısıyla benim bu coğrafyada, Anadolu coğrafyasında, jeopolitik olarak bu kadar güçlü olduğum bir alanda, bir de 3000 yıllık tarihsel bir devlet olma misyonunun egemen kalmasına, bağımsız karar almasına müsaade etmezler. O yüzden minicik bir çekince koyayım Tolga hocama. Yarın yine deneyebilirler hocam. Bu şartların olgunlaştığını hissettiğinde bunlar yarın bir daha fırsat bulabilirler. Yoksa katılıyorum. Çok ağır bir tokat yediler. Evet. Ama öyle bir coğrafyadasın. Öyle bir milletsin. Ümmete bakıyorsun, onlar sana bakıyor. Bir şey yapsın da biz de bir hareket edelim diyor. Balkanlara bakıyorsun, onlar sana bakıyor. Kafkasya'ya bakıyorsun, sana bakıyor. Soruyor oradan birileri. Kardeşim diyor, ben kurdum bu oyunu. Ya sen kim oluyorsun da benim kurduğum bu oyunun dışında davranış sergiliyorsun? Bugün değil ama bunlar toparlanıp yarın yine benzeri işlere girişebilir. O yüzden hep teyakkuz halinde olmak zorundayız.
1: Ya şunu söyleyeyim, katılıyorum. Yani hatta en ufak, az önce de söyledim, bir çatlak bulduklarında Gülerler. Sızmak için ellerinden geleni yaptıklarını, hatta bugün bile böyle mesela işte siyaset ne zaman gerilse, ne zaman böyle bir şey olsa hemen orada hareketlendiklerini vesaire biliyoruz. Ama şimdi asker biliyorsunuz o dönem toplumsal bilgi şuydu. FETÖ her yere sızar, askere sızamaz. Şimdi böyle de bir kabul vardı o zaman. Şimdi onun karşısında bizim yaşadığımız bu, işte o çok büyük bir tokat oldu. Yani herhangi bir yerden, o zaman hani söylenen şeyler vardı, polis söyleniyordu, başka kurumlar söyleniyordu ama ordu bu işin kalesi gibi görülüyordu. Şimdi o kalenin içinde olduğunu görünce işte toplumun bütün algısı orada değişti. Demek ki bu öyle bırakılabilecek, herhangi bir yere güvenilebilecek bir yapı değil. Demek ki bu her yere girebilen, bütün değerlerinden vazgeçebilen, hedefe gitme doğrultusunda bütün yolları deneyebilen bir örgüt. Doğal olarak şimdi ona göre tedbir alınıyor diye düşünüyorum.
4: Dün ve bugün de 968 gözaltı olduğunu.
5: Tabii.
4: Demek söyledim. Ki mücadelenin her dem
5: 81 ilde.
4: 81 ilde devam etmek zorunda olduğunu bir kere daha görmüş olduk bugün.
5: Peki. Şimdi FETÖ deyince Muhsin Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili olarak da Sayın Tay, sizden bir değerlendirme rica edeceğim. Çünkü enteresan gelişmeler oluyor. 29 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. 25'i ile ilgili gözaltı işlemi var. Bazıları zaten cezaevindeymiş. Listeye ben baktım. 6 tanesi darda doğrudan FETÖ'cü zaten. Tescilli yani. İhraç var. Darbeye katılan, evet, cezaevinde olanlar var. Diğerleriyle ilgili de çeşitli şüpheler var. Şimdi bugün kamuoyuna yansıyan bir bilgi, o gün 3 savaş uçağının herhangi bir görevlendirme olmadığı halde orada uçtuğu tespit edilmiş. Radar izleri bir geliyor, bir kayboluyor ve işte 24 bin fitten bir anda 13 bin fide iniyorlar. Ne olmuş olabilir sizce? Çünkü şimdi zaman zaman unutuyoruz, hafızamızı tazelemekte fayda var. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün şöyle bir ifadesi vardı. Soru arkasını getirmedi gerçi ama herhalde helikopterdeki seyri sefer cihazlarında keçiler yemedi falan gibi ifadesi vardı. Çünkü o dönem memleketin yerli ve milli unsurları bazı fotoğraflar paylaşıyor. Bak bu adamlar kim? Ellerine tornavida, bunları niye söküyorlar diye sorular soruluyordu ama her seferinde işte FETÖ öyle bir şeydi ki nereden bir şey sorsun üstünü kapatacak bir şey buluyordu. Evet. Bugün geldiğinizde siz bu soruşturmaya nasıl bakıyorsunuz? Adalet Bakanı Gürlek hani bu memlekette faili meçhul kalmayacak diye yola çıktı. Tek tek dosyalar açılıyor. Şimdi bu artık FETÖ suikastı mı diye sorabilir miyiz? Evet.
1: Ya, arama yapılırken çok özür dilerim. Hı. Arama yapılırken hep yanlış adreslerin verilmesi.
5: Tabii rotayı saptırdılar. O dönem mesela emniyet görevlisinin valiye bilgi notları var. Diyor ki efendim bulundular hastaneye, göre durumları iyi falan diyor. Bütün televizyonlardan geliyor. Evet. Ya bulunmuşlar, iyiymiş falan diye. Millet aramayı bırakıyor. Sonra tekrar diyor ki ya yok bulunmamışlar. O zaman hatırlarsın köylüler bulmuştu. Yani.
1: Evet, evet.
5: Ve rahmetli İsmail Güneş saatlerce orada telefonla insanlara derdini anlatıyor. Donmamaya çalışıyor. Çakmakla ateş yakmaya çalışıyor. Allah rahmet eylesin, gazeteci kardeşimiz, evet, İlyas Haber Ajansı'ndaydı.
6: Evet.
5: Yani onun hala, evet, telefon konuşmaları kulaklarını çınlıyor yani.
0: Yani bu soruşturmanın biliyorsunuz dönüm noktası ne oldu? Bu dosyanın Ankara'ya alınması oldu. Evet. Yani bu dosyanın
5: 190 klasör ya. Acayip bir dosya.
0: Bugüne kadar bu meselenin, bu soruşturmanın açıklığa kavuşturulamaması da gerçekten insanı hayrete düşüren bir olay. Ya yani bunun arkasında bir siyasi irade var zaten. Neden bu soruşturma gitmiyor? Yani bu soruşturma neden ilerlemiyor? Bu da yani sorulması gereken bir konu. Üzerinden kaç yıl geçti? Hala bu mesele, şüpheler bir türlü giderilemedi bu konuda. O günkü koşullarda bir defa şunu söyleyelim. FETÖ'cülerin bu olayla ilgili yazdıkları, çizdikleri, daha sonra speküle ettikleri

0: meseleler şuydu. Ya ilk anda bir defa zaten hani şunu söyleyelim. Ortada bir uçak meselesi olmasa dahi şunu çok net olarak söyleyebiliriz. Ben o gün gazeteciydim. İlk haber duyulduğu andan itibaren bütün refleksleri az çok, özellikle bu FETÖ'cülerin reflekslerini az çok iyi hatırlıyorum. Saptırdılar, yerinin bulunmasını engellediler. Yani bu net yani. O helikopterin yerinin bulunmasını FETÖ'cü emniyetçiler, nerede bağlantılar varsa bürokraside de valilikten tut, emniyete, polise, askere, jandarma, orada kim varsa onlar da manipüle ettiler. Bir defa bunu, ya bu bir cinayet, bir defa bunu söyleyelim orada, çünkü canlı telefon bağlantıları gerçekleştiriliyordu. İkincisi, uçak var mı? Ben yani o uçak meselesi aslında ilk o gün gündeme geldi. FETÖ'cüler şöyle enteresan bir şey söylemeye başladılar. Uçaklar sorti yaptı. Yani onu çok teknik anlamda ifade etmeye edemiyorlardı ama şunu diyorlardı, yani uçaklar yaptı, bunu asker yaptı, öldürdüler diyorlardı zaten yani. Fakat radar kayıtları yok. Yani radar kayıtlarını yok. O seyir sefer cihazı dedik, o yok. Yani ortada bunlar yok. Bu zaten açık bir ve ilk kez bu davaya giren kasten öldürme. Suçunun bu dosyada, yani bu bu şekilde soruşturmanın yürütülmesi en doğru olan. Zaten açıkça görülüyor her aşamasında, burada bir suikast.
1: Şimdi mesela bu meselede benim aklıma ne geldi biliyor musunuz? Rahmetli Orgeneral Eşref Bitlis'in ölümü geldi. Evet. Şimdi birazcık hatırlatayım. O dönem Eşref Bitlis, Cumhurbaşkanı Özal'a bir rapor sunuyor. Diyor ki bu çekiç güç, o dönem işte Saddam Hüseyin 36. paralel üzerine çıkmasını, Türkiye'de bir görevlendirilmiş bir askeri güç var, Amerika'ya bağlı. Bunlar diyor terör örgütü PKK'nın kamplarını yiyecek malzeme ve silah atıyorlar helikopterle götürüp ve bunu da fotoğraflıyorlar. Orgeneral Eşref Bitlis de bu raporu yazıp Cumhurbaşkanı'na sunuyor. Cumhurbaşkanı'na götürüp o zaman Baba Bush'a sunuyor. Şimdi Eşref Bitlis'in helikopteri Kuzey Irak'tayken yanından ABD savaş uçağı yakın geçiş yapıyor. Türbülansa sokmaya çalışıyor. O dönem Allah'tan çok böyle helikopter pilotlarımız tecrübeli bir pilota denk gelip zar zor indirmeyi başarıyorlar yeri ve bunu da rapor ediyorlar. İşte müttefik unsur ABD uçağı bizim yanımızdan çok yakın geçiş yaptı. Bizi türbülansa sokup devirmeye çalıştı, düşürmeye çalıştı diye. Sonra da Eşref Bitlis'in uçağı Ankara'da buzlanma sebebiyle düştü. Ve o olay hiçbir zaman aydınlatılamadı. Evet. Yani uçağın hurdacıya satıldığı ortaya çıktı. Aile buzlanma iddiasını mahkemeye taşıdı firmadan şikayetçi olmak için. Firma bizim uçağımızın asla bu şartlarda buzlanması mümkün değil diye teknik raporlarla bunu yalanladı. Ama mesele hiçbir zaman aydınlatılamadı. Tıpkı şey gibi düşünün, yani Cumhurbaşkanı vuruldu parmağından Özal. Kartal Demirağ'la cezaevinde konuştu, hatta helalleşti. Ve işte ki ben bunu yapanların kim olduğunu biliyorum ama şu an bir şey yapamıyorum dedi. Onları da emekliye sevk etti o dönem. Ama şimdi hani memleket böyle günler geçirir. Şimdi bu yüzden hani ben şeye bakamıyorum. Bir de mesela aklıma İbrahim Reis'in helikopterinin düşmesi geliyor. Yani bu helikopter meseleleri enteresan. O dönemde hatırlarsanız Karabağ Savaşı'nda İran Ermenistan'ı tuttuğu için Azerbaycan-İran ilişkileri kötü. Karabağ zaferi olmuş. İran Azerbaycan'a gidiyor reisi. Karabağ'da Aliyev'le yan yana ve şöyle bir ifadesi var. Hiç unutmuyorum, diyor ki bizim sizinle burada olmamız ve bu ilişkileri iyileştirmemizi istemeyenler var ama onlara rağmen ben bunu düzelteceğim diyor. Evet. Dönüşe de ölüyor.
2: Üç helikopter gidiyor, biri dönmüyor.
1: Dönmüyor. Evet. Çok enteresan işler yani.
0: Yani ben şöyle söyleyeyim. O ya bu ülke için utanç verici konulardan biridir Eşref Bitlis'in uçağının nasıl düştüğünün aydınlatılamaması. Burada operasyon gerçekleştiriliyor ve bunu aydınlatamıyorsunuz. Yani kendi ülkenizde çok
1: ya da acaba şey mi diye düşünüyorum ben bazen de. Hani bazen de faili biliyorsunuz ama bir şey yapamıyorsunuz. Mesela Trump'ın kulağından kurşun küpeyi taktılar ya. O da hani ABD evet. Başkanı ama kulağına kurşun küpeyi takanları biliyor ama ABD başkanı olduğu halde.
0: Şunu söylüyorum.
2: Ara ara bazen, farklı yöntemlerle söylüyor.
0: Ya buradaki asıl mesele şu. Ya öyle bir sistem kurmuşlar ki burada. Karıştırıyorlar. Evet. Siz bir türlü doğruya ulaşamıyorsunuz. Yani Muhsin Yazıcıoğlu hadisesi biraz budur. Yani suikasti bile diyemiyoruz. Yani aslında bütün her aşamasında görüyoruz. Yani onun ölüme terk edildiğini, öldürülmek istendiğini her aşamasını görüyoruz canlı gözlerimizde. Fakat efendim orada dosyada şu geçiyor, bu geçiyor. Bir eksik var. Bu işte neyi konuşuyoruz? Paralel devlet yapılanması. Kiminle bağlantılı?

0: bağlantılı diyoruz. Ya bunu projelendirmişler Amerika ve İsrail'in Türkiye devlet yönetimindeki nüfuz sağlamak için kullandığı bir örgüt.
1: Orada bir de tabii şu da var. Yani ben de bir Sivaslı olarak Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünden sonra o Sivas'ın ruh halini vesaire de iyi biliyorum ve tamam, yani tamam, bugüne evet. kadar da hiçbir zaman tatmin olunmadı o
2: çıkanlardan. Ben meseleyi özetleyen cümleyi söyleyeyim mi? Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'dan, kardeş bizim tarlayı sürmüşler diyor ya. Evet. Gerçekten tarlayı sürmüşler yani.
1: Ya bu sürecin biraz da hani böyle kenarda kalmasının belki de bugüne kadar hani bir merhale kat edilememesinin bir nedeni de belki şu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ne seviyede biri olduğuna, ne niyette olduğuna veya işte FETÖ'cülerin neden ağına girdiğine vesaire bunu bilemiyoruz.
2: Doğru.
1: Yani bu oturduğu
2: ben
1: zaman...
2: Ben kendi adıma orada şöyle bir şey düşündüm. Bilmiyorum katılır mısınız ama hani konu konuyu açıyor ama MHP'yi bölme ve ele geçirme projeleri vardı ya. Hı hı. Bir dönem hani MHP'de işte gazeteler evet. çıkıyordu, istifalar oluyordu, sonra işte... Kimse de töhmet aldı bırakmak istemem ama işte Akşener grubu MHP'den ayrıldı. Mahkeme kararlarıyla Bahçeli devirmeye çalıştılar. Başka mahkeme kararlarıyla alınan kararlar iptal edildi. Sonra bir başka mahkeme kararı çıktı. Hatırlarsın o dönemleri. Hı hı. Hani böyle sürekli bir siyasi dizayn durumu vardı. Hı. Hani CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dedi ya, ya partiye sızan FETÖ'cüleri ben belirleyemediğim için özür diliyorum hepinizden dedi ya. Hani memlekette hep böyle bir siyasi de bir ele geçirme çabası olmuş sanki.
0: Olmuş. Evet. Alperenler işte gençlik korlarını suikastçı olarak kullanmaya çalıştılar. Büyük Birlik Partisi'nin gençlik grubunu kullanmaya çalıştı FETÖ. Alperenleri. Yani onun gençlik grubunu, yani ele geçirilmek istenen bir partiydi aynı zamanda hı hı. Büyük Birlik Partisi. Bunun önündeki en büyük engel de Muhsin Yazıcıoğlu'ydu.
3: Tabii şunu da vurgulamak lazım. Sayın Akın Gürle Adalet Bakanlığı koltuğuna oturduğu zaman diliminden bu yana faili meçhul kavramını hı hı. ortadan kaldırmak için çok yoğun bir mesai ortaya koyuyor. Tunceli'de hayatını kaybeden kızımızdan Diyarbakır örneğine kadar. Muhsin Yazıcıoğlu'ndan diğer birçok örneğe kadar. Ve an itibariyle defalarca bu dosya açıldı kapandı, açıldı kapatıldı, tamam. açıldı derken şimdi dendi ki tamam bunun üstüne gideceğiz. Bunun bu defa bedeli ne olursa olsun diye hiç düşünmeksizin üzerine gideceğiz. Ve şimdi gözaltılar başladı. Bizim açımızdan böyledir. Ağır, aksak ama adalet er ya da geç hedefini bulur, gideceği yeri bulur. Böylece aslında büyük bir mesaj var. Siyaseten bu saatten sonra bu ve benzeri suikastler, eylemler, provokasyonlar, dernekler meselesi de çok farklı değil. Ne olursa olsun iki elimiz yakanızda. Bunun adı başka bir devletin kullandığı istihbarat teşkilatı olabilir. Türkiye'deki paravan yapılanmalar olabilir. FETÖ ve benzeri örgütlenmeler olabilir. Hepsinin adını koyacağız, ifşa edeceğiz. Madem adalet, o zaman adaletin er ya da geç tecelli etmesi bir zorunluluk. Ha bir miktar vicdanlar rahatlar. Ama aradan geçen 17 yıl var ve hala bak burada bile tartışıyoruz soru işaretleriyle yüklü bir 17 yıl var.
2: Yani memleketin içinden geçtiği süreçleri FETÖ üzerinden konuşuyoruz ya, Karlov suikastı aklıma geliyor bu arada, konu konuyu açıyor ama ya bizi resmen Rusya'yla savaştıracaklar artık.
3: Yapmadılar mı daha?
2: Şimdi yani Putin eğer FETÖ'yü gerçekten bilen bir isim olmasaydı evet. ki FETÖ ülkesine sokmayan ender liderlerden bir tanesidir başından itibaren. Yani KGB kaynaklı olmasından da belki şey. Yani Karlov suikastı, yani belki Ukrayna'nın başına gelen şu an Türkiye'nin başında olacak.
3: Savaş uçağı meselesi.
2: Tabii.
3: Büyükelçi suikastı. Yani diyor ki Türkiye dostsuz kalsın. Tabii. ABD bir tarafta, İsrail bir tarafta, Rusya'da diğer taraftan bastırırsa ne olur? Çok basit. İktidar değişir. Haziran seçimleri bunun bir provasıydı.
2: Doğru.
3: Başarılamadı. Sonra bir daha denediler. Ama olmadı. Olmayacağı da anlaşılmış olur diye düşünüyorum ama bu ve benzeri bütün vakaların, dosyaların üstüne ne olacak diye sorulmadan gidilmek durumunda.
2: Peki. Üçüncü başlığa geçeceğim müsaadenizle, artık hani vaktim çok az kaldı çünkü. Üçüncü başlığımız hemen şöyle, NATO zirvesinin ardından. Sayın Sakman, sizden bir değerlendirme rica edeceğim ama öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO'daki konuşmasını kısa bir hatırlatmak istiyorum. Bir hafta geçti ama bugün mesela Ulusal Seslenişte de yine değindi. Özellikle beni heyecanlandıran bölümü şeydi. İnsansız sistemlere karşı NATO'nun kabiliyetlerini artırmak için Türkiye bir mükemmeliyet merkezi önerisinde bulunmuş. ve bu kabul edilmiş. Hani NATO'nun işte yemekleri konuşuldu, ne bileyim işte marşları konuşuldu, bakışları konuşuldu ama esas bana göre hani

0: biraz böyle geride kalan ama o atılan imzaların ve alınan kararların olduğu bölüm de çok kıymetliydi. Onu biraz o yüzden konuşmak istiyorum. Bir izleyelim arkadaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını.
1: NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum. NATO Ankara zirvesinde müttefiklerin dayanışma ruhu çok açık biçimde tezahür etti. Zirveye tüm müttefikler lider düzeyinde iştirak ettiler. Bunu Türkiye'ye duyulan güvenin ve diplomasimizin saygınlığının yeni bir ispatı olarak görüyoruz.
0: Şimdi bir yandan da alınan kararlar, atılan imzalar, yapılan anlaşmalar var. Grafikleri arkadaşlar verirler. Hani Türk medyasında, Türk medyada değil bu arada, Türkiye'deki medyada çok gölgede kaldı bu mesele ama çok gerçekten önemli meseleler hallolmuş bu zirvede. NATO 3.0 öyle boşa söylenmiş bir şey değil gibi. Sizden bir değerlendirme alayım. Sürem az kaldı. Hızlıca gitmem gerekiyor. Birçok anlaşma var. SİHA'larla ilgili olsun, füzelerle ilgili olsun, topçu bataryalarıyla ilgili olsun. Özellikle benim dikkatimi çeken artık müttefikler arasındaki bu İtişme kakışma mı diyeyim, hani kısıtlama bilmem de bunlar olmayacak kararı. İşte kritik minerallerin bir havuzda demeyeyim de hani herkesin ulaşabileceği bir yerde olacak olması gibi birçok dikkat çeken karar var. Arkadaşlar grafikleri veriyor ekranlara bu arada. Güzel. Sizden bir değerlendirme alayım. Nasıl okudunuz?
2: Şimdi bir kere zirveden önce o açılış konuşmasını Sayın Cumhurbaşkanı yaparken bu müttefikler arasında kısıtlama olmaması, evet, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin Avrupa'nın savunmasındaki öneminden vesaire bahsetti. O bir kere çok kritikti. Yani o NATO 3.0 vesaire konuştuğumuz şeyde o başlıkların en üstünde geliyordu zaten bu. Zaten hani o konuşmanın ardından buna uygun adımlar da atılmış olması önemli. Hatta şunu da söyleyeyim. Biz hep katsayı konuştuk, işte Amerikan yaptırımları kalkacak vesaire, bundan da hani ne kadar mutlu olduğumuzu vesaire söylüyoruz. Yani şunu söyleyelim. Katsanın kalkacak olması, Trump da gelmeden önce bunu hatırlattı zaten. NATO'yu kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Bunun için de Türkiye'ye, Türkiye'yi dışarıda tutmayalım, Türkiye'yi itmeyelim daha fazla diye o şeyi söyleyerek geldi. Bu önemliydi. Ama Avrupa özelinde bu çok daha önemli. Çünkü yani Avrupa'da birçok fonlar vesaire kuruldu biliyorsunuz. Safe'ler, ortak savunma güvenlik
0: politikası. Biz hep kapıda tutmaya, koridorda tutmaya çalıştılar.
2: Yani hep böyle kapının dışında, çok uzakta da değil, kapının koridorda, dışında, koridorda, aynen öyle. Bu hep böyle ya Yunanistan engel olur ya Fransa engel olur, Güney Kıbrıs Rum kesim vesaire. Ama bu sefer Avrupa Birliği'nden ülkeler de dedi ki bu böyle olmaz. Yani Türkiye'yi dışarıda tutarak bir Avrupa savunması yapamayız. Bu da yine toplantıdan önce, zirveden önce konuşulmuştu. Ve hatırlarsanız Londra'da vesaire toplantılar yapıldığında Avrupa güvenliği ile ilgili, Türkiye'de bu işin içinde varım ama burada söz sahibi olursam varım dedi. Yani liderler zirvesi yapıldı. Türkiye'de dahil oldu ama Sayın Cumhurbaşkanı gitmedi. Sayın Dışişleri Bakanı temsil etti. Yani evet masadayım ama ben masanın başında olmalıyım mesajı verildi orada. Ve yani bu insansız hava araçları, insansız hava üssü noktası. Biz bunu aslında
0: Konya'daki yine, mükemmeliyet merkezi.
2: Mükemmeliyet merkezi. Biz bu NATO zirvesinden önce Anadolu gemisiyle ilgili NATO kamu diplomasi bölümü var NATO'nun. Bu Anadolu gemisiyle ilgili bir video yaptı.
0: Doğru. İzledim onu, evet, hatırlıyorum.
2: Ve burada da aslında NATO'nun yüzer İHA üssü, evet, diye lanse edildi. Aynen. O da. Yani aslında Perşembenin geleceği Çarşamba'dan belliymiş. Yani belli ki

0: Türkiye'nin bu İHA kabiliyeti
1: mesela
0: vesaire.
1: Mesela hep bunu konuşuyoruz. Mesela yazılım konusunda NATO Türkiye'ye güveniyor. En kritik yazılımlarını Türk mühendislere emanet etmeye başladı. Evet. Mesela alınan kararlardan bir tanesi de üye ülkelerin uydularının birbiriyle haberleşebilmesi ve ortak bir havuzdan veri paylaşım meselesi. Türkiye'nin de eğer metre altı ölçüm yapabilen uyduları var.
0: İşte yani özellikle Avrupa güvenliği noktasında, yani Amerika'dan da biraz bağımsızlık almaya çalışan bir Avrupa tüm bu noktalarda Türkiye ile birlikte hareket etmek durumunda. Hatta ben şunu da söyleyeyim. Hani Türkiye'den biz yine çok görmüyoruz. Türk medyası hani bu tip şeylere çok eğilmiyor, çok detay olduğu için. Ama mesela Türkiye'nin Baltık ülkeleriyle, Polonya'yla, İskandinav ülkeleriyle savunma güvenlik anlamında yeni yeni adımları
1: tabii
0: var.
1: Tabii tabii, ikili anlaşmalar çok, Romanya ile özellikle.
0: Yani şimdi
1: çok...
0: bu adımlar çok göz ardı edilecek
1: hatta
0: şeyler değil
1: geçen,
0: aslında.
1: Hatta geçen Kalas şöyle bir açıklama yaptı, Brüksel'de yanlış hatırlamıyorsam, diyor ki ya biz Türkiye dışında tutmaya çalışıyoruz, bu sefer tek tek ülkeler gidip kendi güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Yani hani işte İspanya gidiyor, İtalya gidiyor.
2: Slovakya geliyor, Estonya geliyor, Romanya geliyor, gemi alıyor benden. Evet.
0: Tabii. Yani işte tam zirve kapsamında Romanya, Bulgaristan ve Türk Savunma Bakanları
1: yani
0: bir araya geldi.
1: Şu an dünyada 50 gemiyi aynı anda, 50 savaş gemisi aynı anda inşa edebilen bir Çin var, bir de biz varız. Yani iki ülke var dünyada.
0: Ki yani NATO standartında inşa ettiğimizi de göz ardı etmezsek bunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Doğal olarak bu yani Türkiye artık hem savunma sanayi hem de strateji geliştirme noktasında birlikte hareket etmek zorunda kaldıkları bir aktör haline geldi. Bunu ne kadar istemeseler de, bunu da yine tırnak içinde söylemek lazım. Hala çünkü bazı liderlerin böyle...
1: Sen Macron'un kibrini yenemiyoruz ya. Evet. Ne yapsak yenemiyoruz yani. Küçük Napolyon. Yani
2: bir yıl kaldı.
0: Yani dönüp dolaşıp Türkiye... Ya şunu da göz ardı etmeyelim ama. Yani Macron şu anda İngiltere'de çıktıktan sonra Avrupa'nın en önemli silah gücü aslında. Yani nükleer silah sahibi vesaire.
1: Ama tamam da ama şimdi Karabağ'da tokatlanıyorsun, Libya'da tokatlanıyorsun, Afrika'da tokatlanıyorsun. Ya bir artı bir aklını başına devşir. Yani
2: de Kıbrıs'ı görmek istiyorum.
1: Karşındaki de diyor ki ya kardeşim bak gel insan gibi oturalım, bunları çözelim beraber. Hani böyle gerek yok bu işe diyor. Sen hala yok ben öyleyim böyleyim.
0: Ya işte yani elinizde sadece silah, yani silah üretmek, milli silah sahibi olmak çok önemli. Ama bunu kullanabiliyor olmanız da önemli. Siz kendiniz strateji geliştirebiliyor musunuz? Karar alabiliyor musunuz? Nereden nereye neyi sevk edeceğinizi biliyor musunuz? Veya bunu kullanabiliyor musunuz? Gibi faktörler önemli. Burada da yine Türkiye'nin önemi oluyor. Peki. Son şunu hatırlatayım. Yunanistan biliyorsunuz burada yine çok gündeme geldi. Yunanistan Türk dış politikasında veya Türk savunma politikasında bir adam madde değildir. Doğru. Doğal olarak Türkiye'deki hiçbir adım Yunanistan'a karşı yapılmaz. Ama Yunanistan'ın da herhangi bir çılgınlığı söz konusu olursa da onun da nasıl engelleneceğini Yunanistan'da gayet iyi biliyor.
1: Peki F-110 motorları, Kaan'ın kullanacağı motorlar ve F-35 savaş uçakları için ne diyorsunuz? Bir
2: hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun o net.
2: Şöyle bulunur. Katsa yaptırımlarının yasal bağlamda kalkmasına imkan vermiyorum. Lindsey Graham'ın ölümüne rağmen imkan vermiyorum. Çünkü maalesef Senato ve Temsilciler Meclisi'nin aynı anda onaylaması lazım. Ama başkanlık kararnamesiyle içindeki bazı hususlara tik atılan yerler kaldırılabiliyor. Hmm. Bunu 3 yıldır Türk ve Amerikalı hukukçular epey çalıştı. Hmm. Ve yapılacak şey şu, F-35 zaten F-110'u bunun içinde katmıyorum bile. Kaan'ın motorları geliyor. F-35'lerden de 5 tanesinin önündeki engeller kalkıyor. Yalnız bu mükemmellik merkezi çok önemli. 32 tane merkez var. Ve şu Center of Excellence diye andıkları yerler her devlette bir tane var. Türkiye'de ilk defa açılmıyor. Türkiye'de zaten Ankara merkezli bir terörle mücadele noktasında mükemmelliyet merkezi var. Hmm. Ve herhalde terörle mücadele konusunda NATO'nun en mahir tecrübeli ülkesi biziz. Şimdi bu bağlamda Türkiye bu alanda önemli mesafeyi almayı başarmış. NATO'daki müttefiklerimiz de bunu görmüş ve kabul etmiş. Avrupa'nın güvenliğinin konuşulduğu ve Lahey'den sonra ilk defa karara bağlandığı bu zeminde Avrupa Birliği şunu görmeli. Batı dünyasının eğer kendi içinde Atlantik İttifakı olarak andığımız ABD, Kanada bir tarafta, Avrupalı devletler bir taraftaysa Avrupa'nın güvenliği Avrupa Birliği'nin güvenliği değil.
0: Kesinlikle.
2: 3 tane ülke sayacağım. Sadece izleyicilerimiz 3 ülkenin yerini haritada gözlerini canlandırsınlar. Norveç, İngiltere, Türkiye. Üçü de Avrupa Birliği üyesi değil. Siz bu üçünü çıkardığınız zaman Avrupa güvenliğinden kuzeyde açığınız var, batıda açığınız var, doğuda gediğiniz var. O bakımdan F-35'i net söylüyorum. S-400'le bağdaştırmamak lazım. S-400'leri verirsek F-35'i alırız terminolojisi doğru bir yaklaşım değil. Türkiye egemen bir devlet. S-400'ler çoğu zaman NATO'nun onurunu korudu. Bunu da bilsinler. Çünkü ben bir NATO üyesiyim. Ben eğer zarar görseydim, vurulsaydım, bombalansaydım kim vurulacaktı? NATO ülkesi kendi evinde vurulmuş olacaktı. Belki de bunun caydırıcılığı sayesinde hala Türkiye İran'dan düşme ihtimali olan 3 füzeyi hatırlayalım. S-400'lerden bağımsız F-35'ler de, F-100 motorları da, F-16 ile ilgili o rehabilitasyon süreci, blok 70'e çıkarma meselesi de büyük oranda çözüldü. Ama Kasım'da Amerika'daki seçimler hala önem arz ediyor. Çünkü belli ki Temsilciler Meclisi kaybedilecek gibi duruyor.
1: Yani bizim Kasım'a kadar yol almamız lazım o zaman.
2: Acil, Eylül ve Ekim çok önemli. Yani her an başka provokasyonlarla karşı karşıya.
1: Ki başta Netanyahu deliriyor yani şu anda, evet, zıplıyor hopluyor.
2: Yunanistan ve İsrail.
1: Trump telefonları çıkmadı, Fox News'e bağlanıp ekrandan ince şey, mesaj göndermeye çalışmış.
0: Yani kanala peş peşe bağlandı.
2: Çatıdan giriyor, çatıdan kovsam bacadan giriyor. Yunanistan ve İsrail'e rağmen Türkiye NATO'nun en güçlü ülkelerinden biri ve Batı dünyası da şu ana kadar Türkiye sayesinde kafasını yastığa rahat koydu. Düzensiz göç, uluslararası terörle mücadele, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, tamamıyla ilintili merkezde Türkiye var.
1: Peki. Veda vakti geldi efendim. S-400'leri hangi şartlarda aldığımızda lütfen unutmayın. Çok sevdiğimiz böyle muhalif arkadaşlardan zaman zaman mesaj geliyor. Ne oldu S-400'ler falan diye. Patriot istedik vermediler. Samti istedik Avrupa'dan vermediler. Çin'e kadar gittik vermediler. S-400 almak zorunda kaldık. Hatırlayın o dönemde de NATO müttefikimiz olan ülkeler Patriot'ları söküp söküp götürdüler.
2: Yani hani Trump da bunu söyledi.
1: Tabii Petri Trump da bunu
2: hatadır
1: söyledi.
2: Dedi.
1: Aynen. Ve hani şunu da küçük bir not söyleyeyim. İsrail bölgemize 7 ülkeye saldırdı. ABD müttefiki olan Katar'a bile saldırdı. Bize saldıramadı. Hesabını da siz yapın artık diyelim ve veda edelim efendim. Öz sözümüzü unutmayın. Bizi menüye yazmaya çalışanlar inat. Masada olmaya, masa kurmaya devam edeceğiz inşallah. Başka yerde şubemiz yoktur. Taktiklerimizden sakının. Hoşçakalın.

0: Now izleyerek normal bir insan olamazsın. Bunu öğrendim. Her Now izleyen izleyiciler tam Yılmaz Özdil'in o sokakta anlattığı adam gibi, biliyor musun? Ya diyor ya adam, sen diyor Özgür Özel'e diyor kızdın diyor, nasıl biz seni seviyorduk artık sevmiyoruz. Deyince ne diyor? Benim diyor dayımın oğlu Rize ilçe başkanı. Ben Tayvan'la akrabayım. İzmirli akrabasıyım diyor.
1: Evet.
0: O yüzden diyor biz diyor şey yapamıyoruz, söyleyemiyoruz ama diyor ben diyor o yüzden... Adamın cevap çok enteresan, çok güzel cevap. Ya diyor kusura bakmayın ben bilmiyordum diyor. Bu CHP kafası bu. Manyak yani. Deli, normal değil yani.
1: Koy kenara. Now izlersen de
0: Kesin kafayı yersin.
1: izlersen
0: Bak
1: de
0: ben çünkü
1: Now
0: ana
1: izlersen
0: haberlere
1: de
0: her gün
1: yardımları ahbaba yaparsın. Dur daha ona
0: onu bir
1: geleceğiz.
0: dakika ne diyor? Adam o kolyeyi almadılar diyor.
1: Eh.
0: Böyle o kolyede bir şey yok abi diyor. Düzeltmeye çalışıyor. Yetkin düzeltiyor.
1: Ona da geleyim. Tamam.
0: Ne diyor? Islak saçlı
1: Nevşin.
0: abla, nevişli abla. Düzeltmeye çalışıyor adamı. Ama ne bir şey yok ama olabilirdi de.
1: Tamam.
0: Bekledi böyle şey.
1: Nav'ın genel yayın yönetmeninden bahsediyor efendim.
0: Manyak
1: Bu
0: yani.
1: deprem
0: Üzül
1: döneminde
0: de geç git lan.
1: Yüzyılın felaketi, asrın
0: Tabii.
1: felaketi yaşandığı günlerde
0: Ne sahtekar bir
1: bir
0: yaptılar.
1: yalan, o kadar fazla yalan ortaya atıldı ki şimdi bu yalanların hepsini bir bir görüyoruz. Konuya da geleceğim ama sadece Hikmet Bey neyi
0: Tabii.
1: anlattı onu açayım istedim.
0: Karton kutu üzerinde bir reklam varmış.
1: Aynen öyle. O yalanların bir yenisi ortaya atılmıştı. Gelen yardım kolilerinden birinde bir bira firmasının, içki sağlığa zararlıdır, logosu olduğu için o kolinin depremzedelere dağıtılmadığı, sadece kolinin üzerinde yani oraya yardım olarak bira gönderilmemiş, gönderilen insani yardım kutularının üzerinde logo varmış.
0: Çünkü
1: No
0: troller çünkü
1: Haber'in
0: fotoğrafı koymuşlar, montaj yapmışlar.
1: aynen öyle montaj yapılmış falan böyle gerekli olan tüm operasyon hazır. Troller tarafından
0: Bu da
1: hazırlanmış.
0: atlamış.
1: Ondan sonra Nov'un genel yayın yönetmeni diyor ki gördünüz diyor sadece diyor bira reklamı olduğu için diyor kutuların üzerinde yardımlar verilmedi diyor. Böyle kabul
0: AKP
1: edilemez bir
0: rezaleti.
1: durum, rezalet bir durum falan derken stüdyodaki diğer konuklar o yanlış, o
0: Yok
1: fake'miş
0: yok
1: o
0: oğlum.
1: haber, doğru değilmiş o haber falan dediklerinde

0: böyle üzerinden aşağı kaynar. Tamam, belki o haber fake ama zihniyet bu efendim. Engellerler. Engellerler.
1: Ama yaparlar mı? Yaparlar.
0: Buldular. İzletelim mi? İzledim. Hadi izletelim. Buyurun.
2: AFAD ya, o kadar akıl almaz işlere imza atıyorlar ki ya böyle bir ortamda. Kışlık mont yardımı gelmiş ya. Kutuların üzerinde bira resmi var diye yardımı itiyorlar ya. Gönderiyorlar. Evet,
3: ama o şey oldu. O nuteyd.org olmadığını söyledi.
2: Bayağı sosyal medyada dolaştı.
3: Sosyal medyada dolaştı. Her yerde. İşte onu da belki üzerinde tam dururuz.
4: Doğrulanmadı.
3: Tam doğrulanmadı.
2: Valla doğrulanıp doğrulanmadığını bilmiyorum. Kafa bu kafa mı? Ne işin? Ya yani yaparlar mı? Yaparlar. İnanmaz mısın?
0: Yaparlar mı? Yapar.
1: Şimdi sen bak.
0: Bir şey koy kenara.
1: Şimdi sen bunu eğer Now TV'yi haberlerini seyrediyorsan bu, yani burada bir propaganda yapmıyorum canım.
0: Evet.
1: Bu kafayla hazırlanıyor bilin yani.
0: İnsan diyorsun ki biraz mahcup olur. İnsan için olmaz. Şu abi, beyaz saçlıya ne diyeceksin abi? Bak orada ekranda duran beyaz saçlı bir adam var. Adının altında yani kendi karesinin altında Murat Yetkin yazıyor.
1: Biliyorum.
0: Ben bu adamı dönemin Genelkurmay Başkanı'nın karşısında ceketinin düğmesini ilikleyip tabii iki büklüm. Efendim kim cumhurbaşkanı olmalı? Kimi uygun görüyorsunuz efendim cumhurbaşkanı olması için diye sorduğu günleri hatırlıyorum. Bu adamın.
5: Tabii bunlar böyle ya.
0: Nedamet getirdi mi? Şimdi sorsan demokrasi şöyle muhteşem, özgürlükler kısıtlanıyor bilmem. Yahu siz atanmış bir askeri bürokrata kimin cumhurbaşkanı olmasını uygun görürsünüz tabii diye soran zihniyetsiniz tabii ya. Tabii. Ve nedamet de getirmediniz var ya. Ya o günün şartlarında bunlar gerekliydi gibi de olsa en ufak bir nedametiniz olmadı ya. Genelkurmay karargahında aldığınız briefinglerle 28 Şubat sürecinde yazdığınız gazetelerde, yönettiğiniz televizyonlarda bu insanlara zulüm ettiniz siz ya. Ve utanmadan hala çıkıp ahkam kesebiliyorsunuz ya.
6: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
7: Pelin Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Hesap basit, hesap basit. Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
10: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
11: Aa, nasıl ya?
12: İyi akşamlar.
13: Dinle, dinle.
14: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
10: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.

0: yok Yüksel abi.
1: Of ama benim adım çekici Yükselse. Ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24/24 radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım ama her zaman olduğu gibi günü bir özetleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşması yaptı. Özellikle şimdi son dönemde hatırlayacaksınız NATO zirvesinde o mehter marşından ve Yeniçeri'den rahatsız olan bir kesim vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan onlara seslendi. Dedi ki artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Vizyon fukaraları dedi onlara Cumhurbaşkanı Erdoğan. Daha pek çok açıklaması var, birazdan hemen başlar başlamaz paylaşacağız sizlerle. Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Haluk Levent gözaltına alındı. Bugün 990 milyon liralık bahis iddiası var. Ahbap Derneği'nde toplanan paralarla oynanan bahis. Bakacağız neler oluyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. Ve soruşturmada ilk kez kasten öldürme vurgusu var. Bu ifade kullanılıyor. 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Pek çok sayıda gözaltına alınan isim var. Soruşturmada son durumu paylaşacağız. Körfez'de, Hürmüz'de neler oluyor sorusuna da yanıt arayacağız. Trump açıklamalarda bulundu. Dedi ki Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz. Hürmüz Boğazı'nda kontrolü ele geçirdik dedi ABD Başkanı Donald Trump. Bir yandan karşılıklı saldırılar da hala devam ediyor geceden bu yana. ABD İran'ı vuruyor. İran da Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef almaya devam ediyor. Ona da bakacağız. Başlıyoruz.

0: Kabine toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yaptı. Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ni iç siyaset malzemesi yapmak isteyenlere sert çıktı. Artık reddi miras yapan Türkiye yok diye konuştu. Cumhurbaşkanı Konya'da açılacak yeni savunma sanayi merkezinin müjdesini de paylaştı.
1: Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var.
2: Ankara'daki NATO zirvesi törenlerini eleştirenlere sert tepki gösterdi. Milli meseleler siyasi aparat malzemesi yapılamaz dedi.
1: 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötüdür.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından konuştu. Hükümetin yaptığı her projeyi eleştiren muhalefete 36.sı Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi üzerinden cevap verdi.
1: Eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin ise doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi külliyemizde atmaktadır. NATO zirvesi Cumhurbaşkanlığı külliyesine ne gerek var diyenlere, iktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına

0: bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir.
1: Erdoğan'ın gündeminde NATO zirvesinden yansıyanlar da vardı. NATO'da yeni dönemin Ankara zirvesinde somutlaştığına dikkat çekti.
0: Ankara zirvesi ülkemizin merkezi rolünün berraklaşmasına vesile olmuştur. Türkiye ise sahip olduğu askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayi kapasitesiyle bu dönüşümün tam merkezinde NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır.
1: Erdoğan, NATO marjında ilk kez düzenlenen savunma sanayi forumuna ayrıca değindi. Zirvenin, Türkiye'nin tezlerinin en gür şekilde dillendirildiği bir platform görevi de gördüğünü ifade etti. Konya'da açılacak merkezin müjdesini paylaştı.
0: İttifakın öncelikli konularından biri olan drone karşıtı çalışmalar dikkate alınarak insansız sistemlere karşı özellikle koyma mükemmeliyet merkezinin Konya'da kurulmasına karar verildi.
1: Erdoğan yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamının ve bütçesinin genişletildiğini de duyurdu. Üretim sanayine desteğin artarak süreceğini açıkladı.
0: Bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz.
2: Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma bir sınavı daha başarıyla geçti. Kızıl Elma son testte hedefini havadan karaya süpersonik füzeyle vurdu.
1: Baykar tarafından geliştirilen Kızıl Elma yeni kabiliyetler kazanıyor. Dünya havacılık tarihinde yeni bir dönemi başlatan Bayraktar Kızıl Elma'ya şimdi de süpersonik füze entegre edildi. Havadan karaya süpersonik füze ile ilk atış testini başarıyla tamamladı. Merzifon'daki 5. Anajet Üs Komutanlığı'nda yürütülen çalışmalar kapsamında Bayraktar Kızıl Elma, Jet 230 füzesi ile atış gerçekleştirdi. İnsansız savaş uçağı 11 Temmuz'da kanatlarının altında iki süpersonik Jet 230 füzesi ile havalandı. Atış testini gerçekleştirmek üzere deniz üzerindeki hedefe yöneldi. Bayraktar Kızıl Elma, Jet 230 füzesini 120 kilometrenin üzerindeki menzilden başarıyla ateşleyerek hedefini tam isabetle vurdu. Böylece Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı önemli bir aşamayı daha geçti. Havadan karaya süpersonik mühimmatlarıyla kritik görevler icra edebilme yeteneğini ortaya koydu. Test faaliyetlerine liderlik eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, başarılı atışın ardından sosyal medya hesabına bir paylaşım yaptı. Test aşamasından bir video klip paylaşan Bayraktar, bir kilometre taşı daha tamamlanmış oldu. Yürekten tebrik ediyorum sizleri arkadaşlar, ifadelerini kullandı. Bayraktar Kızıl Elma daha önce Gökdoğan Hava Hava Füzesi, Tolun, Teber 82, KGK ve LGK 82 mühimmatlarıyla gerçekleştirdiği atış testlerini başarıyla tamamlamıştı. Jet 230 süpersonik füzesiyle de hedefini başarıyla vuran Bayraktar Kızıl Elma'ya milli mühimmatların entegrasyonu hız kazandı. Bu entegrasyon faaliyetleriyle Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı farklı hedeflere karşı etkinliğini artırıyor.
2: Savunma sanayinde her gün birbiri ardına yeni gelişmeler yaşanıyor. Orada üretilen ürünler, ürettiğimiz diğer ürünlerden hedefe doğru ateşleniyor. İlk insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızıl Elma süpersonik füzeyle hedefini vurdu hem de 120 kilometreden. Onun öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısındaki açıklamalarını paylaşmıştık sizlere.

0: Orada da bir konuya değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Drone karşıtı çalışmalar dikkate alınarak insansız sistemlere karşı koyma mükemmeliyet merkezinin Konya'da kurulmasına karar verildi dedi. Hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Birazdan savunma sanayi analisti Kadir Doğan bizlerle. Kadir Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Bu önce insansız sistemlere karşı koyma mükemmeliyet merkezi. Ne demek?
1: Şöyle, şimdi bildiğiniz gibi günümüzde artık özellikle bu Ukrayna Savaşı dünyada çok şeyi değiştirdi. Yani dronların, özellikle sivil kullanımda olan dronların harp sahasında çok ciddi etkileri olduğunu, bunların özellikle hem işte nizami hem gayri nizami bir şekilde kullanımının çok ciddi sonuçlar doğurduğunu biz yaşayarak gördük. Geçmişte dünya orduları buna çok hazırlıklı değildi çünkü hava savunma yapıları biraz daha modern, daha biraz böyle büyük platformlar için kurgulanmıştı. İnsansız hava araçları için bile yeni yeni aslında bazı şeyler yapılıyordu. Şimdi dronların aslında en temel zorluğu, durdurulması açısından en temel zorluğu şu. Hani teknik açıdan bir şekilde vurabiliyorsunuz bunları Erkan Bey. Yani işte gidip bir füzeyle vurursunuz veya farklı sistemlerle vurursunuz. Ama şimdi sizin yaptığınız güdümlü, birazdan işte bahsedeceğimiz mesela İHA 230, işte Jet 230 gibi mühimmatların hani maliyetleri çok yüksek, hassasiyetleri çok yüksek, üretimleri çok zor. Şimdi onunla bir drone'u vuruyorsunuz ama karşınızdaki drone hani 1000 dolar, 2000 dolar bandında bir kişinin eliyle üretebildiği, evlerde üretilebilen ve hani vurulduğu zaman hiçbir şey ifade etmeyen bir sistem.
0: İran-İsrail Savaşı'nda çok konuşmuştuk bunu biz sizinle o zaman da. İran yüzlerce drone'u çok az maliyetle gönderiyordu ama işte İsrail'in bir drone'u vurmasının maliyeti çok çok fazlaydı.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi böyle olduğu zaman da düşünün mesela hani savaş uzadığı zaman karşınızda 10 bin tane drone atıldığında hepsini vurmak için 10 bin tane füze kullanmanız lazım. Aradaki maliyet farkı devasa. Hani buna hiçbir dünyada, hiçbir ordu aslında bu kadar bütçe ayıramaz, bunu sürdürülebilir bir şekilde yapamaz. Yapsa da bu kadar üretemez zaten. Şimdi bu bize farklı bir noktaya götürüyor. Nereye götürüyor? Yeni bir alan, yeni bir savunma doktrini, yeni bir işte önleme doktrini geliştirmeniz gerekiyor. Neler yapılıyor? İşte önleyici dronlar geliştiriliyor mesela. Hani şey gibi düşünün. Yerden işte bir radarla, elektrooptik bir sistemle tespit ediyorsunuz bir drone'u. Farklı bir drone gidiyor, kafadan çarpıyor ona, geri dönüyor. Şimdi bakın bu yeni bir inovasyondur. Nedir? Tekrar tekrar kullanılabilir bir mühimmat yaptınız. Bu kez maliyetleri çok düşürdünüz. Veya ne yapıyorlar? Parçacıklı mühimmatlar yapıyorlar, daha ucuz. Normalde var bunlar. Bizim mesela işte Korkut'ta vesaire kullanılıyor. Ama çok daha ucuzunu yapmaya çalışıyorlar. Havada böyle bir bulut oluşturuyorlar. Şimdi bunların hepsi dünyada çok yeni. Ya yani Ukrayna Savaşı'ndan sonra açıkçası bunlar çok fazla böyle kullanılmaya, geliştirilmeye başlandı. O yüzden bir mükemmeliyet merkezine NATO'nun ihtiyacı var. Çünkü araştırma yapılıyor, geliştirme yapılıyor, çeşitli faaliyetler yapılıyor ve şunun altını çizmek lazım gerçekten. NATO orduları içerisinde bu duruma en hazır iki ülke var. Biri Amerika, bir tanesi Türkiye. Yani diğer NATO üyesi ülkelerin, inanın hani ben sektörün içinde olan birisi olarak söylüyorum, ellerinde neredeyse hiçbir şey yok bu konuda. Hani tehdit de yok Ukrayna, hani Rusya dışında, ama yaptıkları hiçbir şey de yok. Şimdi bu tesisin Konya'da kurulması da aslında tesadüf değil. Şimdi Konya Karapınar'da Milli Savunma Bakanlığı'nın bir atış sahası var. Çok büyük bir saha. Tüm faaliyetler genelde bu gibi sistemlerin oralarda yapılır. Oradaki hem personel çok bu konuda eğitimlidir, hem bilgilidir, hem de işte bir geçmiş tecrübesi vardır. Muhtemelen de bu tesis de tahminimce orada kurulacaktır diye düşünüyorum. Böyle olduğu zaman da zaten sizin elinizdeki deneyimli personel de ülkenizde yapılan çalışmaları da bir araya getirdiğinizde Türkiye'nin bu konuda NATO için öncü bir ülke olması hani tamamen beklenir bir senaryo benim
0: evet,
1: için ve
0: şimdi
1: bu da çok faydalı olur bence.
0: Şüphesiz. Burada şuna değinmekte fayda var sanırım. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı bunu. Buradaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlik vasfını aslında çok konuşuyoruz ama yine de konuşmakta fayda var. Çünkü bu tür durumlarda hemen aksiyon almak, kararların hızlı alınması, hemen hayata geçirilmesi, mesela Türkiye'de özellikle savunma sanayi ile ilgili hemen kararlar alınıyor, hızlıca hayata geçiriliyor ve o tesisler hızlıca kurulma aşamasına geliyor, kuruluyor ve göreve başlıyor. Bu açıdan da bakmak lazım herhalde. Bu işlerin kolaylaşması meselesi, hızlanması meselesi.
1: Ya bu tabii ki çok çok önemli bir durum. Yani şimdi şöyle örnek vereyim. Dünyanın herhangi bir yerinde, işte özellikle de Batı'da, yani Avrupa ve Amerika'da bir drone testi, hatta drone da demeyeyim, bir patlayıcının testinin yapılması için çok uzun prosedürler, çok uzun izinler var. Bir projenin seri üretime geçmesi için çeşitli kurumların onayları çok yavaş ilerliyor. Hani Avrupa'da da örnek vereyim. Yıllardır bunların bir Eurodrone projeleri vardı mesela. Başladılar, durdu, başladı, durdu. Da adamlar hani projeyi konuşmaktan ürün yapmaya 5-10 yıldır geçemediler. En sonunda iptal ettiler zaten. Hani Avrupa'da böyle projeler dolu. Çünkü ortada karar verecek bir irade yok. Risk alacak, sorumluluk alacak. Hani yani birçok konuda biz biliyoruz. Özellikle üzüntülü şeyde, çok büyük projelerde. Hani Sayın Cumhurbaşkanımız çıkıyor. Ya bu işin sorumlusu benim. Yapın kardeşim. Para mı istiyorsunuz? Buyurun. Alan mı istiyorsunuz? Buyurun. Devletin desteği mi istiyorsunuz? Buyurun. Bu olduktan sonra zaten buradaki insanların üzerine de, yani buradaki mühendislerin, çalışan bürokrasinin, görevlilerin yapmak düşüyor bunu.
0: Evet.
1: Ama siz bunu zaten sağlayamazsanız o adamlar hiçbir şey yapamaz. Yani o yüzden devlet bu konuda gerçekten yıllardır üstüne düşeni fazlasıyla yapıyor. Bunu da zaten biz bu 20 yıllık gelişimde çok net bir şekilde görüyoruz.
0: Şimdi Avrupa Birliği deyince yanına hediye silahı alamayan tabancayı ülkesine götüremeyen
1: çok komik.
0: Ülke
1: Yani çok komik.
0: Liderlerinden,
1: Gerçekten
0: devlet
1: çok komik.
0: başkanlarından bahsediyoruz. Hal öyle olunca aslında her şeyde gözüküyor. Gelelim Kızıl Elma'ya. Orada bu akşam paylaşılan Baykar tarafından 120 kilometreden süpersonik füzeyle Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı hedefini tam isabetle vurdu. Şimdi burada birkaç şey konuşmakta fayda var. Birincisi, bir süpersonik füze, o da bizim füzemiz. Uçak da bizim uçağımız, değil mi hocam? Bunu çok gerçekten görece uzak bir nokta, 120 kilometreden insansız bir savaş uçağıyla nokta atışı vuruyorsunuz. Bu bir ordunun kabiliyeti açısından ne anlama geliyor, Türk ordusunun kabiliyeti açısından?
1: Şimdi geçmişte özellikle bizim hem uçak alımlarımızda hem bunların ikame edilmesinde bir şeyleri çok yaşadık. Hala da yakın zamana kadar yaşıyorduk açıkçası. Mesela Amerika'dan F-16 aldınız ama mühimmat yetmiyor. İşte bizim orada kullandığımız hava füzeleri vardı, hava kara füzeleri vardı. Bunların birçoğunu dünyada hani üreten ülkeler var. Bunların hani böyle kısıtlı sayıda ülkeler bunlarda. Hani bir elin parmağı geçmeyecek ülkeler ve her biri aslında bunların satışında, kullanımında çeşitli zorluklar çıkarıyorlardı. Birincisi zaten hani kritik bir teknoloji olması sebebiyle bu işlerin bu kadar ciddi bir şekilde yapılması, ileriye dönük yürütülmesi çok önemli. Şimdi bu bugün test edilen Jet 230 dediğimiz mühimmatın aslında geçmişi çok eski. Biz yine sizle konuşmuştuk. İlk TRG 230 diye başladı bu iş. Karadan karaya bir balistik füzeydi. Sonra TRLG 230 oldu. Ona lazer güdüm ekledi Roketsan. Sonrasında İHA 230'u yaptı. İHA'dan ateşlendi. Sonrasında Jet 230 yaptı. Buradan ateşlendi. Bakın bu aslında, yani bugün konuştuğumuz bu mühimmat, savunma sanayindeki bir ürünün gelişimi. Bunun işte bir devletin veya bir siyasi otoritenin bunun arkasında durmasının ne kadar önemli olduğunun, bunların ne kadar sürdürülebilir işler olduğunu bize çok iyi anlatan bir örnek. Yani siz 3-4 yıl önce bir mühimmat geliştirmeye başlıyorsunuz. O mühimmattan siz 4 yılda, 5 yılda 4 tane ürün çıkarıyorsunuz farklı kullanımlarda. Ve bunu sürekli bir şekilde yapıyorsunuz. Her platformunuza yapıyorsunuz. Bu iş böyledir zaten Erkan Bey. Yani bir tane uçak yaparsınız. O uçağı evirirsiniz, çevirirsiniz. Küçüğünü yaparsınız, büyüğünü yaparsınız. Hızlısını yaparsınız, yavaşını yaparsınız. Ama önce bir yapabilmek gerekiyor. Biz şimdi geçmişte bu işleri yaptığımız için artık bu gibi varyantları çıkarabiliyoruz. Bu da bize aslında özellikle bu Jet 230 şöyle bir avantaj sağlıyor bu gibi sistemler. Şimdi bunlar balistik yörünge takip eden sistemler. Deminki videoda gördüğünüz gibi doğrudan aşağıya dalmıyor. Önce yukarıya çıkıyor. Bu sayede zaten süpersonik hızlara erişebiliyor. Ve süpersonik hızlara erişmiş
0: tepeden
1: bir
0: dalış
1: mühimmatın...
0: yapıyor aşağıya. Yukarı çıkıp.
1: Aynen. İşte balistik yörünge takip ediyor.
0: Evet.
1: Çıkıp belli bir katmandan sonra aşağı iniyor. Şimdi bu hızlara zaten hani ulaşmak için, süpersonik bir hıza ulaşmak için zaten bunu yapmanız lazım. Yer çekimiyle birlikte artık hızlanarak aşağı iniyorsunuz. Ve bunun en önemli noktası şu. Dünyadaki günümüzdeki birçok hava savunma sistemi, belki de yani %80'i 90'ı süpersonik bir mühimmatı durdurabilecek seviyede değil şu anda. Çok düşük başarı oranlarıyla durdurabiliyorlar. Ve bu size aslında çok kritik bir vuruş gücü sağlıyor. Yani şunu düşünebilir buradaki Kızılelma'yı kullanan bir operatör, Allah korusun bir savaş durumunda düşmanın çok kritik bir tesisi var, bir sistemi var, bir ne bileyim bir alanı var. Eğer şunu istiyorsanız ben kesinlikle bunu vurmalıyım kardeşim. Hiç kimsenin bunu önlemesini istemiyorum. Atacağınız mühimmat bu tarz bir mühimmatsız. Bu sayede herhangi bir hava savunma sisteminin başarma olasılığını, yani imha olasılığını çok aşağı çekiyorsunuz. Bu gibi mühimmatların geliştirilmesi kadar o yüzden bunların yüksek adetlerde üretilmesi de çok önemlidir ki en son işte NATO zirvesinde de gördük Türkiye'nin bu konuda hem Roketsan hem Aselsan devasa yatırımları var. Yani hani Roketsan'ın Elmadağ tesislerini hani görün her yerde inşaat var, her yerde bir çalışma var, çok büyük yatırım yapılıyor. Aselsan'da keza aynı şekilde benzer çalışmalar var. Hani artık Türkiye bu noktalara geldiği için bizim temel gündemimiz ne kadar yüksek adette üretip ne kadar fazla stoklarımızı doldurabileceğimiz olacak bu
0: Bunun
1: konuda. Çünkü biz artık hani o
0: insansız,
1: kritik eşiği aştık.
0: yani bunun insansız savaş uçağından ateşlenip hedefini vurması, bu kabiliyetin kazanılması dünyaya da herhalde çok önemli bir mesaj değil mi?
1: Kesinlikle
0: Özellikle
1: yani
0: bazı
1: şöyle
0: yerlere.
1: düşünebilirsiniz. Kesinlikle şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi ne kadar pahalı olursa olsun bir savaş uçağıyla bir insansız savaş uçağının veya bir insansız hava aracının çok ciddi bir psikolojik farkı var. Birini feda edebiliyorsunuz.
0: Evet.
1: Şimdi o uçak gidiyor ama o pilot geri gelmiyor. Yani o pilot 10-15 yıllık eğitim alan bir insan sonuçta. Bir can sizin bir nevi bir devletinizin yatırımı. Şimdi savaş uçağında her zaman bir risk var. Üretimi de zor. Çünkü insan taşıdığı için örneğin bugün biz Kaan'ı üretsek ayda atıyorum TUSAŞ tüm kapasitesiyle 20 tane üretebiliyorsa Baykar aynı kapasiteyle 100 tane üretir bundan. Bu da sizin için çok büyük bir avantaj. Bu gibi mühimmatları ve bu gibi konseptleri kullandıkça aslında siz şunu gösterebiliyorsunuz. Benim devlet olarak sınırlarım çok daha geniş. Ben çok daha fazla risk alabilirim. Ben çok daha fazla gözümü karartabilirim mi gösteriyorsunuz. Bu da dediğiniz gibi karşınızdaki ülkeye çok büyük bir mesaj veriyor aslında.
0: Şüphesiz. Savunma Sanayi Analisti Kadir Doğan. Kadir Bey çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
1: Rica ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok sağ olun. Savunma sanayinde gelişmeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, Kızılelma'nın süpersonik füzeyle hedefini tam isabetle vurması konuştuk. Moderatör Gece devam ediyor.

0: 17 yıldır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında kritik bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmada yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 29 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
1: Ey millet neredesin dediğimizde, o milletin sesi çıkmaz hale gelmişse ondan korkma.
2: Yazıcıoğlu dosyasında yeni deliller mercek altına alındı. FETÖ bağlantısına ilişkin kritik adım atıldı. Ankara merkezde operasyon başlatıldı. Büyük Birlik Partisi'nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce farklı başsavcılıklarca yürütülen soruşturmalarla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mütalaasını dikkate alarak kapsamlı incelemeler yaptı. Yürütülen incelemeler yeni şüpheleri gündeme taşıdı. Soruşturma kapsamında olay günü bölgede uçuş yapan askeri jet pilotları, askeri kaza kırım ekibinde görev alan personel, olay yerinde görev yapan sivil kaza kırım ekibiyle koordinat tespitinde görevli Emniyet Genel Müdürlüğü personeli hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Bu kişilerin Fethullahçı silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediklerine yönelik kuvvetli şüphe oluşturuyor. Somut delillerin bulunduğu tespit edildi.

0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara merkezli 10 ilde 27 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin cezaevinde bulunduğu belirtilirken firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalardaysa 20 tabanca, 2507 mermi, 35 şarjör ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor. Öte yandan dosyaya giren radar kayıtlarında olayın meydana geldiği değerlendirilen zaman diliminde bölge üzerinde askeri uçakların uçuş yaptığı görülüyor. Görüntülerde uçaklardan birinin bir süre radar ekranından kaybolduğu, ardından daha düşük irtifada yeniden radar kayıtlarına girdiği yer alıyor. Bu radar kayıtlarıyla olay günü bölgede gerçekleştirilen askeri uçuşlar soruşturma kapsamında incelenen başlıklar arasında bulunuyor.
1: ...15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde FETÖ'ye bir kez daha ağır bir darbe vuruldu. Örgütün mahrem yapılanmasına yönelik şimdiye kadarki en kapsamlı operasyonlardan biri için düğmeye basıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'le İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ortak açıklamasıyla duyurulan operasyon 81 ili kapsıyor. Hedefte tam 968 şüpheli var.
2: FETÖ kıskaca alındı, 81 ilde düğmeye basıldı. Mahrem yapılanma hedef alındı. ...15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden geçen yıllara rağmen FETÖ ile mücadele hız kesmeden sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda emniyet ve jandarma teşkilatlarının müşterek çalışmasıyla 81 ilde eş zamanlı geniş çaplı operasyon başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyonun başladığını ortak açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Hedefte FETÖ'nün mahrem yapılanması ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 968 şüpheli var. Bakanların ortak açıklamasında Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda emniyet ve jandarma teşkilatlarının müşterek çalışmasıyla operasyonun yürütüldüğü belirtildi. Örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurların çökertilmesinin amaçlandığı vurgulandı. ...15 Temmuz'un üzerinden yıllar geçse de FETÖ ile mücadele hız kesmiyor. FETÖ'nün tüm yapılanmalarına yönelik adli ve güvenlik boyutundaki mücadele kararlılıkla sürecek. 968 şüpheliye yönelik soruşturma süreci ise devam ediyor.
1: ...15 Temmuz darbe girişimine yönelik yeni bir iddianame hazırlandı. 649 gaziye yönelik öldürmeye, teşebbüse azmettirme suçundan darbeci askerlere 27'şer yıla kadar hapis talep edildi. İddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlandı. 649 gazi mağdur, 8'i firari, 13'ü hükümlü olarak cezaevinde bulunan 21 darbeci şüpheli olarak yer aldı. İddianamede 15 Temmuz darbe girişiminin bizzat terör örgütü lideri Gülen tarafından onaylandığı belirtildi. Planı icra aşamasına TSK içerisinde gizlenmiş örgüt mensuplarının rol aldığı aktarıldı. İddianamede darbe teşebbüsüne giden süreç ve İstanbul ayağındaki planlamaya yer verildi. Çok sayıda davada sanıklara verilen cezaların kesinleştiği bilgisi paylaşıldı. Şüphelilerin 15 Temmuz darbe girişiminin İstanbul ayağındaki faaliyetlerin organizasyonunda ve olay günü icrasında etkin rol üstlendiği aktarıldı. Şüphelilerin azmettiren sıfatıyla sorumlu oldukları ve mağdurlara karşı kasten öldürmeye, teşebbüse azmettirme suçunu işledikleri ifade edildi. ...15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ mensubu askerlerin gerçekleştirdiği darbe girişimi Türk milletinin kararlı direnişiyle engellendi. Sokaklara akın eden milyonlarca insan milli iradeye sahip çıkarak vatanını korudu. O gece tarihe unutulmaz bir kahramanlık hikayesi kazındı. İşte o destanın yazıldığı yerlerden biri de İstanbul Çengelköy'dü. 15 Temmuz gecesi yaşananları Çengelköy'ün Gazi Muhtarı 24 ekibine anlattı.
3: Üzerinden tam 10 yıl geçti. 15 Temmuz 2016 o hain gece biz hiçbir zaman unutmadık. Unutturmamaya çalıştık. O gece hakikaten hain bir geceydi. Bu hain terör örgütünün elemanları, devletimin silahını çalmış, elbisesini çalmış hainler. Biz de o akşam hakikaten hiç yaşanmaması gereken şeyleri yaşattılar.
4: 15 Temmuz diriliş destanıdır. İhanete karşı milletin kıyamıdır. Şanlı Türk milletinin tanklara, tüfeklere kafa tutup vatan hainlerini derdest ettiği gecedir.
3: Bizler vurulduk, gazi olduk. Yeğenlerimiz, kardeşlerimiz vuruldular, şehit oldular. Ama Allah'a şükürler olsun ki o süreçten sonraki süreçte bir baktık kendimize geldiğimiz zaman, hastaneden çıktığımız zaman elhamdülillah bayrağımız dalgalanıyordu, ezanlarımız okunuyordu. Yani çocuklarımız sokaklardaydı. Bu bizim için büyük bir onurdu. Tabii unutmayacağız. Unutmayacağız. Unutturmayacağız da.
4: 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde İstanbul'un en kritik noktalarından biriydi Çengelköy. Öyle ki burada vatan bekleyişini sürdüren 8 çelik yürek şehit düştü. 84 kişi gazi oldu.
3: Tabii bir mahalleden bir sakinimiz, bacımız, muhtarım dedi, benim kızımı dedi köprüde rehin almışlar. Ya bu kelime beni çok büyük ateşledi yani. Ondan sonra eşime eve çıkmasını söyledikten sonra karakol cihetine koşarak gittim ve karakoldan içeri girdim. Televizyon açık mı diye sorduğumda, televizyona baktığımda tankı ne zaman köprünün üzerinde gördüğümde eyvah dedim, bir kalkışma var. İşte ondan sonra zaten uzun dakikalar, uzun saatler başladı. Tabii biz de Çengelköy mahallesi olarak üzerimize düşeni en güzel şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Savunmayla hakikaten buradan terör örgütünün elemanlarını köprü cihetine geçirmedik.
4: Darbe girişiminin ilk saatlerinde Çengelköylüler ilk sokağa çıkanlardan oldu. Asker üniforması giyen FETÖ'cü hainleri durdurmak için canlarını ortaya koydu.
5: Darbeye yüzü vermeyiz, kusura bakmayın. O 80'li yıllar geçti. Vallahi gezeriz, hiç bakmayacağız.
3: Ben Çengelköy halkını karakola davet ettim. Ondan sonra Çengelköy karakol binamızın içinde bulunan araçları Çengelköy karakolun önüne barikat olarak çektirdim ki buradan geçişi kapatmak için.
4: Al bayrağımız göklerde dalgalansın, ezanlarımız dinmesin diye diğer vatan evlatları gibi Çengelköy muhtarı Can Cumurcu da canından geçti. O gece gazi düştü.
3: Vatandaşımız bağırıyordu, muhtarım ne olur barikatın arkasına geç, ne olur ne olmaz. Ya dedim, dalga mı ediyorsunuz çocuklar, ya bunlar bizim askerimiz, bize kurşun sıkmazlar dedik ama yanılmışız. Maalesef 12.05'te de ben bir G3 kurşunu alarak işte sakat kaldık. Allah nasip ederse, o şanı yaşamayı nasip ederse gazi olduk.
1: Canları pahasına, meydanlara, köprülere akın eden ve darbecilere geçit vermeyen milyonlarca kahramandan biri de Mustafa Uygun'du. Uygun, hainlerin kurşunlarına ve tank atışlarına karşı göğsünü siper etti. Vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla gazi oldu. O kabus dolu gecede yaşadıklarını 24'e anlattı.
6: Allah'a çok şükür ki vatandaşımızın ve kardeşlerimizin sayesinde hain FETÖ'ye ülkemizi teslim etmedik.
7: Canları pahasına savundular. Meydanlara, köprülere akın ettiler. Darbecilere geçit vermediler.
6: Bugün olsa diyeceksiniz ki çıkar mısınız tekrar? Tekrar çıkarım ve bu sefer ailemle birlikte çıkarım.
7: Saatler 22'yi gösterdiğinde Türkiye tarihindeki en uzun geceye uyandı. Hainlerin hedefindeki en kritik noktalardan biri o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'ydü. Binler darbecilere dur demek için köprüye akın etti. O kalabalığın arasında vatanı için göğsünü siper etmeye giden Mustafa Uygun da vardı.
6: Öğrendik ki asker kalkışma yapmış, darbe yaptığını söylediler. Harfiyat kamyonlarıyla yolu kapatmışlardı. Sonrasında biz yürüyerek Kısıklı'ya, Ümraniye'den Kısıklı'ya indik. Bir baktık ki çok yoğun bir kalabalık vardı, insan seli vardı.
7: Hain darbe girişiminin ilk saatlerinde 54 yaşındaki Mustafa Uygun da haberi evindeyken aldı. Bir an bile düşünmeden akrabalarını da arayarak yola koyuldu. Araçla çıktıkları yolda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşmak istediler. Ancak hain darbeci askerler tarafından yolları kesilince yürümeye başladılar. Ve daha sonrasında köprüye ulaştıklarında ise gördükleri tablo adeta mahşer yeri gibiydi.
6: Ve buraya hareket ettiğimizde tabii beraber çıktığımız kayınçolarımız falan filan kalabalıkta hepsini kaybettik. Mermiler sesleri duyabiliyoruz, kulağımızın üzerinden, kafamızın üzerinden geçiyor. Köprüye indik.
7: Fethullahçı terör örgütünün hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Ancak Uygun o geceyi dün gibi hatırlıyor.
8: Mustafa Uygun'la birlikte binlerce kişi darbecilere karşı çıkmak için sokaklara dökülmüştü. Saatler ilerlemeye devam ettikçe de kalabalık artmaya devam etti. Mustafa Uygun ve binlerce kişi köprüye geldiklerinde binlerce kişi hep birlikte darbecilere karşı çıktılar. Ve tam anlamıyla her bir noktadan ateş seslerinin geldiği o dakikalarda Türk bayrağının altına sığınmayı denediler. Ancak darbeci askerler Türk bayrağına daldırış etmedi ve ateş açmaya devam etti.
6: Tabii yönümüzde yaralılar oluyor, düşenler oluyor vatandaşlardan, arkadaşlarımızdan. Biz onları almaya gidiyoruz, taranıyoruz bir yerden. Ama nereden tarandığımızı tabii anlayamıyoruz. O esnada dedik hani bayrak açalım, büyük bir bayrak açalım. Bayrağı ateş etmezler düşüncesiyle. Bayrağın altına girdik, önümüzde iki tane yaralı vardı. Onu almak için bayrağın altından bizi taradılar tekrar.
7: Kendisi gibi çok sayıda yaralı ve şehit vardı. O kabus dolu gecede canlarını siper ettiler.
8: Saatler ilerledikçe FETÖ'cü hainler ateş açmaya, çaresiz kalan halkta kendini bir şekilde savunmaya devam ediyordu. Ve köprü ve civarında yoğun ateş sesleri yükselirken tankın hedefinde ise bir polis toması vardı. Darbeci hainler tarafından ateşlenen o tank tomayı vurdu ve çevreye parçalar saçıldı. İşte tomadan saçılan o parçalar Mustafa Uygun'a isabet etti.
6: Otobüs durağının orada biraz dinlenmek açısından kaldırıma çöktüm, oturuyordum. Otururken tanklardan atış yaptılar, tomayı patlattılar. Tomayı patlattıklarında bana bir parça geldi. Kolumda benim kan görmüşler, oradaki vatandaşlar. Dediler abi senin kolun kanıyor falan. Biz tekrar mücadelemize başladık. Motorluğun bir tanesi, hatta bende resimleri falan mevcut. Dedi abi bunlar dedi bizi dedi bu akşam hepimizi dedi öldürürler dedi, vurarlar falan dedi. O esnada motorcuyu öldürdüler orada.
7: İki çocuğuna kavuştu belki ama o gece hem hafızasında hem vücudunda unutulmayacak izler bıraktı.
6: Sağ olsun devletimiz peşimizde durdu. Valilikten, kaymakamlıktan, belediyelerden ziyaretimize geldiler. Bir 15 Temmuz kalkışması oldu. Allah'a çok şükür ki vatandaşımızın ve kardeşlerimizin sayesinde hain FETÖ'ye ülkemizi teslim etmedik.

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yönelik yeni açıklamalar var. İran'ı bugün ve yarın sert şekilde vuracaklarını duyurdu. Trump, Hürmüz Boğazı'nda kontrolü ele geçirdiklerini de söyledi. ABD Başkanı Boğaz'dan geçen tüm kargolardan %20 geçiş ücreti alacaklarını belirtti. Trump Amerikan medyasına açıklamalar yaptı. Gündeminde İran vardı. Tahran'ın anlaşmaları bozmak için farklı şeyler yaptığını söyledi. İranlıların son derece güvenilmez insanlar olduğunu dile getirdi. Mutabakat muhtırasının İran için bir test olduğunu belirtti. Onlar buna uymadı diye konuştu. İran'ı sert şekilde vuracaklarını duyurdu. Trump, Hürmüz'de kontrolü ele geçirdiklerini de ifade etti. ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz, kontrol bizde olacak dedi. Trump, Hürmüz'ün güvenliğini üstleneceklerini duyurdu ancak bunun bedava olmayacağını belirtti. Bu görevin bir bedeli olması gerektiğini savundu Trump. Hürmüz Boğazı'nda güvenliği sağladığımız için ücret alacağız dedi. Trump konuya ilişkin sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı. Hürmüz'e yönelik ücret tarifesini duyurdu. Boğaz'dan geçen tüm kargolar için %20 geçiş ücreti alınacağını açıkladı. Trump, ABD bundan böyle Hürmüz Boğazı'nın koruyucusu olarak bilinecektir ifadelerini kullandı. ABD Başkanı uygulamanın derhal yürürlüğe gireceğini bildirdi. İran devrim muhafızlarındansa Trump'a yanıt gecikmedi. Hürmüz Boğazı'ndaki otoriteyi sürdürdüklerini söyledi. Kontrol İran'da mesajı verildi. Açıklamada ABD Hürmüz Boğazı'na müdahale ederek küresel petrol ve doğal gaz arzının güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attı denildi. İşte Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesiyle petrol fiyatları yukarı yönlü hareketlenmeye devam ediyor. ABD, İran saldırılarının enflasyonu ve faiz artırımı risklerini yeniden canlandırmasıyla altın fiyatları düştü. Peki küresel piyasalarda son durum ne? Yanıtı haberimizde.

0: Orta Doğu'da savaş piyasaları sarstı, petrol yükseldi, altın düştü. Yatırımcıların gözü Orta Doğu'daki gerilimin enerji arzı ve küresel ekonomiye etkisine çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın hafta sonu karşılıklı askeri operasyonlar düzenlemesi enerji piyasalarını hareketlendirdi. Orta Doğu'da tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu. Küresel piyasalarda yüksek enflasyon ve faiz korkusu hakim.
1: Şu an bu haftanın gündemi petrol. Petrol fiyatları %5'e yakın yükseldi. Yeniden 80 dolarlara kadar yükselişlerin olduğunu gördük. Tabii petrol yükselince dünyada hemen enflasyon yükselebilir beklentisi ve merkez bankalarında buna paralel olarak da faiz artırım beklentisi yükseliyor. Yılın sonuna kadar Amerika'dan en az bir tane faiz artırımı bekleniyor.
0: Artan jeopolitik gerilim petrol fiyatlarını yükseltirken altın fiyatları ise değer kaybetti. Güvenli liman algısı faiz baskısına yenik düştü. Ons ve gram altın haftaya %1'i aşan kayıpla başladı.
1: Eğer enflasyonda yükseliş varsa işte altında biraz daha baskılanma görebiliriz. Ama enflasyonda düşüş olursa ki geçtiğimiz haftalarda istihdam piyasasında bir miktar düşüş vardı. Bu Fed'in belki yılın sonuna doğru faiz artırabileceği beklentisini canlandıracak ve yaz aylarında altında yeniden yükselişler görebiliriz. O yüzden çok kritik bir haftanın içerisindeyiz. Savaş yeniden ateşlendi. Misilleme saldırıları devam ediyor. Körfez'deki savaş ve Hürmüz Boğazı'nın olası kapanma riskleri artık altın yatırımcısını tedirgin ediyor bir noktada. Eğer ki Hürmüz'de bir anlaşma gerçekleşmez ve Amerika'da da enflasyonda yükselişler görürsek altında, onsta 4000 dolarlar, gram altında da 6000 TL'lerin altında fiyatlamalar görebileceğiz gibi görünüyor Ebrar Hanım.
0: Altın fiyatları yer yer düşüyor, yer yer yatay seyrediyor. Yatırımcı oldukça tedirgin. Peki savaşın gölgesinde yatırımcı nasıl konumlanmalı?
1: Bu savaş başladığından bu yana hep Hürmüz'de savaş bitecek. Çünkü Amerika'da Kasım'da seçim var. Trump savaşı devam ettiremez ve enflasyonu da yükseltmez beklentisi var. Petrol fiyatlarının yükselmeyeceği beklentisi var. Bu umut biraz kayboldukça yatırımcı da portföylerindeki altını bir miktar azalttılar ama şunu düşünmek gerekiyor. Şimdi altın uzun vadeli bir yatırım aracıydı. Aslında böyle dönemler, kapalı çarşıda işçilik yok ve kademeli olarak da düşüşlerin olduğunu görüyoruz. Böyle dönemler aslında portföye tam tersi altın eklemek için bir ortam oluşturuyor. Önümüzdeki 1,5-2-3 yıllık süreçte bakmak gerekiyor. Kısa vadeli hareketler yanıltıcı olabilir.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının maaş ve özlük haklarına ilişkin tepkisi büyüyor. İddiaya göre memurlar 7 aydır ikramiyelerini alamıyor. Yaşanan mağduriyet karşısında İBB memurları eyleme gitti. Saraçhane'de toplandılar. İBB yönetimini eleştirerek taleplerinin karşılanmasını istediler.
3: Saraçhane'de bu kez belediye memurlarının sesi yükseldi. Memurlar ve sendika temsilcileri maaş ve özlük haklarına ilişkin taleplerini dile getirdi. İBB yönetiminin tutumuna tepki gösterdi.
4: Geçinemiyoruz. Çoluğumuzun çocuğumuzun yüzüne bakamıyoruz artık.
5: Sayıştay ve soruşturmalar bahane edilerek hep emekçi göz ardı edildi. Yani olumlu bir cevap alamadık.
6: 7 aydır ikramiyelerini alamadığını iddia eden İBB memurları Saraçhane'de belediye binasının önünde bir araya geldi ve yüzlerce memur belediye yetkililerinden haklarını istedi.
7: 7 aydır bütün kapılar yüzümüze kapandı. Gittiğimiz her yerde çözemeyiz, veremeyiz. İşte zimmet çıkıyor.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli memurlar eyleme başladı. İddiaya göre memurlar çeşitli bahanelerle 7 aydır özlük haklarını alamıyor. Yaklaşık 2000 memur Saraçhane'de bir araya geldi. Özlük haklarını istedi.
8: Taleplerimiz gayet makul ve gerçekçi olmasına rağmen her defasında zimmet ve soruşturma bahaneleriyle hakkımız olan toplu iş sözleşmemiz, hakkımız olan ikramiyelerimiz maalesef verilmemekte, sümen altı edilmekte.
3: Geçinmekte zorluk çektiğini dile getiren memurlar maaşlarında zam ve hakları olan ikramiyelerini de geri istedi.
4: Yeni yapılacak toplu sözleşmede belediyemiz zimmet çerçevesi adı altında kesilen ikramiyelerimizin verilmesi, aynı zamanda da enflasyon tutarı altında bir zam yapılmasını talep ediyoruz. Bundan dolayı toplandık. Sağ olsun alanında görüyorsunuz arkadaşlarımız çok büyük bir rücu gösterdiler. Çok büyük bir toplantı yaptık.
3: Öte yandan 6 ay önce çeşitli bahanelerle işten çıkartılan Ağaç AŞ'nin onlarca personeli de Saraçhane'deki eylemi sürdürmeye devam ediyor. İşten çıkarılan personel işlerine geri dönmek istiyor.
9: Toplam 103 arkadaşımız işsiz kaldı. Gerekli güvenlik soruşturması bahanesiyle İBB'nin Ağaç AŞ işçileri.

0: Biriyiz. Aşağı yukarı 6 seneye yakın hepimiz çalışan bir arkadaşlarız.
1: Haklarımızı hiçbir şekilde vermediler. Sadece kafalarında ne geçirdilerse onu verdiler. Onun haricinde de biz bir hak talep edemiyoruz.
2: Peki 6 aydır ne yapıyorsunuz?
1: 6 aydır arkadaşlarımız, annemiz, babamız, eşimizden, dostumuzdan yardımlarıyla geçiniyoruz.
3: İstanbul Başakşehir'de ailelerin, bölge sakinlerinin sıklıkla gittikleri bir alan var. Bahçeşehir Gölet. Gölet, vatandaşın doğayla bir arada olabileceği, ailelerin birlikte vakit geçirebileceği bir bölge olarak tasarlandı. Ve ardından bölgeye kafe ve restoranlar konumlandırıldı. Ancak iddialara göre bölgede bulunan bazı işletmeler yüksek sesli müzikle hizmet veriyor. Bu durum diğer restoranlarda bulunan müşterileri rahatsız ediyor. Sadece bu da değil, yüksek müzik Gölet yakınında bulunan evlerde de ciddi huzursuzluk oluşturuyor. Detaylar haberimizde.
4: Bahçeşehir Gölet, vatandaşların uğrak noktalarından biri. Bu huzurlu ortam bir süredir yüksek müzik nedeniyle çekilmez bir hale aldı. Gölet'te bulunan bazı işletmeler gece geç saatlere kadar yüksek müzikle hizmet veriyor. Vatandaş ise durumdan şikayetçi.
5: İstanbul Başakşehir'de bulunan Bahçeşehir Gölet, vatandaşların akşam saatlerinde aileleriyle beraber hem yürüyüş yaptığı hem de oturup soluklandığı bir mekan ve yer aslında. Fakat son dönemlerde bölgede bulunan bazı restoran ve kafelerin yüksek sesten dolayı vatandaşı rahatsız ettiği iddia edildi. Fakat sorun ve sıkıntı ise sadece bununla da sabit kalmadı.
6: Çok nezih mekanlarda var. Bahçeşehir halkının vakit geçirmekten, işte yemekten, bir kahve içmekten zevk aldığı yerler de var. Aileleriyle birlikte zaman geçirmeyi sevdikleri için maalesef onların buradan artık yararlanamamasına sebep olan farklı nitelikte mekanlar da bunların arasında yer edindi. Saat 11'de 12'de başlayıp 2'lere 3'lere kadar devam eden korkunç bir gürültü, korkunç bir yüksek müzik sesi, çatışmalar, kavgalar, gürültüler, yani Bahçeşehir'in konseptinden tamamen farklı bir hale geldi Gölet. Dayanılmaz, insanların uyku uyuyamadığı bir ses yüksekliğine ulaşılıyor. Mafyamatik insanların yoğun olduğu, işte zaman zaman istemesek de silahlı çatışmaların dahi çıktığı tuhaf bir yer haline geldi.
4: Doğayla iç içe bir yaşam alanı olarak tasarlanan Gölet çevresinde zamanla çok sayıda kafe ve restoran hizmet vermeye başladı. Ancak bölge sakinlerinin iddiasına göre bazı işletmelerde gece geç saatlere kadar çalınan yüksek müzik hem diğer işletmelerde oturan vatandaşları hem de çevrede yaşayanları rahatsız ediyor. Vatandaşlar müzik seslerinin evlerin içine kadar ulaştığını ve özellikle gece saatlerinde dinlenmenin neredeyse imkansız hale geldiğini söylüyor.
7: Mafyatik tiplerden dolayı çok fazla güvenlik sorunu yaşıyoruz. Silahlı çatışmalar haberlere dahi yansıyor, sosyal medyaya yansıyor. Aileler artık kimseyi dışarı çıkartamaz hale geldi. Sesten dolayı zaten çok fazla şikayetimiz var. Gece geç saatlere kadar desibeller çok fazla yüksek bir şekilde Gölet çevresine çıkamaz hale geldi. Küçük esnafa sığınır hale geldiler. Ama artık güvenlik konusunda çok büyük bir önlem alınması gerektiğini düşünüyorum.
4: Vatandaşlar Bahçeşehir Gölet'in yeniden ailelerin huzurla vakit geçirebileceği bir yaşam alanı olması için hem gürültü denetimlerinin artırılmasını hem de güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesini istiyor.
3: Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından düzenlenen Üretken Yapay Zeka Kısa Film Yarışması'nda dereceye giren takımlara toplam 450 bin lira ödül verilecek. Yarışma gençleri üretmeye, yapay zekayı doğru kullanmaya ve yapay zekanın oluşturabileceği olumsuzluklarla başa çıkabilmeyi hedefliyor.
8: Teknofest'e destek veriyor ve gençlerimizin yanında duruyor.
9: Yapay zeka yalnızca teknolojinin değil, sanatın ve yaratıcılığın da önemli araçlarından biri haline geliyor. Teknofest, gençleri yapay zekayı doğru kullanmaya çağırıyor. En iyi filme hatırı sayılır bir ödül de verilecek.

0: Yarış çok çetin.
1: Gençlerin üretken yapay zekayı doğru, etik ve fayda odaklı kullanmalarını teşvik etmek amacıyla Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından üretken yapay zeka kısa film yarışması düzenleniyor. Bu yıl yapay zeka çağında insan faktörü temasıyla gerçekleştirilecek yarışmada katılımcıların yapay zekayı insanın yerine geçen değil, üretkenliğini artıran, yaşamını kolaylaştıran ve toplumsal fayda sağlayan bir teknoloji olarak ele alan kısa filmler hazırlaması bekleniyor. Filmlerde etik değerlerin gözetilmesi ve Türk kültürünü yansıtan öğelere yer verilmesi de isteniyor. Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, üniversite öğrencileri ve mezunları bireysel ya da en fazla 4 kişilik takımlar halinde katılabilecek. Başvurular 25 Temmuz'a kadar devam edecek. Ön değerlendirmeyi geçen ekipler eğitim sürecine katılacak. Finalistler ise üretken yapay zeka araçlarını kullanarak 2 ila 5 dakika uzunluğunda kısa filmler hazırlayacak. Yarışmada birinci olan takım 180 bin lira, ikinci 150 bin lira, üçüncü ise 120 bin lira ödül kazanacak. Toplam 450 bin liralık ödülün yanı sıra en iyi film afişi ödülü de verilecek. Yarışmanın yapay zekayı bilinçli kullanan, üreten ve teknolojiyi toplum yararına dönüştüren gençleri aynı çatı altında buluşturması hedefleniyor.
2: Son başvuru tarihi 25 Temmuz. Bunu bir kez daha anlatalım. Özellikle burada hatırlatalım. Yapay zeka konusunda çok önemli ilerlemeler kaydediliyor Türkiye'de. Özellikle film konusunun milli değerler olması meselesi. Yapay zekayla bunu bir arada sunması oldukça önemli. Bunu diyelim ve bu bölümü noktalayalım. Saat başında yeni gelişmelerle karşınızda olacağız.

0: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
6: Aa, nasıl ya?
7: İyi akşamlar.
8: Dinle, dinle.
9: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
5: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
2: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek her salı ve perşembe 20'de 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Pilates'in Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Pilates'in Temmuz sayısı tüm bayilerde.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Verimiz yok Yüksel abi.

0: Benim adım çekici yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geç

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Bursa'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Levent'le ilgili dosyaya yüksek tutarlı para hareketleri iddia edilen bahis trafiği ve mesajlaşmalar da girdi. Haluk Levent'in çift biletli kaçış planı da deşifre oldu. İşte soruşturmanın dikkat çeken ayrıntıları.
1: Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Şarkıcı ve dernek başkanı Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı. Derneğin İstanbul'daki merkezinde arama yapıldı. 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul'dan ayrıldığı belirlenen Haluk Levent, Bursa Otoyolu'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alındı. Bursa'da sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından işlemler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin İstanbul merkezinde de aramalar yapıldı. Savcılık koordinesinde yürütülen operasyonda dernek çalışanları ve dernekle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli evraklar ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün incelemelerinde MASAK raporları, hesap hareketleriyle teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketlerinin bulunduğu ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında dernek kurucularından Alper Çelik'in hesapları üzerinden toplam 990 milyon liralık bahis işlemi gerçekleştirdiği ve bu işlemlerde 390 milyon liralık kayıp oluştuğu iddia ediliyor. Ayrıca dernek hesaplarından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon liralık para transferi yapıldığı da tespit edildi. Soruşturma dosyasına giren dijital incelemelerde ise dikkat çeken yazışmalar da bulunuyor. Dosyadaki mesajlarda Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'dan bazı kişilere mide kanseri olduğuna ve para aradığına dair haberlerin yayılmasını istediği, ayrıca kendisine ağlayarak sesli mesaj gönderilmesini talep ettiği öne sürülüyor. Yazışmalarda senetlerin kullanılmasına ilişkin endişelerin de Haluk Levent'e iletildiği iddia edildi. Soruşturma kapsamında dernek çalışanları Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya'ya ait IBAN hesaplarının Haluk Levent tarafından kullanıldığı tespit edildi. Dosyaya göre derneğin avukatı Ece Güner'le bu isimler arasında onlarca milyon liralık para transferleri gerçekleşti. Hesaplar arasında karşılıklı yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu belirlendi. Başsavcılık açıklamasında dernek hesaplarından farklı kişi hesaplarına para transferleri yapıldığı belirtiliyor. Yüksek tutarlı bahis işlemleri yapıldığı, çok sayıda tapu devir işleminin gerçekleştiği de tespit edildi. Soruşturma dosyasında ayrıca Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın şikayeti üzerine Ahbap Derneği adına kullanılacağı belirtilen bazı taşınmazlarla ilgili ayrı bir dolandırıcılık iddiasının da dosyaya eklendiği öğrenildi. Emniyete götürülen Levent'in gözaltına alınmadan önce kaçış rotası çizdiği Almanya'ya gitmek üzere 10 Temmuz Cuma günü saat 19.10'a Düsseldorf'a, aynı gün akşam 21.55'e ise Hannover'a uçak bileti aldığı ortaya çıktı. Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını öğrenince karayoluyla İzmir'e hareket ettiği anlaşılan Haluk Levent'in buradan da deniz yolu üzerinden ülkeden kaçmayı hedeflediği iddia ediliyor. Bursa'da gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen Haluk Levent'in çantasında bulunan 4 cep telefonunun şifresini polise vermediği de öğrenildi. Başsavcılık soruşturması çok yönlü olarak sürüyor. Haluk Levent'in emniyetteki işlemleri

0: Adliyenin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
1: Haluk Levent gözaltında. Deprem bağışlarını kendi hesabına geçirmekle ve milleti dolandırmakla suçlanıyor. Peki bizi en zor günümüzde Sülün Osman'dan Boğaz Köprüsü alacak kıvama getiren kimdi? Tek suçlu Sülün Osman mı? Yoksa bu ahbabın bir çavuşu mu vardı? İşte ayrıntılar.
2: Atatürkçü kesimin huyuna giderek tekrar gündeme gelmiş müzisyen. Samimiyetine güvenmemek gerekir. Tek derdi yolunu bulmaktır. Doğru.
3: Haluk Levent gözaltında. Bağışları çeşitli hesaplara ve bahis oynayarak üçüncü kişilere aktardığı iddia ediliyor. Bir diğer iddia da bağış vaadiyle gayrimenkul alındığı ve milyonlarca dolarlık mağduriyet yaratıldığına ilişkin. Peki Haluk Levent nasıl oldu da göz göre göre 90 milyonu dolandırmayı başardı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözlerinde saklı.
4: İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik.
3: Haluk Levent, CHP'nin iktidar olmak adına devleti şeytanileştirdiği ve bunun sonucunda oluşan kutuplaşma alanında üredi. İşin kötü yanı CHP, bunu milletin en zayıf anında devlet tamamen asrın felaketine tepki vermeye çalıştığı o ilk anlarda yaptı. CHP kadroları daha depremin ilk dakikalarında iktidarı hedef alarak deprem bölgesi için organize olan kurumları değersizleştirdi.
5: Gölcük depremi sonrası 25 yıl geçtikten sonra Gölcük'ten daha acı bir insan kaybıyla yaşadığımız depremi yaşamak utanç vericidir. Bu konuda en kötü sınavı veren ülke biziz.
6: Devletin kurumları aslında bürokratlar çalışmak istiyorlar ama önlerine engeller konuyor. Farklı tercihler konuyor ve bu devletin rahat nefes almasını engelliyor.
7: Şu anda bu binaların altında insanlar var. Üzülerek söylüyorum. Kaç insan olduğu belli değil. Ve bunlara müdahale edecek yeterince AFAD elemanı yok.
3: Ana muhalefet afet anında bile tonunu düşürmeden arama kurtarma ve yardım çalışmalarında ön saflarda yer alan kurumları hedef aldı. Bu devlete ve resmi kurumlara yönelik radikal bir güvensizlik dalgası yarattı. Bu stratejinin amacı kriz anında iktidarın yönetim kapasitesini tartışmaya açarak siyasi bir kırılma üretmekti. CHP'nin siyasi rant amacıyla yürüttüğü bu manipülasyon çabasının oluşturduğu boşluğu ahbap doldurdu. CHP'li popüler figürler de bu alanın Haluk Levent tarafından doldurulmasına yardımcı oldu. Yani ahbap ve CHP arasında simbiyotik bir ilişki kuruldu.
8: Evet Oğuzhan, ne diyorsun?
9: Vallahi abi artık saatleri değil günleri sayıyoruz.
8: Ben kendimi tanıyamıyorum, şöyle bakıyorum da kaç saattir uykusuzum.
9: Kaç gündür uykusuzum.
8: Kaç gündür uykusuzum.
9: Ama buradayız, dimdik ayaktayız.
8: Umarım her şey daha iyi olur, daha i̇nşallah, iyi gider.
10: İnşallah. Kabala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca ahbapla ortak çalışıyoruz. Yani ha, şöyle, bize gelen para hemen anında ahbap yetkililerine iletiliyor.
11: Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum. Babalı ofiste inanılmaz çalışıyor. Sabahtan akşama kadar arı gibi çalışıyorlar. Helal olsun, ben böyle bir şey görmedim.
3: Oluşan bu devasa kutuplaşma ortamında devlet kurumlarına bağış yapmak istemeyen veya oraya giden paranın akıbetinden şüphe duymaya zorlanan milyonlarca vatandaşa güvenli bir liman aratıldı. İşte bu noktada yine CHP'li ekran yüzleri devreye girdi.
12: Ahbap, Oğuzhan Uğur, kim varsa bakıp...
3: CHP de bu alanda siyaset yaparak devlet kurumlarını yıpratmak için çalıştı. Bir paketleme çalışmasıyla Haluk Levent ülkenin iyilik meleği ilan edildi. Oysa geçmişi oldukça karanlıktı. 1997'de karşılıksız çekten hapis yatmıştı. Kumar düşkünlüğü de herkes tarafından bilinen bir sırdı.
13: İki dava açtım. Bir tanesi dolandırıcılıktan, bir tanesi de bu protokolden kaynaklanıyor. Protokolün maddelerini yerine getirmediği için bir dava açtık. İkincisi de bile bile organize olarak dolandırmadan.
3: Sonuç itibarıyla Haluk Levent'le CHP Ahbap Çavuş ilişkisi içinde Türk halkını hem de en zor gününde manipüle etti. CHP agresif bir manipülasyonla Türk halkını sualsiz Boğaz Köprüsü'nü alacak konuma getirdi. Haluk Levent ise bu kutuplaşmadan yeni bir Sülün Osman hikayesi yarattı.

0: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında düzenlenen anma etkinlikleri sürüyor. Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde şehitler için dualar edilirken programa Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. İstanbul Valiliği ile 15 Temmuz Derneği'nin ev sahipliğinde şehit aileleri ve gaziler için özel bir program da düzenlendi.
1: Asker güç ayağı! Asker güç ayağı!
2: 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti. O gece yazılan destan, aradan geçen yıllara rağmen milletin hafızasındaki yerini koruyor. Şehitler dualarla anılıyor. Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı ile 15 Temmuz Derneği tarafından Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde anma programı ve basın toplantısı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa TGTV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı.
3: Bundan 10 yıl önce 15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimiz tarihinin en karanlık ihanetlerinden bir tanesiyle karşı karşıya kalmıştır. Devletin imkanlarını ve milletin emanetini gasp eden FETÖ mensubu hainler demokrasimizi, milli iradeyi, devletimizin bekasını ve milletimizin birliğini hedef alan hain bir darbe girişiminde bulunmuştur. Tarih boyunca istiklaline zincir vurulmasına asla rıza göstermeyen milletimiz 15 Temmuz gecesi tankların, savaş uçaklarının, bombaların ve kurşunların karşısına yalnızca cesareti, imanı ve elindeki al bayrağı ile çıkarak destansı bir direnişe imza atmıştır.
2: Toplantıda 15 Temmuz'un demokrasi destanının gelecek nesillere aktarılması gereken ortak bir hafıza olduğu vurgulandı.
3: 15 Temmuz yalnızca hain darbe girişiminin engellenmesi değildir. 15 Temmuz hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelişidir. 15 Temmuz vesayet odaklarına karşı millet iradesinin açık ve net beyanıdır. 15 Temmuz bu topraklarda hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun bütün dünyaya ilanıdır.
2: Programın sonunda Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ndeki hatıra defterini imzaladı. İstanbul Valiliği'nin ev sahipliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile 15 Temmuz Derneği'nin işbirliğinde Sepetçiler Kasrı'nda da özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.
4: Bu işgal girişimine karşı milletimizin feraseti, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve cesaretiyle bir zafer elde edildi. Sokağa çıkan, şehit düşen, gazi olan, 7'den 70'e tepkisini gösteren herkes aslında şu arkada sloganımızda görüldüğü gibi kendi iradesiyle çıktı.
5: İyi taraf olan, güzel taraf olanlar her zaman kazanacaklar ama yalnız iyi oldum demek de yetmez. İyilik adına bir pratiğimizin olması lazım. Devletimizin güçlü olması lazım. Sevgimizin en yüksek noktada olması lazım. Yeri geldiği zaman o fedakarlığı yapacak bilinçte ve şuurda olmamız lazım. Evlatlarımızı, çocuklarımızı bu bilinçle ve bu şuurla yetiştirmek lazım ki bizden sonraki nesillere, evlatlarımıza bayrağımız en yüksek noktalarda dalgalanarak teslim edelim. Devletimiz güçlü olsun, milletimiz güçlü olsun. Dünya devletleri arasında çok gerilerde olmayalım.
2: Yemek programında 15 Temmuz şehitleri dualarla anılırken birlik ve beraberlik mesajları verildi.

0: program şehit aileleri ve gazilerle yapılan sohbetlerin ardından sona erdi.
1: ...15 Temmuz gecesi vatan sevgisini canı pahasına gösteren bir isim. Onur Ensar Ayanoğlu. Darbecilere karşı kardeşiyle birlikte köprüye koştu. Yaralılara yardım ederken şehit düştü. Geride hayallerini ve onu unutamayan bir millet bıraktı. Şehit Ayanoğlu'nun ismi evinin sokağında bulunan camiye verildi.
2: Beni hiç mi sevmiyorsun diyor. Seni seviyorum ama vatanımı daha çok seviyorum diyor.
3: Nişanlısı Onur Ensar Ayanoğlu'na gitme demişti. Ama vatanın her şeyden daha önemli olduğunu söyledi. Darbe girişimini engellemek için köprüye gitti. Hainlerin silahlarından çıkan kurşunla şehadet şerbetini içti.
2: Nişanlısı arıyor. Diyor ki hayatım diye eve git. O da Çekmeköy'de oturuyor. Orada durumlar bayağı karışıkmış da. Hayatım gidiyorum ama diyor reisin evine gidiyorum. Bizim eve gitmiyorum diyor. Beni hiç mi sevmiyorsun diyor. Seni seviyorum ama vatanımı daha çok seviyorum diyor.
4: Şehit Onur Ensar Ayanoğlu 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cülere karşı gelebilmek için o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'ne koştu. Yaralanan bir vatandaşa yardım etmeye çalışırken keskin nişancı tarafından vurularak şehit edildi.
3: 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca vatandaş sokaklara çıktı. 27 yaşındaki Onur Ensar ve kardeşi Oğuz Ayanoğlu da onlardan birisiydi. İki kardeş önce Kısıklı'ya, oradan da o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'ne gitti. Ayanoğlu kardeşler anne ve babasıyla son kez Kısıklı'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun önünde görüştü.
2: Rahmetli oğlum benden şarj cihazı istedi. Ben de şarj cihazını aldım. Eşimle beraber Kısıklı'ya Cumhurbaşkanımızın konutunun önüne çıktık. Saat tam 12'di. Çok net hatırlıyorum. Saat tam 12'di. Oğluma şarj cihazını verdim. Orada bize demek ki veda ediyormuş. Bana sarıldı. Annesine sarıldı. Şakalaştık. Cihazını aldı. Kalabalığın içine daldı.
3: Köprüde yaralı vatandaşa yardım etmeye çalışan iki kardeş hainlerin hedefi oldu. Onur Ensar Ayanoğlu darbeci askerler tarafından boynundan ve göğsünden vurularak şehit edildi.
2: Rahmetli oğlumun vurulduğunu duydum ama telefonla öğrendim ama yani bir de ben köprüde ayağından elinden vurulanları gözümle gördüm. Belki 15-20 kişi gördüm. Yani ben bu alçakların öldüresi ateş edeceklerini zinhar aklımızdan geçirmedik. Hatta ben hastanede bana oğlumun şehit olduğunu haberini verdiler. Ben inanmadım. Nerede oğlum dedim. Dediler ki morgda. Gösterin bana dedim. Gittim morgda oğlumu görmedikten sonra inanmadım.
4: 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehadete yürüyen Onur Ensar Ayanoğlu'nun ismi mahallesinde bulunan camiye verildi. Şehidin ismi o kara geceden sonra camilerde ve okullarda yaşatılmaya devam ediyor.
2: Şimdi sağ olsunlar buradaki mahalleliler, komşularımız dediler ki çocuğun dediler ismini buraya camiye. Çünkü burası FETÖ'cülerin merkeziydi. Ben de uygun gördüm. Tamam yapalım dedim. İşte dernek kurduk. Buraya rahmetli oğlumun ismini verdik.
3: Öte yandan şehit Onur Ensar Ayanoğlu'nun ismi İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir ilkokula verildi. Onun hatırası hem ailesinin hem milletin kalbinde yaşamaya devam ediyor.
2: Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin yavrum. Yani devlet, millet işbirliği o gece Rabbimin izniyle, keremiyle o gece vücuda geldi. Bu millet cebinde bir tırnak çekisi yokken darbeye karşı darbe yaptı. Dünyanın da 8 milyar insanını canlı olarak izletti. Bundan daha büyük gurur, bundan daha büyük şeref ne olabilir?
1: ...15 Temmuz darbe girişimi gecesi Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere çıktıkları yolda Orhanlı gişelerinde darbecilerle karşı karşıya geldi. Yaşanan darbede de sol kolunu kaybederek gazi oldu. Üzeyir Civan o geceyi anlattı. İki elimi kaldırıp silahlarınızı bırakın, hepimiz kardeşiz diye üzerlerine koştum. O gece canımızı değil vatanımızı düşündük dedi.
5: ...15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Orhanlı gişelerinde vurularak gazi olan ve sol kolu ampute edilen Üzeyir Civan, Demokrasi Destanı'nın 10. yıl dönümünde o gece yaşananları yeniden anlattı.
6: İki araç, 10 kişi Sabiha Gökçen Havaalanı'na çıkmak için aramızda istişare yaparak yola çıktık.
5: Civan, yolların Orhanlı gişelerinde düştüğünü ve burada darbecilerle karşı karşıya geldiklerini söyledi. 1980 darbesinin

0: yaşamış biri olduğunu belirten Gazi, darbenin ülkeye neler yaşatacağını bildiği için hiç tereddüt etmeden sokağa çıktığını ifade etti.
1: Orhanlı gişelerine sevk etti. Orhanlı gişelerindeki çatışma ortamına denk geldik. Bir güzergahımız, yolumuz oldu. Bu şekilde haber aldık ve gittik. O darbecileri uyarmak ve uyandırmak için üzerlerine koştuğum anda iki elimi havaya kaldırıp üzerlerine doğru koşarak gidiyorum. Durun, yapmayın, silahlarınızı bırakın. Hepimiz kardeşiz diye bas bas bağırarak üzerlerine doğru koştuğum andı. Çünkü onda biliyordum ki buraya kınalı kuzularımızı, Mehmetçiklerimizi kandırıp getirmişlerdir.
0: 15 Temmuz gecesini asla unutamayacağını belirten Civan, aynı zamanda oynanmak istenen oyunu fark ettiğini ve bu oyunu bozmak için sokağa çıkan herkesi gazi ve kahraman olarak gördüğünü ifade etti.
1: Gaziler ve şehitler olarak o akşam sokaklara düşünen gazi olmasın. Yani sokaklara çıkan herkes gazidir. Allah akşam sokaklara çıkan bütün kardeşlerimizin hepsinden razı olsun. O gün... Ya biz bu milletin, sadece bizim milletimizin değil, tüm İslam aleminin kaderini değiştirecek bir olaya imza attık.
2: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla hazırlanan İrade Bizim, Zafer Bizim logosu 10 yüksek hızlı tren setinde yer alacak. Trenler özel logoyla 2 ay boyunca sefer yapacak.
0: 15 Temmuz'un 10. yılında 10 yüksek hızlı tren özel logoyla sefer yapacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla hazırlanan İrade Bizim, Zafer Bizim logosu 10 yüksek hızlı tren setinde olacak. Trenlerde toplam 40 logo yer alacak. Ayrıca hızlı trenlerin içinde 15 Temmuz temalı afişler kullanılacak. Özel logolu yüksek hızlı trenler Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas başta olmak üzere yüksek hızlı tren ağındaki hatlarda 2 ay boyunca sefer yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamasında her istasyonda, her yolculukta 15 Temmuz'un milletimizin zaferi olduğu bir kez daha hatırlanacak ifadesini kullandı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor. Erdoğan, Katar emiri Şeyh Temim'e vefat eden babası Şeyh Hamed'in vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulunacak. Eski Katar emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle ülke genelinde 4 günlük resmi yas ilan edildi. Katar emiri Şeyh Temim Al Sani'de vefat eden babası için başkent Doha'da taziyeleri kabul ediyor. Şeyh Temim, Lusail Sarayı'nda düzenlenen taziye kabulünde çok sayıda devlet ve hükümet başkanını ağırladı. Suriye, Libya, Kazakistan, Irak liderlerinin bulunduğu çok sayıda devlet ve hükümet başkanı taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Katar'a giderek Katar emirine taziyelerini iletecek. Uzun süredir tedavi gören Şeyh Hamed bin Halife Al Sani 74 yaşında vefat etmiş ve Doha'daki Lusail mezarlığında toprağa verilmişti. Katar emiri olarak 1995-2013 döneminde görev yapan Şeyh Hamed bin Halife Al Sani, 2013 yılında yönetimi oğlu Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye devretmişti. Geçtiğimiz dakikalarda bahsetmiştik, son dakikası geldi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı başlattı. CENTCOM'dan gelen açıklama var. Hemen bakalım detaylara. Hürmüz'de saldırı yeteneklerini zayıflatacağız diyor CENTCOM. Detaylarda neler var? Bugün doğu saatiyle 16.45'te demiş CENTCOM açıklamasında. ABD Merkez Komutanlığı Başkomutanın talimatıyla İran'a karşı art arda gelen 3. gece vuruşlarını başlatmaya başladı. Bu vuruşlar İran güçlerine ağır bir maliyet yüklemeye devam edecek ve Hürmüz Boğazı'nda masum sivillere ve ticari gemilere saldırma yeteneklerini zayıflatacaktır diyor. CENTCOM'dan gelen açıklama, Hürmüz Boğazı'nın da görüntülerini getiriyoruz, canlı görüntüleri ekranlara bir yandan. Tabii oradaki gemi geçişi, önümüzdeki süreç içerisinde neler olacak? Trump'ın gün içerisindeki açıklamalarını da hatırlayalım. Akşam saatlerinde bir açıklama yapmıştı Trump. Daha doğrusu bir iki saat önce yaptığı açıklamadan bahsedelim. İran'ı bu gece

0: vuracağız, bu gece veya yarın vuracağız demişti ABD Başkanı Donald Trump. Ve o sözlerin ardından CENTCOM'dan açıklama geldi. Gün içerisinde Trump'ın yaptığı açıklamalarda Hürmüz Boğazı'nı ele geçirdik. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü artık biz sağlayacağız. Oradaki geçişleri biz sağlayacağız demişti ABD Başkanı. Ve geçişlerden de koruma karşılığında, ABD'nin koruması karşılığında %20 oranında ücret alacağız demişti geçen gemilerden. Ardından İran devrim muhafızları kontrolün hala İran'da olduğunu iddia etmişti gelen açıklamada. Ve son açıklama, bundan bir süre önce ABD tarafından İran'a tekrar bir saldırı düzenleneceğine dairdi. Ve görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı başlattı. Açıklamalar, detaylar CENTCOM'dan. CENTCOM diyor ki bu gece, üçüncü gece üst üste saldırılar başlamıştır. Bu saldırılar İran güçlerine ağır bir bedel ödetmeye devam edecek. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki masum sivillere ve ticari taşımacılığa saldırma kabiliyetlerini zayıflatacaktır deniliyor ki geçtiğimiz dakikalar içerisinde yine İran'dan, yerel kaynaklardan, bölgeden, bazı bölgelerden patlama sesleri geldiğine dair açıklamalar, ifadeler vardı. Bu süreç içerisinde neler olacak? Önümüzdeki saatler içerisinde gözümüz kulağımız orada olacak. Devam edelim, son dakikayı verdik. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 24 ekranlarında yayınlanan Esra Elönü'nün hazırladığı Araf'ta Sorular programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. NATO zirvesi sonrası oluşan yeni uluslararası tabloyu değerlendirdi. F-35 programı ve kasa yaptırımlarına da artık kararın Washington'da olduğunu belirtti.
1: Bundan sonraki süreci hep birlikte takip edeceğiz ama artık top Amerikan yönetiminde diyelim. Onlar mutlaka bu konuda gereğini yapacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizi izleyin dedi. Gazeteciler bu soruyu.
2: Bizi izlemeye devam edin dedi.
1: Dolayısıyla burada bir gelişme olacaktır mutlaka.
3: Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemi ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Trump yönetiminin siyasi iradesini açık şekilde ortaya koyduğunu söyledi. F-35 programı ve katsa yaptırımlarında artık kararın Washington'da olduğunu belirtti. Müttefikler arasında yaptırım uygulanmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.
1: Müttefikler arasında yaptırım olmaz. Müttefikler arasında ticari kısıtlama olamaz. Maalesef Türkiye bunlarla karşı karşıya kaldı Esra Hanım. Açık veya örtülü, bazen açık bazen örtülü yaptırımlarla, engellemelerle karşı karşıya kaldı. Evet. Türkiye bu sıkıntılara karşı ne yaptı? Kendi gücünü daha fazla kullandı ve belli bir yere geldi.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO zirvesinin ardından 24'te Araf'ta Sorular programına katıldı. Esra Elönü'nün sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. NATO'nun son zirveyle yeniden güçlü bir birlik görüntüsü verdiğini belirterek, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişinin ittifak içinde dikkat çektiğini söyledi.
1: Ordumuzun envanterine giren ürünlerin %80'inden fazla bir yerlilik oranımız var. Dünyada 11. ihracatçı konumdayız. Ve yakın bir gelecekte ilk 10'a gireceğiz. Türkiye olarak. 10 milyar doları aşmıştık geçen yıl. Bu sene son 12 aylık döneme bakarsanız 11 milyar doların üzerinde bir ihracatımız var. Bunun yanı sıra bence en önemli unsurlardan biri şu: genç bir nüfusumuz var. 100 bin civarında bir istihdamımız var. Ortalama yaşı çalışanların 34. Şimdi batıya bakıyorsunuz, 50'nin üzerinde ortalama yaş. Dolayısıyla gelecek bizim, gelecek Türkiye'nin.
3: Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Yılmaz, Türkiye'nin gelecek perspektifine uygun, sivil ve demokratik bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde ise enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi. 2027 yılında %20'nin altına gelmesini hedeflediklerini, nihai hedefin ise yeniden tek haneli enflasyon olduğunu vurguladı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesinde liderleri mehter marşıyla karşılaması tarihi bir psikolojik harp unsuru ve Türk askeri kültürünün modern diplomasideki yansıması olarak değerlendirildi. Bu görkemli karşılamayı Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, mehter takımı eşliğinde 24 ekibine değerlendirdi.

0: gerçekten muhteşemdi dediler. Hatta bazıları biz Yeniçerilerinizi tanırız dediler.
1: Ankara'da düzenlenen NATO zirvesine Mehteran bölüğü damgasını vurdu. Batılı liderler 3 kıta 7 denize hükmeden Osmanlı'nın ihtişamlı günlerini biz Yeniçerilerinizi tanırız diyerek hatırladı.
2: Liderleri Mehter Marşı eşliğinde karşıladı. Neler hissettiniz?
3: Çok güzel hissettik. Tebrik ediyorum. Yani gurur duyduk.
2: Peki Mehter Marşı bizler için neyi ifade ediyor?
3: Her şeyi ifade ediyor. Özgürlük gibi bir şey. Geçmişimiz ya. Geçmişimiz ya. Gurur duyduk. Allah razı olsun.
4: Osmanlı neyle savaşa gitti? Mehter Marşı'yla gitti. Ben onun sesini duyduğum zaman olduğum yerde kalırım. Sabaha kadar çalsın ben onu dinlerim yavrum.
2: Yüzyıllar boyunca savaş meydanlarında Osmanlı askerlerine güç, düşmana korku salan Mehter Marşı Ankara'da NATO zirvesinde yankılandı.
5: Mehter'in verdiği o heyecanı vermiyor. Örneğin orada Mehter değil de başka bir şey olsaydı dünya bunu konuşmayacaktı. Ama Mehter dediğinizde yüzyıllardır devam etmiş bir Osmanlı geleneğini, Türk devletleri geleneğini, Osmanlı'nın zaferlerini, Osmanlı'nın şehirlere girirken ne kadar adalet ve merhametle girdiğini, hangi aşkla, hangi cenkle girdiğini gösteren anlamlı bir hikayenin adıdır Mehter.
2: Hücum marşı, fetih marşı, Ceddin deden, neslin baban, her biri Osmanlı Devleti'nin gücünü gösteren marşlar.
1: Mehter'in Ankara'da NATO zirvesinde yeniden görünür olması, Türkiye'nin kendi tarihi mirasıyla kurduğu bağın, köklerinden güç alan devlet anlayışının ve bunu modern dünyanın diplomatik zemininde gösterebilme özgüveninin anlamlı bir işareti oldu.
6: Geçelim CHP'ye. CHP'de yargı süreci ve şaibeli kurultay tartışmaları yeni bir aşamaya taşınıyor. Özgür Özel'e yakın isimler olağanüstü kurultayın toplanması için bugün Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracak. Parti yönetiminde ise il başkanlarına yönelik görevden almaların sürmesi bekleniyor.
7: Yarın itibariyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapacağız. Orada gereği yapılmadığında ne yapılacağı açık Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapılıyor. Ve burada da kurultay yapmak için bir çağrı heyeti oluşturulması isteniyor.
8: CHP'de şaibeli kurultay tartışması sürüyor. Özgür Özel cephesi mahkemeye gidiyor.
7: Başvurumuzu yarın itibariyle yapacağız.
8: CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Özgür Özel'e yakın isimlerin olağanüstü kurultay için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı. Kurultayın toplanabilmesi amacıyla 3 kişilik bir çağrı heyeti atanmasını talep edeceklerini belirtti. Parti içindeki hareketlilik ise sürüyor. Son MYK toplantısında 7 il başkanının görevden alınmasıyla görevden alınan il başkanı sayısı 43'e yükseldi. Perşembe günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılması beklenen MYK toplantısında yeni görevden almalarla kurultay takviminin de gündeme gelmesi bekleniyor. Öte yandan Özgür Özel'in salı günü de meclisteki grup toplantısında sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.
6: CHP kendisine yön arıyor. Özgür Özel'deki İmamoğlu yoksunluğu Türkiye'nin en yumuşak karnına dönüşmüş olabilir. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden yüz bulamayan Özgür Özel yüzünü şimdi de Çin'e döndü. Türkiye'ye maliyeti muhalif çevrelerin gözünde Uygur mezalimini aklamak olabilir.
9: Biz iktidar olmadığımız için iktidara gelenler rotayı batıdan doğuya çevirdiler. Şangay İşbirliği Örgütü'ne girmeyi hedef bildiler. Peki o tarafta ne var? Tek adam rejiminden ibaret otoriterlikler, toplumu bölüp parçalayan, ortak vatan duygusunu çürüten bir kutuplaşma, aklın, bilimin, liyakatin yerine lidere ve rejime sadakat, her türlü hak ihlali

0: 4500 dolar milli gelir var.
1: Özgür Özel, iktidarın Çin'le geliştirdiği ilişkileri yerdiği, Çin'i otoriter ilan edip Şangay İşbirliği Örgütü ülkelerinin kişi başı milli gelir ortalamasıyla dalga geçtiği o günlerden bugünlere nasıl geldi?
2: Rusya ve Çin ile doğru, kurumsal, istikrarlı, güçlü temeller üzerinde yükselen ilişkiler kurmak durumundayız.
1: Özgür Özel önce Amerika Birleşik Devletleri, ardından sırasıyla İngiltere, Avrupa Birliği, hatta NATO'dan yardım talebinde bulundu. Planı, uluslararası baskıyla İmamoğlu'nun serbest kalmasını sağlamaktı. Ancak A planı tutmayınca dümeni kırma sinyalleri vermeye başladı. Ankara'daki NATO zirvesi bunun için bir kırılma noktasıydı. Ancak uzun süredir belirtiler vardı. Özgür Özel perdeyi nadir toprak elementiyle açtı.
2: Nadir toprak elementlerinin verilmesinin Trump'a vereceğinin oğluna sözünü verdi. Bu şartla buna randevu verdiler. Bu şartla gitti. Bu şartla gitti ve Oval Ofis'e oturdu.
1: Türkiye ile Çin, Ekim 2024'te Eskişehir Beylikova'daki devasa nadir toprak elementleri rezervini işlemek üzere bir mutabakat saptı imzalamıştı. Ancak Çin bu elementleri işleme teknolojisini tamamen kendi tekelinde tutmak istedi. O anda devreye Özgür Özel girerek Türkiye'nin bu elementleri Amerika Birleşik Devletleri'ne peşkeş çekeceğini iddia ederek Çin adına lobi faaliyeti yürüttü.
2: Çünkü Erdoğan Trump'a nadir toprak elementlerini burada Beylikova'dakileri ham cevher olarak, karışım olarak vermeyi taahhüt ediyor. Eğer bunu verirsek altın yumurtlayan tavuğu vermiş oluruz. Trump'tan bir yumurta alırız, tavuk her gün onun bahçesinde yumurtlar.
1: CHP ile Çin arasındaki flört burada da kalmadı. Dünyanın birçok ülkesinde amaçlarına ulaşmak için gerektiğinde muhalefeti de kullanmayı bilen Çin, CHP'nin içine düştüğü bu dar boğazı fırsat olarak görmüş olabilir. Nitekim dirsek temasının sürdüğüne yönelik başka bir sinyal Çin Komünist Partisi heyetinin 13 Nisan'daki CHP ziyaretiydi. Dış İlişkiler Bakan Yardımcısı Jinqing ve beraberindeki heyet CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. CHP adına başrolde CHP Dış İlişkiler ve Dış Politikadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan vardı.
3: Yeni Osmanlıcı hülyalarınız uğruna Libya çöllerine, Somali ummanlarına gönderiliyor.
1: Bu toplantıda Özgür Özel'in Çin'e davet edildiğini biliyoruz. Peki Özgür Özel Çin'e gider mi? Şu anda zor ama gelecekte neden olmasın? Ama önce Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı sistematik zulüm nedeniyle CHP kamuoyundaki sahip oldukları kötü algıdan kurtulması lazım. Bunun için de çalışmalara başlandığı anlaşılıyor. CHP medyasının İsmail Saymaz ve Özlem Gürses gibi iki ağır topu Çin'e uçtu. Amaç Uygur Türklerini yaşadıkları bölgede görmek. Daha doğrusu Çin devletinin propagandist faaliyetlerini Türkiye'ye taşımak. CHP'deki eksen sapmasının taşları birer birer döşeniyor. Özgür Özel'in iradesini İmamoğlu'na teslim etmesi Türkiye'nin yumuşak karnına dönüşüyor.
4: CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır.
5: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile olan sarsılmaz bağlara dair çok önemli mesajlar verdi. Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan'ın sadece iki kardeş ülke değil, aynı zamanda omuz omuza çarpışmaya hazır iki müttefik olduğunu vurguladı. İkimizden birine tehdit gelirse diğeri tüm askeri gücüyle kardeşinin yanında olur diyerek tüm dünyaya mesaj verdi.
6: Türkiye ve Azerbaycan bir millet iki devlet anlayışıyla hareket ediyor. Bu ilişkinin neredeyse dünyada eşi benzeri yok. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de buna vurgu yaptı. Dünyada birbirine bu kadar yakın, dost ve destekleyici başka iki ülke olmadığının altını çizdi.
7: Bu halklarımız ve ülkelerimiz için büyük bir kazanımdır. Birlikte olduğumuzda çok daha güçlüyüz.
6: Aliyev 4. Şuşa Küresel Medya Forumu'na katıldı. Bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi. Açıklamalarının merkezinde ise Türkiye-Azerbaycan ilişkileri vardı. 5 yıl önce imzalanan Şuşa beyannamesine atıfta bulundu. Azerbaycan lideri ilişkilerinin fiilen müttefiklik düzeyine yükseldiğini hatırlattı.
7: İkimizden birinin başına kötü bir şey gelirse, diğeri askeri kapasitesi de dahil olmak üzere sahip olduğu tüm imkanlarla kardeşini savunmak için anında yanında olacaktır.
6: Aliyev, aynı etnik kökenden gelmenin veya aynı dili konuşmanın her zaman barış getirmediğine de dikkati çekti. Dünyadaki çatışmalardan örnekler verdi. Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağın tüm komşu ülkeler tarafından incelenmesi ve örnek alınması gerektiğinin altını çizdi.
7: Neredeyse aynı dili konuşan halkların birbirleriyle savaştığını görüyoruz. Aynı dini paylaşan insanların birbirlerini öldürdüğüne de tanık oluyoruz. Bu nedenle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişki komşu ülkeler tarafından incelenmesi ve örnek alınması gereken bir modeldir. Komşular da tıpkı Türkiye ile Azerbaycan gibi davranmalıdır.
6: Aliyev forumda küresel ulaştırma ve lojistik hatlarına da değindi. Orta Doğu'da yaşanan istikrarsızlık ve çatışmalar nedeniyle kargo geçişlerinin Azerbaycan rotasına kaydığını açıkladı. Transit taşımacılık kapasitelerini dev projelerle daha da genişlettiklerini duyurdu. Hazar Denizi'nin en büyük ticaret limanının 15 milyon tonluk kapasitesinin hızla 25 milyon tona çıkarılacağını belirtti. Aliyev, Avrupa ve Orta Asya arasındaki artan yük trafiğini karşılayabilmek amacıyla ulusal tersanelerinde 10 yeni kargo gemisi inşa ettiklerini belirtti.
5: Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir genç kızın imdadına jet ski atlayan ve olay yerine hızla ulaşan can kurtaran ekipleri koştu. O kurtarma operasyonu kameraya saniye saniye yansıdı.
8: Bir terslik olduğunu fark etti, jet ski'ye atladı, hızla olay yerine gitti. Boğulma tehlikesi geçiren genç kızın imdadına can kurtaran yetişti. Olay Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşandı. Denizde akıntıya kapılan 15 yaşındaki kız, can kurtaran ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.
9: Korkma. Sakin ol.
8: O anlar can kurtaran ekiplerinin kamerasına saniye saniye yansıdı. Su içerisinden çıkarılan genç kız güvenli şekilde kıyıya ulaştırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi ve ailesine teslim edildi.
5: Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nca düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nın Gaziantep elemeleri tamamlandı. 8 ilden 310 sporcu çeşitli kategorilerde mücadele etti.
10: Yaylar gerildi, hedeflere kilitlenildi ve oklar serbest bırakıldı. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nca düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nın Gaziantep elemeleri tamamlandı.
11: Bölgedeki yeterliliği sağlayan sporcular Türkiye Şampiyonası'na çıkacaklar.
10: Organizasyonda 8 ilden 310 sporcu çeşitli kategorilerde mücadele etti. Okçular Davut Yıldız, Aysun Demirci, Yusuf Emir Bozoğlu, Gözde Şimşek, İsmail Biçici, Emine Bulem Eyi yarışları lider tamamladı. Minikler kategorisinde ise İsmail Efe Özgen, Büşra Filiz Gündü, Ömer Cabir, Aslı Teke birinci oldu.
5: Türkiye'nin en önemli fındık üretim merkezlerinden Samsun'da 2026 yılı rekolte tespit çalışmaları başladı. İl genelinde belirlenen 86 bahçede yürütülen sayımlarla hasat öncesi gerçeğe en yakın rekoltenin belirlenmesi hedefleniyor.
6: Samsun'da fındık hasadı öncesi rekolte tespiti için çalışmalar başladı. Ekipler bahçe bahçe dolaştı, bilimsel yöntemler kullanılarak gerçeğe en yakın verileri sunmak için çalışma yürüttü. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yürütülen rekolte tespit çalışmalarında 14 kişilik komisyon il genelindeki bahçelerde incelemelerini sürdürüyor.
9: İl genelinde şu an rekolte sayımına devam ediyor. Tabii fındık önemli bir ihraç ürünümüz. Bu ihraç ürünümüzde ülkeye oldukça fazla döviz getirisi olan bir ürün. Bu ürünün de rekolte tespiti her sene yapılıyor.
6: Samsun, Türkiye'nin en önemli fındık üretim merkezlerinden biri. Tarımsal üretimin en büyük payını da fındık alıyor.
9: İlimizde yaklaşık 125 bin hektar fındık alanı var. 50 bin çiftçimiz fındık tarımı yapıyor. İlimiz için son derece önemli bir ürün.
6: Geçen yıl yaşanan zirai don üretimi olumsuz etkilemişti. 300 rakımın üzerindeki alanlarda zarara neden olmuştu. Hatta 800-900 rakımın üzerindeki bölgelerde hiç fındık olmamıştı. Ancak bu sene rekolte artışı bekleniyor.
9: Bu sene geçen seneye göre daha iyi olacağını, şu ana kadar yaptığımız tespitlerde daha iyi olacağını değerlendiriyoruz.
5: UNESCO Dünya Mirası listesindeki Sardes Antik Kenti tarih ve sanata ev sahipliği yaptı. Lidya Krallığı'nın başkentinde UNESCO tescilinin birinci yılı binlerce kişinin katıldığı görkemli bir konserle kutlandı.
12: Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sardes Antik Kenti unutulmaz bir geceye sahne oldu. UNESCO tescilinin birinci yılı dolayısıyla İzmir Devlet Opera ve Balesi Carmine Burana eserini sahneledi. Yaklaşık 6500 sanatsever tarihi atmosferde müzikle buluştu. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Sardes'in kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.
13: Bu şehrin özelliklerini, güzelliklerini hem günümüzde daha iyi anlamak, hem bunları geleceğe taşımak, hem bunu sanatla buluşturmak çok kıymetli.
12: Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan ise tarihi mirasın kültür ve sanatla yaşatılması gerektiğini vurguladı.
14: Bir kentin böyle bir somut kültürel varlığa sahip olması, bunun da insanlığın ortak mirası olarak, evrensel bir değer olarak böyle bir tescil görmesi son derece önemli bir gelişme.
12: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Barış Talcan bu tarihi atmosferde sahne almanın anlamına dikkat çekti.
15: Sardes Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine alındığının yıl dönümünde buradayız.
12: Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Uysal da Sardes'in tanıtımına katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.
16: Çok eski tarihi olan bu Sardes kentini yine çok değerli bir sanat eseriyle birleştirdik. Ve bildiğiniz gibi özellikle UNESCO'nun bir değerli bulduğu bu antik kentimizi biz de bu gururla şu anda destekliyoruz.
12: Gecenin finali dakikalar süren alkışlarla taçlandı.
5: LGS'de tercih heyecanı başladı. Öğrenciler geleceklerini şekillendirecek lise tercihlerini yaparken uzmanlardan da önemli uyarılar geliyor. Doğru tercih listesi nasıl hazırlanmalı? Hangi kriterler dikkate alınmalı? Ayrıntılar haberimizde.
17: İkisi de önemli. Ben hem yüzdelim sayesinde girdim hem de OBP puanı sayesinde girdim. İkisinin de etkisi çok oluyor. Bu yerde oturduğun yerin de etkisi çok oluyor.
18: Mesela bu sene 400 küsür bin çıktı galiba. Yani yüzdelim daha geçen seneye göre daha az olur galiba. Yani gidiş yolu çok yoruyor mesela. Eğer evine yakın, mesela benim evim, yani benim evim okula 5 dakika falan. Saat 8'de kalkıyorum okula gitmek için. Ama eğer uzak olsa 7'de falan kalkmak yani yorucu olur.
17: LGS tercih maratonu başladı. Öğrenciler hayalindeki liseye yerleşebilmek için tercihlerini yapıyor. Bu noktadaysa uzmanların uyarıları var. Çünkü puandan ziyade yüzdelik dilime dikkat edilmesi gerekiyor.
19: İlk yerleştirmelerde mutlaka yüzdelik dilimlerin esas alınması gerekiyor. Öğrenci kendi yüzdelik dilimine uygun okullardan tercih yaparsa girme şansı da o oranda yüksek olacak.
17: Tercihlerini yaptın mı?
20: OBP'ye gireceğim zaten. Ataköy Anadolu Lisesi'ni düşünüyorum. Zaten çok bir şey yapamadım LGS'de.
21: Tercih listesinde hem hedef okullara hem yüzdelik dilime uygun garanti sayılabilecek seçeneklere yer verilmesi öneriliyor.
19: Bu sene tepedeki okulların çoğunda kontenjan düşüşleri var. Yani alınacak öğrenci sayılarında azalma var. Bu daha öğrencileri daha dikkat etmesini gerektiren bir durum.
21: Bu yılda yerel yerleştirme zorunlu. Yerel tercihlerini tamamlayan öğrenciler daha sonra sınavla öğrenci alan liseleri tercih edebilecek.
19: Öğrencinin yüzdelik dilimi 3.2 ise bu 3.2'lik yüzdelik dilimine denk gelen okulu 5. ya da 6. tercihine en fazla yazabilir. Geride kalan 4 okulu kendi puanından, kendi yüzdelik diliminden daha gerideki okullara, örneğin 3 mü dedik, 5'e kadar aşağıya doğru inecek. Yukarıdan da 5 tane okul yazarsa daha doğru tercih yapmış olur.
22: Her sene yüzdeliklerin oranı değiştiği için birazcık yüzdelik önemli. Ben OBP ile girdim. Daha çok benim oturduğum güzergaha yakın olarak ve okulların da kalitesine göre girdim.
19: Özel okullardan herhangi birine ya da yetenek sınavıyla öğrenci alan herhangi okullardan birine yerleşen öğrenciler sınavla öğrenci alan okullara tercih yapamazlar. Yine tercih işlemlerine başladıklarında ilk önce 5 tane yerel yerleştirme tercihinde bulunacaklar. Onu tamamladıktan sonra 10 tane LGS ile öğrenci alan okulları tercih edebilecekler. Sonra yine 5 tane de yatılı okul tercihi yapabilecekler.
17: Yüzdelik dilime de daha çok bakıyorlar puandansa bence. İstedikleri okulları yazmaları daha iyi olur onlar için. Yüzdelik dilimi yüksek olsa bile en azından başkaları girmediyse onları falan alabilirler.
21: LGS tercihleri 27 Temmuz saat 17.00'a kadar e-okul üzerinden yapılabilecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.
5: Efendim böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşça kalın.

Türkiye'nin kuzeyinde, Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'yu birbirinden ayıran Ovid Dağı, tarih boyunca doğanın zorluklarını en sert şekilde hissettiren geçitlerden biri oldu. 3200 metreyi bulan yüksekliği, yoğun kar yağışları, aylarca süren kapanmalar ve zaman zaman can kayıplarına yol açan çığlar, bu bölgeyi ulaşım açısından yılın büyük bir bölümünde erişilemez hale getirdi. Yöre halkı için bu durum yalnızca bir ulaşım meselesi değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayatın ritmini doğrudan etkileyen ciddi bir engeldi. Bu zorluğu ortadan kaldırmak için ilk olarak 1880 yılında ortaya atılan tünel fikri, yıllar boyunca teknik ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle hayata geçirilemedi. Ancak 21. yüzyılda Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda bu hayal gerçeğe dönüştürüldü. 13 Mayıs 2012 tarihinde yapımına başlanan Ovid Tüneli, 11 Kasım 2016'da ışıkla buluştu. 22 Kasım 2017'de yapılan ilk geçişle hayal proje gerçeğe dönüştü ve 13 Haziran 2018 tarihinde resmi olarak hizmete açıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte 17 kilometrelik uzunluğa sahip çift tüplü Ovid Tüneli, 14.300 metrelik ana geçiş bölümüyle dünyanın en uzun karayolu tünellerinden biri olarak kayda geçti. Tünel ortalama 2000 rakımda inşa edildi ve yılın 5 ayı ulaşıma kapalı kalan Rize, İspir, Erzurum yolunu 4 mevsim açık hale getirdi. Ovid Tüneli yalnızca mühendislik açısından değil, teknolojik donanımıyla da dikkat çekici bir proje oldu. 630 kamera, 188 acil telefon, 560 hoparlör ve 90 adet jet fan havalandırma sistemiyle donatıldı. Tünel içinde her 50 metrede yangın dolapları, her 150 metrede ise doğrudan kontrol merkezine bağlanan acil iletişim telefonları yerleştirildi. Olası acil durumlar için 40 adet geçiş tüneliyle güvenli tahliye imkanı sağlandı. Türkiye Yüzyılı vizyonunun simge eserlerinden biri olarak asırlık hayali geleceğe taşıyan Ovid Tüneli, yalnızca iki coğrafi bölgeyi birbirine bağlamakla kalmadı. Aynı zamanda Türk aklı, iradesi ve gücünün imzası, Türkiye'nin kendine olan inancının eseri oldu.

Türkiye yola çıktığında yalnızca şehirleri değil, çağları birbirine bağlamayı hedefledi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü işte bu vizyonun adımlarından biriydi. Boğaz'ın en kuzeyine, sert rüzgarların ve zorlu coğrafyanın tam kalbine kuruldu. Gözle değil, kararlılıkla çizilmiş bir projeydi bu. Ve arkasında Türkiye yüzyılı hedefini önceleyen bir irade vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan bu dev adım sadece ulaşım için değil, stratejik gelecek içindi. 2013'te temeli atıldı, 2016'da tamamlandı. 322 metre ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerinden birine sahip asma köprüleri arasında yer aldı. Ve yine dünyada aynı seviyede hem kara hem demiryolu taşımacılığına imkan tanıyan sayılı asma köprülerden biri olarak inşa edildi. Bu köprü sadece İstanbul'un trafik yükünü hafifletmedi. Orta koridorun en kritik bağlantı noktası olarak Çin'den Avrupa'ya uzanan ticaret yollarına yeni bir yön verdi. Kuzey Marmara Otoyolu ile birlikte ağır vasıta trafiğini şehir dışına çekti, zaman kazandırdı, maliyet düşürdü. İnşa süreci klasik yöntemlerle değil, kamu-özel işbirliği modeliyle yürütüldü. Devlete yük olmadan planlandığı sürede tamamlandı. Yerli mühendisliğin, özel sektörün ve siyasi iradenin ortak imzası oldu. Ve o imza yalnızca çelik halatlarla değil, vizyonla atıldı. Köprünün her santimi geleceğe açılan bir kapı gibi tasarlandı. Bugün Yavuz Sultan Selim Köprüsü sadece bir geçiş noktası değil, Türkiye'nin ulaştırma ve mühendislikte geldiği seviyenin simgesi.

0: Değerli misafirler, NATO 3-0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: yayınımızdayız. Hayırlı günler.
1: Hikmet Beyciğim. Hayırlı günler, günaydın. Merhabalar efendim.
0: Hayırlı haftalar olsun inşallah.
1: İnşallah, inşallah cümlemize. Elhamdülillah iyiyiz. İstanbul biraz şey geldi bana, sakin geldi. Bilmiyorum sabah fark ettin mi?
0: Bir sükunet
1: ya, sanki herhalde millet bir tatile doğru gitmiş gibi İstanbul.
0: Ya tabii okullar azıcık kapandıktan sonra zaten ister istemez bir İstanbul'daki koşuşturmada ben böyle bir rolanti havası seziyorum. İnşallah.
1: İstanbul burası yani memleketlerinden gelip insanlar buraya çalışıyor, yaşıyor ama hep bir şekilde birilerinin memleketi var.
0: Doğru.
1: Değil mi yani?
0: Doğru.
1: Bir de köyüne gidiyor, kasabasına gidiyor, anne babalar, büyükler ya da tatil yapmak için gidenler de var tabii. Ama yani bayağı bir trafikte bir azalma olmuş Temmuz ayı itibariyle. Gerçi gayet doğal çünkü önümüzde zaten bir Ağustos var. Temmuz-Ağustos İstanbul'un nüfusunun azaldığı dönemler.
0: Peki. Hafta sonun nasıl geçti?
1: Hamdolsun rutin.
0: Allah rutinden ayırmasın abi.
1: Bir yapayım diyeceğim.
0: Allah rutinden ayırmasın.
1: Hatta üzerine katsın Rabbim, daha da iyi hale getirsin.
0: İnşallah.
1: Rutin
0: İnşallah.
1: Olmasın değil mi?
0: İkimiz o zaman dünya biraz rutin dışındaydı. Hafta sonu biraz hareketliydi. Körfez'de savaş yeniden şiddetlendi diyor Akşam Gazetesi bugünkü birinci sayfa haberinde. Amerika İran'ı yeniden vurdu. İran Hürmüz'ü yeniden kapattı. Yani Hikmet abi, tabir yerindeyse senin tiyatro oyununun ikinci perdesi
1: açıldı,
0: sahneleniyor. Onu takip ediyoruz.
1: Bir şey dikkatini çekti mi ama mesela?
0: Nedir
1: şunu
0: abi?
1: Yani o savaş hayatımızı her tarafını etkiledi değil mi?
0: Tabii.
1: Bizim ülkeler gibi yani biz enflasyonla mücadele ediyoruz. Dünyada işte enerji krizi, Avrupa, Çin, Min, dünya ayağa kalktı falan. Şimdi tekrar savaş şiddetlenince hiçbir ayağa kalkmadı. Yani
0: hakikaten bir enteresan
1: Trump,
0: değil mi abi?
1: Biraz Trump'a da artık alışmaya başladı dünya bence.
0: Tam alışacağız. Trump'ın görevi bitecek ya.
1: Ama öyle yani. Trump'ı anladılar ki yani Trump'ın bıraktım bırakacağım, yarın bırakıyorum, o gün bırakacağım gibi bir takım söylemlerle. Ya da İran'ın bu savaş bitti, Hürmüz benim demesiyle falan bu işler olmuyor. Ama yani şöyle bir şey, iyi tarafı da şu. Yani bunun dünya kamuoyunun yönetilmesi açısından da kötü bir şey değil. En azından insanlar bunu böyle, hani bizde biz medyada mesela değil mi, çubuklarla sabah namazına kadar konuşmuyor artık. Belki yarın gene şart değişecek. Trump diyecek ki biz anlaştık.
0: O işe yaradı bak. Bak sana söyleyeyim. Bak sana söyleyeyim, o işe yaradı.
1: Tabii.
0: Yani öyle sabahlara kadar askeri uzmanların, efendime söyleyeyim, olası bir operasyonda hangi patikaların kullanılacağı, kaç askerli orada taarruza başlanacağı, kara birlikleri mi olacağı yoksa önce havadan yumuşatıp ondan sonra mı?
1: Hayır. Yani bir şey dedin yani askeri uzmanların dedim. Yani öyle olsa keşke. Hani öyle olsa amenna saddakna. Adam askeri uzman. Mühimmat bilir, obüs bilir, top bilir, mermi bilir değil mi? Yani harekat nedir bilir, lojistik bilir falan filan. Yani
0: ya
1: hocam,
0: ben bu ülkede...
1: Hocam biz bir meseleyi, bir cinayeti askeri uzman başlayarak gazeteciye kadar.
0: Abi.
1: Ya da aslında efendim obüslerin veyahut da işte efendim nedir o, Kaan'ın motor gücünü de gene güvenlik bilimlerinden başlayıp, ya emekli askerden başlayıp psikoloğa kadar tartışabiliyoruz hocam.
0: Ben
1: yani
0: bu böyle ülkede...
1: Böyle bir hasretimiz var, özelliğimiz
0: bir ceza
1: var.
0: Hukukçusunun, isim vermeyeyim şimdi boşu boşuna cevap hakkı doğurmayalım. Bir ceza hukukçusunun pandemi döneminde enfeksiyon hastalıkları uzmanıyla bilimsel tartışmaya girdiğini gördü bu gözler.
1: Doğru.
0: Ceza hukukçusu enfeksiyon hastalıkları uzmanıyla o aşının mRNA mı işte mikrop aşısı mı bilmem ne mi falan olduğu konusunda tartıştığını gördü bu gözler. O yüzden ben şaşırmıyorum. Tabii. Koydum kenara.
1: Millet alıştı artık burada hocam. Yani televizyon kanalları da mesela şey diye çağırmıyor. Yani bazı bir gazeteci diyor, her altı konuşabiliyor, gel. Bugün de çayı konuşacağız. Ben çay biliyorum.
0: Ama canım abim bak, orada bir saniye. Yani ben bir mesleği savunayım efendim.
1: Savun abi.
0: Gazeteciliğin özelliği her konu hakkında konuşabilme yeteneğine sahip olması. Ama konu uzmanlarının başka konular üzerinde tartışıyor olması tuhaf. Yani gazeteci hiçbir konunun uzmanı değildir. Bak bunu söyleyeyim.
1: Aynen.
0: Gazeteci hiçbir konunun uzmanı değildir ama her konudan azar azar bilgi sahibidir. Hal böyle olunca en azından sohbeti sürdürebilecek asgari düzeyde bir müktesebata sahiptir.
1: Söylediğini teyiden de bir şey söyleyeyim. Millet diyecek ki ya ne alaka, demek gazeteci oluyorsun. Bir anda onun donanımın oluyor.

0: Bak şimdi mesela şu gazete çıkıyor ya sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Şu gazete çıkarken bir ekip çıkartıyor ve sen her gün gelen onlarca yüzlerce haberi bir havuza indiriyorsun. Oradan seçerek, yorumlayarak mesela burada bizim gazete mesela bir şey yorumlamış. Hani vardı ya Maradona'nın meşhur 85-86 Dünya Kupası mıydı? 86. O Tanrı'nın eli demişti. Elle gol attı diyorsun.
1: Evet.
0: Bu da Tanrı'nın teli
1: değil mi? Demiş ya. Bunlar, kesin burada Kartoğlu'nun parmağı vardır. Burada, Mustafa Kartoğlu tabii, çok sever böyle doğru, dokunuşları. Selam olsun burada.
0: Aynen olabilir. Yani burada o şeytanı ayakta gizliyorsun. Fakat bütün bunu yazarken de her şeyden minik minik tabii dokunuyorsun.
2: Abi, yani bak
0: mesela pedallar çevrildi biliyorsun. Bak, Bandırma canım abi. Mesela bak, çok da gerekli bilmiyorum. Bak, Bandırma polu karadan yürüdü.
2: Bak şimdi ben
0: bunu okumak zorundayım.
2: Ben sana tıp doktoru ya da veteriner hekim takipçilerimizin yalanlayamayacağı bir şey söyleyeyim. Bak, musculus extensor carpi radialis, musculus extensor digitorum communis, musculus extensor carpi ulnaris diye gidiyor.
0: Hocam bir dakika,
2: şimdi bilmek zorunda mıyım? Bilmek zorunda mıyım? Hayır. Ama ilgimi çekmiş, tabii, zamanında öğrenmişim.
0: Doğru.
2: Kol.
0: Ya da bir yazı yapmış. Ben de mesela bir köşe yazacaksın. O köşenin zeminini araştırman lazım. Kimde ne dedi, o konuda ne oldu, değil mi? Tarihsel sürece bak. Bir anda bakıyorsun Birinci Dünya Savaşı'na gitmişsin.
1: Peki.
0: Adam bir şey demiş, bir isim kullanmış. Bir komutanın adını bulmuşsun. Gazetecisin ya. Şimdi televizyonda orada burada çubuğun var değil mi eline? O konuda bilgin olmasa net olarak etrafta bir sürü şey biliyorsun.
1: Tamam. Peki.
0: Çubukla, o çubuklarla.
2: Hadi. Madem öyle. Hadi hocam, madem öyle. Her konudan konuştum. Bir de şu senatörün ölümünden bahset hadi. Efendim enteresandır. Amerikalı popüler bir isim. Senatör Lindsey Graham.
0: Ay Allah'ım, kaç yıldır da onunla.
2: Geçen hafta da Türkiye'deydi ha. Bizden de gitti Ukrayna'ya. NATO zirvesinde öyle buradaydı.
0: Ha, burada mıydı?
2: Buradaydı.
0: Atlamışım.
2: Buradan da Ukrayna'ya gitti. Ondan sonra Amerika'ya döndü, öldü. Enteresandır. Yani enteresan olan şu, ölümünün kalple ilgili bir rahatsızlığa ilişkin, yönelik olduğuna ilişkin bir açıklama var. Ama Akşam Gazetesi bugün bir şüpheli ölüm soru işareti koymuş. Paranoyak olmamız takip edilmediğimiz anlamına gelmiyor minvalinden hareketle. Böyle bir mesele var. Var mı söyleyeceğim bir şey?
0: Söyleyeyim, pozitif ayrımcılık yapayım gazetemiz adına. Yani bu böyle bir haber, böyle bir yerde yer alır zaten.
2: O kadar.
0: Yani bunun da çubuklarla gram niye öldü diye. Tamam mı?
2: Onu
0: yalnız bak espri zannetmeyin. Sevgili Ömer Özkök. Yani çubuklar derken bu oldu da ondan gönderme yapayım. Yani editör koymuş bizim kağıtlarımızdaki kağıtlara. Graham'ın ölümünü bayağı bir tartıştılar yani. Bir saat falan.
2: Niye
0: öldü? Tabii. Türkiye burası abi. Sen Graham öldü. Graham değil, Graham Bell. Oradan gazeteci ayrı anlatıyor. Orta Doğu uzmanı ayrı anlatıyor. Uluslararası ilişkiler uzman başka bir anlatıyor. Tabii ki muhakkak güvenlikçi başka bir şey anlatıyor. Derken falan devam etti. Bence peki, dediğin kadardır. Sever miydik? Onu söyledim. Bir Türkiye düşmanı mıydı? Evet. Böyle konuşmaları vardı biliyorsun, sevmezdik.
2: İslam düşmanı mıydı?
0: İslam düşmanıydı.
2: Evet.
0: Hepsi bir yere koydun. Ateşi bol olsun.
2: Bundan sonrasını tamam, kendi
0: şüpheli
2: düşünsün.
0: Değil mi? Bilmiyorum
2: ona,
0: hocam.
2: Yani, ona ayrıca.
0: Türkiye siyaseti için ve benim için çok önemli değil. Bir tane daha geberdi gitti. Ateşi bol olsun. Graham.
2: Ona ayrıca işte.
0: Ama Graham Bell değil. Graham Bell bir ışıklar içinde uyusun.
2: Tamam. Dugin var ya, Dugin. Alexander Dugin. Bu Rus Putin'in danışman kadrosunda. O demiş ki ya Mossad öldürmüş olabilir demiş. Falan filan.
0: Ruslar da bayılır biliyor musun böyle şeye? Amerikalılar da bayılır.
2: Komplo.
0: Tabii karşı tarafta bir şey diyeyim hemen bu yapılabilir falan. Seçim olur. Rus parmağı var mı falan böyle. Ya. Arada bir eğlenirler böyle. Devam edin. Çok problem değil. Bize ne?
2: Onu da geçtik. Efendim Türkiye'nin F-35 hamlesi. Evet. Yunan'ı panikletti. Orada da bir Çipras var abi.
0: Evet.
2: Çipras'ı hatırlarsın.
0: Tadamaz mıyız?
2: Eski başbakan, eski şimdi muhalefet de. O başbakan olunca Türkiye'de insanlar pek bir sevinmişti. Niye? Şeydi, sosyalist diye.
0: Tabii. Falan. Dinsiz böyle, donsuz diye sevindiler.
2: Ya hakikaten
0: bizim
2: ya,
0: solcularımız özelliğidir
2: yani. Olmazsa
0: yani,
2: abi senden böyle bir lider çıkmazsa elin lideriyle idare edersin artık. Yapacak bir şey yok.
0: Bir de Yorgo vardı bir de değil mi?
2: Yorgo Papandreou.
0: Evet, o neydi? O da Kılıçdaroğlu'nun adamıydı.
2: Yorgo mu?
0: Tabii, Dayan Yorgo geliyorum demiş.
2: Ha, Dayan Yorgo ya. Evet ya.
0: Tabii
2: evet.
0: Yardıma gidiyordu ya. Kendi kurtardı Bağbağ'da.
2: Bir de o vardı.
0: Kılıçdaroğlu bir de oraya atlayayım, yöresini kurtaracaktı.
2: Abi yaşa, aklına
0: bak,
2: sağlık.
0: Gazetecilik ya da haber
2: aklına
0: yaptık.
2: Aklına sağlık. Bravo.
0: Yorgo Papandreou.
2: Çipras demiş ki efendim Türkiye aldı yükünü, gidiyor vah bizim halimize demiş. Dün bir emekli albayın bir demecine...
0: Onun zamanında da biz yürüyorduk, peki o zaman niye peki müdahale etmedi?
2: İşte yani, muhalefetin gereğini yapıyor
0: işte
2: ya.
0: İşte bu taç baş baş dedi.
2: Taç giyen baş akıllanır.
0: Bunlar da öyle, solcusu böyle bunun. Ne zaman ki görevi bıraktın akıllanırsın. CHP üstünü bir çıkart.
2: Abi evet.
0: Zeka fırlamaya var. Niye? Evet. Çünkü o CHP yobaz, örümcek beyinli, ezoterik parti ya böyle. Seni mahveder, anlayamam. Beynin şey vardı ya, eskiden işkence aleti var ya bir tane batıda. Böyle kafaya sokuyorsun, buradan böyle burgusu var. Sıkıştırıp böyle beyin kafatasını. Aynı şey. CHP zihniyeti bu. Bir sıkarlar var ya adamın, yoksa Yılmaz Özlü gibi cak cak bağırıyorsun, bunlar manyak diye.
2: Aytun Çıray var mesela. Çıkardıkça
0: akıllanıyorlar.
2: Eski CHP'li. O da CHP'den köprüleri atınca akıllanmış.
0: Akıllı.
2: Demiş ki ya Kılıçdaroğlu'nun çelengini demiş, cenazeye almamak kimin haddine demiş ya. O çelenk demiş. Bak abi hakikaten, ama bak bunu tane tane yazmış. Nerede, adam.
0: Hangi çelenk?
2: O çelenk bir cenazeye göndermiş. Ha. Detayını bilmiyorum. O çelenk demiş, meftaya gönderildi demiş. Almamak için meftaya mı sordunuz demiş.
0: Bak gördün mü, Aytun abi nasıl akıllanmış.
2: Sizin Ahmet Telli'nin cenazesi. Şair Ahmet Telli hayatını kaybetti hafta sonu. Onun cenazesine gönder. Meftaya mı diyor sordunuz diyor. Sizin doğru, diyor ancak doğru. Anladığınız diyor kabristanda rakı tokuşturmaktır diyor, içki sağlığa zararlıdır.
0: Ya,
2: Kemal Bey doğru. Diyor böyle yapmadığı için mi diyor tepkilisiniz falan. Neden? Çünkü CHP tacı başından çıkmış. Tabii.
0: Yani insan normalde işte bu tüm bu anlam değer dünyasını.
2: Benim madem bahsettim.
0: Düşünce dünyasını, mefkûresini eğer CHP'den arındırırsan zeka ortaya çıkar.
2: Abi öyle.
0: Akıl çıkar ortaya. Onu koyarsan akıl gider, zeka da biter. Ne olur? Gülnaz Şırınga vurdu. Bak Şırınga. Soyadı ismi Gülnaz. Soyadı Şırınga. Haber yapıyorsun. Görüyor musun? Bak Gülnaz Şırınga Devlet Bahçeli'nin canını acıttığı için MHP'liler Gülnaz Şırınga'yı dövmüşler. Lan soyad Şırınga. Bilmiyorum. Ben CHP'liyim. Şimdi şey değil, bak bu şaka değil. Adam en sonunda bu Yılmaz Özdil'in yaptığı şaka. Vallahi bak, dinleyiciye de söyleyeyim bu arada. Hey dinleyiciler. Şaka yapmıyorum. Bunlar vallahi oldu. Hemen Gülnaz Şırınga yazın. Arabada gidiyorsanız sağa çekin. İnin aşağı. Gülnaz Şırınga Bahçeli deyin. Duyarsınız. Şimdi bu adamlar Yılmaz Özlü geçen vop diye bağırdı ya. Hoş hoş dedi bunlara. Babacığım siz yaptınız bunları. Bak burada dün evvelsi gün neydi? Sözcünün haberi. Bilmiyorum bizde var mı? Adam yazmış. En sonunda isyan edene baktım. Anam. Kimden isyan? Namık'tan. Dedim, bu Ömer'in dedim adamı. Tamam
2: abi mı? CHP'li troll. Öyle diyor. Ama onu da sözcü diyor. Bugün sözcü karşı taarruza geçmiş. Şimdi, ona da gelecek.
0: Ondan sonra şu var. Olay gerçek. Bakın bu vaka bu çok kıymetli. Elhamdülillah bu dediklerimizin de karşılığı o alınmıyor değil. Uzun yola çıktığın zaman biraz sohbet ettiğin zaman işte tam da böyle yarı yandaş vatandaş falan filan gibi adam. Herkes de değil. Ötekiler zaten sarılıyor. Fotoğraf çektik, çay içip kalkıyoruz. Ötekilerle konuşurken de diğer kesimle de çok ciddi etkisi olduğunu gördüm. Elhamdülillah. Bakın bunu abartmadan. Yani yolda, orada, burada, dışarıda çok şaşırdım. Yani güzel bir şey. Adam dinlemiş. Hakikaten sorgulamış. Çünkü ben o Paris'te bir hafta kalan Cumhuriyet Gazetesi'ni internetten bir okumayan adam var ya. Hı. Ne diyor en sonunda bizim gazeteci arkadaşımıza? 3-4 gün sonra değişmeye başladım ben diyor. Hemen de koşa koşa gittim. Tamam. Hani alkol alamamış bir alkolik gibi düşün. İstanbul'da hemen gittim gazete alıyorum. Cumhuriyet alıyorum diyor. Yoksa ben değiştim diyor bir hafta okumayınca. O zehir yani. Şu dedim ki hiçbir şey bilmiyorsan dahi. Hı. Yani siyasette de çok da dürüst bir insansan. Hı. Varsa böyle bir damar. Hakikaten böyle yani kör kör parmağım gözüne bir ideolojik diye bir düşüncen yoksa ya.
2: Tamam.
0: Yemin ediyorum bakın biraz düşünün. Kızmayın adama Yılmaz Özdil'e. Kızmayın. Bunlar sizin insanlarınız. Celal Şengör senin. Gazeteciler senin. Böyle ahmak yani o Doğan Şentürk'ün yaptığı gibi. Navoken çok özür dilerim yanlış anlamayın. Küfre hakaret etmiyorum. Çünkü var akrabalarım. Herkes vardır. Arkadaşın yanında akraban bir şey var. Nav izleyerek normal bir insan olamazsın. Bunu öğrendim. Her Nav izleyen izleyiciler tam Yılmaz Özdil'in o sokakta anlattığı adam gibi biliyor musun? Ya diyor ya adam. Sen diyor Özgür Özel'e diyor kızdın diyor nasıl biz seni seviyorduk artık sevmiyoruz. Deyince ne diyor? Benim diyor dayımın oğlu Rize ilçe başkanı. Ben Tayvan'da akrabayım. İzmir'de akrabasıyım diyor.
2: Evet.
0: O yüzden diyor biz diyor şey yapamıyoruz söyleyemiyoruz ama diyor ben diyor o yüzden. Adamın cevabı çok enteresan çok güzel cevap. Ya diyor kusura bakmayın ben bilmiyordum diyor. Bu CHP kafası bu. Manyak yani. Bu deli normal değil yani.
2: Koy kenara. Nav izlersen de.
0: Kesin kafayı yersin.
2: İzlersen de,
0: bak ben çünkü ana haberde her gün
2: yardımları ahbaba yaparsın. Dur daha ona geleceğiz.
0: Onu bir dakika ne diyor? Adam o kolini almadılar diyor. Böyle o kolide bir şey yok abi diyor. Düzeltmeye çalışıyor. Yetkin düzeltiyor.
2: Ona da geliyor. Tamam.
0: Ne diyor? Islak saçlı abla, nevişli abla. Düzeltmeye çalışıyor adamı. Ama ne bir şey yok ama olabilirdi de. Tamam. Bekledi böyle şey.
2: NAV'ın genel yayın yönetmeninden bahsediyor efendim.
0: Manyak bu, yani.
2: Deprem döneminde.
0: Üzül de geç git.
2: Yüzyılın felaketi, asrın felaketi tabii. Yaşandığı günlerde.
0: Ne sahtekar
2: bir yalan. O kadar fazla yalan ortaya atıldı ki şimdi bu yalanların hepsini bir bir görüyoruz. Konuya da geleceğim ama sadece Hikmet Bey neyi anlattı onu açayım istedim.
0: Karton kutu üzerinde bir reklam varmış.
2: Aynen öyle. O yalanların bir yenisi ortaya atılmıştı. Gelen yardım kolilerinden birinde bir bira firmasının içki sağlığa zararlıdır. Logosu olduğu için o kolinin depremzedelere dağıtılmadığı sadece kolinin üzerinde yani oraya... yardım olarak bira gönderilmemiş. Gönderilen insani yardım kutularının üzerinde logo varmış.
0: NAV'ın troller için fotoğrafı koymuşlar, montaj yapmışlar.
2: Aynen öyle. Montaj yapılmış falan böyle. Gerekli olan tüm operasyon hazır. Troller tarafından hazırlanmış.
0: Bu da atlamış.
2: Ondan sonra NAV'ın genel yayın yönetmeni diyor ki gördünüz diyor sadece diyor bira reklamı olduğu için diyor kutuların üzerinde yardımlar verilmedi diyor. Böyle AKP kabul edilemez rezaleti. Bir durum. Rezalet bir durum falan derken stüdyodaki diğer konuklar o yanlış o fake'miş o haber. Doğru değilmiş o haber falan dediklerinde böyle üzerinden aşağı kaynar. Tamam belki o haber fake ama zihniyet bu efendim. Engellerler. Engellerler.
0: Ama yaparlar. Bu yaparlar.
2: Buldular. İzletelim mi? İzledim. Hadi izletelim. Buyurun. Gelin bakalım.
0: Depremi hatırlatıyor böylece. Bu da ya, önemli aslında.
3: Ya şöyle bir şey. AFAD ya o kadar akıl almaz işlere imza atıyorlar ki ya böyle bir ortamda. Kışlık mont yardımı gelmiş ya. Kutuların üzerinde bira resmi var diye yardımı itiyorlar ya, gönderiyorlar. Evet,
4: ama o şey oldu, o nuteyd.org olmadığını söyledi.
3: Bayağı sosyal medyada dolaştı.
4: Sosyal medyada dolaştı. Her yerde. İşte onu da belki üzerinde dururuz.
5: Doğrulanmadı.
4: Tam doğrulanmadı.
3: Valla doğrulanıp doğrulanmadığını bilmiyorum. Kafa bu kafa mı ne işin? Ya yani yaparlar mı yaparlar. İnanmaz mısın?
2: Yaparlar mı yapar. Şimdi sen bak. Bir şey koy genere.
0: Bak bu çok, Allah razı olsun. Çok iyi ki buldu, helal olsun. Bak. Doğrulandı mı doğrulanmadı bilmiyorum. Ama kafa bu kafa yaparlar mı yaparlar cümlesini söyleyen bir adam utanma duygusu olsa biraz haysiyet hissedebilse. Bak kürün söylemiyorum. Mesela şahsen ben sana söyleyeyim utanmaz mı utanmazlar mı bilmiyorum. Ya, ama kafa bu kafa. Yani bak bir dakika sen bir haber kanalı yöneteceksin ve cümlen ana haber sunacaksın.
2: Evet.
0: Ve cümlen şu olacak doğrulandı mı doğrulanmadı bilemem ama kafa bu kafa. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Bu bilmem ne çocuğudur bilemem ama bu bilmem ne çocuğu. Bu böyle bir şey abi, bu.
2: Hakikaten öyle
0: yani,
2: ama bak.
0: Şimdi sen
2: bu bakış açısı
0: eşek kadar adamlarsınız. Bak eşek kadar adamlarsınız.
2: Doğru.
0: Şimdi sen bunu eğer NAV TV'yi haberlerini seyrediyorsan bu ya yani burada bir propaganda yapmıyorum canım.
2: Evet.
0: Bu kafayla hazırlanıyor bilin yani. Yani Fatih Portakal da içeride hastane büyükmüş deyip böyle şeylerle nedir o bastonla yürüyen adam kameradan çıkmadığını zannedip bastonu atıp da böyle nasıl bir kumpas kurduklarını
2: evet.
0: biliyoruz. O zaman Fox'tu.
2: Evet. Şimdi de Fox. Şu görüntüyü yani, bir verin de çünkü sadece
0: ben bunu şeyden görüyorum biliyor musun? Ya izleyici kitlesinden.
2: Şimdi bak. İnsan içine
0: izleyici kitlesi
2: hani
0: daha...
2: insan diyorsun ki biraz mahcup olur. İnsan içine
0: olmaz.
2: Şu abi. Beyaz saçlıya ne diyeceksin abi? Bak orada ekranda duran beyaz saçlı bir adam var. Adının altında yani kendi karesinin altında Murat Yetkin yazıyor.
0: Biliyorum.
2: Ben bu adamı dönemin Genelkurmay Başkanı'nın karşısında ceketinin düğmesini ilikleyip tabii. iki büklüm. Efendim kim Cumhurbaşkanı olmalı? Kimi uygun görüyorsunuz efendim Cumhurbaşkanı olması için diye sorduğu günleri hatırlıyorum. Bu adamın.
0: Tabii bunlar böyle ya.
2: Nedamet getirdi mi? Şimdi sorsan demokrasi şöyle muhteşem, özgürlükler kısıtlanıyor bilmem. Yahu siz atanmış bir askeri bürokrata... Kimin cumhurbaşkanı olmasını uygun görürsünüz tabii. diye soran zihniyetsiniz tabii, ya. Tabii. Ve nedamet de getirmediniz var ya. Ya o günün şartlarında bunlar gerekliydi gibi de olsa. En ufak bir nedametiniz olmadı ya. Genelkurmay karargahında aldığınız briefinglerle 28 Şubat sürecinde yazdığınız gazetelerde, yönettiğiniz televizyonlarda bu insanlara zulüm ettiniz siz ya. Ve utanmadan hala çıkıp Ahkam kesebiliyorsunuz ya.
0: Hocam neyse yani bu geçti gitti hocam. Ya bunlar şu anda mevzu geç. Şunun için söyledik. Yani o dediğim gibi insanlarla karşılaştığımızda biraz önce çok atıp tuttuk ya hani medya bunu yapıyor çubuklar falan filan diye. Şimdi yaparsın yanlış doğru bilmem onu eleştirebilir. Fakat bu farklı bir boyut. Şimdi biraz aslında konumuzda var.
2: Ya var.

0: çavuş ilişkisi var. Bu boyut öyle bir yere evriliyor ki sonunda hani baktığınız zaman bu Türkiye'de sözde güya bir muhalefet etme tarzı var. Ve dünyada eşi benzeri olmayan bir muhalefet tarzı. Yani bak bir daha söyleyeyim. Muhalefet ya benim bak bir daha çok da açıkça söyleyeyim. Ne benim haddimedir ne benim işim gücümdür bu. Adam muhalefet edecekse edecektir yani. Dünyanın en sert yap et ben severim. Ben sert jargonu kullanmayı da severim. Onlara da kızmıyorum o yüzden. Sert olmak, şöyle jargonu düzgün kullanmak, lisan bile öyle bir şey umurumda değil. Bizde de var yani. Bizde de Taceddin gibi böyle despusu ya Resulü diye konuşan da var. Herkes olur. Veyahut da olayın sertliğini ben ayarlayamam. Benim haddime değil. Koy bir köşeye. Fakat bu yapılan şey, bu görünen şey var ya, bildiğin düz medyaya ihanet, alçaklık. Bunun özelinde söylemiyorum. Haysiyetsizlik. Ya bir ancak bunu kim yapar diye bakıyorum. Yani bir adamın deli olması lazım. Yani bunu sen anlaşılmayacağını veyahut da bilinmeyeceğini mi zannediyorsun? Adam umurumda değil diyor ya. Öyle manyak bir ekip var ki karşıma diyor. Deli. Çatlak ya patlak diyor. Ben bunları bu hali ben getirdim. Ben yaptım evet. Erdoğan lafını duyunca ülkeye ihanet etsinler diye. Hala siyaset bunun üzerinden gidiyor. Mesela bunu CHP'yi de bu hale getiren bunlar biliyor musun? Bak CHP düzelmemesinin sebebi. CHP eskiden ilk kurulduğundan itibaren baktığın zaman düzgün bir parti değil zaten. Ben her zaman söylüyorum. Ama düzelme şansı vardı. Erdoğan ite ite CHP'yi birazcık böyle bir siyaset yapma evresine getirdi. Müslüman olmaya başladılar. Huşu, Allah, kitap, artı halkla barışma yoluna falan gittiler. Biz de çok olduk canım. Sürekli Atatürk'ü kullanıyoruz. Yanlış mı falan demeye başladılar. Bu iş böyle olmuyor. Neden? O da mecbur. Yani ordu arkasında olmasa, yargı arkasında olmasa. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda değilken de bu ülkeyi yönetti. Neyle? Darbelerle, bürokratlarla, teknokratlarla. Bunlarla yönetti abi. Doğru. Tamam mı? 60'tan beri böyle.
1: Doğru.
0: CHP 60'tan beri iktidardadır. Şimdi bu çılgınlık hali de bu iktidarı son 20 yıldır kaybetmesidir. Tamamen kaybettiler. Ha, zaten iktidar gibi. Bir dakika dur. O durun orada. İktidarda demiyorum zaten. O halleri de dahi hatırlar mısın? Yani ben bunlara para... Bak bu kafaya ben bunlara parayı vermem. Yani bayram öncesi memurlara bu parayı ödemeyeceğim. Neden? Bunlar gider kurbalarlar. Diyecek kadar haysiyetsizler vardı bu ülkede.
1: Doğru.
0: Bak.
1: Doğru.
0: Lan dedi bu ne ya? Adam ya neyine güveniyorsun?
1: Memur maaşlarının bayramdan önce
0: bravo
1: ödenmemesini açıklayan dönemin Çalışma ve Sosyal bilmiyorum Güvenlik Bakanı.
0: Böyle demişlerdi
1: bana. Bulur şimdi Polat'ta onun şeyini.
0: Ya şimdi, gazete küpürünü. Şimdi bu koyar. Bunları biz yaşadık mı? Yaşadık hocam.
1: Yaşadık ya.
0: Şimdi abi bak yıl 2026. 24 TV'de bir programda bir oturmuşuz. Biz tarihi onu bunu ne konuşuyoruz ya. Bunu benim karşılaştığım adam çok hoşuma gitti. Biraz sıyrıldığın zaman dışarı baktığın zaman böyle bir çık dışarı bak. Yukarıdan bir bak olaya. Ne yaptığının farkına bir var bakalım. Çünkü o hep beraber bir daha size söyleyeyim. Ya bakın vallahi billahi bak yemin etmek çok sevmem. Ama bu durumlarda mecbur kalıyorum ve söylemek zorundayım. Çünkü hem yemin edebiliyorum hem ispatlayabiliyorum. O yüzden yemin ediyorum rahatlıkla. Bakın Sözcü, Halk TV, Tele1, Fox, şimdiki Now. Eğer dinliyorsan çok üzülürüm. Bir müddet sonra manyaksın. Ulan bunlara manyak demedim. Bakın şöyle gördüklerimi şu.
1: O hipnoz ortamından tamam bahsediyor Hikmet Bey.
0: Buradaki İngiliz manyak, İngilizce'deki maniac. Yani her şeyin maniac vardır ya onu. Neden? Şöyle çok basit bir örneği var. Bir de bunu ben demedim. Bakın bu benim salt olarak benim ifadem değil. Yıllar boyu Sözcü'de yazmış. Türkiye'nin en çok bakın Türkiye'nin kalesi. Ben bir dönem Medyaket diye bir şey vardı. Onu da söyleyeyim. Neden ortaya bunu? Şimdi kendisi gururlanmasın durup dururken de YouTuber oldu. Medyaket diye bir şey vardı. Ölçüm sistemi var. Ondan Star'da yazıyorum. Yeni Şafak'ta kendi yazılarımda da hatırlıyorum o dönemde de. Hep orayı takip ederdik. Köşe yazılarının internet üzerinden paylaşım oranları vardır. Yani bilirsin Türkiye'de hangi yazar evet, bilmem ne diye. Evet. Biz orada ilk ona girebilmek müthiş bir şey. Yüzlerce yazar var. Nacizane diyor ya ne diyorsan fazla tevazu haramdı diye.
1: Tevazunun fazlası
0: haramdır. Ben oradaydım. Tamam. Oradaydım hep yani. Çünkü tamam, bir gerçek var itiraf edelim. En çok okunan yazılar çok güzel makaleler, çok edebi anlam değillerdir. Hate and love, nefret ve sevgi üzerinden giden köşeler çok okunur. Biraz da benimki gibi. Biraz sert usul. Bir de Yılmaz Özdil gibi. Yıllar boyunca haşa sümme haşa bir hani teşbih öyle buradaki tanrı teliler gibi tanrı yazardı bu adam. Yani caddede, Nişantaşı'nda, İzmir'de sahilde Karşıyaka'da gördüğü zaman tapılacak adamdı. Neden? Evet. Çünkü haşa, bak Tanrı'nın teli gibi. Neden? Çünkü en iyi küfreden, değil mi? Evet. Erdoğan'ı en sert şekilde sövgüyle konuşabilen ve bunun arkasında çok da ağır yazılar yazabilen. Hatta bir kesime biz de o yüzden kendimi... Bunlar bidon kafalı AKP'ye oy verdiler. Bak şimdi Ankara'da bidon kafalı ha ha deyip de Ankara'da elde bidonlarla değil mi? İzmir'de bir sürü CHP'li bidonlu elde insanları gösterdi Rabbim ona. Rabbim onu gösterdi bu akıllanmadı.
1: Bak, ama Mehmet Moltay.
0: Tamam ama şöyle bir şey denedim zaman. Ama şöyle bir şey. Ben demedim bunları. Adam dedi ki eğer Sözcü okursanız, Halk TV, Sözcü TV izlerseniz, eğer Tele 1 izlerseniz, Cumhuriyet işte diğer bütün bir gün falan okursanız AKP gidiyor. %90 CHP geliyor. Kandırılırsınız. Çünkü bunlar hukuk kuşu bilmem ne diyordu. Bunlara bir şey diyordu. Parayla satın alacak tipler bunlar diyordu ya. Ulan madem parayla satın alıyordu bunlar. Yıllar boyu Sözcü'de orada burada niye küfret durdun sen Müslümanlara ya? Yeah. Müslümanı küfrettin sen. Recibe değil. Şimdi diyor ki herkes böyle çıktı. Bak lan etrafına. O hayat leblebi atar tutardı bilmem ne diye çaktığı kitapta var ya Kemalizm kitabında. Hani ortaya koydular Beşiktaş'ta tavaf ettiler etrafında. Evet. Mübarek. Değil evet. mi? Bütün bunları yaparken herkes çok iyiydi. Bakıyorsun senin gibi kim ki İzmir Marşı okuyor? Sahtekar çıktı ya. Bu ülkede kim ki süveter giyiyor? Ya kadın dövdü ya malı götürdü. Kim ya ki sabah erken kalkan Kemalistim dedi bir. Dedim ki ulan bunu da mı görmüyor bu herif? Manyak mı dedi bu Yılmaz Özdemir? Görmedi. En sonunda bir şey itiraf etti. Kendi kendine biraz ahmaklık da var mı bilemiyorum. Yani aslında çok şeytani bir zeka da yok. Dedi ki CHP kurulundan beri çok güzel. O en iyi çalışması bence.
1: Söyle Yılmaz. Ne dedi?
0: Başkanlar nasıl değişiyor genel başkanlar diye. Abi tutan tuttuğunu götürmüş. O başkan bu da. Yazıyor biliyor musun?
1: Oo devire devire gitmişler
0: diyor, yani. Normal diyor. Normal bir şekilde bir genel başkan. Herkes bir partide herkes birbirine kelek atar mı hocam ya? Ne diyor? O. Baba ocağı CHP. Altı ok CHP. Çat kelek at. Pat kaset. Küt. Arkadan pat pavyon köpük.
1: Yemişim öyle babayı diyordum bir tane CHP milletvekili dinledim
0: uzak
1: de.
0: Uzak durmak lazım.
1: Ben diyor öyle babayı diyordum babalıktan reddederim diyor. Sen az önce söyledin bulduk en azından hatırlatalım. Mehmet Moltay efendim. Öyle 1994 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan kişi diyor ki işçi emeklilerine size bayramdan önce maaş ödemeyeceğim çünkü... Benden alacağınız maaşla gidip kurban keseceksiniz. Maaşınızı bayramdan sonra vereceğim.
0: 94 mi? Bak ne 94. kadar zarafet bir başlığı var. Bu nasıl mazeret hocam? Verseniz daha iyi olmaz mıydı?
1: Kimsin sen ya?
0: Şu anda bunu yapsana.
1: Kimin parasını kime tabii veriyorsun hocam, sen bu, ya? Işte, kimin parasını kime veriyorsun?
0: Alkol sen? Sağlığa zararlıdır. Şeyde rakı kuyruğuna girmek, plajlar bilmem ne. İşte bu CHP kafasıydı. Biz böyle büyüdük biliyorsun değil mi? 80'li yıllar da böyleydi.
1: Ha, yani. İşte ya.
0: Ne saçmalık
1: değil mi? Hafızayı yani? Beşen nisyan ile
0: yani
1: malul.
0: Şu anda olsa iktidar ne olur? Bak görüyor hali görüyorsun değil mi?
1: Tamam.
0: O
1: gel o zaman.
0: Bu onun köpüğüne gidiyor.
1: Gel o zaman. Yılmaz Özdil'e haddinden fazla vakit ayırdık. Birkaç maddem var. Hızlıca onlardan bahsediyorum. Milliyet'in manşeti bugün gayet iyi. Milli Muharip Uçak Kaan'ın motoruna...
0: Selam da güzel bir şey. Gayet iyi diyoruz. Ben değerlendiriyoruz.
1: Motoruna ilişki. biz buna tavsiye edelim. İnternetten bakabilirsiniz. İleri daha ileri başlığıyla gayet dediğim gibi keyifli bir haber Milliyet'te.
0: Tamam.
1: Efendim güne operasyonlarla başladık.
0: Evet.
1: Sabah hem Adalet Bakanı'ndan hem İçişleri Bakanı'ndan bir operasyon bilgisi geldi. 81 ilde eş zamanlı yürütülen bir operasyon. Malumunuz seneyi devriyesi yaklaştı. 15 Temmuz. Ruhlarını... 1 dolara satmış alçak lağım farelerinin bu ülke yönetimini ele geçirmek için 40 yıl boyunca haşhaşice yürüttükleri planın ifşa olduğu tarih. İşte o tarihten sonra da devletin bu FETÖ terör örgütüyle amansız mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Bugün yeni bir operasyon var Hikmet abi.
0: Evet,
1: 81 ilde eş zamanlı düzenleniyor. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nca duyuruldu. 968 şüpheli hakkında işlem başlatılıyor. Hani bir dönem terörle, dağdaki terörle mücadele ederken diyorduk ya abi. Evet, her gün biriniz, evet. Bir gün hepiniz o sarı torbaya gireceksiniz diye.
0: Evet.
1: İşte bir gün hepiniz bu ülkeye yaptığınız ihanetin bedelini ödeyeceksiniz. FETÖ mensupları için söylüyorum bunu. Her ne kadar gizlendik, kamufle olduk, mahremiz... Kimse bizim farkımızda değil deseniz de bu devlet imhal eder ama

0: ihmal etmez. Yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Bunları hiç mi öğrenmediniz siz ya?
1: Evet.
0: Var mı söyleyeceğim bir şey
1: abi? Abi çok ben şimdi şunu çok küçük parantez açayım sadece. Hı-hı. Yani Akın Gürlek büyük bir kısmet şans ya bu ülke için. Yani bu Muhsin Yazıcıoğlu kazası.
0: O da ikinci başlığım oydu. Hani hızlı başladık dedim
1: tamam. Yani ve hı-hı, işte bugün yaşananlar. O faili meçhul cinayetler üzerindeki o hassasiyet. Bir sürü dosya var bilinmez ama vakti zamanında üzeri kapatılmış. Ve birçoğu da enteresan bir şey. Hı-hı. Abartmadan söylüyorum bunu. FETÖ kumpasıyla yapılmış birçok suç işlenmiş bu ülkede. Akın Gülen bu işte hakikaten Allah nazardan saklasın. Hakikaten çok büyük bir cesaretle, yürekle, korkmadan her dosyanın içerisine bakın bakalım. Bu ülkede hiçbir şekilde hiç kimsenin mağdur olmaması için, adaletin er ya da geç tecelli etmesi için yapılacak ne varsa tamamıyla buna angaje olmuş durumda bir adalet şeyimiz var. Bakanımız
0: var. Bakanımız var, evet.
1: Yani bu büyük bir kısmet diyorum abi. Çünkü sadece bu değil. Bu mesele çünkü 15 Temmuz'da yaklaşıyor.
0: Aynen öyle.
1: Ama birçok dosyayı açtırıyor.
0: Bir duyuru
1: ve korkusuz bir şekilde gidiyor üzerine.
0: Akın Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten sabah saatlerinde gelen bir duyuru, yani kamuoyu açıklaması, bu 968 FETÖ şüphelisi hakkında işlem başlatıldığına ve operasyon yapıldığına ilişkindi. İkinci açıklamada Hikmet Bey az önce değindi. Merhum Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin
1: kazayla tırnak içerisinde
0: hayatını kaybettiği olaya ilişkin bir operasyon yapıldı bu sabah. 30 adresi, 25 kişi de orada gözaltına alındı.
1: Yıllar sonra bak ahbap alıştı.
0: Ona da geleceğiz. Tüm bunlar yaşanırken Hikmet abi, Sayın Bakan az önce Hikmet Bey'in bahsettiği gibi gözünü budaktan sakınmayan
1: Allah korusun, Allah muhafaza.
0: Yöneticilerimizin varlığını buradan bir kere daha ilan evet. ediyoruz. Öyle ki sadece kendilerini değil, yakınlarını da tehlikeye atacak kadar yalın kılıç meseleye giriyorlar. Ama bu devlet
1: beraber ortak yürüyen bir şeydir bu. Yani Adalet Bakanı'nı yaparken aynı zamanda içlerinde muhteşem hamleler devam ediyor. Yani
0: elbette.
1: Bu koordinasyon olacak bir şey biliyorsun.
0: Aynen öyle.
1: Oradaki kolluk kuvvetleri.
0: Bir işbirliği var diyorsun.
1: Tabii ki müthiş bir şey yani.
0: Bugün Yeni Şafak gazetesinde Burak Doğan imzalı bir haber ilginç. Dikkatimizi çekti. Sayın Bakan Akın Gürlek'in eşine suikast planlayan 4 kişilik bir şebeke.
1: Allah muhafaza.
0: İkisi yakalanmış, silahlarıyla birlikte yakalanmış. Bu da önemli bir haber.
1: Allah muhafaza.
0: Bu CİMER'e yapılan bir ihbarla başlayan bir soruşturma. İnce erenip sık dokunuyor.
1: İnşallah.
0: Sayın Gürlek'in, Akın Gürlek'in eşi hanımefendiyi hedef alan Elif Gülşah Gürlek'e yönelik bu saldırı girişimi de henüz vücut bulmadan engellendi. Tebrik ediyoruz bu başarılı operasyon dolayısıyla da yine
1: bütün o kötü kalpler, ne kadar kötücül insanlar varsa inşallah hayırlısı da onların da def edilmesi noktasında hamleler yapılır.
0: O zaman
1: güçlü hocam, devlet güçlü hocam, şeye bakacaksın, kaptan kim abi bakacaksın, bu çok kıymetli bir şey. Bunun kıymet bilmezsek vallahi çok ağır dayak yeriz biz, biliyor musun ülkede? Şimdi dayaklar şahsımızdan falan bahsetmiyorum, ülke olarak büyük ülke. Bakıyorum bazen de, yani çok gerekli bilmiyorum. Çünkü düşündüm bir anda, aklımdan bir daha geçirdim. Hani biraz önce de o çocuklar o şeyi, molotayı buldular. O olay bak bizim duyduğumuz gibiymiş. Yanlış değil hakikaten. Evet. Şu andaki şu perişan haliyle tartıştığımız şeylere bak hocam. İğrenç bir şey tartışıyoruz. Aslında teedüp etmek lazım fakat kendimizi alamıyoruz. Adam bu. Yani magazinsel tartışmayın diyor adam. Ama adam magazin. O zaman konuşmayalım. Yani bak CHP'yi tek nesil konuşamıyorsun. CHP'yi pavyonsuz konuşamıyorsun. Ya oraya at. Ulan bir şey kalmıyor ki geriye. Ya para, ya pavyon, ya köpük, ya tekne.
0: Dur, arlanacak.
1: Hocam, ya uçak. Şimdi
0: arlanacak.
1: Şimdi hocam, öteki diyor ki ben arındırmaya geldim. Bak şu galiba
0: arlanacak, yanlış oldu. Arınacak.
1: Doğru. Büyük ihtimalle Özgür Özel parti kurma niyetinde. Ama darmadağın olacaklarına eminim. Darmadağına. Şöyle bir şey söyleyeyim.
0: Söyle hadi.
1: Bir düşün abi ya. Bugün neriyle tartışıyorsun? Kimlerle neyi tartışıyorsun? Değil mi burada? Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük hırsızlık, yolsuzluk dosyasındaki başsanık. Arkadaşları, ahbapları, çavuşları. Tekne, köpük, parti, hava, kara, tekne, her şey. Nedir abi? Şunların ülkeyi yönettiğini düşünsene abi. Ya bir düşünün
0: Allah
1: ya.
0: Allah korusun.
1: Ya.

0: CHP'lisin, Safkan CHP'lisin.
1: Yok yok. Yok.
0: Doğuştan
1: yok
0: böylesin abi. Hocam tamam. Ya bir kafaya çalış. Ulan adamlar ülkeyi yolmayı bırak. Hani 60'lı 70'li yıllarda ülkede yolacak, alacak satacak fazla bir şey yok. Anladın mı? Adamlar için mal yok ortada o kadar fazla. Borç alıyorsun. Değil mi? IMF'ye borçlanıyorsun. Anayasa kitapçığı fırlıyor 90'lı yıllar. Değil mi? Bir an ülke batıyor. Çalacak şey çok fazla yok yani. E şimdi ülke büyüdü. Dünyayı meydan okuyor. Ekonomi dev. Yatırım fazla. Anlıyor musun? Çalacak şey yani tırnak içerisinde. Metafor. Çok. Yani villasından tut. Tamam mı?
1: Ne diyordu uçağına senin kadar. Kurtlar Vadisi repliğin? Azdan az.
0: Çoktan çok gider. Adam diyor ki ulan diyor çok fazla. Şimdi tam iktidara gelme zamanı.
1: İşte bu.
0: Nitekim bak oldu. Hı. Bak sizin o sağ olsun teşekkürler. Vatandaş. Hadi bunu da bir deneyek. Yok bu çok fazla emekli maaşı iyi olmadı. Ben bunu cezalandırıyorum AKP'yi. Deneyek. Buyurun deneyek. Buyurun lan deneyek.
1: O zaman
0: deneyek.
1: Gelelim. O zaman ha. Gel şimdi. Hadi, gel gelelim.
0: İstanbul'da para varmış dedi. Nimet.
1: Ahbap bak. Ahbap.
0: Portekiz.
1: Ahbap. Buradan selam olsun. Abim bana öyle
0: bana
1: ahbap diye.
0: Bana maç finaller oldu bu arada.
1: Çocukluğumdan beri abim bana ahbap diye hitap eder. Ben ona abicim derim. O bana ahbap der. Ha. Veya ahbabım der. Bir süredir demiyor zaten. Ben onu anladım. Neyse. Evet. Hafta sonu yine bir başka sıcak gelişme. Ahbap Derneği'nin, vakfının her neyse yönetim kurulu başkanı, şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. Yöneltilen iddialar yenilir yutulur cinsten değil. Bu yöneltilen iddiaları yasal seyrinde devam eden bu soruşturma kapsamında takip edeceğiz. Zaten bolca konuşacağız ama şimdi konuşmamız gereken mesele bence bir dönemin neydi? Dürüstlük abidesi, yardımseverlik kumkuması, efendime söyleyeyim devlet alternatifi ya. Bunu söyleyen gerizekalılar vardı, çok özür dilerim. Devlet yok, ahbap var diyen gerizekalılar vardı bu ülkede. Gerçekten öyleydi ama. 2023'teki o asrın felaketinden bahsediyorum. Devlet bütün gücüyle seferberken Habertürk'ün o dönemki çalışanı Mehmet Akif Ersoy, burada jeneratör bile yok, kameralarımız bizim, kameralarımızın şeyiyle, spotlarıyla şey yaptık deyip sonradan da bin bir sefer özür dileyip ya ben nasıl haddimi aştım falan, onu koy kenara, cezaevindeki insanlarla ilgili bir şey söylemeye gerek yok. Ama ya şimdi senin gözünün içine baka baka, az önce ne dedim ben sana? Sen Nov, o zaman Fox'tu. Fox'ta haber izlersen böyle bir hipnoz olursun.
0: Tabii.
1: Böyle bir kendini farkına varamazsın tabii, demiştin ya. İşte mesela orada haber izleyip burada bağış sadece ahbaba yapılmalı. Kızılay'da ne oluyormuş kardeşim? Yani. Devlet kurumları da neymiş kardeşim? Ha, İslami dernekler ve vakıflar mı? İnanamıyorum. Onlar irtica hortlatacak. Onlara yağmurlu günde su yok. Ne var? Çıktık açık alı. Ver ahbaba. Bir de goygoycuları vardı bunun. O videolar hazırsa
0: hocam,
1: böyle.
0: Hocam
1: Atenacıları.
0: Tabii.
1: Şimdi, baraj yıkıldı yalanını ortaya atan ufak bu, tefek delikanlıları.
0: Çok güzel getirdin. Bence özeti bu. Yani
1: devam
0: bu,
1: et abi.
0: Goygoycuda dediğin kişiler de bence bu işin. Bak kim bu? Ne oluyor şimdi bak. Biz bu biliyoruz. Ahbapçılar var bu ülkede. Bak şu anda bir tanesi iddianamede olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık dosyasının baş sanığı Ekrem İmamoğlu. Dosyanın diyorum ben. Ve öyle bir ahtapot ekosistem kurmuş ki uçları Çankaya'ya gidiyor, Antalya'ya gidiyor, oradan Bolu'dan çıkıyor, buradan giriyor, İzmir'e çıkıyor, oradan giriyor. Bunu birkaç yılda başarmış bu adam. İddianame ve yakalanlar ve suçüstü yapılanlardan dolayı söylüyorum. Suçüstü olan hani ahtapot bacakları içeride kafası ama bacakları ispatlanmış. O ta oraya uzanmış. Devlet yakalamış bunun bacaklarını. Bu %100 böyle yani. Mesela Muhittin Böcek böyle. Yürüyüş yapamazlar. Özkan Yılın böyle. Yürüyüş yapın. Yaşasın peştemal. Havluyu seviyoruz. Yaşasın sevgililer. Yürüyüş yapın lan. Adama sahip çıkın. Bolu. Karıcığım özür dilerim falan. Yakalandık kötü falan. Olsun lan. Sağ olsun dedi kadın mesela. Oğlum canın sağ olsun. Canın sağ olsun dedi. Senin meşrebin de olabilir.
1: Doğru.
0: Ben bunu kabul etmiyorum. Benim için bu ahlaksızlıktır, günahdır,
1: depremzedeye zinadır. Depremzedeye yardımı tabii. iç etmekle kurban bağışını iç ettiği iddia edilen Bolu Belediye Başkanı'nın tabii. aynı gemide olduğunu söylemene şaşırmam ben.
0: Ekrem İmamoğlu'nun Haluk Levent'le bir arada olmuş olması, işte Özkan Yalım'ın Muhittin Böcek'le arkadaşlık yapmış olması, İzmir'deki Tunç Soy'un bilmem ne. Bu ilişkilere baktığı zaman bunlar tabii karada, havada ve denizdeki ilişkilerden bahsediyorum. Hani her türlü ilişki.
1: Tamam havada mı? Da var değil mi?
0: Tabii havada, havada karada, denizde. Paralar alışveriş yapılıyor değil mi? Denizde ve neden? Ya dedik ki ya manyak mısınız lan? Ben bırakırım. Bunu geçen gene bir yerde, gene Sakarya'da birisiyle konuştum. Dedim ben bırakırım. Hadi dedim vallahi bırakırım ya.
1: Neyi ya
0: benim çok
1: ya?
0: Çok saygı duyduğum bir adam dese ki ben bu kameraları kapatarak evet toplantı yapacağım. Evet ne? Asfalt ihalesi. Lan belediye var lan. Devletin belediyesi var. Yok ben otelde yapacağım. Bir de odada iki kişi yapacak. Ben üçüncü odaya geçeceğim. Evet. Fakat kameraları bantlayın.
1: Sebep?
0: Ben çok özür dilerim. Bunu anlamamak çok özür dilerim söylüyorum. Bunu anlamamak için hayvan olmak lazım.
1: Ama
0: bak, içeride
1: çorba var, ya, çorba dökülmesin.
0: Ben bilmiyorum, bilmiyorum.
1: Ya şimdi, böyle izah ettiler
0: ben
1: onu.
0: Ben bırakırım. Ben o belediye başka bir daha oy vermem ya. Bir daha dedim ki ha bir dakika. Bu kadar bantlayan bir adam ya da iki gün bekleyip de korkudan ciğersiz olup da iki gün sonra it demedim diyen bir adama dedim ben güvenmem. Özledim babamın oğlu olsa güvenmem. Güvenmem ya. Oğlum adam olun lan insan olun. Yok ama o baklava desenli süveter giyiyor. Haluk Levent çok güzel İzmir marşı söylüyor. Yaşa diye bağırabiliyor. Öteki çok güzel Atatürk ilke ikraplarını takip ediyor. Lan kaçakçı olsun kaçakçı bizim kaçakçı. Bu dört sevgilisi var. Olsun lan bu adamın çok iyi bir adam. Peştemal de bir cumhuriyet metodudur. O da cumhuriyeti anlatıyor bize. Ufukları açıyor falan. Önümüzü açıyor böyle. Aç önümüzü bu adam açıyor işte. Bu manyaklık hali. Savunmak da manyaklık hali. Ben görüyorum Özel'in oyu 18'e düşmüş. Toplasan 20 etmiyorlar diye okuyorum. Hı. Ben o 20'nin hangi kim olduğunu çok merak ediyorum ya. Yılmaz Özdil buradan sesleniyorum. Bak şimdi free bir adamsın. Değil mi? Hı hı. Sözcüğün arkasını doldurmuyorsun artık. Doğru. Rahatsın, YouTuber'sın. Doğru. Ulan söyle bu ne bekliyorsun? Diyor ki ben diyor o da onu ispiyonluyor. Buna diyor Munuhudut, Muhittin Bulut.
1: Burhanettin Bulut. Burhanettin Bulut. Senin için Muhittin Bulut.
0: Muhittin Bulut. Tamam. Söyleyeyim. Bana teklif etti fakat diyor ben diyor kabul etmedim. Çünkü ben çok iyi bir adamım. Zaten paraya gerek yoksa. Fakat diyor ben diyor CHP'liyim. Evet ama ağzını kapat. Ama CHP'liyim ama satın alamazsın. CHP'ye ait değilim. O bir mal. Ne demek abi CHP'liyim ama CHP'ye ait değilim. Ait olanlar ne yapıyor? İşte Ekrem İmamoğlu. Götürüyor malı. O mu? Ne demek abi o? Bak CHP'liyim.
1: Ait olmak ne demek?
0: Bana para bak beni satın alamaz ama CHP'ye ait değilim diyor. Demek ki CHP ait olanlar ya çalışanlar satılabiliyor. Satılabiliyor tabii diyor. Satılıyor diyor. Para diyor para. Pere.
1: Paralarını veriyorsun ona göre hareket ediyorlar şimdi diyor
0: hocam,
1: yani.
0: Hocam bak bir şey söyleyeceğim. Bu şu demek değil. Bu adamın alayı zina yapar. Alayı kumar oynar. Alayı içki içer. Sağlığa zarardır. Alayı işte beş sevgili yapar. Alayı köpük sever. Alayı teknede. Alayı karada. Alayı bilmem ne. Değil demiyorum. Ama bu çıkanın tamamı CHP'li hocam ya.
1: Dur şimdi.
0: Ya bir tane de birkaç kişi yanlışlıkla sıyrılıyor giriyor
1: tane,
0: içeri.
1: Tane
0: peki utanmıyor musunuz?
1: Harikasın. Ha? Şimdi
0: nerede
1: dur.
0: Kim lan o %20
1: şimdi
0: oy
1: dur.
0: Veren?
1: Şimdi dur. Bir tarihte Deniz Akkaya...
0: Ayıp ya.
1: Güzelleme falan yapmayacağım bu arada. Deniz Akkaya'da başka nevi şahsına münhasır bir figür. Ama sadece biz de Esra Erol'ünün programına konuk olmuştu. Tam bu dönemlerde. Diyor ki ben Atatürkçüysem diye başlıyor. İşte, şunu yapmak mi? Zorunda mıyım? Ahbaba para yatırmak zorunda mıyım? Bilmem ne yapmak zorunda değilim kardeşim diyor ya. Salın diyor beni bir düşün zorundasın, yakamdan diyor ya.
0: Zorundasın.
1: Ha, yoksa olmaz diyorsun.
0: Olmaz abi.
1: Şimdi bir gel mesela az önce bir ara getirdim. Athena Gökhan. Ben ona ayarım ya.
0: Ne diyor?
1: Tarihin 100 yılın yolsuzluk soruşturmasının bir yani. Numaralı şüphelisi Ekrem İmamoğlu için. O bizim ikinci Atatürk'ümüz diyen
0: ya biraz
1: adam depremde ne demiş bir verin de bir dinleyelim. Ben verin, ver.
0: Mazeret var onun herhalde.
2: Bu şeyler yaşandı ve yaşanıyor. Ve gerçekten de hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum. Babalı ofiste inanılmaz çalışıyor. Sabahtan akşama kadar arı gibi çalışıyorlar.
1: Arı gibi.
2: Helal olsun ben böyle bir şey görmedim. Tamam. Gerçekten girdiğimden beri gözlerim yaşarıyor.
1: Gözleri yaşarıyor.
2: Ama biz gerçekten sahipsizmişiz. Onu da görüyorum.

0: Halkımız her
1: yeter,
0: zamanki gibi...
1: Yeter, şimdi... yeter. Sahipsizlermiş. Onu da görüyorlarmış. Ya siz var ya... Gerçekten insan hocam, içine nasıl yok. Çıkıyorsunuz ya?
2: Şimdi şunu önemsediğimizden değil bak.
1: Bunu dinleyenler, tabii, seyredenler tabii, tabii. Ya bu tabii. Ülkenin gerçek sahipleri diye bunlara para ödediler tabii, tabii, abi. Tabii, tabii. Adam da gitti parayı bahiste çatır çatır çatır, çatır abi, ezdi abi, ya. Olsun.
2: Bir söyleyecek bir şey bulamıyorum. Şimdi hocam bak mesele bak bunun şahsında bir mesele değil. Neydi o ismi? Athena Gökhan. Ya da işte herhangi bir gazeteci Fatih Portakal.
1: Abi yani var bir sürü de tweet var. Getirin Fatih Altaylısından tut da Ahmet Davutoğlu'suna
2: hatta,
1: kadar
2: hatta,
1: ya.
2: Hatta bir saniye.
1: Ahmet Davutoğlu sakin, diyorum. Sakin, Ahmet sakin, Davutoğlu'suna sakin, kadar dur. Ahbap güzellemesi. Dur abi, bir saniye. Hadi bakalım. Hepinizi izah şöyle, edin şimdi. Hadi.
2: Yılmaz Özdil de var. Hatta o da diyor ki kime güveneceksin? Hadi o güveneceksin tabii ki CHP'ye değil.
1: Bak bak ya, bu adam başbakanlık yaptı bu ülkede bak.
2: Tamam, ben şahısını tek tek söylediklerini bir sürü
1: bak,
2: var
1: bak bir dinle ya. Bu konuda öncü rol üstlenen Haluk Levent ve Oğuzhan Oğuz başka olmak gibi bölgeye yardım için evet. çırpınan tabii. kahramanları tebrik ediyorum. Lütfen engel olmayın onlara tabii. önünü açın ya bilmem
2: bu,
1: ne.
2: Bu yapar bu küçük enişte yapar. Yani bu bu zaten bunun o zamanki...
1: Hadi açıkla gibi. Şimdi o deprem yardımlarının akıbeti konusundaki iddialara ilişkin nedamet getirin ya. Deyin ki biz gaza getirdik sizi. Fatih Altaylı sen de ki YouTuber. De ki ya biz gaza getirdik ey halkım. Sizin de orada hassas duygularınız vardı. O hassas duygularınızı biz de vesile olduk. Böyle bir kanalizasyona akıttınız. Ve şimdi o paraların hepsi bahiste gitti.
2: Ben buna şahsına tek tek kızmayacağım. Söyleyeyim. Bunlar Fatih Altay, Yılmaz Özdil de var. Onu almamışlar.
1: Berna Laçin mesela. Laçin.
2: Bak, hiç öyle bir bak. Hocam bak bir dakika. Şimdi mesele şuradan bakmak lazım. Bunlar daha önce örneği doğru verdin. Oğuzhan Uğur, o öteki de. Gökhan, Athena Gökhan'da ifade neydi? Ekrem İmamoğlu piyasaya çıkarttılar. Dedi, merhum Nihat Genç'in çok güzel bir ifadesi vardı. Ya dedi, daha dedi, düne kadar dedi Erdoğan'a küfrediyordunuz, kızıyordunuz. Bir adam çıktı, dün çıktı, bir müteahhit dedi, çıktı dedi. Adama secde etmeye başladı. Nereden bu adamın, ne bu, hangi boncuğu buldunuz dedi. Bak şimdi, mesele şu hocam, burada bakmak lazım. İzleyiciler ve dinleyiciler kimin ne dediğini çok rahat bir şekilde her tarafa ulaşabilirler şu anda biliyorum tek tek. Ahmet Davutoğlu sayma zaten. O yani kabı edecek ya edecek kab arıyordu. Buradan yakaladı bir şey. O yapar. Küçük enişte. Ama şey diğerlerine baktığın zaman zaten biraz önce vermiş olduğumuz Doğan Şentürk biliyorsun deprem anında. Böyle yaparlar kafa bu zaten. Yani yalan da olsa bak doğrulamadım diyor. Yani ben doğru olup olmadığı bilmiyorum ama bu kafa yapar. Şimdi o yüzden örneği ben doğru yerde hatırlattım. Çünkü depremdi. O yok Athena Gökhan. Ya bu da aşağılamayacağım ama hakikaten çok boşluk da başka bir şey. Yani sanatçı olabilir. Şey de öyle. Bazı sanatçılar da öyle. Mesela Fazıl Say. Ben bin defa söyledik adama. Ya köşe yazmaya başladı bir yerde. Abi yazamıyorsun ya. Yani sen çal. La minör iyi. Mi minör de iyi.
1: Kendi işini yap.
2: Kendi işini yap. Yazamıyorsun. Doğru.
1: Dünya çapındasın üstelik abi.
2: Zorunda da değilsin yani canım.
1: Evet.
2: Şimdi.
1: Sanatında ama, dünya çapındasın
2: ama çok, Rabbim nasıl gösterdi biliyor musun bak bunları. Sonra bize yıllar boyunca bizim çok ayrımcı olduğumuzu, kötü bir dil kullandığımızı, aslında insanların topla kazandırılması gerektiğini, psikolog olarak bir arındırma falan. Hocam yok işe yaramaz diyorum ben. Niye yaramaz? Bak sen burada şimdi ben şöyle şu anda konuşmaya başlamazsam sen 150 tane şey ortaya koyacaksın. Kim o? Haluk Levent. Kimi? Kemalist, çağdaş,
1: evet.
2: ultralaik
1: evet.
2: kesimin desteklediği bir haşa tanrı şarkıcı. Doğru mu?
1: Doğru.
2: Tapmışlar mı? En başta Atatürk'ü, ikinci Atatürk'ü yakalayan Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük hırsızlık dosyasındaki adam. O kaçtı.
1: Sahipsizmişiz diyor evet. ya. Senin sahibin kim olursa söyle. Hocam, biz devletimiz vardı. O gün de vardı yine var. Hala
2: ben
1: var.
2: Ben yazı yazacağım diye.
1: Devletimiz. Senin sahibin kim? O
2: dün gece yazı yazacağım diye. Heh. Haluk Demet artı kim ben bir editörlük yaptım kendi kendime. Yarınki yazımımda da kullanacağım. Kim ne demiş diye bakıyorum. Heh. Bunlar yemin ediyorum onda bir değil. Onda bir değil yani. Bak şaka yapmıyorum ha. Siyasilerden herkes.
1: Ya.
2: Haluk Demet varsa sırtın yere gelmez. Çünkü Haluk Demet o bir tam bir çağdaş
1: kahraman.
2: Haluk Demet mi ne? Yılmaz Özil. Ağzı ben yapılacak. Haluk Demet bir cevap Haluk Demet. Evet. Ne yapayım? Cevap edin sen. Yok Haluk Demet. O düz adamdır. Ulan malı götürmüş herif. Lan manyak. Ya adam daha önce adam sabıkalı lan kumardan. Ama olsun çok iyi İzmir Marşı söylüyor. Ben tiyatro oynamıyorum şu anda bak. Ömer Bey bakın bir daha söylüyorum. Lütfen bana bu şekilde yüzeme gelmeyin. Bu CHP'nin gerçek yüzü. Biraz önce dediğim gibi adam çıkıp da koskoca bir gelen. Bak sen de gelin yönetmesin. yaparlar bunlar doğru olmasa bile diyen bir kafa Türkiye'de, bak bu bir parantez, bir kişi açarım. O da hak ettiği için söylüyorum. Oğuzhan Uğur da öyle. Ya niye hesabını ödemiyor? Oğuzhan Uğur canlı yayında diyor ki biz Ahbap'la beraber çalışıyoruz. Alın adamı. Adam bir ifadesi alın bari. Adam diyor ki,
1: soruşturma kapsamında takip edilir.
2: O zaman ben muhtemelen ekranlarda söyledim.
1: Ama dün Nedamet dün diyor ki bizim hiçbir bağımız
2: onu
1: yok.
2: Onu arıyorum diyor şu anda. Ekranda söyledim. Ekranda söyledim. Bu Ahbap'la bunun çavuşu nerede? Efendim bu adam nereye para götürüyor? Lan bu adam daha önce kumarda para kaybetmiş bir adam. Ulan tavuğa tilki gibi. Tilkiye, gerçi tavuğun bekçiliğini yapmış şey, kümesin.
1: Kümes evet. Müdürlüğü vermişler, ağlamış.
2: Neden?
1: Mutluluktan.
2: Ya da gülmeye başlamış. Değil mi? Yani sen şeyin, kümesin bekçiliğini niye tilkiye veriyorsun? Ama tilki çok layık. Benim de biliyorsun tilkim var, Muhittin. Tilki çok layık, çok güzel marş söylüyor. Ve çok çağdaş. Ve aynı zamanda AKP'li değil. Evet, oğlum bak bir daha söyleyeceğim.
1: Vaktimiz bitti.
2: Haluk Levent de bunu yapan adamlar. Bu ülke, Erdoğan gitsin de ülke batsın. Ülkeyi satalım. Namusumuzu da satalım. Şerefimizi de satalım. Yeter ki Erdoğan gitsin. Kafanı bizzat kendisidir o. Bizzat kendisi bundan işte.
1: Ben sana izmir başlıyorum.
2: 150 tane adam var abi. Bak siyasetçisi, bak, yazarı, seni... çizeri. Bak bir günü, evrenseli. Bak cinseli. Bunlar demişler ki Haluk Levent öpülesi yalanısı bir adam. Alıp hep beraber yalayın.
1: Seni çok gergin
2: bir
1: görüyorum.
2: Bir daha söylüyorum.
1: Bak. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Ben seni sakinleştireceğim.
2: Bir daha söyleyeyim. Ahbap'a benim beraber çalıştık. Biz ortak çalışıyoruz diyen kim varsa lütfen ifadesine başvurun. Bunların bir tanesi Oğuzhan Uğur'dur. Beraber ortak çalışıyoruz diye şu anda internette gezen şey çakma değil.
1: Muhtemelen
2: paraları
1: zaten
2: toplamışlar.
1: Savcılık peki, onu
2: ben dernek dedi. Değilim ben para toplayamam. Ne diyorsun videonda?
1: Öyle
2: gelen parayı
1: yapıyor.
2: Biz oraya yönlendiriyoruz. Biz de kaçını diye yönlendirdin Uğur'cum? Orada bakın oynat Uğur.
1: Tamam.
2: Oynat.
1: Ben şimdi sana İzmir Marşı eşliğinde bir kahve lütfen ikram edeyim. İzmir Marşı dinleyelim biz seninle, olur mu?
2: Hadi,
1: başlayayım
2: tamam.
1: Bak şöyle.
2: Yok, abi,
1: İzmir'in
2: yok,
1: dağlarında.
2: Yok, ben sevmem hocam.
1: Peki
2: ben,
1: o zaman ben sana sade kahve ısmarlayayım. Tamam, efendim abi. Günün manşetinin sonuna geldik.
2: Mehter
1: gelişmelerle
2: marşı ısmar olmaz mı hocam?
1: Mehter'le de olur.
2: Tamam,
1: ama o da Vakkas Açar'ın hoşuna gitmez.
2: Vakkas Açar kimdi?
1: CHP Gaziantep'in arkasını döner.
2: Tamam
1: dövsün. Ne yapacağız? Zaten kimseye yaranılamıyor zaten ya.
2: Yok zaten
1: ben
2: ya.
1: Kendi kendime mırıldanacağım.
2: Tamam aynen. Devam
1: peki edelim. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki önemli gündem maddelerini değerlendirmeye devam edeceğiz. Ve yine tabii ki İran diyeceğiz. Özellikle Donald Trump'ın ateşkes bitti, artık İran'ı vuracağız, daha kötü vuracağız demesi. Efendim Mossad'ın suikast iddiaları ve tabii ki yine Hürmüz'de düğümlenen bir siyaset. Petrol fiyatları, yine emtia fiyatlarının ciddi dramatik bir şekilde yerinden oynamaya başlaması. Bunları konuşacağız ve tabii hukuk diyeceğiz aslında bugün biraz daha. Hukuktan bahsedeceğiz ve çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Yılmaz hocamızla yine işin hukuki temelinden bahsedeceğiz. Srebrenica diyeceğiz, savaş hukuku diyeceğiz, çatışma hukuku diyeceğiz. Tabii ki 15 Temmuz'dan bahsedeceğiz ve Donald Trump'ın bugün iddialarının hukuki temeli var mı yok mu, bundan bahsedeceğiz. Şimdi hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Kıymetli hocamı davet etmeden evvel öncelikle sizler için hazırlamış olduğum birkaç önemli bilgi var. Bunları arz ettikten sonra Çağrı hocamı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri ile İran krizindeki Hürmüz düğümü ne ifade ediyor? Yani biz 28 Şubat'a geri mi dönüyoruz? 28 Şubat

Hattan daha kötü bir duruma doğru mu gidiyoruz? Boğaz krizi acaba Babil Menderes'i tetikler mi? Bunu göreceğiz ama şöyle kısaca baktığımız zaman son ne oldu? Yani bugünkün mahiyeti nedir diye baktığımızda gelişmelerin. ABD, İran ateşkesi şu an fiilen çökmüş durumda. Ama müzakere masası dağıldı mı? Bunun dağılmadığını söyleyebiliriz ama fiilen şu anda ateşkes çökmüş durumda. CENTCOM, Hürmüz çevresinde İran'ın füze, İHA, iletişim ve kıyı gözetleme altyapısına yönelik yeni saldırılar başlattı. Ve bunu Ankara'daki NATO zirvesinde de son gün basın toplantısında ifade etmişti. Bu gece çok sert vuracağız, artık ateşkes çöktü demişti altyapısı ile ilgili. Ve gerçekten de iletişim ve İHA, SİHA altyapılarının çok şiddetli bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri tarafından vurulduğunu gördük kıymetli izleyenlerimiz. İran, Hürmüz Boğazı'nı ikinci bir duyuruya kadar kapattığını ilan ederken ABD ve müttefik üslerine yönelik misillemelerini genişletti. Ürdün'de İran'dan gelen roketleri hava sahasında etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Şimdi burada tabii iki tane yorum var. İran biz Hürmüz'ü kapattık diyor. Donald Trump hayır Hürmüz'ü kapatmadık. Hatta Hürmüz'ün kontrolünü biz artık devralacağız diyor. Bir taraftan tabii ki misillemeler önemli. Bahreyn, Katar gibi bölgelerin, Kuveyt gibi bölgelerdeki Amerikan üslerinin İran tarafından yine vurulduğunu gördük. Körfez tabii bu anlamda çok çok rahatsız çünkü ilk hedef karşı kıyılar. Dolayısıyla bu noktada acaba Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına karşı İran'ın misillemeleri, mukabelesi ne kadar sert olacak bunu da göreceğiz. Ticari deniz taşımacılığı yeniden hedef oldu. CENTCOM, İran'ın Kıbrıs bayraklı GFS Galaxy gemisini vurduğunu, geminin ağır hasar aldığını ve bir mürettebatın kayıp olduğunu duyurdu. Şimdi burada tabii ki özellikle İran'ın sivil rotayı, daha doğrusu belirlenen rotayı takip etmeyen gemileri vuracağını açıklaması ve işte bu Galaxy gemisinin vurulması bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri'ne müdahale hakkı veya saldırı hakkı verdiği ifade edildi. Şimdi bu ne kadar doğru bilemiyoruz ama sivil gemilerin geçiş rotalarının zaten ateşkesle beraber hangi yollardan nasıl geçeceği de belirlenmişti. Burada acaba bir bahane mi kullanıyor? İran gerçekten saldırdı mı? Yani o kadar çok gri alan var ki ne kadar doğru olup olmadığını da bilemiyoruz. İran içerisinde de savaşın devam etmesini isteyen bir taraf var. Amerika tarafında da zaten İsrail bunu en çok dile getiren taraf olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla bu pamuk ipliğine bağlı bir ateşkes zaten işte ne kadar da bu anlamda koptuğunu da görebiliyoruz bu kadar ince zemin üzerinde. Washington, Hürmüz'de seyri sefer serbestisini askeri güçle koruma stratejisini sürdürürken Tahran Boğaz üzerindeki baskısını artırıyor. Zaten biliyorsunuz bir de mayınlar vardı. O mayınların temizletilmesi de söz konusuydu. Şimdi eğer Amerikan savaş gemileri, sivil gemileri eşlik edecekse buna karşılık İran'da kıyılardan ateşlediği füzelerle o gemileri eğer vurursa o zaman burada çok daha büyük bir kördüğüm karşımıza çıkabilir. Zaten Babil Mendeb kartı da hala İran'ın elinde duruyor. İşte o zaman ciddi daha büyük bir krize doğru da sürüklenmesi mümkün dünyanın. Umman ve Katar arabuluculuğundaki diplomatik temaslar devam etse de taraflar ateşkesin ihlalinden birbirini sorumlu tutuyor. Evet gerçekten öyle. İran tarafı diyor ki Kalibaf bunu biliyorsunuz meclis başkanı söylemişti İran meclis başkanı. Ateşkesi bozan İran. Amerika diyor ki hayır ateşkesi bozan efendim Amerika Birleşik Devletleri bozuyor. İran Amerika tarafı diyor ki ateşkesi bozan İran. Ama baktığımızda sonuçta iki tarafın birbirine güvenmediği ve anlaşma maddeleri üzerinde bir türlü mutabık kalınamadığını görüyoruz. Dolayısıyla Ukrayna savaşı mı olacak acaba İran savaşı gibi yorumlarda görüyoruz. Kriz artık yalnızca ABD-İran gerilimi değil, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği, küresel enerji arzı ve uluslararası deniz ticaretini doğrudan etkileyen çok boyutlu bir jeopolitik mücadeleye dönüşmüş durumda. Evet, ilk günden beri zaten hep bunu söylüyoruz. Hürmüz, Hürmüz'den ibaret değil. Daha büyük bir krizin tetikçisi. İran-Amerika savaşı sadece ülkenin savaşı değil. Bu aslında Asya-Pasifik'e giden, Afrika'ya uzanan o geniş coğrafyayı etkileyecek kadar önemli. Ve işte geldiğimiz durumda da bir türlü İran'da, Hürmüz'de daha doğrusu anlaşmanın olmaması hepimizi yakından ilgilendiren şartların ne kadar kötüleştiğini de bize göstermiş oldu. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli hocam, Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Yılmaz hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saati izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Yılmaz hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.

0: efendim.
1: Teşekkürler.
0: Sizle çok kıymetli, güzel bir yayın yapmıştık. İlk yayınımızdı. Zaten mevzular artık üzerine katlaya katlaya geldiği için de bugün yine çok önemli bir sürecin içindeyiz. Biraz evvel özetlemeye çalıştım. Tabii bu konulara geleceğiz hocam. Güncel konuya da geleceğiz. Donald Trump

0: şu soruyu size yöneltmek istiyorum. Bu savaşın tanımı ve kuvvet kullanımı uluslararası ceza hukukunda nedir hocam?
1: Şimdi değerli hocam, ben dinleyicilerimizi 1995 yılına götürmek istiyorum. Bosna, Srebrenica kasabasına. Burada baktığımızda Sırplardan kaçan Bosna Türkleri bu köye sığınıyorlar. Neden? Çünkü Birleşmiş Milletler görev gücü orada 400 askeri personelden oluşuyor ve Hollanda güçleri, Hollanda Silahlı Kuvvetleri tarafından korunuyor bu kasaba. Şimdi Bosna'daki Türkler buraya sığındığında bir gece Sırplar tarafından burası çevreleniyor ve o akşam Birleşmiş Milletler görev gücü geriye çekiliyor hocam. Ardından baktığımızda katliam ve soykırım işte orada başlıyor. Çünkü orada yalnız kalan Bosnalı Türkler Sırplar tarafından soykırıma uğratılıyor. Orman yoluna kaçıyor bazıları ve oradaki diğer Bosna'da Türklerin ulaşmaya çalışıyorlar. Orada katlediliyorlar. Orada kayıplar oluyor ve baktığımızda 8372 Bosnalı Türk Srebrenica'da maalesef soykırıma uğruyor.
0: Kayıtlı olanlar, bir kayıtlar
1: evet,
0: var değil mi?
1: Bunlar hocam? Daha kayıtlılar. Hala maaşlar daha kazılar var. Devam ediyor. Hala toplu daha oradaki kemiklerden. Ve hocam ben oraya gittim. Oradaki insanlar diyorlar ki bizi unutmayın. Türkiye bizi unutmayın. Buradan oraya gidenler varsa hocam bir çaylarını içip kendilerini hatırlatabilirler.
0: Çünkü gittim hocam.
1: Oradaki insanların umudu biziz. Bakın biz Türk Ceza Kanunumuzun 76. maddesinde soykırım suçunu düzenliyoruz. Türk Ceza Kanunu 76. madde baktığınızda planlı bir şekilde diyecek ve belli bir grup üyelerini soykırım cezasını açıkça düzenledik. 77. maddesinde ise insanlığa karşı suçu düzenliyoruz ve diyoruz ki bu suçlarda zaman aşımı uygulanmaz. Biz soykırımı bu kadar çok önemsiyoruz ve geldiğimizde ardından 1997 yılına geliyoruz. Tadiç kararı, Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi kuruluyor. Tadiç diyor ki Sırp asker katliamı yapanlardan biri, siz yetkili değilsiniz diyor. Bakın orada ilk defa mahkeme çatışma hukukunu tanımlıyor ve diyor ki ülkeler arasındaki silahlı kuvvetler arasında olabilir. Aynı zamanda ülkeyle silahlı gruplar arasında da uzun süren bir çatışmayı da ben silahlı çatışmaya sokarım ve bu kişiyi soykırımdan cezalandırıyor. Çok önemli bir karar, çok kritik bir karar. Şimdi bundan kalmayalım. Avrupa'ya doğru devam edelim. 1859 Solferino Savaşı'na gelelim. Orada da 1859 Solferino Savaşı'nda 10 bin asker yaralı savaş alanında bırakılıyor. Burada baktığımızda İtalya, Fransa, Avusturya'ya karşı savaşıyor ve İtalya'nın bir bağımsızlık savaşı. Kızılaç Komitesi kuruluyor bundan sonra. Çünkü deniliyor ki askerler orada yaralı bırakıldı. Buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bir farklı bir yapı getirmemiz lazım. Tabii 1874 yılında Brüksel Konferansı'nda biz savaşın tanımını yapıyoruz. Evet ve savaşını şöyle tanımlıyoruz. Diyoruz ki üzerinde üniforma olacak, silah olacak, belli bir emir komuta zincirinde olacak, silahı görünür şekilde kullanacak. İşte savaşa statüsünü bu şekilde. Bizim uluslararası ceza hukukunda iki tane kavramımız var. Jus ad bellum, jus in bellum. Jus ad bellum şu. Bu savaşın hukuken geçerliliğinden öte neden savaş meydana geldi? Hmm. Biz ceza hukukçuları bununla ilgilenmiyoruz. Biz jus in bellum'la ilgileniyoruz. Yani savaş ilan edildikten sonra siz uluslararası ceza hukuku ve insancıl hukuk kapsamında hareket ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Biz buna bakıyoruz.
0: Doğru hocam. Şimdi tabii bir de hocam burada silahlı çatışma hukukunda uluslararası sözleşmeler var. Burada tabii bizim hepimizin bildiği, okuduğumuz, gördüğümüz. Şimdi baktığımız hocam diyeceksiniz ki bu sözleşmeler şu anda ne kadar geçerli? Hani geçerli ama ne kadar uygulanabilir, ne kadar referans alınabiliyor? Bundan da bahsetmemiz lazım bence hocam. Silahlı çatışma hukukunda uluslararası sözleşmeler nedir? Yani biz İsrail bugün işte siz ifade ettiniz elinde silah olmayan bir de görünür olması lazım diyorsunuz.
1: Evet,
0: düşünün yani.
1: Evet.
0: Ona rağmen çocuk, kadın demeden bunun katliam, soykırım oldu. Çok açık, sistematik evet. Katlediyorsunuz çünkü. Hocam o zaman buna baktığımız zaman bu uluslararası sözleşmeler nedir? Bize ne ifade ediyor?
1: Şimdi biz ilk uluslararası sözleşmeleri 1949 Cenevre Sözleşmeleri'yle görüyoruz. Cenevre Sözleşmeleri'nin birincisinde kara savaşlarında esirlerin korunması, ikincisinde deniz savaşlarında yaralıların korunması, üçüncüsünde savaş esirleri ve dördüncüsünde de sivillerin korunmasını düzenliyoruz. Aslında bunun çıkış noktası neresi? Değerli hocam, İkinci Dünya Savaşı. Hmm. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nürnberg mahkemeleri kuruluyor.
0: Evet.
1: Ve Nürnberg mahkemelerinde şu söyleniyor. Siz üstten emir alsanız bile komutan bana emir verdi, ben bu talimatı yerine getirdim diyemezsiniz. Bunu söyleyemiyorsunuz. Evet. Ve ardından 1949 Cenevre Sözleşmeleri imzalanıyor. Ama çok ilginç bir yer var.

0: Leningrad kuşatması. Leningrad kuşatmasında normalde oradan kaçanlara askerler ateş ediyorlar. Alman askerler ateş ediyor ve öldürülüyor. Bu mahkemeye geliyor. İşte burada Nürnberg mahkemeleri diyor ki, ceza hukukunda da biz bunu tartışıyoruz, kanunsuz suç ve ceza olmaz. Ve bu ateş eden askerler cezalandırılmadı. Çünkü dendi ki o dönemde herhangi bir şekilde suç olarak gözükmüyordu. Daha tam uluslararası ceza hukuku oluşmamıştı. Bu nedenle o kaçışta ateş edildiğinde, oradaki kişiler öldürüldüğünde henüz koruma alanı oluşmamıştı. Ama mesela bizim Türk Ceza Kanunu'na gelelim. Mesela Türk Ceza Kanunu 24. maddesinde bizde eğer ki konusu suç teşkil eden emir yerine getirilmez diyor. Mesela anayasanın 137. maddesine bakarız. Anayasanın 137. maddesi de aynı şekilde konusu suç teşkil eden emrin yerine getirilmeyeceğini söylüyor. Devam edelim. 1977 ek protokolüne bakalım ve bunun 49. maddesinin birinci fıkrası. Şimdi orada bir kavram kargaşasını görüyoruz. Attack, saldırı ve crime of aggression, yani saldırı suçu. Hmm. Aradaki fark ne? Eğer ki siz Roma statüsünün 8 bis maddesine aksi halde davranırsanız, 8 bis diyor ki siz herhangi bir ülkeye bir sebep olmadan saldıramazsınız. İşte orada saldırı suçu meydana geliyor. Yani attack, saldırı, evet, evet, ama Roma statüsünün 8 bis maddesi herhangi bir şekilde sebep olmadan bir kişiye saldıramazsınız diyor. Ardından ne meydana geliyor? Roma statüsü. Şimdi Roma statüsünde 25. ve 28. maddesine bakıyoruz. Roma statüsünün 25. maddesi bireysel cezai sorumluluğu düzenliyor. Yani fiili gerçekleştiren, azmettiren ya da yardım eden. Biz fiili gerçekleştiren, örnek veriyorum, Türk Ceza Kanunu'nun 37. maddesinde görüyoruz. Azmettirmeyi Türk Ceza Kanunu'nun 38. maddesinde görüyoruz. Arasındaki fark ne? Azmettirmede, değerli hocam, sizin aklınızda suç işlemek yok. Aklınızdan suç işlemek geçmiyor. Ama size o kadar yoğun etki ediyorum ki,
1: tahrik ediyorum ki ben sizi.
0: Evet, evet. O suçu işliyorsunuz. Biz burada azmettirme
1: anlık
0: diyoruz.
1: Anlık aslında niyetine giriyorum.
0: Evet. Azmettirme. Ve evet, yardım etme. İşte burada Roma statüsünün 25. maddesi bunu düzenliyor. Bir de 28. madde var. O da komutan sorumluluğu. Şimdi Roma statüsünün 28. maddesi şunu söylüyor. Sen komutan olarak aslarının yaptıklarından sorumlusun. Hmm. Benim haberim yok. Benim bilgim yok. Diyemez. Bilgim dahilinde gerçekleşmedi veya ben böyle bir emri, talimatını vermedim diyemiyorsunuz. Diyemez. Roma statüsünün 28. maddesi diyor ki eğer ki asların uluslararası insancıl hukuka savaş suçlarını işlerse, yani Roma statüsünün 8. maddesindeki savaş suçlarına sebebiyet verirse, o zaman sen de bundan sorumlusun. İşte biz burada şuna bakıyoruz. Bir yeri bombaladığınızda, bakın hocam, burada savaş suçunu gerçekleştiriyorsunuz ama bombaladıktan sonra sivil insanlara karşı bir hukuka aykırı eyleminiz olursa, işte burada insanlığa karşı suç diyoruz.
1: Hem savaş suçu hem insanlığa karşı,
0: evet,
1: suç olmuş.
0: Bu yüzden herhangi bir savaş suçu her zaman insanlığa karşı suç olmayabilir ama her insanlığa karşı suç mutlaka savaş suçu.
1: Ama hocam çok güzel söylediniz. Şimdi bu Srebrenica'da, Bosna Hersek'in genelinde, işte biliyorsunuz bu insan avcı zenginler para veriyormuş.
0: Evet.
1: Efendim böyle insan safarisi diyorlar hocam, biliyorsunuz. O zaman öyle demişler. Gelip orada Müslümanları ellerindeki sniperlarla vuruyorlar. Şimdi bunun sizin anlattığınızdan bir farkı yok bence. İsrail'in Gazze'de yaptığı, şu anda Lübnan'da yaptığı.
0: Evet.
1: İşte efendim daha önceki yıllardaki Trapoliçe'de büyük bir katliamdır, biliyorsunuz. Türk,
0: evet.
1: Türklere karşı yine orada büyük bir mezalim vardı. Kıbrıs'ta keza çok iyi biliyorsunuz
0: sizin
1: ki yaşadığımız,
0: evet,
1: maalesef o kanlı Noel baskınları gibi bir sürü şey var. Tabii onları hep değerlendirmek keşke ama zamanımız da çok az hocam.
2: Buyurun hocam.
1: Onun için diğer ben soruma geçmek istiyorum. Hocam bir de bu paralı askerler ve özel, evet, askeri şirketlerin cezai sorumluluğu var. Şimdi hocam birçok tabii işte Prigojin'in, biliyorsunuz, meşhur Putin'in aşçısı. Onun bir kendi özel şey şirketi vardı, savaş şirketi vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin keza öyle özel,
0: evet,
1: savaş şirketleri var, Blackwater. Bundan hocam nedir? Nedir? Ne anlama geliyor bunların?
0: Şimdi burada bir ayrım yapmamız lazım. Paralı askerler nereden geliyor? Heh. Aslında paralı askerleri hocam çok ilginç bilgi vereyim. İsviçre'den geliyor.
1: Allah'ım.
0: 14. yüzyılda İsviçre'deki, biz şu an çok modern görüyoruz.
1: Tabii,
0: herkes
1: tarafsız.
0: Tarafsız diyoruz. Herkes o ülkeye gitmek istiyor. 14. yüzyılda paralı askerliği İsviçre'de görüyoruz ve ciddi bir gelir kaynağı. Hatta daha sonrasında şunu söyleyeyim. 17. yüzyıla geldiğimizde İsviçreli paralı askerler o kadar çok başarılı görülüyor ki ve Fransa'da o kadar fazla kullanılıyor ki tahkim düzenleniyor. Hmm. Fransızlarla bu paralı askerler arasındaki sorun çözülmeye çalışıyor. Ve İsviçreli paralı askerler bu konuda da Avrupa'da da çok başarılı, evet, olduğu söyleniyor. Evet, evet. Ama şimdi günümüze geldiğimizde acaba paralı asker bir muharip midir? Savaş esiri olarak düzenleme yapılabilir mi? Koruma alanları nedir? Biz burada 1977 protokolünün ve bu ek protokolünün 47. maddesinin ikinci fıkrasını görürüz ve paralı askeri tanımlıyor. Paralı asker şu şekilde tanımlanıyor. Özel bir işareti olacak, silahını taşıyacak, bundan bir gelir elde edecek. Bakın hocam en kritiği. Taraf ülke vatandaşı olmayacak. Yani paralı asker taraf ülkenin vatandaşı olmayacak. Peki günümüzde biz bu paralı askere arkadan nasıl dolanıyoruz? Özel askeri şirketlerle.
2: Bravo.
0: Biz özel askeri şirketleri kuruyoruz ve şöylesine bir masumane açıklama yapıyoruz. Lojistik ve diğer lojistik yönteminde olan destek kuvvetlerinde geride kalıyor.
2: Yumuşatıyor.
0: Evet, orada geride kaldığını söylüyoruz. Ama mesela Arsiva düzenlemesi var. Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği Arsiva düzenlemesinin 4. 5. 6. maddesinde devletlerin sorumluluğuna gidiyor veya Amerika Birleşik Devletleri tarafından 3021.41 düzenlemesi var özel şirketler için. Şimdi buradaki mantık şu. Siz özel askeri şirketlerin sorumluluğunu nasıl düzenleyeceksiniz ve nereye getireceksiniz? Burada biz karşımıza Amerika'daki Rittgave davası ortaya çıkıyor. Şimdi Rittgave davasında adam Bağdat'ta diplomatik personeli korumak için görevli. Fakat 14 sivilin ölmesine neden oluyor ve 20 tane de yine sivil vatandaşın yaralanmasına neden oluyor. Adam Blackwater şirketinden paralı asker. Şimdi özel şirket burada Amerika adamı yargıladığında tanık olarak dinledi. Ondan sonra sanık boyutuna geçirdi. Sonra diğer Blackwater askeri şirketlerinde çalışan paralı askerler üzerinden tanıklık yaptırdılar ve yargılamasını devam ettiler. İşte hocam bizim buradaki ana sıkıntımız şu. Siz orduyla beraber hareket ettiğinizde eğer özel askeri şirketler bağımsız şekilde hareket ederse bunun sorumluluğu ne olacak? İşte ben ceza hukukçusu olarak şunu söylüyorum. Bizim ülkemizde ya da farklı bir ülkede bu meydana gelirse bizler bunu veya farklı bir ülke bunu normal kendi kanunlarına göre cezalandırabilir. Yani savaş hukuku koruması içerisinde kalmıyor bunlar ya da savaş esiri koruması içerisine girmiyor. Örnek veriyorum Türk Ceza Kanunu 81. maddesindeki kasten adam öldürmeden ben o kişiyi yargılarım ve ceza veririm. Çünkü üniforma giyiyor mu? Hayır üniforma giymiyor. Emir komuta zincirinde mi? Hayır emir komuta zincirinde değil. Ayrıca paralı asker deseniz normalde prison of war kapsamına da girmiyor. Ülke vatandaşı zaten her zaman öyle olur. O özel askeri şirketler o ülkenin vatandaşı olur. İşte o zaman ülkeler kendi özel hukuk düzenlemelerine göre, kendi ceza kanunu düzenlemelerine göre bu kişileri yargılayabilirler. Ve üstüne daha fazlasını da söyleyeyim. Cezaevlerine koyduklarında siz herhangi bir hak iddia edemezsiniz. Çünkü kişi... Normalde ben sivil olarak görüyorum. Asker buraya gelmemen gerekiyordu. Bu kişiyi öldürmemen gerekiyordu. Sen bir muharip değilsin. Bir komutandan emir almadın. Tabii burada sorun ne? Sorun biraz önce bahsettiğim o örf adet hukukunda devletin sorumluluğuna nasıl gideceksiniz? Örf adet hukuku şunu söylüyor. Devletin sorumluluğuna da gidelim. Orası da sorumlu olsun. Öbür türlü kontrolden çıkar.
2: Doğru. Doğru hocam. Bu anlar çok önemli detaylar. İşte diyoruz ya bir şeylerin sebep sonucunu anlamak için hukuki temellerini bilmemiz lazım. Bunlar çok kıymetli bilgiler hocam. Gerçekten ağzınıza sağlık. Şimdi hocam bir de tabii bu NATO Ankara zirvesinde de konuşuldu aslında. İşte bu savaş bulutu meselesi, işte şimdi siber güvenliği, yapay zeka konusu biliyorsunuz. Şeyde bildirgede de yerini aldı. Şimdi hocam bu siber savaş ve otonom silah sistemleri bunları nasıl görmemiz gerekiyor? Artık yeni savaş düzeni nizami değil diyorsunuzlar. Ordular kesinlikle göğüs göğüse cenk etmiyorlar. Siber saldırılar, yapay zeka modelleri, işte İHA'lar, SİHA'lar. Yani bir düğme kadar uzakta artık herkes birbirine. Bunu nasıl hukukta yorumlayacağız?
0: Şimdi hocam artık bu devreye girdi. Yapay zeka devreye girdi. Nasıl normal hayatta yapay zeka ile bir sohbet veya bütün soruları ona soruyoruz.
2: Yaklaşıyor insanlar artık.
0: Değil mi hocam? Ama savaş hukukunda da bu devreye girdi. Siz drone'u kaldırıyorsunuz, yetkiyi drone'a veriyorsunuz. O zaman biz algoritmayı yazanla komutan sorumluluğunu nasıl ayıracağız? Örnek veriyorum. Elinde silah var mı yok mu? Ya da örgüte üye mi değil mi? Veya cep telefonunu kullanıyor. Cep telefonunda acaba bir konumun yerini mi veriyor? Şimdi burada yapay zeka şöyle çalışıyor. Elinde silah var mı? %80 şüpheli. Veya üniforma giymiş mi? %95 düşman. Bu şekilde kafayı çalıştırıyor. Örnek veriyorum. Binada 3 tane asker var, düşman askeri var. 15 tane sivil var. Şimdi yapay zeka şu şekilde çalışır. Beklenen askeri avantaj ne? Zarar ne? Evet %85 3 askeri öldüreceğim. %85 başarı var. Fakat %25 kayıp meydana gelebilir ve ardından saldırıyı gerçekleşir. Yapay zeka bu şekilde çalışıyor. Veya başka bir örnek vereyim. Mühimmat deposunun yanında hastane var. Mühimmat deposunu siz bombalayacak mısınız? İma edecek misiniz? Yapay zeka şöyle çalışır. Askeri avantaj ne? %95. Çünkü mühimmat deposu

0: Sunim ha ediyorsunuz.
1: Ama hastane var.
0: Evet, şimdi insan devreye girdiğinde bir dakika, yan tarafta hastane var. Acaba bunu imha etmem gerekiyor mu? İşte komutan sorumluluğuyla yapay zeka sorumluluğu arasında şöyle bir fark var. Örnek veriyorum, teslim oldu. Silah, komutan şöyle bakar. Silahı yere bıraktı. Acaba teslim mi oluyor? Acaba tuzaklıyor mu? Ya da herhangi bir şekilde yaralı, o yüzden mi teslim oluyor? Kaçmak için mi teslim oluyor? Yapay zeka şöyle çalışır hocam. Der ki, elinde silah var mı? Var. Tehdit devam ediyor. Silahı yere bıraksa da üniformalı mı? Üniformalı. Tehdit hala daha devam ediyor. Ve devam ettiğinde herhangi bir şekilde ani bir hareket yaptığında gene tehdit devam ediyor diye, doğru, algılar ve saldırı gerçekleştirir.
1: Üzerine çakı var mı, bıçak var mı?
0: Evet, bunların hepsine bakıyor. Şimdi algoritma da şöyle bakıyor. Bir hedefi vuracaksınız. 50 tane sivil ölüyor. Bunun sorumluluğunu biz ceza hukukçuları olarak nasıl gideceğiz? Şimdi komutan sorumluluğu var. Çünkü bütün operasyondan o görevli. Yazılımı yapan mühendis var. Yazılımı o gerçekleştirdi. Sensörleri yapan şirket var. İşte bizim Aselsan'ımız, Havelsan'ımız. Aslında Aselsan, Havelsan, Roketsan ceza hukukçularıyla koordine gitmesi gerekiyor. Gün gelecek. Buradaki sorumluluklar gündeme gelecek. Ardından şimdi o da sensörleri yapıyor. Sensörlerde bir hata var mı? Ve en önemlisi de devletin sorumluluğu. Devlet burada nasıl bir sorumluluk olacak? Mesela Rusya-Ukrayna savaşına gelelim hocam. Dronlar gönderildi. Tamam. Ama orada çok önemli bir detay vardı. Tepede emir komuta eden bir drone vardı. Hmm. Bu tepede emir komuta eden drone diğer dronlara talimat veriyordu. Şimdi siz insanı devreden çıkardığınızda tetiği çeken kim? Tetiği makineye bırakıyorsunuz. Benim şahsi düşüncem şu. Her şekilde insanın devreye girmesi gerekiyor. Yoksa hocam biz insancıl hukuku bir kenara bırakırız. Yapay zeka algoritmayı yapar, hedef diye görür, düşman diye görür ve saldırıyı gerçekleştirir.
1: Bütün dünyanın büyük bir katastrofik bir yıkıma doğru da sürükler.
0: Evet, evet hocam.
1: Çok doğru. Hocam şimdi biraz tabii artık çarşamba günü biliyorsunuz hocam 15 Temmuz FETÖ, evet, darbe girişimi yıl dönümü. Aynı zamanda bir demokrasi bayramı. Milli irademizin tam olarak sokaklara hakim olması ve 27 Mayıs'ın yarım bıraktığını 15 Temmuz'da bitireceklerdi ama işte milli irade bütün ruhunu, bedenini, tarihini, töresini.
0: Evet, sizinle beraber töre hukuku çalışmıştık.
1: Çok orada da bu da aslında önemliydi. Çok önemliydi hocam. Bunun da aslında iz düşümlerinden biridir bu. Şimdi aslında tabii onu da ayrı değerlendiririz ama bu sert hiyerarşik örgütsel yapılarda cezai sorumluluk hocam nedir? Ve bu, evet, işte bu FETÖ darbe girişimi ve FETÖ terör örgütünün zaten biliyorsunuz işte hem efendim ordumuza sızmaya kalkması, kolluk kuvvetlerimize, yargımıza, yani onlara tabii asker diyemeyiz. Asker kılığına girmiş teröristler de onlar. Bunu nasıl yorumlamamız
0: vatan
1: gerekiyor?
0: Vatan haini diyorum. Evet. Şimdi hocam ben sizi 2. Dünya Savaşı'na götürmek istiyorum. Çünkü biz bunu ceza hukukunda nasıl çözdük? Ceza hukuku mantığıyla nasıl ilerledik? 2. Dünya Savaşı'nda en tepedeki orgeneral Berlin duvarının üzerindeki keskin nişancıya düşman hedefini vur diye emir mi veriyor? Hayır. Orgeneral korgenerale söylüyor. Korgeneral tümgenerale söylüyor. Ve o asker en tepedeki kişiden emir almıyor. Şimdi bizim buradaki ana sorunumuz şu. Örgütlerde özellikle silahlı kuvvetler içerisindeki emir komuta zinciri çok sertse en üstteki komutan şunu bilir. Bir emiri verdiğinde bunu yerine getirecek mutlaka bir personel vardır. Yani 2. Dünya Savaşı'nda, tabii, o duvarın üstündeki keskin nişancı tetiği çekmezse başka biri tetiği çeker. O da çekmezse farklı bir kişi tetiği
1: çeker.
0: Evet, çünkü emir komuta zinciri bu şekilde işler. Emri birini yerine getirir. Silahlı kuvvetlerin mantığı bu şekildedir. Peki tetiği çekene bakalım. En üstteki komutanı tanıyor mu? Emri veren, talimatı veren kişiyi tanıyor mu? Hayır, talimatı veren kişiyi tanımıyor. O zaman siz ceza hukuku mantığıyla emir veren en tepedeki adamla tetiği çeken en alttaki adam arasındaki ceza hukuku bağını nasıl kuracaksınız? Mesela Türk Ceza Kanunu'nun 37. maddesinin 2. fıkrası diyor ki bir başkasına araç olarak kullanılmasından bahsediyor. Mesela hemen açtığımızda 36'ya geldiğimizde diyecek ki 37. maddenin 2. fıkrasını bakalım. Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi, şimdi dolaylı fail diyoruz biz buna. Türk Ceza Kanunu 37. maddesinin 2. fıkrası. Peki araç olarak kullandı mı? Araç olarak da kullanmadı. O zaman siz komutan sorumluluğunu nasıl gideceksiniz? İşte burada organize hakimiyet teorisine dayalı dolaylı faili kurama atıldı Almanlar tarafından. Hmm. Ne söylendi? Silahlı kuvvetler gibi emir komuta zinciri çok sert olan örgütlerde, o kadar sert ki talimatın ve emrin yerine getirileceğini biliyor. Bu yüzden perde arkasındaki fail dedik. Yani aslında alttaki kişi, talimatı yerine getiren kişi, emri veren kişiyi tanımıyor. Perde arkasında bir fail var ve o perde arkasındaki fail talimatı veriyor. İşte organize hakimiyet teorisine dayalı dolaylı faillik kuramıyla en üstteki komutanlık seviyeleri 2. Dünya Savaşı'nda sorumlu tutuldu. Gelelim bize. Türk Ceza Kanunu. Elimde hangi maddeler var hocam? Türk Ceza Kanunu 220. maddesi var. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma. 314. maddesi var. Silahlı örgüt ve terörle mücadele kanunun 3. maddesi var. Şimdi bu vatan hainleri 314 silahlı örgütten yargılandılar. Tabii 220'nin 5. maddesi, Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinin 5. maddesi der ki suç işlemek amacıyla eğer ki bir örgüt yöneticisiyseniz örgüt yöneticisi örgütün işlediği tüm suçlardan sorumludur. Yani örgüt yöneticisini siz bütün işlenen suçlardan sorumlu tutuyorsunuz ve biz ceza hukukunda mantığımız şudur. Bir örgütün bir tane yöneticisi olmaz. Birden fazla da yöneticisi olabilir.
1: Şeması olabilir yani.
0: Evet. Zaten 220'ye 5 üzerinden gitti. Yöneticilerin sorumluluğu hep oradan gitti. Şimdi bunlar silah bir unsur olduğundan dolayı 314'te TCK 314'te silahlı örgütten yargılandılar ve terörle mücadele kanun 3. maddesinde terör suçu olarak geçiyor. 314 silahlı örgütler bu şekilde terörle mücadele kapsamında yargılanıyor. İşte biz de konuyu çözebilmek için dolayısıyla faillik kuramını getirdik. Yargıtay 2016'da bu doktrinle olayı çözdü. Çünkü 37. maddenin 2. fıkrasıyla çözemiyorsunuz. Araç olarak kullanılmıyor. En tepedeki o vatan hainleri, diğerlerine arada o kadar basamak var ki bunu çözebilmek için biz dolayısıyla faillik kuramını getirdik. Çünkü 2005 yılında Türk Ceza Kanunu yazılırken kimsenin aklına böyle bir şey gelmemişti ki. Normal örgütlerde mesela 220. maddeye bakıyorsunuz. Gerçekten de suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu düzenleniyor. Aslında ben bunu da hatalı buluyorum ki hocam. Neden? 220'nin biri örgüt kurma ve yönetme. 220'nin ikisi örgüte üye olma. 223 örgütün tüm suçları. 224 silahlı olması ağırlaştırılmış hal. 7. Evet. fıkraya bakıyorsunuz örgüte yardım. 8. fıkraya bakıyorsunuz örgüt propagandası. O zaman siz suç işlemek amacıyla örgüt kurma başlığı ne kadar doğru? Burada teknik olarak ceza kanununda bir hatanın olduğunu değerlendiriyorum. Ama biz dolayısıyla faili kuramı üzerinden giderek oradaki vatan hainlerinin biz cezalandırılmasını sağladık. Ve tekrar onur ve gururla söylerim.
1: Kesinlikle.
0: Hocam biz Türk milleti zaten ruhumuzda korkusuzuz. Her zaman korkuyoruz. Hiçbir zaman korkmadık. Silahlı kuvvetlerde şöyle bir durum var. Emir komuta zinciri içerisinde ilerler. Mutlaka bir emir komuta zinciri olması lazım. Bir emir verilmesi gerekir. İşte o akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla beraber silahlı kuvvetler ve vatandaşlarımıza ne yaptı? Evet. Komutandan emir geldi, talimat geldi.
1: Başkomutandan geldi.
0: Evet, aynen o şekilde. Biz artık ilerleyebiliriz. Ne yapacağımızı biliyoruz. Çünkü silahlı kuvvetler şu şekilde çalışır. Mutlaka bir emir alınması gerekir. Ama o akşam ne oldu? İşte emir komuta zinciri kırıldı. Çünkü kimse kimseye güvenemedi. Farklı olaylar var. Herkes bir açıklamayı bekledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla zaten evet. vatandaşlarımız anayasanın korumasında çok güzel bir şekilde gerçekleştirdi.
1: Kesinlikle hocam. Zaten işte 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat bunları hep tarih olarak okuduk. İşte 28 Şubat'ı evet. kısmen gördük. Yaşa. 15 Temmuz zaten o gece hep beraber o hain darbe girişimini görmüş olduk. Ama çok da önemli detaylara parmak bastınız. Son 5 dakikamıza geldik hocam. Şimdi aslında şöyle tabii Rusya-Ukrayna savaşı ama bunlara 5 dakika ama şunu sormak istiyorum aslında Donald Trump'ın son açıklaması. Bence şu andaki en
0: hocam güncel, durduramıyoruz.
1: Valla Donald Trump işte en son dedi ki Hürmüz Boğazı bende dedi. Kontrol bende. Bundan sonra ben oradaki geçişlere karar vereceğim dedi.
0: Evet.
1: İran'a bırakmayacağım dedi. Hocam şimdi uluslararası hukuka baktığımız zaman doğal bir su yolunun bir ülkeye ait olması mümkün müdür? Bir Boğazlar Komisyonu kurulabilir mi? Burada bir efendim ortaklık kurulabilir mi? Yani Donald Trump'ın sözünün bir gerçekliği olabilir mi? Yani Hürmüz Boğazı'nı biz hukuki statüsü nasıl belirleyeceğiz hocam bu savaş şartlarında?
0: Hocam eğer ki biz savaş hukukunu ve bu uluslararası boğazları iyi anlayabilmemiz için ilk başta Birleşmiş Milletler şartının 2. maddesinin 4. fıkrasına bakmamız gerekiyor. Birleşmiş Milletler şartının 2. maddesinin 4. fıkrası diyor ki siz herhangi bir ülkeye sebepsiz yere saldıramazsınız. Ama iki tane istisnası var. Bir meşru müdafaa, iki güvenlik konseyin kararı. Şimdi meşru müdafaayı da Birleşmiş Milletler'in 51. şartında görüyoruz. Eğer ki herhangi bir şekilde siz saldırı yönünden bir meşru müdafaa istiyorsanız diğer ülkeye saldırı gerçekleştirebiliyorsunuz. Güvenlik konseyimiz var elimizde. Güvenlik konseyinde de Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi dünya 5'ten büyüktür. Neyi görüyoruz? Çin'i görüyoruz, Rusya'yı görüyoruz, Fransa'yı görüyoruz, İngiltere'yi görüyoruz, Amerika'yı görüyoruz. Şimdi bu ülkelerden herhangi birisi veto verdiği an bu sefer herhangi bir şekilde savaş hukukuna da kayamıyoruz. Onun dışında Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığınızda Roma statüsüne tabi mi? Değil. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanabilir mi? Yargılanmaz. Dönün İran'a. Roma statüsüne tabi mi? Değil. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanır mı? Yargılanmaz. İşte buradan boğazlara geldiğimizde değerli hocam 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre orası bir uluslararası boğaz. Şimdi uluslararası boğaz olduğundan dolayı geçişin ücretsiz bir şekilde olması lazım. Şimdi Trump dedi ki ben artık bundan sonra paraları ben alacağım dedi.
1: Çöküyorum dedi.
0: Evet orayı alıyorum hocam dedi. Ama 2026 Mart ayı diye hatırlıyorum hocam. 2026 Mart ayında İran dedi ki ben artık buradan geçişte tanker başına 1,5 veya 2 milyon tabii dolar para alacağım dedi.
1: Para çalacağım dedi aslında.
0: Evet. Normalde uluslararası boğazlardan geçerken evet gevinin yönlendirmesi için
1: kılavuz bir destek. Onlar tabii onlar var.
0: Harikasınız hocam. Kılavuz kaptan alıyorsunuz. Bu tür desteklerden sağlanıyor veya kara sularına girdiğiniz zaman oradan bir ücretler. Fakat burada İran dedi ki ben dedi her geminin geçişinde 1,5 ya da 2 milyon dolar para alırım.
1: Yoksa geçirmem dedi.
0: Evet ardından.
1: Şu anda canlı trafiği görüyoruz hocam bir yanda ekrandan da sıkıntı var hocam. Şu anda gemi içlerinde evet.
0: Şimdi oradaki uluslararası boğazlarına siz güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? Trump da dedi ki bundan sonra oradaki parayı ben alacağım ve oradan ücretle. Çünkü oradaki boğazın çok özel bir düzenlemesi var hocam. Petrol taşınıyor.
1: Evet.
0: Şimdi
1: dünya
0: İran dedi ki
1: %20'si oradan geçiyor.
0: Ben Riyad'la parayı alacağım dedi. Riyad'la ödemeleri gerçekleştireceğim yani, evet. Ve bu kadar yüklü. Şimdi siz tankeriniz var, armatörsünüz, ülkeye petrol sokulacak. Oradaki parayı öder misiniz? Hocam armatörler öder. O petrolün oradan geçmesi gerekiyor.
1: Tabii ki.
0: O paralar ödenir. İşte Trump da şimdi oradaki boğazın kontrolünü ele geçirmek istiyor. Normalde bir savaş suçu mu? Hayır hocam. Savaş suçu değil. Evet. Herhangi bir saldırı suçu var mı? Crime of aggression.
1: Ceza yaptırım var mı hocam?
0: İşte hocam orada bizim ceza yaptırımımız elimiz kolumuz bağlı.
1: Yok, ben yaptırım zaten yok hocam.
0: Hocam ben orada diyorum ki belki de programımızın sonuna doğru gelirken Türkiye olarak çok güçlü olmamız lazım. Bizim başka çaremiz yok. Evet. İşte o yüzden savunma sanayine bu kadar yatırım yapılıyor. O yüzden Mehmetçik her zaman teçhizatı bu kadar kuvvetli oluyor. NATO'da gördük. Nasıl güveniyorlar bize. Çünkü hocam eğer ki siz güçlü değilseniz uluslararası ceza hukukunda ve uluslararası hukukta bu sefer çeşitli yaptırımlardan yoksun kalabiliyorsunuz. Ama siz güçlü bir ülkeyseniz o zaman ülkeler dönüp sizi dinleyebiliyorlar. Ben uluslararası ceza hukukunu şöyle tanımlarım hocam. Evet, örf adet hukuku var. Evet, anlaşmalar var ama Türkiye olarak hocam kesinlikle güçlü olmak zorundayız. Avrupa Birliği'ne baktığınızda
1: toparlayalım hocam.
0: Tabii hocam. Avrupa Birliği'nde mesela ülke vatandaşları başka yerlere geçebiliyorlar. Fakat hocam bizim gideceğimiz başka bir yer yok.
1: Yok, bize başka vatan yok hocam.
0: Aynen hocam.
1: Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Gerçekten bu kısa zamanda bu bütün maddeleri hukuki konuşuyoruz bir de.
0: Evet.
1: Ama
0: evet
1: çok
0: hocam.
1: Manşet, çok yalın. Ağzınıza sağlık hocam. Çok da açıklayıcı oldu. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere.
0: Sağ olun hocam. Teşekkürler.
1: Ayağınıza sağlık hocam. Teşekkürler. Evet kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Yılmaz hocamızla işin aslında hukuki savaş tarihi ve savaş hukukundan bahsettik ve oradan işte günümüzde son olarak Donald Trump'ın söylemiş olduğu "Hürümüz benim olacak" demesi, gerçekten bunun tarihi derinliğinden baktığımız zaman bundan sonra ne olabileceğini de az çok tahmin ediyoruz. Ama hukukun muhakkak bir ceza yaptırımı olmalı ki İsrail gibi bundan sonra vahşet veya soykırım uygulanmaması için artık önlemlerin de sabit bir şekilde alınmasını artık net bir şekilde de zaten görmüş olduk. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki Briefing Saati'nde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Ağır Hafta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Bugün çok mutluyum çünkü çok uzun zamandan beri konuk almayı düşündüğüm ve bugüne nasip olan kıymetli Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün Ağır Hafta Sorular'da. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi kıymetli Cevdet Bey, genelde Ağır Hafta Sorular'da olduğumuz için ilk soruyu hemen soruyorum. Diyorum ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ağır Hafta mı?
1: Evet. Şöyle cevap vereyim. Hayatta olmak demek Ağır Hafta olmak demek.
0: Evet.
1: Hayat her zaman net çizgiler sunmuyor size. Gri alanlar çok fazla. Dolayısıyla hepimiz aslında her yeni güne uyandığımızda yeni şartlarla, yeni tercih yapılması gereken durumlarla, kafamızı karıştıran farklı ortamlarla karşı karşıyayız. Çözmemiz gereken sorunlarla karşı karşıyayız. Bu anlamda hepimiz araftayız. Arafta sorusuna nasıl cevap vereceğimiz konusunda bile araftayız.
0: Yani süper. Evet.
1: Dolayısıyla bu bir insanlık hali belki. Ama bir taraftan da tabii bunu söylerken şunu kastetmiyorum. Sabitelerimiz yok, sınırlar yok anlamında söylemiyorum. Onlar da var tabii. Onlarla birlikte zaten arafta olabiliyorsunuz. Yani belli sınırlar, belli sabiteler var şüphesiz hayatta. Ama bu aynı zamanda işte o gri alanları, belirsizlikleri, tercih zorunluluklarını, kesin olmayan ortamları beraberinde getiriyor. Dolayısıyla ben de bu anlamda araftayım tabii.
0: Süper. Şimdi Cevdet Bey, şöyle söylesem, çocukluktan bugüne kadar bir rutininiz sizi başarıya götüren, şu andaki o diplomatik kariyerinize sizi taşıyan bir rutininiz var mı? Ya bu çocuklukta da benim özelliğimdi dediğiniz.
1: Yani bunu belki dışarıdan gözlemleyenlerin yorumlaması daha doğru olabilir ama
0: bir başarı hikayesine oradan geçeceğim. Evet.
1: Biraz disiplin diyelim. Çalışma, disiplin. Aşırı çalışma değil bakın. Sürekli bir iş yapma. Bir de yoğunlaşma diyebilirim. Yani hakikaten önümde olan işe yoğunlaşan biriyim ben. O anda başka şeyleri pek düşünmem. Sonra başka bir iş çıkar, ona yoğunlaşırım filan. Onu becerebiliyorum galiba. Yani ya farklı konulara, farklı meselelere yoğunlaşma yeteneğim var diyeyim. Öyle bir Allah vergisi bir şeyim var. Bu da bana bir şey getirdi. Eğitim hayatında özellikle bir avantaj getirdi diye düşünüyorum. Çok böyle gece gündüz çalışmayla ilgili bir şey değil söyledi. Ama düzenli, disiplinli çalışma, takip etme, gereğini yerine getirme, yani yeterli düzeyde yapma, o konularda da bir disiplinim olduğunu, bir çalışma azmim olduğunu söyleyebilirim.
0: Yani çocukluğunuzu güzel yaşadınız.
1: Bingöl'de yaşadım doğrusu. Lise mezuniyetine kadar Bingöl'de okudum ben. İşte mahalle okul, devlet okullarında okumuş oldum. Evimize de yakın oldu genelde okullar filan. Yürüyerek gidip geldiğimiz okullardı. Dolayısıyla şikayetçi olamam doğrusu.
0: Ya başarı gerçekten bu başlık altında konuşursam. Çünkü Cevdet Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın o kariyerine baktığımız zaman muhteşem böyle dizilmiş bir başarı hikayesi görüyoruz. Siz de söylediniz işte konsantrasyon, yoğunlaşma. Ama bir o kadar da aslında şimdi Bingöl'de yaşayan bir çocuğun ODTÜ'ye uzanan, oradan işte Amerika'ya uzanan, oradan tekrar yani akademiden bürokrasiye geçiş. Bunların hepsini böyle eziplersek, toparlarsak Sayın Bakanım. Buradaki yani zordu ama şu sayede onu tutunup buralara kadar gelebildim diyebileceğiniz o tek şey ne?
1: Şöyle söyleyeyim Esra Hanım. Ben planlama teşkilatında uzun yıllar çalıştım. DPT'de. Dolayısıyla bir planlamacı geçmişim var. Ama hayatın o kadar planlanabilir bir şey olmadığını da düşünüyorum doğrusu. Planlamanın çok gerekli olduğuna inanıyorum. Kişiler içinde, firmalar içinde, devletler içinde planlama önemli. İçinde bulunduğunuz durumu görmek, hedefler koymak, buna sizi götürecek yolları, yöntemleri tartışmak önemli. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. hiçbir plan böyle harfiyen yerine getirilmiyor. Hayat çok daha karmaşık ve dinamik. Dolayısıyla yani ben şu hedefleri koydum, başardım şeyinin ötesinde hazır olma hali bence daha önemli.
0: Çok güzel.
1: Yani kendinizi olabilecek farklı imkanlara hazırlamak önemli diye düşünüyorum. O imkanlar gelir mi gelmez mi o sizin kontrolünüzün dışında. Yani bir kontrol edebildiğiniz...
0: Yani bir teslimiyet aslında değil mi?
1: Öyle. Bir yani bir kontrol edebildiğiniz alan var. Tabiri caizse gücünüzün iyi kötü yettiği bir alan. Ondan sorumlusunuz diye düşünüyorum ben. Oranın gereğini yaparsanız bazı kapılar açılıyor. Siz tahmin ettiğiniz, edemediğiniz. Dolayısıyla önemli olan bence o alana yoğunlaşmak. Kontrol edebildiğiniz, gücünüzün yettiği alana yoğunlaşmak. Orada yapmanız gerekeni yapmak. Gerisine de kendinizi hazırlamak sadece. O sizin kontrolünüzde değil. Yani bu noktalara gelebilmem, işte belli makamlar, belli mevkiler. Bunlar hani benim kontrolümde gelişen meseleler değil aslında.
0: Ama bir azim vardı, evet. Değil mi?
1: Elbette. Yani şimdi eski alimlerin bir sözü var. Bu çok hoşuma gider. Aramakla bulunmaz ama bulanlar hep arayanlardı derler.
0: Süper. Bizim durumumuz açıklıyor.
1: Özü bu bence. Evet. Siz bir çaba göstereceksiniz, arayacaksınız, uğraşacaksınız. Sonuçta bu sizi bir yerlere götürür zaten. Belli kapılar açar, belli yerlere gidersiniz. Dolayısıyla ben de böyle bakıyorum doğrusu.
0: Son, ilk gurbet diyelim.
1: Evet.
0: İlk gurbet. Ben mesela merak ediyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ilk gurbet esnasında hissettikleri mesela oradan çıkış. Aslında mücadelenin başladığı...
1: Doğru.
0: Zaman.
1: Zordu benim için doğrusu. Evet. Yani dediğim gibi lise mezuniyetine kadar Bingöl'de yaşadım. Biraz erken yaşta okula başladım ben. Deprem yaşadık Bingöl'de. Evet. 71 depremi. Dolayısıyla 72'de biraz erken yaşta okula gönderdiler beni. Ablam bir yıl geç gitti. Ben bir yıl erken falan.
0: Siz bir yıl erken.
1: Öyle bir okula başlamış olduk. Dolayısıyla genç 1983'te. Ankara'ya geldim. Geliş o geliş. Yani ondan sonra işte okul, bürokrasi, siyaset hep Ankara'da geçti. 40 küsur yıldır Ankara'dayım. İlk geldiğimde tabii çok etkilendim. Yani hiç daha önce gurbet yaşamamıştım doğrusu. İlk defa kısa süreli hani ziyaretler falan olmuştu ama ilk defa bir gurbet yaşadım doğrusu. Memleketi o tarihlerde çok çok özledim. Bu epey bir zaman aldı alışmam yani bu Ankara ortamına, okul ortamına. Hatta nereden geldim buralara gibi şeylerim de oldu kendi içimde. Ama sonra insan sonra alışan bir varlık. Alışan bir varlık. Daha sonra zaman içinde biraz daha hani normalleşti. O zamanlar tabii bu kadar iletişim, ulaşım imkanları da yoktu tabii.
0: Ne yapıyordunuz mesela annenizi özlediğinizde?
1: Yani ODTÜ'de yurtta kaldım ben. 5 yıl boyunca ikinci yurtta. Aynı yatakta, aynı ranzada diyelim. 5 yıl boyunca. ODTÜ'nün içindedir yurtlar. İşte telefon şey yapardık. İşte ankesörlü telefon vardı o zaman. Birçok öğrenci kuyrukta falan size sıra geldiğinde arayabiliyorsunuz ankesörlü telefonla. Bugünkü gibi şey imkanları yok tabii. Cep telefonları şunlar bunlar. Dolayısıyla daha az iletişim imkanının olduğu bir ortam. İşte arada tabii Bingöl'e gidip gelirdim ama o tarihlerde yine 16 saat falan sürerdi otobüste. Memlekete gitmek Ankara'dan. İşte bugünkü gibi hava yolları falan bu kadar böyle şey imkanlar yoktu. Yollar da daha şeydi, sorunluydu diyelim. Dolayısıyla ulaşım, iletişim imkanları daha kısıtlıydı. Ama arada gider gelirdim tabii. Yani o özlemi dindirmek için gittiğimde de müthiş mutlu olurdum tabii. Biraz da o yüzden ilk geldiğimde ODTÜ'de hazırlık okudum ben. Daha fazla ders çalıştım yani o gurbet şeyini diyelim.
0: Oraya yönlendirdiniz.
1: Bastırmaya dönük belki oraya yönlendirmiş oldum. İşte kitap okuma, ders çalışma vesaire.
0: Evet, aslında bu sorulardan çok uzaklaşmayacağım ama şimdi çok merak edilen başlıklar var Sayın Bakanım. Özellikle NATO zirvesi.
1: Evet.
0: Çok konuşuluyor. Şimdi aslında şöyle başlasak desek ki NATO'nun 1-0 dönemini soğuk savaş, işte 2-0 dönemini savunma sistemi. Bu arada Türkiye'nin arabuluculuk ve müzakere misyonunu da göz önünde bulundurarak bu soruyu soracağım. Şimdi 3-0'lık döneminde şöyle nitelendirebilir miyiz? Yani soğuk savaş, soğuk savunma sisteminden sıcak barış dönemine evrildiğini söyleyebilir miyiz sürecin?
1: Keşke öyle olsa tabii, sıcak barış olsa. Ondan emin değilim açıkçası.
0: Burada dünyanın, aslında Türkiye'nin misyonu da çok
1: Türkiye'nin önemli. Türkiye'nin misyonu daha önemli. Şöyle söyleyeyim, NATO tabii dediğiniz gibi Soğuk Savaş döneminde şekillendi. Soğuk Savaş bitince kendine yeni öncelikler aradı. Bugün geldiğimiz noktada en önemli tartışma Transatlantik dediğimiz ABD-Avrupa tartışması. İşte Sayın Trump biliyorsunuz bundan bir iki yıl önce çok çıkışlar yaptı. Yani Avrupa sorumluluklarını yerine getirmiyor. Bu yükü artık biz Amerika olarak tek başımıza taşımayacağız. Herkes üzerine düşeni yapsın gibi bir çıkışı oldu. Ardından da NATO zirvelerinde yeni hedefler kondu. Milli gelirin %5'i kadar savunmaya harcama yapma hedefi 2035 yılına kadar. Bu da yeni bir dünyaya işaret ediyor tabii Esra Hanım. Güvenlik risklerinin yeniden yükseldiği aslında. Jeopolitik gerilimlerin yeniden arttığı bir dünya. Soğuk Savaş bittiğinde bir barış dönemi olacak. İşte artık medeniyetlerin sonu gibi şeyler, Fukuyama'nın biliyoruz tarihin sonu gibi tartışmalar vardı. Bunun pek böyle olmadığını gördük. Dünyada güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemdeyiz. Hem ekonomik hem siyasi olarak dünyanın bir geçiş sürecindeyiz aslında. Ve henüz yeni yapı tam oluşmuş değil. Mevcut uluslararası kurumların, kuralların zayıfladığı, çatışmaların arttığı, belirsizliklerin, risklerin yükseldiği bir dönemdeyiz. Bu risklerden NATO da payını alıyor. Bir ara NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti gibi sözler de duyduk biliyorsunuz Fransa'dan vesaire. Ama bu son NATO toplantısı bunun pek böyle olmadığını gösterdi. Yani NATO bir anlamda bu yeniden bir toparlanma görüntüsü çizdi Ankara toplantısıyla. Avrupa ülkeleri son dönemde gerçekten savunmaya ciddi bir şekilde önem vermeye başladılar. Doğru. Hem SAFE dediğimiz bir programla Avrupa Birliği 800 milyar avroluk bir ortak bütçe oluşturdu. Bir taraftan da tek tek ülkeler harcamalarını arttırmaya başladılar. Dolayısıyla Ankara aslında bir merkez oldu bu transatlantik geriliminde. Ve dikkat ederseniz kavgasız gürültüsüz biten bir NATO oldu bu. Evet. Daha önce Avrupa ile Amerika'nın çok daha sert tartışmalar yaşadığı NATO'lar gördük. Bu NATO'da bu tür beklentiler yine vardı. Özellikle İran ile ABD savaşında Avrupa bazı ülkelerin pozisyonlarından da kaynaklandı. Evet. Ama bu pek yaşanmadı. Ankara hakikaten bir sükunet ortamı sağladı. NATO'nun toplanabildiğini gösterdi. Bu başlı başına bir başarı bu ortamda. Yani bütün liderlerin katılması, Sayın Trump biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız olmasa, Türkiye olmasa belki de katılmazdım dedi bu toplantılara. Bu tür söylemlerin olduğu bir ortamda gerçekleşti NATO ve son derece başarılı oldu. Hem organizasyon itibarıyla hem de içerik itibarıyla. Evet. Yeniden işte bu Avrupa-ABD dengesinin kurulduğu bir NATO oldu diyebiliriz. Avrupa sütununun giderek güçleneceği artık net bir şekilde görüldü. Avrupa NATO'da Amerika kadar şu anda olmasa da o yönde ilerleyen, yükü neredeyse yarı yarıya paylaşacak bir hedefle yoluna devam eden bir konumda. Bu bizi de çok ilgilendiren bir durum malum. Avrupa çok daha yakın bir coğrafya. Diğer taraftan savunma sanayinin yükselişini gördük bu NATO toplantısında. İlk defa savunma sanayi forumu NATO'nun formal resmi toplantılarının bir parçası haline geldi. Ben de orada gidip bir konuşma yaptım. NATO Genel Sekreteri, çeşitli yetkililer geldiler. Bu da Türkiye açısından büyük bir avantaj doğrusu. Çünkü Esra Hanım biz bu yola çok erken çıktık. Tabii. Yani Avrupa tabiri caizse yeni uyanıyor. Ama Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın net siyasi iradesiyle yola çok erken çıktı. 2000'lerin başında çıktı. Ve şu anda o yola erken çıkmanın avantajını yaşıyoruz. İşte ordumuzun envanterine giren ürünlerin %80'inden fazla bir yerlilik oranımız var. Dünyada 11. ihracatçı konumdayız. Ve yakın bir gelecekte ilk 10'a gireceğiz Türkiye olarak. 10 milyar doları aşmıştık geçen yıl. Bu sene son 12 aylık döneme bakarsanız 11 milyar doların üzerinde bir ihracatımız var. Bunun yanı sıra bence en önemli unsurlardan biri şu, genç bir nüfusumuz var. 100 bin civarında bir istihdamımız var. Ortalama yaşı çalışanların 34. Şimdi batıya bakıyorsunuz 50'nin üzerinde ortalama yaş. Dolayısıyla gelecek bizim, gelecek Türkiye'nin. İnşallah. Bunun da ne kadar takdir edildiğini ve önemsendiğini bu NATO zirvesinde bir kez daha görmüş olduk. Ukrayna meselesi yine burada
0: gündemdeydi.
1: Önemli bir gündemdi. İşte Sayın Zelenski de buradaydı biliyorsunuz. Görüşmeleri oldu. Tabii NATO toplantısına katılmadı o asıl ana toplantı. 32 devlet arasında yapılan bir toplantı. Ama işte yemek var, yan etkinlikler var vesaire, ikili görüşmeler var. NATO toplantısı dediğimiz o ana toplantının dışında birçok unsuru içeriyor. Oralarda farklı ülkelerden devlet başkanları da davet edilebiliyor. Burada yine Ankara zirvesinde 70 milyar avroluk bir destek çıktı Ukrayna'ya. Bu da önemli. NATO'nun Ukrayna'ya desteği teyit edilmiş oldu. Bu da tabii Rusya-Ukrayna savaşı artık 5. yılına girdi. 4 yılı geçti. Ne olacak ne bitecek göreceğiz tabii. Ama NATO ile Ukrayna arasındaki güçlü bağı da görmüş olduk bu vesileyle. Yani böyle önemli içeriklerin tartışıldığı bir toplantıydı. Ama bir taraftan da Türkiye müthiş bir organizasyon yaptı.
0: Evet.
1: Yani bizzat NATO Genel Sekreteri Sayın Rutte'nin bana söylediği bir sözü ifade edeyim burada. Savunma Sanayi Forumu'na birlikte katılmıştık. Bir sonraki ülkenin işi çok zor dedi. Çıtayı çok yükseğe koydunuz. Hakikaten burada teşekkür edilmesi gereken çok kişi var. İşte Cumhurbaşkanımızın özel kalem müdürü Hasan Doğan Bey'den Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne, güvenlik birimlerinden ulaştırma ile ilgili çalışma yapanlara, birçok kurumun, birçok kişinin büyük katkısıyla çok güzel, çok iyi organize edilmiş bir toplantı oldu diyebilirim. Ben uzun yıllar Kalkınma Bakanlığı yaptım. Kalkınmayı şöyle tarif ederdim ben o zaman. Bir hedef için bir toplum iyi organize olabiliyorsa o kalkılmış bir toplumdur. Yani organizasyon,
0: iletişim de önemli.
1: Tabii organizasyon yeteneği bir toplumun aslında gelişmişlik düzeyini de gösterir. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda uluslararası görünümünü oldukça yükseltti, prestijini tahkim etti. Tabii sadece NATO toplantısı değil, bir taraftan da Sayın Trump'ın biliyorsunuz resmi ziyareti gerçekleşti. 7'sinde, 7 Temmuz'da ikili ülkeler arası resmi ziyaret görüşmeler yapıldı. 8'inde de NATO toplantıları yapıldı. O toplantı da tabii çok başarılı bir şekilde geçti. Çok önemli mesajlar verildi. Bütün bunlarla Türkiye'nin alnının akıyla diyelim bir NATO zirvesini gerçekleştirdiğini söyleyebilirim. Yalnız bu sene başka zirvelerimiz de var. Ben zirveler yılı diyorum bu yıla doğrusu. Antalya'yı geçirdik, diplomasi forumunu, başka toplantılar oldu ama önümüzdeki dönem Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi var. Diğer taraftan COP31. Yani 100 bin kişiden fazla misafir beklediğimiz bir Kasım ayında Antalya'da yapılacak zirve, Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı diyoruz. Dünyanın çevre meselelerinin yine Türkiye'de tartışıldığını göreceğiz. Yani gerek Antalya Diplomasi Forumu, gerek bu zirveler Türkiye'nin merkez bir ülke olma vasfını bence çok daha belirgin bir şekilde ortaya koyuyor. Dünyanın meseleleri, hem güvenlik meseleleri, hem diplomasi meseleleri, hem çevre meseleleri bu yıl Türkiye'de tartışılıyor. Bu da inanıyorum ki bütün vatandaşlarımıza gurur verici bir tablo.
0: Kesinlikle öyle. Cedit Bey, aslında şöyle, NATO zirvesi sonunda katılımcı devlet başkanlarının isimlerinin yazılı olduğu Türk yapımı bir silah hediye edildi. Şimdi bazı devlet başkanları bu hediyeleri ülkelerine sokamadılar. Ya bu planlı bir hareket miydi? Yani silah hediye etmenin bir anlamı var mı? Yani
1: sonuçta NATO bir güvenlik teşkilatı tabii.
0: Evet, herhalde. Aslında orada
1: muhtemelen güvenlik teşkilatı olduğu için böyle düşünmüştür diye inanıyorum. Bazı ülkelerin iç mevzuatları gereği götüremediklerine dair bir şeyim var benim. Bir bilgim var. Dolayısıyla yani bu kendi iç mevzuatları gereği yapamamış olan ülkeler var. Ama esas itibariyle bir güvenlik zirvesi. Dolayısıyla onunla bağlantılı bir hediye
0: olması
1: diye
0: bir mesaj içermiş.
1: Ama başka şeyler de var. Hı hı. Bir taraftan da işte kalemler, defterler,
0: sümenler. Evet. O ayrıntıda çok dikkat çekti. Evet.
1: Ya bayıldılar hakikaten. Gelen bir taraftan da tabii külliye.

0: Yani külliyenin ne kadar önemli bir rol üstlendiğini gördük bu zirvede. İyi ki böyle bir külliyemiz var. Kütüphanesiyle, sergi salonlarıyla, toplantı salonlarıyla. Başka türlü Ankara'da böyle bir zirveyi icra etmek çok zor olurdu diye düşünüyorum. Gelen tüm misafirlerimiz de hayran kaldılar doğrusu. Beğenilerini de çok açık bir şekilde ifade ettiler.
1: Kalem ayrıntısı da çok konuşuldu çünkü yani.
0: Doğru, doğru. Evet. Değişik böyle güzel kalemler de masalarda gördük. Geleneksel motiflerimizi yansıtan işte defterler, sümenler, yani en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir zirve oldu. Son derece başarılı geçti. Bunu biz söylemiyoruz. Gelen liderler kendileri çeşitli vesilelerle ifade ettiler. Sadece liderler değil, basın mensupları, destek personel, herkes gerçekten çok memnun ayrıldı. Ben farklı ortamları da bir miktar görme imkanı buldum. Mesela basın mensuplarına da çok iyi bir ortam hazırlandı. İşte ikramlardan tutun, çalışma mekanlarına varıncaya kadar gayet güzel bir zirve yaşadık. Kazasız belasız son derece başarılı bir zirve oldu.
1: Maşallah. Trump yaptırımların kaldırılması ve F-35'lerin Türkiye'ye verilmesi konusunda olumlu fakat muallak ifadeler kullandı. Sürecin nasıl ilerleyeceğini öngörüyorsunuz? Yani bu Türkiye F-35 uçaklarının üretim hattına yeniden dahil olacak mı sizce?
0: Şimdi ben bu savunma sanayi forumunda yaptığım konuşmada şunu çok açık bir şekilde ifade ettim. Şunu söyledim, yani müttefikler arasında yaptırım olmaz. Müttefikler arasında ticari kısıtlama olamaz. Maalesef Türkiye bunlarla karşı karşıya kaldı Esra Hanım. Açık veya örtülü. Bazen açık, bazen örtülü yaptırımlarla, engellemelerle karşı karşıya kaldı. Evet. Ama bunun bir taraftan olumlu bir yansıması da oldu. Kötü komşu ev sahibi yapar derler. Kötü ev sahibi şey yapar. Dolayısıyla Türkiye bu sıkıntılara karşı ne yaptı? Kendi gücünü daha fazla kullandı ve belli bir yere geldi. Bize eskiden kısıtlama uygulayan ülkelere şimdi ihracat yapar hale geldik. Paramızla verip alamadığımız ürünleri şimdi biz başkalarına parası mukabilinde satar hale geldik. Bu tarafını da unutmayalım. Tabii. Ama bir yandan da elbette bizim de ihtiyaç duyduğumuz, en azından belli bir süre bir takım konularda ilerleme sağlayıncaya kadar ihtiyaç duyduğumuz ürünleri almamız önemli. Bu çerçevede bu yaptırımlar gerçekten hiçbir şekilde izah edilemez. Olmaması gereken şeyler, siz müttefik olduğunuzu söylüyorsunuz, aynı çatı altındasınız. Müttefik dediğiniz ülkeyi zor duruma düşürücü tavır alıyorsunuz. Yani bu hakikaten ittifak ruhuyla uyuşmayan bir yaklaşım, bağdaşmayan bir yaklaşım. Sayın Trump da çok doğrudan konuşan bir insan belli konularda ve bunu çok net söyledi. Biz dostlarımıza yaptırım yapamayız dedi. Dolayısıyla oradaki siyasi irade bence çok net. Yani Trump yönetiminde. Bunda tabii Sayın Cumhurbaşkanımız da kurduğu ilişkinin ben yine önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hakikaten çok uyumlu bir yaklaşım sergiliyor. Çok saygı duyuyor Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bunu da defalarca ifade etti. Dolayısıyla orada çok kendisi zaten net bir şekilde siyasi iradesini ortaya koydu. Bundan sonraki süreci hep birlikte takip edeceğiz ama artık top Amerikan yönetiminde diyelim. Onlar mutlaka bu konuda gereğini yapacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizi izleyin dedi. Gazeteciler bu soruyu.
1: Bizi izlemeye devam edin.
0: Bizi izlemeye devam edin dedi. Dolayısıyla burada bir gelişme olacaktır mutlaka.
1: Buradan Mülhem, Türkiye ve dünyayı nasıl bir savunma politikası bekliyor?
0: Harcamalar artıyor. Bu tabii hayra alamet mi, onu takdirinize bırakıyorum. Yani niye bu kadar fazla artıyor dünyada savunma harcaması? Riskler yükseliyor. Çatışma riskleri yükseliyor. Hem bölgesel düzeyde hem küresel düzeyde. Dolayısıyla böyle dönemler başkalarının merhametine veya uluslararası kurumlara, kurallara güvenerek hareket edebileceğiniz dönemler değil. Böyle bir lüksünüz yok. Tabiri caizse hangi yapı içinde olursanız olun, sonuçta her koyun kendi bacağından asılıyor. Kendi gücünüzü mutlaka tahkim etmeniz gerekiyor. Böyle bir anlayışla hareket etmeniz lazım. Türkiye'de uzun bir zamandır aslında bu yönde hareket ediyor. Elbette ikili, bölgesel, küresel birçok ittifak, ilişki içinde olabilirsiniz. Bunlar

0: da olması gereken şeyler. Hı-hı. Ama nihayetinde son raddeye geldiğinde kendi gücünüze güvenmek durumundasınız. Bu da savunma sanayini gerektiriyor. Savunma sanayi Esra Hanım, hı-hı, sadece güvenlikle ilgili bir mesele değil bana göre. Bağımsız dış politika izleyecekseniz bir savunma sanayiniz olmak zorunda. Başkalarının size sağladığı enstrümanlarla güvenliğinizi sağlıyorsanız, hı-hı, bağımsız bir dış politika izleyemezsiniz. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında savunma sanayine yaptığı bu yatırım aynı zamanda bağımsızlık iddiasıyla, bağımsız dış politika iddiasıyla da yakından ilişkili. Bağımsızlık derken izolasyonu kastetmiyorum. Hı-hı. Ama kendi kararınızı verip bu süreçlere dahil olma anlamında söylüyorum. Türkiye çok şükür bu noktada bağımsızlığın müstakil güç olmak. Şimdi bir kağıt üzerinde bağımsızlık var. Hani bu Birleşmiş Milletler'e üye bütün ülkeler bağımsız, evet, müstakil devlet. Değil mi? Hukuken, hı-hı, böyle. Hı-hı. Ama bir de reel bağımsızlık diye bir şey var. Fiilen bağımsız hareket edebiliyor musunuz? Kendi kararınızı verebiliyor musunuz? İşte bu gerçek anlamda bağımsızlık. Bunun için de mutlaka bir savunma sanayinizin olması gerekiyor. Son bir unsurunu söyleyeyim, tabii, savunma sanayinin. Hı hı. O da refah etkisi. Ülkelerin kalkınma tarihine baktığınız zaman savunma sanayinde teknolojik yetkinlikler elde eden ülkeler bir süre sonra bunu sivil endüstrilere aktarıyorlar ve topyekün ekonominin teknolojik seviyesi yükseliyor. Hı. Dolayısıyla bu savunma sanayinde yaptıklarımız bizim aynı zamanda bilgi ve teknoloji tabanlı, katma değeri yüksek bir ekonomik yapı inşa etmek ve bunu da sosyal refaha dönüştürmek açısından da son derece kıymetli.
1: Şimdi aslında yine bu, çok özür dilerim, böyle NATO ile ilgili biraz uzatıyorum. Çünkü herkesin çok merak ettiği ve NATO zirvesinden sonra aslında ilk çıktığınız yayın olması hasebiyle Sayın Bakanım bu anlamda sizi zorluyor olabilirim. Lütfen bağışlayın.
0: Estağfurullah.
1: Lakin bu aslında işte bu kalem gibi, işte bu hediye edilen silahlar gibi çok konuşulan da bir şey oldu aslında. Çok da tartışıldı. Sosyal medyada da çok gördük. Mehter Marşı.
0: Evet.
1: Ve Yeniçeri modeliyle. Bunun, doğru, da bir özel anlamı var mıydı?
0: Yani tabii ki var. Tabii ki var. Yani bence devletimizin ne kadar köklü bir devlet olduğunu, evet, ordumuzun ne kadar köklü bir ordu olduğunu, ülkemizin ne kadar önemli bir medeniyetin bugünkü temsilcisi olduğunu gösteren, özgüvenimizi, kimliğimizi ifade eden güzel bir organizasyon oldu. Tabii ki geçmişe takılıp kalmıyoruz.
1: Tabii.
0: Ama geçmişimizi bilmeden de ne bugünü anlayabiliriz ne de geleceğe, tabii, yürüyebiliriz. O geçmişinizi ortaya koyduğunuz zaman saygınlığınız da artıyor aslında. Yani geçmişini inkar eden, geçmişiyle bağı olmayan, hani nevzuhur derler ya, nevzuhur toplumlara, ülkelere kimse çok fazla saygı da duymuyor açıkçası. Ama köklü bir geçmişi olan, bir birikimi olan bir ülkeyseniz bu daha büyük bir saygınlık uyandırıyor. Ki bizim de çok şükür böyle bir medeniyetimiz var, geçmişimiz var. Onu da bu vesileyle yansıtmış olduk.
1: Yani daha özün gürleşmesi diyebiliriz.
0: Öyle diyebilirsiniz, evet, doğru.
1: Aslında NATO zirvesi olurken Amerika'nın İran'a saldırıları devam etti. Gazze'de katliam var ve soykırım, evet, devam ediyor.
0: Maalesef.
1: Türkiye'nin başlayın. Gazze konusundaki hassasiyeti çok aşikarken bu anlamda başkanlar seviyesinde bu konu, yani Gazze meselesi gündeme geldi.
0: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Gazze konusunu en gür şekilde, tabii, her tür platformda, her vesileyle dile getiren bir lider. Hı. O yüzden de zaten İsrail yönetiminin neler söylediğini hep birlikte görüyorsunuz. Bizim. Filistinlilerin bakışını, ifadelerini de herkes görüyor gerçekten. Biz her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Her şart altında bunu yaptık. Cumhurbaşkanımızın bütün siyasi kariyeri, hayatı bakıldığında bu davayla çok yakından ilgili. Dolayısıyla bizim politikamız burada çok net Esra Hanım. Biz, hı hı, iki devletli bir çözümden yanayız. Kendi ayakları üstünde durabilen, yaşama imkanı olan bir Filistin devleti kuruluncaya kadar, hı hı, bu mücadelemizi de sürdüreceğiz. Her türlü diplomatik ortamda Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Dışişleri Bakanımız, diğer kurumlarımız, bütün imkanlarımızla bunu yapıyoruz. İşte insani yardımlardan tutun, diplomatik girişimlere, birçok boyutuyla bu süreçlerin içinde Türkiye ve olmaya da devam edecek. Bunun kimlerde rahatsızlık oluşturduğunu da